0: var. Süreç önceden belli ama yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Fenerbahçe'nin kadrosu 10 artı 4'e çok yatkın. Ben 10 artı 4'e yanlış demedim ki. Ya sadece benim 10 artı 4'e yanlış dediğim nokta burada yerli oyuncu piyasası çok artacak. Hem satın alma hem de kaşe olarak. Yoksa işte bu 22, 23 yaş altı oyuncuların alınması vesaire ben 10 artı 4'e çok yanlış bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Ya, velev ki ya da velev ki demeyeyim. Eğer söylediysem de hatırlatabilirsiniz yani direkt ifade ederim. Hiçbir problem değil. Bir yanlışımız varsa ondan da kaçacak saklanacak halimiz yok. Hepimiz insanız neticede. Ama dediğim gibi ben 10 artı 4'e kuralı itibariyle yanlış demiyorum. Ben burada yabancı oyuncu kaşelerini, düzeltiyorum yerli oyuncu kaşelerini, kafa karıştı iyice o kadar oyuncu konuşunca. Hem bonservislere maaşları çok arttıracağını düşündüğüm için biraz sıkıntılı buluyorum. Bu da kuraldan değil biraz bizim ülkemizdeki ticaret anlayışından kaynaklı olduğu için yani yanlış anlaşılmasın. Yoksa dediğim gibi bu 23 yaş altı yabancılar bence gelmeli. İşte PSV'nin Ajax'ın çıkarttığı isimleri görüyoruz. Mesela Belçika'da Dünya Kupası kadrosuna alınmamış diye iki isim çok konuşuluyordu. Biri PSV'den Bakayoko, biri Ajax'tan Mika Gotz. 23 yaşında isimler ikisi de. Çok özel oyuncular mesela. Adamlar olmuş. Birden fazla senedir de oradalar. Biz de bulalım. Yani ben buna niye karşı çıkayım ki? Ya da daha çok yerli oyuncu oynatalım bu kurala binaen. Ya ben burada oyuncu yetiştirememekten, işte oyuncu yetiştirememek derken üç büyüklerde çok fazla genç oyuncuların süre bulamamasından, İşte Trabzonspor 19 takımı için de söylemiştik aynısını geçen sene ikinci olduklarına. Bunlardan hep şikayet ediyorum ki yani bana çok en azından benim düşüncelerime tezat düşen bir şey yok. Yapılma şekli biraz eleştirilebilir belki.
1: Ters köşe devam ediyor.

0: Evet, ters köşede kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bu çağa kadar sizlerleyiz. Bugün saat 10-11.30 arası. Sevgili Aygün Özpen'in yokluğunda bugünlük ben varım. Tanımayanlar için ben de Burak Alaca bu arada. Gerçi yayının başından beri muhtemelen dinleyen bir sürü dinleyicimiz var. Halen okunmamış bir sürü mesaj var. Sevgili Ozan Demir bir mesaj atmış. Bunu okumak isterim. Ozan abiye de buradan selamlar, sevgiler. Şimdi katılabildim yayına. Konusu geçmiştir belki ama ben Arsenal'ın şampiyonunun önümüzdeki 2 senede de süreceğini düşünüyorum. Çünkü City-Liverpool yapılanma sürecinde olacaklar. Akıllı 2-3 transferle önümüzdeki 2 seneye ambargo koyabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bir Gunners olarak? Bu çok güzel bir mesaj ya. Beni mutlu etti açıkçası. Ayrıca doğum gününü 74. defa kutlarım. Sir Burak Alaca demiş. Buradan sevgili Ozan abiye teşekkür ederim. Ağzından bal damlıyor. Yani burada o 2-3 transfer kim olur? Yazın göreceğiz, onları da konuşuruz. Mesajlara bir bakalım, dediğim gibi burada takımınızın transfer gündeminde eğer merak ettiğiniz oyuncular varsa şayet konuşalım. Biraz transfer, aslına bakarsanız yani normal sezonda sürekli hakem konuştuğumuz için futbolun ötesinde ben transfer dönemini seviyorum. Hep söylemişimdir yani, çok spekülasyon çıkıyor, çok inandırıcı da olmayan şeyler de çıkıyor. Bu biraz hem yönetimlerde baskı oluşturuyor hem kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Bu konuda hep eleştirmişimdir. Hiç şeyim yok yani, o konuda politik davranmıyorum ama dediğim gibi hakem konuşmaktan iyidir. Devam ediyorum. Hayırlı günler. Rize'den Zeki. Şuraya bak Burak kardeşim. Balkona çıkmışım. Televizyon sesini son ses açmışım. Çayımı yudumlayarak sizi dinliyorum. Uydudan dinlediğim için mecbur televizyon kullanıyoruz. Selamlar demiş. İnanılmaz bir yayla manzarası var. Şu an valla yerinizde olmak isterdim Zeki Bey. Yani programı siz yapsanız ben orada çay eşliğinde sizi dinlerdim. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Keyfiniz bol olsun. Çok güzel bir manzaranız var. Türkiye'de bir takımın 14 eski yeni kongreleri yöneticileri burada. Dediğim gibi bu mevzu bahis geçen bahis operasyonunu ben daha doğrusu Dünya Kupası'ndan sonra olacağı iddia edilen bahis operasyonuyla ilgili konuşmayacağım. Dediğim gibi milli takım burada araya bir set olarak çekilmişken yani Dünya Kupası'ndan sonra konuşulacak bu, çünkü bu şu an Dünya Kupası'na kadar ben bunu konuşmayacağım. Hani içinde bulunduğum başka yorumcuların olduğu programlar olursa da orada da yorum yapmayacağım bu konu üzerine. Dünya Kupası'na kadar duracağım. Çünkü neden diye sorarsanız burada olacağı söyleniyor ama detaylarını bilmiyorum. Burada herhangi bir şey söyleyip birilerini töhmet altında bırakmak bana çok doğru gelmiyor. Yanlış anlamazsanız affınıza sığınıyorum. Bu benim tamamen görüşüm. Selamlar güzel insan. Malaga'dan Ertuğrul İlyasoğlu. Sesini duymak çok güzel. Arsenal'ın şampiyonluğu hayırlı olsun ama özellikle David Raya faktörüne de dikkat çekmek istiyorum. Premier Lig'de 3 sene üst üste en iyi kaleci seçilmek inanılmaz bir istikrar. Seviliyorsunuz kardeşim demiş. Buradan Ertuğrul abiye de selamlarımı, sevgilerimizi ileteyim. Kardeşi İpek Hanım'la da hafta içi yüz yüze tanışma fırsatımız oldu. O da bir yazar. Buradan Benim Güzel Hastalıklarım kitabını da tekrardan sizlerle paylaşmak isterim. Gerçekten zor zamanlar geçiren herkese çok güzel bir umut ışığı oluyor. Kendi karanlıkta hisseden herkese çok güzel bir umut ışığı oluyor İpek Hanım, dediğim gibi. Benim Güzel Hastalıklarım kitabını da önermek isterim. Tanıştım da bu arada, gerçekten çok pozitif enerjisi olan, çok da kıymetli bir insan. Ertuğrul Bey'le de o gün görüntülü konuşma imkanımız oldu. O da beni mutlu etti. Yani Raya'ya değinmek gerekirse de Premier Lig'de tarihte çok büyük kaleciler oldu. Petr Cech, işte yakın geçmişten Edwin van der Sar. Daha önce oraya ekleyebileceğimiz farklı farklı bir sürü isim vardı ama Raya'nın yaptığı gerçekten çok ekstra bir başarı oldu. Bunun günün sonunda şampiyonlukla taçlanması da güzel. Bakalım yani bir Arsenal sempatizanı olarak onu da şunu da söylemek lazım. İnşallah şampiyonlar ligiyle de taçlandırırlar. Merhaba Burak Bey. Almanya'dan Abdülhalit Karababa. Freiburg'u tanıyorsam bugün 4-1-4-2 alır. Beşiktaş Stefan Kuntz seçeneği değerlendirmeli, saygılar demiş. Stefan Kuntz Hamburg'dan galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Sıkıntılı durumlarla ayrılmıştı. Bilmiyorum güncel durumunu. Bu arada Kuntz da bir efsanedir. Yani İpek Hanım eskiden anlatıyordu işte 90'larda Fulya tesisine antrenmanlara giderdim diye, işte o dönem liseden çıkıp. Stefan Kuntz, işte o dönemki yerli oyuncular Metin Ali Feyyaz üçlüsü, diğer yerli oyuncular hepsi çok güzel bir ortam vardı orada. Taraftarlarla da arası çok iyiydi. Kuntz'u da çok severim diyordu. Kuntz ismi şimdi oradaki sohbetimizi hatırlattı. Freiburg tarafına bakacak olursak da rakip çok dişli. Yani daha iyi bir kadrosu olup olmamasını geçtim. Orada Emery gibi bir kupa canavarı var. Kolay değil. Kolay değil ama tek maç olduğu için daha önce mesela yakın geçmişte bir Rangers Frankfurt maçında işte Top Möller'den önceki şu anda Crystal Palace çalıştıran Oliver Glasner bir UEFA Avrupa Ligi almıştı bir Alman takımıyla ama bugün Aston Villa'yı biraz önde görüyorum. Yani dediğim gibi Freiburg çok pozitif bir takım. Celta Vigo serisinde bayıldım Freiburg'a. Yani İspanya Ligi'nin baş altı takımlarından bayağı iyi olan bir tanesini 2 maçta 6 golle elediler. Yani sezon genelinde de oynadıkları futbolu beğeniyorum. Yani Avrupa'ya orada da katılmaya çalışıyorlar şu an Almanya Ligi'nde. Daha doğrusu Almanya Ligi noktalandı. Bir tabloya tekrardan bakmak lazım. Güzel bir maç olacaktır. Gollü bir maç olmasını da bekliyorum ama dediğim gibi Emery gibi bir turnuva hocası varken burada Aston Villa'yı bir adım öne çıkartmamak çok kolay değil. Onu bir söyleyelim. Almanya Ligi'nde ligin sonu itibariyle evet Freiburg UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Doğru Avrupa yarışında şekilde başarılı noktadalar. Tabii bugün iyi bir sonuç aldıkları takdirde de Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Bakalım görelim. İnşallah güzel bir maç olur. Yani bilet çok aradım bulamadım. O beni çok üzen detaylardan biri oldu. En azından izlerken seyir zevki anlamında yüksek bir maç olmasını umuyorum. Sevgili Ozan abi bir mesaj okumuş. Yayında mesaj atmış. Yayında söyle diye atmıyorum diye ama bir okumak isterim. Arda Güler Arsenal yapsa Mesut Özil efekti olur keşke yapsa demiş. Yani şeyi bir düşündüm. Zubimendi, Declan Rice, Arda Güler hakikaten çok iyi olur. Yani o orta saha zaten taş gibi. Adam yiyen cinsten bir orta saha. Teknik kapasitesi de bence hem Zubimendi'nin hem Declan Rice'ın pozisyonlarının çok ötesinde ama bir de kreatif olarak oraya Arda Güler gibi kilit açıcı bir isim atarlarsa bence Gökeres'in de performansını çok ciddi etkiler. Çok da güzel olur. Öyle söylentiler de var. Yani inşallah Arda Güler'le Mourinho'nun yıldızı barışır. Eğer orada çok doğru sinerji sağlanamazsa Arda'yı seneye rotasyona doğru konumda görmeyeceksek ben de Arsenal'a gitsin isterim. Devam ediyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Antalya'dan Mustafa. Galatasaray taraftarıyım. Sizce Galatasaray hangi bölgelere transfer yapmalı? Beşiktaş için ben de Sergen Yalçın'ın devam etmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Hocaya ne verildi ne alındı ki bence şu pozisyonda başarılıydı demiş. Saygı duyuyorum. Galatasaray için de bir yorum yapmak gerekirse. Burada Van Dijk ismi falan konuşuluyor ama ben Abdülkerim Davinson Sanchez ikilisini bozmazdım. Ha belki burada Şalay eğer kalır mı gider mi bilmiyorum. Bir sağ beke tekrardan Sacha Boybek rotasyon genişletmek adına alınabilir. Sol tarafta 10 artı 4 kuralında Eren Elmalı çok kıymetli olacak bence. Yine Jakob sağlıklı kaldığı denklemde iyi bir sezon geçirdi. Ben burada Galatasaray'a mutlak ihtiyaç gördüğüm iki pozisyon var. Bir 10 numara pozisyonu. Bu sene orada çok hibrit çözümler üretmek zorunda kaldı Okan Hoca. İşte Yunus oraya devşirdi zaman zaman. Sarayı ileride değerlendirdiği oldu ama net Mertens gibi bir 10 numara lazım. Ki ben Griezmann'ın eğer Amerika'ya gitmese bu efekti yapabileceğini düşünüyordum 1-1,5 sene. Brandt ismi konuşuluyor. Çok da beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'a ciddi kalite ve tempo katacaktır. Yani Brandt teknik kapasitesinin yanında çok da tempolu bir oyuncu çünkü. Bir 10 numara lazım bir de rotasyona santrafor gerekiyor bence Osimhen'in arkasında Icardi daha ayrılacaksa. Ve bu sene Osimhen'in olmadığı denklemlerde bu ön alan baskısını kuramadığı için ne kadar zorlandığını gördük Galatasaray'ın Osimhen'siz formatta. O yüzden burada yine biraz daha Icardi gibi teknik servis özellikleri olan zaman zaman 10 numarada dahiye oynattı hoca biliyorsunuz Icardi'yi. Bir oyuncudan ziyade ben atletizm seviyesi yüksek, pres gücü yüksek bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum orada backup'ın. Onu da şu yüzden söylüyorum. Hani tabii farklı planlara oynayabilmek de önemli ama Galatasaray'ın A planı üzerinden çok başarılı olduğunu söylemek lazım. B ve C planları genel itibariyle Galatasaray'ı çoğu zaman bu sezon özelinde söylüyorum. Hüsrana uğrattı. O A planı daha sağlamlaştırıp yani Osimhen harici bir isimle doğa planını uygulayabileceği bir düzleme geçmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Bence o yüzden dediğim gibi bir de rotasyona güvenilir bir santrfor hamlesi yapılması gerekiyor bana sorarsanız. Yani gidecek oyuncuları bilmeden söylüyorum. Bir 10 numara bir santrfor bence elzem. Ha, derseniz ki savunmada rotasyonun genişlemesi gerekiyor. Ben seneye Singo'nun mesela stoper olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bu sene çok sakatlık problemi yaşadı. Belki bir stoper takviyesi olabilir ama dediğim gibi oradaki ana tandem bozulmasa da Galatasaray yine bence başarılı olur diye bu şekilde mesajınızı yanıtlamış olayım. Denizli'den Emre selamlar. Beşiktaş için hoca önerim Samsunspor'un eski hocası Thomas Rice. Samsunspor'u Avrupa'da da oynattı. Bence makul hem ekonomi olarak hem de adaptasyon açısından. Yani Alman ekolüne geçilecekse Top Müller, Tedesco gibi isimleri yanına Thomas Rice da listeye eklenebilir. Evet ama burada tabii büyük takım deneyimi de önemli. Neden diye sorarsanız. Ya Thomas Rice bence çok iyi bir hoca ama. Büyük takımların beklentiye binaen kamuoyu baskısı çok fazla oluyor. Taraftar baskısı çok fazla oluyor. Bunu en azından biraz pratik edinmiş biri olması lazım. Ya yani kötü sonuçlar alındığında da bir şekilde orada dimdik durması lazım. O yüzden biraz daha tecrübeli bir isme gidilebilir diye düşünüyorum. Günaydın Burak Bey, Nihat Çetin ben. Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? Öncelikle şunu bir söyleyeyim. Yerli mi yabancı mı olmalı? Yani ben yerliden yanayım. Ya çünkü burada diyorum ya yeni bir proje, yeni bir yapılanma yapmalı bazı takımlar diye. Fenerbahçe'nin buna çok fazla tolerans gösterecek vakti yok gibi düşünüyorum. Hani taraftar nezdinde de işte sürekli tekerrür eden son 2 yıldır seçimler görüyoruz. Teknik direktör değişimleri görüyoruz. Fenerbahçe'nin artık nokta atışı. Yani yabancı olacaksa da mesela Conte gibi takımı krizden şampiyonluğa sürükleyecek bir hoca lazım. Mesela Conte de bir şampiyonluk hocası değildir. Bakıyoruz Juventus'tan 3 sene şampiyon olduktan sonra kendi isteğiyle ayrıldı. Inter'den şampiyon olup kendi ayrıldı. Napoli'de şampiyon yaptı, 2. senesinin sonunda ayrılacak. Tottenham'da 2. senede, Chelsea'de 2. senede ayrıldı. O biraz da kriz anındaki belirsizlik içerisindeki takımları o dönem tekrardan bir şaha kaldırıyor ama süreç hocası değil, sonuç hocası Conte. Fenerbahçe sonuç için yabancı olarak düşünüyorsa eğer adaysa Conte'ye gidebilir. Yerli olarak da Aykut Kocaman ismi çok konuşuluyor. Pek fazla başka bir alternatif de yok. Ki genel kanının aksine ben Aykut Kocaman ismine soğuk değilim. Ya diyeceksiniz uzun yıllardır takım çalıştırmıyor. Başakşehir döneminde çok başarılı gözükmedi. Evet ama bir camianın dinamiklerini çok iyi biliyor. İki Aykut Kocaman futbol seyir zevki olarak çok sevilmez ama pragmatik bir futboldur. Sonuca da gider. Doğru kadroyla ben Aykut Kocaman'ın şampiyonluk getirebileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Bu söylediğime çok karşı çıkan olabilir. Hepinizin de görüşlerine saygı duyuyorum. Bu tamamen naçizane bir değerlendirme öyle söyleyeyim. Yani aksi bir fikriniz varsa da saygı duyuyorum. Bana sorarsanız böyle yabancı gelecekse de gelecek isimler için ben başa Conte'yi yazarım mesela. Bilmiyorum çok kolay olur mu olmaz mı ama dediğim gibi krizdeki takımları alıp kısa sürede en rahat sonuca ulaştıran hoca Conte'dir. Orada da süreç olmaz. Yani genelde 2. sene sonunda Conte ile yollar ayrılır ama acil bir çözüm istiyorsa Fenerbahçe Conte doğru isim olabilir burada. Sayın hocam günaydın. Ben Gaziantep'ten Mustafa Alman. Alman ekolü diyorsunuz. Beşiktaş'ın elimizde var Alman ekolü Nuri Şahin. Hem Alman ekolü hem de Türkiye'de çalışıyor. Türkiye'yi tanıyor. Bence aradığımız kişi tam Nuri Şahin güzel olur diye düşünüyorum. Valla Nuri Şahin'in güzel olabileceğini ben de düşünüyorum. Yani genç bir hoca, modern oyuncu iletişim konusunda geçmiş kuşaktaki hocalara göre daha pozitif olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'de çok da iyi bir futbol oynattığını düşünüyorum. Yani sözleşmesi devam ediyor ama yapılabilirse çok kötü bir hamle olmaz bana sorarsanız. Burada ben de karşı çıkmam. Türkiye'de şampiyonluk hücumdan geçer. Beşiktaş'ın kesinlikle Jorge Jesus'u getirmesi lazım. Hedefe hızlı gidersin demiş. İyi bir ekleme olabilir. Bir de bu adaptasyon sürecinden sürekli bahsediyorum ya. Jorge Jesus Türkiye Ligi'nde bilen bir hoca. Yani olsa iyi olur. Fenerbahçe için de iyi olur bu arada Jesus. Hoş geldin güzel kardeşim. Burak kardeşim. Savaş ben. Fenerbahçe'ye Beşiktaş mevcut kadroya göre mi teknik adama bakıyor yoksa başkana göre mi? Ne mevcut kadroya göre Fenerbahçe bakabilir ama Beşiktaş bakamaz bence. Beşiktaş'ın kadrosunda çok eksikler var. Beşiktaş önce teknik direktöre bakıp sonra kadroyu bir şekilde revize etmeli. Fenerbahçe mevcut kadroya göre bakabilir. Çünkü bir iki dokunuşta Fenerbahçe tekrardan tıpkı bu sene olduğu gibi şampiyonluk yarışına dahil olabilir. Dediğim gibi Beşiktaş yönetimin beklentileri doğrultusunda Fenerbahçe kadroya göre bakabilir diye düşünüyorum. Burada da mesela farklı bir görüş var okuyalım. İyi günler Burak Bey. Ben Almanya'dan Seyfettin. Fenerbahçe taraftarıyım. Bizim Türk Ligi'nde proje veyahut proje takımı olmaz. Türk taraftarları bir maçta antrenörü veya futbolcuyu yerin dibine sokabiliyor. Bir maçta göklere çıkarabiliyor. Misal İsmail Kartal'a. 2. sene şansı verilseydi belki Fenerbahçe şu ana kadar şampiyon olmuştu ya da Tedesco. 2. sene şansı bulsaydı belki seneye şampiyon olabilirdi ama Fenerbahçe taraftarı olarak yine kupanın ardından el sallayacağız. Görünen köy kılavuz istemez demiş. Ya bu Conte isminde mesela vurgu yaptığım nokta buydu ya. Kriz anında çabuk sonuca gidebilir diye. Ya yani böyle isimlere bakılabilir. Süreç hocası şu an çok ihtiyacı olan şey değil Fenerbahçe'nin. Burada benzeri bir fikirdeyim sizle. Hayırlı günler. Ben Beylikdüzü'nden Mehmet Akıncı. Fenerbahçemizin transferleri hakkında bilgi verirseniz çok mutlu olurum. İyi günler, iyi çalışmalar. Sizleri dinliyorum demiş. Selamlar, sevgiler. Ciras isminden bahsetmiştik. Şimdi bir Andre Roberts'ın ismi konuşuluyor yine sol bek için. Tabii seçimi bekler mi o karar? Andre Roberts'a çok talep görebilecek bir oyuncu bilmiyorum ama tecrübesiyle ve Archie Brown'la nazaran işte Kostić'ten sonra Fenerbahçe bence bunu çok aradı. Çizgiye basıp orta açma becerisiyle birlikte Fenerbahçe hücumuna boyut katacaktır. Yani burada Beşiktaş da mesela bu sıkıntıyı çok yaşadı Mourinho gelene kadar. Artık modern futbolda kanat oyuncuları genelde ters ayaklı oluyor. Mesela sağ ayaklı oyuncuların sağ kanatta, sol ayaklı oyuncuların sol kanatta oynadığını görmüyoruz. İçe kat ediyorlar. Burada çizgiye basan, çizgiyi kullanan bekleriniz yoksa, orta kabiliyeti olan bekleriniz yoksa oyun çok daralıyor. Merkezde çok sıkışıyor. Ya Kostić'in bu konuda ne kadar Fenerbahçe'de bypass etkisi yarattığını görmüştük. İşte Beşiktaş da mesela. Zaten solda sezonun genelinde Elbilal Türe oynadı. Bir forvet oyuncu. Sol forvet gibi oynuyor. Çerni içe kat ediyordu. İlk yarıda Beşiktaş hücumlarının ne kadar Mourinho'ya ne kadar statik olduğunu görmüştük. Oyunu enine genişletmek adına bence çizgiye basacak orta kabiliyeti olan bekler önemli. Burada Andre Robertson Fenerbahçe'ye bence fayda sağlar. Öte yandan Archie Brown'a Jadon Osterwolde'ye de teklifler olduğu söyleniyor Avrupa'dan. Onların da durumunu bekleyip görmek lazım. Merhabalar, iyi programlar. Ben Trabzonspor taraftarıyım. Adım Mehmet Öner. Bir konuyu merak ediyorum. Trabzonspor finale gelene kadar Türkiye Kupası'nda 8 maç oynadı. Bu maçların 5 tanesini deplasmanda oynadı. Buradaki sistem neye göre belirlendi? Çok merak ediyorum. İyi günler denmiş. Ama mevcut Türkiye Kupası formatını beğenmiyorum ya. Bir mantığı nedir bilmiyorum ama. O yüzden bekleyip görmek değişim olacak mı bekleyip yazı görmek lazım. Orada çok tutarlı bir format olduğunu düşünmüyorum. İşte deplasmanda oynadı diyorsunuz. Diğer takımlarda mesela finale kadar çok fazla iç saha maçı oynayan takımlar oldu ya da turnuvada gittikleri yere kadar. Bunun mantığı nedir? Grup aşamasındaki yere göre zannediyorum ama tek maçlı eliminasyon sistemini de çok makul bulmuyorum. Bu tercih öncelikle onu da söyleyeyim. Günaydınlar diliyoruz Radyo Spor ailesine diye Dursun Türker yazmış bizlere. Arda Turan Beşiktaş haber başlığını paylaşmış. Bahsetmiştik zaten. Yani ben dediğim gibi pozitif karşıladığım gelişmelerden biri. Burak Bey merhabalar. Son ütücü Ahmet. Öncelikle bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. İkinci olarak da Fenerbahçe'nin bu sene transferde nerelere takviye yapması lazım? Santrfor. Sidiki Şerif'in durumuna göre belki ikinci bir santrfor. Burada bunun yokluğunu bu kadar çekmişken artık pamuk ipliğine bağlı olmaması lazım. Bence bir kanat rotasyonuna yine kalifikasyonu yüksek bir oyuncu lazım. Yıldız topa basabilen bir oyuncu lazım. Çünkü Kerem Aktürkoğlu da Sidiki Şerif de biraz daha kanat forvet durumunda. Tipik kanat oyuncular. Yani burada Tadiç gibi topa biraz daha bastığında orada farklı bir oyun kurucu, yaratıcılık, farklı bir akıl olabilecek bir kanat oyuncusu lazım bence bir kanat forvetin yanına. Öte yandan bence bir sol stoper hamlesi lazım. Bir sol bek Semedo ayrılacak muhtemelen. Bir de sağ bek lazım. Fenerbahçe'nin aslında çok iyi bir iskeleti var ama bence net 4-5 hamleye ihtiyaç var. O konuda bir şüphe yok diyelim.
1: Ters köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşede kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Devam edelim. Burak Bey günaydın. 10 artı 4'ü tartışacağımızı hepten kaldırsın federasyon, yasaklasın yabancıyı da kafamız daha rahat olmaz mı demiş Cahit Aydaş. Sevgili Caner Aydaş, Aydaş familyasından Cahit abi bizlere yazmış. Buradan selamlar sevgiler kendisine de. Ya bu yabancı kuralları birçok ülkede yok ya. Ya da şöyle mesela Premier Lig'de de var ya, gelecek yabancıların belli bir süre zarfı içerisinde milli takımında falan oynamış olması lazım. Hani kalifikasyon odaklı kurallar var ama şeyi görmüyoruz genel itibariyle. Sayıyı kısıtlayan çok fazla kural her yerde görmüyoruz. O yüzden üzücü. Yani ben 10 artı 4 kuralına çok negatif bir eleştirim yok amaç olarak ama uygulama olarak eleştiriler var dediğim gibi. Yani yabancı kuralını ülkemizde biraz suistimal ediliyor ya. Yani dediğim gibi yerli oyuncuların hemen piyasası artıyor. Genç oyuncu almaya kalktığınızda burada doğru isimleri getirmek Türkiye'ye çok kolay olmuyor. Maliyet artıyor. 23 yaş altı yabancı oyuncular için bahsediyorum. Yani biraz uygulaması sıkıntılı maalesef. Savaş Bey yazmış. Beşiktaş için Maestro ve Romulo nasıl olur? Yani olayı tam varken ben Maestro'ya gitmezdim. Romulo da gelmez diye tahmin ediyorum. Yani Leipzig'de fena bir sezon geçirmedi. Gelecek dönemde Leipzig'in üzerinden iyi gelir elde etmesini bekliyorum. Romulo Cardozo'nun. Bursaspor'da yıldızı parlayan kanat oyuncusu Ertuğrul İdris Fırat olabilir. Büyük takımlara karşı 30 maçta 15 gol attı. Barış Alper etkisi yapabilir mi? Melih Karlık. Yani yapabilir. Barış Alper Yılmaz'ın da Kerem Aktürkoğlu'nun da alt liglerden geldiğini hatırlatmak lazım ama hani bana derseniz ki transfer olsun, ben Bursaspor'la Süper Lig'e çıkmasını daha iyi buluyorum. Ya Bursaspor çok büyük bir camia. Diyoruz ya büyük takımlarda Barış Alper etkisi yaratır mı? Bursaspor büyük bir takım. Şu an sadece o hak ettiği noktada değil. Bursaspor'da Bilmiyorum şu an ilgi vardır muhakkak dediğiniz gibi ise şayet, ama ben Bursaspor'da kalıp Süper Lig'e çıkmasını tercih ederim. Burada iyi oyunculara ihtiyacı var Bursaspor'un. Bazı isimler de dönüyor işte. Aboubakar bunlardan biri mesela. Bakalım. Selam abim, John Duran'da 30 gol atıyordu demiş Gencay Guli. Ben John Duran'ı geldiğinde çok eleştirdim bu arada. Burada birçok kişiyle de karşı karşıya geldim bu konuda. Yani karşıt fikir anlamında söylüyorum. Ben John Duran'ın çok dağınık bir oyuncu olduğunu söyledim. Fenerbahçe'nin net bir isme ihtiyacı olduğunu söyledim bu kadar genç bir oyuncu yerine. Maç içinde çok kaybolduğunu söyledim. Ritim bulmadığı sürece çok eksi yazabileceği, bunların hepsini söyledim. Hatta sevgili Ozan Öztürk'e buradan selam olsun. Ara transferde tam 6 ay sonra John Duran geldikten bana sen bunları söylemiştin diye teşekkür de etti. Yani Gencay Bey beni pek dinlediğinizi zannetmiyorum ama bugüne kadar ben John Duran 30 gol atar demedim diyenlere yazabilirsiniz. Mengen Baba Hızır Köyü'nden Uğur Pekşen'den sevgiler. Liverpool'un yavrusu 2 haftalık minicik kedisi Arsenal. Yani tarih olarak Liverpool çok büyük bir kulüp ama yani Klopp gelene kadar da orada da tıpkı Arsenal'da olduğu gibi karanlık bir çağ vardı. Liverpool'da o kadar şu an yakın dönem için ulvileştiremiyorum üzülerek. Şampiyonlar Ligi falan aldılar bu arada, saygı duyuyorum ama orada bir işte City gerçeği var. Chelsea de birden fazla kez Şampiyonlar Ligi aldı falan. Yani Premier Lig zaten bunun bir ligin gerçekliği bu. İyi yayınlar. Aykut Hoca ve Volkan Hoca'nın birlikte çalıştırdığı bir Fenerbahçe nasıl olur? Ayrıca transfer sezonunun incisi bence Adil Demirbağ olur. Çok iyi bir sezon performans gösterdi. Ki milli takım hedefinden de bahsetmişti Adil Demirbağ. Beğendiğim bir oyuncu. Büyük takımlara bir atılım yapabilir. İyi yayınlar. Beşiktaş için Davidaşvili hakkında yorumlar yapar mısınız? Evet. Zuriko Davidaşvili. Saint-Étienne'de forma giyiyor. Saint-Étienne şu an bir play-in maçı oynayacak. Fransa Ligi 2'de. Üçüncü bitirdiler normal sezonu. Nice'le oynayacaklar. Kümede kalıp kalmayacakları burada belli olacak. Bu tabii transferin olabilitesini ve maliyetlerini çok etkileyecek bir detay. Neden bunlardan bahsediyorum? Sebebi bu. Oyuncu özelliklerinden bahsetmek gerekirse Zuriko Davidaşvili dün bu arada Twitter hesabımdan, X hesabımdan da oyuncuya bir inceleme yazdım. Burak Alaca hesabından bakabilirsiniz. 25 yaşında Lig 2'de bu sezon 29 maçta 14 gol 5 asistlik bir performansı var. Yani Saint-Étienne çıkarsa, ki çok köklü taraftarı olan da bir kulüptür, sezonun kahramanı olacak Saint-Étienne adına. Ters ayaklı bir kanat oyuncusu tahmin edersiniz ki günümüzde zaten neredeyse bütün kanat oyuncuları böyle. Sol kanat oynuyor. Dar alan becerisi yüksek, patlayıcılığı yüksek, dikey anlamda süratli de bir oyuncu. Burada önceliği tabii ki biraz daha skor olan bir isim. Yani işte az önce bahsettiğim profil vardı ya, Tadic gibi, Gezal gibi topa basıp orada yaratıcı bir, kreatif bir başka seçenek olmaktansa, kanat oyun kurucu olmaktansa biraz daha skorer bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Özel de bir isim bu arada bana sorarsanız. Eksi denebilecek noktaları topu çok fazla ayağında tutuyor ve fiziksel maçlarda kapalı savunmalara karşı istediği alanı bulamadığında biraz statikleşmeye başlayan, performansı düşebilen bir oyuncu Zuriko Davidaşvili. Ama dediğim gibi sol kanatta iyi de bir sol bekle birlikte doğru alanları bulursa çok ciddi etki yaratabileceğini düşünüyorum ben Davidaşvili isminin. Beşiktaş'ta teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu, iyi de bir şutör bu arada. Yani transfer nasıl biter derseniz, 6 milyona Bordeaux'dan almıştı kendisine Saint-Étienne. Zannediyorum 10-15 milyon bandında transfer bitebilir. Burada ama dediğim gibi Saint-Étienne'in Lig 1'e çıkıp çıkmayacağı belirleyici olacak. Eğer çıkarlarsa şayet, dediğim gibi hem köklü bir kulüp olmanın verdiği ağırlıklı hem de olacak farklı taleplerden ötürü biraz tok satıcı oynayabilirler, ama eğer Nice orada bir şekilde Saint-Étienne'i elemine ederse Beşiktaş'ın daha rahat bir transfer olabilir. Velhasıl özel oyuncu, katkı verebilir. Skorer, patlayıcı, dar alan becerisi yüksek. Süratli bir oyuncu. Fiziksel olarak da biraz bence handikaplı. 1.75 boyunda bu arada, onu da söyleyeyim. Yani ağırlık merkezi yere yakın olduğu için dengeli bir oyuncu. Temaslı oynayabiliyor ama dediğim gibi çok fiziksel maçlarda biraz yıprandığını, gardını düştüğünü görebilirsiniz. Devam edelim. Burak Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Erol Bulut Antalyaspor teknik direktörü iken Başakşehir maçından sonra casusluk yapıldığını, Başakşehir'in içeriden bilgi aldığını söylemişti. Bu durum neden soruşturmaya girmiyor? Bence bir yaptırım olmalı demiş Göztepe'li Hayrettin. Yani aynısını şimdi Championship'te gördük biliyorsunuz. Southampton'ın yardımcı antrenörlerinden birinin Middlesbrough antrenmanını video aldı, ortaya çıktı ve Championship playoff'undan elimine edildi. Southampton, Houston'in rakibi, sevgili Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Houston'in rakibi. Middlesbrough olacak. Burada bir yaptırım olur mu? Bu olayların ispatı var mıdır bilmiyorum. Mesela Southampton'da bu antrenmanın videosunu çeken asistan koçun görüntüleri boy boy var. Dediğim gibi bir yaptırım olur mu bilmiyoruz. Bernardo Silva Galatasaray'la anılıyor. Fenerbahçe transfer çalımı yapar mı? Olabilir yani. Tarih boyunca bunları hep görmüşüzdür. İşte Galatasaray'da Zaha tarafında, Fenerbahçe'de yakın geçmişte yine Szymanski'de vesaire görmüştük. Bunlar olabilir. Burak kardeşim, Kocaeli'den Bülent, nöbetçi golcü olarak görevinin başındasın. El birliğiyle Arsenal şampiyon yaptık. Sıra Fenerbahçe, Beko'da. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Buradan Bülent Bey'e de selamlar, sevgiler. İnşallah Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğundan da burada uzun uzun bahsetmek nasip olur. Gerçekten çok istiyorum. Bunu da Doğan Bey, burada iki spor yorumcusunun adını geçirmişsiniz. 10.55'te adınıza da bir bakayım. Mecit Ademoğlu. Doğan, hani buraya mı yazmak istediğinizi bilmiyorum. Ben Burak Alacı öncelikle. Spor yorumcuları ile ilgili spesifik isim vererek, hedef göstererek burada çok konuşmayı tercih etmiyorum. Neticede meslektaşımdır. Ki bahsettiğiniz isimler yaşça da benden büyük. Yani aynı bakış açısında olmayabiliriz ama saygı duyuyorum. Dediğim gibi hem yaşa binaen hem tecrübeye binaen. Ben farklı bakıyorum genel itibariyle yaptığım işe ama burada dediğim gibi spesifik isimler üzerinde yorum yaparak hedef göstermeyi doğru bulmuyorum. Beşiktaş'a isimden çok sabredilebilecek bir teknik direktör gerekli. En önemlisi bu artık. Yeter diyelim, 3 sene oldu. Hala değişen bir şey yok. Evet, yani bu sabredebilecekseniz şayet, ki ben de bir Beşiktaş taraftarıyım, edebileceğimi söyleyebilirim. Sabredilecekse bence de bir süreç teknik direktörüne ihtiyaç var. Sonuç değil süreç. Bakın Slaven Bilic gibi. Hadi Beşiktaş'tan bir örnek verelim. Samet Aybaba gibi gidip, işte Arteta örneğini vermeye gerek yok. Çok uzakta aramayalım. Samet Aybaba gibi, Bilic gibi burada... Alman ekolü de mesela getirilebilir. Ona da okeyim ama sabredilecekse çok bu fikre sıcak bakıyorum. Ama sanmıyorum. Ya dediğim gibi yönetimin de kredisi iyice tükenmişken taraftarın çok o sabrı gösterebileceğini düşünmüyorum. Bilmiyorum. Keşke gösterseler. Sizce Beşiktaş'a Hugminson transferi olsa nasıl olur? Bence Oh'la beraber büyük bir katkı sağlayabilirler diye düşünüyorum. Yani MLS'te geçirdiği sezon geri götürmüş olabilir Hugminson'u. Geçen Inter Miami'nin Portland Timbers maçını izledim çünkü Messi var, Suarez var diye bir heyecanla. Hakikaten MLS'de yürüyerek futbol oynuyorlar. Yani ne bir tempo ne bir fiziksellik, yürüyerek futbol oynanıyor. Bütün MLS'ci yani o gün Inter Miami'li oyuncular üzerinde söylemiyorum. Ondan sonra çok affedersiniz, Türkiye'ye gelip çok büyük katkı yapması kolay mı bilmiyorum. Sör Burak Alıcı, doğum günün kutlu olsun. Benim oğlumun da doğum günü. Bundan sonra hiç unutmam, mutlu yıllar demiş bir dinleyicimiz. Can Lafçı, çok teşekkür ederim. Sör Burak Alıcı'ya benzetmesi de üstümüze yapıştı. Oğlunuzun da doğum gününü kutluyorum. Allah bağışlasın, inşallah sizle birlikte sağlıklı, mutlu, başarılı bir ömrü olur. Oğlunuzun da güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Can Bey, seneye United şampiyon. Buraya yazıyorum. Unutmayın, Mersin'den Emrah. Yani... Kerik'le birlikte daha başarılı olacaklarını düşünüyorum ama hikaye şampiyonluğa gider mi, onu biraz yaz ayında hamlelere bakmak lazım. Bence çok eksik bir kadroları var. Yani hem tecrübe hem kalite olarak diğer tepedeki takımların gerisindeler. Üçüncü bitirmeleri de bence bu söylediğim şeylere binaen bence büyük bir başarı. Michael Carrick'i de burada takdir etmek lazım. Burak Bey, dörtlü finalde Valencia'ya çok düşük oran verdiniz. Olympiakos Fenerbahçe maçının galibi bence Valencia ile oynar. Hele ki atıcılar gününde olursa şampiyon bile olurlar demiş Bilge Bey. Ne doğru bu arada. Valencia'nın bir sürpriz yapma şansı var. Bence Real Madrid'de eleyecekler. Atıcılar gününde olursa da bence şampiyon bile olabilirler. Yani sürpriz yapma şansı var, işte sürpriz olarak nitelendirdiğimiz için. O yüzden söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Valencia'yı azımsadığımdan değil, çok takdir ediyorum. Burak abi, yorum yapmıyorum diyorsun, iyi güzel de Mustafa Kemal Atatürk'üm, ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim mottosuna ülkece aykırı davranıyoruz. Yani bu üzücü bir durum bu arada, yani yanlış anlamayın, benim yorum yapmama sebebim şey değil, bu olmamıştır demiyorum. Bu işte bahsettiğimiz mevzuda bu arada tekrardan açılması gündeme gelen bahis soruşturması Dünya Kupası sonrası, olmamıştır demiyorum. Bence Atatürk'ün bu sözüne çok aykırı olduğumuz yorumunuz da çok doğru. Üzücü bir durum ama şunu söylemek lazım. Daha spesifik olarak isimler, kulüpler, şahıslar netleşmeden bir yorum yapmak doğru değil. Yani burada detaylar açıklandıktan sonra konuşmam değil. O zaten ikiyüzlülük olur. Burada kimseyi kolladığım, tuttuğum, kayırdığım yok. İlgilenmiyorum kimin ne yaptığıyla. Yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğrudur. Ben buraya bu yüzden beni oturtuyorlar zaten ama dediğim gibi spesifik isimler çıkmadan şu şöyle olmuştur, lig tescillenmesi falan demek bana çok doğru gelmiyor. Naçizane ben yoksa ortadaki iddiaların çok hoş, çok tasvip edeceğimiz şeyler olduğunu asla savunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. İyi yayınlar. Sergen Yalçın ve Serkan Recber'in bu sene üzerinde çok iyi çalışmaları vardı. Bence devam etmesi gerekti. Şimdi kim gelecek? 2 sene sonra taraftar yine Sergen Yalçın diye tezahürat yapacaktır demiş. City'deki Silva, Lewandowski ve Manchester United'daki Bruno Fernandes Türkiye'ye gelir mi? Lewandowski bir ihtimal, Silva bir ihtimal, Bruno Fernandes 20 asist yaptığı bir sezonlardan herhalde Türkiye'ye gelmez diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de Oblak ve Mehdat Muriç konusu nasıl değerlendiriyorsunuz? Oblak Avrupa'nın en iyi kalecilerinden biri. Aynısını Ederson için de söylemiştik ama Ederson özellik olarak farklı bir kaleciydi. Geldiği dönemde söylemiş. Yani libero kaleciydi ama Türkiye'de libero kaleci ihtiyacı var mı? Yok bence. Genel ligimizdeki ve kulüplerdeki oyun anlayışına bakarak söylüyorum bunu. Oblak çok daha net bir isim bence. Mehdat Muriç de yani La Liga'da 21 gol kaydettiği sezonlardan bence özel de bir golcü. Yani bağlantı oynayabilen, skor özellikleri, elit düzeyde iyi bir bitirici, fiziksel gol sezgisi yüksek isterim. Yani Cirasi'den çok altta kalır bir yanı yok bence. İsterim. Bu şekilde değerlendireyim. Devam edelim. Süremizin de sonuna gelmişiz. Bir mesaj okuyarak kapatayım. Çok fazla mesaj kaldı. Özür diliyorum ama ya dediğim gibi çok kısıtlı bir süremiz var. Burak Bey, iyi yayınlar. Ben 2005'ten beri sıkı bir Arsenal takipçisiyim. Arsenal'ın yıllardır pahalı yıldız transferler yapmayıp bu sene çok pahalı harcama yapması bir yönetim değişikliği midir? İmkanı olduğu halde çok para harcamaması sinir bozucuydu. Kısa bir Gökereş yorumu rica edebilir miyim? Sizden Antalya'dan Ali Atay ben. Yani pahalı transfer yapmamak derken bu sene mesela Eze, Gökereş gibi isimler geldi. Demek ki eksik parçaları artık çok spesifik bir şekilde tespit edebildiler. Gökereş ilk sezonda eleştirildi ama total tüm kulvarlarda 21 gol attı. Bence adaptasyon anlamında Portekiz'den Premier Lig'e gitmek çok kolay değil. Çok farklı ligler. Ben iyi bir sezon geçirdiğini düşünüyorum bu anlamda. Ki Arsenal'ın da hücum anlamında çok kreatif bir takım olmadığını söyleyebilirsin. Çok fazla duran top golü buldular. Çok yetenekli oyuncuları vardı. Sakay'dı, Ödegaard'dı, Eze'ydi, Martinelli'ydi, Trossard'dı. Ya burada bir kreatif 10 numara atılırsa şayet ya da Ödegaard iyi bir sezon geçirirse golcünün arkasında daha iyi bir dönem geçirir. Bence ilk sezonu kabul edilebilir Gökereş'in diyelim. Evet, bugünlük ters köşeden bu kadar. Yarın ben sizlerle olmayacağım. Zannediyorum sevgili Aygünüz İpek geri dönüyor. Buradan kendisine de sevgilerimizi iletelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Ters köşe sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızda 12.10'a kadar sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Ardından saat 12.10'da hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma olacak. Süleyman Bey ile birlikte Fatih Karagümrük'ün yeni sezon yapılanmasını konuşacağız. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Zaten geçtiğimiz hafta, bundan 2 hafta önce ilk kez Radyo Spor'da açıklamıştı. Stanovic'in mevcut sözleşmelerini uzatmışlardı. Dün de kulüpten yapılan resmi açıklamayla birlikte Stanovic ile yola devam ediyor Fatih Karagümrük takımı. Yeni sezon planlaması, yeni sezona dair hedefler, tesisleşme ve stadyum konusunda da tüm detayları aktaracak Sayın Başkan. Sevgili dinleyenler, Sayın Başkan Süleyman Bey bizlere, Süleyman Hurma bizlere bunu da paylaşmış olalım. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bugün planladığımız bağlantılar sevgili dinleyenler, Süleyman Bey'in dışında Ertan Zeybek, Adana Demirspor'un mevcut başkanı Ertan Bey bizlerle birlikte olacak. Orhan Ak, teknik direktör Orhan Ak, teknik direktör Mehmet Altıparmak ve gazeteci Hakan Gündoğar bugünkü konuklarımız arasında. Birkaç kişiden haber bekliyorum. Anlık gelişmeler yaşanırsa aktaracağım sevgili dinleyenler. Zaman zaman yayın öncesinde ulaşım sağlayamıyorum. Sonrasında sağ olsun konuklarımız geri dönüş sağlıyor. Bağlantılarımız olabiliyor. Sürpriz bir şekilde bağlantılarımız olabiliyor. Bunu da paylaşmış olalım. Hemen gelen mesajlarla başlayalım. Radyo Spor WhatsApp hattını da tekrar edelim. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487 sevgili dinleyenler. Instagram ve Twitter'da aktif bir şekilde kullandığımı paylaşmak istiyorum. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar. Tüm konuklarınıza selam olsun. Batıkan kardeşime de selamlar. İyi ki varsın Salim abi. Allah hep seni iyi insanlarla karşılaştırsın, bizleri iyi insanlarla dost yapsın demiş. Teşekkür ederim. Hüseyin Mecit her zaman olduğu gibi mesajını gönderdi. Hüseyin Mecit'le birlikte Derfin Yunustane'de Instagram üzerinden mesajını göndermiş. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Sevgili hem Hüseyin Mecit'e hem de Derfin Yunustane'ye teşekkürlerimizi sunalım. Ligler tamamlandı. Süper Lig sona erdi. Süper Lig'de sona erdikten sonra hafta sonunda Cuma günü Çorum FK Esenler Erok Spor finali var. Karşılaşma pazar günü saat 19'da Konya stadında oynanacak. Konya'da oynanacak. Bunu paylaşmış olalım. Cuma günü ise 22 Mayıs Cuma günü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı var. Finalin adı Konya Spor Trabzonspor sevgili dinleyenler. Bu maç Antalya'da oynanacak. Bunun da altını çizmiş olalım. Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı Freiburg Aston Villa. Bu final maçı da sevgili Radyo Spor dinleyenleri Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele saat 22'de başlayacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı bugün İstanbul'da Freiburg ve Aston Villa arasında oynanıyor. Tüpraş Park'ta saat 22'de başlıyor. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Solskjaer sevgili dinleyenler İstanbul'a geldi. Bunun sebebi ise herhangi bir transfer görüşmesi değil. Solskjaer'in gelme sebebi Türkiye'ye UEFA'nın özel davetlisi olarak Solskjaer bugünkü maçı Freiburg Aston Villa finalini yerinde Tüpraş Park'ta takip edecek. Bilindiği üzere Solskjaer geçtiğimiz sezon ve bu sezon başında Beşiktaş'ta görev almıştı. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlamıştı Solskjaer'in ardından. Sergen Hoca dönemi de sona erdi. Beşiktaş Sergen Yalçın'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sergen Yalçın'la birlikte futbol direktörü Serkan Reçber'le de yollar ayrıldı. Beşiktaş sportif direktörlük, futbol direktörlüğü görevi için Önder Özen'le anlaşma sağladı. Bugün ya da yarın Önder Özen
Ekonomi'nin anlaşmasına dair resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Bunu da aktarmış olalım. Beşiktaş'ta sıcak ve güncel gelişmeler var. Bu gelişmelerin hepsini, Süper Lig tamamlandı, tamamını Hakan Gündoğar'la konuşacağız. Graf konusunda belirsizlik devam ediyor. Grafa sözlü ve maddi anlamda yaptırımlar uygulandı. Beşiktaş Başkanı Graf'la görüştü. Yaptırımın uygulanma sebebi neydi? Beşiktaş'ta bilindiği üzere Sergen Hoca ile yollar ayrıldıktan sonra Graf sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaptı ve bu paylaşımda Goodbye şarkısını paylaştı. Yani burada net bir şekilde Sergen Hoca ve Serkan Reçber'e bir gönderme vardı. Bununla ilgili de gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum. Zaten sözlü ve maddi anlamda yaptırım uygulandı. Bununla ilgili de gelişmeleri aktaracağım. Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey, selamlar saygılar. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Çorum Spor, Esenler Erok Spor final maçının biletleri satışa çıktı mı? Çıktıysa şu ana kadar ne kadar bilet satıldı? Yani bunu bilmiyorum. Şöyle ki, bunu direkt Passolik uygulamasından takip edebilirsiniz. Çorum Spor'a sonsuz başarılar. Bir de Beşiktaş'ımızın hocası kesinlikle İlhan Palut olmalı. Teşekkürler demiş. Daha önce İlhan Hoca'nın Konya Spor'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'la bir görüşmesi olmuştu. Dönemin futbol direktörü Ceyhun Bey'le bir görüşmesi olmuştu. Bunu net bir şekilde biliyorum. Fakat İlhan Hoca şu anda Konya Spor'a konsantre bir durumda. Sadece final maçını düşünüyor. Antalya'da oynanacak olan Cuma günü akşam. Antalya'da oynanacak olan Trabzonspor'la final maçını düşünüyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Beşiktaş'ın hoca adayları arasında birçok isim var. Mancini bu adaylardan birisi. Mancini ile birlikte Razvan Lucescu adaylardan birisi. Mircea Lucescu'nun oğlu. Kendisi uzun yıllardır Yunanistan'da PAOK'ta çalışıyor. Yerli adaylar arasında da ön plana çıkan isim Arda Turan. Arda Hoca'nın da Shakhtar Donetsk'te 5 milyon euroluk serbest kalma bedeli var. Bu sezon Arda Hoca Shakhtar Donetsk'te önemli başarılara imza attı. Eyüp Spor'un ardından Shakhtar Donetsk'le anlaşmıştı. Shakhtar Donetsk'le birlikte Arda Hoca lig şampiyonluğunu yaşadı. Bunun yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde yarı final oynadı Shakhtar Donetsk takımı, sevgili dinleyenler. Arda Hoca'nın Shakhtar Donetsk'te savaş olaylarından dolayı da zor şartlar altında mücadele ettiğini söyleyelim. Zaten birçok kez siz de basından takip etmişsinizdir. Maçlar oynanırken acil uyarılar geliyor, maçlar duruyor, farklı ülkelerde karşılaşmalar oynanıyor. Bundan dolayı eşit şartlarda mücadele etmeyen bir Shakhtar Donetsk takımı vardı. Bulunduğu konumdan dolayı, Ukrayna'nın bulunduğu konumdan dolayı bunun da altını çizmiş olalım. Arda Hoca'yı başarılı buluyorum. Eyüp Spor'da şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk yaşadıktan sonra Süper Lig'de önemli bir başarıya imza attı. Ve ardından da sevgili dinleyenler, yolu Shakhtar Donetsk ile kesişti. Bunu da söylemiş olalım. Derfin Yunustane'nin bir sorusu var. Anadolu Ateşi'ne hoş geldin kardeşim. Son 5 yıl içinde Chelsea, Manchester City ve Aston Villa altyapıdan inanılmaz maddi kazanç sağlamışlar ve kazanmışlar. Bir de bize bakalım, ligimizde şampiyon olalım düşüncesi olduğu sürece Avrupa'ya yetişmemizin zor olduğunu düşünüyorum. Sevgiler, saygılar demiş. Ya burada şunun altını çizebilirim. Mesela Chelsea, City, Aston Villa altyapıya yatırımlar yapıyorlar ama Chelsea'nin son dönemdeki transfer politikası, çok ciddi yatırımlar da yapıyorlar. Transfer politikasında tutan oyuncular var ama çok ciddi para harcadıklarını da söyleyelim. City ile ilgili şunu vurgulayabiliriz. City özellikle bir dönem Balkan coğrafyasında takımlar var. Bu takımlar kimler mesela? Hırvatistan'da Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb'den yetişen oyuncular.

0: pazar günü olacağını, cumartesi günü oynanacağını paylaşalım sevgili dinleyenler. Finalin adı Hull City Middlesbrough maçı sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hull City Acun Bey'in takımı, teknik direktörlük koltuğundaysa Jakirovic var. Jakirovic'i futbol severler geçtiğimiz sezon Kayseri Spor'dan hatırlayacaktır. Sergey Jakirovic sezon başında Hull City'nin yolunu tutmuştu. Şampiyonşipe gitmişti ve önemli başarılara da imza attı. Ligi Şampiyonşip, Hull City Ligi Şampiyonşip'te 6. sırada tamamladı 73 puanla. Playoff'a hak kazandı. Playoff'ta da Millwall'i yendi, geçti. Deplasmanda oynadığı maçta ilk maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı. İkinci maçta Hull City 2-0 kazanmıştı. Finale kaldılar. Finale yükselmesi Hull City'nin hem futbola yatırım yapan Acun Bey hem de bununla birlikte Sergey Jakirovic açısından çok önemli olacaktır. Sergey Jakirovic geçtiğimiz sezon Kayseri Spor'da çok özel işlere imza attı. Bunun altını çizelim. Türkiye Ligi'nde beğendiğim teknik direktörlerden birisiydi. Kendisi Premier Lig'e bir maç uzaklıkta Kayseri Spor'da bu sezon Süper Lig'e veda etti. Bunu paylaşmış olalım. Hull City Middlesbrough maçı sevgili dinleyenler Wembley'de oynanacak.
1: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gelen sorular var. Bu soruları da cevaplıyorum. Salim kardeşim, Bursa'dan Ozan. Kolay gelsin. Siyasetin futbola karışmaması lazım. Siyasetçiler daha önemli konularla uğraşırlarsa vatandaş olarak çok memnun oluruz demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Siyasetin futboldan ayrışması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim mesajın için Ozan Bey. Bursa'ya da selamlarımızı gönderelim. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bugün yayınımızın saat 14'e kadar süreceğini de belirtelim. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. 0538 052 1487 sevgili dinleyenler, Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Twitter üzerinden gelen birçok soru var. Özellikle de Samsun Spor üzerinde. Samsun Spor'la ilgili bir haber paylaşmıştım. Net teyitli bir haber. Samsun Spor, Galatasaray'dan Victor Nelson ve Kazımcan Karataş'ı kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı beyazlı kulüp henüz resmi teklif yapmadı, ancak önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Bilindiği üzere Victor Nelson bu sezon kiralıktı. Kazımcan Karataş da kiralıktı Başakşehir'de. Kazımcan Karataş'ın sevgili dinleyenler, Bertu transferi içinde opsiyonlar arasında olduğunu paylaşmış olalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Orhan Ak. Orhan Hoca bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
1: Ne demek, rica ederim.
0: Hocam siz de Süper Lig'de görev aldınız bu sezon. Süper Lig'i yakından takip ettiniz. Süper Lig tamamlandı. Küme düşen takımlar belli, şampiyon belli. Bu noktada hocam Süper Lig'i nasıl değerlendirirsiniz? Ve en çok dikkatimi çeken 33 puanla ligi tamamlayan takımlar ligde kalabildi. 33 puan daha öncesinde sizin de futbolculuğunuz döneminizde 40-41 puanla küme düşen takımlar vardı. Bu noktada hocam ligin kalitesinin azaldığını söyleyebilir miyiz? Genel değerlendirmeniz ne olur?
1: Şöyle yaklaşık bir 3-3,5 ay Eyüpspor'da çalışma fırsatım oldu. Ondan sonra bir dinlenme sürecine geçtim. Ama ligin o rekabet ve şey seviyesi çok yüksek olduğu için açıkçası lig bittiği zaman ben bile o heyecanı, o yorgunluğu hissettim yani. Onun için güzel bir sezon geçti bence. Özellikle

0: yarışan takımlar, şampiyonluğa giden takımların son ana kadar bırakmaması. Tabii biraz daha Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçti diyebiliriz. Beşiktaş ve Trabzon biraz daha dalgalı geçti. Ama bence en heyecanlı süreç alt takımdaki, yani Rize Spor'da dahil çoğu takım bu o duyguyu hissetti. Yani içine düşmeme duygusunu yaşadı. Ben şöyle bakıyorum. Evet, zaman zaman 41 puanlar bu baraj ortalamalarını yaşadık. Ama özellikle çoğu takımın birbirine denk olması ve belli bir süreçte özellikle baktığınız zaman 9-10, 11-12 maç bir galibiyet alan takımların, bir galibiyet almasından dolayı bence takımların puan ortalaması düştü. Belki de son senelerde, son 3-4 hafta kala hala en alttaki takımın Karagümrük'ün bile ligde kalma hedefi vardı. Zaten son maçta da bakıyorsunuz, son 10 dakikada küme düşen takımlar, sıralamalar değişti. Onun için bence çok heyecanlı ve keyifli bir sezon oldu. Şimdi baktığınız zaman ben de böyle bir kısa çalışma yaptım. Özellikle son 4 haftaya girdiğiniz zaman Eyüp Spor 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 11 puan. Gençler son 4 hafta 3 galibiyet, 9 puan. Kayseri 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 puan. Orada bence bir Antalya bir sorun yaşadı. 4 maç, 4 puanla biraz kendi kaderini kendi çizdi diyebiliriz yani. Ama baktığınız zaman bence çok keyifli bir sezon oldu diyebilirim. Yani heyecan,
1: buyurun hocam,
0: anlamında. Heyecan anlamında güzel, rekabeti yüksek bir sezon oldu.
1: Peki hocam, Galatasaray Ligi şampiyon tamamladı. Fenerbahçe Ligi ikinci tamamladı. Üçüncü Trabzonspor. Dördüncü Beşiktaş tamamladı. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Evet.
1: Peki hocam, bu noktada yorumunuz nedir? Galatasaray'da Okan Hoca 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Başakşehir'i de dahil ettiğimizde ligde 5. şampiyonluğu. Siz de bu ligde şampiyon teknik adamlardan birisiniz. Evet. Trabzonspor'da Abdullah Hoca'nın ekibinde yer alırken Trabzonspor'da sezonu şampiyon tamamlamıştı.
0: Doğru. Biz Başakşehir'de de yaklaşık 3-4 sezon, özellikle son 2 sezon, hatta Galatasaray'la son yarıştığımız sezonda 8 puan önde giderek bir sezon yaşadık biliyorsunuz. Ertesi sene zaten Okan abi Başakşehir'le şampiyonluğu yaşadı. Evet, Galatasaray bence yine o istikrarlı şeyini devam ettirdi. Çünkü bence Galatasaray'ın çok oturmuş bir oyunu var. Çok değerli bir teknik adamı var. Yönetimle beraber, bu kolektif, bu işbirliğiyle beraber bunu götürdükleri için bence hedefine ulaştı. Kırılma anlarını bence Galatasaray çok iyi yaşıyor. O kırılma anlarında hata yapmıyorlar. Şöyle diyebilirim, bu yanlış anlaşılmasın ama belki Galatasaray Avrupa'da daha erken havlu atsaydı belki de Fenerbahçe arkasından gelemeyebilirdi. Burada tabii en önemli kısım bence taraftara verilmeli. Galatasaray'ın taraftarı da. Bu da sadece oyuncu, yönetim değil. Taraftarın da özellikle Antalya maçında iki defa geri düşmesine rağmen o oyunu çevirmeyi bildiler. Çünkü bu iş taraftarın desteğiyle, o enerjisiyle beraber götürebiliyorsunuz. Bence Galatasaray o yıllardır bunu yapıyor. Bence son 4 sezonda yine bence bu taraftarın da sezonluk o analizini yapmak lazım. Ben hemen hemen her yerde maç izliyorum. Galatasaray taraftarın ayrı bir enerjisi, oyun içine o momentumu sağlayan bir enerjisi var. Onun için taraftarıyla beraber, yönetimiyle beraber, oyuncusuyla beraber, teknik adamıyla beraber o hatayı yapmıyorlar. Ve sezonu da taşlandırdılar. Bence Fenerbahçe maalesef o yarışın içinde oldu son ana kadar. Ama bence o oyun dengesini bir türlü oluşturamadılar. Burada yapılan transferler de çok önemli biliyorsunuz. Kadro derinliği çok önemli. Ben şöyle diyorum, hani atanla tutan çok önemli diyorlar ya, ben de şöyle bakıyorum. Kaleciniz ve santraforunuzu söyleyin, size kim olduğunu söyleyeyim yani takım olarak. Bence en önemli kısımlardan birisi de o. Galatasaray'daki hem oyun gücü, hem oyuncu gücü, bir de o rotasyon gücü de vardı. Bence Fenerbahçe onu oturtturamadı. Bence İlk dört takımdan en beğendiğim, yani benim felsefe olarak baktığım takım oyunu oynamaya çalışan takım Trabzonspor'du bence. O, yani bireysel oyundan çok takım oyununu oynamaya çalışan bir takımdı. Ama bu oyun kolay bir şey değil. Sabır oyunu kolay bir şey değil. O uzun yıllar üzerine kurulabilecek, inşa edilecek bir oyun. İnşallah Trabzonspor'u da Fatih Tekli'ye o şansı verirler. Ama bence bu sene yani en beğendiğim takımlardan bir tanesi, bir teknik adam takımı olarak baktığımız zaman Trabzonspor'dur. İnşallah o sabrı da, o şansı da Fatih Tekli'ye verirler. Tabii o da bence zaman zaman o oyuncu rotasyonunda sıkıntı yaşadı. Ama oyun kalitesi, oyuncu kalitesi, takım oyununu bence iyi yansıttılar. Ben aslında Beşiktaş'tan daha çok şey bekliyordum. Çünkü iyi oyuncular transfer ettiler. Ama maalesef oyun sürekli orada devam edemedi. Bir de erken ligden, eğer büyük takımsanız, erken lige havlu atıyorsanız maalesef sizi o işte kupada, diğer taraflarda o enerjiyi, o konsantrasyonu devam ettiremiyorsunuz. Bence en büyük sıkıntı oydu. Bence Beşiktaş'ın, tabii ki bu yaşandı, en büyük sorunu yine şey olacak, tekrar sıfırdan başlayacaksınız. Ligin en büyük sıkıntısı bence teknik adama sabır. O sabır olmadığı için her şey tekrar onlar için yeniden başlayacak. İnşallah bir dahaki sene daha böyle yarışan bir takım olurlar. Bence ligde bu takımlar altında daha organize takımlar, özellikle Başakşehir, Göztepe ve Samsun oldu. Onları daha böyle daha organize görebilirim. Daha organize gördüm ama onun dışında diğer takımlar çok benzer oyun oynadılar. Daha çok takım savunmasını sertleştirip daha çok geçiş oyununu oynamaya çalışan takımlar oldu.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz teknik direktör Orhan Ak. Sohbetimiz devam ediyor. Orhan Hocam, Başakşehir'den bahsettiniz. Başakşehir'de siz Abdullah Hoca ile birlikte görev aldınız. O dönem bir yapılanma vardı. Şampiyonluk yarışında mücadele eden bir takım vardı. Ardından da zaten Okan Hoca ile birlikte geldi şampiyonluk. Ve siz o mücadele içerisinde rakibiniz Galatasaray'dı.
0: Evet.
1: Galatasaray'a karşı mücadele ettiniz. Orada kırılma noktası neydi hocam? Çünkü iki sezon üst üste şampiyonlar çok yaklaşmıştı Başakşehir. Rakip Galatasaray'dı. Galatasaray'da da dinleyenlerimiz hatırlayacaktır, teknik direktör Fatih Terim hocaydı. Ne dersiniz hocam? Yani o süreçlerde camia takımlarına karşı yarışmak zor mu her anlamda?
0: Kesinlikle çok zor. Şimdi karşınızda Galatasaray ya da Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon varsa kolay değil. Hele Galatasaray varsa, bir de başında Fatih Terim gibi bir teknik adam varsa kolay değil. Yani o gün ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta bir şey yaşadık Fatih hocayla. Beni Galatasaray'a getiren Fatih Terim'dir, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hatta bir gerginlikte olmuştum. Fatih Hoca biliyorsunuz bazen döverdi, severdi yani. O gün ona denk gelmiştik. Sorun değil, tekrar görüştük. Tekrar ben hala Fatih Hoca ile görüşüyorum. Benim büyüğümdür. Allah razı olsun, beni Galatasaray'a kazandıran kişidir. Ama o arenaya çıktığınız zaman o 8 puanlık fark, Fatih Hoca da söylemişti, kapanır diye. Gerçekten de kapandı o. Tabii onlarla yarışmak kolay bir şey değil. Ama şu var, böyle takımlarda ya işte Başakşehir gibi, Samsunspor gibi takımların bir şeyi elde edebilmesi için ilk önce bir şeyi kaybetmeniz lazım yani. O finalleri kaybetmeden finali kazanamıyorsunuz. Bugün Guardiola'da baktığınız zaman yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ni alıyor. O bir kültürdür. Siz o son o şeye girdiğiniz zaman oradan çıkmak kolay bir şey değil. Ne kadar oyuncu kaliteniz olsa da takımın kültürleri vardır. Onu sürdürebilmek kolay bir şey değildir. Yani orada biz sadece sahada o oyunu kaybetmedik. Saha dışındaki organizasyonu da kaybettik. Yani oyun özellikle Türkiye'de sadece futbol sahada oynanan oyun değil, saha dışı organizasyonu da önemli. Yani bazen %50, bazen %51 dışarıdaki organizasyon, yani o bütünlük. Mesela Eyüpspor'da yaşadığımız, ben Eyüpspor'da ilk hafta Kasımpaşa'yı yendik. Mutluluğumuz, o maçı kazandık ama bir hafta sonra başka şeyler olmaya başladı, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir anda başka kırılmalar, başka belirsizlikler olmaya başladı. Onlar çok yorucu. Yani bir takım oyununda bunlar çok önemlidir. Onun için karşınızda Galatasaray gibi çok güçlü bir rakiple o yarışı sürdürebilmek kolay bir şey değil.
1: Yani ama hocam şöyle bir durum da var. Başakşehir mesela örnek olarak verilebilir. Süper Lig'de şampiyon oldu. Şampiyon olduktan sonra da ilk 5 istikrarını devam ettiriyor.
0: Tabii.
1: Yani Bursaspor Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı. Fakat ardından 3. lige kadar geriledi. Şu anda tekrardan yükselişi var. Yakın dönemde UEFA Konferans Ligi oynayan Adana Demirspor 2. lige kadar düştü.
0: Doğru.
1: Yani böyle istikrarsız tablolar olabiliyor. Başakşehir'in bu istikrarlı tablosunun temel nedeni nedir?
0: Temel nedeni yönetimdir. Başta bir kere aşı olmasıdır. Göksel Başkan ve ekibidir orada. Orada şöyle bir şey oldu. Biz sadece senelik takım olmadık. Orada çok ciddi anlamda departmanlar kuruldu. İşte squad ekibinden tutun, izleme komitesinden tutun, bütün altyapısına kadar uzun vadeli bir proje yapıldı. Yani biz orada yaklaşık çok uzun seneler çalıştık ama mutfakta biz yani izin bile yapmıyorduk. Yani bütün Avrupa kulüplerini analiz ettik, onların raporlarını koyduk ortaya, hangisi bizim için daha doğru olur. Bunu da hepsini tek tek Göksel Başkan ve ekibi gerçekleştirdi. Orada yani en önemli şey Göksel Başkan ve Mesut Başkan'ın ortaya koyduğu vizyondur yani. Ve onu bizim amacımız şampiyonluk da değildi. Yani o bizi oraya götürdü. Yani Türkiye'de zaten doğruları yapmak değil. Yani az hata yapın çok ciddi fark yaratıyorsunuz. Başakşehir de bence kuruluşuyla beraber, ben İBB döneminde şampiyonlukla beraber devam etti. Abdullah Avcı'nın gelmesiyle beraber devam etti. Tabii ki oradaki başkanın vizyonu, Abdullah Avcı gibi bir teknik adamın organizasyonu yüksek olan bir adamla beraber başlayan, teknik adamla başlayan bir hikayeydi. Üzerinde Okan abiyle beraber onu taçlandırdılar. Baktığınız zaman orada işte Emre Hoca da dahil, Çağdaş Hoca'ya, şimdi de Nuri Hoca çok ciddi başarıları imza attılar bence. O hedeflerini yakaladılar. Zaten Başakşehir gibi takımlar ilk 4'te, ilk 5'te Avrupa gidebiliyorsa onlar için çok büyük başarıdır. Başarı zaten süreklilik isteyen, yani bunu sürdürülebilir bir şey sağlıyorlar. Bugün baktığınız zaman büyük kulüplerimizde bile başkanlar değişiyor. Teknik
1: Evet.
0: adamlar bugün 3 aya düşmüş. Süper Lig'deki ortalama 3 aya, alt ligdeki ortalamayı biliyor musunuz? 2 aya düşmüş.
1: İki ay,
0: Yani
1: bir buçuk iki ay arasında hocam.
0: 1,5 aya düşmüş. Yani bu sabır olmadığı sürece, bu teknik direktör sabır olmadığı sürece oyun da gelişmez, oyuncu da gelişmez, genç oyuncu da çıkmaz. Bu Türk futbolunun sorunları da. Ama örnek alabilecek kulüplerimiz de var. Maalesef bunlara da bakmıyoruz. Tamamen işte nasıl şampiyon olundu, günlük, senelik, haftalık, aylık, senelik takımlarımız oluyor maalesef.
1: Peki hocam kariyer planlamanızı nasıl şekillendireceksiniz? Uzun yıllar Süper Lig'de Abdullah Hoca, Emre Belezoğlu gibi isimlerin ekibinde yer aldınız. Sonrasında Fatih Karagümrük'te ve Eyüpspor'da teknik direktör olarak görev aldınız. Bundan sonrası için
0: Evet.
1: planınız nedir hocam?
0: Ben her zaman yüzümü, tabii burada Başakşehir'le beraber her zaman yüzümü hep Avrupa'ya baktım. Yani benim felsefem her zaman organizasyon, o oyun disiplini ve doğru futbol aklıyla beraber doğru takımlarda çalışmak istiyorum. Ben alt ligde de işte Karagümrük'ün şampiyonluğu oldu. Son 2 hafta ayrıldım oradan, biliyorsunuz 21 maç yaptık.
1: Evet.
0: Orada çok ciddi bir şey inşa ettik ama maalesef sonunu getiremedik. Bu sene Eyüp'te yaşananlar. Tabii şimdi bazı bu şeyleri yaşıyorsunuz, herkesin yaşadığı gibi. Ama ben bu oyunun içinde fark yaratmak değil amacım. Ama hani oyun organizasyonu olan, bir kulüp anlayışı olan, sadece çalışmak için çalışan birisi olmak istemiyorum. Burada teknik direktör sabrı olan, oyun inşa etmeye çalışan, genç oyuncuya sabrı olan, böyle kriterlerim var kendimle alakalı. Böyle bir organizasyon olursa onun için de olmak istiyorum. Onun dışında olmak istemiyorum. Yani. Çok net.
1: Hocam geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'da maç izlerken kulağınızı da çınlattım. Erdem Özgenç ile birlikte, Erdem abi sizin de eski takım arkadaşınız.
0: Evet.
1: Böyle genç yeni jenerasyon teknik direktörlerden konu açılmıştı. Sizinle ilgili şunu söyledi. Orhan Hoca'nın dedi oyun gözü çok çok iyidir. Elazığ Spor'da oynarken bir maçta Yılmaz Hoca Orhan Ak'ı yanına çağırmış ve
0: Doğru.
1: sormuştu ona dedi. Hatta finalde de siz şey demişsiniz. Ben olsam Orhan'ı alırım oyuna demiştiniz. Öyle mi oldu hocam bu diyalog?
0: Tabii şeyde, Yılmaz'ı çok renkli bir kişi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama bakın bir renkli kişi olmasına rağmen bir o kadar da futbol aklı çok yüksek, çok ciddi bir teknik adamdır. Mesela shadow antrenmanları vardır. Ona sıfır böyle hücum setleri vardır. Ben Türkiye'de ilk defa Yılmaz Hoca ile bunu yaptım yani. Hani
1: Evet.
0: bu ona sıfır hücum setlerini ilk onda gördüm yani. Çok dolu bir adamdır. Ama şöyle bir şey. Bugün bakıyorsunuz Ancelotti dahil hani oyuncuyla bazı şeyleri paylaşıyor. Hatta
1: Evet.
0: geçen gün bir konuşma şeyi vardı, onu dinlemiştim. Oyuncu ile bilgi alışverişi. Bizim Yılmaz Hoca'yla da çok hikayelerimiz var Elazığ'da. İnanılmaz yani. Tabii bazı şeyler burada anlatılmaz. Bazen böyle kenardan şey yapıyordu. Ben de antrenörlük okuyorum o zaman. Antrenörlük bölümünde okuyorum. Bir
1: Evet.
0: tek bana izin veriyordu. Onun dışında izin vermiyordu. Okula gidip geliyordum. Tabii beni böyle tahtaya kaldırıyordu Yılmaz Hoca. Ekibiyle beraber. Orada işte taktikler devamlı konuşuyorduk. Devamlı konuşuyorduk. Maçın hikayesini yaşıyorduk. İşte nasıl oynayalım, nasıl oynarız diye. Zaman zaman da oyun içinde tabii o ilişki öyle başlayınca oyun
1: Evet.
0: içinde de şey oluyordu. Ne yapalım hani ne görüyorsun gibi konuşmalar oluyordu. Ben de diyorum işte şurada bir aksama var böyle ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Hatta aynen o şey olmuştu yani. Gerekirse ben beni al şunu koy dediğimde olmuştur yani.
1: Evet.
0: Doğru
1: Güzel bir
0: hocam.
1: anıydı hocam. Anlattılar o gün. Erdem abi de Yılmaz Hoca da bizi dinliyorsa selamlarımızı gönderelim. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: Ben
1: Kariyer
0: teşekkür ederim.
1: hedefinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın
0: Çok
1: hocam.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Sağ olun
0: diliyorum.
1: hocam. Hoşça kalın.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun
0: Sağ olun.
1: hocam. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız Sayın Başkan?
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Dün zaten resmi açıklama yapıldı. 2 hafta önce yayınımızda da söylemiştiniz. Stanovic'in mevcut sözleşmesi uzatıldı. Yola devam kararı aldınız. Yeni sezona dair planlamalar da başladı. İş transferde özellikle hareketli saatler yaşanıyor. Neler söylersiniz Sayın Başkan?
2: Öncelikle söylüyorum. Bizim için üzücü bir sezon oldu. Gayet tabii ki. Küme düşmek neresinden bakarsanız bakın kesinlikle bir kulübü, camiayı, taraftarı derinden yaralayan, derinden yıpratan bir durum. Çünkü verdiğimiz bir sürü emek sonuçla buluşmadı. Ancak şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Biz küme düşerken hem rakiplerimizin hem de futbol kamuoyunun takdirini alarak küme düştük. Saygısını kazanarak küme düştük. Her maçımızda oyuncularımız alkışlanarak sahayı terk etti. Bu da bizim için teselli sayılacak bir durum. Tabii ki bizim Avrupa Kupası hayalimiz vardı. Yeni stadımızda bunu yaşamayı çok arzu ediyorduk. Bu amacımızdan da hiçbir şekilde sapmış değiliz. Kadromuzu ona göre muhafaza edip doğru takviyelerde yapıp önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig'e çıkacağız ve bu sefer daha kuvvetli ve daha kuvvetli bir şekilde var olacağız. Umut ediyorum ki bunu becerebiliriz.
1: Sayın Başkan, özellikle şunu vurgulayalım. Fatih Karagümrük rakiplerine göre eşit şartlarda mücadele etmiyor. Stadyum ve tesis konusunda uzun yıllardır yaşadığınız sıkıntı var. Tesisleşme konusunda ve stadyum konusunda da her yayında güncelleyerek konuşuyoruz. Yeni gelişme var mı?
2: Yeni bir gelişmemiz yok. Stadımız yapılıyor. İnşallah bir mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak ve taraftarımızla, futbolcularımızla buna kavuşacak. Tesis konusunda henüz bir aşama kaydedemedik maalesef. Umut ediyorum ki onun için de çalışıyoruz. Umut ederim ki bunu kaydederiz. Bu söylediğiniz gibi 8 yıldır bu kulüp tüm yarışmalarında rakiplerinden bu anlamda çok geride kaldı ve gerçekten futbolun eşitliğine, adaletine aykırı bir durumla karşı karşıya kaldı. Ama yapacak bir şey yok. Bizim yapmamız gereken bu durumu yok etmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf etmek.
1: Peki Sayın Başkan, gelecek yılda mı maçlarınız Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak?
2: Evet, en azından bir bölümü, büyük bir bölümü orada oynanacak. Umut ediyorum ki son maçlarımızı kendi stadımıza oynayabilir durumda oluruz, stadımız yetişirse.
1: Dün iş transferde de Brescia'nın satın alma opsiyonunu kullandınız. Yola devam ediyor. İtalyan basınından Daniel Verde ile ilgili de satın alma opsiyonunun kullanılacağına dair bilgiler paylaşıldı. Doğru mu Sayın Başkan?
2: Evet, kullanacağız.
1: Dün İtalyan basınından yansımıştı bu haber. Bunu da paylaşalım. Peki Sayın Başkan, dış transfer ve iç transferde rotanız nasıl oluşacak?
2: Tabii ki güçlü ve kudretli bir kadro kurmamız lazım. Evet. Ama bu transfere değinmişken bir şeyi daha altını çizmemiz gerekiyor. Evet. Türkiye'de üzülerek söylüyorum ki çok fazla kulüp var ve yeterince Türk oyuncu yok. Uluslararası arenada 100 bin euro etmeyecek oyuncular, Türk oyuncular bugün Türkiye'de kulüplerden 1 milyon euro civarında paralar istiyorlar. Bu bir alt ligde bile öyle. 30 milyon isteyen var, 40 milyon isteyen var, 50 isteyen var ve bu oyuncuların tamamı uluslararası alanda yani Avusturya'da, Hollanda'da veya Almanya'da, İngiltere'de zaten iş bulamaz. İspanya'da, 5 büyüklükte zaten iş bulamaz. Ama Avusturya'da, Hollanda'da da en fazla 100 bin euro maaş bulabilir. Bu durum kulüplerimizi çok ciddi bir şekilde zorluyor. Kendi çocuklarımızı oynatmak adı altında kendi kulüplerimizi batırma yolunda ilerliyoruz. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Şu anda neredeyse hiçbir Türk oyuncu istediği kafasındaki para kendisine verilse dahi imza atmıyor. Fiyat topluyorlar, açık artırmayla kendilerini ortaya çıkarmışlar. Bunun adı aslında yolsuzluktur. Çünkü bir insan hangi işte olursa olsun ancak hak ettiği kadar kazanmalı ve vereceği kadar alabilmelidir. Verebileceğinin 10 mislini bir kulüpten talep etmek ve bazı kulüplerde bunu mecbur kaldıkları için bunu karşılar gibi yapıyorlar ama o kulüplerde üzülerek söylüyorum ki batıyorlar. Ve her yıl bu ülkede en az 10 tane 15 tane kulüp batıyor. Biz bunların bazılarını görüyoruz, bazılarını da bir müddet sonra görüyoruz. Bu durumun düzeltilmesi lazım. Bunlar profesyonel kulüpler, vergi ödüyorlar. Ciddi bir şekilde vergi ödüyoruz. Ciddi harcamalar yapıyoruz. Bu paranın da karşılığı kazanç olarak yok. Bir kısmı da yok. Yani bugün Türkiye liglerindeki kulüplerin, büyük kulüplerimizi hariç tutuyorum, onların da bütçeleri kar değil zarar ama onların en azından girdileri bir tık daha fazla. Ama bugün ülkemizdeki kulüpler 10 lira kazanıyorlar ise minimum 150 lira harcıyorlar. Ve bu parayı bir yerlerden bulmak zorundalar. Bunu da bulamıyorlar. Bulamayınca da futbolda çirkinlik, sevimsizlik, kötülük dediğimiz her şeyle de sezon içinde karşı karşıya kalıyorlar. Bunu hem futbolcularımız kalıyor, hem kulüplerimiz, hem taraftarlarımız, hem de medya. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Hakkaniyetli bir noktaya gelmesi lazım. Bunun yolunun da yabancı oyuncunun serbest kalmasıyla ancak mümkün olabilir. Çünkü oyuncu olmadığını bilerek bu şekilde bir fırsatçılık ve büyük bir şekilde fırsatçılık yapılıyor. Bu hakka ve hukuka aykırı bir durumdur.
1: Sayın Başkan, ifade ettiğiniz gibi
2: yani oyuncu yetiştirmenin yolu yabancıyı kısıtlamak değil. Kendi çocuklarımızı onlarla rekabet edebilir seviyede yetiştirmemiz lazım. Onları yetiştirmemiz için de ciddi bir şekilde tesise, bilgiye, zamana ve paraya ihtiyacımız var. Bunu yapamıyoruz diye hiçbir değeri olmayan bir gruba inanılmaz paraları ödemek, sonra da onun karşılığını alamamak hiç güzel bir durum değil. Bakın, Türkiye'de dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar transferi, 100 transfer yapılıyor ise transferin son günü 70 transfer yapılıyor, 30'u önceden yapılıyor. Bunun nedeni kulüplerin aptal olması ve transferi bilmemesi değil sadece. Kamuoyunda bazen bu konu çok konuşuluyor. İşte bir transfer bu saate bırakılır mı, bugüne gelir. Ben devre arasından beri transfer yapmaya çalışıyorum. Daha akşama kaydedebildiğim bir Türk oyuncu yok. Çünkü fiyat topluyorlar. En son güne kalınıyor. En son günde bazıları istediğini alıyor. Bazıları da bugün istediği paranın 1/5'ine imza atmak zorunda kalıyor. O yüzden de kampa gelmiyorlar. Kampta hazırlık yapamıyorlar. Kendilerini iyi hazırlayamıyorlar. İyi hazırlayamadıkları için sezon içinde sakatlıklar yaşıyorlar. Ve bunların hepsinin bedelini yine kulüpler ödüyor.
1: Evet.
2: Bu kulüpler herkese lazım. Futbolculara da lazım. Menajerlerine de lazım. Yani bu kulüpleri batırmak için çaba sarf etmeyi doğru bulmuyorum.
1: Peki Sayın Başkan, ifade ettiğiniz gibi normal şartlarda liglerden geriye gittikçe futbolcu fiyatları azalır. Ancak yerli futbolcuların fiyatları net bir şekilde artıyor. İkinci ligde, üçüncü ligde, böyle
2: sıralamakörlükte
1: dahi inanılmaz fahiş ücretler.
2: Süper Lig'de 3 maç oynayamamış, 5 maça girememiş bir oyuncu, ben oraya geleceksem diyor, fiyatını katlamaya çalışıyor. Dünyada ters orantılıdır bu. İşte birinci ligde bir oyuncu hiçbir şey yapamamış, İkinci lige, üçüncü lige girecekse aynı şekilde, çünkü oyuncu yok. İnsanlar oyuncu, ülkemizde oyuncu üretemediğimiz için insanların da rekabet etmeye ihtiyacı var. Sonuçta çok güçlü bir rekabet var ülkemizde. Parite olmasa bile rekabet çok üst düzeyde. O yüzden insanlar da kimisi mecburiyetten, kimisi bilgisizlikten, kimisi başka nedenlerden bu oyuncuların bu giderlerini karşılıyorlar. Ama bu böyle giderse şu altını çizerek söylüyorum, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu kulüpleri doğru dürüst insanlar yönetmez.
1: Evet. Sayın Başkan, konuyla alakalı Hollanda'dan Barış Bey yazmış. Süleyman Bey'e selamlar. Kendisi gerçekten bir futbol emekçisi bana göre. Ona sorum şu şekilde: neden sadece bizim ülkemizde futbolcuların vergisini kulüplerimiz ödüyor? Bu konuyla ilgili demiş, bilgisi var mı demiş. Böyle bir durumda söz konusu.
2: Şöyle, bunun hani bir bu önemli olan burada verginin ödenmesi.
1: Evet.
2: Sonuçta bu bir pazarlık meselesi. Vergi kulüp ödemiş, futbolcu ödemiş, fark eden bir şey yok. Günün sonunda devletin kasasına o paranın girmesi çok, çok önemli.
1: Evet.
2: Bu ülkede bu bir alışkanlık haline gelmiş. Maalesef bu alışkanlığı biz yenemiyoruz. Çünkü tüm kurallar ve tüm şartlar oyuncuların lehine. Yani bu oyuncular bu paraları alırken kendilerine bakma zorunlulukları var ama bakmayabiliyorlar. Yani hiç sabahlara kadar uyumadan antrenman sahasına geldiler mi bir sorunları yok. Performansları iyi olmuş, kötü olmuş, imzayı attıkları gün 3 yıllık imza atmışlarsa 3 yıllık parayı kazanmış kabul ediyorlar zaten kendilerini ve kabul ediyor. Kazanıyorlar da. Dolayısıyla kulübün birçoğu kulübün başarısıyla, başarısızlığıyla, kendi durumuyla da çok ilgili değil. Düzenin ve ben sürekli söylüyorum, sürekli söylemekten de bıktım, kendimi tekrar etmekten de bıktım. Futbol iklimimizin yıkılıp yeniden yapılanması gerekir. Aksi takdirde yani ne zevk veren, keyif veren bir futbol izleyeceğiz, ne de kulüplerimizin durumunun iyi olmasını bekleyeceğiz. Bu olmayacak, olması mümkün değil. O yüzden bütün kamuoyunun da bunu bu şekilde anlaması ve bu şekilde yorumlaması lazım. Ben bütün gücümle bunu söylemeye gayret ediyorum. Umut ediyorum ki diğer kulüpler de bunu yapar veya yapmaya çalışır. Bu çünkü çok akla uygun bir durum değil. Yani bir futbolcu 5 milyon euro da kazanabilir. Bunda bir mahsur yok. 10 da kazanır, 20 de kazanır. Önemli olan bu hakikaten bu değeri ediyor mu, etmiyor mu onu bilmek lazım. Yani bir tane Türk oyuncusu birkaç istisna hariç yurt dışına çıkamıyor. Çünkü orada bir karşılığı yok.
1: Evet.
2: Buradaki paraların 1/5'ini bile alamazlar. Yaşayamazlar bile.
1: Peki Sayın
2: yani
1: Başkan,
2: bunlar bizim çocuklarımız. Onlarla ilgili kötü konuşmak istemiyorum ama yarattıkları ortam tamamen fırsatçılık. Yani tamamen kara borsacılık gibi bir durum.
1: Peki Sayın Başkan, Bartu Elmas Fenerbahçe'den kiralık olarak geldi. Girişim yapacak mısınız Bartu ile ilgili?
2: Tabii ki gönlümüz Bartu gibi bir futbolcu ile oynamayı çok ister, arzu eder. Ama şu an itibariyle yani bu şu an itibariyle Bartu'nun kendisiyle ilgili tahmin ediyorum daha üst liglerde, daha önemli kulüplerde oynama hedefi ve hayali var. Bunda da haklıdır da bir şey de söyleyemiyorum. İnşallah o hayaliyle, hedefiyle buluşur. Ama bir gün bizim için bir fırsat olursa biz onu kendi kadromuzda tutmak için elimizden gelen bütün eforu zaten veririz.
1: Peki Verde'nin kullanıyor satın alma opsiyonu Sayın Başkan. Verde dışında var mı satın alma opsiyonunu kullanmayı düşündüğünüz isimler?
2: Yani şu an için sadece şunu söyleyebilirim. Çok güçlü bir kadro kuracağız.
1: Evet.
2: Hani isim telaffuz etmek istemiyorum. Çünkü olur olmaz veya işte transferlerde biliyorsunuz biraz daha dikkatli ve sessiz kalma zorunluluğu var. Ama çok güçlü bir kadro kuracağız mutlaka. Taraftarımız bütün sezon bu olumsuz sonuçlara rağmen bizi çok destekledi. Kamuoyu çok yüksek seviyede saygı gösterdi, destekledi. Biz de onlara mutlaka bir karşılık verme zorunluluğumuz var 100. yılımızda.
1: Peki Sayın Başkan, basında yer aldığı için soruyorum. Trabzon medyasında da yer aldı. Muhammed Emin Sarıkaya.
2: Evet.
1: Anlaştığınıza dair son dakika olarak paylaştı geçtiğimiz hafta içerisinde. Görüşmeniz oldu mu kulübüyle ya da oyuncuyla?
2: Oldu oldu, ilgilendiğimiz bir oyuncu.
1: Peki son olarak taraftara mesajınız nedir Sayın Başkan? İfade ettiğiniz gibi Süper Lig'in ikinci yarısında takdir edilesi bir futbol anlayışı ortaya koydunuz. Oyun gücü güçlü bir Fatih Karagümrük vardı. Hatta ligden düşmeniz kesinleştiği maçta taraftar sizi çağırdı. Bütün ekibi çağırdı. Böyle oynayın, hiçbir sorun yok dedi. Taraftar saygı duyuyor, kamuoyu saygı duyuyor. Genel mesajınız nedir Süleyman Bey?
2: Bizim kulüp olarak hepimizin, yani başkanımızdan malzemecimize, masörümüze, taraftarımızın en büyüğünden en küçüğüne kadar felsefemiz şu: bir işi yaparken öncelikle doğru, dürüst ve namuslu yapmak. Sonra mümkün olan en yüksek seviyede işe saygı göstermek. Ve hem rakiplerimizin hem bizi izleyenlerin saygısını kazanmak. Evet, sonuç elde edemedik ama onu kazandık. Bizim amacımız bu. Ve o taraftara da güzel şeyler daha önce yaşattık. Yine çok güzel şeyler yaşatacağız. Hiç kimsenin bundan en ufak şüphesi ve endişesi olmasın. Tabii ki bizim için çok kolay olmuyor, çok zor oluyor. Çünkü liglerdeki en olumsuz koşullarda olan ve en olumsuz koşullarla mücadele vermek zorunda olan kulüp Karagümrük. Karagümrük'ten daha sıkıntılı koşullarla mücadele eden herhangi bir Türk kulübü yok.
1: Evet. Yani net bir şekilde uzun yıllardır yaşadığınız tesis ve stadyum sorunu var. Bunun da altını çizelim. Ciddi derecede bu olumsuz bir, hem transferde hem de maçlara hazırlanırken olumsuz bir tablo Sayın Başkan. Liglerin tescil edilmesiyle ilgili Baki Bey'in bir açıklaması vardı. Kayseri Spor cephesiyle görüştünüz mü? Dün zaten ligler de tescil edildi.
2: Benim bu konuda söyleyeceğim hiçbir şey yok.
1: Evet.
2: Yani Kayseri Spor'un bu talebine veya başka kulüplerin böyle bir talep olursa ona gayet tabii ki saygı duyuyorum ama günün sonunda biz bunu beklemek ve bilmek zorundayız. Bu devletimizin yaptığı bir araştırma var. Savcılarımız bu konularla ilgili çalışıyor. Futbol Federasyonumuz çalışıyor. Bunun karşılığında ne olacak onu bilmiyorum. Ama ben sahada kaybettiğim bir maçı masada kazanmanın peşinde hiçbir zaman olmadım. Hiçbir zaman da olmayacağım. Dolayısıyla bir haksızlık, hukuksuzluk bir şey var ise bu mutlaka ortaya çıkacaktır. Ama bugün çıkacaktır, ama yarın çıkacaktır. Bizim hakkımız teslim edilecektir, edilmeyecektir. Bunu bilmek mümkün değil. Ama federasyonumuz bunu tescil etmişse demek ki onlar kendileri bunu bu şekilde uygun görmüşlerdi.
1: Sayın Başkan, çok teşekkür ederim değerli açıklamalarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurmay'dı. Süleyman Bey ile birlikte Fatih Karagümrük'teki son gelişmeleri konuştuk. İç ve dış transferi konuştuk. Önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle de yerli futbolcuların ücretinin yüksek olmasına dair ben de yayınlarımda birkaç kez paylaşmıştım. Liglerden aşağı indikçe bütçeler artıyor, ücretler artıyor, bunu söyleyelim.
3: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. İlk konuğumuz Ertan Zeybek olacak. Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek genel durumla ilgili açıklamalarda bulunacak. Kulübün durumuyla ilgili dün zaten yapmış olduğu basın açıklaması da vardı. Ertan Bey birazdan bizlerle birlikte olacak. Sevgili dinleyenler, ilk bölümde konuklarımız sizlerle de paylaşalım. İlk bölümde konuklarımız sevgili dinleyenler Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Teknik Direktör Orhan Aklı. İkinci bölümde de planladığımız bağlantılar var. Ertan Bey, Hakan Gündoğar ve Mehmet Altıparmak bizlerle birlikte olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 sevgili Radyo Spor dinleyenleri, mesajlarınızı bekliyoruz. Alabiliriz direkt kendisini. Şu anda bizlerden telefon bekliyor. Ben de mesajları kontrol ediyorum. Bir futbolcunun futbol yaşı ömrü de 38 en fazla demiş. Teşekkür ederim. Fatih Karagümrük'ün en büyük handikapı maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynaması demiş Trabzon'dan Onur Bey. Evet, zaten Sayın Başkan bununla ilgili bir bilgi vermişti. Fatih Bey yazmış. İyi yayınlar Salim Bey. Menemen FK'nın satışı ile ilgili söylentiler var. Bilginiz var mı demiş. Menemen FK'nın geçtiğimiz sezon bir dönem haberlerde de yer almıştı. Göztepe'nin pilot takımı olması gibi bir durum söz konusuydu. Fakat bu durum net bir şekilde gerçeği yansıtmadı, gerçekleşmedi. Şu an için bir bilgim yok ama araştıracağım. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek. Ertan Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Merhabalar.
0: Teşekkür ederim Ertan Bey. Göreve geçtiğimiz sezon devam ederken devraldınız.
1: Evet.
0: Sizin zaten açıklamalarınız da olmuştu. Özellikle de mali tablo ile birlikte transfer yasağı dosyaları çok merak ediliyor. Son durum nedir Sayın Başkan?
1: Tabii biz şimdi Adana Demirspor çok kötü günlerdeyken, neredeyse ligden çekilme kararı alınmışken taraftar grupları olarak buna müsaade etmeyip yönetimi devraldık. Adana Demirspor yaşasın diye taraftar gruplarıyla yaklaşık 6 aydır kulübün hem içerideki hem de deplasmandaki bütün masraflarını karşılayarak ligi sağ salim bitirmesini sağladık. Bu aşamada tabii ciddi rakamlar da harcandı. Hem takımın yarışmaya katılması anlamında hem de FIFA'ya olan dosyalarla ilgili çalışmalar yapıldı. Alacaklı futbolcularla pazarlıklar devam ediyor. Yani şöyle kısaca mali tablomuz, ben ilk demecimde de söylemiştim 25 milyon euro civarı bir borcumuz var diye. Şimdi mesela biz o 4 aylık 5 aylık zamanda bunu 21 milyon euroya kadar düşürmüş durumdayız. Hem bunu düşürdük hem de takımın ligde kalmasını sağladık. Ligde mücadele etmesini sağladık. Ligi de sağ salim bitirmesini sağladık. Bunları yapmak bir taraftar için çok zor işler biliyorsunuz futbol camialarında. Ama Adana Demirspor taraftarı o özveriyi gösterdi. Bunu da başardı. Şimdi asıl önemli olan sezonun bittikten sonra Adana Demirspor'un FIFA'daki olan alacaklarla yapılan pazarlıkların sonucunda çıkan rakamı bütün şehire yayıp şehri yönetenlerle birlikte hep birlikte bunun ödenmesini sağlamak. Bizim bütün amacımız bu.
0: Sayın Başkan, kamuoyunda bir bilgi kirliliği de vardı borçla alakalı.
1: Evet.
0: Borç konusunda 50 milyon eurolar telaffuz edildi ancak siz bu miktarın 25 milyon euro olduğunu söylüyorsunuz ve pazarlık aşamalarınız da devam ediyor.
1: Evet.
0: Papesizse ile görüşmeleriniz vardı. Papesizse
1: Evet.
0: ile çok ciddi oranda anlaşma sağladınız.
1: Papesisi olayı çok önemli.
0: Buyurun Sayın
1: Orada
0: Başkan.
1: futbolcu çok özverili bir durum sergiledi. Yani 2 milyon 600 bin euroluk bir borcu biz 200 bin euroya kadar düşürüp iki taksit halinde ödeme taahhütü yaptık, sözleşme yaptık. Bu da FIFA'ya sunuldu. İlk ödemesi olan 100 bin euro da taraftarın kampanyaya ödediği paralarla, yardım ve bağışlarla sağlandı. yardım ve bağış kampanyaları rakamları sistemin o 100 bin eurosunu ödettirdi. Şimdi kalan bir 100 bin euromuz var orada 31 Temmuz'da.
0: Evet.
1: Yani şunu demeye çalışıyorum. Adana Demirspor taraftarı kampanyaya destek vererek Adana Demirspor'un 140 milyon TL'lik borcunun en az yarısı olan 70 milyonu ödemiş durumda şu an. Bu öyle bakmak gerekiyor yani.
0: Evet. Yani direkt
1: Bundan
0: zaten
1: sonraki
0: siz kendiyle
1: örneklerde
0: irtibata
1: de
0: geçtiniz.
1: tabii yine şu an devam eden pazarlıklar, görüşmeler var. Bunları en minimuma ne kadar indirirsek Adana Demirspor tarihinde yeni bir sayfa açacağız. Tabii bu rakamları ödemek de bütün şehre yaymak gerekiyor. Yani sadece taraftarlar değil, Adana'nın yöneten kişileri, iş adamları, sivil toplum örgütleri şu an Adana Demirspor'un hiç olmadığı kadar hepsine ihtiyacı var. Şu an en çok ihtiyacı olduğu dönemi yaşıyoruz. Bunu da tabii siz basın aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla herkese duyurup şeffaf bir kampanya olduğunu, taraftarın başlattığı kampanyanın tamamen vali kontrolünde olduğunu bunlara insanlara anlatıp bu şekilde yol ilerlememiz gerekiyor.
0: Sayın Başkan, bir de şöyle bir durum söz konusu. Küskünler var.
1: Evet.
0: Kırılganlar var. Görüşüyor musunuz taraftar gruplarıyla? Mesela bir örnek vermek istiyorum. Kocaeli Spor'da da ilk dönemini hatırlayalım. Bölgesel amatör ligde mücadele ettiği dönemi. Sizin gibi tribün gruplarından birisi başkan olmuştu. İsmi şu an
1: Evet.
0: hafızamda değil. Lütfen özür dilerim, kusura bakmasın.
1: Evet.
0: Ardından o süreçler gerçekleşmişti. Bölgesel amatör ligden tekrardan Süper Lig'e uzanan bir süreç vardı. Kocaeli Spor da bu şekilde ilerlemişti. Bu
1: Evet.
0: konuda küskünlerin tekrardan barıştırılması, kırgınlıkların azalması, bununla ilgili bir plan yaptınız mı? Görüşmeleriniz oldu mu?
1: Şöyle, biz mesela ilk bu göreve geldiğimizde oradan bütün camiaya seslendik. Aslında biz bir lansman açıklaması yapmıştık kampanya başlattığımızda. Burada belirtmiştik hani armaya küsme olmaz, şahıslara küsülmüş olabilir. Ama bu arma yeniden halkın elinde, halkın taraftarında. Buna tekrar bütün camiayı birleştirme amacında bir toplu bir çağrı yapmıştık. Ama tabii bireysel görüşmelerimiz de oluyor. Yani insanlar tekrar Adana Demirspor'a sahip çıkması anlamında. Dediğim gibi armaya küsmek bana biraz yanlış geliyor. Kişilere tabii tepki gösterebilirsin, yanlış yönetiyordur. Demokratik haklarını kullanabilirsin. Ama Adana Demirspor bu şehrin en büyük markasıdır, en büyük değeridir. Ve kitlesel olarak bana göre de Türkiye'de dördüncü büyük takımdır. Başarı anlamında olmasa bile cami olarak Türkiye'nin dördüncü büyük takımı Adana Demirspor'dur. Bu pasörlük sayılarından, katılımlarından, camiasından bellidir yani. Öyle o durumu da değerlendirmek gerekiyor bazı şeyleri. O küsen taraftarlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de artık bunu böyle değerlendirmesi gerekiyor. Biz yayınlarımızda her zaman söylüyoruz. Biz Adana Demirspor'u yönetmeye değil, yaşatmaya geldik. Biz şu an elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu bizden daha iyi yapacak kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yöneticilerimiz olursa bunu da çağrısını yapmış bulunalım buradan. Buyursun gelsinler tesislerde oturalım. Adana Demirspor menfaatleri doğrultusunda bütün her şeyi konuşalım. Devretmeye hazırız yani. Bunu her zaman aldığımız günden beri söylüyoruz. Biz Adana Demirspor'u yaşatmak için buradayız.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, sohbetimiz devam ediyor. Sayın Başkan, peki kadro planlamasının yanı sıra transfer yasağı durumu da var, dosyalar var. Yeni sezona dair planlamanız neler? Şehirden yeterince destek var mı? Dün isim sponsorluğu konusunda Sarıyer Kolay'la anlaştığınızı açıkladınız. Doğru değil mi? İsim sponsorluğu mu yoksa forma reklamı mı?
1: Yok, forma isim sponsorluğu değil.
0: İsim sponsorluğu noktasında girişim var mı? Stadyum sponsorluğu noktasında?
1: Şu an yok. Öyle bir girişimimiz, görüşmelerimiz var ama netleştirdiğimiz bir durum yok. Yani önümüzdeki süreçlerde tabii bununla ilgili çalışmalarımız da olacak.
0: Peki Sayın Başkan, Adana'da bu noktada hava nasıl destek konusunda? Siz tüm mülki amirlerle de görüşüyorsunuz. Yeterince destek var
1: Evet.
0: mı?
1: Şu an bir destek yok ama olması için çabalıyoruz aslında. Hani bu şehrin mülki amiri, en baştaki yöneteni vali bey ise, bu işi vali bey başlatacak, bir kıvılcım yakacak. Onun etrafında herkes birleşecek. Bu yük tabana yayılacak. 5 kişi 10 kişinin üzerinden alınıp binlerin üzerine dağıtılacak ve çok rahatlıkla üzerinden kalkılacak bir durum yani. Ama tabii bunu yapacak olanlar bu şehri yönetenlerdir. Valisiydi, büyükşehir belediyesiydi, ilçe belediyeleriydi, sivil toplum kuruluşlarıydı. Adana'nın organize sanayi başkanlarıydı, sanayi odası başkanları, ticaret odası başkanları, ticaret borsası başkanları. Yani bunlar bu şehrin yönetenleridir. Artık bundan sonraki süreç bu yönetenlere düşer. Tarafta olarak biz yapabildiğimiz her şeyi yaptık, bugüne kadar getirdik. Bundan sonra alacağımız en hızlı aksiyonla Adana Demirspor'un kaderini belirleyeceğiz. FIFA'daki dosyalar taksitlendirilip belli bir planlama içerisine getirilirse transfer yasağı da kalkacak. Çok büyük transferler değil. Mevcut kadromuz çok yetenekli, ben öyle düşünüyorum. Onlara abilik yapacak 3-4 tane böyle yetiştirmelerinde de etki edecek futbolcu aldık mı bizim önümüz açılır. Bizim önemli olan geldiğimizden beri en büyük hedefimiz FIFA'daki dosyalarla anlaşıp transferi açmak. Bu Demirspor'un bütün kaderini değiştirecektir yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ertan Seybek, sohbetimiz devam ediyor. Ertan Bey, sponsorluk konusunda, transfer yasağı noktasında görüşmeleriniz devam ediyor. Federasyon başkanı ile görüşebildiniz mi? Özellikle de bir Montella konusu var. Montella'nın da olacakları var. Görüşebildiniz mi Sayın
1: Bey? Tabii Hacı Osmanoğlu başkanımızla görüştük. Durumu da kendisine izah ettik. Kulübün şu an taraftarda olduğunu da belirttik. O da çok sağ olsun bu konuda yardımcı olacağını, Montella hocayla Amerika'ya gitmeden önce görüşüp bu işi çözeceğini söyledi. Buradan da kendisine teşekkür ederiz. Bu bir Demirspor için önemli bir hamle. Yani orada bir dosyanın kapanması bir dosyadır. Biz bütün zaten yaptığımız hamlelerde, ikili ilişkilerde de, futbolculara, avukatlarımızın görüşmelerinde de bu tür süreçlerde hep böyle dostane ilişkileri kullanmak zorundayız. Başkanımız da sağ olsun Montella hocayla o diyaloğu sağlayıp bizi o borç yükünden kurtaracaktır.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ertan Zeybek, sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Kalan yazmış. Ertan abinin iyi niyetine, emeklerine şahidiz. Ateşten gömlek giydi, emeğine sağlık. Güzel dileklerim Ertan abiyle demiş ve tribünden de birçok kesimle destekliyor. Bütün tribünden de destekliyor. Siz daha bütün önce Taraftarlar Derneği başkanlığı da yaptınız. Şimdi kulüp başkanısınız.
1: Evet, yaklaşık 10 yıldır Adana Demirspor Şimşekler Kurumu'nun dernek başkanlığını yürütmekteyiz.
0: Evet.
1: O yüzden de sağ olsun taraftarlarımız bazı şeyleri güzel değerlendiriyorlar. Bizim iyi niyetimizden şüpheleri olmasın. Ben de buradan onu söyleyeyim.
0: Ertan Bey, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
1: Ben teşekkür ederim. Yani bizim
0: eklemek istedikleriniz buradan nelerdir? Yani
1: bizim çok önemli bir kampanyamız var. Bu kampanya çok önemli. Buradan Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan tüm Adana Demirspor camiasına, tüm futbol severlere, Adana Demirspor'a sempati duyan herkese ADS yaz 4019'a gönder diyorum. Ve bizim bir de yardım ve bağış kampanya IBAN'ımız var. O IBAN numarasına da ellerinden geldiğince, güçlerinin yettiğince destek olmaları Adana Demirspor'un kaderi için çok önemli. Az önce yayında da belirttim. Sisse olayında 100 bin euroluk borç 70 milyona tekabül ediyor. Bunu da taraftar ödedi. Yani bu çok önemli. Taraftarın o kampanyaya gösterdiği ilgiden ödendi o para. Şu an o paralara daha çok ihtiyacımız var. O 100 TL atan öğrenci kardeşimizin 100 TL'sine bile ihtiyacımız var. Yani Adana Demirspor'un başlattığı hesaba katılım o kadar fazla ki, ama rakam düşük biliyorsunuz. Adana Demirspor taraftarının belli bir kesimi zaten orta düzey ve alt kesim, ama ona rağmen çok duyarlılık gösterip kendi bütçelerince destek olmaya çalışıyorlar. Biz bu kitleye sahip çıkılması için de buradayız. Adana Demirspor halkın takımıdır. Adana da o halkın takımına sahip çıkacaktır. Buradan kampanyanın önemine vurgulayarak iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.

0: Çok teşekkür
1: Dün
0: ederim Ertan
1: aradığınız
0: Bey,
1: soracağıma
0: değerli
1: yaptığınız
0: yorumlarınız
1: saygılar,
0: için.
1: sevgiler.
0: Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.
1: Hoşça
0: Selamlar,
1: kalın.
0: saygılar.
1: İyi yayınlar, sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek'ti. Yayınımız hızlı şekilde devam ediyor. Hakan abi yayına alabiliriz. Hakan Gündoğar'ı Batıkan yayına alabiliriz. Kendisi bizlerden telefon bekliyor. Beşiktaş'la ilgili de, Beşiktaş'ın mevcut durumuyla ilgili de birçok soru var. Zaten yarın son yayınım olacak. Yaklaşık bir 6 gün yokum yayınlarda. Geri dönüşte muhtemeldir ki transfer ateşi başlayacak. Çünkü transfer dönemi de geliyor. Transfer ateşi programının ara transfer döneminde ve yaz transfer döneminde yapmıştık. Devam edeceğini de vurgulayalım. Transfer ateşi yayınları yaz transfer dönemi sonuna kadar devam edecek. Yaz transfer döneminde de birçok transfer gelişmesini ilk kez Radyo Spor'da programımızda duyabileceksiniz. Hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, Hakan Gündoğar. Beşiktaş'la ilgili birçok soru var demiştim. Denizli'den Atilla Bey'e de teşekkür ederim sorusu için. Hakan abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkürler Salim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Hakan abi, gerçekten yayında itiraf edebilir miyim bir
1: Neye?
0: şeyi?
1: Evet bakalım.
0: Şöyle ki, biz seninle hemen söyleyelim, bir organizasyonda buluşmuştuk. Beşiktaş'ın o dönem tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası'ydı. Bütün basın Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde Beşiktaş'ın oraya odaklandığını, Beşiktaş'ta hiçbir değişim yaşanmayacağını söylerken kulağıma eğildim ve Konya maçı çok kritik. Konyaspor karşılaşmasında Beşiktaş lehine kötü bir sonuç olursa, direkt teknik direktör değişir dedim ve o dönem ilk kez bana paylaşmışsın. Razvan Lucescu ismini söyledin ve şu anda da gündemdeki isimlerden birisi. Beşiktaş'ı çok yakından takip ediyorsun. Önemli bilgilerim var. Son durum nedir? Neler söylersin?
1: Salim, tabii bu süreç aslında Konyaspor maçından sonra Sergen Hoca istifa ettiğini söylemişti. Fakat başkan ve futbolcular en azından sezon sonuna kadar devam etmesi gerektiğini söylemişlerdi. Bu doğrultuda da hoca devam etmişti ama aradaki bağ koptu. O gün kopmuştu aslında. Yani herhangi bir devam etmenin zor olduğu. Çünkü başkan Sergen Yalçın Hoca'ya sorduğu zaman önümüzdeki sezon herhangi bir istifa yanıtı tepkisi gelirse ne yapacaksın? Ben senin arkana duracağım ama hocam sen gider misin dedi. Giderim dedikten sonra zaten orada konu tamamen kapanmış oldu ve Sergen Hoca'da yola devam edilmedi. Tabii şimdi Önder Hoca'nın göreve gelmesi. Önder Hoca Graf'la birlikte çalışacak. Borussia Dortmund menşei olan bir scout şefi, tanınan bir isim. Şimdi tabii kimleri getirecekler, nasıl yapacaklar? Herkes bunu merak ediyor. Ben Razvan Lucescu demiştim ama tabii kulübü bırakmak istemiyor Roman Hoca'yı.
0: Evet.
1: Pardon. Böyle bir sıkıntı var. Diğer adaylar da şüphesiz var. İşte biraz önce sevgili Fatih Doğan dile getirmiş. Valverde ismi. Ernesto Valverde bir Atletik Bilbao'dan bildiğimiz
0: Atletik Bilbao'da önemli işlere imza attı.
1: kesinlikle önemli bir teknik adam. Olabilir mi? Olabilir ama tabii şu anda önce Önder Hoca'nın açıklanması gerekiyor resmi olarak. Bu açıklamanın ardından da ben yani bir 10-15 gün içerisinde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörüne kavuşacağını tahmin ediyorum. Bu sefer eldeki mevcut kadroya ve sisteme uygun bir teknik direktör getirilmeyi planlıyor Beşiktaş yönetimi ve sevgili Önder Hoca. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Tabi bu Valverde mi olur, başka bir isim mi olur bilemiyorum ama ben çok büyük ihtimalle yerli bir teknik direktörün olacağını düşünmüyorum. Yerli de çünkü bir tane aday var seneden ama gelmesi oldukça zor.
0: Arda Turan
1: Oldukça
0: ismi
1: zor.
0: zannedersem Arda Hoca.
1: Tabii Arda Hoca ama Arda Hoca Shakhtar'da çok önemli bir işe imza attı. Onun da mutlaka idealleri var. Ona da gelen teklifler olduğunu duyuyoruz. Premier Lig'den olsun, diğer liglerden olsun. Arda Hoca'nın ben net bir şekilde Beşiktaş'a kariyer planlaması içerisinde şu dönemde geleceğini pek tahmin etmiyorum açıkçası Salim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar. Sohbetimizde

0: Evet.
1: Lakin şunu da unutmayalım. Yaklaşık 3-4 basın toplantısında Sergen Hoca grafla ilgili çok olumsuz şeyler söyledi.
0: Evet.
1: Yani şimdi buna baktığımız zaman da grafın verdiği tepki çok yanlış. Tamamen kurumsallık dışında bir durum. Bunu da kabul ediyorum. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani o da bir tepki verdi. Çok yanlış bir tepki. Tekrar ediyorum. Her neyse, artık önümüze bakmamız gerekiyor. Yani Beşiktaş Kulübü eğer ayağa kalkacaksa, Önder Hoca göreve geldiyse, ki ben Önder Hoca'da biliyorsun Beşiktaş Kulübü'nde çalıştım. Kendisine başarılar diyorum. Çok da severim ve başarılı olacağına da inanıyorum. Çok ciddi bir futbol aklı. Ülkemizde bu sportif direktörlük, futbol direktörlüğü kavramları pek fazla nasıl söyleyeyim, başarıyla sonuçlanmıyor, ama Önder Hoca'nın o dönem Beşiktaş'a getirmiş olduğu futbol yapılanması, çok ciddi bir başarı elde ettiğini düşünüyorum ben. Slaven Bilic Hoca ile birlikte, ki yardımcıları da nerelerde olduğunu görüyoruz. İşte Edin Terzic bugün aranan bir teknik direktör oldu. Atletico Bilbao'nun başına geçti Ernesto Valverde'den sonra gibi. Ben bu futbol aklıyla ben Beşiktaş'ın önümüzdeki sene çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Hakan Günduvar, sohbetimiz sürüyor. Hakan abi, tekrardan merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Salim.
0: Ayrılan oyuncular var, bunu da paylaşmış olalım. Ayrılan oyuncular var, Jota ayrılan isimlerden birisi.
1: Cengiz Aslani.
0: Cengiz
1: çok var, kaleci Vazquez.
0: Peki,
1: çok isim var.
0: Hemen şunu da sormak istiyorum Hakan abi. Cengiz ile ilgili bir opsiyon da vardı aslında, Mert Günok transferi noktasında. 1 milyon euroluk bir indirim olacaktı. Kullanmayacak mı Beşiktaş?
1: Hayır, kullanmayacak.
0: Peki El Bilal Toure?
1: El Bilal Toure'yi de kullanacağını düşünmüyorum. Sadece.
0: Yeni sezonda planlama nedir? Serdar Bey'le de devamlı görüşüyorsun. Beşiktaş'a dair çok şeffaf davranıyor basın mensuplarına.
1: Kesinlikle öyle. Şu anda sana sadece şunu söyleyebilirim planlamayla ilgili. Önder Hoca, Başkan, Sayın Başkan bu konuyu önümüzdeki günlerde, yarın, öbürsü gün masaya yatıracaklar. Neler eksik, hangi hoca olacak, bu konularda bir toplantı gerçekleştirecekler. Ve bu toplantının ardından da ben hemen bir plan oluşturulup harekete geçireceğini düşünüyorum. Çünkü Önder Özen futbolu iyi bilen bir futbol adamı, sportif direktör. Ben bu yüzden Önder Hoca ile başkanın yapacağı konuşmaların ardından hemen harekete geçileceğini düşünüyorum. Herhangi bir şey olmayacaktır yani. Bir zaman kaybı olacağını düşünmüyorum. Çok kısa süre içerisinde bazı şeyler netleşecektir. Transferler de bu doğrultuda netleşeceğini tahmin ediyorum. Çok fazla şey olmaz Salim. Zaman kaybı olmaz. Çok fazla bir zaman kaybı yaşamayacak yani Beşiktaş. Hemen harekete geçilecek. Zaten Önder Hoca Beşiktaş'ı tanıyan bir insan, bir futbol adamı. Bu yüzden ben çok kısa süre içerisinde bir an evvel Beşiktaş'ın futbol aklının harekete geçeceğini düşünüyorum. Ama tabii burada transferler kim olur, nedir, bunları konuşmak çok erken şu anda. Çok fazla erken, çünkü dediğim gibi önce bir Önder Hoca'nın açıklanması lazım resmi olarak, ardından da hemen hoca konusu masaya yatırılacak ve bu doğrultuda da Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş'ın profesyonelleri, Beşiktaş yöneticileri hemen harekete geçecekler ve takımın başına hocayı getirecekler.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Hakan Günduvar, sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, Süper Lig tamamlandı. Birincilikte playoff finali oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finali oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası finaliyle ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Konyaspor Trabzonspor'la karşılaşıyor ve milli takımımızın da aday kadrosu açıklandı. Geniş aday kadrosu açıklandı. Kadroda olmayan isimler de vardı. Beklenti sahibi olup. Bu konuda neler söylersin?
1: Öncelikle kupa finalinde her iki takıma da başarılar dileyelim. Onlar gerçekten hani çok önemli bir maça çıkacaklar kulüp tarihleri açısından ve bu doğrultuda da ben her iki takımın da sakatlık olmadan iyi bir mücadele neticesinde Türk

0: Türkiye Kupası'nda yer alacaklar. Finalde çok güzel bize bir maç izleteceklerini düşünüyorum. Ve iyi bir final bekliyorum. Hak edenin kazanmasını istediğim bir final. Çok değerli iki teknik direktör Fatih Tekke ve İlhan Palut hocalarımız burada mücadele edecekler. İkisi de bence çok kıymetli, çok değerli. Türk futbolunu ileri taşıyabilecek isimler. İnşallah güzel bir maç olur. Seyir zevki yüksek olur. Milli takımımıza da gelecek olursak. Bir seçici var. Seçiyor. Doğru, yanlış. Bunu Amerika'da göreceğiz. Hepimiz bazı isimlerin yanlış olduğunu, bazı isimlerin doğru olduğunu düşünebiliriz ama artık bu saatten sonra o formayı giyecek tüm kardeşlerimiz bizim evladımızdır. Milli takım formasını giyiyorlar. Ay yıldızı giyiyorlar. O yüzden inşallah en iyi dereceyi alıp dönerler ülkemize. Biz de büyük sevinçler yaşarız. Çünkü hasretiz. Gerçekten hasretiz. Yıllardır toplum olarak yaşadığımız doğal felaketler olsun, spordaki başarısızlıklar olsun, birçok kez üzüldük. Buna çok ihtiyacımız var. Umut ediyorum inşallah en kısa sürede bu tartışmalar biter ve milli takımımıza destek oluruz. Milli takımımız da bize sevinçleri yaşatır. Salimcim, sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Hakan abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Görüşmek üzere. Çok sağ ol.
1: Kendine iyi bak. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hakan Gündoğar'dı. Birazdan hattımızda konuğumuz Mehmet Altıparmak olacak. Mehmet Altıparmak Hoca da bizlerden telefon bekliyor. Mehmet Hoca ile birlikte playoff finalini konuşacağız. Birincilik tarihinde en çok playoff kazanan teknik direktörlerden birisi Mehmet Altıparmak. Sevgili dinleyenler, bunun da altını çizmiş olalım. Mehmet Hoca bizlerle birlikte olacak. Bunu paylaşalım. Mehmet Altıparmak birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Telefon bekliyor bizlerden Batıkan. Mehmet Hoca'yı arayabiliriz. Gelen sorular var. Bu soruları da cevaplayacağım. Beşiktaş şu anda çok büyük, hem de bayağı büyük bir eşikte, tam nokta atışı olması gerek. Bence Önder Hoca doğru ismi getirecektir. 10-15 gün geç değil mi? Valverde olursa büyük bir iş olur. Yerli olarak da Arda Turan olmalı. Net bir şekilde demiş. Denizli'den Atilla Bey, teşekkür ediyorum. Bir dinleyenimiz yazmış. Menemen FK'yı Tire'den bir iş insanı alıp isim değişikliği yaparak Tire'ye taşıyacak diye bir söylenti var. Araştıracağım. Çok teşekkürler mesajın için Fatih Bey. Bu konuyu araştıracağım. Selamlar Salim kardeşim. Ben İstanbul'dan Bekir. Trabzonspor'la alakalı bağlantı var mı? 6 gün seni dinleyemeyeceğiz. Teşekkür ederim demiş. Yarın bir bağlantı yapalım Trabzonspor'la ilgili. Teşekkür ediyorum. Zaten benim yokluğumda da sevgili Burak Alaca kardeşim. Bugün de onu dinleyebildim yolculuk esnasında. Aygün abi olmadığı için Aygün abinin yerine sabah 10 ile 11.30 arasında program yaptı. Çok da başarılıydı. Çok da güzel mesajlar gelmiş. Burak Alaca kardeşim benim yokluğumu da hissettirmeyecektir. Ona da selam olsun. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler Mehmet Altıparmak. Mehmet Hoca ile birlikte playoff finalini konuşacağız. Kariyer planlamasını konuşacağız. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Salim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim hocam. Playoff finaline gidecek misiniz Konya'ya? Çorum FK'nın rakibi Esenler Erokspor.
2: Valla mümkün olunca gitmeye çalışacağız tabii ki. Orada olacağız.
1: Evet.
2: Allah'tan bir şey çıkmazsa.
1: Zaten şu anda Ankara'dasınız hocam. Ankara, evet, Konya'da çok yakın.
2: Evet, hem yakın hem de daha önceden Esenler Erok'ta çalışmış olmamız, oradaki dostlarımızın olması, tabii Çorum Spor gibi çok değerli bir rakiplerin olması güzel bir final olacak.
1: Evet.
2: Şu ana kadar da herhalde liglerde üçüncü takım kim olsun desen ya Esenler ya Çorum denirdi herhalde. İki takımdan bir tanesi bir Süper Lig'e çıkacaklar. Bunun için iki takım da çok istekli, iki takım da çok hevesli. İnşallah futbolun konuşulduğu ve iyi olanın kazandığı bir final olur. İki takıma da buradan başarılar diliyorum.
1: Hocam nasıl bir maç bizleri bekliyor? Çünkü Esenler Erokspor ligi 3. sırada tamamladı. Yaklaşık 22 gün maç yapmayacak. 22. Evet. 23. günün sonunda maç yapıyor. Çorum FK oynayarak geldi. Evet. Keçiören Gücü ve Bodrum FK'yı saf dışı bıraktı. Ne dersiniz hocam bu noktada? Geriden gelen avantajlı mı yoksa bekleyen takım mı avantajlı?
2: Ya ben her zaman oynayan takımın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet.
2: Çünkü sezonun sonlarında devamlı üst üste maç oynadıktan sonra bir 3 haftalık bir süre gerçekten oyuncuları ister istemez etkiliyor. Çünkü oyuncuya yükleme yapıp sadece bir maç oynayacaklar. Bu süre zarfında çok yükleme yapılmaz. Onlara o seviyede tutmak gereken antrenmanlar yapmak gerekiyor ama tabii 3 haftalık süreç uzun bir süreç. Ama bunun yani iki tarafı örneği de var yani bekleyenin de kazandığı, oynayanın da kazandığı finaller var. Burada özellikle takım kadrolarına bakmak lazım. İki takımın da farklı özellikleri var. İki takım da çok tecrübeli oyuncular var. Tecrübeye kalırsa Çorum Spor takımı daha tecrübeli bir takım. Daha fazla buraları oynayan, daha şampiyon olmuş kadrosunda oyuncular var ama Esenler Erokspor takımı da belki son iki haftaya kadar Süper Lig'deydi. İki maçından bir tanesini belki Sarıyer maçını kazanmış olsa Süper Lig'delerdi. Onlar için de çok güzel bir sezon geçti aslında ama sonunu getiremediler. Ama artık bir tane maç kaldı ve herkes bunun için çalışıyor. Çorum takımı daha tecrübeli, daha kompak oynamaya çalışan bir takım. Esenler Erokspor takımı ayağa pas oynayan ve çok hızlı, çabuk oyuncularla oynayan bir takım. Bekleyerek oynadığı zaman Esenler Erokspor takımı çok daha faydalı oluyor. Çok daha hücumu, özellikle arkadan gelip hücumu destekleyen oyuncuları var. İki tane bana göre farklı türde takımın mücadelesi olacak. Bir tarafta Çorum'da dediğim gibi çok farklı, tecrübeli oyuncular var. Esenler Erokspor'da da bunu yaşamış oyuncular var. Ama iki takım da Süper Lig'i çok istiyor. Esenler Erokspor'da tarihinde ilk defa, Çorum Spor'da. Bu iki takım için de çok önemli. Tabii Çorum'un bir şehir olması Çorum Spor takımını çok daha fazla ateşliyor. Erokspor belki çok fazla taraftarı yok ama kulüp düzeni olarak da bana göre Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri. Çalıştığımız için söylüyorum. İki tarafta çok istiyor. İşte Esenler Erokspor son maçtan sonra Osman Hoca ile yollarını ayırdı. Güray Hoca çalıştıracak. Son finale çıkacak. Güray Hoca ile de biz çalıştık. O da çok akıllı, çok zeki ve Erokspor'un bütün altyapısını, her şeyini bilen bir hoca. O da ona göre antrenmanlarını yapacaktır. Çorum Spor'da da Uğur Hoca geldikten sonra zaten öncesinde de iyiydi. Şampiyonlar kurulmuş çok iyi bir kadro vardı. Çorum takımı da bana göre Süper Lig'i yakalayabilecek şansları yakaladı. Onların kırılma maçı da bence Bandırma Spor maçıydı, içeride kaybettikleri. Belki o maçı kazanmış olsalardı direkt çıkabilirlerdi. Yani çok zevkli bir lig yaşadık aslında bu sene. Erzurumspor hariç diğer 3 takımdan da şampiyon olabileceği bir lig yaşadık. Ama sonucunda finale Esenler Erokspor'la Çorum TRK kaldı. Pazar günü göreceğiz bakalım ikisini de.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mehmet Altıparmak, sohbetimiz devam ediyor. Mehmet hocam, hemen şunu da paylaşmak istiyorum sizlerle. İsminiz son dönemde önemli kulüplerle anılıyor. Geleceğe dair planlamanız nedir? Sakarya Spor iddiası vardı yerel basında yansıyan. Doğru mu hocam bu iddia?
2: Ya şöyle, şu an çok teşekkür ederim. Çok değerli kulüplerden gelen teklifler var. Sakarya Spor'dan da var. Ama şu anda bir kongre süreçleri var. Bu kongre süreci yaşanıyor. Çoğu kulüp zaten kongre sürecinde ve ne olacağıyla alakalı kendi planlamalarını yapıyorlar. Biz de tabii ki bu planlamalar bittikten sonra, kongreler bittikten sonra kulüplerle görüşeceğiz. Ve görüştükten sonra da bizim hedefimiz doğrultusunda kim varsa, hangi takım olursa o takımla alakalı görüşmelerimizi yapacağız. Sakarya Spor da ciddi bir şekilde bizi istediğini belirtiyor. Ben de daha önce orada futbol oynadım. Müthiş bir taraftar grubu var. Yani Sakarya Spor'un bazı ülkemizde biliyorsun 4-5 takımın ligi yok. O takımlar gerçekten çok büyük camialar. Sakarya Spor da bunlardan biri. Bakalım bu kongre süreçleri geçtikten sonra.

0: biz de oturup görüşeceğiz, konuşacağız.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mehmet Altıparmak, sohbetimiz sürüyor. Hocam, Türkiye Kupası finali de var. Gidecek misiniz kupa finaline?
0: Vallahi bütün finallere gitmeye gidiyoruz. Ona da gideceğiz inşallah. Ama Esenler Erok ve Çorum'la alakalı birkaç şey söylemek istiyorum.
1: Tabii ki hocam.
0: Şu anda biraz önce söylerken hani maçın kaderini belirleyecek oyuncular var, oyun sistemleri var. Esenler Erok Spor Lig'in özellikle gol anlamında en çok gol atan takımlarından, Çorum Spor'la alakalı aralarında bayağı bir fark var. Ön taraf oyuncuları Esenler Erok'un çok çabuk oyuncular ve genelde sonucu belirleyen iki kanat, santrafor ve forvet arkasının oyuncuların 50 tane gol katkısı var. Bu çok büyük bir oran.
1: Evet.
0: Esenler Erok Spor için. Çorum Spor'da bu sayı 30'lar civarında. Onun için buna göre de bir strateji belirleyeceklerini düşünüyorum takımların. Çorum Spor'unda özellikle maçın geneline yaydığımız zaman, çünkü orta sahalar hemen hemen aynı seviyede gol atmışlar iki takımında. Genelde oyun şekilleri, oyun sistemleri, bir taraf pas oyuna hakim olup oyunu kurmaya çalışan, diğer de hızlı hücum yapan bir takım. Onun için bütün takımlar buna göre önlemlerini alacaklardır. Türkiye Kupası finali de çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Çünkü kupayı isteyen iki takım da çok fazla buraya gelene kadar çok önemli maçlar oynadılar. Çok önemli yerlerden geçtiler. Ve ikisi de kupayı çok istiyorlar. Özellikle Konyaspor zaten daha önce kazandı. Trabzonspor kazandı. Ve iki takım da özellikle son haftalarda, son maçlarda oynayacak kadroyu koruyarak, ki Trabzonspor çok kritik bir maça çıktı biliyorsunuz Gençler Birliği ile. Konyaspor evet. Keza içeride oynadı ama ikisinin de aklı açıkçası Ziraat Türkiye Kupası'ndaydı. Sezonu bir kupayla da kapatmak istiyorlar açıkçası. İki takım için de zor maç olacak. Kim ağır basıyor? Tabii ki Trabzonspor ağır basıyor ama Konyaspor takım oyununu muhteşem oynayan, sabırlı oynayan ve buraya gelene kadar da çok önemli takımları elediler. Ondan dolayı çok zor bir maç geçecek. İki takım da kazanmak adına her şeyi yapacak. İyi olan kazansın diyorum. Her zaman söylediğimiz gibi yani hakem hatalarının olmadığı, sadece sahada kazanılan bir maç olsun. Çünkü iki taraf da çok fazla istiyorlar. Buraya gelene kadar da çok önemli takımları eleyip buralara geldiler. İki takımın da iyi olan kazansın diyorum ben.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mehmet Altıparmak, sohbetimiz sürüyor. Mehmet Hocam, siz playoff finallerini en çok oynayan teknik direktörlerden birisiniz. Bunun da altını çizelim. Çok kez playoff finali oynadınız. Hocam, playoff finalleri çok zor oluyor ve atılan erken gol, yenilen kırmızı kart etkiliyor. Takımların gardı da düşebiliyor bu noktada. Sorum şu olacak hocam size. Bu noktada nasıl davranmalı takımlar?
0: Ya bir kere şunu özellikle takımlara, ben bütün takımlarıma hep şampiyon olduk çok şükür. Biz bütün finalleri kazandığımız için rahatlıkla konuşabiliyoruz.
1: Evet.
0: Bir kere takımlara hani sezon boyunca yapılan işte şu maç şöyle olsaydı, işte son anda şampiyonluk kaçtı da avaraj da kaçtı veya yakalayamadık. Bir kere bundan bütün takımın kurtulması gerekiyor. Evet. Artık bu şey bitti. Çünkü önünde bir tane final var. Bu finali kazandığınız zaman zaten o söylediğiniz şeylerin hepsi geçmiş olacak. Onun için oyuncuları hazırlarken bana göre tek maç, artık bundan önce yapılanlar, bundan önce olanlar değil. Bir de en fazla yanılan, hani iki takımın birbirinin arasında oynadıkları maçlar oluyor ve bu maçlarda işte Esenler 3-1 kazanmış, Çorum 2-1 kazanmış. Aa işte Esenler şöyle bir... Bu maçlarda bunların hiçbiri geçerli değil. Bu maçlarda önceliklisi sabırdır. Eğer sabırla oynamazsanız bu maçlarda ve ben oyuncularıma hep şunu söylüyordum finallerden önce. Arkadaşlar, bugünkü maçın en önemli şeyi sahadan 11 kişi çıkmak.
1: Evet.
0: Çünkü finallerde 10 kişi kaldığınız zaman istediğiniz kadar mücadele edin, Tabii istisnalar kaydı bozma.

0: ama %80'inde eksildiğiniz zaman 11'e 10 oynamak gerçekten çok zor bu ligde. Karşınızda çok tecrübeli takım, iki takım da çok tecrübeli. Bir kişinin eksikliğini fazlasıyla değerlendirebilecek oyuncular var. Onun için bana göre bu maçtaki en önemli şey sahada 11-11'e kalmak ve aklını kaybetmeden, bizim söylediğimiz hani duvara kafayla gitmeden sakin olmak çok önemli bu maçlarda. Zaten hocalar bunları söylüyorlardır. Ama evet, sahanın içi konuştuğunuz gibi değil. O sahanın içiyle sahanın dışı farklı. Sahanın dışında herkes her şeyi konuşur. Ama sahanın içine girdiğiniz zaman bazen sizler de öyle, oyuncular da öyle. O söylenen şeylerin hepsi unutuluyor. Saha içindeki pozisyonlardan. İşte boş kaleye gol atamayan oluyor. Yanına veremeyen oluyor. Yani günü tutturmak çok önemli. Mesela Bodrum takımı için söyleyeyim. Son 10-15 maçını muhteşem oynadı. Sadece bir tane kötü maçı var. Çorum FK'nın ikinci maçı. Ve elendiler. Yani o günü tutturmak çok önemli. O gün sahanın içinde o birlik beraberliği sağlamak çok önemli. Tabii çok tecrübeli oyuncular var. Bu konuda çok fazla sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Hepsinin de hayalinde Süper Lig'e çıkmak vardır. Ama sakin olmak bana göre bu maçın en önemli kilidi diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Mehmet Altıparmak. Mehmet Hocam, şunu da sormak istiyorum. Sizin bir ceza süreciniz vardı. Zaten bununla ilgili açıklama yaptınız. O süreçte Sivas Spor'dan ayrıldınız ve yaklaşık 6 aydır çalışmadınız. Futbolcular için yürürlüğe girmişti. İkilik arasında cezaların çekilmeyeceğiyle ilgili. Sizin bu konuyla ilgili bir başvurunuz oldu mu? Gelecek sezon nasıl olacak sizin adınıza?
0: Ya hepimizin adına bu ara süreç geçerli oldu herkes için. Bizim de cezamız işte şeyler bitiyor inşallah. Ondan sonra biz de çalışmaya başlayacağız. Yani o ara süreç geçerli oldu. Daha önce geçerli değildi ama bu ara ligler bittikten sonraki süreç de geçerli oluyor. Ya zaten daha önce de söyledik. Hani gerçekten çok saçma şeyler oldu. Herkesin yani yaşın yanında, kurunun yanında yaşın da yandı. Böyle bir şey oldu ama bu süreçler herkesi çok etkiledi. Takımları etkiledi, kulüpleri, oyuncuları, futbolcuları. İnşallah bu tür bir süreçler bir daha yaşanmaz. Ya da doğru yönetilir diyeyim, daha düzgün bir tabirle. Çünkü bazen hiç alakasız kişiler de bu işin içinde ne yazık ki sıkıntı yaşadılar. İnşallah bir daha futbolumuz bu tür şeylerde olmaz.
1: Yani gelecek sezon herhangi bir problem yok değil mi hocam?
0: Yok şeyimiz yok. İşte sürecimiz Ağustos'un, Eylül'ün başında şeyinde bitiyor. Ondan sonra biz de başlayacağız.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: diliyorum. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Selamlar.
0: Kolay gelsin. Aleksandr, teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar.
1: Teşekkürler hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Mehmet Altıparmak'tı. Birçok konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi gelen mesajlar var. Bu mesajları kontrol edip yayınımı noktalayacağım. Hemen kontrol ediyorum. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Menemen Spor'la ilgili soruyu cevaplamıştım. Karagümrük Spor'un, Fatih Karagümrük'ün en büyük handikapı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynaması oldu. Başkana tavsiyem Fatih halkına Karagümrük takımını daha iyi anlatması. Saygılar, Samatya'dan Trabzonlu Onur Bey yazmış. Zaten Sayın Başkan hem tesis konusunda hem de stadyum konusunda birçok konuda gerekli açıklamayı yaptı. Stadyum konusunda Fatih Stadyumu, yani Fatih'teki Vefa Stadyumu yenileniyor. Bunun altını çizelim. Tesis konusundaysa yer bekleniyor. Eğer yer belli olursa tesis çalışması da başlayacak. Aynı fikirdeyim. Fatih Karagümrük'ün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda maçları oynaması, Fatih ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun arasındaki mesafeyi düşündüğümde, yol şartlarını ve hava şartlarını düşündüğümde ciddi bir mesafe. Nedim Bey'e teşekkürlerimi gönderiyorum. Çok çok sağ olsun. Yusuf Yel, sorunu geç gördüm. Kusura bakma lütfen. Zaten senin soruna yakın bir soru sormuştum. Teşekkürler. Salim Bey merhaba. Milletvekillerinin görevleri şehrin haklarını korumaktır. Baki Ersoy Bey de şehrin haklarını koruyor. Bunda hiçbir abes durum yok demiş. Musa Yiğit Kayseri'den yazmış. Musa Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Hemen kontrol ediyorum. Salim Bey lütfen Süleyman Bey'e iletin. Selamlar, saygılar. Kulübümüzün 100. yılıydı. Bu vesileyle Fatih Karagümrük takımını, başkanımızı, futbolcularımızı tebrik ediyorum. Nice yüzyıllara diyorum. Stadyum konusu bu sezon yetişecek mi diyor. Hayır, zaten bu sezon yetişmeyeceğini geçtiğimiz yayınlarda da konuşmuştuk. İbrahim Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Kendisi iyi bir dinleyenimiz. Fatih Karagümrük taraftarı. Teşekkür ederim. Gelen soruları cevapladım. Mesajını okuyamadığım dinleyenlerimiz kusura bakmasınlar. Şimdi yayınımızı noktalıyorum. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Spor Kazanı'na hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Saatler 15-16.30 aralığında sizlerleyiz. Sevgili Ercan Taner'le birlikteyim. Tüylerim diken diken.
6: Eyvallah.
5: Hoş geldin Burak abi.
6: Evet, Ahmet yok bugün. Bu yüzden beraberiz. Ve gündem her zaman olduğu gibi. İstanbul'a bakıyorum. Yağmur şiddetli. Ama İstanbul'da bugün büyük bir final var. Aston Villa ve Freiburg karşı karşıya gelecekler. Kupa 2'nin finalinde. Kağıt üzerinde Aston Villa ama finaller %50-%50. Onu söyleyerek konuyu açayım dedim.
5: Yani bu İstanbul'daki hava ve yarış da bugünkü maçın belki yıllar sonra anlatısına güzel bir romantizm katacaktır taraftarlar nezdinde.
6: Katılıyorum sana. Dün İngiliz taraftarları, işte Alman taraftarları da gördük. Zaten klasik hemen Taksim'de, Beyoğlu'nda, ara sokaklar, fanzon bölgesi. Finaller öncesi büyük bir coşku olur. Onlardan birini de tekrar yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu tarz organizasyonlar ülkemize çok yakışıyor.
5: Vallahi şeyi gördüm abi dün taraftarlarla röportaj yapıyorlar. Stadyumun da yerini bilmeyen taraftarlar varmış ilk kez görenler. Hepsinin tüyleri diken diken övgü dolu sözlerle bahsediyorlar. Yani dünyada çok eşi benzeri yoktur yani. Sahiller tamam. Arasında bir yaklaşık 100 metre falan var. Herkes hayran kalmış.
6: Dünyanın en güzel statlarından biri mi yer olarak? Onu kabul edelim.
5: %100.
6: Çok güzel bir görüntüsü var. Böyle fotoğraf karelerine bakıldığında. Fakat buradan konu konuya açtığı için şuna gelmek isterim Burak. Ya şimdi Dünya Kupaları yapılıyor ya. Üç ülke alıyor. İşte iki ülke. Üçü. Ben o eski uygulamayı çok daha sevdiğimi söyleyebilirim. Ya tek ülkede, tek ülkenin işte sosyolojisi, tek ülkede kültürü. O sanki daha güzeldi o Dünya Kupaları. Ya da Avrupa Futbol Şampiyonaları.
5: Vallahi bu konuda ben FIFA'nın artık biraz kapital düzenin kurbanı olduğunu düşünüyorum. Üç Aynı ülkeden bağımsız yani tarihinde ilk kez 2022'de Aralık ayında Dünya Kupası düzenlendi. O yaza renk veren bir organizasyonken 1934'ten beri ilk kez 2022'de Katar'da bile gördük.
6: Biz yaz dönemlerinin vazgeçilmezidir. Dünya Kupası, Avrupa Kupası ve Olimpiyatlar. Ya, bu yüzden

0: Keşke dediğin gibi hepimizi şaşırtmıştı. Ben ilk günlerde alışamamıştım mesela o Dünya Kupası'na. Kışın göbeğinde düzenlenen.
1: Geri dönüp baktığımızda da ben yadırgıyorum mesela. Dediğim gibi ben artık FIFA'nın biraz kapital sisteme kurban olduğunu düşünüyorum ne yazık ki.
0: Aynı kanaatteyim. Yani hepsi aşağı yukarı o maliyetlerin, bütçelerin ve dediğin gibi kârı düşünen kuruluşlar oldular.
1: Bundan sonra da herhalde böyle olacaktır. Yani mesela Suudi Arabistan'da yapılması planlanan tekrardan bir Dünya Kupası var. Bilmiyoruz o güne kadar ne olacak durum ama bundan sonra da en azından bir süre daha takvim bu şekilde
0: Şimdi
1: ilerleyecek.
0: bundan sonraki kupaya baktığımızda Fas, İspanya.
1: Valla güzel bir yine iki ülke olması farklı
0: Portekiz.
1: ama yani evet biraz daha Akdeniz iklimi daha yoğun yaşayacağımız
0: Evet.
1: güzel bir yaz olabilir.
0: Ya Fas bayağı sıcak olacaktır tabii. O maç saatleri Amerika'ya göre bunu düzenleyebilirler mi? Çünkü biz Amerika kendilerine göre düzenlemiş durumda şu andaki maç saatlerini. Ya sabah 5'te maçımız var mesela.
1: Bir de işin garibi turnuvadaki iddialı takımların hepsi Avrupa çevresinden olduğu için bu da enteresan.
0: Onun dışında şu da var. Avrupa'nın kontenjanı küçük.
1: Evet.
0: Ya çok değişik ülkeler işte kura çağı
1: Haiti.
0: o. 1974'te katılmıştı Haiti. Dünya Kupası'nda göreceğiz. Bu ülkeler o kontenjandan yararlanma imkanını sağlıyorlar ama Avrupa kıtasında öyle bir şey yok. Çok zor Avrupa'dan Dünya Kupası'na katılmak.
1: İtalya katılamadı mesela işte başka örnekleri de var ve şeyi görmüşsündür abi hani Latin Amerika kısmında Brezilya'nın aslında çok kötü bir grup aşaması geçirip katıldığını gördük orada çok daha kolay.
0: Dominasyon var. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Brezilya her zaman kötü deriz, şu deriz, bu deriz ama Brezilya, Arjantin, Uruguay ve sonrasında tabii ki Paraguay zaten bizim grupta. Bunlar katılırlar.
1: Tabii. Ve şey de var. Bir yüzdesi vardı bunun. Amerika kıtalarında Dünya Kupası'na katılan takımların elemelere katılım şansı %30'ken Avrupa'da %8.
0: Çok zor diyorum. Avrupa'dan Dünya Kupası'na biz banko artık her turnuvaya katılmalıyız diyoruz. Bunu başaran ülkeler var. Mesela Almanya,
1: İsviçre mesela daha
0: İsviçre.
1: yakın segmentten.
0: Almanya hep bir turnuva takımı zaten. Ne yapacağını hiçbir zaman ya yani bir bakmışsın Almanya yarı finaldedir. Öyle bir ülkedir. Tam bir turnuva takımıdır. Fakat biz de işte 24 yıl sonra katılıyoruz düşün. Çok uzun bir süre değil mi?
1: Ya tabii ki çok uzun bir süre. Ben 2001'liyim konuşmuştuk. 2002 Dünya Kupası'nı hatırlamıyorum. Benim için
0: Tabii
1: ilk
0: canım.
1: olacak mesela. Benim akranlarım evlenmeye başladı öyle söyleyeyim.
0: Düşün.
1: Yani. Neyse ki yayından önce de konuşmuştuk. Hani biraz da bu konuya girdik ama sürdürülebilir bir jenerasyonumuz var. Daha 3-4 turnuva daha götürebilecek bir yaş ortalaması var takımın.
0: Doğru. Çünkü yetiştirme konusunda bizde de problemler var.
1: Çok ciddi.
0: Bu yayın öncesinde de bunun sohbetini yapmıştık. İtalya'nın mesela İtalyan oyuncu yetiştirememe konusunda büyük bir problem yaşadığını görüyoruz. Ve bu yüzden de Dünya Kupası'na katılamadılar. O Vieri'ler, Baggio'lar, Pirlo'lar,
1: Totti'ler, Cannavaro,
0: Cannavaro'lar onlar olmadığı sürece Maldini'ler bayağı zor.
1: ya bu arada mesela bir İtalya milli takımını elemelerde izlerken gördüm. Orada Di Marco'yu, Bastoni'yi bir iki oyuncu elemin ettiğin zaman oyunculara İtalyan bile demezsin. O aurayı taşımıyor İtalyan futbolcu aurasının hiçbiri.
0: Evet, Califiori bile iyi mi kötü mü diye tartışabiliriz.
1: Çok sakatlandığı için ortada kalıyor evet. Yani üzücü yani Dünya Kupası'nda dediğim gibi konuşmuştuk. Bu mevcut jenerasyonumuzun ilerleyen dönemde turnuvalara katılmasını bekliyoruz ama yani takkiyi önümüze koyup biraz daha altyapıya önem vermemiz lazım. Çünkü kadrodaki oyuncuların çoğu dışarıdan.
0: Çok doğru bir tespit. Bunun dışında mesela oyuna ağırlığını koyabilecek ya da senin taktiğini değiştirebilecek o merkez santrafor dediğimiz uzun santrafor rakibi rahatsız edebilecek bir deniz var şu anda
1: O da
0: gördüğümüz.
1: iyi bir sezon sonu geçirdi neyse ki.
0: Evet, onun dışında geçirmesine rağmen iyi sezon sonunu 4 gol 1 asist. Çok süper bir sezon geçirdi diyemem.
1: Ki Samu da sakattı Porto'da biliyorsun abi. Orada as ilk 11 oyuncu Samu'nun sakatlandığı bir denklemde. Farioli aslında fırsat verdi maçların belli bölümlerinde ama as oyuncu değildi. Burada mesela milli takımda senelerce bir bek krizimiz vardı. O çözülmüştü. Şimdi de santrfor noktasında bir çözüm üretemiyoruz.
0: Maalesef ki bilmiyorum Burak bu görüşme katılacak mısın? Dünyada da bu bahsettiğimiz kuvvetli merkez santraforlar şu anda çok değil. Uğraşıyorlar ama çok değiller.
1: Nesli tükenmekte işte. Osimhen belki de bu yüzden çok kıymetli. Osimhen, Haaland, işte Lewandowski gibi oyuncuların çok fazla muadili kalmadı. İşte biraz daha kanat devşirmesi, daha sprinter, driblingçi santrafor getirmeye başladı.
0: Bence çoğu teknik direktörün aklında tekrar böyle oyun çünkü o oyun

0: bayağı bir konfor getiriyor senin hücumuna.
1: Üçüncü bölgede daha rahat top tutuyorsun.
0: Tabii. Ya öyle santraforları bulmak oyunda ki bir yetenekli olurlarsa çok büyük avantaj değil mi?
1: Tadından yemez. Ama kalmadı yani. Yani
0: öyle iki tane bulsan. Şöyle 4-4-2 hayal ediyorum. Kanatlarında iyi olacak. O tarz iki tane bulsan bayağı domine edersin.
1: Abi yayın öncesi de konuştuk. Bu 4-4-2 aslında takımların sahaya en iyi yayıldığı, alan paylaşımını en iyi yaptığın sistem olmasına rağmen belki de golcü sıkıntısından bilmiyorum. Bunu daha detaylı konuşuruz ama biraz rafa kalktı gibi. Burada ben suçlamak demeyeyim ama sorumlularından birinin Guardiola olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun 4-4-2'yi bir kenara bıraktım. Hani bu bahsettiğimiz orijinal 9 profili için Haaland'ı bile zorla Manchester City yönetimi alıp önüne attı. Yoksa Julian Alvarez de o gayet mutluydu mesela.
0: Öyle devam edeceklerdi. Guardiola şimdi dinlenecek. Büyük bir ihtimalle. Onun hakkındaki yorum ve değerlendirmelere baktığımızda her 24 saati futbolla geçiyor. Bu oyuna Capello da senin gibi düşünüyor.
1: Fabio Capello.
0: Fabio Capello okuduysan açık röportajını. Guardiola diyor biraz sistemi bozdu diyor bu işin sistemini. Bu yüzden de belki daha değişik bir taktik düşüncesiyle dönüşünü görebiliriz.
1: Daha iyi.
0: Aynı değil de daha yapıcı, santraforlara daha fazla önem veren bir işte Barcelona'yı konuştuk yayından önce hatırlarlar. O Xavi, Iniesta, Busquets, Messi'li kadroda tamamen oyunu domine eden, rakip yarı sahada oynayan bir takım vardı oyun olarak da.
1: Şimdi büyük takımlar 5 topla rakip kaleye gidiyor. İşte Paris örneğini vermiştik. Daha dikine oynayan, daha aktif.
0: O örneği benimsemek. Acaba böyle bir futbol, ben maçı seyrederken ya dedim ki bunu birçok takım benimsese. Ortaya acaba ne çıkar diye düşündüm. Futbol taraftarlığının çok mutlu olacağına inananlardanım. Öyle oynamaya çalışan takımda.
1: Tempoyla beraber.
0: Fakat işin bir de gerçeği var. Arteta gerçeği var. 7 yıldır Arsenal'in başında. 7. yıl. Şampiyonluğu dün akşam aldılar. City berabere kaldı. O da bir sürü oyun denedi biliyorsun.
1: Geldiğinden
0: hoş gelen. Sonra işte baskı, temaslı oyunu seven. Ama en sonunda dedi ki ben de savunma yapacağım. Arsene Wenger zamanında şöyle bir lakap vardı İngiltere'de. En son şampiyon olduğunda Arsenal.
1: Invisibles.
0: Can sıkıcı Arsenal oyununu izlemek istemiyorum denen yorumlar çok yapılıyordu. Bazı maçlar öyleydi. O da mükemmel oynamıyor Arsenal. Ya ben izlediğim zaman futbol sever ne bekler? Bol bol pozisyon. O biraz daha fazla savunmaya, dengeye, işte fırsat bulduğu anda gole ve tabii ki şunu unutmayalım. Duran toplardaki antrenörüne borçlu.
1: Ya pragmatik bir futbol var. Mesela orada zamanında bir asistanlığını yapıyordu biliyorsun Pep'in. Oradan gelen bir şey var. Kısa bir aramız varmış. Toparlayalım öncesinde. Biliyorsun Pep'in işte Guardiola, Akanji ile bekleri ortadan kaldırdığı bir futbol sistemi vardı. Arsenal bunu entegre etti. İşte Saliba, Gabriel solda, Kalifiori ya da Hinkapi sağda, Ben White ile Julian Timber. Evet. 4 stoperli bir sisteme geçti. Bunu konuşacağız ama öncesinde bir reklama gidelim istersen abi.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz sevgili Ercan Taner'le. Evet, futbolda değişen bazı oyun detaylarından bahsediyorduk. Mesela savunma ünitesinin biraz daha farklı kurulduğundan bahsetmiştik reklam öncesi. Mesela artık 4 stoperli oynayarsınız. Guardiola bunu zaman zaman denemişti. Ya bu peki minor değişiklikler görüyoruz. Sıradaki inovasyon ne olacak abi sence? Mesela 2010'lara tiki-taka damga vurmuştu. Bu biraz daha topu rakibe vermeli oyun sence kanıksanacak mı ilerleyen dönemde?
0: Bu hep değerlendirilen ve tartışılan bir konu. Topu rakibe vererek oynama. Milyon dolarlık müthiş bir bütçem var. Topu rakibe vererek oynayınca bu bana biraz kabul edilir gibi gelmiyor. Ya oyunu domine etmeye bekliyorsun. Oyunda üstünlük kurmak istiyorsun. Rakibi bunaltmak gerekiyor. Bunlar olmalı. Çok bütçe farkı arada olduğu zaman. Değil mi? Oyunun gerçeği bu. Ya topu o maçın içinde vardır ya aktif dinlenme derler. Biraz tempoyu düşürürsün. O maçın içinde bazı bölümlerde olabilir.
1: %100.
0: Ama senin oyun tarzının dakika 1, dakika 87 aynı olursa bu da taraftarı da bence memnun etmiyor.
1: Siklet farkının biraz ortaya çıkması gerekiyor bence de.
0: Onu hissettirmen lazım. Bu yüzden Avrupa Kupaları, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan bahsediyorum ve Dünya Kupası bu gibi taktiksel değişimlerde bazı öncülü hareketler getirebilir. İşte bu Dünya Kupası'nda merak ediyorum. Kimler nasıl oynayacaklar? Defans dengeleri ne olacak? İspanya'nın nasıl oynayacağını şimdiden biliyoruz.
1: 2024'te bir ön gösterimi izledik de La Fuente'yle.
0: Evet. Ya oyunu domine edecek. Fransa en kuvvetli kadrosu isim olarak baktığımızda.
1: Çok atletik ve çok yetenekli bir takım ki bu ikisi bir araya kolay kolay gelmez biliyorsun.
0: Nasıl oynayacağını hep beraber göreceğiz. İspanya, Fransa, Arjantin acaba geçen Dünya Kupası'nda o final maçında az daha kupayı kaybediyordu. Bunu
1: Emiliano Martinez Colomani'nin o şutunu çıkartmasa bitmişti tabii.
0: Olay bitmişti. Onu söyleyelim. Ama Arjantin her zaman Arjantin'dir. Bakalım oyun yapısında. Arjantin'in şöyle bir dezavantaj mı avantaj mı bunu göreceğiz. Messi'yi oynatırsan Messi'ye göre bir oyun yapacaksın. 4 yıl daha geçti. Yani Messi'nin artık ben maçlarına zaman zaman bakıyorum. O çabukluğu artık yok.
1: Ben Portland Timber maçını izledim abi geçtiğimiz günlerde Inter Miami'nin. MLS'de futbol yürüyerek oynanıyor. Yani sadece Messi üzerinde söylemiyorum. Tempo yok, hiçbir şey yok. Dünya Kupası'nda atletik bir takıma karşı çok handikap olabilir o.
0: O yüzden Messi'ye göre bir oyun yapmak zorundasın. Yani Messi ve benim taktiğim diyeceksin. Messi'nin yeri apayrı. Ya ben 10 kişiyim diyeceksin mesela.
1: Savunmada en azından.
0: Evet. Onu nasıl oynayabilirim onu merak ediyorum. Ne yapacaklar? Neymar'ı geniş kadroya aldı. Herhalde kadroya da alacak. Çünkü Brezilya'da büyük bir sevinçle karşılandı Ancelotti. Fakat Brezilya'nın Ancelotti'nin şöyle bir açıklaması var Burak. Okumuşsundur. Finaller ve kupalar çok iyi savunmayla gelir diye.
1: Kendi mentalitesini yansıtacak Brezilya
0: yani
1: belli ki.
0: Kupalar ve işte dediğin gibi finaller hatasız savunma ve çok iyi savunmayla gelir. Burada tabii savunma üçlüsü ya da dörtlüsünü kastetmiyor. Takım savunmasını
1: takım
0: kastediyor. Brezilya ülke olarak estetiği ve sambayı sever.
1: Tezat düşüyor aslında bu ikisi.
0: Acaba buna takım inanacak mı? Ya da milyonlarca Brezilyalı ya biz nasıl oynuyoruz mu diyecek? Bunlar benim Dünya Kupası'nda merak ettiğim hususlar. Ama mesela oturdu bir baktım Brezilya finale yükseldi.
1: Şaşırmayız herhalde.
0: Ben şaşırmam. Fakat işte bu futbolu benimseyecek, örnek alacak teknik direktörler bu iyi futbol mu, can sıkan futbol mu diye tartışma olacak. Ben onu bekliyorum. Evet, Brezilya takımında işte o heyecanı verir mi oyun olarak? Çünkü Ancelotti'nin oyun yapısını biliyoruz.
1: Kadro da heyecan vermedi açıkçası.
0: Takım savunması. Ne olursa olsun Vinicius var.
1: Tabii ki.
0: Neymar'ı aldılar ama nasıl kullanacağını az önce röportaj canlı yayınlanırken biz konuştuk. Hemen Banco 11'de Neymar benim en önemli, en kritik oyuncum diye devreye gireceğini hiç zannetmiyorum.
1: Ancelotti çok isim ayıran bir hoca değil zaten. Ya o konuda büyük egoların üstüne hep basmışlığı vardır kariyerinde. O yüzden çok kayırmayabilir, evet.
0: Ya onu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Neymar çok ağır bir sakatlık yaşadı. Kendisini ben hep takip ettim. Milli takım için sakatlandı. Bir de Brezilya'nın ona ne olursa olsun bu kadroda oynuyorsa, kötü de olsa ya o kadronun içinde yer alması gerekiyor Burak.
1: %100.
0: Ya milli takım için sakatlandı. Milli takımda futbol hayatı bitiyordu neredeyse.
1: Ya sonra kabul etmek lazım.
0: Öyle değil mi? Bütün kariyer sarsılmaya başladı. Ya Neymar'dan da ama Ancelotti oyunculardan faydalanmayı iyi bilir.
1: Yani genel itibariyle oyuncu ilişkileri iyi bir koç ama dediğim gibi burada ego yönetimi konusunda zaten bence özellikle Milan sonrası dönemde ona en çok ayırt eden nokta. Burada büyük egolarla baş etmeyi biliyor. Yani Neymar kullanımı bu noktada verimli olabilir sürpriz bir şekilde.
0: Bana da şaşırtıcı gelmez. Sen de söyledin mesela. Richarlison beklenen bir oyuncu olabilir miydi? Bu sene Tottenham büyük ihtimalle kümede kalacak ama öyle gözüküyor.
1: Bir puan yetiyor şu anki tabloda.
0: Everton maçında yenilmezse.
1: Kalacak ki evde oynuyorlar White Hart Lane'de.
0: Çünkü yenilirse de bir 13-14-0'lık bir mağlubiyet gerekiyor. Bir puan yetiyor. West Ham'ın galip gelmesi gerekiyor.
1: Onlar da Leeds'le oynuyor bu arada.
0: Evet. Ya şöyle düşünelim. Ben West Ham geçen hafta zaten oyuncuların ve teknik direktörün o maç sonu görüntüleriyle galiba düştük dedi.
1: Mental olarak yıkıldılar, evet. Burada şeyi sormak isterim sana abi. Şimdi Vinicius'tan bahsettin, orada bir de Rafinha gerçeği var. Martinelli var yine, fena bir sezon geçirmedi. Evet. Neymar'ın konumlandırması nasıl olabilir? Yani bir 10 numara denemesi gelebilir mi mesela Neymar için?
0: O riske gireceğini pek sanmıyorum. Esas ana yerinde yine tekrar başlatma ihtimalini yüksek görüyorum. Yani şimdi tabii Brezilya'nın hazırlık maçları var. Yine seyretme imkanımız olacak. Orada şans verirse Neymar'ı nasıl oynatacak ama ben fazla değişik, o tarz değişikliklere gireceğini tahmin etmiyorum Burak.
1: Şey çok enteresan. Brezilya'daki kanat rotasyonuna şimdi bir bakıyorum. Önümde de açtım işte. Martinelli, Neymar, Rafinha, Vinicius hep

0: sol kanat oyuncusu.
1: Evet. Ya şimdi açıyorsun. Bu yüzden de nasıl kullanacak diye düşündüğünde bence oyuncuları yerine kullanacak. Değişiklik yapmayacak.
0: Ya burada mesela olası bir kötü sonuçta Vinicius'un Rafinha'nın kullanımından ötürü homurdanmalar da başlayabilir Brezilya tarafında bu arada. Yani çok tehlikeli bir kadro. 3 tane sol kenar oyuncu var. Hani hangi birini oynatmasan olay zaten.
1: O ters ayaklı bahsettiğimiz konumlardan birini sağa doğru gönderebilir mi acaba diye düşünmeden de edemedim.
0: Herhalde Rafinha Vinicius ideal 11'dir gibi düşünüyorum. Yani burada Rafinha herhalde sağ kenara atılabilir.
1: Neden olmasın?
0: Yani teknik kapasitesi bence Vinicius'a göre daha iyi bir oyuncu. Burada biraz daha oyunu genişletmek, yaratıcılık
1: Vinicius
0: anlamında.
1: Vinicius ben büyük oyuncuyum diyor ya. Dünya kupalarında büyük oyuncuların hikayesi ve tarihi vardır. Vinicius'u şimdi Dünya Kupası'nda göreceğim.
0: Büyük sınav.
1: Bence. Yani kendisi ben çok büyük oyuncuyum diyor. Net olarak burada artık olgunluk yaşına da geldi gördüğüm kadarıyla.
0: Ne tabii genç oyuncu denmez
1: Vinicius'a. Genç oyuncu diyemiyoruz. Artık burada bu Dünya Kupası'nda Vinicius'u göreceğiz.
0: Bu arada genel kadroya baktığımız zaman çok fazla aslında yeni isim de var ama yaşlı oyuncular da var. Mesela Alexandre orada, Danilo orada, ikisi de 35 yaşının üzerinde. Bakıyorum Marquinhos orada. Aslında nispeten deneyimli de bir takım. Orta saha rotasyonu beni çok tatmin etmedi. Çok defansif geldi mesela.
1: İtalyan futbolunda, görüşlerinde oyuncu hazırsa ve deneyimliyse bir numaralı tercih sebebi. Ya uzun yıllar nasıl Bonucci ve Chiellini'den vazgeçildi.
0: Dinozof 40 yaşına kadar oynadı.
1: Dinozof'a Baresi.
0: Baresi aynen öyle.
1: Dünya Kupası'nda ya şöyle söyleyelim. Amerika'daki Dünya Kupası'nın hemen başında ufak bir menisküs rahatsızlığı geniş büyük değil. Daha sonra finalde forma giydi.
0: İtalyan oyuncularında bu ruhu meşhurdur ama işte.
1: Öyle değil mi?
0: Orta sahaya baktığımda abi Gimareş, Casemiro, Fabinho, Lucas Paqueta. Yani burada biraz da defansif bir orta saha kurgusu, defansif bir oyun planı.
1: Zaten öyle. Gibi. Yapısı öyle olacak. Evet. Brezilya'nın oyun yapısı öyle olacak. Ya böyle bildiğimiz o hani dedim ya samba, nefis hareketler, topuk pas zaman zaman o olur da. Ama genel oyun yapısına baktığımızda takım savunmasına ağırlık veren bir Brezilya izleyeceğiz. Ancelotti'nin takımı bana onu gösteriyor.
0: Eski hatırladığım samba Brezilyası herhalde 2010'ların başında kaldı diye yorumlayabiliriz herhalde.
1: Evet tabii ya, kaldı. Ya şu var, İtalya'ya elendiler ya onlar bir İspanya'da yapılan Dünya Kupası.
0: 2010?
1: Yok daha öncesinde.
0: Daha öncesi.
1: İspanya'da Paolo Rossi'nin elediği Dünya Kupası. Paolo Rossi Brezilya'yı eledi. 1986 olabilir. 86 Meksika.
0: Arjantin'in şampiyon oldu.
1: 90 İspanya'da İtalya'nın şampiyon olduğu 1982 Dünya Kupası'nda. Bence
0: iki Arjantin şampiyonunun ortası.
1: Bence son samba artık oralarda kaldı. Çünkü o takım muazzamdı mesela. Olamadı işte Sokratesler.
0: Garinçalar.
1: Garinça daha öncesinde.
0: Daha eski yapmışlar güzel.
1: Evet evet. O takım maalesef şampiyonluğun en büyük adayıydı. Orada artık o sambayı bıraktılar.
0: Modern futbolda kaldırmaz gibi geliyor bana artık. Biraz daha analitik, biraz daha tempoya bakıyorlar.
1: Ya
0: mesela
1: taktikler tarihine bakıldığında 4-2-4 denilen bir taktik var.
0: Topyekun atak.
1: Düşünebiliyor musun? Ama o tabii Vava, Didi isimleri sayacağım. Pele, Garinça, Tostao. O tarz bir Brezilya'nın herkesi rahat rahat farklı farklı yendiği dönemlerden bahsediyoruz. Şu andaki o oyunun olma ihtimali bence sıfır.
0: Şimdi 4-6-0 bile çok yaygın kullanılıyor abi. Yani bunu evet. Del Bosque ilk yaptığında hepimiz şaşırmıştık. 2010 Dünya Kupası'nı aldılar. Şimdi çok yaygın. Bizim milli takımımız da kullanıyor mesela 4-6-0'ı.
1: Ya o tamamen artık taktik tarihindeki onurlu yerini aldı. Bahsettiğim 4-2-4.
0: Bunlar bu arada seyir zevki olarak da futbol olumlu etkileyen detaylar. O yüzden ümit ediyorum tekrardan ona evrilen bir futbol görürüz ilerleyen dönemde.
1: Olması gerekiyor. Çünkü her Dünya Kupası'nın her takımın kendine ait oyuncuları vardı. Ya 1978'de Kempes'in yanı sıra Peru'dan iki oyuncuyu ben hala hatırlıyorum. Cubillas, Obritas. Neden hatırlıyorum? Bunlar gittiler İskoçya'ya 3 attılar. Sonra Arjantin maçı biliyorsun 6 tane yediler Arjantin'den. O maç ya Arjantin nasıl 6 atar diye konuşuldu. Brezilya elendi. Averajda. Bu yüzden her Dünya Kupası'nda her takımın kendine ait oyuncuları vardı.
0: Yakın geçmişte 2014 Costa Rica'dan mesela Brian Ruiz'e Campbell hatırlarız.
1: Tabii hep hatırlıyorsun. Şimdi dünya futbolunda biz takım olacağız. Takım olgusu.

0: bunlar harika takımın oturması. Ama futbol taraftarı da kahraman istiyor. Ya bu oyuncunun hikayesini ben öğrenmek istiyorum diyor. Futbol hikayelerle güzeldir Burak.
1: %100 bir anlatısı olması lazım.
0: Futbol öyledir. Ya tamamen olayı taktiğe boğarsan birçok kişi oyunu izlerken sıkılabilir.
1: Romantik tarafını yok ediyorsun onu yaparak biraz. O da bence çok iyi bir şey değil.
0: Ya futbol ve romantizm hep yan yanadır ve ayrılmaları söz konusu olamaz bence.
1: Mesela bununla alakalı ben bir araştırma yaptım abi. Katılımcı takımlara bakınca güzel de bir konuya değindin. Her Dünya Kupası'nda kendi takımlarının kendi oyuncuları çıkar dedi mesela. 2010 Dünya Kupası'nda tam yıldız bir oyuncuydu ama Forlan'ın performansı mesela herkesin akıllarındadır. 2014'te Costa Rica'dan bazı isimler sayıyoruz. Bu Dünya Kupası'nda mesela sürpriz yapmasını beklediğin oyuncular var mı? Burada ben birkaç tanesini araştırdım mesela.
0: Ben Almanya takımına bakıyorum. Zor. Ya oyunculara baktığımda ya o kadar çok takım oyununa döndü ki iş. Bir oyuncuyu şöyle ön plana çıkarır mıyım diyorum. Ya Salah'ın bir hikayesi olur mu?
1: Zor. Yani Salah, bu da şöyle bir örnekten bahsediyoruz. Bir de Salah kendi takımından çok üstün bir oyuncu. Diğer büyük sistem takımlarına
0: düşün mesela.
1: Aslında olması lazım.
0: Olması lazım.
1: %100. Yani mesela benim çok dikkatimi çeken...
0: Ya sonra İstanbulspor'a geldi. Bir Dünya Kupası'nda 5 gol atan tek oyuncu Salenko. Ya öyle bir oyuncu çıkabilir mi?
1: Çok zor.
0: Bence de çok zor.
1: Ya burada mesela Japonya gibi takımlardan mesela orada bazı Avrupa'da artık yavaş yavaş sükse yapmaya başlayan oyuncular var. İşte Ueda olsun, Maeda olsun, onların mesela belki bir patlama yapmasını beklerim. Bir en azından sürpriz performans. Burada patlama dediğim takımını finale taşımak değil de işte turnuvayı 6-7 golle bitirip yine orada hatıralarda yer edinecek isimlerden bahsediyorum.
0: Hayır, sen şunu diyorsun, ben 41 yaşında Roger Milla'nın attığı golleri unutmadım Kamerunlu.
1: Mesela.
0: Unutuldu mu, unutulmadı. O tarz oyuncular çıkar mı? Zor olabilir.
1: Çok zor.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz sevgili Ercan Taner'le birlikte. Aktüel bir Dünya Kupası, Dünya Futbolu konuştuk. Gelelim iç işlerimize.
0: Gelelim.
1: Her zamanki gibi karışık. Bir fikir birliği sağlayamayacağımız bir sürü konu var. Nereden başlayalım abi? En taze gündem. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a yollar ayrıldı geçtiğimiz evet. Günlerde. Zannediyorum konuşmuşsunuz orada daha önce programlarda ama ilk olarak şunu sorayım. Ayrılık kararını doğru buluyor musun? İkinci olarak da şu an bir yol ayrımı var. Yerli hoca mı, yabancı hoca mı?
0: Şimdi şu var. Yönetim git demedi. Gitmeye de zorlamadı. Gördüğüm o.
1: Çok sahip de çıkmadılar bence.
0: Ama zorlamadı.
1: Evet.
0: Hocam olmuyor bu şey. Ayrılalım yolları, ayıralım demediler. Konuşulan. Ya taraftar tabii ki tepki gösterecek. Normal. Ama sen bunun yine tepki gösterilirse ne yaparsın diye ben çalışamam demiş. O da Sergen Yalçın'ın görüşü. Ben saygı duyarım.
1: Nasıl bakıyorsun abi bu duruma peki? Yani neticede bu işe...
0: Ben şöyle bakıyorum. Taraftarlar işte ya onlar alıyor biz niye alamıyoruz düşüncesi var. İşte Fenerbahçe alıyor, Galatasaray alıyor. Biz niye alamıyoruz diyor Beşiktaş taraftarları. Her kulübün alma bütçesi var. Beşiktaş bunu sağlayamadığı sürece ben görevdeki yönetimlerin bunu net olarak taraftarlara anlatması tarafındayım.
1: Çok zor abi.
0: Anlatacaklar, durmadan anlatacaklar. Ya çok zor derken ilk bir kere anlatıp kapatmayacaklar.
1: Tabii ki.
0: Durmadan anlatacaklar.
1: Empoze edilmesi lazım yani. Daha doğrusu idrak seviyesine ulaştırmaları lazım bir şekilde.
0: Daha programı açtık. Arsenal 7 yıl uğraştı.
1: Arteta ile birlikte.
0: Yani zirve mücadelesi tamam. Ama Arsenal'in hedefi tabii 25 yıl sonra şampiyon olmak. Tam 7 yıl uğraştı ve o teknik direktör kovulma aşamasına geldi. Ama yönetim hep yanında durdu. Beraberiz dedi. Ve bunun sonrasında da şampiyon oldular dün akşam. Ya bu başarı Burak şeyle gelmiyor. Ya her sene transfer yapalım. Bir anda şampiyon olalım. Olmadığınız zaman büyük yıkım oluyor.
1: Hem mali olarak hem de ruhani olarak tabii ki.
0: Ve tabii şimdi Galatasaray'ın çok iyi yakaladı mesela Osimhen transferi. Mükemmel bir transfer.
1: Büyük fırsat.
0: Büyük fırsat ve o parayı da verdiler. Buldular, verdiler. Yakalandı. Daha öncesinde o fit haliyle Icardi'nin Galatasaray'a kattıkları. çok iyi yakalandı.
1: 6 milyona Torreira'yı bulup getirdim mesela.
0: Mesela Beşiktaş'ın da alabilecek, bulabilecek ve önemli olan oyuncuyu aldıktan sonra da o oyuncuya Beşiktaş'ın onu çok sevdiği, taraftar seviyor da kulüpte de oyuncuyu çok rahat ettireceksin. Bu örneği neden veriyorum Burak? Bence Beşiktaş'a Alman milli takımının santraforu geldi.
1: Mario Gomez.
0: Mario Gomez. Beşiktaş'ın ne yapıp ne edip Gomez'li yıllara devam etmesi gerekiyordu mesela.
1: Ya burada oyuncunun zaten ailevi sebepler ön plana çıkarttığını biliyoruz. Demek ki bir rahatsızlığı var. Konfor olarak en azından.
0: Değil mi? Mesela. Mesela Galatasaray bunları başardı değil mi?
1: Oyuncuların hepsini sarıp sarmaladı. Hem taraftar hem kulüp. Yani bir
0: ya Beşiktaş'ın böyle bu sene bir sembol olarak bakacağımız artık Beşiktaş'ın kaptanı Orkun var. Bu oyuncu sayısını arttırması gerekiyor.
1: %100.
0: Biri de oynayan bazı oyuncular seyirciden çok etkileniyorlar. Haklı olarak. O stresi, o baskıyı bu kadar para alıyorlar kardeşim mantığıyla devam ettirirlerse ortaya o zaman ne çıkıyor? Oyuncu çekiniyor, riske girmiyor. Psikolojik olarak ya ayağındaki topu yanına vereceğine taca atıyor.
1: Ürkeklik başlıyor.
0: Başlıyor. Bunları kabul edelim. Şimdi bir takım oluşumu devre arasında başladı yönetimde. Bazı oyuncular geldi. Mourinho kötü transfer mi? Hayır.
1: Bence çok iyi transfer.
0: O idare ediyor. Başka bir oyuncu da gelebilir. Yine forvet anlamında. Bir türlü başaramadıkları o çizgiye basan adam geçen, rakibi rahatsız eden sol açık. Bence sağ açıkta da o başarılamadı.
1: Yani Çerni beklentilerin altında kaldı totale bakınca.
0: Onu kabul edelim.
1: Evet.
0: Başarılamadı. Tamam olabilir. Çerni de kalabilir. Ama şimdi 10+4 var. En azından o 4'e baktığınız zaman 23 yaş barajında bazı gençler İngiltere'de, İspanya'da bank olarak oynayamayacaklarını anladıkları takdirde mesele oyuncuları bulabilmekte.
1: Kiralık da bir sürü getirebilirsin bu arada. Büyük takımların yatırım yapmak istediği fırsat bulamayan çok önemli potansiyeller gelebilir mesela.
0: Gelebilir. Onları da ya öyle bir transfer gündemi oldu ki şimdi Önder Özen geldi. Beraber teknik direktör yani herhalde açıklanır. Beraber bir teknik direktör arayışlarına başlayacaklar yönetimle beraber. Benim düşüncem Beşiktaş'ın nasıl oynayacağına bir karar vermesi gerekiyor.
1: %100.
0: Ya işte Alman teknik direktör gelecekse örnek olarak söylüyorum bunu. Alman geldi. İşte bir sene iki sene idare etti. Yeni gelecek ya da yönetim değişmedi. Kazandı tekrar kongreyi devam ediyor. O Alman'la yine devam edecekler. %100. Ya da başka bir Alman teknik direktör bulacaklar. Diyecekler ki biz Almanlarla çalışıyoruz. Ya da biz Fransızlarla çalışacağız bundan sonra.
1: Bir ekole sahip çıkman benimsemen lazım evet.
0: Ya bunu artık kulüplerin anlaması lazım. Ya ben ne oldu Portekiz'den Santos geldi. Ben Santos'un oyun şeklini zaten biliyordum. Portekiz milli takımın teknik
1: direktörü. Euro 2016 hepimiz izledik.
0: Herkes ben zaten biliyordum oyun şeklini. Beşiktaş da hücum olarak ne yapabilirdi ki? Çünkü o hücuma inanmıyordu. Yakın ben hocaya saygı duyuyorum çünkü. Onun oyun şekli bu. Siz de oyunu hocaya getiriyorsunuz.
1: Van Bronckhorst'u mesela geçiş hücumu oynatacağını hepimiz biliyorduk gelirken.
0: Evet.
1: Rangers'te izledik final oynadı UEFA Avrupa Ligi'nde. Ya da Ole Gunnar Solskjaer'in oynatacağı futbolu da biliyorduk. Ya burada sen zaten ne satın aldığını bilmen lazım. İsim satın almıyorsun o paketin içerisinde.
0: Oyunu alıyorsun o oyunu bilmen lazım.
1: Evet.
0: Oyunu taraftar ya niye bu takım böyle oynuyor dediği zaman bu teknik direktörün oyunu bu.
1: Sürpriz yok aslında.
0: Oyunu bu. Ya bu teknik direktöre sen biraz daha hücum oynayalım dediğin anda onun bütün koordinatlarıyla oynuyorsun o teknik direktöründe. O da bir paniğe kapılıyor. Bu sefer beklenmedik acayip mağlubiyetler alıyorsun. Bu işler böyle maalesef.
1: Burada benim en çok üzüldüğüm nokta nedir biliyor musun abi? Bilmiyorum katılacak mısın? Hani Beşiktaş taraftarında şöyle bir şey oluştu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yaptığı büyük yatırımlar beraberinde. Beşiktaş hiçbir zaman tarihi boyunca söylüyorum. Burada 123 yıllık bir tarihten bahsediyorum. Sonuç değil süreç takımıdır. Ben ailemden de böyle gördüm. Beşiktaş 2000 sonrası bu istatistiği araştırdığım için söylüyorum. Şampiyon olduğu sezonların hiçbirinde Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan daha çok para harcamıyor. Mevcut Beşiktaş kadrosunda mesela Orkun'dan bahsettin. Bundan 20 yıl sonra gidip baktığında Beşiktaş taraftarının hatırlayacağı bir tane daha oyuncu yok.
0: Evet.
1: Burada Beşiktaş'ın Galatasaray 75 milyona transfer alıyor biz de yapalım yönetim başarısız değil. Hem yönetime doğru adımları atacaksa şayet hem de gelecek teknik direktöre sabretmesi lazım. Burada Samet Aybaba ve Bilic dönemini referans alması gerekiyor önce. Dediğim gibi Beşiktaş.
0: Bu daha önce başarıldı diyecek.
1: %100 neler gördük? Gruptan lider çıktı bu takım.

0: Mario Gomez çok ciddi bir sakatlık çıkışı geldi. Belki başka bir opsiyon da yoktu o dönem transferde. Olcay Şan Kayserslautern'den gelmişti. Büyük bir yıldız değildi. Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup. O takımın iskeletine bakıyorum. Beşiktaş'ın bulup var ettiği oyuncular var. Beşiktaş'ın tarihi boyunca da işte reklamda da konuştuk. Mesela Gordon Milne takımı hep anlatılır, o kolej takımı. Hepsi Beşiktaş'ın kendi bulup kazandığı oyuncular.
1: Ya
0: Beşiktaş kendi
1: Beşiktaş'ın
0: DNA'sına sahip
1: yapısı
0: çıkmalı.
1: bu. Yapısı bu.
0: Böyle de olmalı.
1: Ya bunu yabancı transferinde de sağlamalı.
0: Kimleri gördük tabii ki.
1: Ya bunu sağlamalı. Ya bu takıma şimdi söyle, Gomez dedi. John Karev geldi. Mesela.
0: Inter'den gelmişti yanlış
1: hatırlamıyorum. Değil mi? Düşün, bir John Karev geldi. İyi bir Dembaba geldi.
0: Ailton geldi.
1: Ailton gol kralı olarak geldi.
0: Almanya'dan evet.
1: İyi bir Aboubakar'ı hatırlıyor musun ilk geldiğinde? Tavanlara vuruyordu topları.
0: Napoli maçıyla kırmıştı zincirlerini, sonra çok iyi bir sezon geçirdi.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii.
1: Ya o tarz oyuncuları bence bulma yeteneğine sahip bir takımdır Beşiktaş. Fazla sakin olacak. Zaten ne olacak ya? Beşiktaş takımı şu anda çok iyi. Bak 3-4 tane bu takımı çok daha iyi yere götürebilecek oyuncu alırsa takımı zaten oyun şekli değişir. Bu iyi oyuncular iyi oyuncularla daha iyi performans sergilerler.
0: Burada bence şifre abi şu olabilir. Beşiktaş'ın Beşiktaş DNA'sına sahip çıkması lazım. Başkalaşarak bir yere varabileceğini düşünmüyorum.
1: Bunu
0: ben.
1: Herhalde bu 4 senelik dönemde anlamışlardır.
0: İnşallah.
1: Ya Şenol Güneş'in işte ikinci gelişinde bir sürü Afrikalı geliyor. Geldi.
0: Hala yollayamadım birçoğunu. Onana, Musrati sene sonunda.
1: Hala duruyorlar.
0: Evet.
1: Şuna bile bakmaları gerekiyordu bence. Ya Afrika Kupası var. Bu oyunculardan 4 maç, 5 maç, 6 maç yararlanamayacağız. Ki öyle oldu.
0: Çoğu için evet.
1: O sene Afrikalı oyunculara yatırım yapmayacaksın. Böyle bir turnuva olduğu zaman. Hatta onda bile biz bir ekol olarak ülke seçelim diyeceksin. İşte Almanya.
0: Portekiz. Çok örneği de vardır Beşiktaş'ta.
1: Bu oyuncuların arasından bu oyuncular ağırlıklı bir takım seçmemiz gerekiyor diye düşünmeleri lazım. Hemen büyük takım, şampiyon olacak, şunu yapacak, bunu. Trabzonspor bu sene bunu gerçekleştirdi. İyi transferle. Ha seneye gerçekleştirir mi bilemem.
0: Üstüne kat çıkması lazım şu an. Temeli var.
1: Beşiktaş onu hemen gerçekleştirmesi lazım. Trabzonspor gerçekleştirdi. Ama tabii alacağı oyuncularla bunu yapabilir mi? Bu tartışmaya açık bir konu.
0: Yönetime kalmış oradan sonrası.
1: Evet, Fatih Tekin için bence başarılı bir sezondu.
0: Ya şöyle bakıyoruz abi, hani bunun neticede bir ekonomisi de olduğunu düşünce, senin 5,5 milyon euroya aldığın Ulayi için 40 milyonlar konuşuluyor. Aynı şartlarda Batagova'yı 25-30 milyon bandında bir şey konuşuluyorsa ve sen kupada finale çıktıysan, ligi 3. bitirdiysen, bu bence başarıdır.
1: Ve şampiyonluğu da 6 hafta kala kaybediyorsun.
0: Sonuna kadar da götürdün aslında.
1: Götürmüşsün. Seyircin geliyor, sana inanmış. Ki bu kadro sezon başında Trabzonspor şampiyon olur mu, banko ya da işte iyi sonuçlar alır mı, o bile tartışmaya açık bir konuydu.
0: Burada bence çok kritik detaylardan biri şu abi. Yönetime tebrik etmekle birlikte Fatih Tekke'nin varlığı. Orada hani az önce DNA'dan bahsettik ya, o Trabzon şehrinin DNA'sını taşıyan bir adam. Beşiktaş'ın da Beşiktaş standartlarına yakışacak, Beşiktaş mentalitesini kanıksayacak bir hocaya ihtiyacı var. Yerli mi olur, yabancı mı olur sence?
1: Yani ben yabancı olma ihtimali yüksek görüyorum.
0: Hangi ekolü yakın görüyorsun?
1: Ya benim beğendiğim ekol disiplin anlamında Alman ekolüdür.
0: Burada isimler var biliyorsun işte. Tedesco ismi tekrar Fenerbahçe.
1: Benim beğendiğim ekoldür. Ya bilemem hangi teknik direktörü seçecekler. Dino Topmöller var. Eintracht Frankfurt'un Riera'dan önceki hocası.
0: Nagelsmann'ın eski yardımcısı.
1: Türkiye'ye gelme ihtimalini düşük gördüğüm Glasner var.
0: Çok zor.
1: Ya o da oyun tarzını üçlüyü sever. Bu kabul. Ama kendisi 4-4-2 hayranıdır. İyi takımda 4-4-2'de oynatır. Ya her taktiği takımında uygulamaya çalışan ve Crystal Palace'da işte o çabuk hücumlarla yaptığı sonuçlarla dikkati çeken ama takımın yüksek bütçe vermemesi nedeniyle görevi bırakacak bir hocadan bahsediyoruz.
0: Bayağı da talibi olacak Avrupa'da herhalde, öyle gözüküyor.
1: Bence talibi oldu ki bu kadar rahat bir şekilde ben artık yokum dedi.
0: Aynısı İrola'da için geçerli biliyorsun. Yani Alman ekolüne ben de sıcak bakıyorum ama işte burada anahtar sabretmek.
1: Ya takımın sistemini oturtmak. Türkiye'de Hollanda ekolü olmuyor.
0: Onu çok denedik.
1: Ya en iyileri de geldi. Hiddink geldi. Sayılı teknik direktörlerden biridir.
0: Hollanda futbolunun en büyük efsanelerinden biri Gus Hiddink.
1: Düşün. Olmadı.

0: Bu yüzden
1: Braveheart olmadı.
0: O da geldi. O da sayılı teknik direktörlerden ve oyunculardan biri.
1: Kluivert olmadı mesela. Bir sürü örneği var.
0: Bir sürü örnek var. Bu yaşandı. Bu yüzden ama Almanlar genelde başarılı oldular.
1: İşte Samsun Spor güzel bir örnek mesela şu an bunun için.
0: E tabi.
1: Yani burada
0: Alman futbolu Türkiye'de temeli kuran ekoldür. Jupp Derwall'le.
1: Geçmişte.
0: Geçmişte. Onun için diyorum. Ve uyum sağlıyorlar. Piontek geldi.
1: Yani bir sürü örneğini gördük başarılı.
0: Burada neler yapabildiklerini Alman teknik direktörlerin görüyoruz.
1: Burada bakalım masada zaten yabancı hoca adaylarının hepsi Alman şu anda işte. Tedesco ve Töpmöller. Glasner de çok orada zor bir aday olarak gözüküyor. Bakalım.
0: Ben büyük sürpriz olur Glasner'i alırlarsa. Bir büyük başarı da olabilir bence.
1: Ya biliyorsundur hani Kerik'le uzatıldığını açıklayana kadar Manchester United'de ciddi bir aday olduğu konuşuluyordu mesela son ana kadar.
0: Evet.
1: Ki işte şu an Konferans Ligi'nde finalde geçen sene bir FA Cup ve Community Shield başarısı var.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ercan Taner'le birlikte. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu aslında biraz değerlendirdik teknik direktörden yola çıkarak. Eklemek istediğim bir şey var mıdır abi Beşiktaş için?
0: Göreceğiz şimdi yapılanma ve transferler bize neler yapıyor. Daha konuşuruz programlarda yine. Göreceğiz hep beraber.
1: Son olarak şunu sorayım abi Beşiktaş özelinde. Umutlu musun peki gelecek adına?
0: Ben her zaman gelecekten umutluyumdur. Her zaman.
1: Yarını bilemezsin çünkü.
0: Gelecekten umutlu olmak gerekiyor çünkü. Ben çok umutsuzum, olmaz böyle bir şey. Ben onlardan değilim. İyi ve iyi projeler her zaman başarıyı getirir. Ama tabii ki taraftara büyük iş düşüyor futbolda. Yani sporda taraftarların desteği, protestosu değil desteği çok önemli.
1: Burada bilinç kazanmak lazım biraz bu anlamda evet.
0: Çok Beşiktaş çok büyük bir camia. Çok büyük bir taraftar kitlesi de var. Bunu da biliyoruz. O tribünler nasıl doluyor biliyoruz. Bu yüzden de biraz destek ve sabır gerekiyor.
1: Buradan Beşiktaş'ı da bu şekilde değerlendirmiş olalım. Benzeri bir teknik direktör durumu Fenerbahçe'de de var. Ama orada farklı bir durum var. Bir başkanlık seçimi var biliyorsun. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım adaylar gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım'ın öne çıkan teknik direktör adayı şu an için. Aykut Kocaman olarak daha önce birlikte çalışmışlardı. Hakan Safi tarafında da bu son iki gündür Conte ismi. Çok ciddi şekilde konuşuluyor. Onun da Napoli'den ayrılması bekleniyor. Yani geçtiğimiz seçim sürecinde biliyorsun 2 yıl önce Mourinho ismi çok belirleyici olmuştu. Burada da Conte biraz daha oyunu değiştirebilecek isimlerden biri gibi duruyor.
0: Conte bir de uzun vadede değil, kısa vadede sizi bir anda şampiyon yapabilecek kapasitede bir teknik direktör. Çünkü şu Conte'yi anlatalım biraz. Conte özellikle sezon başı antrenmanlara dahil antrenman temposu müthiş, çok ağır sezon başı çalışmaları ve fizik güce çok önem veren bir teknik direktör. Tempoyu sever, baskıyı sever ama Conte ile uzun vadeli çalışma konusunda bir durursun.
1: Örneği yok zaten çok fazla.
0: Ya kendisinin bir tarzı var Jesus gibi. En fazla 2 sene sonra adı asmadık diyor.
1: Yani panik anında camı kırın diyebilir miyiz Conte için?
0: Diyebiliriz. Ya Conte öyle bir teknik direktör.
1: Örnekleri var zaten biliyorsun. Inter'le şampiyon oldu, bir sonraki seneyi tamamlayıp ayrıldı. Tottenham'da 2 yıl sonra, Chelsea'de 2 yıl sonra ayrıldığı bir dönem var. Geçen sene Napoli'yi yaptı, şimdi ayrılıyor. Biraz da genel itibariyle hep şey söylenir abi Conte için. Senin söylediğinden yola çıkarak hani oyunculara çok fazla yüklendiği, çok fazla oyunculardan fedakarlık istediği için genel oyuncu ilişkilerinin de bir süre sonra kötüye gittiği söylenir.
0: Ya bir sene oyuncu sana yapıyor o fedakarlığı. Aynı takım bozulmuyor tabii. Şampiyon takım bozulmuyor diyelim. İkinci sene şarj bitiyor. Dayanamıyorlar.
1: Bu sene demek. Gördük onu Napoli'de mesela.
0: Dayanamıyorlar demek. Öyle bir görüntü var.
1: Burada McTominay'ı mesela bir yıldıza çevirdi. Orada o sisteme teslim olan oyuncular da her zaman fark yaratmıştır. Mesela Chelsea'de Inter'de Lukaku örneğini gördük. Chelsea'de Diego Costa örneği. Yani kısa sürede çok başarıya gidebilecek bir formül aslında Conte futbolda.
0: Conte'nin düşüncesi bu. Aykut Kocaman'ı biliyoruz. Ben şuna karşıyım. Ya futbolda işte uzun süredir 4 yıldır 5 yıldır takım çalıştırmıyor. Ya bu olabilir ama bu futboldan koptu anlamına mı geliyor? Ya futbol tamamen kapattı mı? Hayır. Evet,
1: hayatın 50 yılını futbola vermiş birinden bahsediyoruz bu
0: arada. Ya futbolu yine yakından izleyen, takip eden, oyunculara bakan, o metotları takip... Teknik direktörler dünyada o değişen çalışma metotlarını, onları zaten takip ederler. Takip etmek zorundalar. Kendisi o zaman istemez. Der ki ben teknik direktörlüğü bıraktım.
1: Kafaca bırakmış olması lazım dediğin gibi.
0: Ya bıraktım, çalışmayacağım artık der. Daha yeni röportajında söyledi. Ya Fenerbahçe'ye milli takım demedi mi? Bu demek ki kendini iyi ve hazır hissediyor.
1: Hala bir motivasyonu var belli ki, evet.
0: Yoksa ben artık tamam teknik direktörlük olayını bıraktım. Bundan sonra yorumculuk yapacağım.
1: Diye. Ki onu da yapmadı biliyorsun.
0: Yapmadı. Evet. Zaten karşı olduğunu belirtti.
1: Kendi işine odaklanıyor.
0: Kesinlikle öyle. Ve ya Fenerbahçe'de çalışmak, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor tabii. Hiç kolay değil bunlar.
1: O baskıyı bir şekilde bertaraf edip onunla birlikte yaşamak, onunla birlikte çalışmak. Çünkü hata kredin hiç yok.
0: Taraftar, medya, teknik direktör, başkan ilişkileri, teknik direktör, oyuncu ilişkileri, yardımcılarıyla koordinasyon. Bunların hepsini göz önüne aldığında günün 24 saati, diyelim ki Fenerbahçe'yi konuşuyoruz şu anda. 24 saat başka bir şey düşünemezsin. Mümkün değil.
1: Tabii ki.
0: Ya düşündüğün anda zaten başarısız olursun.
1: Ya burada şey gibi, çok büyük kurumlarda en yetkili kişi oluyorsun bulunduğun şubede. Bu çok kolay bir şey değil tabii ki.
0: Bu yüzden o konu Aykut Kocaman da çok önemli bir teknik direktör.
1: Çok yanlış bir argüman. Aynen öyle, kesinlikle. Aykut Hoca'nın uzun yıllardır takım çalıştırmaması üzerinden çok fazla algı yapılmaya çalışıyor bana sorarsan.
0: Ya bence doğru bir şey değil o. Ya ne oldu, bıraktı mı? Tamamen geçti. Artık basketbolla mı ilgileniyor? Hayır.
1: Hala içinde.
0: Hala bu oyunun içinde. Takip ediyor, devam ediyor. Teknik direktör adayları fena değil bence.
1: Ya tatmin edici, burada farklı isimler de gündeme geliyor ama şu an için en azından adaylar tarafında en öne çıkan isimler Conte ve Aykut Kocaman gibi iki isim de tatmin edici. Buna da katılırım.
0: Ben de aynı düşüncedeyim.
1: Burada mesela Conte'nin oynatmaya çalıştığı, hep söylemiştik, yayın öncesinde de konuştuk. Genelde üçlü oynuyor biliyorsun işte. Inter döneminden Chelsea'ye tut da Tottenham, son olarak Napoli'de de üçlü oynuyor. Buraya, Türkiye'ye bunu entegre etmek zor olabilir diye düşünüyorum.
0: Zor olabilir de ben böyle başarılı olacağıma ve böyle oynamak istediğini daha önceki konuşmalarında yönetime aktardıysa, ya öyle bir konuşma olduysa, yapacak bir şey yok.
1: Onu kabul edip alman lazım.
0: Ben böyle oynayacağım dediği anda. Ya üçlüyü, eyvah üçlü diye korkmamak gerekiyor. Belki oyuncu önerileri olacak.
1: Bizde bu önyargının nedeni nedir abi? Mourinho'da da yaşandı mesela ki Valerian İsmail de üçlü teknik direktör olarak Beşiktaş'a geldi, hatırlarsın. Dörtlü oynattılar mesela. Süper Lig'deki bu 4-2-3-1 takıntısının menşei nedir? Nereden geliyor bu?
0: Üçlüde çok gol yersin, başarılı olamazsın. Bence öyle. Böyle bir şey yerleşmiş. Ya da Türkiye'de üçlü oynanmaz diye yerleşmiş. Öyle bir kanun yok. Kural da yok. Benim savunmada oynatacağım üçlü, kanatlarda zaten hem savunma hem hücum yapacak oyuncuların varsa abi, ya rakibi beşli karşılıyorsun üçlü oynarken.
1: Senelerce şeyi görmedik mi? Değil mi? Bonucci, Barzagli, Chiellini taş gibi savunmaydı mesela, bir handikapı var mıydı?
0: Hayır, yoktu. Bir de şu var. Sen üçlü diyorsun da rakip sana hücum yaptığında da sen rakibi zaten beşli, bir de orta alandan destek gelirse altılı yedili karşılıyorsun.
1: Doğru kanat beki bulursan evet.
0: İşte o mesele, Angelinho mesela doğru kanat bekiydi ama dörtlü oynayınca alışamadı Galatasaray'a gelen. Olmadı. Angelinho üçlünün doğru kanat bekiydi.
1: Roma'da oynadı sonrasında zaten.
0: Roma'da gitti oynadı. Yani sen, ben bunu değiştirdim, İşte bu dörtlü olacak diye düşünürsen üçlü kadroyu, uygun kadroyu, o zaman esas başarısız oluyorsun Burak.
1: Yani bir de şeye bakıyorum. Şey, enteresan bir argüman. Üçlü oynarsan çok hata yaparsın. Senelerdir Inter üçlü oynuyor. Conte'den beri. Sonrasında işte Inzaghi'de, Kivu'da oynadı. Napoli'de görüyoruz bunu iki senedir. Xabi Alonso şampiyon yaptı Bundesliga'da üçlü oynayarak, Leverkusen'i. Yani bunu bu kadar sakıncalı olduğunu artık baktığımızda olmadığını anlamamız lazım. Bunda bir problem yok.
0: Yani yerleşik, o klasik, biz kesinlikle dörtlü savunma yapacağız, öyle bir şey yok.
1: Onu da iyi yapmıyoruz ki. Bence ligimizde çok iyi uygulayan takımlar olduğunu düşünüyor musun mesela dörtlü savunmayı?
0: Yok. Ya onun içinde stoperler ağır oluyor, bekler hücuma çıkıyor, savunmaya dönemiyor. Ya bazen hiçbirimiz Conte'den daha iyi bilemeyiz.
1: Yani çok çok güzel nokta oldu abi bunu.
0: Öyle değil mi?
1: Ya adamın işte İtalya'da bugün, yayından önce de konuşmuştuk. Conte boşta olsa, yani Fenerbahçe'ye geldiğinde 2 sene sonra Milan, Inter, Juventus üçlüsünden birine gideceğine hepimiz fitiz mesela. Bu adam Türkiye'de kendini ispat etmek zorunda değil herhalde bu konuda bir fikrine.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bunların yıkılması gerekiyor abi bu arada. Yani 4-2-3-1 hakikaten çok keyifli, renkli bir formasyonda değil artık. Ligimizde çok iyi uygulandığını düşünmüyorum ben.
0: 4-1 denilen düşünce de bence olmuyor. Yani onun için de iyi, o sisteme göre de iyi oyuncular gerekiyor.
1: Şeyi hatırlarsın abi, Galatasaray'ın Tottenham'ı yendiği maç vardı Şampiyonlar Ligi'nde 3-2'lik. Orada Galatasaray üçlü savunma oynamıştı mesela. Ne kadar farklıydı. Süper Lig'de bunu yapsa herhalde.

0: de çok daha keyifli maçları izleyebilirdik.
1: Evet. Oynadığı oyun Okan Buruk'un da çok hoşuna
0: 3-4-1-2 oynadı.
1: Değil mi? Okan Buruk'un da çok hoşuna gitmişti. Maçtan sonraki o açıklamasını, röportajını unutamayacağım. Gayet başarılıydı bence.
0: 60 dakikada Premier League'de top 6 takımı dediğimiz bir takımı Galatasaray suyunu sıkıp kenara attı.
1: Evet. Çok iyiydi bence.
0: Bunu nasıl referans almıyoruz mesela? Ya sadece Galatasaray üzerinde değil, diğer takımlar için de bana ilginç geliyor valla. Bazı konularda biraz dogmatik kalabiliyoruz.
1: Maalesef.
0: İnovasyon lazım. Bakalım bakalım ya, Fenerbahçe'de şimdi transfer söylentileri de var, onlara da girelim yani. Yeni yönetim ve teknik direktör belirleyecek
1: tabii,
0: ama.
1: Tabii başkanlar belli değil. Şu anda söylenti olarak tam girelim ve yorumlayalım. Ama söylenti olarak bunu da değerli dinleyicilerimize tekrar hatırlatmak isteriz. Ya,
0: spekülasyon olunca, değil tabii ki.
1: Tabii, değil mi?
0: Yani burada şu anda söylenen şu. Direkt hatta olduğu gibi servis edelim ki bu bir tabii. Alıntı kaynağı da var, belirtelim. Mevcut yönetimin Andre Roberts'ın ve Cirasi isimleriyle anlaştığı takdirde yeni gelecek yönetime bıraktığı söyleniyor. Çok net iki isim.
1: Net oynar. Fakat bu şunu da değerlendirmek lazım. Biz bu oyuncuları düşünmüyoruz derlerse de iki yönetim. Buna da saygı duymak lazım.
0: Onların da bir planı programı var tabii ki.
1: Ya biz onları planlamıyoruz. Yani bizim organizasyon planımızda bu oyuncular yok. Net isim. Tamam, kabul ediyorum ben de. Fakat bu iki oyuncu da bizim planlarımızda mevcut değildir. O zaman bir şey yapamazsın.
0: Ki maliyetli de iki isim. Gelecek yönetimin bütçe planlaması sadece futbol dışında da hani finansal olarak da şimdi Cirasi transferi için Dortmund'un 40 milyon talep ettiği söyleniyor mesela.
1: Abi bir de oyuncunun da talebi olacak.
0: 10 milyondan aşağı getirmek çok zor bence. Osimhen'in falan maaşını gördükten sonra ya da işte Sané'nin, Asensio gibi oyuncuları gördükten sonra Türkiye'ye daha ucuz bir rakama fit olmaz bence.
1: Bence de olmaz. Bir de Türkiye fiyatı var. İşte Kamavinga diyorlar ya. Dün Mehmet'le, sevgili dostumla ne kadar maaşına baktık, yıllık gelirine. 13,2. 13 milyon euroyu geçiyor. Türkiye fiyatına vurduğun zaman çarpı 2 yapacaksın. 26 verilir mi?
0: Bir de burada şey var biliyorsun abi, orada gelir vergisinin %33 gibi bir evet. Sayısı var İspanya'da. Oyuncu ödüyor, burada kulüpler ödüyor.
1: E tabi.
0: Oyuncunun kazandığı paraya bakar mısın? Yani bu bir şekilde...
1: Ancak oyuncu... böyle gelir oyuncu Türkiye'ye.
0: O da biraz marka değerini düşürmüyor mu sence ligin?
1: Düşürüyor.
0: Yani işin içinden çıkmak zor. Bir de Türkiye'ye gelince bilmiyorum Avrupa'da işleyiş böyle mi? Menajerler çok ciddi komisyon alıyor vesaire. Senin aslında Avrupa'da 3-4 milyon euroya bitirebileceğin bir oyuncunun faturası çok şişiyor mesela.
1: Maalesef. Yani biz hala onu oturtamadık Burak. Böyle giderse de zor oturtacağız o işi.
0: Burada bence mentalite şu anlamda yanlış abi. Bilmiyorum katılır mısın? Oturtmak için senin kendi oyuncularını yaratman lazım. Burada şeyden bahsetmiyorum. Cirasi'yi şu an dünyada herkes biliyor. O gidip bir Amerika'yı yeniden keşfetmek değil.
1: E tabi.
0: Ama gidip işte ne bileyim az önce Feyenoord'dan bahsettik Japonya milli takımına girmişken. Ueda'yı mesela tutup getirebilirsin uygun maliyete. Bu sene 20 küsür gol attı Hollanda Ligi'nde. Biz böyle şeyler yapmıyoruz ama. Neden? Yönetimler üzerinde oluşabilecek baskıyı bertaraf etmek için taraftarları hoş tutmaya çalışıyor. Ama kasayı düşünen yok herhalde çok fazla.
1: Hiç kimse kasayı düşünmüyor.
0: Arkasındaki yönetime kalacak nasılsa.
1: Ya şimdi işte Gençler Birliği Yıldız minik takımından alıyor Fenerbahçe Arda'yı. Arda Fenerbahçe'de. Ondan sonra da Real Madrid ve Barcelona transfer teklifinde bulunuyor. Bu sadece bir kişi. Bunun fazla değil. 8 oyuncu olduğunu düşün. Ya biri Liverpool'a gitmiş, biri Bayern Münih'le sözleşme imzalamış. Böyle düşün.
0: %100.
1: O zaman Türk futbolu ve marka değeri nereden nereye gelecek? Bir anda yepyeni bir çağ başlar futbolumuzda.
0: Olması gereken de bu. Hollanda bunu yapıyor mesela senelerdir.
1: Evet.
0: Yani burada şöyle bir şey var abi. Mesela bir örnek vereyim bu anlamda negatif. Trabzonspor'u 19 takımı geçen sene... Avrupa ikincisi oldu Barcelona ile final oynayıp. Kaç tane oyuncu izledik bu sene mesela oradan?
1: Çok az. Çünkü bu oyuncuların oynayıp oynamama aynı sıkıntı şu konuşuluyor İtalya'da. İtalya'da bir oyuncu umut veriyorsa bir moda var deniyor. Serie B'ye kiralık verin. İkinci ligeye. Bu yüzden de İtalya milli takımı başarısız ve oyuncu yetiştiremiyor. İtalya'da konuşulan konu da bu.
0: Ki bizim durumumuz çok daha
1: vahim. Çünkü teknik direktörler, kulüpler de herhalde o politikayı benimsemiş durumda. Hep hazır oyuncu istiyorlar. Türkiye'de de hep hazır oyuncu. Ya Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzonspor hazır olacak oyuncu.
0: Yetiştirici kimliği yok hiçbirinin.
1: Yok, hazır. Oyuncu hazır olacak.
0: Bu bakış açısıyla da o Arda Güler'lerin yenisini bulmak, Avrupa'ya ihraç etmek çok kolay değil.
1: İmkansa yakın. Hazır. Bu oyuncuyu hazır. Şimdi 23 yaş diyorlar. O 23 yaşa

0: Kiralık belki bulabilirsin. 23 yaş altı o genç oyuncular, 10 artı 4'ten bahsediyorum. Aha. Ama o oyuncu büyük takımların radarındaysa zaten onun bonservisi 50 milyon euro.
1: Bir de alamazsın zaten, tercih etmez oyuncu.
0: Oyuncu Türkiye gelmez. Bunu açık ve net ortaya koyalım.
1: %100.
0: Maalesef bu böyle. Gelmez.
1: Burada bir de şey oluyor abi, orada senin yatırım yapacağın oyunculardan Türk futbolu üzerinde oluşmuş bir algı var ya, verilen bonservisler, ücretler. Normalde 2-3 milyona satacağı oyuncuları takımlar 10 milyondan 15 milyondan kapı açıyor Türk takımları geldiği zaman.
0: Bu da ortaya bir başarısızlık haritası çıkarıyor.
1: Finansal olarak zaten yok oluşa sürükleniyorsun buradan. Bir şekilde büyük takımlar ayakta kalacak ama işte arsalarını sattı, taşınamazlarını sattı, bunlar bir yerde bitecek.
0: E tabi hazıra daha dayanmaz bir. İkincisi ya taraftar içinde, forma içinde şu oyuncuyu aldık ya, forma satışı olsun diye. Herhalde bir 3-4 sene sonra bu mantıktan da vazgeçecek.
1: Zorunlu ya, olarak.
0: İş ona doğru gidiyor çünkü. Öyle değil mi?
1: Yani abi sen daha iyi hatırlarsın mesela, taraftara forma sattırmak için oyuncular var ya, işte Beşiktaş'tan ayrıldı Sergen Yalçın, işte Galatasaray'da Arda Turan, bunlar da sattırıyordu. Bunları da üretebiliriz mesela.
0: Üretemiyorsun ama.
1: Bak Orkun Kökçü bile yerli bir oyuncu 30 milyon verip alabildin. Ve daha trajini söyleyeyim mesela, 20-21 senesi olması lazım gördüğüm kadarıyla. İlk Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş Feyenoord'a 350 bin euro teklif ediyor Orkun Kökçü için. Adamlar 1,5 milyon euro istiyor diyor, Orkun gelmiyor. Sen aynı Orkun'u 4 sene sonra 30 milyon alıyorsun.
0: İşte o zaman mesele, o zaman alabilmek. O zaman getirebilmek. O zaman sen belki Manchester United'a 74 milyon euroya satacaksın.
1: Belki de. Ferdi mesela Fenerbahçe'nin Megen'den 19 yaşında aldı. 35 milyon euro'luk bir satıştan bahsediyoruz günün sonunda.
0: Öyle değil mi? Cenk Tosun'u Everton'a kaça verdi?
1: 23 milyon pound.
0: Ya bu, o da rekor bir transferdi. Neden?
1: Çok büyük para.
0: Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardın. İyi goller attı. Ligde de iyi oyunlar oynadı. Ve 23 milyon pound'a sakatlanmasa belki çok daha iyi yerlere gelebilecekti.
1: Ya da Sam Allardyce'a denk gelmesi o dönem.
0: İşte tarihsizliği oldu tabii.
1: Yani bunları daha fazla yapmamız lazım. Biz burada, bu arada açık konuşayım abi. Hani daha sektöre yeni girmiş biri olarak söylüyorum kendi perspektifimden. Böyle transfer söylentileri olduğu sürece, kavga gürültü hakem konuşulduğu sürece biz çok rahat ekmek yeriz. Ama ben bunu bir futbol sever olarak söylüyorum. Bu işin doğrusu bu değil. Günün sonunda bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray için çok büyük kriz var. FIFA'dan transfer yasağı geldi, şu kadar ceza geldi. Şeylerini burada konuşmak istemiyorum ben şahsen.
0: Ben de istemiyorum. O hem taraftarlar için hem de kulüpler için büyük yıkım olur.
1: Ona doğru gidiyor ama bana sorarsan.
0: Umarım gitmez.
1: Burada inşallah bazı öncüler. Bu öncüden kastım bu arada kulüp olabilir, yetiştirici bireyler olabilir, milli takım bazında olabilir ama bir öncülere ihtiyacımız var. Burada başı çekecek.
0: Hep birlikte onu göreceğiz.
1: Ama burada Trabzonspor iyi bir emsal olabilir diye düşünüyorum abi. Mevcut ya,
0: ama Trabzonspor tabii bu sene de buna, önümüzdeki yeni sezonda da buna devam etmesi gerekiyor.
1: %100.
0: Eğer buna devam edemezse yeni sezonda, o zaman hiç zor.
1: Çok zor. Burada taraftar baskısı biraz Trabzonspor'u yanlış yönlere sürükler diye korkuyorum abi.
0: Bütün takımlar için geçerli. O konuda çok iyi idare etmeleri gerekiyor. Şimdi her şey de değişti. Medya, sosyal medya, her şey. Anlayış, taraftarlar, bir nesil değişiyor. Kulüplerde dikkat edersen bazı maçlarda tiyatro seyreder gibi seyrediliyor. Çünkü seyirci profili de değişiyor. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Ben şunu düşünüyorum abi, katılır mısın bilmiyorum. Ben ülkecek özellikle futbola bakış açımızın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela şeyi görüyoruz ya, Bundesliga 2'de Duisburg maçını görüyorsun ya da Elversberg maçını görüyorsun. 30 bin kişi çakılı bir seyirci var, mutlular. Burada çok başarı endeksi. Bu, biz bence genel olarak sporun biraz daha eğlence sektörünün bir halkası olduğunu idrak edebilmiş noktada değiliz.
0: Evet, biz sonuçlara bağlıyız. Scoreboard'a bakıyoruz. Ne yazıyor? Takımın mağlup, işte haftaya gitmem diyor. 15 gün gitmem ya da ben bu sezon gitmem diyor. Derbiyi kaybediyorsun. 3 hafta taraftarın küsüyor. Yarı boş tribünlere oynuyorsun. Bizim Türkiye'de maalesef bunu aşmamız gerekiyor. Elversberg örneği çok iyi. Bundesliga 2 örneği çok iyi. Bu İngiltere içinde Championship'te de tribünler dolu.
1: Tıklım tıklım.
0: Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Alt liglerde bile birçok maçta, İngiltere'yi kastediyorum alt liglerini, tribünlerin boş olduğunu
1: görmüyorsun çok fazla. Orada onlar eğlence aracı olarak bakıyor. Biz bu noktada değiliz. Fazla içselleştiriyor muyuz yoksa bilmiyorum. Ya, yaklaşımımızda bir sıkıntı var.
0: Daha değişik bakıyoruz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, Ercan Taner'le spor kazanına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da Galatasaray diyelim abi istersen. Orada tabii işler daha yolunda gittiği için
1: Doğru.
0: beslenebileceğimiz bir kaos yok. Şunu sorayım sana. Transferde Galatasaray hangi noktalara hamle yapmalı sence?
1: Ya Galatasaray'da şöyle düşünüyorum. Torreira'nın durumu bana enteresan geliyor. Yani kalacak deniyor ama öyle bir hava var mı yok mu? Onun dışında Galatasaray Mertens'in açığını kapatamadı. Kesin.
0: Hibrit çözümler. Yunus oynadı bu sene mesela
1: Yani,
0: oyunu çok fazla.
1: o tarz bir oyuncu bulmak zorunda.
0: Griezmann çok iyi olmaz mıydı mesela, kısa bir kontrat
1: Amerika'ya
0: MLS'e
1: gitti.
0: gitmesi?
1: Olabilirdi.
0: Orlando'ya gitti.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Dediğin gibi olabilirdi.
0: Özellik olarak çok andıran özellikleri var ki 10 numarada tepede hem skor katkısı hem oyun zekası olarak çok fark yaratırdı bence.
1: Bir de Mertens'ten farkı biraz daha fazla iyi vuruş kalitesi var. Onu söyleyebiliriz.
0: Forvet base'i de var geçmişte Atletico
1: O
0: dönemde.
1: rahatlıkla gol yollarında daha etkili. Daha fazla gole götürebilir sizi. Ama olmadı tabii. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Şöyle bir şey var. Icardi kalmalı mı gitmeli mi konuşuluyor şu anda. Buna çok iyi karar vermeleri gerekiyor. Ya bu kararı yorumcular vermeyecek.
0: %100.
1: Ya taraftar tabii vermiyor. Icardi'nin geleceği ne? Kendisi ne düşünüyor? Çünkü fit değil.
0: Çok belli oluyor zaten sahada.
1: Gidişatı daha da kötüye mi gider? Yoksa artık tamam ben de toparlanma sürecine gireceğim. Bu takımın içinde yer alacağım. Ona göre antrenman tempomu da iyi yapacağım, ayarlayacağım. Fakat buna rağmen benim de sana şöyle bir sorum olacak. Üçüncü bir santrafor alır mısın? Osimhen'in kaldığını düşünüyorum.
0: Alırım abi. Şöyle açıklayayım kendimi de. Osimhen'in olmadığı maçlarda Galatasaray'ın bir B planı olmadığını gördük. Ön alan baskısında Osimhen'in varlığı olmadığı sürece Galatasaray üstünlük kuramadı rakiplere. Burada B planı olmadığı için Icardi ile zorlanırlar mesela fiziksel olarak. Bence Osimhen gibi atletik bir oyuncu daha olması lazım. Yani Osimhen'in olmadığı denklemde daha planını uygulayabilmesi lazım Galatasaray'ın.
1: Mesela İspanya'da kalır mı kalmaz mı? Bayağı da büyük deneyime sahip oldu. Vedat Muriç'i alsa şaşırır mısın?
0: Şaşırmadığım gibi bence çok da iyi transfer olur.
1: Öyle değil mi?
0: Yani. Icardi'den daha fazla fiziksel getirisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. O da çok azimli, çok fazla baskı yapabilen ki Okan Buruk'un en aradığı özellik bu. Hani Osimhen'in kullanımından gördük 2 senede.
1: Bunu net olarak gördük. Bu yüzden Icardi konusunda final kararı çok önemli bence.
0: Duygusal olmamak lazım bence.
1: Evet, yani duygular, işte görüşmeler. Çünkü Icardi de şunu biliyor. Ya buradan yine kendisine teklif edilen yıllık geliri başka bir yerden alma ihtimalini ben düşük görüyorum. Buna Arjantin de dahil, Serie A da dahil.
0: Bundan sonra ya evine dönmek motivasyonunda ya da Avrupa'da yeni bir meydan okuma arayabilir ama olayın materyal tarafında burası daha ağır basıyor tabii.
1: Ya Serie A'ya gidebilir. Ama buradaki kazancıyla gidemez. Mümkün değil. Daha bayağı aşağılara gider.
0: Burada 10 milyon bandında kazanıyor bildiğim kadarıyla. Serie A'da öyle bir oyuncu yok. Kenan Yıldız 4 milyon euro, 3,5 milyon euro kazanıyor öyle söyleyeyim.
1: Yok öyle bir maaş yükselme denilen ya acayip maaş yok. Bunu biliyoruz.
0: Avrupa'nın birçok yerinde olmadığı gibi.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: Öyle yüksek değil.
0: İşte bahsettik abi, Kenan Yıldız 3,5 milyon euro alıyor yeni sözleşmesinde. Takımın en çok kazananlarından biri ki Juventus'tan bahsediyoruz. Hani Cagliari değil bu takımda. Orada alabileceği en herhalde gerçekçi maaş 2-2,5 milyon euro bandında olur diye tahmin ediyorum.
1: Ya ikiyi zor geçer.
0: Belki aynen öyle.
1: Bunu kabul etmek gerekiyor.
0: O da bunun farkında. Ben Arjantin'e döneceği hissiyatındayım abi nedense. Hani biliyorsun çocukları oradaki çok fazla da gidip geliyor sezon içerisinde.
1: Neden? Arjantin'de tabii. O da Arjantin'de bu büyük paraları verebilecek. Yani Boca
0: Ya da River Plate.
1: üçüncü bir takım zor
0: Çok zor.
1: diye düşünüyorum.
0: Orada parayı biraz da Arjantin'e gitmesinde şöyle bir artısı olabilir abi. Çok da medyatik bir kişilik olduğu için orada reklam sponsorluk gelirlikleri burada kazandığına yaklaştırmasa da en azından biraz tatmin edebilir diye düşünüyorum. Orada bir marka neticede.
1: Evet, o çocuklar orada. O olabilir. Burada tabii önemli olan hem Icardi'nin hem de Galatasaray'ın mutlu olacağı çok iyi bir finalle olayın bitmesi. Yani küsmeden bitmesi ki öyle küsülme olacağını tahmin etmiyorum.
0: Teşekkür mesajı yayınladı biliyorsun geçtiğimiz hafta. Şampiyonluk kutlamasında 60 bin kişi hep bir ağızdan Icardi ile özdeşleşen şarkıyı seslendirdi
1: Evet.
0: çıkarken. Güzel bir veda oldu aslında.
1: Bu tabii tam olarak bir

0: Veda mıydı yoksa devam mı edecek? Çünkü Başkan Dursun Özbey'in de ben bir konuşacağım. Sonra temsilcisiyle yaptığı görüşme olduğunda biliyoruz. Bu da doğrulandı. Artık final bekleniyor bence o konuda.
1: Burada ben şu noktadayım abi, hani biraz da hayattan bir benzetme yapayım. Bir çok güzel bir ilişkiyi doğru zamanda bitirmezsen onu pek iyi hatırlamazsın genelde. Kötü hatıralar biriktirmeden bence yolları ayırmak
0: Doğru.
1: faydalı olabilir.
0: Mesela Şallay'a İngiltere'den teklif var diyorlar. Ben Galatasaray için son derece faydalı olduğuna inanıyorum. Onu söyleyeyim.
1: Ya,
0: Solda bir problem var mı? Olacağını pek tahmin
1: bek
0: etmiyorum.
1: tarafında mı?
0: Sol bek, evet.
1: Orada Eren'in varlığında da bana sorarsa mesela 10 artı 4'te çok faydalı. Galatasaray'da keza Yakup da iyi bir sezon geçirdi. Hiç problem yok bence de.
0: Yok. Bu yüzden işte Santrafor 10 numara konusu. Saray'a teklif olduğu iddia ediliyor.
1: Aston Villa tarafından.
0: Aston Villa tarafından. Sara acaba bu teklife karşı değerlendirme ne olacak? O tarz bir oyuncu bulunabilir mi? Bunları tabii transferde masaya yatırıyor kulüpler. Yani gönderecek kulüp de alacak kulüp zaten teklifini yapmış durumda. Onun gibi bir oyuncu bulunabilir mi? Çünkü Sara'nın iyi oynadığı çok maç var.
1: Juventus serisini bitirdi burada.
0: Onu
1: Liverpool
0: kabul
1: maçına
0: edelim.
1: çıkıyor. Evet.
0: Geldiği gün dönemden beri duran toplarda da iyi kullandığını biliyoruz. Fikir golleri hariç. Ama iyi kullanıyor, tehlikeli.
1: Evet.
0: Sané ile ilgili bir problem olacağını sanmıyorum.
1: Kalacak gibi gözüküyor.
0: Ki bence bu sene daha faydalı olacak kalırsa. Hem ligi gördü, ortamı gördü ve Sané'ye göre oyun biraz dönse, arkadaşları onu biraz daha iyi, o hamleleri çözebilseler çok daha bambaşka bir Sané izleyebilirdik.
1: Bu sene boşa giden kaç tane karavana giden ara topu gördük Sané'nin attığı mesela. Adam Bayern Münih sisteminden geldiği için farklı
0: Evet, o ara
1: alışkanlıkları var.
0: topları demek Bayern'de gol demek zaten.
1: Alacak oyuncular biliyor. Diğer oyuncuları da geliştirecek bir şey bu arada.
0: Kesinlikle öyle. Bu yüzden Galatasaray'ın dediğim gibi transferde 10 artı 4 yine tabii o yönden arayışları sürecek ama en hazır ve en ideal kadro Galatasaray'ın kadrosu. Fakat mutlaka transfer de yapacaklardır. Neden? Çünkü Okan Buruk Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç oynadı. Bunun takımı hem Okan Buruk hem yönetim nasıl etkilediğini hep beraber gördüler. Bizler de gördük. Ya Şampiyonlar Ligi'nde 12 maç ayrı bir lig gibi bence çok yıpratıyor takımı.
1: Dar rotasyonda Okan Buruk'un ne kadar hibrit çözümler ürettiğini gördük. İşte Barış Alper'in sağ bek oynadığını, sol bek oynadığını
0: Evet.
1: gördük. Yunus'un 10 numaraya devşirildiğini gördük. Icardi'nin 10 numara oynadığını gördük. Yani belki de Galatasaray ligin sonunda bu kadar bu yüzden zorlandı.
0: Bu yüzden zorlandı. Artık finale doğru istediğin kadar uğraş, ayaklar gitmez.
1: Enerjin kalmıyor çünkü ayların yükü var
0: Bitiyor,
1: üstünde.
0: oluyor, olay bitiyor.
1: Yani Galatasaray için bundan sonraki takviyeler herhalde abi lig şampiyonluğundan ziyade Şampiyonlar Ligi'nde birazdan mesafe kat etmek üzerine olur diye düşünüyorum.
0: Şampiyonlar Ligi'nde en iyi mesafe bana göre şu anda 16'dan sonra çeyrek final. Yavaş yavaş adımlar atmak gerekiyor. Ya çeyrek final önemli.
1: Son 8 takıma kalıyorsun.
0: Son
1: Avrupa'nın en iyi
0: 8'e.
1: 8 takımından biri
0: Sonra
1: oluyorsun.
0: devam ediyorsun. Diyelim şampiyon oldun. Bu sefer diyeceksin ki çeyreği oynadık. Yarı finali zorlayalım. Ama çeyreğe kalırsan yine büyük olay. Ama
1: %100.
0: yarı finali zorlayalım artık. Çünkü takımlar arasındaki güç farkının bayağı yüksek olduğunu görebiliyorsun.
1: O aşamadan sonra evet.
0: Bayağı yüksek. Ya yani bunu oynadığın rövanş Liverpool maçında da gördün. Juventus'un seni nasıl sıkıştırabildiğini de gördün. Çünkü bunlar da turnuva oynamayı bilen takımlar.
1: Büyük takım refleks.
0: Zorluyorlar. Ben de işte Şampiyonlar Ligi'nde o hem kulübem fena olmayacak hem de bu seferki amaç evet bu sefer bir çeyrek finale çıkalım. Çeyrek finale yükselelim.
1: Potansiyel olarak bir iki eklemeyle Galatasaray kadrosu oralara yürüyebilir gibi düşünüyorum eğer formda bir sezon geçirirlerse.
0: Bir iki eklemenin dışında yedek kulübesinde Burak unutmamak lazım.
1: Orada ligi de götürebilmen açısından sakatlıklardan çok muzdarip olduklarını gördük, katılıyorum. Burada tabii yabancı kuralı biraz yedek kulübesi konusunda Galatasaray'ı yerli oyuncu piyasasına itecekmiş gibi.
0: O olacak. Bir de senin yayını açarken bahsettiğimiz gibi kiralık oyuncuya da dönecekler.
1: Ben çok makul buluyorum. Beşiktaş bunu senelerce uyguladı. Abu Bakar
0: Yani
1: Mertens
0: gençler
1: kadar
0: dediğin
1: görüntü.
0: zaman o oyuncuları kiralıkta alabilirsin.
1: Şimdi
0: Satın alma opsiyonuyla. Neden olmasın?
1: çok güzel bir örnek var abi. Mesela Lyon Endrick'i kiraladıktan sonra ikinci yarı onun katkısıyla Şampiyonlar Ligi potasına girdi Fransa'da.
0: Öyle değil mi?
1: Net oynayabilecek de bir isimden bahsediyoruz burada
0: Net
1: illa.
0: hazır.
1: Evet. İlla şeyi de düşünmemek lazım. Hani orada atıl oynamayan oyuncu değil. Çok iyi oyuncular da var bekleyen. City'de, Arsenal'da, Real
0: Evet,
1: Madrid'de.
0: oyuncuları razı edersen, bak ben bu sene şöyle olacak, böyle olacak dendiğinde neden olmasın?
1: Doğru planlamayla şey yapılabilir bence de. Ya bakalım, Galatasaray için yaz ayları hareketli geçecek. Artık onlar biraz da temeli hazır bir yapının üzerine kat çıkmaya çalışacaklar. Diğer rakipleri daha bir temel inşa etmeye çalışıyor. Teknik direktörle kadro yapılanmasıyla. Onların işi daha zor ama tabii bunda bir rağbet getirmesi tehlikeli.
0: Ben getireceğini sanmıyorum. Çünkü bu sene gerçekten zorlandı Galatasaray.
1: Son haftaya kadar kaldı şampiyonluk.
0: Evet, yarışı. Zorlandı. Bu yüzden transferde iyi hamleler yapacaklarını ya da yapmak isteyeceklerini düşünüyorum Galatasaray'ın.
1: Total'da bütün büyük takımlara baktığımızda bu yaz yine astronomik bedellerle yine çok dünya çapında önemli oyuncuların transferini bekliyor musun ligimizde?
0: Bu ekonomik koşullarda girişimlerin olacağını ama fazla olacağını sanmıyorum.
1: Ya burada birkaç isimden o zaman bahsedebiliriz belki.
0: Belki öyle gözüküyor.
1: Bakalım, ümit ediyorum kulüplerimiz için hayırlısı olur günün sonunda. Çok fazla mesajımız vardı ama burada sevgili Ercan abi bulmuşken biraz gevezelik ettik, kusura bakmayın. Ağzına sağlık abi.
0: Tekrar görüşürüz Burak, hoşça kal. Herkese iyi akşamlar.
1: Evet, Spor Kazanı'ndan bugünlük bu kadar diyelim. Görüşmek üzere.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Mark Liberovic. Şimdi THD.
5: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
6: Başlayabiliriz.
5: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumunda, Tüpraş Stadyumunda UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması oynandı. Freiburg'la Aston Villa karşı karşıya geldiler ve beklendiği gibi favori olan taraf Aston Villa mücadeleyi kazandı ve kupayı müzesine götürmeye hak kazanan taraf oldu. Aston Villa ilk golü ilk yarının 41. dakikasında kaydetti. Yuri Tielemans bir duran top organizasyonunda iyi bir son vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. İlk yarı biterken ikinci gol bu sefer Buendia ile daha da güzel bir gol olarak geldi. O da sol ayağıyla ceza sahası dışından uzak köşe bir plase gönderdi ve kaleci yetişemedi. Skor devrede 2-0'a gelmiş oldu. Aston Villa maçı bayağı bir kolaylamış oldu bu golle birlikte. İkinci yarıda da geriden gelişen bir atakta, kaleciden başlayan atakta Aston Villa bu sefer Rodgers'la golü buldu. 58'de skor 3-0'a geldi ve Aston Villa için aslında ilk golü bulduktan sonra rahat bir karşılaşma oldu. Freiburg maçın içine pek giremedi. Alman ekibi karşılaşma boyunca sadece 4 şut çekebildi. 2 isabet sağladı ve 0-27'lik bir gol beklentisi üretebildi. Aston Villa 17 şuttan mücadeleyi tamamladı. 6 isabeti var. Direkten dönen bir top ve 2.30'lukta bir gol beklentisi var. Yani favori olmanın hakkını veren bir performans oldu Aston Villa cephesinden. Onlar da bu kupayı ilk kez kazanıyorlar. Daha önce Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1982 yılında bir şampiyonlukları vardı. Son kupaları da tarihlerindeki 96 yılındaki İngiltere Lig Kupası'ymış. 30 yıllık kupa setini de dünkü galibiyetle birlikte Aston Villa sonlandırmış oldu. Teknik direktör Unai Emery, o da 5. kez Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. 3'ü Sevilla ileydi, 1'i Villarreal ileydi. Dün de Aston Villa ile kupayı aldı ve o da tarihe geçmeyi başardı. Birazdan onun kupa sayıları ile ilgili birkaç istatistiği de sizlere aktaracağım. Dünün öne çıkan maçı buydu. Bugün de aslında güzel karşılaşmalar var futbolda. İddia bölümünde de bugünkü karşılaşmaları konuşacağız. Dün Beşiktaş'ta beklenen açıklama geldi. Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirildi resmi olarak.

olarak Başkan Serdal Dalı'yla bir araya geldi, fotoğraflar çekildi ve resmi duyuru da Beşiktaş tarafından yapıldı. Artık Beşiktaş Önder Özen'le birlikte futbol yapılanmasını gerçekleştirecek. Öncelik tabii ki yeni teknik direktörü seçimi olacak. Önder Özen'in tahminen önereceği isimler üzerinden gidecek süreç ki teknik direktör adayları konusunda da artık basında genelde benzer isimler üzerinden gidildiğini görüyorum. A-Spor'un dün mesela aday listesi olarak bir haberi vardı. 5 aday, biri yerli, 4'ü yabancı olmak üzere. Onları da yine program içerisinde konuşuruz. Beşiktaş demişken Beşiktaş Ernest Muçi'nin bonservisini de Trabzonspor'a verdi. Trabzonspor Muçi'nin 8,5 milyon euroluk opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu kadrosuna kattı. Bonservis bedeli 8 taksitte ödenecek. Bu 8 taksidin de 4 yıllık bir vadeye yayıldığı söyleniyor. Dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da HT Spor yayınına katıldı ve o da Serdal Adalı'ya bu kolaylık için teşekkür etti. Ve kendisi programda tabii birçok şeyden bahsetti. Yakın zamanda işte yarın Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda bir final karşılaşması var. Konyaspor'la oynayacak Antalya Stadyumu'nda. Hem bu maçla ilgili hem statla alakalı bir gündem vardı hatırlayacaksınız. Konuştu hem de taraftarlarına bir jest yaptıklarını belirtti ki zaten sosyal medya hesabından Trabzonspor bunun duyurusunda yapmıştı. Finale stadyumda izleyecek taraftarlara yeni sezon formaları hediye edilecekmiş. Gerçekten güzel bir jest düşünmüş Trabzonspor başkanı. Bunun haricinde transferlerle ilgili açıklamalar isim de verdi Ertuğrul Doğan. Basında zaten yer almıştı ama Ruslan Malinovski ve Thierry Karadeniz transferlerinin bittiğini söyledi. Ve 6-7 oyuncuyla da görüştüklerini belirtti. Hareketli bir transfer dönemi olacağından bahsediyor Ertuğrul Doğan. Yabancı kuralı konusu son dönemde Okan Buruk'un da açıklamalarıyla birlikte tekrar gündem oldu. O konuda da Ertuğrul Doğan'ın düşüncesi net. Biz zaten transferlerimizi bu kurala göre yapmıştık. Kulüpler Birliği'nde aslında farklı bir karar alınmıştı. 12 artı 6 şeklinde federasyonda iletmiştik. Ama İbrahim Hoca Osmanoğlu da bir karar aldım ve kararımdan vazgeçmeyeceğim dedi. Bununla alakalı resmi karar da 10 artı 4 olarak bugün gönderildi diyor Ertuğrul Doğan. Yani artık kulüplerin gerçekten tüm planlamasını bu kurala göre yapması gerekecek açıklamadan anladığımız kadarıyla. Peki Fenerbahçe cephesinde neler oluyor? Fenerbahçe cephesinde tabii ki dün başkan adaylarının açıklamaları yine ön plandaydı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi konuştular. Aziz Yıldırım cephesinde özellikle teknik direktör konusunda dün de konuştuk. Aykut Kocaman'a yönelik bir sanki hava var şeklindeydi. Ama dün Aziz Yıldırım hoca konusunda dedi yerli mi yabancı mı hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede de açıklayacağız dedi. Yabancı ihtimali demek ki hala orada gündemde. Hakan Safi de hoca ile ilgili Türkiye'yi bilen bir hoca getireceğiz dedi. Bu hoca işinin ehli olacak diyor. Türkiye'yi bilen deyince de hani Türkiye tabii herkes biliyor ama buradaki kasıt tam olarak nedir? Mesela Conte Türkiye'yi biliyordur tabii ama burada bir deneyimi yok oyuncu ve hoca olarak. Nasıl bir şey kastediyor? Bu şeye kimler uyuyor? Bu profile açıkçası onu da merak etmekteyim. Yine açıklamalar var. Bunlar benim şimdilik öne çıkardığım açıklamalar ama detaylarında program içerisinde konuşuruz. Galatasaray cephesinde bu hafta sonu seçim heyecanı yaşanacak ki orada da tek aday olarak Dursun Özbek girecek. Seçimle birlikte tabii ki transfer gündemi de Galatasaray'da hareketli. Dün Lucas Torreira'nın menajerinden bir açıklama geldi yurt dışı basınına. Torreira'nın da çünkü takımda kalıp kalmayacağı da çok speküle edilen bir konu. Verdiği röportajlar böyle bazı kulüplere mavi boncuk dağıtması Torreira'nın ama menajeri de diyor ki Torreira kalacak. Galatasaray'ın planı da Torreira'nın sözleşmesini yenilemek diyor ve şimdilik dediği bu. Bakalım transferde gelişmeler, transfer döneminde
nasıl olacak onu da hep birlikte

göreceğiz. Ve son olarak da Avrupa'dan bir gelişmeyle özeti bitireyim. Biliyorsunuz İngiltere'de Championship playoff finali de Southampton olmayacak. Ceza aldılar. Middlesbrough onların yerine Hull City ile playoff finalinde karşı karşıya gelecek. Dün Southampton konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Uzun da bir açıklama yaptılar. Verilen cezanın hani suçla orantılı olmadığını düşünüyor geçmiş örneklerle. Ama itirazları da reddedildi. Artık kesin olarak playoff finalinde Hull City ile Middlesbrough'a karşı karşıya gelecek. Gerçi Hull City de dün Acun Ilıcalı dedi ki biz de direkt olarak Premier Lig'e çıkmanın hani şeyini yapıyoruz, hukukçularla görüşüyoruz. Sonuçta yani iş işten geçti, Southampton eledi, ceza aldıysa Middlesbrough'un da gelmemesi lazım. Bizim direkt olarak Premier Lig bileti almamız lazım diye düşünüyor ama sanıyorum orada da bir gelişme olmadı ve playoff finali Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak diyelim. Özeti böyle yapmış olalım. Şimdi şarkı ve reklam aramız var. Ardından da öncelikle Avrupa Ligi finali, sonrasında diğer konularla buradayız.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.

0: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7-18 saatlerimiz programın girişinde tabii ki dün akşam oynanan Avrupa Ligi final karşılaşmasını konuşacağız. Freiburg'la Aston Villa saat 22'de karşı karşıya geldiler. Önemli bir müsabaka sonuçta, bir final karşılaşması ve İstanbul'da daha öncesinde de birkaç sefer böyle Avrupa Kupası final karşılaşmalarına ev sahipliği yapmıştı. Dün de şehirde büyük bir hareketlilik vardı. Aslında tabii o hareketlilik birkaç gündür var. Hem Alman taraftarlar hem İngiliz taraftarlar İstanbul'dalardı. Onların da birçok görüntüsü tabii sosyal medyada paylaşıldı. Dün de yoğun güvenlik önlemleri vardı. Özellikle tabii şu an beni trafikte dinleyen dinleyicilerimiz dün de tahmin ediyorum ki iş çıkışı özellikle Avrupa yakasındakiler bayağı bir sıkıntı yaşamışlardır. Birçok yol gün içerisinde çok erken saatte

kapatıldı. Bazı yollar 3 şeritten tek şeride indirildi polis güvenlik önlemleri sebebiyle. Ben de burada iş çıkışı normalde 1 saatte gittiğim evime ancak 2 saatte gidebildim. Çok sinirli olan, bu durumdan memnun olmayan birçok kişi vardı. Normal, ben de memnun değildim ama işte bu tarz organizasyonlarda da böyle şeyler oluyor. Daha önce de oldu. Bisiklet turlarında, işte maratonlarda yollar kapatılıyor. Bu organizasyonların da böyle tabii sıkıntıları var o şehirde yaşayanlar için ama tabii ki bu şehir için de ülke için de önemli de bir reklam fırsatı. Sonuçta turizm geliri, aynı zamanda birçok Alman, İngiliz geldi. Bizim ülkemizde kaldılar, maçı izlediler. Stadyumda çok büyük bir coşkuyla da karşılaşmayı takip ettiler. Dün iki takım taraftarları da gayet organize şekilde, işte üstleriyle, formalarıyla, marşlarıyla, tezahüratlarıyla iyi bir görüntü ortaya koydular. Özellikle tabii Freiburg cephesi çok daha ateşli gözüken, çok daha enerjik gözüken taraftar topluluğuydu. Onlar da sonuçta finalin favorisi değillerdi. Kazanamayacaklarını da çok büyük ihtimalle tahmin ediyorlardı. Sürpriz olmadı onlar için ama zaten onlar da kazanmak için değil, bu finalden keyif almak için gelmişler belli ki. Çok büyük bir coşku vardı tribünlerde. Ben o tribünlerin senkronize şekilde böyle zıplayıp o tezahürat yapmalarını gerçekten çok seviyorum. Dün de öyle enstantaneler vardı. Maçı statta izleyenler, ki Ali abi de birazdan katılacak aramıza, o da oradaydı. Statta izleyenler de, basın tribünde olan meslektaşlarımız da çok sayıda videoda paylaştılar bununla ilgili. Tabii ki kamera her zaman çekmedi. Ama stadyumda olanlar da o görüntüleri, o coşkuyu kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Gerçekten keyifliydi Freiburg cephesi. Hani 3-0 geride olmasına rağmen enerjisinde herhangi bir düşüş olmadı taraftarın. Zaten futbol aslında böyle biraz daha güzel. Yani keyif almaya çalışarak daha güzel. Yoksa dün tabii ki 3-0 hoş bir skor değil Freiburg açısından. Sonuçta bir final kaybetti. Aslında öyle çok eğlenecek bir durum yok belki. Belki garip geliyor bizlere burada ama Freiburg da oradan bir keyif çıkarmayı başardı. Hayatta biraz böyle. Yani başımıza elbette kötü şeyler geliyor, istemediğimiz şeyler geliyor ama orada nasıl baktığımız da önemli. Freiburg cephesi bence gayet güzel baktı burada ve güzel de bir atmosfer yarattılar İstanbul'da Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumunda. Maç tabii biraz daha tek taraflı bir karşılaşmaya döndü golden sonra. Aston Villa 41'de Yuri Tielemans'la 1-0 öne geçmeyi başardı. Tabii çok yetenekli bir takım Aston Villa Freiburg'a kıyasla. Çok daha dünya çapında oyuncuları var. Tielemans işte bir taraftan o sahne alıyor. Rodgers, İngiltere milli takımının da düzenli oynayan oyuncusu. Buendia çok yetenekli bir oyuncu. Her iki ayağını da çok iyi kullanan bir isim. Dün bir kez daha o da kalitesini gösterdi. Ve takımının ikinci golünü kaydetti. Watkins, işte McKean, Onana mesela dün yedek kulübesinde başladı karşılaşma. Onun yerine de son dönemde ilginç bir tercih yapıyor Unai Emery. Premier Lig'de de bu konuşuluyordu. Lindelöf normalde bir stoper kendisi. İsveçli, United'dan da hatırlayacaksınızdır. Onu orta sahada kullanıyordu. Dün de benzer bir anlayışla çıktı ve onun da performansı genel olarak beğenildi. Takım arkadaşlarından biri Tielemans mıydı acaba, röportajlara baktım ama sabah hani benim için dünyanın en iyi orta sahasıydı dün akşam için dedi. O da performansını övdü Lindelöf'ün. Savunma hattı zaten yine çok iyi. Yani Freiburg'a kıyasla zaten tek tek baktığında, takım olarak baktığında Aston Villa öndeydi ve o yetenek farkıyla da bir anlamda maçı çözmeyi başardı. 2-0 olduktan sonra ikinci yarıda gelen gol, o da İşte Freiburg'un biraz konsantrasyonun dağıldığının bir göstergesiydi. Bunu teknik direktör Schuster de maç sonu söyledi. Sonuçta onlar da aslında 41'e kadar iyi getirdiler. Hani 0-0. Golde bir duran topla gelmiş oldu. Duran top savunması Freiburg'un bu sezon genelde de galiba lig açısından da pek iyi değilmiş. Trabzonspor muhabiri Furkan Uzun dün o da maçtaydı. Sosyal medyadan takip ediyorum. O maç öncesi paylaşmış, galiba 18 duran top golü yemişler bu sezon. Kendi liglerinde, ki çok yüksek bir sayı. O yüzden hani dün duran toptan yedikleri gol de çok şaşırtıcı değil. Zaten

0: Aston Villa'da duran toplara bayağı çalışmış bu final öncesi. Tielemans söylüyor maçtan sonra. Pazartesi günü duran top antrenörüyle bu seti çalışmışlar. Ve onun meyvesini de golle aldı Aston Villa. Ve maçı da bu duran topla çözdü. Duran topların neden bu kadar önemli olduğunu da zaten konuşuyoruz. Böyle sıkışan oyunlarda açamadığınızda rakibi. Duran top kolay bir silah. İkinci gol de keza öyle hızlı başlandı ve orada da rakip dengesiz yakalandı. Tabii sadece duran topu iyi kullanmak yetmiyor. Duran topu iyi bitirecek oyunculara da ihtiyacınız var. İşte Aston Villa'da da dün Tielemans o son vuruşu yaptı. Buendia o vuruşu yaptı. Üçüncü golde de hem topla çok iyi paslaşmalar, çizgiye inen bir Aston Villa ve orada topsuz koşu yapan da Rodgers gibi bir oyuncuya da tabii ihtiyaç duyuluyor. Aston Villa gerçekten takım olarak, organizasyon olarak, hareketlilik olarak duran top kullanımıyla birlikte tam bir takım görüntüsü verdi ve finali hani görece diyelim 90 dakika için rahat bir şekilde kazanmayı başardı. Onlar da 1982'de en son 44 yıl önce Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmışlar. Avrupa'da tek kupaları oydu. Unai Emery ile birlikte müzelerine ikinci kupada bu şekilde geldi ve İngiltere içinde de en son 1996'da bir kupa kazanmışlar. O da lig kupasıymış. 30 yıl sonra da o kupa setinde yine dün akşam Aston Villa dindirmiş oldu. Turnuvanın en başından bu yana çok motive olduklarını söyledi teknik direktör Unai Emery. Konsantre olduklarını. Çünkü İngilizler genelde bu tarz turnuvalarda da son yıllarda çok ön planda değillerdi. İspanyollar genelde ön plana çıkıyordu ama İngilizler de geçen sene zaten bir İngiliz finali olmuştu. Bu sene de İngiliz yarı finali olduktan sonra bir İngiliz de finali kazanmayı başardı ve kupayı müzesine götürdü diyelim. Ben böyle geniş bir giriş yaptım. Dün maçı izlediğini düşündüğüm, eğer gün içinde programını değiştirmediyse, Ali abi de aramıza katıldı.
1: Evet, günaydın.
0: Günaydın.
1: Mert Eram, nasılsın?
0: İyi abi, ben iyiyim. Sen nasılsın?
1: Biz de iyiyiz. Aston Villa'ya kupayı verdik. Geldik.
0: Ondan sen sonra mi teslim ettin orada kenarda?
1: Arka planda ben vardım gene. Ben de biliyorsun ön plana çıkmayı sevmiyorum. Arka planda evet, ben vardım. Hallettim o işi.
0: Unai Emery de dün oyuncular tribüne giderken arka tarafta ekibi falan herkesi kutlamış.
1: Unai Emery'nin çalıştırdığı takımların 31 eleme turunda 30'unda turu geçtiğini okudum. Acayip bir şey değil mi? Lig aşaması, grup aşamasını geçtikten sonra 31 eleme turu oynuyor. 30'unda turu geçiyor.
0: Zaten 5'inde şampiyon oldu. 1'inde finale çıktı. Finalde yenildi. Oradan hesaplarsan hani 5, 4'er tur mu geçiyor finale kadar? 5 turda. 5 çarpı 5. Hadi 5 tur olsun. 5 tur oluyor mu ya? Son 6, çeyrek, yarı yok. 4 oluyor.
1: Ağustos 2013'ten beri çift ayaklı işte eleme turlarında 31 eşleşmenin 30'unu kazanmış ya adam.
0: Bir de Paris Saint-Germain dönemi var değil mi Unai Emery'nin arada?
1: Var. Doğru.
0: Orada o zaman tek şeyi orada mı kaybetti?
1: Bilmiyorum artık nerede kaybetti ama Colin Miller'ın yalancısıyım Twitter'da.
0: İyi bir gazeteci mi kendisi?
1: Bilmiyorum. Kefil olamam kendisine.
0: Sen öyle sana özel kısmına çıktı takip ettiğim
1: bir gördüm orada bir şey. Büyük ihtimalle doğrudur. Hani bu kasten yanlış verilebilecek bir istatistik değil diye düşünüyorum. Ama hani sadece bir kupayı, bir Avrupa Kupası'nı 5 kere kazanmak da olağanüstü bir başarı. Tebrik ediyoruz Aston Villa'yı ve Unai Emery'i.
0: Peki sen neler deneyimledin? Dün senin için de uzun ve tahmin ediyorum ki yorucu ve biraz hastalığa da davet çıkarabilecek bir gündü. Dün bayağı İstanbul'da sağanak yağış vardı hani burada yaşamayanlar için. Gün boyu da devam etti. Sabah ben evden bir çıktım. Sileceğim böyle ekstra mesai yaptı.
1: Dün sabah mı?
0: Bu sabah çıktım da evde, yani merdiven köyü tarafında. Felaketti. Senden dinleyelim.
1: Valla dün Saran Medya Grup'un bir turu vardı. Bir Boğaz turu vardı. Saran Medya Grup tabii biliyorsun içerik alım satımında dünyada bir marka. Dolayısıyla kendi network'üyle, kendi çalıştığı insanlarla öyle bir organizasyon düzenledi. Çok da güzel bir organizasyondu. Ama gidene kadar zaten ben %70 şeyi kaybettim. Kıyafetleri kaybettim gidene Nasıl? kadar. O kadar ıslandık ki. Yani biliyorsun burada senin arabaya gidene kadar zaten yetti. Ondan sonra bir de aşağıda şemsiye olmasına rağmen yerden gelen sularla falan benim kurumam zaten 45-50 dakika sürdü teknenin içinde. Neyse çok önemli değil. Ondan sonra maça gittik, maça girdik. Tabii ilk dikkat çeken şey herkesin dikkatini çekmiş. Ben de okudum. Tribünlerin güzelliğiydi. Yani ben Beşiktaş'ın stadında çok maça gittim. Beşiktaş taraftarı da iyidir ama hani bu kadar organize, bu kadar iyi. Özellikle bence Alman taraftarlar, Freiburg taraftarları çok etkileyiciydi. Kale arkası tarafı. Sevinen Aston Villa oldu. Fakat hani işte Aston Villa da tabii onlar da kendi marşlarını, şarkılarını çok güzel söylüyorlar. Güzel tezahürat yapıyorlar ama organizasyon olarak Almanlar gene düzen ve disiplin içerisinde çok güzel görüntüler verdiler. Çok ağırlıklı Aston Villa taraftarı vardı. Hani iki kale arkası kulüplere verilmiş. Freiburg Aston Villa'ya ama mesela maraton diye tabir ettiğimiz tribünün çok büyük bölümü direkt Aston Villa'ydı. Biz numaralı diye tabir ettiğimiz tribündeydik. O tarafında gene büyük bölümü Aston Villa taraftarıydı. Valla taraftar güzeldi. Taraftar etkileyiciydi. O çok hoşuma gitti. Zemin UEFA sayesinde herhalde güzel bir bakımdan geçmiş. Zemin iyiydi. Ama maçı sorarsan hani maçta çok ekstra bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Çok ekstra etkileyici böyle vay be ne maç dedirtecek bir durum yoktu ortada. Az önce sen de söyledin. Dün biz de dile getirmiştik. Yani iki takımı kıyasladığın zaman Aston Villa'daki bireysel yetenek sayısı, uluslararası tecrübe sayısı hem teknik direktöründen işte kalecisinden başla en uçtaki oyuncusuna kadar git Freiburg'un çok önündeydi. Dün tabii ağırlıklı olarak Aston Villa lehine oynanan bir ilk yarıydı ama direkt olarak çok net şekilde yetenekle açıklayabileceğin iki gol. Tabii ilk golde o ortayı yapabilmek, organizasyonu yapabilmek de önemli ama o vuruşu da yapabilecek oyuncuya ihtiyacım var gene. Tilemas havadan gelen topa nasıl vurulması gerektiğini gösterdi. Normalde o topa vurup o topu denize atacak. Oradan çok oyuncu var. Çok oyuncu gördük. Çok oyuncu görüyoruz. Ama Tilemas ayağını çok güzel kapattı. Buendia'nın golü zaten şiir gibiydi. Olağanüstü goldü. 4-5 dakikada zaten Aston Villa maçı bitirmiş oldu ilk yarının sonunda. İlk yarı biterken soyunma odasına giderken Aston Villa adeta şampiyonluğu kutluyordu yani. Bütün oyuncular o bölümde bir yere ısınmaya geldi Aston Villa'lı oyuncular. Maçın işte son 10 dakikası, ilk yarının son 10 dakikasında. İlk yarı bitince onlar da doğal olarak arkadaşlarının yanına gittiler soyunma odasına girerken. Adeta şampiyonluğu kutluyorlardı yani. O kadar belliydi ilk yarıdan sonra bir şey olmayacağı. Ondan sonra ikinci yarıda gelen golle zaten Aston Villa da kupayı kazandı. Bir sürpriz olmadı. Benim üzüldüğüm kaleciler sarı kart görmedi. Senin güzel tercihin olmadı. Ben maçı zaten direkt o gözle izledim.
0: Hiç yaklaşıldı mı?
1: He?
0: Yaklaşıldı mı karta? Yaklaşılmadı bile, değil mi?
1: Belki üçüncü gol gelmese zaman geçirmeden falan Emiliano Martinez bir şey yapabilirdi, kart görebilirdi ama üçüncü golde gelince artık ona da
0: Şey kalmadı.
1: gerek kalmadı. Hiç ona yaklaşmadı bile ama yine de senin tercihin çok güzel bir tercihti. Onu da ben oynadım. Maçı da o gözle izledim. Bir ara dedim Emiliano Martinez'i nasıl sinirlendirebiliriz, ne yapabiliriz? Yanımda bir Brezilya bayrağı olsa onu açacaktım Emiliano Martinez'i sinirlendirmek için ama o da yoktu.
0: Lazer falan tutsaydın
1: Lazer
0: gözüne.
1: de izin vermiyorlar. Hiçbir şey götüremiyorsun. Powerbank dışında hiçbir şey götüremiyorsun.
0: Powerbank götürebiliyor musun?
1: Powerbank götürebiliyorsun
0: Nasıl
1: artık.
0: ya? Onu nasıl izin veriyorlar? Onu atarsın sahaya. Koca ağır şey. O
1: Ya
0: da yasak değil mi
1: niye
0: ya?
1: atasın? Yani hani bir
0: Ya
1: insan
0: atıyorlar abi
1: niye
0: işte.
1: powerbank'ini
0: Telefon atan var.
1: niye atsın yani hani? Zaten o işte telefon atan kaç kişi oluyor mesela?
0: Çok az
1: Yani
0: tabii
1: 1
0: eski
1: milyon kişi
0: tipte.
1: sahaya gidiyor, maç izliyor. O 1 milyon kişiden bir kişi atıyor. Ondan sonra o yapışıyor ama normalde hiçbir insan telefonunu şarj edeceği bir cihazı sahaya atmaz. Ona izin vermişler ama işte şemsiye falan onlar yasak yani. Onları
0: Sokamadın değil mi?
1: ha?
0: Sokamadın şemsiye. Denedin mi gerçi
1: Ben
0: bilmiyorum.
1: şemsiyemi sokamayacağımı bildiğim için başkasına verdim. Maça gitmeyen birine verdim. Ondan geri almayı planlıyorum şu an
0: Ya o da.
1: şemsiyemi. Öyle bir şey oldu. Neticede İstanbul bence yine bir finalden alnının akıyla çıktı. İstanbul bu tarz organizasyonları çok rahat yapabildiğini daha önce de göstermişti. Bir kez daha göstermiş oldu. Aston Villa da

0: genel olarak kupanın gidişatına baktığında hak ettiğini düşünüyorum. Unai Emery için az önce bahsettik. Çok çok güzel, çok anlamlı bir hikaye. Yani 5 Avrupa Kupası 3 farklı takımla kazanmak öyle her baba yiğidin yapabileceği bir şey değil. Çok değerli bir teknik adam olduğunu gösterdi. İşte sen az önce dile getirdin. Geçen sene bir İngiliz finali. Bu sene kupayı kazanan bir İngiliz takımı. Konferans Ligi'nde favori olan İngiliz takımı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz takımı daha. Bu da belki işte Premier Lig takımlarının Premier Lig'in yarattığı ekonomik güçle oluşturduğu kadrolar. Dün bahsettiğimiz takım Premier Lig'de şampiyonluk yarışına giremeyen bir Aston Villa. Ama eldeki oyuncu grubuna bakarsan olağanüstü bir oyuncu grubu var elinde. Yani Aston Villa'nın elinde Arjantin milli takımının kalecisi ve İngiltere milli takımının hani yedek santraforu diyelim ama yedek santraforu var. Ve bu takım şampiyonluk yarışının içinde değil. O yüzden de zannedersem bu işte Premier Lig'in hani o gücüyle beraber oyun gücünden bahsetmiyorum, ekonomik gücünden bahsediyorum. Böyle kadrolar kurabiliyorsunuz. Böyle bir kadronun başına da işte Unai Emery gibi işini bilen bir teknik adam getirdiğinizde zaten bazı şeyler ne derler yerine oturuyor. Bazı taşlar yerine oturuyor. Aston Villa da öyle bir takım. Yani hani iyi bir sezon. Sonuçta Şampiyonlar Ligi hakkı ligden de alınacak gibi gözüküyor. Onun dışında bir Avrupa Kupası. 1982'den sonra kazanılan bir Avrupa Kupası. Bir parantez açayım. Emiliano Martinez şu ana kadar çıktığı bütün finalleri kazanmış.
1: Evet.
0: O da acayip bir istatistik.
1: Söyleyeyim hatta sana. 2020 FA Cup, 2020 Community Shield, 2021 Copa America, 2022 Finalissima, 2022 Dünya Kupası, 2024 Copa America ve dün Avrupa Ligi finali 7 final
0: Vallahi.
1: karşılaşması, 7 tek maç, 7 galibiyet olmuş.
0: O da çok iyi. 7'de 7.
1: Ve bunu nasıl yapmış? Dün Martinez diyor ki ısınma sırasında parmağımı kırdım. Mahşer'de bir hayır görürüm. Bütün hayatım boyunca bunu yaptım ve bunu yapmaya devam edeceğim. Hiç kırık parmağım olmadı daha önce. Her topu tuttuğumda parmağım başka yöne gidiyordu ama bunlar yaşanan şeyler. Aston Villa'yı savunmaktan gurur duyuyorum demiş Martinez. Bir de böyle bir maç oynamış.
0: Vallahi çok etkisi olan bir kaleci. Zaten çok biliyorsun fizik olarak da iri bir kaleci. Hani sağda durduğu zaman güven veriyor. Aynı zamanda hani refleksleri ve kaleciliği de çok üst düzey. Aston Villa'ya da çok şey kattığı ortada. Dün ben tabii fark etmedim ısınma sırasında aslında bizim önümüzde ısındı. Emiliano Martinez. Bir şey fark etmedik tabii izlerken. Yanımızda iki İngiliz Aston Villa taraftarı vardı. Paul ile Paul. İkisinin adı da Paul çıktı. Önde İngiliz taraftarlar. Bayağı İngilizlerin arasında izledik biz.
1: Prensle yakın mıydınız?
0: Prensi de sabah gördüm. Sabah haberlere bakarken gördüm. Orada bilmiyordum yani orada
1: Ben
0: olduğunu.
1: de sabah, ben de bu sabah. Ha, bu sabah mı gördüm dedin sen? Ha,
0: Bu
1: şimdi
0: sabah
1: gördüm.
0: gördüm.
1: Ha,
0: Hiç
1: ben de
0: haberim
1: şimdi
0: yoktu
1: gördüm.
0: yani.
1: O da
0: Ama
1: bayağı
0: onu
1: sevinmiş. Bayağı sevinmiş gollerde o da.
0: o da Aston
1: Çekmişler.
0: Villa'lı bayağı. Ağır Aston Villa'lı yani. Daha önceden de biliyorduk onu. Neticede hani Freiburg elinden geleni yaptı. İlk yarıda herkes gördü. 2-3 tane duran top fırsatı yakaladılar. Bir tane de yarım pozisyon yakaladılar attıkları şutla beraber. Kalenin solundan avuta çıkan. Onlardan birinin gol olması lazımdı Freiburg'un maçın içinde kalabilmesi için. Ama tabii belki o ekstra iki gol olmasa ikinci yarı daha tam böyle bir final gibi hani iyice stresli. Zaten ilk yarıda tempo yükselmemişti. Neredeyse hiç yükseltemedi iki takım da tempoyu. Belki öyle bir tutunma şansı olabilirdi. Ama ona da işte ekstra iki gol fırsat vermedi. İkinci yarıda da zaten 2-0'dan dönmesi herhalde kimse tarafından beklenmiyordu Freiburg'un. Onlar da çok iyi bir sezon geçirdiler. Ama Freiburg hocasının giydiği şey sonradan gördüm onu da. İnsan biraz daha özen gösterir diye düşünüyorum.
1: Görmedim ben.
0: Görmedim ben onu.
1: Yani röportajını gördüm de dikkat etmedim üstüne. Şimdi
0: Hocamı da öyle eleştireyim.
1: giyimini mi
0: Ne?
1: eleştiriyorsun hocam? Saç stili falan
0: Yok
1: ara
0: saç
1: ara
0: stil değil ya. Üzerindeki böyle bir ne bileyim çok böyle bir bol falan
1: özensiz mi?
0: böyle. Biraz özensiz geldi bana. Daha özensiz daha doğru bir kelime. Hani eleştiriden ziyade. Tamam Alman teknik adamlar biliyorum çoğu genel olarak hani rahat giyinmeyi seviyor. Okey. Ona bir itirazım yok. İsten istediği gibi giyinebilir de. Biraz böyle hani finalde özensiz bir seçim gibi geldi.
1: Diyelim bir araya gidelim.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.

0: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Ara beni arabamla, takoma,
1: değerinde Trink Sat. Radyo Spor. Bubilere özel masrafsız transfer avantajı Halk

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve...
8: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
12: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
13: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese günaydın. İyi yolculuklar diliyoruz. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da trafik yoğunluk yüzdeleri şu anda %60'ı bulmuş vaziyette şehirde. Hatta %70 de diyebiliriz. İkinci köprüye doğru Kavacık'ta bir trafik kazası var. Anadolu yakası TEM'de Sultanbeyli Köprü 2 hattında yoğunluk sürerken E5'te de Kartal'dan Köprü 1'e kadar hayli etkili yoğunluklar var. Şehirde yağış geçişleri, yağmurun etkisi bir taraftan tabii ani bastıran yağışla birlikte su birikintileri şehrin trafiğini etkilemeye devam ederken Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Mecidiyeköy'e, TEM'de ise Gazi Osman Paşa Seyrantepe hattında yoğun katılım trafiği var. Bununla birlikte şehrin kuzeyi rahat, sahiller biraz daha iyi durumda. Giriş ve çıkışlarında da özellikle bayram tatilinin yavaş yavaş başlamasıyla beraber erken yola çıkanların etkisini görüyoruz. Tuzla'da yine Gebze'ye doğru, TEM'de Kurtköy'de de Gebze'ye doğru birikmeler Anadolu hattına doğru araç çıkışının çok olduğunu gösteriyor şu anda. Ankara'ya döndük. Trafik yoğunluğuna direkt olarak etki eden olaylara şöyle bir bakmak isterim. Giriş çıkışlarında şehrin sıkıntı yok ama merkezde bir trafik kazası Samsun yolunda meydana geldi. 1011 başlangıcında bir kaza var merkeze doğru. Bir de otobanda Kursaklar geçişlerinde yoğunluklar İstanbul hattına doğru gözlemlemeye başladık. İzmir'de ise genel görüntüler şehir içinde iyi. Sadece otobanda ve Karşıyaka sahil hatlarında Bornova yönünde katılım yoğunlukları var. Basmane garizasında yine Bornova yönü birikmeler söz konusu. Olağanüstü trafik görmüyoruz. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Yolda uygulamasından bayram boyunca bayram trafiği boyunca da takip etmeye devam ediniz. İyi yolculuklar.
12: sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
14: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.45 saatlerimiz, dün akşamki Avrupa Ligi final karşılaşmasını konuşuyoruz. Unai Emery Aston Villa'nın teknik direktörü 5. kez Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Tek bir turnuvada Avrupa Kupası'nda 5 şampiyonluğa ulaşan ikinci isim oldu Unai Emery. Tek isim bundan önce Carlo Ancelotti'ydi. 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu vardı. Emery'nin de 5 Avrupa Ligi şampiyonluğu oldu. Ama Avrupa Kupası olarak 5'e ulaşan Unai Emery 4. isim oldu. Ancelotti zaten saydık. Mourinho bunlardan bir tanesi. Ki Mourinho'nun ikisi Şampiyonlar Ligi. Bir de Trapattoni. 5 Avrupa Kupası şampiyonluğu olan isim Emery de bu listeye katılmış oldu. 6 olan yok bu tarihte Avrupa Kupası şampiyonluğu olarak. Şimdi Carlo Ancelotti Brezilya milli takımında olduğu için kısa vadede onun bu rekoru kırması mümkün değil. Mourinho gelecek sezon Real Madrid'de olacak. Bir Şampiyonlar Ligi alabilirse Real Madrid'de bu açıdan tarihe geçecek Avrupa Kupası sayısı olarak 6'ya çıkacak. Emery'nin de hala ciddi bir şansı var. Emery de öyle çok yaşına bakayım da çok yaşlı gibi durmuyor ama 54'müş daha Unai Emery. Unai Emery'nin de aslında istese önünde çok uzun yıllar var. Avrupa Kupası için de. Şimdi gelecek sezon gerçi kupaya uzanması çok kolay değil Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de artık eskisi gibi Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşemiyorsun. Orada başladın, orada bitiriyorsun. Gelecek sezon mümkün değil ama ya da çok kolay değil, mümkün değil demeyeyim. Mourinho için öyle bir fırsat var. Zaten Trapattoni artık teknik direktörlük yapmıyor. Unai Emery'in de böyle bir şeyi var. Dün bahsettiğimi bugün Mehmet Ünlü de göndermiş. Villa geçen takımlarla 3. şampiyonluğu oldu diyor Unai Emery'in. Bu da ilginç yani, kimin aklına geldiyse buna bakmak. Sevilla'yla, Villarreal'le ve Aston Villa'yla şampiyonluklar yaşıyor. Avrupa'da da sormuş Mehmet Ünlü başka Villa geçen takım var mı diye. Bilmiyorum, Avrupa'da herhalde 3 takım varsa 3'üyle de aldıysa o da enteresan.
1: Vardır başka yani. Villalı başka takımlar vardır.
0: Bir takım hani üst düzeyde en azından yazmamış da onun da aklına gelmemiş herhalde. Varsa onu da yazabilirsiniz tabii ki. Emre Salman hazır Beşiktaş hoca arıyorken Unai Emery'e ne der Ali Bey demiş. Unai Emery'e Ali Bey hayır demez. Dün
1: kim
0: de
1: hayır
0: demedi.
1: Diyecek canım?
0: Unai Emery herkesin sıcak bakacağı bir teknik direktör ama Unai Emery'i Aston Villa'dan koparıp Beşiktaş'a getirmek şu aşamada pek mümkün değil gelecek sezon. Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar. Ligde hep yani şampiyonluk yarışının içinde olmaları kolay değil. Bu sezon bir ara çok iyi gidiyorlardı. Çok iyi serileri vardı aslında. Ama oralarda yakın olmaları muhtemel. Sonuçta Chelsea de çok sallantıda. İşte City, Maresca'yla kim bilir neler olacak. Liverpool sallantıda. Aston Villa'nın da hani Şampiyonlar Ligi için bir kez daha şansı olur seneye. Bir de birkaç takviyeyle beraber belki güçlendirmeyle daha iyi bile bir kadro oluşturabilirler gelecek sezon için. Halihazırda zaten iyiler de savunma hattına belki böyle beklere takviye düşünebilir Aston Villa için. Melih Karlık, o da Aston Villa ligdeki sıralamasıyla Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Dün kupa aldığı için de direkt katılım hakkı kazandı. Bir hak ne olacak şimdi Ali abi demiş. Dün Ali abi

0: bitiriyor.
1: Aston Villa'nın da maçı City ile'ydi.
0: Evet.
1: Ama City de artık ligdeki şeyi netleştiği için
0: çok... Aston Villa bir puan alırsa sıkıntı yok.
1: Evet. Liverpool kazanamazsa da sıkıntı yok.
0: Doğru.
1: O yüzden onu da beklemek lazım. Fenerbahçeliler bu açıdan hafta sonu o zaman Aston Villa'yı yine destekleyeceklerdir. Ya da Liverpool'un rakibi kimse artık onu destekleyeceklerdir. Murat Karakış, o da merak ediyorum demiş. Bir Türk takımı İspanya'da Bernabeu'da final oynasa stadı yarı yarıya doldurabilir mi?
0: Doldur.
1: Türk taraflarlar diyor. Ben bundan şüphe duymasına zaten şaşırdım. O yüzden bu mesajı aldım. Niye dolduramayalım? Biz çok rahat doldururuz yani. Avrupa'dan, hani Türkiye'den giden zaten çok sayıda insan olur da bir de Avrupa'da yaşayan da bizim çok sayıda vatandaşımız var. İspanya'da olmasa da Almanya'dan, işte Belçika'dan, Hollanda'dan, eminim Avrupa'nın her yerinden Türkler gider o final karşılaşmasına. O yüzden problem olacağını zannetmiyorum. Mesela Galatasaray'ın UEFA Kupası finali Danimarka'da. Orada da bir sıkıntı oldu mu mesela? Stat doldurmayla ilgili olarak. Hani ben çok küçüktüm, çok hani şey hatırlamıyorum ama.
0: Trollemiş dinleyicimiz.
1: Trollemiş mi diyorsun? Peki var mı başka, başla ilgili bir notum var gibi. Elinde telefon.
0: Ha yok, bir dinleyici Ali Bey yanlış biliyor. Powerbank yasak demiş de yok, doğru biliyorum. Powerbank'e izin veriyorlar.
1: Ben de yasak diye hatırladığım için ben ona
0: garip geldim. Sana da bunu göstereyim. Sana da, seni de ikna etmek için göstereyim.
1: Tabii, vallahi iyi olur.
0: Sol önde ne yazıyor, sol üstte?
1: Powerbank allowed. Bu peki şey için mi? Dünkü final için mi? Türkiye'de dünkü
0: final için tabii işte.
1: Ha, Süper Lig maçında yasak olabilir ama.
0: Tamam, ben dünkü finalden bahsediyoruz. Konyaspor Trabzon maçından bahsetmiyoruz ki. Dünkü finali konuşuyorduk.
1: Yok hani...
0: Az önce konuşurken neyi konuşuyorduk?
1: Ama sonuçta tamam, dünkü final için söylüyorsun da Türkiye'de yasak ya, insanlarda hani finalde de yasaktır diye düşünmüştür mantıken.
0: Öyle olsa öyle söylerim yani hani şey olarak. Çünkü dün hani baktık, kontrol ettik. Ne dedik işte, sen şemsiyeni sokabildin mi sokamadın mı? Hı. Yasak. Ama başka şeyleri kontrol ettik. Hatta benim yanımdaki arkadaşım çantasında vardı, soktu yani. Hı hı. Sonra stadın içinde de kullandık.
1: Evet, o ayrımı yapalım. Türkiye'de benim de bildiğim Türkiye'de sen Türkiye'de yasak olup olmadığını
0: bilmiyorum.
1: Biliyor musun? Sen sadece dünkü maç için söylüyorsun.
0: Dünkü maç için söylüyorum. Dünkü maçta yasak
1: Türkiye'de
0: değil.
1: Türkiye'de çünkü benim de bildiğim yasak powerbank sokmak. Dün bir de şeye dikkat edilmiş. Dün hem Fatih Doğan'da gördüm sanıyorum, hem Fırat Güner'de gördüm. Bu UEFA tribünlerin üst kısmını, en üst tribünlerin o üst kısmını reklam perdesiyle kapatmış. Böyle yapınca da denen o ki tribün içindeki ses stat içinde kalmış ve akustiği de olumlu anlamda etkilemiş. Bir de reklam olduğu için bir gelir de elde edilmiş orada. Ve diyor ki Fırat Güner, işin garibi TFF buna izin vermiyor. UEFA'nın tamam dediği mevzu neden ligde Beşiktaş'a yasak demiş. O da böyle bir tespit yapmış. Bu da tabii TFF'nin cevap vermesi gereken bir şey ama akustiğe bir etkisi varsa o da bence güzel. Akustikle ilgili zaten eski İnönü'lük gibi olmadı değil mi? Beşiktaş stadının, yeni stadın hep söyleniyor. Ama dün akustik olarak da herhalde ses zaten çok iyi geliyordu.
0: Dün iyiydi bayağı, evet.
1: Bu şeyin etkisi acaba ne kadar, o reklam perdesiyle kapatılması? Tribünler de çok iyiydi kesinlikle. Ama onun da belki bir etkisi olabilir. Hani sürekli giden biri herhalde zaten Fırat Güner Beşiktaş'ı takip ediyor. O böyle bir tespitte bulunmuş. Bu da dikkate değer. Mesela dün karşılaşmada top toplayıcı da yokmuş. Hı. Ben ona da dikkat etmemiştim ama o kenarda İngilizlerin yaptığı gibi toplar duruyor. Oradan oyuncular kendileri alıyor. Bu uygulama da yaygınlaşıyor. Bu da bilmiyorum bizim ligimize gelir mi? Bize de top toplayıcılar zaman zaman tartışma konusu oluyor.
0: Gelmesi gerekir. Çünkü daha normal. Özellikle deplasmanda oynayan takımlara top toplayıcı çocuklar ne yazık ki talimat gerekçesiyle talimat sonrasında topları geciktirerek veriyorlar.
1: Geçen Çorum Bodrum rövanş maçı Oğuzhan Çakır'dı galiba. O maç olması lazım. Bütün top toplayıcıları gönderdi en son. Öyle şeyler yapıyor ki oyun oynarken topu sahaya atıyorlar. Hani şey değil, verip vermeme, geç verme falan da değil. Sahaya atıyorlardı. En son kenara işaret etti. Toplayın hepsini diye spiker de söyledi. Büyük bir problem bu.
0: Tabii.
1: Bizde böyle maçlarda özellikle.
0: Yani böyle ufak hesaplar için çocukları kullanıyorlar yani. Çocuklar sportmenliği öğreneceğine anladın mı? Böyle şeylerle çocukları kullanıyorlar. Çocukları bunlara alet ediyorlar yani.
1: Ben bu arada şeye emin değilim.
0: Ne?
1: direktif gelip gelmediğine. Çocuklar kendi de ya, yapıyor olabilirler.
0: Olur mu canım o kadar da yani?
1: Olur.

0: Sor Salim'e geçmişte neler yapmış kendi top toplayıcı zamanında.
1: Ya o bence talimatta var işin içinde yani hani o kadar normal değil çünkü yapılanlar. Sen şimdi öyle geciktirme falan filan topu böyle mesela istiyor oyuncu. Tamam mı? Çocuğun top elinde topu kendi önüne bırakıyor mesela. Oyuncu alsın diye. Yani bırak oyuncu topu vermeyi. Görevi onun yapacağını önüne bırakıyor falan. Yani o kadar yaştaki çocukların bence çok düşünebileceği şeyler değil bunlar. Yani oyunu o kadar geciktirmek.
0: Ben düşündüklerini düşünüyorum. Talimat da olabilir tabii ki, sana karşı çıkmıyorum ama bence kendilerini de, çocuklarda da Ali abi, onlar da görüyorlar sonuçta. Onlar da o takımını destekliyorlar, fanatikleşiyorlar genç yaşta. Onların da ben kendi inisiyatifleri
1: Tamam, o
0: falan
1: zaman
0: olacağını
1: işte ne
0: düşünüyorum.
1: olacak? Böyle şeylere her zaman için çözüm var. Sen orada o keyfi yaşamak yerine, sağ kenarında olmak yerine, oyunculara o kadar yakın olmak yerine bir daha oraya giremezsin işte. Koyarlar oraya bir tane plastik şey, kuka. Onun üzerine de topu koyarlar. Konu kapanır. Ya bu kadar basit yani. O kadar kolay ki çözümü. Öyle de olması gerekiyor bence. Süper Lig'de de,
0: Evet,
1: Alt Lig'de de.
0: ufak bir detay gibi hani
1: Ya ufak bir
0: futbolda.
1: detay değil.
0: Ya
1: Ufak bir detay
0: sokak
1: değil.
0: futbolu o kadar çok etkileyen
1: Nasıl
0: oyun.
1: etkileyen? Yani sen hızlı taç atmak istiyorsun. Vermiyor topu sana. Çok önemli. Taçtan kaç tane gol oluyor oyunda? Orada avantaj sağlayacaksın sen. Tacı atmak için hakeme ihtiyacın var mı? Hakemin bir düdüğüne ihtiyacın var mı?
0: Yok.
1: Yok. Top çıktığı anda topu alıp atabilirsin. Top çıkıyor. Sen topu istiyorsun. Oho, topu alana kadar 10 saniye oluyor. 10 saniyede artık oyun için çok değerli 10 saniye. O yüzden de top kenarda kalır. Sen de hızlı kullanmak istiyorsan koşar. Topu alır atarsın. Zaten biliyorsun futbolun değiştirilecek kurallarından bir tanesi de bu taç kullanımlarını şeyi sınırlamak. Süreyi sınırlamak. Artık oyuncular da top orada mesela kukanın üzerinde duran topu da 30 saniyede atamayacak artık. Neden? İşte şeyi var. Karşılığı var. O yüzden de bence olması gerekir Türkiye'de de.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
3: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonlar son düzlükte.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
15: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
16: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
19: Ben QNB'ye geçiyorum.
20: Radyo Spor. Reklam.
21: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
22: Radyo Spor.
21: Saran Holding kuruluşudur.
23: Harp Biberovic. Şimdi THL.
24: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
23: Payne'ın orta takı.
24: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü dört takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
25: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
24: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
26: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
27: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
28: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.03 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla devam edeyim bu bölüme. Murat Erdoğan demiş ki dünkü maçın Türkiye'de olduğuna inanamadım. Akustik, ambiyans, çekim ve görüntü kalitesi bambaşkaydı demiş. Finalden çok etkilenmiş. Futbol keyif olarak değil ama görüntü işte dediği gibi o maddeler dediğinde gerçekten etkileyici bir final oldu. Emre Bey 2023'teki Şampiyonlar Ligi finalinde UEFA yetkilileriyle çalışmış. Final bitiminden bir hafta önce anahtarı teslim ediyorsunuz. Hiçbir konuda en ufak bir yetkiniz olmuyor. O bir hafta öncesinden itibaren istersen stadın sahibi ol, UEFA izni olmadan kendi stadına bile giremiyorsun. Tamamen UEFA protokolü uygulanıyor. Sadece ev sahibi ülkeye protokol tribününden belli sayıda, 2023'te 40'mış bu, koltuk veriliyor demiş, iyi günler dilemiş, bize kendi deneyimini aktarmış. Teşekkür ediyoruz. Bu taç konusu, top toplayıcı konusunda da mesajlar var. Mesela Selim demiş ki hafta sonu oynanan Celtic Hearts maçında Celtic son dakikalarda golü bulunca top toplayıcılar Hearts'larla kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar.
1: Doğru,
0: onu
1: izledim ben de, izledik son bölümü. Doğru,
0: İskoçya'da da mı yok bu uygulama? Premier Lig'de var, İskoçya'da yok mu?

0: Allah Allah.
1: Orada da o, hatta Hearts'ın kaptanıyla iki tane şey sağ kenarındaki çocuk hani böyle bayağı tahrik ettiler adamı. O hiçbir şey yapmadı mesela. Hani şampiyonluk maçı kaybediyor. Geriye düşmüş. Gole ihtiyacı var. Yani dediği gibi bayağı bir zorladılar sabrını. Bir şey yapmadı ama.
0: Vallahi yapsa yapar
1: Ya
0: yani.
1: yapsa yapardı,
0: Yapsa
1: gerçekten
0: yapar.
1: yapardı.
0: Öyle bir anda.
1: Ben izlerken sinirlendim yani, öyle söyleyeyim sana.
0: Bursa'dan Fatih, Konya Fenerbahçe kupa maçında top toplayıcı Ederson'un penaltı notlarını almıştı. Artık bu vizyon da yüklendi çocuklara demiş. Doğru, ben bu örneği unutmuştum. O da paylaşıldı sonra sosyal medyada. Hani büyük bir marifetmiş gibi, bak işte Ederson'un penaltı notlarını çaldım gibi. Ben o yüzden bu aklımda değildi, ama bunun da hani yönetim git Ederson'un penaltı notlarını al değil, daha kendi inisiyatifiyle yaptıklarını daha çok düşünüyorum.
1: Tamam, onu zaten yönetim söyleyecek hali yok da ben hani oyunu yavaşlatma anlamında söylemiştim.
0: Orada da hani genel içlerinden geliyorlardır. Mesela benim biliyorsun çocuklarla ilgili en son tespitim de bu, İstiklal Marşımız okunurken sürekli el kol hareketi yapmaları pek hoşuma gitmiyor. Onların da hani anne babalarından ziyade kendilerinin yaptığını tabii düşünüyorum, ilgi çekmek için, belki konuşulmak için. Onlar da yapıyorlar yani, farkında da değiller tam ne olduğunun. Bu konuda daha bir bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Sonuçta çocuklar. Gidip de orada sadece çocuklara kızmak da kolaycılık olur. O çocukları yetiştirenlere biraz da bakmak lazım. Topçularda da benzer şey yani. Onlar sonuçta küçük çocuklar yani, çoğu. Altyapıda oynayan kulüplerinde çocuklar. Demek ki iyi bir, o anlamda şey yapamamışlar, bilgilendirme geçirmemiş kendilerine. Afrika Kupası'nda neler oldu hatırladınız mı demiş. Evet, final karşılaşmasında o herhalde olabilecek en üst noktaydı değil mi? Finalde şey, Fas-Senegal maçında Faslılar Senegalli kaleciyle
1: Ha, havlu.
0: havlu muhabbeti, o yedek kaleci
1: Mendil
0: gelmişti
1: miydi?
0: de onu bile,
1: Evet, o acayipti ya.
0: onun ötesini ben bilmiyorum, kolay kolay göreceğimizi
1: Doğru,
0: düşünmüyorum.
1: dinleyicimizi yatırattı. Şimdi sen öyle söyleyince ben bir ara boş baktım. Hani ne olmuştu, zaman geçirmeyle alakalı olarak düşünüyorum da tamam. Havlusunu alıyorlar, kaçırıyorlar.
0: Burada güreş falan vardı işin
1: Vermiyorlar.
0: içinde yani.
1: Hatta yani bir tane de orada koskoca adam yapmıştı onu.
0: Evet, o
1: Sadece
0: top toplayıcı değil
1: çocukça
0: yani
1: değildi yani.
0: onlar. Onlar ekip olarak. O dediğin şey işte, o planlı mesela. O şey, net planlı olunmuş bir şey, böyle anlık değil.
1: Çok ucuz işler.
0: Evet, maalesef, ama yapılıyor işte. Peki şimdi finalle ilgili o zaman konuşacak bir şey pek fazla kaldığını düşünmüyorum ben. Ali abi, senin de ekleyecek bir şeyin yoksa yavaştan ligimize biz dönelim. Ligimizdeki gündemde ben öncelikle Beşiktaş'tan yine başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta dün merakla beklenen diyebiliriz herhalde o açıklama geldi. Önder Özen zaten birkaç gündür konuşuyordu. Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü olması bekleniyordu ve dün imzalar atıldı ve açıklama da geldi. Futbol A takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız denildi. Beklendiği gibi oldu. Yerli bir isim. Burada Serkan Reçber'den boşalan koltuk demek lazım. Belki titri aynı değil. O futbol koordinatörüydü. Bu futbol direktörlüğü, ama özünde benzer işleri yapacaklar. Sonuçta Serkan Reçber de transferlerden, futbol yapılanmasından da bir anlamda sorumluydu. Şimdi Önder Özen orada o sorumluluğu aldı. Aslında geçen sene Serdal Dalı yine kendisini düşünmüş. Fakat Sergen Yalçın onunla çalışmayı istemediği için vazgeçilmiş.
1: Evet.
0: Yoksa geçen sezon, yani bu sezon
1: Evet.
0: demekten, bu sezon başında gelecekmiş. Olmamış. Sezon içinde haberleri işte bir ay önce falan çıktı. Ve Sergen Yalçın'la yollar ayrılınca o planı tekrar devreye sokuyor Serdal Dalı. Belli ki çok güveniyor Önder Özen'e. Hani o dönem çalışamadı. Şimdi hemen bir fırsat buldu. Hemen Önder Özen'i getirdi. Demek ki bir ikili arasında bir şey de var. Bir samimi şey, bilgisine de güvendiğini tahmin ediyorum Serdal Dalı'nın. O yüzden fırsatı kaçırmadı o da.
1: Evet, bu senin söylediğin hikayeyi ben de duymuştum. Serdar Adalı Önder Özen arasındaki. Tabii Beşiktaş'a hayırlı olsun. Önder Özen'e hayırlı olsun. Serdar Adalı'ya hayırlı olsun öncelikle. Bunun yanında Önder Özen gibi insanların başarılı olabilmesi için onlara belli bir alan ve zaman tanınması gerekiyor. Biraz futboldaki merkez orta saha gibi alan ve zamanın olacak başarılı olmak için bu tarz işlerde. Eğer bu kişinin futbol aklına, futbol görüşüne, yöneticiliğine güveniyorsanız bir başkan olarak mutlak şartlar, mutlak surette o şartları da, iyi çalışma şartlarını da sunmanız gerekiyor. Biraz aslında onu dinlemek de gerekiyor belki. O bence temel şey olur. Nasıl söyleyeyim? Temel kriter olur. Bu sportif direktörlükte, bu futbol direktörlüğünde. Tabii ki hiçbir zaman bir kulübün tüm yapılanmasını tek kişiye bırakmak, tüm şirketin, ülkenin, bunlar doğru şeyler değil. Mutlak surette dengeleyici faktörler de olması gerekir. Fakat o liderliği de kabul etmeniz gerekir. O görevi verdikten sonra. Şimdi Beşiktaş'ta çok uzun süredir sağ dışında işte sportif direktörlerle alakalı olarak bir kavram karmaşası, bir yetki karmaşası olduğunu hem okuduk hem de gördük. Şimdi mesela şey de ilginç. Başkan, yani kulübün en tepesindeki kişi başkan olduktan sonra bir futbol direktörüyle çalışmak istiyor. Getirdiği teknik direktör onunla çalışmak istemediği için ondan vazgeçiyor mesela. Bu da bana biraz yanlış geliyor. Yani eğer o teknik direktörle çalışıyorsanız, o teknik direktör yüzünden futbol aklınızın gelişini geciktiriyorsanız, o zaman o teknik direktörle daha uzun süre çalışın. Ya da o teknik direktör, sportif direktörle çalışmak istemiyorsa o teknik direktörle çalışmayın. Bence öyle. Yani başkan da mesela kararlarını çok böyle biraz rüzgara göre alıyor gibi gözüküyor. O da bence hoş bir durum değil. Bakalım şimdi bundan sonraki süreçte dediğim gibi Önder Özen'in çalışma alanı ne olacak? Kendi kafasındakileri, kendi düşüncelerini ne kadar kulübe uygulatabilecek? Çünkü Önder Özen çok popülist bir insan değil. Şimdi popülist olmadığı zaman aldığı kararlar belki başkanın, yönetimin ya da taraftarın çok hoşuna gitmeyebilir. İşte orada ona o zamanı da vermeniz gerekiyor. İstediğiniz başarıya ulaşmak için. Yoksa ben Önder Özen'i beğenen insanlardan biriyim. Doğru işler yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Fakat Türkiye'de çok kolay değil. Yani ne kadar iyi niyetli de olsanız, tekrar söylüyorum, zaman zaman size sağlanan şartlar o istediklerinizi yapmaya yeterli olmayabiliyor. Çok çok kritik bir şey, pozisyon. Yani bütün Türkiye 3-4 takımı konuşuyor. Başka hiçbir derdimiz yokmuş gibi. Büyük takımlarda yapılan, alınan her karar didik didik değerlendiriliyor. Öyle olduğu zaman da işte çok çok kritik, yani zor iş.
0: Bir de riskli şu anda Önder Özen'i de göreve getirmek. İşte son döneminde herhangi bir kulüp görevi yok Önder Özen'in. 10 yıl olmuş en son profesyonel görevinden bu yana, ki 10 yıl öncesinde de teknik direktör. Hani sportif futbol direktörlüğü de en son Beşiktaş olması lazım. 2013-14 sezonu. Ve bu arada da Önder Özen işte YouTube'da televizyon yorumculuğu yaptı. Televizyonlarda yorumculuk yaptı. Hani Aykut Kocaman üzerinde bu çok konuşuldu. Futbol direktörlüğü de sonuçta önemli. Orada da bir pratik gerekir diye öyle düşünüyorum. O açıdan riskli. Beşiktaş'ın da hani bir risk aldı. Tabii karşılığında olumlu anlamda da bulabilir. Bu ihtimal var. Demek ki Serdal Dalı tüm bu şeye rağmen, eksi gözüken noktalara rağmen Önder Özen'in şeyine, bilgisine, güncel olarak da herhalde hala iyi takip ettiğini düşünüyor. Programda da dün demişti, hani oturuyor maçları tek tek herhalde izliyor, böyle Arsenal maçıdır. Güney Amerika'yı çok izlermiş, takip edermiş. Umarız hani Beşiktaş bu anlamda sıkıntı yaşamaz. Geçen geldiğinde de bir yıl kadar görevde kalabildi Önder Özen. Ben o döneme tekrar bir baktım. 3 yıllık bir anlaşma yapılmış aslında ilk Fikret Orman döneminde imzalarken.
1: Tabii.
0: Mayıs sonunda geliyor. İşte transfer dönemi, ara transfer dönemi. Lig bitiyor. Temmuz ayında da yollar ayrılmış. Sonrasında kendi bırakmış galiba.
1: Belki hatırlarsın. Belki dinleyiciler de hatırlar. Önder Özen geldi. Beşiktaş'a imza attı. Daha ilk basın toplantısı. İşte kafasındaki planlamayı anlatıyordu. Anlattı. Sonra bir gazeteci çıktı. Dedi ki siz Tanrı parçacısınız.

0: yayıncı mısınız?
1: Erdal Cömert.
0: Hatırlıyorsun
1: ismi
0: değil mi?
1: De vereyim.
0: Bunu.
1: Evet. Daha geçen tekrar okuduğum için. Aynen. Erdal Cömert söyledim, sormuş.
0: Daha adam Bismillah yani. Hani dedi ki Tanrı parçacı mısın? Adamdan ne oluyor hani? Ne demek istiyorsun? Çok zor. Çok zor görev. Hani Önder Özen de orada hani böyle garip, saçma, akla uygun olmayan bir şey söylememişti. Dedi ki hani benim kafamda bir planlama var. Bu 24 tane oyuncuyu işte 3 gruba ayırıyorum. 8'i A milli takım seviyesinde, işte 8'i şu, 8'i bu diye. Hani kafasındaki planı, teorisini anlatıyordu. Hani böyle çok garip bir şey söylemedi. Sonuçta biz seninle özür dilerim. Zaman zaman yabancı kuralı üzerinde konuşurken hani diyoruz ya mesela bu yabancı hakkının bir bölümü şu tarz bir yabancıya ayrılabilir. Ya da şu tarz yabancılara ayrılabilir değil mi? Yani herkesin kafasında futbolla ilgili bir şey var, bir görüş var, bir plan var. Hani böyle çok uçuk olmadığı sürece ne ben senin düşüncen hakkında ne sen benim düşüncem hakkında yani çok saçma diyemezsin. Kimi der ki ben 10 tane yabancının 5'ini uluslararası düzeyde almak istiyorum. Milli takımlarda oynasın bu oyuncular diyebilir. Şimdi mesela bu yani çok saçmadır, olmaz diye itiraz edebilir misin?
1: Yok.
0: Edemezsin. Önder Özen de öyle anlatıyordu ama işte bak hani medyadan biri, bir gazeteci pat diye öyle bir şey söyledi. Daha ilk şeyde kafasına vurmaya çalıştılar. Daha ilk basın toplantısında. O yüzden de bir sene sürmüştü.
1: Şimdi Önder Özen'in medya ayağında şöyle bir bence avantajı var. Uzun yıllardır artık medyada da içli dışı ve çok da sivri biri olmadığı için medyadan da öyle çok sert eleştiri falan ilk etapta alacağını ben pek düşünmüyorum. Daha anlayışlı olacaktır Beşiktaş muhabirleri de Önder Özen'e. Ama taraftar nezdinde tabii aynı kredi olmaz. Ama medya ayağında bence artı da Önder Özen. Benim düşüncem bu tabii ki. Bir de risk aldı. Bayağı risk aldı şu anda. Yani aslında orada hani
0: rahattı diyorsun.
1: Klişe bir tabirle kurulu bir düzeni vardı.
0: Hı-hı.
1: Orada rahattı. Yani öyle gözüküyordu en azından dışarıda. O rahatını şimdi bozdu, risk aldı. Sonuçta kulüplerde de bu işlerin uzun soluklu olmayabileceğini Önder Özen'den iyi bilecek az sayıda kişi vardır. Yani biz de biliyoruz tabii dışarıdan ama Önder Özen içinde de yıllarca bulunmuş bir isim. Bunun uzun sürmeyeceğini bile bile o riski göze aldı. Demek ki onun da içinde yanan bir ateş
0: var. Genelde öyle oluyor zaten.
1: Var.
0: Evet, yani o tekrar yeşil sahalara dönmek istiyorlar. Sonuçta Önder Özen'in Fenerbahçe geçmişi de var. Başarılı bir Fenerbahçe geçmişi. Yani Önder Özen de durup dururken pat diye medyada görünen bir kişi değil. Yani o Fenerbahçe'deki geçmişiyle beraber zaten Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra medyada zaman zaman görünmeye başlamıştı. Ondan sonra yorumları sevildi, devam etti. Hı-hı. İşte bir Beşiktaş macerası oldu. Ama katılıyorum sana tabii ki o da biraz kendi o konfor alanından çıkıp bir riski aldı.
1: Bir de hani Sergen Yalçın'a kıyaslayacak olursam mesela Sergen Yalçın'ın ilk dönemine göre bu dönemde kendisine bir ön yargıda vardı. Ben muhabirlerin bazılarında da gördüm.
0: Yani
1: sosyal medyada
0: vardı.
1: Da. Bunda da işte o televizyon yorumculuğundaki yorumları dün yine önüme Sergen Yalçın'ın kolajı düştü. Yine o Twitter'daki sana özel kısmında. Yani böyle arka arka izleyince yok artık yok artık bu da mı bu da mı bu da mı oldu. O da ona bayağı yara vermişti. Yara
0: ya anlattım
1: verdi.
0: Ben hep burada anlattım zaten.
1: Önder Özen'in bilmiyorum çıkar mı? Sergen Hoca kadar çıkmayacağına %100 eminim de. Önder Hoca'nın da öyle bir şeyi var. Sergen Yalçın'a kıyasla avantajı var gibi yorumculukta. Yani.
0: Evet. Evet.
1: Bakalım. 8-18 Önder Özen kısmını konuştuk. Dönüşte de bu adaylarla alakalı böyle farklı isimler okumaya başladım. Klişe ama daha da farklılaşacaktır. Onlara biraz göz atarız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
11: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.

0: Plaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Mark Viberovic, şimdi THD.
2: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
3: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
2: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.25 saatlerimiz Beşiktaş'ta Önder Özen'in resmi olarak göreve başlamasından sonra ilk beklenecek şey yeni teknik direktör seçimi ve o seçimi de Önder Özen'in aslında yapacağı ya da önereceği o kişiyi teknik direktörü konuşuluyor. Orada da adaylar tabii kimler? Her günde farklı adaylar çıkıyor. Mesela dün Fatih Doğan Beşiktaş'ı yakından takip eden isimlerden biri. Listenin üst sıralarında Ernesto Valverde'nin olduğunu duymuş. Ernesto Valverde dediğinizde de Athletic Bilbao'da bu sezonu tamamlıyor. İspanyol çalıştırıcı ve sezon sonunda da takımdan ayrılıyor. Athletic Bilbao Terzic'i galiba yeni sezon için değil mi göreve getirdi. Valverde de boşa çıkacak bir isim. Geçmişinde de işte Barcelona gibi bir kulüpte var. İyi bir hoca. Deneyimli bir hoca. Tabii Türkiye'yi bilen bir isim değil ama Türkiye'de bilmiyorum. Heyecan yaratır mı ona da emin değilim. Ama sonuçta Avrupa futbol piyasasında beğenilen teknik direktörlerden biri. Beşiktaş'ın da adaylarından biri olarak yazılmış. Diğer bir aday benim ilk defa duyduğum Roberto Mancini. Ülkemizde daha önce Galatasaray'ı çalıştırmıştı. İtalyan çalıştırıcı 2013-14 sezonu tek sezon kalmıştı. O da Beşiktaş'ın gündemine gelmiş. Ben boşta zannediyordum. Suudi Arabistan'dan ayrıldıktan sonra ama Katar'da Al Sadd kulübünü çalıştırıyormuş şu anda Roberto Mancini ve Nisan ayı içerisinde de kulübüyle bir lig şampiyonluğu yaşamış ama sözleşmesi de 2028 yılına kadar devam ediyormuş. Eğer Beşiktaş getirmek istiyorsa bir bonservis ücreti ödemesi gerekebilir Mancini için. Bu Mancini ismi bu arada A-Spor'un haberine göre. Diğer adaylar zaten birkaç gündür üzerinde konuştuğumuz işte Oliver Glasner Crystal Palace'tan ayrılıyor. Postecoglou onun üzerine belki çok konuşmadık ama o da Beşiktaş taraftarının sosyal medyada böyle bakıyorum sanki beğendiği teknik direktör adaylarından bir tanesi. Fenerbahçe için de zaman zaman yazıldı. Çünkü oynattığı oyunda bir büyük takımı taraftarını heyecanlandırabilecek, önde basan, çok da riskli bir savunma çizgisi oluşturan bir teknik direktör. Ülkeyle de bir bağı var Manisa'yla. O yüzden Postecoglou da bir şey hava yaratabilir gibi geliyor bana Beşiktaş özelinde.
1: Ya bu konuşulan teknik direktörlerin hepsi iyi teknik direktörler. Ama işte sorun bu teknik direktörler mi? Oraya iyi odaklanmak gerekiyor. Bir süreden beri onu anlatmaya çalışıyorum Beşiktaş'ta. Tabii ki Beşiktaş'ta teknik direktör seçimlerinde ya da teknik direktör seçiminde belli şartlar, belli kriterler konulacak. Onlardan bir tanesi de oyun anlayışı. Beşiktaş'ın özellikle Süper Lig'de büyük takımların nasıl oynaması gerektiğini, hani bu ligin dinamiklerini bilen zaten net şekilde çözmüş durumda. Ona uygun bir teknik direktör bulmakta fayda var. Biraz daha işleri kolaylaştırır. Daha defansif düşünen, daha geçiş düşünen teknik direktörler Türkiye'de büyük takımlarda pek başarılı olamıyorlar. Orası kesin. O yüzden böyle kriterleri olacaktır Beşiktaş'ın. O kriterlerden çıkan teknik direktör de anladığımız kadarıyla işte kötü bir isim olmayacak. Belli. Fakat işte az önce söylediğim konu, birkaç günden beri anlatmaya çalıştığım konu, ne kadar o teknik direktöre siz güveneceksiniz sezon başında. Sezon başında işler kötü gitmezse o teknik direktöre devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bütün olay Beşiktaş'ta ve bence Fenerbahçe'de bu. O yüzden de ben şu an çok böyle teknik direktör isimlerine takılmıyorum açıkçası. Bunun da sebebi zaten içim rahat. Yani iyi bir teknik direktör getirecekler belli.
0: Burada da hani ben adaylara baktığımda şimdi Valverde dediğimde hani büyük takıma uygun sonuçta Barcelona geçmişi var. Olympiakos'u çalıştırmış ve Athletic Bilbao'da da yine o oyunu fena oynatmayan isimlerden biri. Bu İstanbul'a geldiğinde Athletic Bilbao vardı Fenerbahçe yani maçında onun takımıydı. Taş gibi de takımdı yani Athletic Bilbao. O yüzden Valverde ismi bence iyi gözüküyor Beşiktaş için. Mancini keza hani karizması da olan ve büyük takım işte şimdi Katar Ligi'nde bile şampiyonluk yaşatmış takımına.

0: bu açıdan uygun gözüküyor. Postecoglou oynattığı oyunla en azından orada. Bir de İskoçya Ligi'nde değil mi o? Celtic'de şampiyonluklar yaşattı. Bir büyük takım geçmişi de var. Oynattığı oyunda uygun gözüküyor. Liste'de bir tek bilmiyorum Glasner ismi çok yakından takip etmemekle birlikte okuduğum kadarıyla hem üçlü oynatması hem biraz daha savunma ve geçiş oynatmasıyla Beşiktaş'a çok uyumlu olmayabilir gibi geliyor. Ama
1: Glasner de zaten gelmez merak etmeyin. Hı-hı. Ya o mesela bu saydığın adaylar içerisinde gelmesi en zor aday.
0: O zaman eğrisi doğrusuna gelir.
1: Böyle bir şey yok yani bence Glasner tehlikesi yok şu an.
0: Tamam. Diğer bir aday Razvan Lucescu. O da PAOK'ta çalışıyor ve aslında o da Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa oynayan bir takımın teknik direktörü. Oynattığı oyunu bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Ama şampiyonlukları olan ve orada şampiyonluğa oynamayı bilen ve Yunanistan gibi bizim ligimize de benzer yapıda bir ligde çalıştığı için babasından kaynaklı zaten Türkiye'yi de az buçuk bildiği için Razvan Lucescu da o fena bir aday olmayabilir oynatacağı oyunla bunu söylüyorum. Taraftar da karşılığı nasıl olur Razvan Lucescu heyecanlandırır mı? Pek zannetmiyorum. Ama hani kriter olarak bence taraftar kısmı hariç uyan bir isim gibi. Bunlar Aspor'un son saydığım isim. Hepsi Aspor'un adaylar olarak gösterdiği isimler. Bir de Arda Turan burada yazılmış. Arda Turan da sonuçta Eyüp Spor'da da oynattığı oyunla dikkat çekiyordu. Büyük takıma göz kırpacak oyun tarzı vardı. Shakhtar da zaten şampiyonla oynayan bir takımdı. Şampiyon oldu. Avrupa'da başarı kazandı. Arda Turan da aslında profil olarak Beşiktaş'a uygun gözüken bir isim. Burada yok ama Nuri Şahin de bence oynatacağı oyunda o şeyi yaratıyor. Profil olarak söylüyorum. Tecrübe olarak tabii ki gerideler ama profil olarak Beşiktaş'a uygun gözüküyor adaylar o zaman yani. Çok şey değil, kötü değil. Şu an saydığım Nuri Şahin'le birlikte 7 isim saydım. 6'sına kendi penceremden onay verdim. Birine vermedim. Sen de zaten o gelmez dedin Glasner. O zaman çok yanlış yol gibi gözükmüyor Beşiktaş'ın yani, hoca yolu. Yani.
1: Ama öyle benim de çok fazla itiraz edeceğim ya da hı-hı, bu isimler olmaz diyeceğim bir durum yok ortada.
0: Ama senin de vurguladığın gibi bu isimleri getirsen de o işte sezonun kırılma anlarında, sezon başında çünkü çok da kırılma anı olacak Beşiktaş'ta. Elemeler,
1: tabii,
0: Avrupa'da oralar gördük yani bu sezon Serdar Dalı devam etmek istiyordu Solskjaer'le ama işte Avrupa'dan da elenince artık onu da zorladı ve kırıldı Beşiktaş orada. Orada arkasında duramadı. O yüzden o kırılma anlarından minimum hasarla çıkabilecek mi gelecek teknik direktör? O belirleyici olur. Gerçi çok güçlü bir profil gelirse Mancini, Valverde tarzı onları da kolay kolay kırılsa da gönderemezsin gibi 8-10 maçta.
1: İşte onlarınki 15-16 maç oluyor. Onu da anlatmaya çalıştım ben. Yani biraz daha kullanım süreleri fazla oluyor o tarz teknik direktörlerin. Fakat işte taraftarın da biliyorsun genelde yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi mesela bu takımdan bir şey olmayacak yaftasını çok çabuk yapıştırıyor taraftarda. Yani taraftarın da bu Beşiktaş'ın girdiği sarmalda ben ciddi payı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bunu da defalarca söyledim. Yani taraftar da bakıyor ha, bu takım tamam olmaz diyor bitti. Bu takım şampiyon olamaz. O kadar mı? Bu kadar evet. Bitti. O, hiçbir şey olmaz bu takımda. Öyle dediği anda zaten sezonu başta kaybediyorsun kulüp olarak. Taraftarın da biraz daha kredili, toleranslı yaklaşması lazım. Yani hem oyuncu grubuna hem teknik direktöre biraz bir zaman tanımaları gerekiyor.
0: Aslında burada şey garip değil değil mi? Yani taraftar aslında bu takımdan bir şey olmaz diye düşünebilir. Burada anormal hiçbir şey yok. Senin burada kastettiğin böyle düşünüp bunu sosyal medyada bir yangına çevirmek değil mi? Yoksa taraftar görüp ya bu takımdan bir şey olmaz demesi kadar normal bir şey yok. Sen de bakıp bazı takımlara bu takımdan bir şey olmaz diyebilirsin. Hı-hı. Burada herhangi bir şey yok. Bu tespittir.
1: Ama, şöyle,
0: ama şimdi bunu sosyal medyada bir yangına çevirdiğin noktada sürekli bu takımdan bir şey olmaz, bu takımdan bir şey olmaz. Bence problem orada Beşiktaş'ta veya diğer takımlarda.
1: Tabii zaten bunu konuştuk. Geçen önceki sezonki Beşiktaş için de bunu konuşmuştuk hatırlarsan. Hani ben diyordum ki niye olmaz? Biraz sabredin, bekleyin. Bu takım rayına oturduktan sonra zaten ligde ne yapamaz ki? Yani hep onu anlatmaya çalıştım bir önceki sezon. Bu sezon Trabzon'un yaptığını ben bir önceki sezon anlatmaya çalışıyordum hatırlarsan. Fakat bence taraftarın atladığı nokta şimdi sportif direktörü yeni getiriyorsun. Teknik direktörü yeni getiriyorsun. Büyük ihtimalle bayağı bir oyuncu da getirecek ya da götürecek Beşiktaş. Şimdi o kimya

0: Kupanın tutması için, oturması için 3-5 maç çok kısa. Yani taraftar da o kararı çok erken veriyor. Biraz da onu anlatmaya çalışıyorum. Yani erken veriyor. Ondan sonra senin söylediğin aşamaya geçiyor. Ondan sonra o aşamaya geçtiği zaman zaten geçmiş olsun. Hani oradan geri dönüş olmuyor ama taraftar da kararını çok erken veriyor. Yani 3. 5. maçta bu takım şampiyon olamaz. Bu takım hiçbir şey olmaz. Bitti. Ne oldu bu adamlar da bir dakika ya. Beraber 10 tane maç yapmadılar. Beraber 10 tane maç yapmayan teknik direktör oyuncu grubuna grubu ile ilgili karar veriliyor. Onu da eleştiriyorum ben yani. O da taraftarda benim son zamanlarda beğenmediğim bir şey, davranış. İşte ondan sonra zaten geçmiş olsun. Sosyal medyaya bir kere şeyler geldi mi? O görüş yayıldı mı? Ondan sonra herkesin de genel görüşü haline geliyor.
1: Peki, o zaman bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo Spor.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
4: Hem arsa hem ev, Arsa ve...
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Radyo Spor.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Radyo Spor.
6: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sunar.
7: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk ortalaması 8.40 itibariyle değerli dinleyenler %80 bandında kazalar var. Hem Ümraniye'de Ataşehir yönünde, Göktürk Asal bağlantısında Katatık tesis öncesi İstanbul Havalimanı yönünde, Ok Meydanı kavşağı sonrası Temde Köprü yönünde araçlar emniyet şeridine alındı. Batışehir arka yolda otomobil hizasında ve sonrasında iki ayrı kaza meydana geldi. Güneşli Cumhuriyet Caddesi radarda İski Köprülü kavşağı öncesi Kiraz yönünde bir kaza var. Buralara dikkat. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği ve tünel trafiği geride Kartal'dan itibaren başlarken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği Sultanbeyli'de başlayacak. Anadolu yönünde ise şu anda tünel ve köprülerde yoğunluk yok. Yakın katılımlar Nakkaştepe, Beylerbeyi, Kuzguncuk ve Kavacık Göksu şu anda yarım saatten fazla zaman kaybettiriyor. Ankara'ya geçtik. Başkentte şu anda yoğunluk ortalaması %70'lerde seyrediyor. Kazalar var yine. Eskişehir yolunda merkeze doğru bir kaza, İncek Bulvarı'nda Mamak yönünde bir kaza meydana geldi. Sanatorium Caddesi Keçiören yönünde, Fatih Caddesi'nde merkeze doğru ve bir diğer kaza ise havalimanı yolunda merkez yönünde meydana geldi. İzmir'e geçtik. İzmir'den gelen bilgilere göre yoğunluk %60'larda bir kaza var. Berkahve Tüneli'nde Turgutlu yönünde meydana gelen kazaya müdahale devam ediyor. Araç arızaları var Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Marina'ya doğru, Yalı Bulvarı'nda Alabey istikametinde ve Ankara Caddesi'nde Kemalpaşa'ya doğru araçlar arıza yaptı. Bölgelerde müdahaleler devam ediyor. Detaylar yolda uygulamamızdan. Herkese iyi yolculuklar.
6: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
8: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.42 saatlerimiz, dinleyici mesajıyla yine devam edeyim bu bölüme. Günaydın demiş Serdar Bey. Ben hep söylüyorum, Fenerbahçe için de söylüyorum. Hoca olarak Manuel Pellegrini demiş. Güzel demiş tabii ki, Pellegrini çok iyi bir teknik direktör ama o da Betis'te iyi bir sezondan sonra Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Yani önümüzdeki sezon içinde Pellegrini ihtimali mümkün değil. Zaten yaşı itibariyle de artık bu saatten sonra Süper Lig'e gelmesi de çok kolay değil Pellegrini, ya da en azından bir sonraki sene için en iyi ihtimalle aday olabilir. Zaten gündemde de yok böyle bir isim. İlk defa sizden okudum. Adana'dan Yavuz. Ali Bey demiş, rakibimiz olan takımlar sezonda 3 maç kaybederken Beşiktaş'ın ilk 5 haftada 2 maç kaybetmesi, alınan futbolcuların rakibimizdeki ortalama bir oyuncudan bile faydasız olması umutsuzluğumuz olamaz mı demiş. Buraya kadar iyi getirmiş de sonunda biraz düşük olmuş. Hani rakiplere bakıp umutsuzluğa düşemez miyiz ya diyor dinleyicimiz.
1: Düşün, o zaman bütün sezonu kaybediyorsunuz. Bütün sezon gidiyor. Yani sizin sezon başında yaptığınız işte Mert'in az önce bahsettiği sosyal medya yangınıyla beraber bütün sezonu kaybediyorsunuz.
0: Ama ben tekrar söyleyeyim az önce söylediğimi. Bence umutsuzluğa düşmekte herhangi bir problem yok.
1: Var.
0: Yok. Bence şöyle. Umutsuzluğa düşmekte bir problem yok. Bence işte Beşiktaş'taki ya da diğer takımlardaki problem umutsuzluğa düşüp sosyal medyada...
1: Sen ikisini ama şu an ayıramazsın ki.
0: Yangına başlamak bence problem. Sen... Yoksa umutsuz olup sosyal medyada destek de verebilirsin. Yani buna engel herhangi bir şey yok.
1: Ama sen ikisini birbirinden şu an ayıramazsın ki günümüz dünyasında. Yani herkes her düşündüğünü söylemek, her yaptığını göstermek zorunda hissediyor. Dolayısıyla hani hayal kırıklığı yaşayan bir taraftarın o hayal kırıklığını kendine saklaması mümkün değil yani.
0: Mümkün tabii ki. Kolay değil. Mümkün ama kolay değil. Benim de yolda, trafikte içimden çok kötü şeyler geçiyor mesela. Yapıyor muyum? Yapmıyorum. Bu da öyle bir şey. İnsan dediğin zaten insanı insan yapan şey.
1: Aynı şey değil.
0: İçinden gelen her şeyi dışa yansıtmak değil. Zaten seni farklı yapan şey bu.
1: Tamam öyle.
0: O yüzden bizim ama yani, aklımız var, bilincimiz
1: örneği,
0: var.
1: Trafik örneği değil. Trafikte...
0: Fark etmez, trafik değil, başka şey.
1: Başın belaya girer biriyle kavga etsen. Burada bir şey yok ki. Karşılığı yok ki. İstediğini söylüyor sosyal medyada. İstediğini yazıyor. Yanlış olsun, doğru olsun. Haklı olsun, haksız olsun.
0: Zaten bu bak kolay
1: senin
0: olan.
1: Senin önünde filtre var yani orada. Sen eğer arabandan inersen, kavga edersen, bir şey söylersen başına gelebilecekleri biliyorsun. Sosyal medyada öyle bir durum yok. O yüzden işte tribünlerde de öyle bir şey yok. Yani istediğini söyleyebiliyor. İstediği şekilde hakaret edebiliyor.

0: güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
2: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.
3: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.57 saatlerimiz. Şimdi Trabzonspor'dan devam edelim. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan dün HT Spor'un canlı yayın konuğu oldu. Ve orada gelen sorulara yanıtlar verdi. Trabzonspor ligde tabii birçok takım, hepsi işte alt liglerde devam eden maçlar var ama sezonu kapattı. Türkiye Kupası finalini bekliyor Trabzonspor. O karşılaşmada yarın akşam oynanacak. Final öncesi başkan da hem finalle alakalı hem Trabzonspor'un gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Benim hoşuma giden tarafıyla başlayayım. Ertuğrul Doğan dün dedi ki sosyal medya hesabından da paylaşıldı Trabzonspor'un. Türkiye Kupası finaline gelecek tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formalarını vereceğiz. Tüm gelen taraftarlarımıza kapıda tek tek hediye edeceğiz. Taraftarlarımız için ufak bir hediye bayram öncesi. Taraftarlarımız hangisini istiyorsa maç öncesi onu hediye edeceğiz demiş Ertuğrul Doğan. Bu taraftara yapılan jestler bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor. Bu sezon farklı şeylerde gördük. Özellikle Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray. Galatasaray da tabii çok iyi niyetle yola çıktı ama uygulamada sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe orada daha güzel tepkiler almıştı. Burada da mesela bir forma hediye etmek. Önümüz tabii Kurban Bayramı gelecek hafta. Çarşamba günü birinci gün olacak. Bayram öncesi hem sezon kapanışı için bir jest. Güzel yani taraftarı düşünmesi yönetimlerin. Trabzonspor yönetimi de hem bilet fiyatlarıyla da zaten sezon içinde çok büyük kampanyalar yaptı. Bu store kısmıyla ilgili de bildiğim kadarıyla zaten yapmışlardı. Bir de üzerine bunu yapması, bilmiyorum, bu sezon Trabzonspor hem transfer politikasıyla hem performansıyla hem saha dışındaki bu aksiyonlarıyla bence gayet örnek bir sezon geçirdi. Benim aklımda öyle kalacak Trabzonspor.
1: Öyle. Öyle. Yani formada bayağı iyi bir jest.
0: Pahalı. Yani dün bir rakam söylendi. Normal büyük takımlara göre yarı yarıya gibi anladım ben. Ama
1: çok büyük
0: bir bilet fiyatının çok az altındaymış. Yani aslında formaya para vereceğine bilete veriyorsun. Bir yanında forma hediye gibi, eşantiyon gibi.
1: Bir de finali izliyorsun.
0: Bir de bu jest de biraz şundan kaynaklanıyor. Trabzonspor maçın, stadın yerini değiştirmek istedi. Uşak biletlerinin çok pahalı olduğu, ulaşım zaten karayoluyla uzak, Konya daha yakın. Biraz da zorlu yollardan gelecek Trabzonspor taraftarı Antalya'ya. Hal böyleyken güzel düşünülmüş bir jest. Trabzonspor başkanından ve yönetim kurulundan.

0: kimden çıktıysa fikir, tebrik etmek lazım. Hoşuna gider böyle şeyler, jestler taraftarın. Ben hani bir Trabzonspor taraftarı olsam maça giden, bana böyle bir jest yapılsa benim çok hoşuma giderdi. Bu jestler ufak tefek de olsa, forma büyük bir jest ama ufak bir jest de olsa insan hani değer verildiğini hissettiğinde farklı hissediyor. Bakışı değişir yani. Başkanı belki sevmiyordur, örnek veriyorum Trabzonspor'da. Şimdi bu jestiyle belki onu kazanır. Çok da basit aslında insanları kazanmak, yanına çekmek böyle jestlerle. Trabzonspor da bunu yaptı. Dün başkan da kendi ağzından paylaştı. Zaten sosyal medyada dediğim gibi Trabzonspor bunun duyurusunu yapmıştı. Bu bir nottu. Bununla başlamak istedim. Diğer notum yabancı kuralı konusu. Trabzonspor'un düşüncesinin ne olduğu merak ediliyordu. Trabzonspor'da dedi ki başkan, yabancı kural zaten geçen yıl yayınlanmıştı. Transferlerimizi biz buna göre yaptık. Kulüpler Birliği'nde 2-3 ay önce 12 artı 6 olarak oy çokluğuyla bir karar alınmıştı. Bunu federasyona ilettik ama İbrahim Hacı Osmanoğlu haklı olarak bir karar aldım ve kararımdan vazgeçmeyeceğim dedi. Bununla alakalı da resmi karar 10 artı 4 olarak bugün gönderildi diyor Ertuğrul Doğan, ki kendisi Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı da yürütüyor aynı zamanda. Kulüpler hani istemiş, oy çokluğuyla farklı bir sistem federasyona gönderilmiş ama federasyon da reddetmiş ki bence eğer bir yola girdiyse ve o yolunda doğru yol olduğunu düşünüyorsa, kulüpler ne derse desin, federasyonun kendi bildiğini okuması doğru olan diye düşünüyorum. O yüzden de yapmış federasyon. Şu ana kadar da durum bu. Ve resmi karar diyor artık Ertuğrul'dan, bize gönderildi diyor. Yani bu saatten sonra da tabii Türkiye'de olduğumuz için resmi karar falan hikaye
1: Bunu
0: tabii
1: ne
0: ki.
1: zaman söyleyeceksin diye bekliyordum. Şimdi söyledin.
0: O öyle. Onu biliyorum. Değişebilir. Hala değişebilir. Yani Mayıs ayının 21. günündeyiz. Haziran'da da değişir. Temmuz'da da olabilir. Sezon başlarken de kolaylık sağlanabilir. Ve bunlar oldu yani. Bunu yaşadık hepimiz. O yüzden biliyorum ama şimdilik durum bu. Takımlar da buna göre şu anlık tabii ki transfer politikalarını revize etmek durumundalar. En son olarak dün de paylaştım. Galatasaray cephesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde hem başkan nezdinde hem hoca nezdinde Cumhurbaşkanı da bu yönde bir görüş belirtmişler. Hani bu kuralın değişmesi yönünde. Ama oradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı bakalım. Şimdilik herhangi bir gelişme yok orada. Trabzonspor'da bu yönde devam ediyor çalışmalarına. Transferle ilgili de basında bundan herhalde bir 3 hafta önce kadar adlar çıkmıştı. Ruslan Balinovski ve Thierry Karadeniz aynı gün çıkmıştı bu iki isim. Başkanın ağzından da duyduk. Malinovski'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz de bitti. Onunla ilgili kararı hocamız verecek. Hem U19'da hem A takımda oynayabilir. 6-7 oyuncuyla da görüşüyoruz. Hareketli bir transfer dönemi olacak diyor Trabzonspor başkanı, ki Thierry Karadeniz genç bir oyuncu, milli takım, Ümit milli takım oyuncusu, U19 ya da Ümit milli olmayabilir. Diğeri de tecrübeli bir oyuncu, yani o artı 10 onluk kontenjanda olacak bir isim Ruslan Malinovski. Bir de tabii Muçi'nin bonservisi Trabzonspor'da alındı. Dün başkan da söyledi, kap açıklaması da geldi. Trabzonspor 8,5 milyon euro ödeyecek bonservis için. Yalnız burada Trabzonspor için iyi taraf, bu 8 taksitte ödenecek. Bu 8 taksit peki 8 yıl mı? Hayır. Murat Özen'in haberine göre 4 yıllık bir vadede 8 taksit olarak ödenecek. Dün Serdal Adalı'ya da kolaylık sağladığı için teşekkür etti Ertuğrul Doğan. Yani iki taraf için de iyi bir anlaşma gibi gözüküyor.
1: Yani bir kere Trabzonspor çabuk bitirdi. O bakımdan iyi. Boşlukta bırakmadı. Alınacak mı, alınmayacak mı? Çok fazla uzatmadı o konuyu. Onun avantajlı olduğunu düşünüyorum. Onun yanında şimdi Muçi bu sezon Trabzonspor'a enteresan bir katkı sağladı. Çok ekstra bir katkı sağladı ve Trabzonspor'un oynadığı futbolda da Muçi tarzı katkı verebilecek bir oyuncuya çok ihtiyaç vardı. Şapkadan tavşanı daha önceden Trabzonspor'da genelde Vakayeme çıkartırdı. İşte zaman zaman Trezeguet çıkartırdı. Bu tarz oyuncular. İşte Onuachu sonuçta daha çok servis bekleyen bir isim. Servis geldiği zaman başarılı. Ama o da zaman zaman işte ceza sahası içerisinde bir çalım bir şey yapabiliyor. Fakat burada Muçi diğer oyunculara göre açık ara yaptı. Şimdi Trabzonspor'da çok radikal bir değişiklik beklenmediği için

0: Trabzonspor'un gelecek sene de Muçi'ye benzer şekilde ihtiyacı olması doğal olacaktır diye düşünmekteyim. Muçi açısından da yani çok yüksek bir bonservis bedeliyle Türkiye'ye geldi. Beşiktaş macerası istediği gibi gitmedi. Hani Trabzonspor'a gittiğinde açıkçası benim hiçbir umudum yoktu. Yani Trabzonspor neden aldı diye de düşündüm Muçi'yi. Hani oyun olarak hala tartışılabilir. 90 dakika içerisinde verdikleri tartışılabilir ama işte futbol direkt skorla alakalı bir oyun olduğu için Muçi de onu sağladığı için Trabzonspor'un devam etmesi daha mantıklı gözüküyordu. Hani kadroda Muçi profiline yakın başka bir oyuncu olur. İşte mesela Muhammed Çam değil mi? Hala Trabzonspor'un oyuncusu. Bir 10 numara ama hani Muhammed Çam Trabzonspor'da o beklenen katkıyı veremedi. Şimdi bir alternatif olur. O alternatif aynı zamanda Muçi'nin saha içinde yapamadıklarını da yapıyordur. O zaman dersin yani 8,5 milyon euro çok para. Ben de zaten bir alternatif var. Ya sen indirim yap. İşte ben gene kiralayayım falan. Yani böyle işi daha zorlaştırabilirsin. Dikkat et bak yani sezon bitti. Muçi'nin bonservisini aldı Trabzonspor. Opsiyonu direkt olarak kullandı. Opsiyon çok yüksek bir opsiyon değil. Çok düşük bir opsiyon da değil. Hani Muçi'nin şu anki performansına bence hani nasıl söyleyeyim yakışan bir bonservis. Hani 15 milyon euro desen olmaz dersin. 5 milyon euro desen de yok artık dersin. O yüzden böyle normal gözüküyor verilen bonservis. Kredi kartına taksit de yapmış Trabzon. O yüzden bence doğru hamle. Ama tabii Muçi'nin de mesela şunu çok iyi düşünmesi lazım. Yani her zaman öyle goller çıkmaz futbolda. Bu sene attığı gibi Beşiktaş da atamadı mesela bu tarz golleri. Yani bir Galatasaray attığı gol var benim hatırladığım. Deplasmanda 2-0'dan 2-1'e getiren bir golü vardı böyle acayip bir gol atmıştı. Onun dışında Beşiktaş da yapamadı bu işi. Yani Muçi'nin de hani oynadığı pozisyonla birlikte biraz daha oyunun içinde pas bağlantısının içinde olan bir oyuna evrilmesi gerektiğini de tabii bence mutlak surette düşünmesi lazım. Hani yarın öbür gün vurursunuz o şutlar girmez. O zaman eleştiriler çok olur.
1: Evet yani öyle bir şeyi oyununa eklese Muçi zaten Trabzonspor'da da pek kalmaz.
0: İşte
1: Onu
0: onu
1: ekleyebilse.
0: yapabilir ama çünkü daha zor olanı yapıyor mesela. Hani mesela merkezde topu alıp sağa sola vermek, işte doğru pas bağlantısını yapmak, böyle goller atmaktan bence daha kolay adam çok daha zorunu yapıyor.
1: Ya şut yeteneği iyi bu adamın. Hani sağ ayak, sol ayak şutu atıyor. Benim dikkatimi çeken topsuz koşuları da çok etkili. Ceza sahası içine ya da savunma arkasına koşulları o topsuz işi de iyi yapıyor ama işte senin dediğin o toplu olan kısım pas bağlantılarında pek görmüyoruz Muçi'yi. Görsek tabii çok daha iyi olur hem kendi için hem Trabzon için. Ama bu haliyle de demek ki Trabzonspor'a çok şeyler katacağı düşünüyor ki Trabzonspor için de 8,5 milyon euro son dönemin en yüksek bonservis ücreti oldu. Trabzonspor 5,5-6'lardı bonserviste. Yani onu açıyor bile o kadar en fazla. Weivu'ya o kadar verdi. Muçi'ye o rakamın da üzerine çıktı. Bu da ona olan güveninde bir göstergesi. Aslında haberler şey gibi çıkıyordu. Böyle bel ağrısı var. Bir hocaya soralım. Hani bir ben olmayacak gibi hissediyordum. Bu belki pazarlık taktiği de olabilir. Bir ara çünkü öyle haberler çıktı. Muçi'nin sakatlığı kronik olabilir mi? Alınmayabilir mi? Böyle haberler vardı bir ay öncesinde ama belki de transfer şeyi taktiğiydi. Pazarlık taktiğiydi. Beşiktaş da kiraya gönderdiği oyunculardan genelde iyi geri dönüşler alamıyordu.
0: Aynen.
1: En azından şimdi Beşiktaş'ta 8 taksitli olsa, 4 yıla dayanacak olsa hani belki hiç para kazanamamayı göze aldığı bir oyuncudan 8,5 milyon euro kazanacak. Bugün Al-Musrati'yi göndermeye çalışsan para verip göndereceksin neredeyse. Aynı paraları verdin. İşte Onana'sı, ne bileyim Semih'in de bonservisi çok şu an kullanılmayacak gibi gözüküyor. O da dönecek. Diğer kiralıklar aklıma
0: Hacı Ahmetoviç.
1: Hacı Ahmetoviç var. Hani olmadı o kiralıklardan o geri dönüşler. Muçi de Beşiktaş'ın şansı oldu. Bu tabii şey olmadı. Planlı bir şey olmadı tabii. Yine kuş taşa çarptı. Yani Trabzonspor'un iyi bir dönemine denk geldi. Kötü bir Trabzonspor'da Muçi bugün geri dönüp gelecek sezon ne yapacağız Muçi'yi de denebilirdi. O da işte futbolda oluyor böyle şanslar.
0: Aynen öyle.
1: Denk geldi. Fatih Tekke'ye denk geldi ve o da kendini buldu. Şimdi Malinowski de geliyor. O da böyle 8-10 oynayan bir oyuncu. Muçi takımda kalıyor. Augusto Onuachu'nun varlığında direkt santrı oynayamıyor. O da arkada oynuyor. O bölge bayağı alternatif var. Trabzonspor sıkıntı çekmez. Trabzonspor artık

0: kanat rotasyonunda
1: aynen.
0: transferlere hızlıca ihtiyacı var. Thierry Karadeniz kanat ama genç bir oyuncu. Orada net isimlere ihtiyacı var Trabzonspor'un. Herhalde bundan sonraki ilk hedef de bir kanat transferi olur. Bir de Trabzonspor kupayı kazanabilirse sezonu da Ağustos'ta açayım maç olarak. O da bir avantaj.
1: Çok.
0: Yani Trabzon için onu da başarırsa acayip bir sezon olur. Çünkü rakipleri işte Beşiktaş, 5. bitiren Başakşehir, Fenerbahçe minimum 2. eleme turundan başlayacaklar. Onlar playoff turundan başlayacaklar. Galatasaray'ın zaten elemesi yok. Bu da ligin başında yıpranmamak demek. Hem fiziki olarak hem olası kötü sonuçlar için. Şimdi kupayı aldın. Avrupa Ligi playofflarından başlıyorsun. Yenildin. Ya, konferans ligindesin. Kötü mü?
1: Her türlü Avrupa'dasın.
0: Avrupa'dasın. Belki zor bir rakip de gelecek bu arada kurada. Zaten elenmen normal olacak. Ama konferans ligi bir de Beşiktaş'ın stadında. Hani Türkiye'de. Daha bir de motive olabilirsen. Yani, Trabzonspor için bu kupa finali de bir kupa finalinden fazlası olacak yarın. Yarın daha detaylı konuşuruz. Ertuğrul Doğan'ın Fatih Tekke'yle ilgili söyledikleri çok çalışıyorlar diyor ekip olarak da. Ben hayatımda ilk defa bu kadar emek veren, zamanını, saatlerini burada geçiren biriyle çalışıyorum. Çok değerli isimlerle tabii ki çalıştım ama mesai olarak çok farklı olduğunu söyleyebilirim diyor. Bence desteğin daha fazlasını hak ediyordu demiş. Ki Fatih Tekke de sezon içerisinde zaman zaman serzenişlerde bulundu. Stadın yeteri kadar dolmaması, takım hani son zamanların iyi dönemlerinden birine geçiyor. Yani şampiyonluk yarışının hep içindeydi. Orada da stat yeteri kadar dolmadı. Bunda işte Ali abinin sezon içinde sıklıkla vurguladı. Acaba o şampiyonluk motivasyonu vermemek mi taraftara? Yoksa verseydi de böyle mi olurdu? Stadın içinde bulunduğu şartlar trafiğidir, çilesidir. Acaba onlar mı?
1: Oyun mu?
0: Oyun mu? Para mı? Fiyatlar mı? Gerçi bir yerden sonra çok da kampanya yaptı Trabzonspor. Hani tam olarak nedir?
1: Hepsi.
0: Hepsinin payı vardır tabii ki. Yani biri %100 demek mümkün değil. Hepsinin payı vardır. Gelecek sezon bilmiyorum işler değişir mi ama gelecek sezon tabii işin içinde eğer Avrupa lig aşaması olursa o da Trabzonspor'a ayrı bir hava katar oradaki maçlar. Avrupa Ligi de olsa. Konferans Ligi belki bir tık sıkıntı olabilir ama orada da galibiyetlere gitme ihtimalin daha kuvvetli olduğu için bir motivasyon olabilir.
1: Yani ilerleme şansın da yüksek.
0: İlerleme şansın. Hayal kurabilirsin. Yani bu tabii. Sezon Rayo Vallecano'nun işte final oynadığı yerde yarı finaldeki rakipleri işte Strasbourg'la Palace kimle oynamıştı? Yarı finalde. Neyse böyle aklıma gelmedi de işte öyle takımları görünce Trabzonspor işte Freiburg'un Avrupa Ligi'nde finale çıkması bunlar hep Shakhtar.
1: Doğru Shakhtar.
0: Shakhtar. Arda Turan'ı unuttuk. Bu takımlar oraya çıkabiliyorken neden bizim takımlarımız çıkmasın? Tabii Trabzonspor'un şunu da hesap etmesi gerekecek büyük ihtimalle. Bu sezon Avrupa yoktu. Avrupa olmadığı haliyle zaman zaman sakatlıklardan sıkıntı yaşadı. Şimdi bir de işin içine Avrupa girdiğinde bir de Avrupa Ligi olursa 8 garanti maç. Konferans Ligi olursa 6 garanti maç. Onların dönüşü öncesi daha genişle bir kadro yapması gerekebilir. Onu da herhalde başkan farkında da tabii bizim söylememize gerek yok.
1: Tabii yani şimdi Trabzonspor'da ya da başka takımlarda sezon başı bir planlama yapılıyor ama o planlama teoriden pratiğe geçtiğinde mutlaka hani takımdaki eksikliklerle beraber başka noksanlar da çıkıyor. Yani sen bazı oyunculardan performans alamıyorsun. O mevki bir anda sorun haline geliyor. O yüzden de hem oyuncu kalitesi hem de kadro derinliği olarak Avrupa'da yarıştığında biraz daha farklı bir seviyeye çıkmak gerekiyor. Yani 13-14 oyuncu yerine 15-16 oyuncu gibi böyle daha iyi oyuncu grubuyla olmak önemli. Aynı zamanda bizde Avrupa'da çok sık kullanılan bir bahane. Hani Avrupa oynuyoruz.
0: Yorgunluk.
1: Yorgunuz. Avrupa oynuyoruz. Yani biz hala fazlasıyla kullanıyoruz bunu. Biraz da o etkiliyor. Takımları da etkiliyor. Ama Trabzonspor onun planını yapacaktır. Zaten erken başladılar transfer hamlelerine. Şimdi başkan görüştüğü 6-7 oyuncu olduğunu daha dile getirdi. Trabzonspor açısından hani her transferin direkt olarak böyle işte Haziran daha başlamadan ya da Haziran ortasına kadar bitmesine gerektirecek bir durum yok. Ama Trabzonspor mevcutu koruyup üzerine hamleleri yapmaya başladıktan sonra en azından olursa o eleme döneminde gene hani iyi bir kadroyla oynaması gerekir. Diğer takımlar için de böyle yani Fenerbahçe ve Beşiktaş için de öyle. Her transferin bitmesini beklemeyin ama bazı kritik noktalarda mesela Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesine yine santraforsu çıkmasın mesela. Yani artık kaldıramaz herhalde Fenerbahçe taraftarı. Gene öyle bir şey olmasın mesela. Fenerbahçe önce santraforunu alsın bu kez. Normalde ben buna çok şey yapmam. Transfer dönemini bir süreç olarak görürüm. Ama yani bazı şeyler bu kadar bağırıyorken takımlarda onu da halledip o. Şimdi Trabzonspor mesela, Trabzonspor'a bak, ilk olarak ne lazım Trabzonspor'da? Bir
0: Kanat
1: düşün.
0: dedim ben.
1: Ha?
0: Kaleci bir de.
1: Kaleci Onana ile ilgili söyledi fedakarlık yapmak istediklerini, onayı tutmak istediklerini.
0: Ama işte yeni sezonda genç kalecilerle başlayacak gibi gözüküyor şu aşamada. O yüzden kaleci dedim. Bir de kanat gözüküyor şu anda.
1: Evet. Yani Trabzonspor açısından aslında böyle kadro korunduğu zaman ya eyvah diyeceğin çok bir şey yok. Pozisyon yok. Yani kanada takviye ihtiyacı kesin. Stopere ihtiyacı kesin. Bunlar kesin. Ama mesela Trabzonspor eleme döneminde o kanat oyuncusuyla oynarsa diğer mevkileri çok fazla sırıtmayabilir Trabzonspor'un. İşte öyle hamleler yapılırsa bu bizim için çok zor olan yaz dönemi, işte eleme dönemi takımlar için biraz daha diyorum. Hani gene öyle beklentiyi çok yükseltmiyorum ama biraz daha kolay geçebilir.
0: Mesela Beşiktaş aslında yaz transfer döneminde tabii onlar da çok takviye yapacak ama yeni sezona başlarken transferler gecikse mesela bitiren kadro kötü bir kadro mu?
1: Bence hiç değil.
0: Değil mi? Yani o
1: Hiç değil.
0: açıdan diğer rakiplerine göre en hazır gözüken de takım Beşiktaş
1: İşte
0: mesela.
1: orada tabii yapı bozulmazsa.
0: Şimdi Ersin kalacak gibi gözüküyor. Dün haberler çıktı menajeriyle. İşte Rıdvan, Murillo, Agbadu, Emirhan, Endidi, Orkun, Olaytan, Çerni, Ture'nin tabii kiralık sözleşmesi bitiyor. Bir o var. İleride de oh yani senin 10 oyuncun belli. Kanatta da hani Olayt ama olmuyor. Aslan da gidiyor. Şimdi orası bir bölge. İyi ne?
1: İyi. Fakat işte yeni gelen teknik direktör mesela. Hani neye karar verecek? Öyle bir radikal bir şey isteyecek mi? Onun için geçenlerde onu anlatmaya çalıştım. Yani bu tarz belli bir yapı oluşturmaya başladığınızda işte onu geliştirmeye çalışacak bir teknik direktörle anlaşmak da en iyisi. Yani gelip hani bak biz bir takım oluşturduk. Sen bunu geliştir. Onu kabul edecek bir teknik direktör senin işini daha kolaylaştırır. Ama geldi ya ben direkt olarak pivot santrafor istiyorum. Boh'u beğenmiyorum. Siz Boh'u gönderin. Tarzı yaklaşan bir teknik direktör olursa işin çok zor. Yani mevcudu bozmazlarsa senin dediğin gibi. Öyle çok anormal bir şey yok. Fenerbahçe'de de çok anormal bir şey yok mesela. Yani Fenerbahçe'de santraforunu alacak Fenerbahçe. Onun dışında Fenerbahçe'de de çok iyi oyuncu grubu var. Baktığında yani.
0: Evet. Bekler, stoper. Kaleci de işte orada da bir herhalde Ederson sıkıntısı olacak. Bir de Santrfor'da iki bölge
1: Evet.
0: gözüküyor Fenerbahçe'de.
1: Ama önce
0: Trabzonspor.
1: santrafor yani. Fenerbahçe'de önce santrafor yani.
0: Trabzonspor'da da sen stoper dedin. Savic galiba kalacak. Veivu, Batagov aslında 3 iyi stoperi var ama Savic'in de sakatlanma potansiyeli orada dördüncü de bir iyi stoper herhalde düşünecektir
1: Yani
0: Trabzonspor.
1: Batagol da sakatlanıyor. Sadece Savic değil yani.
0: Gerçi o da sezon başını kaçırıyor doğru. 4 ay o uzak kalacak. Oraya bir takviye herhalde olur. Sağ bek alternatifi işte Mustafa ya da Ozan genelde gördük ama net bir alternatif yok. Belki onu almayı tercih edebilir. Orta sahada bir kalabalık var aslında. Manoski de geldiği için. Zubkov
1: Çok kalabalık değil mi orta sahaya ama?
0: işte kalabalık da hani Okay'dır, Ozan'dır, Ulayi, Malinowski,
1: Okay'ı çok
0: Forkaylı.
1: kullanmadı.
0: Sakattı biraz da o
1: Yani
0: yüzden.
1: sakattı ama oynadığı zaman da gereken performansı vermedi. Şimdi Malinovski evet iyi bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu ama uyum sağlayacak mı? Onu hep beraber göreceğiz. Folcarelli son dönemde düştü. Ulay bir ara düştü. Hani Trabzon
0: Buçari'yi saymadım bu arada. Saydın sen mi söyledin mi
1: kimi?
0: Buçari'yi? Buçari.
1: Buçağı'yı saymadım.
0: Ben de saymadım
1: Hani
0: ama
1: Buçağı
0: unuttuk.
1: işte bir iki maç kıpırdandı. Ama ne kadar güvenirsin? Orada aslında hani Malinovski eğer tutarsa daha önceden de ben söyledim. Direkt olarak zaten oraya takviye gerekiyordu Trabzonspor'a. Yani orada da daha sezon biter bitmez öyle bir oyuncunun gelmiş olması Trabzonspor yönetimine bence artı yazar. Çünkü çok ihtiyaç vardı o bölgede. Yani Ulayi dışında işte Folcarelli iyi oyuncu ama mesela Folcarelli de ciddi düştü. Sakatlık sonrası. Yani Ulayi Folcarelli iyiken çok iyi ama bir alternatiflerin olması mutlak şartta kalite olarak gerekiyordu. O da iyi hamle. Ama tutması lazım tabii.
0: Bir ara baktım.

0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
1: Reklam.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 77.772 dolardan işlem görmekte. Dün de 77.000 78.000 dolar arasındaydı fiyat. Pek bir değişiklik olmadığını görüyorum. TL olarak da 3.541.444'te.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
0: ...9.25 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün günlerden Perşembe ve Perşembe'ye göre vallahi çok sayıda maç var. Şaşırdım sabah baktığımda. Bir kere Almanya'da, Bundesliga'da playout serisi başlıyor. İki maç üzerinden oynanacak. Wolfsburg'la Paderborn karşı karşıya gelecekler. Bu ilk maç olacak. 21.30'da Wolfsburg'un ev sahipliğinde oynanacak. Galiba pazartesi günü de bu maçın rövanşı olacak.

0: ve Bundesliga'daki son takım da netleşmiş olacak. Hollanda'da Eredivisie'de Konferans Ligi playoff yarı final karşılaşmaları bugün oynanacak. 19.45'te Ajax Groningen, 22'de de Utrecht Herenveen karşılaşmaları var. Suudi Arabistan'da bugün ligin son hafta karşılaşmaları oynanacak ve şampiyon bugün belli olacak.
1: Artık gelir herhalde şampiyonluk.
0: Bir önceki maçta Al Nassr Al Hilal'i yenmek üzereyken bitime 11 saniye kala yediği golle şampiyonluğu ilan edememiş. Büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Şimdi bugün Al Hilal'le puan farkı 2. Al Nassr da kendi evinde Damak FC'de oynayacak. Damak FC'de kümede kalma mücadelesi veren takımlardan biri ve hala kesin değil kümede kalması. Al Riyad da çekişiyor. Al Riyad da Al Aktut da oynuyor ki onların küme düşmesi kesinleşmiş. Yani Damak'ın da bugünkü karşılaşmada bir puana en azından ikili şeyi bilmiyorum oradaki kuralı ama ihtiyacı var. Ama Al Nassr tabii çok daha güçlü bir takım. Bugün ne olursa olsun Damak'ı kendi evinde yenip şampiyon olması lazım. Herhangi bir bahanesi yok bugünkü karşılaşmanın. Al Hilal de burada sürprizi kovalayacak. Al Fayya'yı önce yenip diğer maçın skoruna bakacak ama kolay değil Al Hilal'in işi. Burada Al Nassr bakalım. Gerçi Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri de bu finallerle pek iyi geçmedi. Hem Asya Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde zaten şu ana kadar şampiyonluğu yok Cristiano Ronaldo'nun. O yüzden bir soru işareti de yok değil Ronaldo ve Al Nassr üzerinde. Bu maçların başlama saati 21. Belçika'da da bugün şampiyon belli olabilir. Orada da sondan ikinci hafta karşılaşmaları oynanacak. Kulüp Brugge'ün en yakın rakibi Saint-Gilloise'da 4 puanlık bir üstünlüğü var. İki takım ligde son hafta oynadılar. Kulüp Brugge yendi. Ve bugün de eğer Mechelen'i deplasmanda yenebilirse Kulüp Brugge rakibinin sonucuna bakmaksızın bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. Saint-Gilloise'da Gent deplasmanında olacak. Anderlecht Saint-Truidense de Belçika'da günün diğer karşılaşması. Danimarka'da bir Konferans Ligi playoff finali görüyorum. Brøndby-Kopenhag karşılaşması. İsviçre'de bir playout finali Grasshoppers-Aarhus. İsveç Ligi'nde bir normal sezon maçı. Ukrayna'da Shakhtar'ın Kolos karşılaşması. Günün öne çıkan karşılaşmaları Ali abi.
1: Vallahi Ronaldo'nun maçını merak ediyorum. Böyle bir sürpriz olur mu diye düşünüyorum. Ama senin de söylediğin gibi iki takım arasında ciddi bir güç farkı var. Artık Ronaldo ve arkadaşları da buraya kadar getirmişken. Ki aslında hani Al Hilal maçında o taçtan golü yemeseler zaten şampiyonluğu ilan edeceklerdi. Ronaldo için de güzel olur. Dünya Kupası öncesinde bir moral kazanır. O yüzden de o karşılaşmayı merak ediyorum. İki karşılaşma da Sport Plus'tan verilecek. İlk yarıdan herhalde şey alır diye düşünüyorum. Al Nassr.
0: Oranı 1.27 ilk yarının Al Nassr'a gitmesi. Düz galibiyetin hiçbir oran aşılmamış tabii.
1: İlk yarı da bayağı düşük vermişler o zaman.
0: Tabii. 1.27.
1: İlk yarı da bayağı düşük. Normalde ilk yarılar hani minimum 1.40 civarı oluyor. İddiada 1.27. Diğer tarafta Al Hilal de herhalde hata yapmaz. Onlar da bir mucize bekliyorlar ama onların da hata yapacağını düşünmüyorum. Diğer tarafta senin söylediğin Hollanda Ligi karşılaşmaları tabii Konferans Ligi playoffları olduğu için hani çok önemli mi dersin takımlar için? Yani mesela Ajax'ın motivasyonu ne? Avrupa'dan uzak kalmak mı yoksa Konferans Ligi'ne gitmek mi? Çok kolay onu tahmin edemiyorum açıkçası. Ama genelde orada da Utrecht'in kazanmasını bekliyorum. Ajax'da kazanıp hani herhalde ikisi bir orada final oynayabilirler. Playout'ta da Almanya'da da ben Wolfsburg galibiyeti bekliyorum açıkçası.
0: Evet, Wolfsburg galibiyeti de 1.55 evet. Gözüküyor. Kendi evinde iyi bir oran verilmiş. Al Hilal'e de deplasmanda 1.08'lik bir galibiyet oranı. İlk yarıdan Al Hilal'de 1.40.
1: Orada da herhalde ilk yarı denemekte fayda var gene.
0: Suudi Arabistan ve Hollanda'daki maçlar MBS 2. Onu söyleyeyim. Almanya'daki maç MBS 1. Belçika'daki yine şampiyonluk playofflarındaki karşılaşmalarda MBS pardon bir saniye.
1: Bir saniye.
0: MBS 1 olarak tabii oynanacak. Pazar günkü maçlar da bültende şimdi gördüm de orada kafam karıştı. Pazar günkü maçlar MBS 2 olarak gözüküyor Belçika'da da. Orada bir duraksadım ama değişebilir herhalde. Oradaki durum. Futbolda günün öne çıkan fikstürü bu şekilde. Futbolda yarın Türkiye Kupası'nda final karşılaşması var. Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecekler. Fransa'da kupa final karşılaşması olacak. Lens'la Nice arasında oynanacak. Ama tabii basketbolda asıl Fenerbahçelilerin merakla beklediği karşılaşmada yarın saat 18'deki Olympiakos mücadelesi. Yarın da artık Final Four başlıyor Euroleague'de. Yarınki programda Final Four'a dair de tabii ki bir bölümümüz olacak. Fenerbahçe'yi ve oradaki tabloyu da konuşacağız. Diğer yarı finalde de Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Valencia'da çok zor bir yoldan geldi. İlk iki maçı kendi evinde kaybettikten sonra 3-2 ile Panathinaikos'u devre dışı bıraktı. Panathinaikos'ta da başkanın yine kendine has, şahsına münhasır videoları sosyal medyaya düşüyor. Çünkü Final Four Panathinaikos'un salonunda düzenleniyor. Panathinaikos da orada yok. Başkanın profili zaten bilenler biliyor. Çok sivri bir karakter. O da çok sert sözler yine söylemiş. Herhalde Ergin Ataman'ı ve oyuncuları kastederek. Ergin Ataman'la da yolların ayrılacağı dün konuşuluyordu. Ama resmi bir açıklama galiba olmadı. Dünkü antrenman iptal olmuş Panathinaikos'ta. Ama resmi açıklama yok ama eli kulağında deniyor. Onu da bilgi olarak paylaşayım bu bölümü. Kapatalım. Reklama gidelim. Reklamdan sonra tekrar karşınızda olalım.
2: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Arabanı arabam.com'a
4: değerinde cinsat. Radyo Spor. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
7: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi

0: Reklam. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
1: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk, yeniden İstanbul Trafiği ile başlayalım. Şimdi yoğunluk seviyesi %70 bandında İstanbul'da. Ancak Avrupa yakası Levent'te, Büyükdere'de Zincirlikuyu'ya doğru kaza var. Şile yolu Sancaktepe Sapağı hizası Şile yönünde bir araç arıza yaptı. Aynı zamanda Esenyurt Ahmet Arif Caddesi'ne Doğan Arasya'ya doğru bir kaza oldu. Hadımköy bağlantı yolunda da Esenkent girişinde E5'e doğru bir kaza var. Göktürk Kemerburgaz yolunda İstanbul Havalimanı yönü katatık tesisleri hizasında bir kazaya müdahale sürüyor. Bunun dışında Anadolu'dan Avrupa'ya Tem'den Kartal'dan ve E5'ten Kartal'dan köprülere doğru yoğunluklar var. Ankara istikametli araç çıkışı fazla olduğu için bugün Anadolu'da Maltepe-Kartal hattında E5 ve yine köprülerden

0: sonra Sultanbeyli'ye doğru Tem'de kalabalıklar sürüyor. Avrupa'da yine Beylikdüzü'nden Avcılar'a, Topkapı'dan Cevizli Mecidiyeköy hattına, Tem'de Isparta Kule'de ve Hastal'da köprüye doğru yoğunlukları da görmeye devam ediyoruz. Seyircinin açık olan noktası ise 3. köprü ve kuzey rotası diyebiliriz. Ankara'ya döndüm. Trafik yoğunluğunu etkileyen kaza alanları arttı. Konya yoluna merkeze doğru Kepekli sonrasında bir trafik kazası var. Merkezde yine Bentares Caddesi'nde Aktaş Kavşağı'nda bir kaza oldu. Mustafa Asım Köksal Caddesi merkez yönünde bir kaza daha yaşandı. Bir de havalimanı yolunda Pursaklar Rampa'da kaza meydana geldi. Ayrıca Batıkent yolu Çakırlar Göbek'te de bir başka kaza haberi alıyoruz. Bölgenin yoğunlaştığını söyleyelim. İzmir'de kaza arıza yok. Ancak Basmane Gar gerisinden trafik Bornova'ya doğru sıkışık. Otobanda tüneller sonrası gidişli gelişli Bornova yolunda yoğunluk var. Karşıyaka'da da yine çıkışta Kavşak katılımlarında trafik yoğunluğunu limana doğru hissetmeye devam ediyoruz. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Yolda uygulamamızdan takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.37 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Son bölümde de Fenerbahçe'den bahsedeceğim. Fenerbahçe'de dün başkan adaylarının açıklamaları yine ön plana çıktı. Aziz Yıldırım, mesela dün burada biz hoca konusunda daha çok Aykut Kocaman tarafında gözüküyor Aziz Yıldırım. Kendi ağzından resmi bir açıklama olmasa da muhabirler Aykut Kocaman üzerinden haberler çok sık yapılıyor. Türk isimler, yardımcılar, Volkan Demirel işte saymayayım, dün çok saydım. Dün Aziz Yıldırım diyor ki hoca konusunda yerli mi yabancı mı hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama arka planda Türk eski oyuncularımız olacak diyor. Yani bu az önce saymayı yarıda bıraktığım isimlerin sadece Aykut Kocaman ekibi için değil, gelecek olası bir yabancı teknik direktör için de düşünüldüğünü herhalde vurguluyor. Gerçi haberler öyle değildi. Aykut Kocaman ekibi üzerinden hep yapıldı benim takip edebildiğim kadarıyla. Ama başkan adayı Aziz Yıldırım böyle dedi. Diyecek bir şey yok. Böyle dediyse böyledir. Ama burada da işte acaba bir Hakan Safi'nin teknik direktör adayları bir söylem değişikliği, bir fikir değişikliği yaratır mı diye Ali abiyle konuşuyorduk. Onun etkisi de olabilir. Yani o hala ortada bıraktı Aziz Yıldırım. İşte belki de önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağından bahsetti.
1: Büyük ihtimalle karşı taraf bekleyecek.
0: Karşı tarafı da o zaman hemen söyleyeyim, Hakan Safi tarafında da. O da L1 Üçgen YouTube kanalına konuk oldu. Galiba bir gün boyunca ekip, Ufuk Kağan Karacan ekibi onunla birlikte yer aldılar. İşte gezdiler, tozdular. Orada da açıklamaları oldu Hakan Safi'nin. Ve hoca konusunda da Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz diyor Hakan Safi. Bizim sistemimizde sportif direktör olmayacak, antrenör olacak, onun üstünde yönetim kurulu olacak, onun üstünde başkan olacak. Ben de bizzat işin içinde olacağım. Sportif direktörün olmaması demek, Türkiye'yi bilen bir hoca getireceğiz demek. İşini en iyi yapan hoca olacak diyor. Ve burada da kendisine yakıştırılan Conte gibi isimler de o zaman devre dışı kalıyor. Türkiye'yi bilen dediğinde, hani Türkiye'yi zaten herkes biliyor da, hani bilenden kasıt burada Türkiye'de çalışmış ya da Türkiye'de futbolculuk geçmişi olan biri herhalde, ya da eşi Türk olan biri Türkiye'yi biliyor gibi bir şey değildir kastettiği.
1: Ya burada net bir görüş var ama bu kadar kısıtlamaya gerek var mı ben bilmiyorum. Hep bunu ben söylerim. Hani yöneticiler transfer döneminde de şu tarihte gelecek, şu tarihte bitireceğiz, kesin alacağız. Hani mesela Türkiye'yi bilen bir hoca o zaman şu an belli olmuş olması lazım. Hani Türkiye'yi bilen hocalar arasında herhalde bir şey aramıyorlar, değil mi?

0: Hani bir listeleri var. O liste üzerinde herhalde konuşmuyorlardır diye tahmin ediyorum.
1: Zaten Türkiye'yi bilen Fenerbahçe hoca olabilecek aday sayısı kaçtır ki? Çok
0: İşte
1: azdır yani.
0: yani o yüzden de hani belli
1: İsim.
0: anladığım kadarıyla. O hoca kafalarında belli.
1: Aslında Aziz Yıldırım için yazıldı ama George Jesus konuşuldu bir ara Fenerbahçe'de. Acaba Hakan Safi'nin de adayı olabilir mi şimdi Türkiye'yi bilen bir hoca dediğinde? Yabancılarda öyle çok hani Vitor Pereira'sı geliyor, ne bileyim işte Montella geliyor, Bilic geliyor,
0: Mancini geliyor işte.
1: Mancini geliyor. Böyle
0: Mesela Maldini'nin danışman şeyinde olması, statüsünde olması Mancini'yi yaklaştırır mı acaba?
1: İtalyan'a İtalyan.
0: Öyle bir durum olabilir
1: İşte
0: mi?
1: Conte yakıştırılıyordu ve söyleniyordu. Sergen Hamzoğlu haber yapmıştı ama Conte de bahsettiği profil değil yani Türkiye'yi bilen
0: Saatin
1: dediğinde.
0: sarını biliyor Conte.
1: Ha,
0: Onunla
1: oradan bir görüşme oldu
0: konuştu.
1: da
0: Hani
1: Türkiye'ye geldi Juventus başında falan hani.
0: ya işte böyle hani bilmiyorum ben çok yapmayı düşünmezdim. Hani kafanda net bir plan olabilir ama böyle sınırlamak biraz bana yanlış geliyor genelde yöneticilerin yaptığı iş. Bakalım ben de merak ediyorum hani çünkü Fenerbahçe'de şimdi Hakan Safir'in hiçbir açıklaması beklentileri normal seviyede bile tutmuyor. Daha da yükseltiyor. Daha da yükseltiyor, daha da yükseltiyor. Şimdi hani beklentiler bu kadar yükselmişken böyle bir heyecan yaratmayacak teknik direktör açıklandığında onun kongrede karşılığı olur mu? Emin değilim çünkü genelde dün de biraz konuştuk. Hani Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım karşısında kazanması için çok güçlü bir teknik direktör artı çok güçlü birkaç oyuncuya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Ve onları da seçimden önce açıklamalı gibi gözüküyor ki hani kartın açık oynayıp Aziz Yıldırım karşısında kongre üyeleri, kararsız olan kongre üyeleri o tarz insanları yanına çeksin. O yüzden de şimdi hani Türkiye'yi bilen bir teknik direktör dendiği anda hani kim heyecan yaratır Fenerbahçe taraftarında? Mesela denenmiş bir teknik adam çok heyecan yaratır mı?
1: Jesus.
0: Jesus. Ya da şöyle söyleyeyim. Yani Jesus kötü bir tercih olur anlamında söylemiyorum. Kongrede belirleyici olur mu? Mesela Hakan Safir'in çok işine yarar mı kongrede? Orada biraz kafam karışmış durumda. Yani çok Türkiye'yi bilen dendiğinde öyle hani kongreyi değiştirecek bir teknik adam.
1: Löw. Yok yani Löw, isim olarak söyleyeyim, kongreyi değiştirmez de Löw mesela Türkiye'yi bilen boşta olan Alman bir teknik direktör.
0: Mourinho değiştirdi yani kongresini Fenerbahçe'nin. Anlatmak istediğim o.
1: İşte oradan bir değiştiremeyecekse belki futbolcu transferiyle. Sonuçta Galatasaray'da da hani teknik direktör Okan Buruk normalde ilk geldiğinde çok heyecan veren bir isim değildi ama o da şampiyon yaptı. Daha çok Icardi, işte Osimhen gibi yıldızlar da taraftarın hocadan ziyade oyuncu tarafında ilgisini çekebilir. Ama orada da şöyle bir durum var. Sen dünya çapında bir yıldızsın. Ve daha görüştüğün kişi o kulübün başkanı değil, başkan adayı. Bir söz verir misin? Seçim öncesi. Bence
0: En
1: vermezsin.
0: fazla para karşılığı protokol yaparsın.
1: Ya onu da yapar mısın emin değilim.
0: Yaparsın. Yani dersin ki siz bana 1 milyon euro verin. Sizle bir ön sözleşme yapalım. Eğer başkan olursan o şey sözleşme yürürlüğe girer. Başkan olamazsan 1 milyon euro alırım.
1: Ben ne oysam böyle işlere
0: Girmem mi diyorsun?
1: girmem abi. Yıldız futbolcu niye girsin ya? Bilmiyorum hani teknik direktör için de aynısı geçerli bu arada. Yani bu vaatler falan iyi hoş da yani Aykut Kocaman yapar bunu mesela Fenerbahçe'yi bildiği için, çalıştırdığı için ama gidip de dünya çapında biri daha başkan seçilmeden böyle bir söz vermez gibi geliyor bana.
0: Şöyle mi der? Başkan olun ondan sonra
1: E
0: konuşalım.
1: tabii yani. Tabii öyle olur. Bana kalırsa hani bir sözü belki yazılı olarak hani tamam şöyle der, görüşürüz der. Siz başkan bir seçilin. Ama o kadar olur. Gidip de bonservisini alamayacaksın ki o ismin ya da bu bonservis elindeyse sözleşme imzalamayacak. Senin yetkin yok. Ön protokolde bu tarz isimlerle olmaz gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Tabii ki zaman gösterecek. Hakan Safi çok iddialı bu konuda. Eğer seçim öncesi böyle bir şey açıklayabilirse, ön protokol gösterebilirse biz
0: Şimdi Engin Çetin mesaj attı. Bir tane isim gönderdi. Söyleyeyim mi?
1: Söylemekte problem yoksa söyle tabii ki.
0: Türkiye bağlantılı bir isim.
1: Teknik direktör adayı olarak mı?
0: Teknik direktör
1: adayı. Biz bulamamış mıyız o ismi?
0: Bulamamışız.
1: Böyle nasıl aklımıza gelmez dediğiniz...
0: Yani düşünsen sen bulursun. Sen düşünerek bir şeyleri bulabilen birisin. Ben pek bulamıyorum. öyle bir yetim yok benim. Farioli dedi.
1: Ha.
0: Hem İtalyan Maldini bağlantısı hem de ne olmuş, bir ziyaret mi olmuş onu da söyledi. Porto Farioli başkanını olur. Ziyaret etmiş galiba Maldini. Ya da Hakan Safi mi, ikisinden biri, ben takip etmedim onu. Farioli diyor ama Farioli olursa ben Fenerbahçe maçlarını izlemem.
1: Niye?
0: Ne?
1: Niye?
0: Abi ilk 15 dakika Fenerbahçe'nin pasla 15 metreye gitmesini izlemek durumunda kalıyorsun.
1: Porto'yu şampiyon yaptı. Diyorsun ki ilk 15 dakika yok şöyle yok.
0: Ya öyle yani.
1: Porto'da öyle yapmış mı? Bir baksaydın Porto maçlarına.
0: İnşallah öyle değildir. Yani Porto maçlarını takip etmedim ama.
1: Zannetmiyorum öyle olacağını.
0: Yani.
1: Ben izlemedim de buradaki Alanya'daki gibi değildir ya. Farioli.
0: Dün Norveç Ligi'nde bir özet izliyorum. Kimi izledim hatırlamıyorum şimdi. Bir takım out atışını kullanırken işte kalecisi yanında iki tane stoperini aldı. Of dedim, gene ne gereksiz bir şey. Oyun kurulumu. Ondan sonra kaleci sol taraftaki stopere verdi. Stoper tekrar kaleciye verdi. Rakip baskı yaptı, golü yediler. Kaleci hata yaptı. Çok sevindim o gole. Dün o atılan gole çok sevindim.
1: Ama dün Aston Villa'da geriden Martinez'de başlayıp 3. golü de out.
0: Geriden Martinez'de başladı ama Martinez kaç kere uzun top attı onu gördün mü?
1: Yok o kadar. Ben golü söyleyeyim. Hani arada yapılır zaten geriden.
0: Bayağı yaptı. Yani Martinez topu ayağında tuttu. Ondan sonra tabii ileride Oli Watkins gibi bir oyuncu var. Ondan sonra baktı, hiç uzun vurmaktan çekinmedi. Yani onun karmasını yaptığın sürece hiç itiraz etmiyorum ben. Ama böyle tek şey üzerinden giden teknik adamlar bence korkutucu. Bir de dinleyici şimdi Montella demiş.
1: Ya Montella'yı zaten hep saydık da bugün saymadık Montella'yı.
0: Bugün konuşmadık.
1: Ben demiş olmam lazım da.
0: Sen söyledin mi? Ben kaçırmışım o zaman.
1: Dediğim gibi hatırlıyorum da demediysem de hep konuştuğumuz bir isim. Ben zaten ilk bu arada Montella olacak diyen bendim. Sonra vazgeçtim. Dünya Kupası sezonu olduğu için. Olmaz. Fenerbahçe sezonu erken açacak. O yüzden bu sezon olmaz Montella bence. Gidip de Dünya Kupası öncesi ikna edecek hali yok herhalde başkan adaylarının. O yüzden ben gerçekçi bulmuyorum Montella hedefini.
0: Tedesco diyorlar.
1: Fenerbahçe.
0: Ya valla bilmiyorum, zor
1: Beşiktaşlar
0: iş.
1: Beşiktaşlar çok yazıyor Tedesco'yu. Ne? Beşiktaşlar çok yazıyor Tedesco'yu.
0: Ya Fenerbahçe'de daha zor. Fenerbahçe'de seçim olduğu için daha zor. Teknik direktör. Mesela Fenerbahçe'de iyi bir teknik direktör getirecek belli. Hani az önce Beşiktaş'ın konuştuğumuzu Fenerbahçe için de söyleyebiliyoruz. İyi bir teknik direktör gelecek. Orayı anladık, tamam. Ama seçim olduğu için etkileyecek. Ve büyük ihtimalle seçimden önce de iki teknik direktör adayını da alacağız. Öyle gözüküyor. Şu an gidişat o yönde. O yüzden ilginç yani Fenerbahçe şöyle de olabilir yani Ali ile Mert teknik direktör adaylarıdır. İşte Ali gelir, keşke Mert gelseydi, bak gördün mü Mert daha iyi olurdu. Ya da işte mesela Mert gelmeyecek Fenerbahçe, Mert başka bir takıma gidecek, orada başarılı olacak mesela. İşte gördünüz mü falan diye. Yani Fenerbahçe biraz daha eğlenceli, renkli olacak teknik direktör seçiminde ama Fenerbahçeliler de merak etmesin, iyi bir teknik direktör gelecek, orası belli.
1: Yani adaylar gördüğümüz kadarıyla evet iyi. Peki şey aklıma gelmedi Ali abi. Mourinho döneminde sonuçta orada da öncesinde mi bir anlaşma olmuştu? İki aday da Mourinho istediği için, yoksa sonra mı resmi, yani resmi olarak zaten sonra açıklandı da nasıldı o süreç, hatırlıyor musun? Mourinho süreci. Şimdi öyle bir şey olursa futbolcularda da hani biz ikimiz de Leao'yu istiyoruz gibi bir şey olursa belki erkenden, ama gerçi orada da biri icracıydı. Yani
0: Ali Koç'un kafasında Mourinho yoktu.
1: Bir de Ali Koç İcra olan başkandı. Şu an iki aday da başkan değil.
0: Evet.
1: Dışarıdan gelecekler. O yüzden o da farklı.
0: Ona rağmen etkilemişti Aziz Yıldırım Mourinho deyince. Hatta şu da söylendi, artık ne kadar doğru bilmiyorum. Onu söyleyenlere sormak lazım ama hani normalde Mourinho ismi atılmasaydı Ali Koç teknik direktörüyle devam edecekti. Tarzı bir şey de söylenmişti. Dediğin gibi şimdi biraz daha süreç farklı Fenerbahçe açısından. Ama etkileyici olacak. Yani orası kesin. Çünkü Fenerbahçe taraftarının zaten artık hani sabrı kalmayalı uzun yıllar oldu. Bir de işte az önce sen ne söyledin? Hani rakip takıma bakıp umutsuzluğa kapılma, umutlanma gibi şeyler de çok fazla yapılıyor. Öyle olduğu noktada sen de topunla tüfeğinle çok iyi bir kadroyla girmek istiyorsun taraftarın

0: beklentisi o. O yüzden de hani Fenerbahçe'de mesela daha önceden Fenerbahçe şöyle söyleyeyim. Son 3 sene içerisinde bir şampiyonluk kazanmış olsa mesela Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin seçim yarışı bu şekilde gitmezdi. Yanına bile yaklaşmazdı yani.
1: Bu kadar uçup kaçmaya.
0: Hem uçup kaçmaya hem yani teknik direktörler üzerinden biz diyoruz ki şimdi belirleyici olabilir insanların kafasında. İnsanlar ona göre karar vermek isteyebilir. Yani bir iyi bir teknik direktör, çok hani saygı duyulan, tecrübeli bir teknik direktör, kaliteli bir teknik direktör. Yanına 2-3 tane çok iyi transfer ya da işte yani bu isimler gelecek demek, transfer dememek lazım şu aşamada. Ama bu isimler gelecek demek insanları etkileyebilir. Bunda şampiyonluk gelse böyle bir şey olmazdı. Bunun üzerinden bir konuşma olmazdı Fenerbahçe'de. Başka şeylerle seçim kampanyası devam ederdi.
1: Peki isim olarak şu ana kadar Maldini herhalde açıklanan yönetim kurulu üyeleri harici Maldini var
0: Yani
1: desek.
0: Maldini tabii Maldini'nin Hakan Safi konumlamasını hemen yaptı dikkat edersen.
1: Danışman tarzı böyle.
0: Evet yani.
1: Elçi, futbol
0: Evet,
1: elçisi,
0: evet.
1: Avrupa'daki
0: Yani
1: elçi
0: aslında
1: gibi.
0: öyle çok direkt reel bir görevi yok. Danışılacak. Onun işte network'ünden yararlanmaya çalışılacak. Olay ondan ibaret. Biraz da aslında işin içinde bence PR'da var. Onu söyleyeyim. Maldini konusunda. Bana öyle hissettirdi yani.
1: Olabilir. Yani bunlar seçim dönemlerinde normal
0: Hani Hasan
1: şeyler.
0: Arat'ta herkesle fotoğraf çektiriyordu ya.
1: Tabii.
0: Ne kadar networküm güçlü. Bakın biz şöyleyiz, böyleyiz
1: Anlasınlar
0: falan.
1: şöyle.
0: Uluslararası bir şeyim ben, insanım ben. Herkesle temasım var gibi. Şimdi eğer Maldini sportif direktör değilse zaten Maldini ile bir temasınız varsa Maldini'ye bir şeyler danışabilirsiniz. Herkes herkese bir şey danışabilir. O yüzden bana ağırlıklı olarak PR gibi geldi
1: İşte bu da üyelere
0: Maldini.
1: nasıl geçecek? Hani PR olarak mı düşünecekler yoksa ya bak Maldini ile bizim başkan adayımız yakın çalışıyor ben ona oy vereyim diyen de illaki her telden
0: İşte orada
1: çıkacaktır.
0: önemli olan hani tabii ki danışılabilir, söylenebilir ama o kişiyi hani o uluslararası kişiyi ne kadar entegre ettiğiniz de önemli. Hani çünkü eğer kulübün dinamikleriyle kulüple çok yaşayan biri değilse Maldini'ye sorduğunuz sorular herhangi bir spor adamına sorduğunuz sorulardan çok farklı cevaplar gelmez. Yani Maldini'ye sen bir teknik direktörü sor. O teknik direktör çok güzel bir şekilde sana anlatabilir. Ama o teknik direktörü alıp Fenerbahçe'ye koyup onu yorumlayacak bir aslında futbol aklına ihtiyaç var.
1: Maldini öyle biri değil.
0: Evet, onu
1: Klopp'la da
0: işte
1: konuşuldu yani.
0: onu anlatmaya çalışıyorum işte. Çünkü
1: Güzel
0: zaten
1: tabii.
0: hani sorduğu zaman söyleyecek. Sana bir teknik direktör söyleyeyim ben. Sen o teknik direktörü çalış. 2 gün sonra bana o teknik direktörle alakalı olarak çok güzel şeyler söyleyebilirsin. Çok güzel derken analizlerin doğru olabilir o teknik direktörle alakalı olarak. Şimdi Maldini de öyle. O teknik direktörü çok iyi bilebilir. O teknik direktörü sana çok iyi anlatabilir. Fakat o teknik direktörü alıp bir de Fenerbahçe'de düşünmek, Türkiye şartlarında düşünmek gerekiyor. Şimdi Maldini o insan değil ne yazık ki. Zaten gidilen isimler Fenerbahçe'de uluslararası futbol piyasasının bilmediği gizli kalmış isimler değil ki. Yani kenarda köşede böyle örnek veriyorum. Çek Cumhuriyeti'nde çok yetenekli bir teknik direktör kulağına gelmiştir. Onu gidip Maldini'ye de soramazsın zaten. Yani Maldini'ye soracağın isimler hep üst düzey isimler. Onlarla ilgili de hani geri dönüşler zaten çok olumsuz olmaz. Sen Maldini'ye Mancini'yi sorduğun zaman ya Mancini kötü teknik direktör diyecek mi sana? Demeyecek çünkü kötü teknik direktör değil yani. Adam iyi teknik direktör. Bilmem anlatabildim mi?
1: Ama buraya uygun mu?
0: Evet
1: Bu
0: işte
1: zamanda
0: aynen.
1: gelmesi gerekiyor
0: Aynen
1: mu?
0: öyle. Hani senin
1: O
0: kulübüne uyar
1: farklı.
0: mı? Senin kulübünün beklentisi ne? Taraftarın hissiyatı ne? Bunlar çok önemli. Kamuoyunun şeyi ne? Durumu ne? Bunlar çok önemli oluyor. O yüzden Maldini bana ağırlıklı olarak biraz PR çalışması gibi geldi.
1: Evet, 9:55 bitirdik. Bugünlük de programı yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Reklam. Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu geliyorsunuz. Gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz için 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir tane var. WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Günaydın. Alo.
2: Alo. Alo. Aygün abi günaydın.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
2: İsmim Zeki. Ankara'dan görüşürüz. Nasılsınız?
1: İyiyim Zeki Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir soru sormak istiyorum ama cevap beklemiyorum. Aslında bunu genel herkese sormak istiyorum diyeyim.
1: Herkese sormak istiyorsun. Melih Bey, Ankara'dan Melih Bey'den soru geldi. Günün konusunu bakalım Melih Bey mi açacak? Dinliyorum seni Melih.
2: Zeki isim bu arada.
1: Çok özür dilerim ya. Çok.
2: Hiç problem değil, hiç problem değil.
1: Günün konusunu Zeki Bey açıyor. Pardon.
2: Buyurun. Fenerbahçe'nin son 3 başkanına bakalım Aygün abi. Fenerbahçe. Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Saadettin Seren. Bakın Aziz Yıldırım 3 Temmuz sürecinden sonra maalesef bir bocalama dönemine girdi. Çok zor günler yaşadı. Ve bir şekilde kontrolü Türk futbolunda yapması gerekenlerden uzaklaştığını ve tırnak arasında söylüyorum herkesin yapı diye bahsettiği bir şeylere kurban oldu. Ve kulübü hem ekonomik anlamda kötü bir noktaya getirdi hem de sportif başarılardan uzaklaştı futbol takımı anlamında.
1: Anladım.
2: Ve sürekli işte dış etmenlerin Fenerbahçe'nin önünü kestiğinden bahsediyordu.
1: Evet,
2: bunlarla mücadele edeceğini söylüyordu. Daha sonra Ali Koç başkan seçildi. Keza aynı şekilde Ali Koç da aynı problemlerle mücadele etti. Saadettin Seren geldi. Mümkün mertebe kısa süren başkan döneminde hep uzak kalmaya çalıştı ama son zamanlarda o da ufak ufak girmeye çalışıyordu. Ben şimdi şunu merak ediyorum abi. Fenerbahçe'ye hizmet etmek için İlla resmi olarak Fenerbahçe'de bir koltuk sahibi olmak mı gerekiyor?
1: Anladım.
2: Yani madem Fenerbahçe'nin önünü kesen bazı dış etmenler var. Ali Koç başkanlık süresi sona erdikten sonra niye Saadettin Bey'in yanına gelirse ya gel Saadettin bak sen kulübün genel işleyişiyle ilgilen ben dışarıdan gelen bilir zarar vermeye çalışan unsurlarla mücadele edeceğim. Veya Aziz Yıldırım keza aynı şekilde hem Ali Koç'a hem Saadettin Başkan'a. Niye böyle bir şey yapılamadı? Çünkü ben şunu algılıyorum.
1: Ben onun cevabını vereceğim sana.
2: Mevcut tek bir başkan saha dışı işlerle o kadar çok meşgul oluyor ki saha içine sportif başarıya zaman ayıramıyor, odaklanamıyor.
1: Peki,
2: bunun
1: anladım.
2: Böyle görev dağılımı yapmak gerekiyor.
1: Anladım. Peki. Çok teşekkürler Zeki Bey. Ankara'ya sevgiler. Kendinize iyi. Ya demin de kusura bakma yanlış söyledim ismini. O sırada gelen mesajları okuyordum da kusura bakma tekrar Zeki kardeşim sağ olasın. Şimdi hemen cevap vereyim. Sayın Aziz Yıldırım 20 yıllık başkanlık sürecinden sonra Sayın Ali Koç geldi. Sayın Başkan Ali Koç geldi. O dönemde ve daha sonra da Sayın Saadettin Saran geldi. Ama 3 Temmuz süreci içerisinde yani o dönemde hem Sayın Saadettin Saran hem de Sayın Ali Koç kulübe finansal anlamda her türlü desteği verdiler. Sponsorluk anlamında kulübün bazı branşlarının finanse edilmesi anlamında Sayın Saadettin Saran sahiç reklamlarının paralarını trenk ödedi. Binlerce formalar alındı. Yani finansal anlamda yapabileceğin hatta bazı branşların da sponsorlukları ile ilgili görüşmeler yapıldı. Sayın Ali Koç da aynı şekilde. Sayın Ali Koç geldi. Sayın Saadettin Saran Sayın Ali Koç'a hep destek oldu finansal anlamda da. Mali anlamın dışında diğer anlamlarda da destek anlamına geldi. Sayın Saadettin Saran geldi. Sayın Saadettin Saran'ı Sayın Ali Koç da belli dönemlerde sponsorluk anlamında destek olabileceğini söyledi. Ama bence her iki başkana da kimse kusura bakmasın hiç Aziz Yıldırım'ın desteğini görmedim ben. Açık ve net. Finansal anlamda

0: bir desteğini görmedim. Sponsorluk anlamında bir desteğini görmedim. Şimdi bana Aziz Yıldırım'ı sevenler kızacak ama varsa bana söyleyin. Burada açıklayayım. Dinleyicim var. Günaydın.
1: Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
0: Hoş geldiniz Behren Bey.
1: Hoş bulduk. Saygılar Aygün Bey.
0: Buyurun Behren Bey.
1: Günün yıldızı ve günün gazeteciler duayeni Sayın Aygün Bey.
0: Hayırdır inşallah.
1: Programlarınıza gerçekten artık bağımlılık yapmış Aygün Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Onu bir kere söyleyeyim.
0: Hoş geldiniz Behren Bey. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Saygılar gene Aygün Bey. Öncelikle Aygün Bey, Fenerbahçe'nin başkanlarından hangisi olursa olsun Aygün Bey, benim için fark etmiyor. Taraftarlar için,
0: doğru.
1: Taraftarlar için nedir biliyor musun Aygün Bey?
0: Nedir?
1: Oluşturacak asla mücadeleden vazgeçmeyen bir kadro. Hı-hı. Asla bunun örnekleri çok var Aygün Bey. Bunun örneği Tuncay Şanlı'dır. Bunun örneği Deep Kite'dir. Bunun örneği Lugano Luciano'dur. Bunun örneği David'dir. Bunları unutmasınlar. Öncelikle Fenerbahçe ruhu. Yani öyle Kadıköy'de her baba gidin gelip maç alıp elini kolunu sallayarak gideceği bir pozisyon değil. Öncelikle o kadroyu oluştursunlar. Birinci dakikadan 100. dakikaya kadar Aygün Bey. Ben artık 100. dakikaya kadar diyorum.
0: Uzatmaları da katıyorsun içine.
1: Evet. Bu kadroyu mutlak suretle oluşturmaları gerekiyor. Asla mücadeleden vazgeçmeyen Aygün Bey.
0: Anladım.
1: İkinci konumda Aygün Bey. Aygün Bey, ben şöyle söyleyeyim. Antalya Spor Galatasaray maçının birazını ben YouTube'dan falan şey yaptım.
0: İzlediniz.
1: Ya Osimhen var ya Aygün Bey. Yapmadığı affedersin çirkeflik yok. Bir tane kart yok. Herkese sataşmış. Efendim söyleyeyim, saha içerisinde sezon içinde saha içinde o futbolcuları gırtlaklayan Osimhen bir kart görmemiş ya. Ama ceza alanı içerisinde Osimhen'in yanından sinek geçtiği zaman 1.80 balıklama atlıyor. Ben şunu söylemek istiyorum finalinde Aygün Bey. Galatasaray'ın şampiyonluğu benim nazarımda Osimhen'e verilen penaltı. Galatasaray'ın şampiyonluğu eşittir hakemler. Galatasaray'ın şampiyonluğu Fenerbahçe'ye Antalya maçında, Kasımpaşa maçında verilmeyen penaltılar. Ve bu MHK ve bu Futbol Federasyonu'dur. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Hayırlar yayınlar diliyorum.
0: Dün neredeydin Aygün abi demiş. TFF Aygün yani MHK Aygün abi demiş. Kim demiş bunu hemen söyleyelim. İlker Acar. Dün özel işlerim vardı sevgili İlker. Bir gün izin yaptım. Abi bir izin yaptık. İstanbul sel götürdü ya. Böyle bir yağmur olabilir mi? Sabah da aynı şekilde. Özellikle bu Bostancık, Maltepe, Küçükyalı, Bostancık tarafında inanılmaz bir yağmur yağışı vardı. Göztepe, Möztepe. Yolda birikmiş o sular falan filan. Yani özellikle sabah trafikte, yani şu anda belki hala devam ediyor yani bilmiyorum da ama çok dikkat edin. O birikmiş sular çok büyük sıkıntı yaratıyor. Bazı araçlar da yanımızdan hızlı hızlı geçiyor. Bir de onların attığı suları falan filan hakikaten çok tehlikeli ya. Değil mi Yücel? Aynısını söyledi Yücel de. Aynı sıkıntıyı da yaşadığını belirtiyor. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Ben Bahçelievler'den Satar Ramazan Aygün abi.
0: Ramazan hoş geldin. Nasılsın? İyi misin kardeşim?
2: Sağ ol Aygün abi. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın kardeşim. Dinliyorum seni Ramazan.
2: Ben Sergen Yalçın'ın gönderilmesini yanlış buluyorum.
0: Ne anlamda sevgili Ramazan? Ne anlamda?
2: Yani başarı anlamda, istikrar anlamında yani.
0: Gönderilmedi ama. Kendi bırakmak istedi. Onu söyleyeyim. Orada başkan tamam. Demiş ki bu tribünler önümüzdeki sezon sana gene böyle istifaya davet ederse gitmeyeceğinin garantisini verir misin diye bir cümle kullanmış. O da bunun olmayacağını söylemiş. Yani aslında normal şartlarda devam edeceklerdi. Ama Sergen Hoca bu tribünlerde yaşanan sıkıntılardan dolayı ayrılma kararı almış. Garanti verememiş. Öyle diyeyim yani garanti verememiş. Kalma anlamı da garanti verememiş.
2: Doğrudur ama istikrar çok önemli değil tabii. Mi Aygün abi?
0: Çok önemli. Doğru
2: i̇stikrar,
0: söylüyorsun.
2: İstikrar yani istikrar önemli. Yani onun haricinde Fenerbahçe'de hani istikrar...
0: Sence Önder Özen ne yapar? Önder Özen bir şey yapabilir mi?
2: Bence zor gibi. Zor gibi Aygün abi.
0: Ben de aynı düşünüyorum.
2: Bence zor gibi. Çünkü yabancı teknik direktöre gidecekler. Aygün
0: büyük
2: abi.
0: İhtimalle. Büyük ihtimalle.
2: Çok zor yani.
0: Arda Turan ismi geçiyor yerlilerde.
2: İnşallah olur diyelim ama o da zor gözüküyor.
0: Arda Turan ismi gözüküyor. Sen başka söyleyeceğin bir şey var mı? Ben başka konu getirdim ama seni.
2: Senin yok Aygün abi. Söylüyorsun Aygün abi. Sağ ol. Kendini hayırlı yayınlar.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere. Sağ ol. Neymiş bakalım Beşiktaş

0: Şimdi açılınca Önder Özen'in Razvan Luchescu ismi şu anda ön planda. Disiplin, futbol yapısı ve takım organizasyonu dayalı sistemden dolayı birinci sıradaymış. Oliver Glasner, Crystal Palace'da Avrupa'da başarılı bir dönem geçiren Oliver Glasner adaylar arasındaymış. Demin de söylemiş olduğum gibi Shakhtar'ı çalıştıran Arda Turan adaylar arasındaymış. Mancini ismi dolaşıyor diyorlar ama Mancini'nin maliyetinin yüksek olması nedeniyle biraz geri durulduğu konuşuluyor. Yani büyük ihtimal ya Razvan olur. Bence Razvan olma ihtimali daha yüksek. Arda Turan tabii dönmek ister mi, dönmek istemez mi bilmiyorum. Beşiktaş'ta onun açısından da çok, kariyer açısından da çok önemli, ben sana söyleyeyim. Beşiktaş'taki başarı Arda Turan'ı çok farklı yerlere götürebilir. İleriki dönemlerde milli takımıyla götürebilir. Hatta Galatasaray'a da götürebilir. Diyelim ara var galiba, değil mi? Ara varmış, kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Reklam.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
1: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey demiş, Sayın Hasan Safi başkan seçeceğim, büyük bir takım kuracağım, büyük oyuncular alacağım, para sorun değil diyor ama asıl nasıl yapacağını açıklamıyor. Çünkü fair play kuralları var. Zengin başkan olması istediğin kadar para harcamana izin vermiyor. Fenerbahçeleri daha çok, daha açık bilgilendirmeleri gerekmez mi demiş Sayın Cengiz Çetin. Katılıyorum. Günaydın. Alo, günaydın.
11: Günaydın Aygün Bey. Nasılsınız?
0: İyiyim. Ünal Bey, iyiyim. Nasılsınız? Hoş geldiniz Ünal Bey.
11: Hoş bulduk. Dün arkadaşlar sizi soruyordu. Aygün Bey bizimle beraberdi.
0: Evet. Ünal abiyle beraber orolet evet. içmeye gittim. Tabii tabii rüyamda.
11: Evet evet. Yok inşallah Allah'ın
0: İnşallah abi inşallah.
11: Yapacağız Allah'ın izniyle. Kaderimiz bir biliyorsunuz.
0: Ünal abinin cebi var mı sizde Yücel Bey? Ünal Bey'in cebi. Ünal abi kapatma da Nişantaşı'da buluşalım, sen de bir orolet ısmarla bana bari.
11: Yemek orolet.
0: Hayır yemek yok. Yemeğimi ben holdingde yiyorum sağ olsunlar.
11: En sonda bir Türk kahvesi yapayım size.
0: Oo, vallahi Ünal abi ziyaret etmek istiyorum. Sultan Gazi Ünal.
11: Ben de Batı'da telefonum var.
0: Batıkan'da var mı? Tamam alırım ben. Tamam. Siz yine buradan söyleyin. Sıfır kaç? 0500 kaç abi? Sakın söyleme.
11: 4500.
0: Sen de mi söyleme abi? Sakın. Söyle abi dinliyoruz. Ha.
11: Şunu diyeyim. Şimdi bence Sergen'e sorulan soruya Sergen
0: Hoca. Sergen Hoca diyelim. Hoca diyelim Ünal abi. Sergen Hoca. Hı.
11: Sergen Hoca'mız diyorum.
0: Hı. Ha pardon Sergen evet. dediniz ondan dedim bir şey yapayım dedim.
11: Yok Sergen buyurun. Hoca'mız başkanımıza şöyle demesi lazımdı. Peki taraftar yönetim istifa deyince istifa etmeyeceğiniz garanti mi diyebilir miyim?
0: Şahane bir cevap.
11: Yani bence şahane bunu demesi cevap. Lazımdı. Haksız mıyım?
0: Vallahi şahane bir cevap.
11: Yani ben ilk aklına insan onun gelir. Çünkü taraftar başarı ister. Sergen'e de istifa diyebilir. Bence yanlıştı Sergen gitmesi. Önceki arkadaşa katılıyorum. Daha önce pazartesi bağlandığımda da söylemiştim. Sergen sabır gösterilmesi lazımdı. Başkanım diyecekti. Peki yönetim hani istediği transferler olmazsa atıyorum kadroyu seyirci beğenmediği zaman yönetim istifa ettiği zaman ne diyecekti? Bırakılacak mıydı? Bir de şunu diyeyim Beşiktaş'a bence şu an Arda Turan 39 yaşında Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceği için bence orada kalacak gibi düşünüyorum.
0: Yani evet olabilir. Dediğin doğru ya abi.
11: Şimdi bir kariyer
0: dediğin doğru. Orada bir kariyere doğru gidiyor. Doğru söylüyorsun.
11: Yani, Aygün Bey siz de olsanız yani Şampiyonlar Ligi'nde bir maç hoca olarak orada bir isminizin yazılmasını istersiniz.
0: Tabii ki %100. Katılıyorum yani sana.
11: Daha sıraylı olarak Beşiktaş'a geldi gönül koymayız. Her hoca alnının teriyle yeter ki işini yapsın. Hangi takımda yaparsa yapsın önemli
0: doğru.
11: değil.
0: Doğru söylüyorsun.
11: Bir de Beren Bey'e şunu söylüyorum rica ediyorum. Hı. Osman Osman diyor da Şikrinya'yı bir serilsin de.
0: Ona da cevap versin diyorsun.
11: Ya ona da cevap versin. Çünkü Şikrinya gerçekten ya penaltı alayım diye ya cezalı için itişip kakışma. İngiltere'de oynasın hiçbir şey demem. İngiltere'de çünkü biliyorsunuz taç atışlarının koruna duran toplardan aşırı bir fiziki mücadele aynen, var.
0: Fizik gücü yüksek.
11: Ama
0: doğru.
11: En son bir maçta biliyorsunuz Arsenal'ine atılan gol de iptal oldu. Hatta tartışma konusu oldu. Arkadaşlara bunu diyorum yani Behren Bey lütfen Fenerbahçe ile ilgilenin katkı hakkında konuşun ama
0: Behren Bey genelde TFF, MHK ve Galatasaray üçgeni arasında gidiyor.
11: Evet TFF Aygün Bey'in oraya gelmediği sürece bu hakemler düzelmeyecek. Onu
0: ben geleceğim. Tamam. Ben geleceğim merak etme.
11: Tamam. Burada da sizi ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyacağız.
0: Aynı şekilde abi. O gurur, mutluluk Yücel, benim olacak abi. Bilgin olsun.
11: Şöyle. İnşallah sizle beraber Yücel Bey de gelirse. Yücel Bey'i biz çok seviyoruz.
0: Abi.
11: Asıl.
0: Berem abi. Yücel çok sosyetik yerlere gittiği için bizim olduğumuz yerlerde gelmez abi. Ben Yücel'i bildiğim için sana öyle söyleyeyim. Yani Yücel'in gittiği yerde kahvenin fiyatını ben şimdi sana söylemeye kalksam biz o fiyata seninle beraber bir kavanoz oralet alır bira içeriz abi.
11: Yücel Bey bugün gelmedi değil mi? Tamam.
0: Yücel Bey bugün burada abi. Burada.
11: Çok teşekkür ettim.
0: Sağ ol. Görüşmek üzere.
11: Görüşmek üzere. Sağ ol.
0: Bir mukabil abi. Sağ ol. İstanbul'dan Bekir. Aygün abi günaydın. Nasılsın abi? Sen olmadığın zaman gün geçmiyor abi. Sarmıyor güne mutlu başlayamıyorum. Sevgili Burak Alacan'ı, sevgili Burak'a da çok teşekkürler. Dün gerçekten yayınımızı o yaptı. Çok da seviyorum Burak'ı. Yeri bir farklı ama senin yerin daha farklı seviliyorsun demiş sevgili Bekir kardeşim ya. Sen de seviliyorsun. Allah razı olsun senden. Ne güzel mesaj bunlar ya. Güzelleri okuyacağım bundan sonra. Diğerlerini okumayı düşünmüyorum. günaydın. Kupaya vermeye gelmeyen TFF Başkanı dün akşam Aston Villa'nın oyuncularının elini sıkmak için Sefer'in yanındaydı. Mevzu bu kadar aslında demiş. Yani Türkiye futbol tarihinde değil mi? İlk kez bir kulüp başkanı kendi futbolcularına kupa verdi ya. Ve bunlar hala Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hala kendini çok başarılı görüyor. Ya bir federasyon başkanı düşün hiçbir stada gidemiyor ya. Gittiği her stada yuvalanıyor. Bir MHK başkanı düşünün. Riva'dan çıkamıyor. Bak Riva'dan çıkamıyor. Çıktığı her yerde bütün statlarda yuvalanıyor. Hakemleri aynı şekilde. Ve bunlar hala kendini çok başarılı görüyorlar. Ben bir şey diyemiyorum artık yani. Bu sözün bittiği yerdir. Noktadır. Ya sen Galatasaray şampiyon olmuş. Tamam gelmeyebilirsin. Senin ikinci başkanın var, üçüncü başkanın var, o var, bu var, şu var. 50 tane yönetim kurulu var ya. Günaydın, birini gönder. Günaydın.
12: Merhaba, günaydınlar.
0: Kimle görüşüyoruz?
12: Ankara'dan Mustafa. Siz anlatıyorsunuz şimdi vermeye kupa törenine katıldı diye de. Yani orada oynanan futbolun kalitesini gördünüz değil mi? Yani futbolcuların birbirine şeyi, yani hareketleri, saygısı maç sonunda. Seyircilerin ya 3-0 yenik olmasına rağmen Alman takımının Freiburg'un seyircisi nasıl destekledi?
0: Ben
12: yani her şey bambaşka. Her şey
0: abi,
12: bambaşka.
0: Şöyle yani. Sana söyleyeyim. Ben ilk yurt dışı seyahatini Almanya'ya yapmıştım. Köln galiba. Köln takımıydı tam benim gittiğim maçlardan bir tanesi. Köln kendi evinde yenildi. Ya 2-0 ya 3-0 veya 4-0 bilmiyorum, hatırlamıyorum şu anda şeyi. Bundan söylediğim 30-35 sene önceki hikayelerden bir tanesi. Maç bitti. Ben de şimdi bekliyorum, tepki bekliyorum. İnanır mısın? Bütün takımı çağırdılar, alkışladılar ve gönderdiler abi. Eğer bizim ülkemizde yapmadılar. 3-0 bitsin, futbolcular yuhalanır, hoca istifaya davet edilir, yönetim istifaya davet edilir.
12: Ya yani öyle bir iklimi insan görünce bir imreyim.
0: Abi 30-35 sene, 40 sene önceden bahsediyorum ben sana.
12: Yani
0: aramızdaki fark 40 sene demek ki.
12: İşte ama yani hakem de maçın içinde hiç yani bir tuhaf karar ben görmedim, bilmiyorum.
0: Doğru söylüyorsun.
12: Yani hakeme de futbolcular hani bir
0: itiraz yok, şey yok.
12: İtiraz yok, numaradan kendini atma yok. Gayet futbola yönelik iki takım da oynamaya çalıştı. Hani iki takım da kendi ataklarıyla yani hücum yönünde atamadılar. Hani golü atan şampiyon oldu.
0: Aynen, aynen.
12: Hani yani o maçı izleyince ben biz ne izliyoruz Türkiye'de ligde diye düşündüm açık konuşmak gerekirse.
0: Biz bir şey izlemiyoruz, kusura bakma.
12: Hayır, ondan sonra
0: izleyemediğimiz hani, bu yayına da dünya kadar para ödüyoruz.
12: Hayır, bir de gidip diyorsunuz hani kupa vermeye gitmiyor yönetim. Hani bilmiyorum da yani.
0: Ama orada bir şey sana söyleyeyim, vermesi gerekir. Sen Türkiye futbolu başkanısın.
12: Ya hayır, yakışanı bir yetkilinin olması orada yani.
0: Aynen, hani yetkilinin olması, onu söylüyorum zaten.
12: Ama kimse konuşmadı yani, bunu siz konuşuyorsunuz da ben hiçbir kanalda ya da
0: programdan. Konuşamazlar. Konuşamazlar.
12: Kimse bir şeyini açmıyor yani, niye hani sadece ayıp diyorlar hani niye böyle oldu, kimse konuşmuyor bunun niye böyle olduğunu.
0: Konuşamazlar diyorum. Konuşurlarsa Riva'ya gidemezler. Ben niye Riva'ya gidemiyorum? Konuştuğum için gidemiyorum.
12: Hayır, bu takım A'dan ötürü mü şey oldu yani, kimse bu olayı konuşmuyor. Hayır, kimse konuşmuyor mu yani onu, o yüzden.
0: Orada sorulacak sorulardan bir tanesi sakın aslında. Yani bütün Galatasaray taraftarı da aynı şeyi bekliyor. Aynı şeyi açıklamayı bekliyor. Galatasaray taraftarı da bu anlamda mutlu değil. Bir an önce çıkılacak, açıklanacak. Benim bir sürü Galatasaraylı arkadaşım var. Onlar da aynısını söylüyor. Çıkıp açıklayın kardeşim diyor. Niye bizim şampiyonluğumuzu bu sakınağa bağlamaya çalışıyorlar diyor. Onu anlat. Galatasaraylılar da haklı bu anlamda. Çıkacak, konuşacak.
12: Başkanları söyledi. Yani kendi
0: ya,
12: başkanları söyledi.
0: Mustafa Bey, gazeteci soracak. Nedir
12: ama
0: bu diyecek?
12: Ama soramıyor kimse.
0: Ben Türkiye'de Aziz Yıldırım'a bu kas davasını niye çektin dedim. Ülke menfaati. Peki ülke menfaati nedir? Açıklar mısın dedim. Açıklayamam. Bunları soracaksın. Sen gazetecisin. Sen gazetecisin. Yani, oraya gideceksin. İki tane çay içeyim de olmaz. Soracaksın. Gazetecinin işi bu. Soracaksın arkadaş.
12: İşte hissiyatımı anlatayım. O 3 Temmuz olayında herkesi korkuttular. Yani bir sürü hani bir yerel iç takım olayı yüzünden Türkiye takımı.
0: Niye? Ben niye korkmadım?
12: İşte hayır.
0: Bir tane öyle haberim yok. Bir tane haberim yok öyle. Ben niye korkmadım?
12: Yani
0: ben
12: insanları sindirdiler onu demek istiyorum.
0: O anlamda
12: yani.
0: Söylüyorsun. Peki.
12: Sindirme manasında da hayır.
0: Biz niye sinmeliyiz Mustafa?
12: Ya imrendim ben. İnşallah UEFA kupası da biz de bir Türk takımımız da böyle final ülkemizde
0: i̇nşallah,
12: oynarız.
0: İnşallah.
12: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
12: İyi bayramlar şimdiden.
0: Aa, size de iyi bayramlar şimdiden.
12: Selamlar.
0: Mustafa Bey bayramda yok demek ki, kaçıyormuş. Onu not alalım Yücel. Bayramda 9 gün be abi. Değil mi? 9 gün falan değil mi? 8-9 gün. Herkes güzel güzel dinlenin valla. Evde oturanlar evinde güzelce dinlenin. Hak ediyorsunuz. Hepiniz hak ediyorsunuz. Bizler çalışmaya devam edeceğiz ama söyleyeyim, bayramda da buradayız. Kendi kendimize. Sizler evden bizi dinleyeceksiniz. Aygün abi günaydın. Sen Aziz Yıldırım'ı sevmezsin ama gelse iyi olur değil mi abi? Ankara'dan Nuh Başkaya demiş. Aziz Yıldırım'ı sevmem diye bir şey yok arkadaşlar. Ben Aziz Yıldırım'ı 20 sene. Başkanlık döneminde 6 yılı cezamla geçmiş olmasına rağmen ben Aziz Bey'i severim. Bir sıkıntımız yok. Aziz Bey sinirlendiği zaman yanında durmayacaksın. Bak, Mustafa Denizli'nin bir hikayesini anlatayım ben size. Mustafa Denizli sinirlenmesini nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Elini alır, kaşına götürür. Eğer Mustafa Denizli kaşıyla oynuyorsa oraya terk et arkadaş. Bak ne sana, oraya terk etmen gerekiyor. Bunu ben denedim. Elini kaşına götürdü ya Mustafa Hocam. Sorarsınız gördüğünüz yerde. Sinirlendiğini oradan anlarsın. Aziz Bey de tabii biraz şeker var başkanımızda, sayın başkanımızda. Onu gördüğün an eğer baktın sansiyonu yükseliyor. Sonra terk edeceksin arkadaş. Ben 20 senede 6 yıl ya. Kolay değil arkadaş. 6 sene. 6 sene. Tesislere giremedim ya. Günaydın.
13: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
13: Ya Gökhan, ben İstanbul'dan. Ergün Bey, kolay gelsin.
0: Sağ olun Gökhan Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Eyvah, gitti. Nereye gitti Gökhan Bey? Gökhan Bey düştünüz. Bizden değil, kaynaklanmıyor. Bilginiz olsun. Sakın yanlış anlamayın. Düşürebilirsiniz, tekrar ararsanız sevinirim Gökhan Bey ya. Kusura bakmayın. Hat düştü. Abi merhaba, ben Mustafa, Gaziantep'ten. Bu seçim konusunda neden Arap saçın önünde? 2 ay var, hala teknik direktör yok, oyuncular belli değil. Bu durum bence Galatasaray'ın işine gelecek ve yine şampiyon olacaklar. Ben şahsen rakibimin içindeki kaostan mutlu olurum. İyi yayınlar. Aynı şeyler 12 yıldır tekrar ve bir sonuca varılmıyor. İyi yayınlar demiş. Hala stat diyorlar ya. Ben anlamıyorum abi. Bir yıllık geliyorsun, hala stat diyorlar ya. Stadı yıkacağım, edeceğim diyorlar. Benim soracağım çok soru var da bakalım, programın saatine denk gelmezse gideceğim basın toplantısına. Günaydın Aygün abi. Berhan Bey herhalde Osterwald'ın pozisyonunu görmemiş demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım kimmiş. Hasan Bey de teşekkürlerimizi iletim, yurt dışından yazmış. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
14: Merhaba, günaydınlar.
0: Günaydın, kimle görüşüyoruz?
14: Ben Atilla, ben Beşiktaş'tan Aygün Bey.
0: Atilla Bey hoş geldiniz, iyi misiniz?
14: İyiyim, siz nasılsınız? Ben sizi özledim içerdim ya.
0: Vallahi ben de seni özledim Atilla. Deniz'den ben Atilla deyince...
14: Buyurun.
0: Nasılsın, iyi misin? Özlettin kendini.
14: Özledim Bey. Bari benim bütün Türk kelimesini bari mübarek olsun diye.
0: Sağ olun. Özlettin kendini Atilla. Ne diyorsun Beşiktaş'ın haline?
14: Şöyle söyleyeyim Aygün Beyciğim. Yani geçen sene ben arıyorum. Sıkıntılı. Yani dediğim şöyle söyleyeyim. Sergen Hoca'nın, ya Sergen Hoca açıkçası Trabzon maçından sonra çok seven kişilerin gözünde orada biraz kaybetti.
0: Puan kaybetti değil mi?
14: Yani şöyle söyleyeyim. Çocuğumun adı Sergen olacak kadar seven bir insanım, tamam mı? Hı hı. Ama orada benim de vardım, bitirdi beni. Yani şöyle söyleyeyim çok kısa. Söyle. Çocuklar ağlıyor diye gazeteci sorduğunda Sergen gibi insanın, ben de dedim ki ya ben de üzüldüm o çocukların adına. Onları en azından hani gönül almak için bir antrenman davet edeyim. Bir orada bir tanışalım, bir resim çekelim diyebilirdi. Kalkıp da orada ya şampiyonum kaybettik, şunu kaybettik, bunu kaybettik demesi Sergen'i hiç çekmiyor. Hiç çekmiyor.
0: Evet, bu haneler çoktu. Hoca da bu hane, evet, çoktu ya Sergen Hoca. Evet. Doğru söylüyorsun. Doğru.
14: Ben şöyle söyleyeyim. Söyle. Yönetimi sırf takdir etmesem de Önder Özen Bey'e sokağın tavana kadar güveniyorum, onu söyleyeyim.
0: Ama daha önce Önder Özen denendi. Yani ben açık ve net sana söyleyeyim. Ben Önder Hoca'nın çok uzun süre kalacağını tahmin etmiyorum. Fenerbahçe'de de denendi. Beşiktaş'ta da denendi biliyorsun.
14: Yok, tam tersi.
0: Fikret Orman dönemiydi değil mi? Yanlış hatırlıyorum değil mi?
14: Evet evet.
0: Fikret Orman dönemi.
14: Daha çok kendi kendini geliştirdi bence.
0: İnşallah.
14: Yabancı olmasından daha yabancı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın vakit bir saniye kaybedecek vakti yok. Bir gelecek adam, yabancı adam. Türkiye'yi tanıyacak, edecek, onu tanıyacak, bunu tanıyacak. Şimdi Önder'den bence acil bir çıkış yolu diye düşünüyorum hani bu açıdan. Öyle söyleyeyim. Ben de acil bir çıkış yolu yoksa acil...
0: Vardır ya acil çıkışlar.
14: Bence herkes gibi Abi Turan. Keşke olsa diyorum ben Arda Hoca.
0: Ama demin dinleyicimiz de söyledi. Yani şu anda orada büyük bir başarı elde etti. Çok artık Avrupa mavrupa falan farklı bir noktaya doğru gidiyor Arda Turan. Yani bilmiyorum. Sanki bana sevgili Lucescu'nun Razvan gelecekmiş gibi geliyor.
14: Ya ben de Arda Hoca zoru seviyorsa efsane olmuyor bunda. Bu yoldan geçmeli diyorsun ben de.
0: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı?
14: Ekleyeceğim bir şey. Herkese saygılar, sevgiler.
0: Saygılar, sevgi. Bizden kendine çok iyi bak. Sana da iyi bayramlar.
14: Kısa zamanda teknik türümüzün belli olması istiyorum şu anda.
0: Kesinlikle süre kalmadı, doğru söylüyorsun. Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. Doğru söylüyor. Yani lig bitti de yani şimdi transfer dönemi, hocalar yok. Bak Fenerbahçe'de hoca yok. Beşiktaş'ta hoca yok. Trabzon ve Galatasaray bu anlamda şanslı. Son 4 yılın şampiyonu Okan Hoca. Fatih Hoca da bu kadar dar bütçeyle, bu kadar kısıtlı imkanlarla inanılmazları imza attı. Onu da söyleyelim. Bu iki büyük kulübümüzün bir an önce bu işi bitirmesi gerekiyor. Şimdi kısa bir ara gidelim. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Bugün biraz daha uzun tutacağımızı söyleyelim. Kısa bir ara.
15: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
16: Radyo Spor. Reklam.
17: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: Radyo Spor.
19: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.
18: Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı bakıp katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
19: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
20: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
21: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
22: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
23: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, bugün çok mesaj ve bütün hatların dolu olduğunu söyledi. Biraz daha uzattık arkadaşlar, demin de söyledim. 40-45'e kadar gideceğiz. Hatta belki 50'ye kadar gideceğiz. Bugün günlerden dinleyici diyoruz. Günaydın.
24: Günaydın abi, Mehmet ben İstanbul'dan. Nasılsın?
0: Mehmet iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin kardeşim.
24: Teşekkür ederim abi, sağ ol abi. Sesim duydun, daha iyi oldu.
0: Allah razı olsun Mehmet'im, aynı şekilde. Söyle kardeşim
24: abi. Abi, dün Hakan abiye kesik attın abi.
0: Kime kesik attım?
24: Hakan abi, Hakancan abi.
0: Dün yoktun Mehmet'im ya, ondan kesik Bilmiyorum. Attım.
24: O yüzden değil abi, Hakan abinin olacağı gün gelmedin abi.
0: Hakan abiye aradım, hatta dedim böyle böyle bir durum var, tamam sıkıntı yok dedi. Dün benim biraz işlerim vardı, izin aldım, bir gün izin kullanmak zorunda kaldım sevgili kardeşim benim.
24: Evet,
0: İzin beraber izin yapmamız lazım Mehmet, doğru mu?
24: Takılıyorum abi. Abi ben buradan Behren Bey'e seslenmek istiyorum.
0: Aleyküm selam diyelim, söyle Behren'e ne diyorsun? Behren benim damadının Galatasaraylı olduğunu biliyorsun değil mi?
24: Biliyorum abi. Şöyle bir durum var abi.
0: Behren Bey'le damadın arasındaki sohbeti çok merak ediyorum ha.
24: Buyurun abi, sevgili. Şimdi Osman'a laf ediyor, Galatasaray'ın şampiyonuna laf ediyor. Ben de kendisine diyorum ki Talişka'nın yaptıkları, Şikringer'in yaptıkları, Mahmut Uslu'nun son açıklamasını duymuşsunuzdur herhalde. Galatasaray'ın 5. yani 4 sene üstte şampiyon oldu. 5.'ine engel olmamız gerekiyor diye. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugüne kadar Galatasaray hakkında bulunduğu bütün ithamların hepsinin Fenerbahçe kulübünden çıkmasına, yani umarım Behren Bey bunları takip ediyordur. Konfüçyü'nün bir sözü var abi. Nokta güçlü olunca haklı güçsüz olurmuş diye, suçlu olurmuş diye bir söz var. Evet abi.
0: Dinliyorum seni.
24: Behren Bey karşısına geçsin, Konfüçyü'nün bu sözünü bir kendine bir söylesin. Ondan sonra çıksın Galatasaray'ın ağzını alsın. Ondan sonra Galatasaray'ın şampiyonluklarına laf söylemeye kalksın abi. Diyeceklerim bunlar abi. Bir de abi şöyle, daha önce de söylemiştim. Bayram günü kimseye hani laf yetiştirmek derdine değilim, ortalığını yerme derdine değilim ama böyle insanlar olduğu zaman otomatik olarak geriliyoruz abi. Umarım bu bayram abi herkese barış ve huzur getirir, sağlık getirir.
0: İnşallah kardeşim.
24: Şimdi herkesin bütün inanan insanların bayramı mübarek.
0: Sağ olasın kardeşim, sağ ol. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Nasılsınız, iyi misiniz demiş. Fenerbahçe ile ilgili gelişmeler var mı demiş dinleyicimiz. Okudum sevgili Selami Ulgensoy. Okudum vallahi Selami. Çok mesaj var arkadaşlar bekleyen. Vallahi dediğim gibi işte seçim. Fenerbahçe bekleyen şu an en önemli gündem seçim. Bugün zaten iki tane YouTube çekim var öden sonra. Hem Legend'ın hem de Fenerbahçe Sevdalar YouTube kanalı. Bu iki kanalı da takip ediyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama hakikaten YouTube'lar çok önemli. Ben de destek oluyorum. Yani oradaki arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben de elimden geldiğince ara ara yayınlara gidiyorum. Hem Legend Futbol hem de Fenerbahçe Sevdalar YouTube kanalını takip ederseniz seviniriz. Tabii ki Galatasaraylı Beşiktaşlı arkadaşlarımız da çıktığı kanallar var. Onları da takip edin arkadaşlar. İyi oluyor. Hiç olmasa anında bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Vermeye çalışıyoruz. Siz de olmaya çalışıyorsunuz. Günaydın. Alo.
3: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
3: Adana'dan İbrahim içeri geldi.
0: İbrahim nasılsın? İyi misin kardeşim?
3: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İbrahim çalışırken benim sesim şey gibi geliyor değil mi? Müzik gibi mi geliyor? Nasıl geliyor?
3: Abi senin sesin adeta terapi gibi.
0: İbrahim dinliyorum seni kardeşim.
3: Abi söyle. Özellikle Çinli'den kurban bayramı sevdim.
0: Allah razı olsun kardeşim benim. Sen de dinlen kardeşim. Bak çok sıkı çalışıyorsun hem de. Helal olsun sana.
3: Vallahi abi, son hafta bu hafta son. Ondan sonra tatile gireceğiz.
0: Ama dinlen işte. İyice dinlen bari kardeşim benim. Onu söylüyorum.
3: Aygün abi bu başkanların birleşmesi sence daha mantıklı olmaz mı?
0: Yani ikisi de çok farklı karakter. Yani tek bir liste anlamında söylüyorsun. Ama ikisi de şu an ayrı ayrı. Yani bence de birleşebilirlerdi. İkisi de girebilirdi. Tek liste haline girebilirdi ama bir yıllık bir süreç. Sonra zaten 2027 önümüzde sene zaten bir daha seçim var. Ondan dolayı birleşmeyi kabul etmedi ikisi de.
3: Tebrik etmek istiyorum. Sayın Hakan Safi çıkıyor işte transferi var. Yani hani bu belediye seçimleri olur ya abi. İşte bana verin de yolları yapın. Sanki abi sonra konuşmalar yaptılar. Bence mantıklı olan Yıldırım abi. İnşallah gelir başında. Galatasaraylı arkadaşlarla böylece konuşmayı bu kadar şey yapmaz. Fazla konuşmaz.
0: Anladım kardeşim. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili İbrahim? Söyle.
3: Abi forma sözünü unutma abi.
0: Sana her zaman canım benim. Allah razı olsun kardeşim benim.
3: Yeni sözün formasını istiyorum.
0: İnşallah kardeşim. İnşallah. Şampiyon olsun söz. İlk forma sana gelir. Yo bir tane bir dinleyicimize söz verdik. Biz taksiciydi galiba değil mi Ankara'dan?
3: Ben bana da söylerim ben sonra yok dedim.
0: Yok dedin işte. Sen o gün şansını kaybettin biliyorsun değil mi?
3: Sen ya o gün... Aklın saklı.
0: Her zaman saklı biliyorum kardeşim. Fenerbahçe şampiyon olsun hallederiz. Sen merak etme kardeşim benim.
3: Tekrar
0: söz verdim biliyorsun İbrahim sana. Bir tane Ankara'dan taksici arkadaşım söz verdik. Önce hatırlıyorum ben.
3: İnşallah. İbrahim. Fenerbahçelere selam olsun. Kimse canlı sıkmadım. Tekrar girmiş. Kendi içimizdeki arkadaşlarımızdır. Yani bakı rakip göremiyorum ben. İnşallah şampiyon olacağız.
0: İnşallah. Kendine çok iyi bak. Sevgiler saygılar kardeşim. Sağ ol kardeşim benim sağ ol. Evet devam edelim dinleyici almaya. Yücel bugün yoğunuz diyor. Tamam biz de gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Elimizden geldiğince herkesin sesini duyurmaya çalışacağız. Ne demiş? Hepsi Az Yıldırım'ın attığı temelden üzerine bir şeyler yaptı. Bu arada Az Yıldırım gelsin diye söylemiyor. Şimdi ona bakarsan Süleyman Seba'nın temellerine gideriz. Anladın mı? Yani her kulüpte böyle şeyler var. Devam edelim. Kimmiş dinleyicimiz? Onun ismini okumadan unuttuk ya. Sonu 75 ile biten. IG ama herhalde bilemiyorum. Günaydın.
4: Günaydın.
0: Kardeşim nasılsın? İyi misin?
4: İyiyim abicim. Sen nasılsın?
0: Nasıl gidiyor? Keyifleri iyi mi?
4: İdare eder.
0: Batı bizim şeyle de konuşuyorsun. Burak da aramış seni. Konuşmuşsun.
4: Konuştuk da hiç bilgi vermiyor bana. Mesaj atıyorum. Mesaja bakmıyor.
0: Yok o yoğunluktandır. WhatsApp'a mı yazıyorsun sen kardeşim?
4: WhatsApp'ım yok abi benim.
0: Ha,
4: sadece
0: tamam.
4: Mesaj şeyim
0: ben. Ha, söylerim ben. Onu da söylerim Burak'a. O çünkü mesajlara bakmıyor. Şeye bakıyor. WhatsApp'a
4: bakıyor. Yani WhatsApp veya Instagram yok. Sadece normal mesajım var.
0: Tamam anladım kardeşim. Anladım canım kardeşim benim.
4: Engelli olduğum için zor yazıyorum. Bazen birine yazdırıyorum.
0: Peki kardeşim ben gene de Burak'a ara ara söylerim. Mesajlarına da baksın evet. Tamam mı? Tamam mı kardeşim?
4: Abicim bugünkü şeylerden anlatacak mısınız? Galatasaray'la ilgili transferi.
0: Hepsini anlatacağız birazdan. Merak etme kardeşim benim.
4: Tamam abicim.
0: Tamam canım.
4: Hayırlı işler abicim.
0: Kolay gelsin. Çok iyi bak kardeşim benim. Sağ olasın. Galiba Icardi'de bir sıkıntı var. Hala Icardi zaten ayrılacağını söyledi ama bugün gazetelere baktığım zaman gene Icardi'yle görüşmeler yapılacak falan filan diye Icardi bir veda mesajı yayınladığını gördüm ama Galatasaray kulübü almış olduğu paranın 3'te 1 civarında bir rakam. Yani diyelim ki 10 milyon alıyorsa veya 9 milyon alıyorsa 3 milyon artı bonuslar falan teklif etmiş. Icardi bunu kabul etmedi yönde bazı haberler vardı. Daha sonra bir veda mesajı yayınladı. Ama Galatasaray Spor Kulübü'nün hala onunla bir görüşmeler yaptığını yönde bugün gazetelerde haberler vardı. Onu söyleyeyim. Torreira'nın menajerinin bir açıklaması var. Herhangi hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Seneye de burada kalacak diye. Menajeri o açıklamanın içerisinde Icardi ile ilgili de ayrıldı cümlesi var. Torreira menajeri onu yazmış ama Galatasaray Spor Kulübü'nde bazı arkadaşlar görüşmeler devam ediyor tarzı haber olduğu için şimdi o kısmına tam giremiyorum. Icardi kısmını hakikaten çok detaylı bilmiyorum. Yani Icardi bir veda mesajı yayınladı biliyorsunuz zaten ama Galatasaray kulübünde bir teklifi var. Belki Icardi bakacak duruma. İstediği rakamlar olur mu olmaz mı bilemiyorum. Orada bir temasların devam ettiği söyleniyor. Günaydın.
5: Günaydın Tayyum Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
5: Ankara'dan Fehmi Koç.
0: Buyurun Fehmi Bey. Hoş geldiniz Fehmi Bey. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkürler.
5: Ben de şükürler olsun. İyiyim. Öncelikle bayramımızı kutlarım.
0: Sağ olun. Allah razı olsun.
5: Bütün Fenerbahçelilerin, bütün insanların bayramı kutlarım.
0: Teşekkürler efendim.
5: İyi Galatasaraylılarım.
0: İyi Galatasaraylıyım mı dediniz?
5: At gözle bakmayan Galatasaray'ın bayramı kutlarım. Ve şunu söyleyeceğim Aygün Bey.
0: Buyurun efendim.
5: Unutmadan önce söyleyeyim. Az önce bir Galatasaraylı arkadaş bağlandı. Behram Bey falan şey yapıyor, güzel yapıyor. Tamam ben de Fenerbahçe'yim. Ben şunu da söyleyeceğim. Behram Bey bağlandığı zaman Aygün Bey sizin sanki biraz modunuz düşüyor gibi.
0: Yok hiç modum düşmüyor. Vallahi modum
5: öyle
0: düşmüyor.
5: Ben hani Galatasaraylılar biraz daha türen tanıyor.
0: Hayır hayır Aygün şöyle Bey. Söyleyeyim. Hayır hayır.
5: Ne bak, işte bilmiyorum.
0: Yok
5: Fenerbahçe'yle bağlanınca Aygün Bey safınızı kesin özür dilerim. Fenerbahçe'ye bağlanınca işte Behram Bey falan bağlanınca bir hasta. Biraz şey yapıyorsunuz. Buyurun Behram Bey diyorsunuz. dinliyorum diyor ama Galatasaray bağlanınca İşte Ünal Bey, Yener Bey, sucu arıtmacı Yener Bey, onlara bir şey söyleyeceğim ben.
0: Arıtmacı Yener tamam diyor, arıtmacı diyor.
5: Yani, Behram Bey'i seven olur, sevmiyorum. Ben seviyorum mesela.
0: Ben Behram abi seviyorum abi. Ben Behram abi seviyorum. Tabii tabii tabii. Ben Behram Bey'i seviyorum.
5: Behram Bey'i şey yaparken lütfen.
0: Tabii.
5: Modunuzu düşürme. Adam istediğini söyle.
0: Yok bir söyledi. Şey
5: söyleyeyim.
0: Herkes
5: tabii
0: burada.
5: Tabii Fenerbahçe'nin adıyla saygı Aygün
0: Bey. Herkes burada istediği her şeyi söylüyor. Ben şu ana kadar kimseye müdahale ettim mi? Etmiyorum. Etmiyorum. Hakaret olmadığı sürece, kimseye müdahale etmiyorum. Doğru mu? Çünkü insanların bir görüşü var. Behram Bey'in görüşü o. Ünal evet. Bey'in görüşü o. Mehmet Bey'in görüşü o. Ahmet Bey'in görüşü o. Herkesin farklı bir görüşü var. Doğru mu?
5: Evet. Herkesin görüşü var. Sizi Bayram Bey bağlarca modunuz lütfen düşmesin. İstediği adam istediği gibi söylese zaten adam affedersin adam var. Küfür etmiyor adam.
0: Tabii ki. Yani görüşünü söylüyor. Benim modum düşmüyor. Rahat olun, rahat olun. Benim modum düşmüyor. Şöyle oluyor bakın. Sizler konuşurken ben bir yandan da mesajlara bakıyorum. Belki o anda o ana denk gelmiş olabilir. Bende bir mod düşme olmaz çünkü asla olmaz. Bilginiz olsun.
5: İnşallah olmazdı yani.
0: Yok yok olmaz olmaz. Bizim modumuzu kimse düşüremez.
5: Benim şeyimi görüyorsunuz bazı mesajlar falan atıyor. O Yener var, Atmacı Yener falan. Fenerbahçe ama şimdi Habire konuşuyor. Şampiyon olduk, şöyle olduk, böyle olduk. Kardeşim şampiyon az önce bir Galatasaray'la arkadaş bağlandı. Behram Bey işte Oxford duvarı gösteriyor, Stren'e gösteriyor. Ya sen o sürede şikayetini göreceksin. Önce bir sen bir Barış Alper'ler gör. Yerde rüzgardan gelen yatanlar. O sümen hakimle sürüyor. Hakimin arkasından koşuyor. Adam sarı kart görmüyor. O da her maçta şey yapıyor. Sarı kartlık hareketi var görmüyor. Bu adamlar, bu saydığım insanlar her maç en az sarı kart görmesi lazım. Adam ötüme kırmızı kart görmüyor. Görüyorsunuz. Bir maç kırmızı kartı yok. Acaba o sümen Barış Alper, Torreira, Fenerbahçe'de oynasaydı her maçımızda görür mü görmez mi Aygün Bey?
0: Ben yorum yapayım. Ben yorum yaptığım zaman farklı anlaşılır. Ben yorum yapayım. Sizin yorumunuzu dinliyorum. Buyurun.
5: Her maç kırmızı kart görür Aygün Bey. İnan ki sarı kart değil. Fenerbahçe'de oynuyorsun o topçular. Her maç kırmızı kart görür Aygün Bey. Tamam mı?
0: Toparlayalım hızlı hızlı abi. Hızlı hızlı toparlayalım sevgili abim benim. Hızlı hızlı toparlayalım.
5: Ahmet Bacı falan Yener falan var. Tamam mı? Mesela Ünal Bey. Ulan her günde bağlanıyor. Nasıl bağlanıyor bilmiyorum. Tamam mı?
0: Valla ben de bilmiyorum. Gerçekten ben de bilmiyorum.
5: Aygün Bey. Fenerbahçe'yle uğraşmasınlar. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bak futbol kulübü demiyorum.
0: Spor kulübü doğru.
5: Dünyanın en büyük Aygün Bey spor kulübüdür. Doğru. Her Brasil şampiyonu oynuyor. Galatasaray hangi Brasil şampiyonu oynuyor? Futbolla bir. Futbolda nasıl şampiyon oldu belli. Hakemlerle, federasyonlarla büyük ekşi biliyorsunuz adam gidecek daha seçim var. Kalacağı belli değil. Adam gör fikstürü çekiyor Aygün Bey.
0: Abi, hızlı hızlı toparlayalım. Çok dinleyici var abi.
5: Son 5 yıldır Fenerbahçe hep Galatasaray deplasmanına gidiyor. Neden? Bunlar hep bir şey midir yani? Aygün Bey bunlar normal midir yani?
0: Onu ben de dile getirdim zaten. Fikstürle alakalı ben de zaten konuşuyorum.
5: 5 yıldır 6 yıldır Fenerbahçe hep de son haftalarda deplasmanına gidiyor. Niye Galatasaray gelmiyor?
0: Onu ben de devamlı söyledim. Doğru.
5: Bunlar bilinçli çekiliyor Hakim Bey. Buna bilinçli Fenerbahçe'nin aleyhine yapılıyor buna. Fenerbahçe şampiyon olmaz. 12 yıldır bu adamlar Fenerbahçe şampiyon yapmıyor. Tamam Hakim Bey ben 3-5 dakikada aldım çünkü bir ayda bağlamaya çalışıyorum. Bağlamadım. Onun için yine kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
5: Öyle söyleyeyim dedim tamam mı? Bu bayağı muzdarip oldu. Bu işte arıtmacılar, Yener Beyler, Ünal Beyler, Galatasaray'la bağlayın. Az önce bir Galatasaray'la bağlayın. Gider yapın falan.
0: Peki.
5: Fenerbahçe kimse gider yapamaz. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü. Aziz Başkan gelecek. şampiyon yapacak bu takımı. Görecek siz Aziz Bakır'ın.
0: Peki.
5: Lobiyle
0: yıkacak. Abi kapat. Tamam. Çok teşekkürler. Çok dinleyici var. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ olasın.
5: Saygılar.
0: Saygı bizden. Sana da iyi bayramlar şimdiden abim benim. Sağ olasın. Sağ ol.
5: En sona bahsediyorum.
0: Peki. Sağ ol. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Burada herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Herkes her şeyi söyleyebiliyor. Demin de söylemiş olduğum gibi hakaret olmadığı sürece, küfür olmadığı sürece yayından almıyoruz. O yüzden kısa bir ara mı veriyoruz? Yo, 50'ye kadar gidelim. 50'deki çünkü hakikaten çok da mesaj var şu an okunmayı bekleyen. Aygün Bey selamlar, hayırlı yayınlar diyelim. Şu anda konuşan bütün teknik direktörler, konuşulan diyelim. Bence boşa konuşuluyor. Hiçbiri devre arasını görmez. Çünkü bu yönetim anlayışı olduğu sürece Beşiktaş'ın bir adım ileri gidemez. Sabretmekten başka çaremiz de yoktur bunlar. Dikili taşı falan bitirdikten sonra zaten gidecekler. O zaman artık gelecek hocayı vesaire konuşmak mantıklı. Herkese selamlar, saygılar. İstanbul'dan Doğuş kardeşimize de selamlarımızı iletelim. Selamünaleyküm Aygün Bey, hayırlı sabahlar. Kocaeli'den Önder Okan. Önder Okan Buruk bu kadar başarılı, 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik direktör, Avrupa'nın büyük kulüpleri niye radarını almadı? Çok merak ediyorum demiş. Onunla ilgili bir tweet vardı. Bugün onunla ilgili bir yayın yapacağım zaten. Sevgili dinleyicimizin hemen söyleyelim. Günaydın. Günaydın. Önder Bey.
6: Günaydın Aygün.
0: Merhaba, kime görüşüyoruz?
6: Ankara'dan Cemalettin.
0: Buyurun Cemalettin, hoş geldiniz.
6: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyiz, nasılsınız? Hoş geldiniz Cemalettin Bey.
6: Teşekkür ederim. Günahıyla, sevabıyla bir yıl daha kapattık. Bir lig daha bitti.
0: Bir lig daha bitti.
6: Evet.
0: Önümüzdeki liglere bakacağız.
6: Darısız yeni yıla. Size tebrik ediyorum. 25 kişine reyting rekorları kırıyorsunuz. Hep aynı kişiler arıyor.
0: Ya ben yemin ediyorum sana. Bir şey söyleyeceğim sana. Vallahi ben nasıl düşürüyorlar hakikaten bilmiyorum. Kur'an çarpsın bilmem. Kur'an üzerine ediyorum ya. Düşün yani.
6: Ben aylarca arıyoruz. Ben belki 3 tane 4 tane oldu benim konuştuğum. Yoksa düşüremiyoruz. Arıyoruz düşüremiyoruz. Ben kısa bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun efendim.
6: Biraz önceki arkadaş dedi ki Galatasaray neden hep son maçlarını Fenerbahçe'nin iç sahada oynuyor diye.
0: Evet.
6: O playoff döneminde bizim oradan kupa kaldırdığımızda Fenerbahçe sahasında onun bir intikamını almak için 3 sezondur sondan 2-3 haftaya denk geliyor. Dikkat ediyorsanız fixtürde.
0: Evet, fixtürde. Son
6: hafta ya 3. hafta.
0: Hep son 3. haftaya denk geliyor.
6: Eğer orada Fenerbahçe bizi yiyense şampiyonun kupasını kaldıracak. Sırf onun yüzünden fikstürü öyle ayarlıyorlar. Burada Galatasaray'ın bir kabahati yok. Yani
0: anladım ne demek istediğini.
6: Yani bu
0: ama bu da bak bir şey söyleyeceğim sana. Bu da etik bir şey mi sence?
6: 3 saniye, 3 sezondur üst üste. Yani bir tane olabilir, denk gelebilir ama 3 tane peş peşe.
0: Tesadüf diyoruz ama onu biz. Yani biz ona tesadüf diyoruz ama biliyorsun.
6: Kesinlikle tesadüf değil, bu bilinçli yapılan bir şey ama kısmet olmuyor Fenerbahçe'nin bizim sahamızda kupa kaldırması. Yani ben bunu söylemek istedim.
0: Peki.
6: Kendinize iyi bakın.
0: Çok iyi bakın.
6: Beyler Bey'le selam söyleyin.
0: Aleyküm selam.
6: Fanatikliği bıraksın. Artık kendi takımına kanalıyorsun. Galatasaray'ı takip etmesin. Kendi takımını takip etsin yeter.
0: Peki. Çok teşekkür. Valla bu Beran Bey parti kursa ben sana söyleyeyim var. İktidara gider ha. Vay. Seveni de var. Sevmeyeni de var. Ama muhalefette kalır. Koalisyondan mı gider? Ne yapalım? Kısa bir ara.
7: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo
8: Spor. Reklam. Arabanı arabamla takoma.
9: Değerinde cinsat. Radyo Spor. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
25: Özel masrafsız transfer avantajı. Hav

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Arpi Berović. Şimdi THT.
3: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
2: Taylor Norton. Takır!
3: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eriyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
4: Haydi başlayınız! Haydi başlayınız!
3: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
6: Evet, iyi yayınlar Aygün Bey. Beşiktaş'a Razvan Lucescu gelirse başarılı olamaz. Arda Turan için daha erken bence Alman teknik adam gelmesi lazım demiş Bursa'dan Aykut Bey. Valla Holger Ozyek vardı Fenerbahçe'de. Dere ağzındayız. Dere ağzının tesisi şöyle anlatayım böyle. Alt ve üst kat diye iki katta. Üst katta futbolcular yatıyor. Önlerinde böyle bir koridor gibi balkon düşünün böyle. Kocaman uzun bir balkon var. Arkalarında odaları falan filan var. Alt kısımda da işte teknik direktör odası var. Fitness alanı falan filan var. İşte ne bileyim doktor odası falan filan. Üstte de futbolcular yatıyor. Ben de antrenman erken gittim. İşte poğaçamı moğaçamı aldım. O zaman iyi zengin dönemim. İki poğaça çay falan filan. Şimdi yarım poğaçaya düştük. Poğaçamı aldım falan, bir baktım. Holger Ozyek o balkona çıktı. Bunu hep anlatıyorum yani. Daha anlatmışımdır burada da belki. Camları vura vura vura vura en sona kadar gitti. Tekrar geri döndü falan filan. Dedim ne yapıyor bu? Sabahın 8.30 falan. 10'da 10.30'da antrenman var. Hepsini tek tek uyandırdı. Erkenden hepsini balkona çıkarttı. Yemin ediyorum balkona çıkarttı. Tıkır tıkır fotoğraf çekmiştim. Ertesi günde gazetede tam sayfa haber olmuştu. Yani Alman ekolünü ben de çok severim. Hakikaten çok disiplinli. Hattımızda gazeteci Süleyman At var. Selam Süleyman. Alman ekolü bence biraz daha yatkın değil mi bizim futbola? Ne diyorsun?
7: Yani önce günaydın herkese. İyi güzel bir hafta olmasını temenni ediyorum. Bayram da yaklaşıyor. Güzelliklerle dolu günler diliyorum. Yani tabii ki Alman ekolü çok bence Türkiye'de de iş yaptı bugüne kadar. Evet. Alman ve Brezilya ekolü yetiyor Türk futboluna gibi bir manzara var. Mesela Portekiz ekolünden bugüne kadar pek verim alınamadı. Aynen. Yani İtalyan ekolünden de çok fazla verim alınamadı. Ama bize iyi gelen İspanyol ekolü de iyi yaramadı. Bize yarayan ekoller yani Alman anlayışı, Alman teknik adamlar diyebiliriz. Ekolden ziyade Alman teknik adamlar, onların disiplini.
6: Aynen yani, aynı. Aynı düşünce değil mi? Hala niye biz ısrarla, yani denendi Portekiz denendi. Olmuyor abi Portekiz ekolü.
7: Yakın mesela şu an Samsunspor var. Mesela sürekli Alman teknik adamla çalışıyorlar. Evet. Üçüncü isimdir, böyle devam ediyor ve çok da başarılılar. Bence en doğrusunu yapıyorlar. Her ne de karar kılacaksan onda ısrar edeceksin. Fenerbahçe yıllarca Brezilyalı teknik adamlarla çok büyük başarılar elde etti. Evet. Sonra uzaklaştı Brezilya.
6: Hayır, bizim gördüğümüzü niye yöneticiler göremiyor?
7: Yani bilemiyorum. Şimdi mesela Hakan Safi'nin bir röportajını izledim. Maldini diyor, futbol aklı olarak düşünüyor.
6: Evet.
7: Diyor. Adam Milan'da çalışıyor yani. Ben bunu çok anlayamadım, anlamda yükleyemedim. Yani böyle bir başarıya ulaşma bu şekilde olur mu bilemiyorum. Yani benim arkadaşım hem oraya hem de bize yardımcı olacak gibi. Biraz tuhaf buldum açıkça söyleyeyim yani böyle. Bence daha böyle tamamen tüm zamanını Fenerbahçe'ye verecek ve Fenerbahçe ile yatıp Fenerbahçe ile kalkacak bir isme ihtiyacı var Fenerbahçe'nin diye düşünüyorum.
6: Mesela Jesus ismi çok geçiyor. Jesus sözleşme işte eğer Portekiz milli takımdan teklif gelirse bırakabilirim maddesini koymaya çalıştığı konuşuluyor. Yani niye böyle risklere giriliyor? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani
7: bırak kenara sevgili Aygün. Yani şimdi bizi dinleyen Fenerbahçe taraftarlar mutlaka vardır. Onlara soruyorum. Jesus acaba Fenerbahçe'de başarılı oldu mu? Yani futbolunu zaman zaman beğendik ama unutmayalım ki Galatasaray'dan 2 maçta 6 gol yedi.
6: Evet.
7: Trabzonspor'a kaybetti. Bunun yanı sıra Beşiktaş'tan 4 gol yedi. 3-3'lük İstanbulspor maçı geliyor hemen aklıma. Yani herkesin saç baş olduğu o maç. Yani çok büyük bir başarıya imza atmadı ki neden tekrar ikinci Jesus dönemi düşünülüyor bilemiyorum yani.

0: tür oyuncunun onun eseri olduğunda kabul etmemiz lazım. Yani eğer bu kadroya gelir de 2-3 takviye yaparsa ve o takviyeler yine kendi istediği isimler olursa benim soru işaretim iyicene artar, açık söyleyeyim.
1: Değil mi? Tabii bir seçim dönemi, hepsini zaten konuşacağız. Açıklamalara bakıyoruz zaten sevgili Süleyman. Ne diyorsun seçim yarışıyla ilgili?
0: Vallahi daha şimdi artık konuşma safhaları artık yavaş yavaş geride kalacak. Bundan sonra
1: İcraat mı diyorsun?
0: Şahmat deme dönemi olacak yani. Çünkü
1: şahmat.
0: Artık, tabii çünkü başkan adayları isim zikredecekler artık. Yani yönetim kurulu listesinde kimlerin olacağı yavaş yavaş.
1: Yönetim kurulu listeleri seçimi sence belirler mi, yoksa başkanlar mı seçim belirler Fenerbahçe'de? Yani vallahi, listeye baktığın zaman mesela ben bir Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın döneminin bir listesini gördüm o zaman seçime girdiği zaman. TÜSİAD gibi bir yönetim vardı ama seçimi kaybetti.
0: Evet. Şimdi baktığım zaman ama orada çok önemli, çok güçlü bir Aziz Yıldırım figürü var. O yüzden de yani kaybetmesi çok normal. Zaten büyük bir farkla kazanacağını tahmin ediyordu herkes. Nitekim de öyle olmuştu. Yani kıvırdattı, yine de bayağı da oy aldı Sayın Mehmet Ali Aydınlar ama evet. O dönem çok güçlüydü Sayın Aziz Yıldırım. Yani kadrosu ne kadar güçlü olursa olsun, yönetim kurulu ne kadar güçlü olursa olsun, Aziz Yıldırım karşısında bence hiç kimsenin şansı yoktu o günlerde. Onu ayrı tutmak lazım ama benim düşüncem o ki hem yönetim kurulu listesi, hem teknik adam ismi, hem vaat edilecek futbolcu, hem de başkanın kendi karizması bu
1: seçim belirler diyorsun.
0: Belirler, evet. Çünkü şimdi hatırlayalım, en kısa döneme gidelim geriye. Sayın Aziz Yıldırım ne demişti? Mourinho'yu getiririm gelince dedi.
1: Mourinho ismi seçimi kazandırdı.
0: Sayın Ali Koç Mourinho'yu getirdi ve seçimi kazandı. Yani bir teknik direktör ismi seçimi kazandırıyor. Yani şimdi Osimhen'e denk düşen bir golcünün ismini zikretse ben bununla anlaştım. Ayın 6'sında seçim var, 7'sinde İstanbul'a gelip imza atacak dese başkanlardan biri Osimhen'e benzer bir ismi. Bence oy oranında önemli bir artışa denk gelir bu vaat. Çünkü insanlar böyle şeyler duymak istiyor artık yani. Yani Fenerbahçelilerle konuşuyorum, hiç kimsenin tesisleşme futbol akademisi
1: Stad şu an kimsenin umurunda değil. Açık ben de sana diyeyim. Net sana söyleyeyim. Ben de aynı düşünceyim.
0: Hiç. Önce şampiyonluk gelsin, onlardan diğerleri yapasın diyor.
1: Yani. Mesela ben kongresiyim. Yani yüksek divanım aynı zamanda. Her yerde söylüyorum. Ben bunu asla saklamam. Beni dinleyen dinleyiciler de zaten benim iyi bir Fenerbahçeli olduğumu biliyorlar. Benim için şu an İzliyorum ya. Stadı yıkacağız. Abi stat yıkma sen şu an. Önce senin önceliğin Fenerbahçe şampiyon yapmak önceliğin. Stadı yıksan ne olacak? Yani hem geliyorsun stadı yıkacaksın. Yıkılan statla nasıl yapacaksın? Nasıl oynatacaksın? Bu daha önce yaşandı bunlar. Ya bir yılına geliyorsun stadı yıkacağım diyorsun. Senin önceliğin Fenerbahçe şampiyonluğudur.
0: Ama stadı yıkma projesi şu an için yok gündemde. Stadı
1: hayır gene baktım. Bir tanesinin başka... Hayır, ama gerek yok şu anda. Yani senin şu anda şampiyonluğa ihtiyacın var. Stadı yıkarsın. Evet. Stadı yıkmak basit. Sen şampiyon yap. Ondan sonra o ara dönemde, o yaz döneminde yavaş yavaş inşaata başlarız. Ama senin şu anda şampiyon yapmaya ihtiyacın var ya. Fenerbahçe taraftarı. Aman efendim benim 100 bin kişi... Yap abi 150 bin kişilik stat yap. Şampiyon olmadığın sıra o stadı dolduramazsın zaten sevgili Süleyman.
0: Doğru söylüyorsun. Yıkılmadan maçlar oynanırken yandan büyütme projesi var Sayın Aziz Yıldırım'ın.
2: Doğru.
0: Sayın Hakan Safi'nin herhalde mutlak surette böyle bir vaadi olacak. Çünkü o daha önceden Sayın Hamdi Akın'ın altını çizdiği bir proje vardı.
2: Doğru.
0: Onu söyleyecek diye tahmin ediyorum. Yani iki tarafta önümüzdeki sezonun bitiminin ardından stadı büyütmeye çalışmalarına da başlayacaklar. Artık bir yerden sonra başlanması lazım. Yani Fenerbahçe önümüzdeki yılda şampiyon olamazsa yine stat projesi bir sonraki seneye sarkada, bir sonraki sene böyle de olmaz. Çünkü senin rakibin Galatasaray sahada oynanan futbolun dışında da büyüyor. Yani nedir o? Senden fazla seyirciye karşı oynuyor, senden fazla kombine satıyor, senden fazla loja satıyor, senden fazla para kazanıyor. Hal böyle olunca senin onu yakalaman daha da zorlaşıyor. Yani mali anlamda da sana fark atıyor. O yüzden stadı büyütmek de en az şampiyonluk kadar önemli ve değerli bence. Ama bunu oynarken yapmak tabii ki mümkün ve onun projelerini geliştirmeye çalışıyor iki taraftan.
1: Yani benim önceliğim her zaman aynı şey söylüyorum. Stat benim önceliğimde yok. Net. Stat benim önceliğimde yok. Net.
0: İşte ikisi bir bütünün parçaları gibi sevgili Aygün. Yani birleşik yani. Kaplar gibi. Yani o gelince öbürü de geliyor gibi düşünelim. Mesela Fenerbahçe'nin stadının bu sene sonuna doğru başlayan bir hamleyle 60 bine çıktığını düşünelim. Önümüzdeki Fenerbahçe'nin elinin ne kadar daha rahatlayacağını ve

0: kadroya daha önemli isimleri almalı da konusunda daha rahat davranacağını o zaman daha kolay tahmin etme imkanımız olabiliyor.
1: Almanya Oberhausen'den Güngör Gürmez diyor ki Aygün abi günaydın, kolay gelsin. Süleyman abiye saygılar, selamlar. Süleyman abinin gönlünde hangi başkan? Tabii bunlar bizim gönlümüzde öyle yok arkadaşlar. Biz de gazeteciyiz. Gönlünde aynen. Hangi başkan ve teknik direktör geçiyor? Belki teknik direktör anlamında bir şey söyleyebilirsin ama demin de bir Alman ekolü olabilir tarzında ve Brezilya ekolü dedin sevgili. Oyuncuda gelen teklifler var mı? İnşallah çoğu gider demiş. Ne diyorsun o Almanya Oberhausen'den Güngör Gürmez'e?
0: Güngör kardeşime tabii ki seni söylediğin gibi benim gönlümde illa biri vardır canım. Şimdi yani yalan söylemenin de anlamı yok yani. Ama bunu ben zikredemem yani. Haliyle insanoğluyuz bu. Siyasi anlamda da, takım anlamında da, başkan anlamında da, ne bileyim televizyon kanalı anlamında da her yerde kalbimizde bir şeyler mutlaka vardır. Ama bunlar telaffuz etmemesi gereken branş konusunda. Mesela polisler, hekimler, değil mi? Hakimler, savcılar, gazeteciler. Hiçbir duruşunu belli etmeyen kişiler olmalı bence ki adil olabilsinler. Onun için de gizli tutarlar. Kalemi eline aldığımız zaman biz gazeteciyiz. Tarafsızlığımızı sonuna kadar korumakla yükümlüyüz. Kim kazanırsa kazansın. Hayırlı uğurlu olsun derim ben her zaman. Ama teknik adam konusuna senin de değindiğin gibi sevgili Güngör kardeşimiz de uzaklardan sormuş bunu. Ben yolun kısalması adına bir Türk teknik adamın daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü şu nedenle diyorum bunu. Bakın 22 Temmuz'da Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyor.
2: Evet.
0: Şimdi 6'sında seçim bitiyor. 7'sinde başkan koltuğuna oturacak. 7 Haziran'da. Yani 10 gün 15 gün sonra sezon açılacak anlamına geliyor bu. Çünkü ligde içinde bulunduğu durum onu gerektiriyor. 15 gün sonra sezon açılacak. Yani bu 15 gün içinde Fenerbahçe yeni başkanı hem gelir gider dengesine hakim olacak, hem borç ödeme dengesine hakim olacak, hem vaatlerini tutmak için gaza basacak, hem teknik adamını seçecek, hem transferleri başlatacak. Gerçekten çok zor ve maharetli bir iş. Yani şimdiden belirli olması lazım gelecek teknik adamın ve takımı tanıması lazım, tanıyor olması lazım ve hemen antrenmanlara başlayıp hazırlık maçları programının arka arkaya gelmesi lazım ki 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elenmesine Fenerbahçe başarılı olsun. Çünkü ilk maçta kırılırsa bu Fenerbahçe'ye hayır getirmez. Yeni teknik adama da hayır getirmek. Bu sene de yine o sene mi derler ve hayal kırıklığı başlar. O yüzden de her şey için çok geç olmadan iyi bir teknik adam, iyi transferler peş peşe gelmesi gerekiyor. Bu da şimdi benim düşünceme göre takımı tanıyan yerli bir teknik adamın yolu daha kısaltacağı şeklinde.
1: O zaman senin mantığına göre Aykut Kocaman veya İsmail Kartal tarzı. Doğru mu?
0: Öyle olmalı yani, çünkü neden diyeceksiniz, yolu kısa, bu yol kısa, yolda macera aranmaz artık. Şimdi bizi tanımayan bir teknik adam veya da Jesus veya da yani ne bileyim ligimizi tanıyan, takımı tanıyan, takımı takip eden isimlerden biri anlamında söylüyorum bunu ben. Yani illa Türk olması anlamında söylemiyorum, çünkü yolu kısa yani. Bu süre içinde Fenerbahçe'yi de tanıyacak, oyuncuları tanıma, videolarla takımı ezberleme, ikili mi oynayayım, üçlü mü oynayayım, dörtlü mü oynayayım, bunlara bakmak yerine direkt hayata taktiğini geçirmeli. Transfer eksik noktaları bilmeli ve hemen oralara dokunuşlar yapmalı. Yolu kısa, çünkü 15 günlük süre içinde gelecek hangi yabancı teknik adam başarılı olur canım? Yani aklın yolu bir. O nedenle bunu söylüyorum.
1: Anladım. Süleyman, çok kısa bir araya gidelim. Aramız var değil mi? Var mı aramız? Ha pardon, aramız yokmuş. Özür dilerim. Sen tamam, aramız yokmuş. Fenerbahçe şampiyon olsa taraftar o stadı zaten yıkar demiş İngiltere'den Erkan. Ne diyorsun? Bence çok güzel abi. Şahane. Ne diyorsun?
0: Güzel. Çok güzel.
1: Çok güzel bir tespit yapmış ya.
0: İroni yapmış yani gerçekten. Diline sağlık, zihnine sağlık.
1: Şahane değil mi? Şahane. Evet. Evet. Devam edelim sevgili Süleyman. Gelen sorular da var. Onların içinden de bakıyorum şöyle. Ve Süleyman abi Final Four için ne düşünüyor demiş. Final Four'la ilgili düşünceni de soranlar var sevgili Süleyman.
0: Valla şimdi kadro olarak baktığın zaman orada bulunan takımlar içinde en zayıf takım yine Fenerbahçe gibi gözüküyor ama geçen sefer de öyleydi. Gitti kupayı aldı. Fenerbahçe bir takım oyunu oynuyor. Koç takımı, Jessica Vistus kendi takımını yarattı. Kendi takımını kurdu. Bir aidiyet duygusu var. Forma aşkıyla ve büyük bir özveriyle oynayan oyunculardan kurulu Fenerbahçe. O yüzden ben sürpriz bekliyorum yine. Kupa İstanbul'a gelecek diye çok büyük umudum var açıkçası. O zaman Sayın Saadettin Saran da en fazla kupa kazanan başkan olacak.
1: Aynen oraya doğru gidiyor.
0: Zaten açık olur.
1: İnşallah gelir EuroLeague kupası.
0: Biz işte futbol ve voleybolda gelmeyen kupalar çok yıprattı tabii Sayın Saadettin Saran ve ekibi.
1: Doğru. Fenerbahçe'nin bu uzun sürede şampiyonluk hasreti camiada çift taraflı bir his yaratıyor. Bir yanda çok

0: yıpranmış ve sabrı tükenmiş bir kitle. Diğer yanda ise bu sene o sene inancını her şeye rağmen diri tutan devasa bir tutku. Yeni sezon mottosu hem bu birikmiş patlama enerjisini arkasına almalı hem de takıma artık mazeret yok mesajını bir şekilde vermeli demiş dinleyicimiz Cengiz Çetin. Ne diyorsun?
1: Cengiz Bey'e selamlar söylüyorum. Cengiz Bey çok doğru söylüyor. Yani bu şampiyonluk hasreti uzadıkça takımda kenetlenme, taraftarlar arasında aidiyet duygusunun artışı çok daha sert olur. Bunu zamanında Beşiktaş'ta yaşamıştık, zamanında Galatasaray'da yaşadık, zamanında Trabzonspor'da yaşadık. Tüm bunlarda şampiyonluk hasreti uzadıkça taraftar birbirine daha çok kenetlenir ve daha çok sever kulübünü. Alt liglerde mesela oynayan Anadolu takımları her maça giderler 2000-3000. Ya, çünkü 20 yıldır Süper Lig heyecanını yaşar o Anadolu takımı. Ve bütün maçları dolar, Süper Lig'e çıktıktan sonra da her maçı 150 gitmeye başlar. Çünkü yani bu bir yani başarısızlık aynı zamanda özlem bir kemikleşmeyi getirir. O yüzden de Fenerbahçe bugün yine en fazla kombine satan yani şey anlamında çıkar çıkmaz en çabuk satan.
0: Anlamını söylüyorsun. Kısa sürede bitirme anlamında. Hı-hı.
1: Evet. Forma satışlarında hala başarısızlığa rağmen en tepelerde olan voleybolu olsun, diğer branşları olsun hepsinde tribünleri, salonları dolduran bir Fenerbahçe varsa bunun ana nedenlerinden biri de bu özlem duygusunun kamçılamasıdır taraftarları. Tabii bir yerde bu son bulacak. Fenerbahçe tarihi boyunca hiç bu kadar uzun süre şampiyonluk özlemi yaşamamıştı. O yüzden kavruluyor şimdi Fenerbahçe taraftarları. Ama tabii kenetlenme ve şampiyonluk ateşini yakmayı her sene bu sene o sene diyerek başlatıyor. Bakalım bu sene yine hayal kırıklığı mı olacak yoksa biraz önce sevgili dinleyicinin söylediği gibi tadı sevinçle mi yıkacaklar?
0: Aynen.
1: Hep beraber göreceğiz.
0: İyi yayınlar Aygün Bey. Ben Sefa Köy'den satılmış saat. Bence Aziz Bey çok rahat kazanır. Bu ara ben Beşiktaşlıyım diyor. Pazar günü de Çorum Spor'a başarılar dilerim. Süleyman Bey'e de selamlar saygılar demiş. Teşekkürler.
1: Satılmış Bey'e biz de selam gönderiyoruz.
0: Aygün Bey İstanbul'dan Beşiktaş taraftarı Cihan ben. Süleyman abi sorar mısın sezon oyuncusu kimdir diyor. Osimhen tabii ki.
1: Yani Osimhen de bir önceki seneye göre daha zayıftı ama yine de Osimhen tabii. Evet, yani, Osimhen yani. Her takımda dersek yani şimdi Fenerbahçe'de Asensio'yu direkt öne çıkartırım ben. Beşiktaş'ta Orkun'u çıkartırım öne. Galatasaray'da Osimhen'i çıkartırım öne. Ve Uğurcan
0: da çıkar öne aslında Galatasaray'da.
1: İşler yaptı bu sene.
0: Çok güzel işler yaptı Uğurcan.
1: Trabzonspor'da da Onaçu'yu çıkartırım. Yani bunlar ligimizde tabii Trabzonspor'da birkaç oyuncu daha sayılabilir Augusto gibi ama yani illa bir isim vermemiz gerekirse tabii ki onu söylerim ama yani iyi oyuncular bu sene lige renk kattılar. Yani keyifli bir sezon geçirdik. Bakın düşme hattında bile hiçbir zaman böyle son haftaya kalmamıştı. 4-5 takım taraklama girdi ve hepsi de iyi oynayarak gitti. Mesela kaybedenler de yani bir Antalya Spor hakkında biraz son dönemde çok kötü oynuyordu. Diğer takımların hepsi iyi oynayarak gittiler. Yani kalanlar da iyi oynayarak kaldılar. O yüzden bu sene ligimiz bence mücadele anlamında iyiye doğru giden bir çok iyi diyemeyiz ama iyiye doğru giden bir lig olarak bize iz bıraktı açıkçası.
0: Kısa bir ara. Aradan sonra Süleyman Hatta sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Radyo Spor. Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
7: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın 5.

0: İçinde Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko, Cuma 21 Valencia Real Madrid final maçı, Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Mesut Bey demiş ki, Mesut Şuşar, Şuşarlıoğlu. Çok değişik bir soyad. Behram Bey, yalnız değilsin, seviyoruz seni, açık ve net konuşuyorsun, tebrik ediyorum, bu yüzden seni sevmek istemiyorlar demiş. Bursa'dan Fenerbahçeli Mesut kardeşimize selamlarımızı iletelim. Günaydın Aygün abi, ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam bir de sağlık yanı, yani doktorları değiştirin, bu kadar sakat olmaz diye düşünüyorum. Sevgiler saygılar, Hollanda'dan Tuncay Toraman kardeşimize. Katılıyor musun sevgili Tuncay? Süleyman abi sorar mısınız diyor.
5: Yani sağlık ekibinin bir alakası olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü darbe sakatlıkları.
4: Dönüşler çok uzun oluyor ama. Yani şimdi Galatasaray'a bakıyorsun, Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Galatasaray'da dönüşlerin çok erken olduğunu ama Fenerbahçe'de bu sürenin çok uzun olduğunu görüyorsun. Bu anlamda da insanların kafalarında soru işaretleri var sevgili Süleyman.
5: Öyle ama şimdi Fenerbahçe'de teknik gibi yöneticileri bu, yani bu işlerden anlamayan, çok uzak olan insanlar değil ki. Eğer öyle bir şey olsa şimdiye kadar 50 defa önlem alırlardı. Yani bir ihmal, bir beceriksizlik, bir basiret tıkanıklığı söz konusu olsa anında gönderilmez mi sence sevgili Aygün? Sana soruyorum.
4: Anında gönderir tabii ki.
5: O halde demek ki bunlar yani biraz şanssızlık işin içinde var. Ve biraz çünkü yani bakın Fenerbahçe taraftarlı haliyle dediğim gibi 12 yıla uzanan şampiyonluk özlemi nedeniyle öküzün altında buzağı arar durumunda. Yani haklılar yani bu konuda da. Aynı şey Beşiktaşlı taraftarlar için de geçerli. Ama şöyle bir şey var yani orada insanlar yani burası birinin çiftliği değil ki yani. Tabii ki bunun bir takipçisi var, şey var, insanların yani mesela şimdi bir sakatlığın son artık durumunda oyuncu da bu işin içinde. Yani doktor muayene ediyor. Oyuncu kendi ülkesindeki doktor tanıdığına soruyor. Artı kulübün çalıştığı, ortak çalıştığı Avrupa'da çeşitli büyük takımlar var, doktorları var onların birlikte. Onlar bilimler, bilgiler ve MR'lar oralara gidiyor. Ondan sonra ortak akıl yürütülerek ameliyat mı olacak işte yoksa şöyle tedavi mi olacak, böyle tedavi mi olacak diye bir sonuca bağlanılıyor. Yani bir ihmal durumu olduğunu ben kesinlikle kabul etmiyorum. Yani hangi doktor olursa olsun artık yani hata yapma, olur hata insan şey, fıtratında var hata yapmak ama çok milyonda bir olur yani. Böyle çok çok seyrek olur artık. Yani bu bilimin ve dünyanın global hale gelmesinin, bilgi akışının bu kadar hızlı ve yoğun olduğu günlerde artık hata gerçekten çok zor.
4: Aygün abi yayınlar. Süleyman abi sorar mısın? Kayseri Spor'un yaptığı başvuruyla ilgili düşünceni soruyor. Bir de Süper Lig'de bir takım başkanlar cezalı diye diğer takımda kayyum atanıyor demiş. Süper Lig'in bu kadar apar topar tescil edilmesiyle ilgili kafalarda soru işaretleri var. Neler söylersin sevgili Süleyman?
5: Yani bir yandan haklı bir yandan haksız sevgili dinleyicimizin bu tezleri. Neden diyeceksin? Yani lig oynanırken o zaman bitmeden Kayseri Spor veya bir başka takım bitime 10 maç kala bu tezi ortaya atsaydı, bu konuşulsaydı o zaman anlardım ama şimdi insanların emeği var, bir düşen takımlar var, çıkan takımlar, kıl payı kurtulan takımlar var, bir harcanan emek var, yani primler var, ne bileyim değil mi, yaşanan mutluluklar var, büyük üzüntüler var, bunun ardından geri dönüp makarayı geri sarıp iptal etmek daha önce yapıldı Türkiye'de bunlar ama hiçbir zaman kimseyi mutlu etmedi. O yüzden kadere razı olmak lazım diye düşünüyorum.
4: Şey anlamında söylüyorlar aslında Süleyman baktığın zaman. Yani daha şimdi çıkacak 3. takım belli değil. Sen bir anda bütün ligleri tescil ediyorsun. O anlamda da şikayetler var. Arkadaşlar yarın şimdi şöyle size söyleyeyim. Bir aksilik olmazsa bu konuyla ilgili hakikaten uzun zamandır büyük uğraş veren Sayın MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Milletvekili sevgili Baki Ersoy belki yayın alma durumum var. O da yarın sabah saatlerinde gelecek. Onda çok yoğun program var. Yarın kafamızdaki bütün soruların cevabını ondan alacağız diye düşünüyorum. Sevgili Baki Bey'le de birkaç kez görüştüm ben. Eğer bir aksilik olmazsa yarın sabah 10.30 gibi veya 11'e doğru kendisini yayın almayı konusunda sözleştik ama çok yoğun da bir programı var. Ayarlamaya çalışacağını söyleyelim. Tekrar sözü sana bırakıyorum sevgili Süleyman.
5: Ya bence bu iş olmaz diyorum yani. Çünkü daha önce bunlar her sene oluyor biliyorsunuz. düşen takımlardan biri veya iki tanesi çıkıyor. Bir takım tezlerle bu sene ligden düşmenin kaldırılmasını şey yapıyor. Ama onun faturası sonra Süper Lig'e yansıyor. Sayı fazlalaşıyor, maç fazlalaşıyor, bir takım bay kalıyor vesaire, bir sürü problem yaşanıyor. O yüzden de bence olmaz diye düşünüyorum.
4: Devam ediyorum. Şöyle mesajlara da bakayım. Süleyman, Aygün'e merhaba. Kolaylıklar gelsin. Deniz'den Beşiktaş taraftarı Atilla. Sevgili Atilla, zaten aradın tahmin ediyorum bizi. Öyle hatırlıyorum. Günaydın Aygün abi. Bu şiir oğlumdan sana. Geçen gün doğum günü kutladığın için 8 yaşında oğlum. Şu an senin sıkı bir hayranın. Yıllardır ben seni dinliyordum. Şimdi o da seni dinlemeye başladı. Ailece çok şu an dinliyoruz seni. Sevgili olsun Ergün, Aygün abi. İstanbul'dan halk otobüsü şoförü. Halk otobüsünden Harun'a da sevgilerimizi iletelim. Hatırlıyor musun galiba? Senle mi yapmıştık doğum günü kutlamıştık sevgili Süleyman? Bir dinleyicimizin sen vardın galiba değil mi yayında o anda?
5: Öyle bir şey hatırlıyorum ama emin değilim ya.
4: Ben de emin değilim ama...
5: Doğru, sevgili dinleyicimiz hatırlar. Onun
4: aynen doğru. Aynen, tekrar nice yaşlara dileyelim kendisine.
5: Sağlıkla, şansla olsun bütün geleceği.
4: Sevgili Süleyman, nasıl bir transfer politikası bekliyorsun Fenerbahçe'de?
5: Ya Fenerbahçe'den bir kere her şeyden önce hızlı, az önce de belirttiğim gibi, çünkü zaman yok yani. Hızlı, kararlı ve takımın eksikliklerinin görüldüğü yerlere transfer istiyorum. Mesela nedir? Kaleci bir sıkıntısı var Fenerbahçe'de. Ederson acaba kalacak mı, gidecek mi? Ederson'u şimdi yönetemediklerini düşünüyorum ben. Acaba yeni gelen yönetim, hayır Ederson kalede kalacak, o dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Onlar yönetemedi, biz yönetiriz mi diyecek. Yoksa Ederson'la anlaşılacak. Dünya Kupası, çünkü Dünya Kupası'nı beklersen bu sefer yeni kaleci alman, yeni kaleci bulman da çok zor hale gelecek yani. Her şey Fenerbahçe'nin aleyhine işliyor yani bu sene. Dünya Kupası var bir yandan, transfer yapılması gerekiyor bir yandan. Sürek kısa bir yandan. Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacak bir yandan. Yani Allah yardımcısı olsun geleceğe. Dediğim o kaleci transferi mutlak sureti gelecek eğer Ederson'da ayrılık yaşanırsa. Şimdi Fenerbahçe taraftarı Mert Müldür'den de Semedo'dan da memnun değil. O yüzden de sağ bek bekleniyor transfer yapılması. Aynı şekilde sol tarafta da Levent Fenerbahçe'nin yükünü kaldıracak uzun bir maratonda. Fenerbahçe'nin yani 3 kulvarda birden giden bir Fenerbahçe'de o yükü taşıyabilecek tarzda bir
4: oyuncu olmadığını gör. Doğru söylüyorsun.
5: Yedek olabilir. Bir sol bek, bir sağ bek. Osterwald bu sene çok hata yaptı. Skriniar'la yan yana oynayamadığını net biçimde gösterdi. Bir sol stoper elzem. Eğer sol tarafa geçecekse Osterwald kalsın bence, ama sol kanat, sol bekte oynamam. Kendimi geliştireceğim. Ben sol stoper oyuncusu oldum artık diyorsa da güle güle bence. Bunun yanı sıra Fred kalacak mı, gidecek mi, onu netleştirmek gerekiyor. Orta sahaya başka transfere bence gerek yok. İyi bir santrafor ve hatta altına bir iyi santrafor daha gerekli bence Fenerbahçe'ye. Bir de sağ kanat oyuncusu. Yani 2, 4, 6, 7, 8 transfer gerekiyor. Yani bunlar elzem. Bunların içinde gelir gider dengesine baktığın zaman bunların içinden bazılarında para kazandırarak ayrılma ihtimalleri olan oyuncular. Ederson gibi, Semedo gibi. Muhtemelen Oscar Valde gibi, hatta Fred'le anlaşılmazsa Fred gibi, buralardan bir gelir de edilebilerek bunları kulübe en az hasar verecek rakama indirtebilir Fenerbahçe. Ama bu transferler mutlak surette olmalı. Şimdi sağ kanatta, şimdi Aziz Yıldırım'ın seçildiğini varsayalım, sağ kanatta oynayan hem Şerife hem Musaba'ya hem de Nene'ye sert ifadeler kullandı Yüksek Divan Kurulu'nda. Bu üçünü de İstemeyecek kadrodan muhtemelen. Yani sağ kanat mutlak surette alınması lazım. Golcü zaten problemi oldu. Artık uzaydan bile görünüyor. İki tane golcü olması gerekiyor. Stoper, hani son maçta bile gördüğünüz Osterwalde'nin hatası ve kalecinin hatasıyla yenilen Eyüp maçında gol. Yine bütün bir senenin özeti gibiydi adeta. Bir sol stoper şart. Hatta bunların altına da yedek kim oynayacak? Yani bir de öyle baktığın zaman. Şimdi Osterwalde'yi takımda tutup yedek bırakamazsın ya. Şimdi değerli oyuncu. Dolayısıyla da çok köklü transferler gerekiyor. Benim rakamım 8, en az 8 oyuncunun alınması gerekiyor Fenerbahçe'ye.
4: Günaydın Aygün abi, Ankara'dan Eşref, seni çok seviyorum bir Galatasaraylı olarak. Şimdiden bayramın mübarek olsun, Allah'a emanet ol. Çok teşekkür, çok özellikle çok fazla mesajlar var, okuyamadıklarım da var. Bundan dolayı herkesten özür diliyorum. Kim demiş? Merhabalar Erkan ben. Sizlere selamlarımı sunuyorum. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım gelmedi. Çünkü Aziz Başkan Fenerbahçe'nin hakkını en iyi şekilde savunur. Ama Hakan Safi'yi bilemiyorum demiş. Katılıyor musun bu düşünceye?
5: O konuda bir şey diyemem ben. Yani söylersem kendimi bağlamış olurum. Ben tarafsız gazeteci olarak. burada kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kazansın diyebilirim ancak.

0: Yani zaten burada o yararlı olur, bu yararlı olduğu zaman rengini de belli etmiş
1: aynen,
0: olur.
1: Aynen.
0: Tek o topa girmeyeceğim. Ama Temin ben mesela 8 transfer demiştim ya, onu da bir düzeltme yapayım. Şöyle ki 8'in içine yedekleri de saydım ben. Yani maksimum 7 oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bir tanesi yedek olarak saydık ya, bir golcü alınca.
1: Aynen,
0: bir
1: de onun
0: altına bir golcü diye 7 oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Fenerbahçe.
1: Tabii elden çıkaracakların da olacak. Onu tabii, söyleyelim tabii. Yani tabii, ciddi tabii, anlamda tabii. Ciddi anlamda kadroda da bir revizyona gidilmesi gerekiyor.
0: Tabii
1: değil
0: tabii.
1: Mi?
0: Onu da zaten söyledim. Temin Osterwalde olsun, Ederson olsun, Semedo olsun, bunlara talipler çıkacak bence. O yüzden de bu konuda zorluk yaşamaz diye düşünüyorum.
1: Deniz'den Emre selamlar demiş. Beşiktaş'a hoca önerim Samsun eski hocası Thomas Reis. Ne diyorsun? Samsun Spor'da hakikaten çok güzel işler yaptı Thomas Reis. Beşiktaş'la ama ilgili.
0: Sonu kötü bitti Thomas Reis'in de orada. Başı filmin güzeldi de sonu kötü bitti. Bir yol ayrımı kaçınılmaz hale gelmişti orada da. Bir taze kan, yine Alman ekolüyle devam ettiler ama bilmiyorum Beşiktaş taraftarı ne düşünür? Yani şimdi bir tek Samsun'da bir başarı yakalaması acaba Beşiktaş'ın taraftarları keser mi? Şunu demek istiyorum. Beşiktaş taraftarı artık macera aramak istemiyor. Yani orada şunu yaptığında başarı bizde de...
1: Önder Özen var. Sence başarılı olur mu? Onu da sana sorayım. Önder Özen orada başarılı olur mu?
0: Anlayamadım.
1: Önder Özen başarılı olur mu? Önder Özen'le anlaştı ya Beşiktaş kulübü.
0: Ya şimdi Önder Özen'i hepimiz sen de ben de çok iyi tanıyoruz. Yani dürüst, ahlaklı bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz evet. Yani. Şimdi burada doku uyuşması önemli. Bir önceki geldiğinde başarılı olmuştu kısmen de olsa. O Fenerbahçeli olarak bilindiği bir dezavantaj gibi olsa da profesyonel hayatta bunlar olabiliyor. Yüksek verim sağlaması önemli Sayın Önder Özen'in. Bence başarılı olur diye düşünüyorum. En azından dürüst olması, ahlaklı bir spor insanı olması Beşiktaş'ın kazancı tabii ki. Ama işte Beşiktaş'ta en önemli şey sil baştan her sene olması. Yani bakın her sene başkan değişiyor. İki seneye çıktı nihayet ama hemen hemen her sene başkan değişiyor. Hemen hemen her sene teknik adam değişiyor. Hemen hemen her sene kadroda değişiklikler oluyor. Sportif direktör değişiyor. Böyle başarı gelmez. Yani bir teknik adam getireceksin ve onunla 3-4 yıl çalışacaksın. Bir başkan gelecek, en az 5 yıl kalacak. Bunun yanı sıra bir sportif direktör getireceksin ki senin futbol aklın olacak ve o 4-5 yıl kalacak. Yani şimdi eğer bunun temelini atıyorsan ya önümüzdeki yıl o gitsin bu gitsin demek kolay oluyor. Ama burada yarayı alan ve büyük ağır hasarı alan camia oluyor, taraftarlar oluyor. O yüzden bence her ne olacaksa olsun karar vermesi lazım Beşiktaş camiasının ve onun peşinden uzun yıllar devam etmesi gerekiyor.
1: Sergen Hoca'nın peki ayrılışıyla ilgili neler söylersin sevgili Süleyman? Son sorum da olsun sana.
0: Ya çok şanssızlıklar yaşadı Sergen Hoca. Yani şöyle ki biraz inatçılığının kurbanı da oldu. Hem de şanssızlıklar yaşadı. Nedir o şanssızlıklar? Yani yorumcuyken yaptığı yorumlar ayak bağı oldu. Her biri bir karşısına
1: önüne kadar geldi değil mi? Önüne düştü. Doğru söylüyorsun.
0: Hepsi ama yani hepsi. Ya ne dediyse o bende yoklar mesela. Değil mi? O bende yok dediği adamların hepsi bugün ligin en iyi oyuncuları haline geldi. Ben koca Beşiktaş tabii ki bunu yener dedi. Kendisi yenemedi. Yani bunun gibi bir sürü örnek var. Yani yüzlerce örnek. Bir yorumcunun bu kadar kritik hatalar yapması ve sonunda teknik adam olarak da bunların karşısına çıkması bence gerçekten büyük şanssızlık oldu Sergen Hoca için. Bunun yanı sıra çok fazla formda olmayan oyuncular da ısrar etti. Cengiz Ünder gibi, Salih Uçan gibi. Bu bir dezavantajı oldu onun. Çok çok orada eleştirildi. Çerni'yi sürekli yedek bıraktı. 8 numara oynatmaya çalıştı Çerni'yi. Yani bunun yanı sıra elinde bulunan Jota gibi bir oyuncuya hiç şans vermedi diyebilirim. Oysa ben çok beğeniyorum. Jota iyi bir oyuncu. Zaten Endidi, o Çerni ve Jalo biraz kazan kazdırdılar bildiğim kadarıyla.
1: Doğru.
0: Adaletsizliğine. Bunlar onun en büyük dezavantajları oldu ve yani bir anda çünkü futbol iltimas kabul etmeyen, futbol hak etmeyene formayı verdiğin zaman senin suratına şamar gibi dönen bir oyun. Sergen Hoca da bunun kurbanı oldu. Keşke öyle olmasaydı. Çünkü çok önemli bir değer Sergen Hoca. Gerek futbolculuğu döneminde, gerek teknik adamlığı döneminde Beşiktaş'ı şampiyonluk yaşattı. Keşke daha uzun süre kalabilseydi ama o kadar çok tartışıldı ki ben olsam, başkan olsam Sergen Hoca ile devam ederdim. Ama Sergen Hoca ile devam edersin ama önümüzdeki yıl bir Avrupa maçında, sezon başında veya

0: lig başında çekilecek fikstürü bilmiyoruz. Bir kritik maçta bir yenilgi geldiği zaman tribünler zaten patlamaya hazır, bomba gibi ve hemen istifa sesleri çıkmaya başlayacaktı. O yüzden de bence mecbur, bu ayrılık mecburdu. Ama şöyle bir gerçek de var ki, şimdi Sergen Yalçın'a bir yol ayrımı yaşandığına göre artık son kale başkan. Yani olası bir başarısızlıkta
1: buradan sonra başkanlık tabii.
0: Başkana istifa sesleri yükselecek gibi bir görüntü çıkıyor ortaya. Ona göre çok dikkatli hareket edilmesi gerekiyor Beşiktaşlar.
1: Sevgili Süleyman, çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum herkese. Sizden mutlu bayramlar, güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Evet, hattımızda değerli gazeteci sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
3: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
2: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
3: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
5: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
6: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire, bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
7: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
5: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
6: Çok hücumcu. Tavlarında baskı
5: rakibin
6: yapıyorsun.
5: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
6: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: ETS yaz fırsatları başladı.
10: Gel yeni hazır kaçmasın yaz.
9: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Radyo Spor.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
8: Radyo Spor.
9: Reklam.
2: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
8: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
14: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
15: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
16: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
17: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
18: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor!
19: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
20: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
21: Herkese merhaba. Ben Ufuk Çakır. Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. 9 tane Ankara, 9 tane İzmir yarışımız var. Kalabalık programlar bizleri bekliyor. Ankara'da da Aykut Balcı hattımızda bizleri bekliyor olacak ki Aykut da bugün hava durumunu, dün akşamdan beri biz hava durumunu takip ediyoruz. İzmir'deki çim pist yarışlarının komple kuma alınmasından sonra, ki bu at sahipleri için büyük bir handikap, çim bekleyen at sahipleri için. Dün de yarışların ortasında İstanbul yarışlarının çimden kuma alınması, sentetiğe alınması büyük bir bence hayal kırıklığı. En ufak bir yağmurda pist değişikliği oluyor. Yarışların dengesi burada bozuluyor. Ankara'da bugün böyle bir şey olacak mı? Aykut'a soracağız. Aykut merhaba.
22: Merhaba Ufuk abicim. Herkese bol şans diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Evet abi, dün inanılmaz bir yağmur yağdı Ankara'da. Gece saatlerine kadar sürdü ama sabah yağmur yağmadı. Şu anda da yağmur yağmıyor. Hava güneşli gibi gözüküyor. Parçalı bulutlu. Öğlen saatlerinde bir yağmur gözüküyor ama bence bugün çimde yarışlar olur. Değişeceğini zannetmiyorum. Ben çime göre yorumlayacağım yarışları abi.
21: 3.5 diye açıklanmış. 3.5 yumuşak ve kumda normal olarak açıklanmış. Şu anda yapılan son ölçümlerde hava sıcaklığı 16 derece. Çok bulutlu şu anda. Hipodrom çevresinde yağmur yok diye görünüyor. Bizde çime göre 3.5'ta koş, yani 3.5 ağırlığında çim pistte koşulacakmış gibi yorumlarımızı yapıyoruz diyelim ve 11 atın koşacağı maiden koşuyla başlayalım. 1900 çimde 11 safkan var. Dün ben burada bir tane safkanı çime koşacak, çimde koşacak diye tek verdim. Yani çime çıkıyordu, iki tane sentetik yarış görmüş, çime çıkıyordu. Tabii ki sentetikte koşunca atın şansı kalmadı. Bizi de ters köşe yapıyorlar. Onun için bu pist değişikliği özellikle çok önemli. Ne diyorsun burada? 11 safkan var. Bu maiden'da kimi tutuyorsun?
22: Evet abi, normalde ben dünkü yağmurlar nedeniyle hani kumda koşacağını diye düşünmüştüm ama ama çim koşarsa ben de uzun ara sonrası yarış görüp kondisyon açını kapatan, idmanlarında adeta uçan bir 10 numara Krimin Dream var. Ben bugün çimde geçeceğine inanmıyorum. Net bank olarak vereceğim abi.
21: 10 numara Krimin Dream aracı ekürsün safkanı. Ahmet Çelik'te start alacak ve bu safkan ilk 4 yarışını zaten çimde koşmuştu. Geçen sene başlamıştı yarış hayatına. Uzun aradan sonra bu sene koştuğu ilk yarıştan da Ahmet Çelik'le ikinci ayrılmıştı. O yarıştan sonra bu yarış içinde kapalı gözlük takısı takılması tavsiyesi geldi. Onu da taktılar ve bugün bankomuz oldu. Banko ile başladık. 10 numara Banko Krimin Dream. Ve geldik ikinci koşu şartlı 3'e, 3 ve 4 ve yukarı Araplar yine 1900 çimde koşacaklar. 8 safkanımız var. 8 safkan içinde kimler şanslı?
22: Evet abi, idmanlarında takibinde olan bir isim var. Çok formda, inanılmaz işlerle geliyor. Bir de ara sonrası yarış gördü. 6 numara Çağlayan Deniz. Yarış kum çim onun için fark etmiyor. Yarış ortalarda kabullenirse, çok gerilerde takip etmezse düzlükte rakiplerini avlayacak 6 numara Çağlayan Deniz benim alternatif bankomdur. Ama tabii ki rakipleri var, formda Azimli, her zaman verdiğimiz isim. Bence çok sık koşturu doğru gibi geliyor. Muhakkak yazacağım.

0: tabii ki 5 numara Atabeyli son ikinciliği tatminkar. Bir de sürpriz arayanlara 7 numara Kasıpender diyeceğim. Benim 6 numara alternatif Çağlayan Deniz. Bankom rakip yazmak isteyenler 1-5-7 değerlendirebilir abi.
1: Evet, 6 numaralı Çağlayan Deniz. Yine bir başka alternatif tek adayı, tek adayı diyelim. Alternatif tek adayı rakipte 1-5-7 ile geçtik Azimli Atabeyli Kasapender ilavesiyle. Üçüncü koşu şartlı 3 koşu 3 yaş şaraplar 1200 metrede kuma çıkacaklar. Akar Beyazdan Sabahı, ikisi de son yarışlarını kazanmış isimler. Diğer isimlere göre 1-2 adım öndeler. Nasıl bir sıralamamız var?
0: Evet, kesinlikle abi. Yani bu gruptan iki isim ayrılıyor. Ama şimdi ben tempolarına falan baktığım zaman kim kafayı alacak o önemli benim için. Baktığım zaman 2 numara Azan Sabah kafayı alacak gibi duruyor ama yani görüşmelerin sonucunda 1 numara Akar Bey'in herkes kazanacağı taraflarında. 1 numara Akar Bey bende, bir adım önde rakip 2 numara Azan Sabah oldu. İki isim artık botoda kim kazanır onu göreceğiz.
1: Evet, liderliği alıp kaçacak Azan Sabah gibi görünüyor dedin. Akar Bey de çok etkili bir yarış koşmuştu. Son iki yarışı da aslında etkili. Son yarışında yine Mehmet Salih Çelik'le kazanmıştı. Bugün de Gökhan Kocakaya'yla kazanmaya yakın ama rakip Azan Sabah ihmal edilmesin. 1-2 yazdık. Üçüncü koşuyu da iki safkanla geçtik. İkinci altılı gayanın başlangıç ayağına geldik. Handikap 14 koşuya 1400 metreye geldik. Emir Hat ve Coştur'un ikili olarak koşacakları yarışta 13 safkan var. Aykut Balcı ikinci altılıya nasıl başlayacak?
0: Abi şimdi yakın ara koşmaktan etkilenmesi de İzmir'de koştu son yarışını. Bence uzun mesafe isteyen bir isim değil. Tam mesafesinde koşacak bir Ersoy Han var. Ki önlere hemen hamle yapıyor. İçeriden yapacağı ataklarla düzlükte rakiplerini avlar. Bu gruptan üstün bir isim Ersoy Han. Eğer etkilenmesi de bugün net kazanır gözüyle bakıyorum abi. Ufak bütçeliler tek yazabilirler. Rakip yazmak isteyenler geçen yarışında verdiğim ikinci olan 7 numara Madeira. 11 numara Gazneli sonlarda kuvvetli gelecektir. 3 numara Kars'a Vuranlı. 6 numara Ayperi'de. Son olarak da 8 numara Teyyar diyeceğim. Ama 4 numara Ersoyan ben de çok çok önde abi. Bugün kazanmasını bekliyorum bir aksilik olmazsa.
1: Yine kazanmaya yakın bir isim. 4 numaralı Ersoyan öncelikli verdik ve rakipte 7-11-3-6-8 dedik. Ama dileyen ikinci altı ya da riskli bir tekle, yani tek yazayım öyle başlayayım derseniz 4 numaralı Ersoyan'la başlayabilirsiniz. Rakip 7-11-3-6-8 şeklinde olacak. 5. koşu handikap 15.600 metre çimde koşulacak bir yarış. 13 safkanımız var. 13 safkan içinde de Wolf Brothers son başarılı yarışıyla çok dikkat çekmişti. Fakat çim koşarsa koşacak mı? Çimde ne yapacak? Nasıl bir tahminin var?
0: Abi aslında geçen kazandığı yarış çimdi aslında ama kuma alınmıştı. Oyun hem startta kalmıştı. Normalde çim orijinli bir isim. Bana göre çim kum fark etmiyor aslında bunun için. O son yarışına bir de aradan gelip yani o sprinti atmak gerçekten tabiri caizse her baba yiğidin harcı değil. Ben çok beğendim Wolf Brothers'ı ki kazandığı yarıştan daha iyi durumda olduğunu idmanlarında gösteriyor. Bugün benim net bankom 9 numara Wolf Brothers abi.
1: 5. koşuda ikinci altının ikinci ayağında 9 numaralı Wolf Brothers. Annesi Amazing Love zaten devamlı kumda koşan, kumda kazanan bir isimdi. Kumda başarılı yarışlar vardı. İzmir, Bursa, Kocaeli yarışlarında hep kumda hatırladığımız bir isim. Wolf Brothers da son yarışında çim koşacaktı. Kuma alındı, yine koştu. Startta kalmasına rağmen harika bir yarış yaptı ve o gün meydandan çıktı ve bugün de yine aynı takılarıyla, o gün kapalı gözlük denenmişti kazandığı yarışta, bugün yine kapalı gözlüğüyle beraber Aykut Balcı'nın bankosu oldu, geçilmez ismi oldu. 9 numaralı Wolf Brothers banko olarak yazdık. Geldik 6. koşuya. İlk altılıyı burada bitireceğiz. Kısa vade 6 yarışta 1500 kumda 6 safkan var. Good Weave Glory Zagros rüzgarıyla beraber AGF'de Fire of Tiger'da hemen arkalarında sıralanmış durumdalar. Nasıl bir sıralama yaptın?
0: Abi şöyle, şimdi yarışın gidişatına bakmak lazım. Neden bakmak lazım? Fire of Tiger kaçan bir isim. Good Weave Glory kaçan bir isim. Yarış ister istemez sürete binecek. İnanılmaz sürete binecek. Bence Good Weave Glory'yi bozacaktır Fire of Tiger. O yüzden sonradan gelen isim grubu yakından kaçan atların arkasında takip edecek olan 3 numara Zagros Rüzgarı ki öğrendim bugün de herkes kazanmasını bekliyor 3 numara Zagros Rüzgarı'nın. O da yarışın süratli gitmesiyle yine olduğu için abi. Eğer 3 numara Zagros Rüzgarı gelmezse 1 numara Fire of Tiger çıktığı gibi bitirebilir. 4 numara Good Weave Glory, 2 numara Line Tomo, son olarak

0: 6 numara Nine Trees olur. Ama ben de 3 numara Zagros Rüzgar'ı çok çok önde abi.
1: Yine kazanmaya yakın bir isim. Önerdik 3 numaralı Zagros Rüzgar'ı. Yine Mehmet Akyavuz'la kendi ailesinin adıyla zaten 9 kere koştular, 5 kere kazandılar. Yine birinciliğe çok yakın, süratli gidecek yarışta. Sonlarda yapacağı etkili ataklarla kazanabilir dedik. Ama rakip yazanlar 1, 4, 2 ve 5 şeklinde rakiplerini de değerlendirebilir kuponda. Gelmezse ortalık karışacak gibi görünüyor.
0: Aynen öyle abi.
1: 7. koşu handikap 16, 1200 metre kumda koşulacak bir yarış ve burada da 8 safkanımız var. Kimi istiyorsun?
0: Bence günün en zorlu yarışı abi. Şimdi uzundan kısaya dönenler falan da var. Aradan dönenler de var. Form durumunu çok beğendim. 8 numara Ketu da muhakkak önlerde yakın gidecektir. Çok cazip bir isimdir. Muhakkak kuponlarda bulunmalı. Samet Efendi çok formda, yani hemen kaçan atların arkasında içeriden yapacağı ataklarla 5 numara Samet Efendi tekrar birincilik listesini bir hanesine daha ekleyebilecek potansiyelde. Kuzeyan son yarışını kazandım kaybetti falan derken ikinci oldu ama çok iyi koştu, bugün daha iyi koşacaktır. Bence Samet Efendi'yi geçebilir. Serdayu'dan uzundan kısaya döndüğü için ama kalite olarak bu gruptan bir tık üstte. 4 numara Serdar'ı da yazacağım. Son olarak sürprizde de 2 numara Tuna Adam diyeceğim. Yani benim sıralamam abi 8-5-6-4-2.
1: 8-5-6-4-2 günün 7. koşusunda Ankara'da 5 safkanı değerlendirdik. 8. koşuya şartlı 5 dişlere ait yarışa geldik. Çim'de 1300 metrede La Jefa AGF'nin ilk sırasında 138 almış Gökhan Kocakaya ilk defa biniyor ve rakiplerini en yakında %12'lerde şu anda. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
0: Evet abi, iki isim ön plana çıkıyor gerçekten. Bunlardan birincisi kondisyon açığını kapatan, önde gitmeyi seven, mesafenin de kısa olması lehine gözüken 8 numara Kömür Hanım. Bence yarışı kazanabilir. Tek ve ciddi rakibi sonlarda kuvvetli gelecek. Gökhan Kocakaya ile ilk defa start olacak olan da F olacaktır. 8-9 geçmek yeterli gibi gözüküyor abi.
1: Evet, 8 numaralı Kömür Hanım çok cazip bir ismin. Başta verdik. Ayhan Kurşun bugün ilk defa biniyor bu Sefir Bey yavrusuna. %4 AGF'de şu anda çok gerilerde. Aykut Balcı ilk sıraya çıkardı. 8 numaralı Kömür Hanım başta verdi. Rakibi de La Jefa dedi. 8-9'da günün 8. koşusunda önerdiğimiz 2 isim oldu. Son koşu Maiden'ın bir başka ayağına geldik. 1900 Çim'de bölünen Maiden'da günün son koşusunda Ankara'da kapanışta kimler yazacağız?
0: Evet abi, geçen direkt tutuyordum. Hatta antrenörü sevgili Sedat abimle saygılar olsun buradan da. Abi çok iyi durumda ama son yarışı anlam veremedim abi. Önlerde gitmeyi seven I-Mac Duralus bir aksilik olmazsa bence yarışı kazanır abi. 5 numara I-Mac Duralus. Evet, yani gerçekten çok iyi durumda. Geçen yarış çok güveniyorlardı. Ne oldu bilmiyorum ama bugün bir aksilik olmazsa ben kazanır gözüyle bakıyorum. Hani tek yazdıklara saygım sonsuz. Ben böyle bir puan yapacağım 5 numara tek. 7 numara Midnight Marais, sevgili Faruk abim de bu sarktan. Zuhat'ın şampiyon olduğunu söyledi bana. Geçen starttan çıkmadı, kapalı gözlüğünü çıkarttılar. Burada Burhan Kılıç da inanılmaz işlerle hazırlanıyor. Onları 23.5 kendi çalıştırdı. Bugün starttan çıkarsa ne yapar? Gerçekten soru işareti. Muhakkak yazacağım abi. 1 numara Huayra, 9 numara Palatinka, 2 numara... 2 numara, evet abi, 2 numara söyleyeceğim. Armano Rabel. 10 evet. Numara Time Changer. Son olarak 4 numara Compact diyeceğim abi. Yani benim sıralamam 5 çok çok önde. Ben kazanmasını bekliyorum. Rakip yazmak isteyenler 7-1-9-2-10-4.
1: 5 I-Mac The Rules çok önde tuttuğu bir isim ki son yarışına aldanmayalım. Bu sefer çok farklı koşacak diyor Aykut Balcı. Müslüm Çelik'le kazanabilir dedik. Alternatif teklerimizden biri de 5 numaralı I-Mac The Rules oldu. Rakipler 7-1-9-2-10-4 şeklinde değerlendirebilir. Artık yarışsever kurgusuna göre, inandığı, beğendiği, güvendiği isme göre kendi kurgusunu yapabilir diyelim. Aykut'a çok teşekkür ederim. Aykut, bol şanslar diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Abi ben teşekkür ederim. Herkese bol şanslar. Size de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere abi.
1: Sağ olasın. Teşekkürler. Evet. Bugün ilk programımız Ankara'ydı. Ankara'yı konuştuk Aykut Balcı'yla. Şimdi İzmir'i konuşacağız ki İzmir için de Cemal Süberk hattımızda. Cemal, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ufuk abi. İyi yayınlar.
1: İyi yayın. Evet. Bol şanslar diliyorum. Başta zor bir İzmir programı karşımızda. Hepsi kumda. Çim olmayınca, kum olunca programlarda bir bakıma birazcık daha normalleşiyor. Çimdeki o büyük sürprizler olmayacak gibi görünüyor ama ne diyorsun, İzmir programını nasıl gördün?
2: Şimdi günün ilk koşusu Maiden bir yarışla başlıyor. Evet. Hayatının ilk yarışında yer gök İzmir'de birine düşmeyen insan yoktu. Zeytin oynandı. Evet. Bugün de ilk şansız ben Zeytin'e vereceğim ama bence rakipleri var. Zor bir Maiden. 3 numaralı Temera Rio aradan sonra yarış gördü. Yarış yaşamına ikincilikle başladı. Sonra daha sonra 5 numaralı Lapella Rave. Bu isme çok dikkat edelim. Üstüne basa basa söyleyeyim. Daha sonra yine hayatının ilk yarısındaki üçüncülüğü tatminkar olan 6 numaralı Nevir Saino ve yine bugün dillerde olan bir isim var. Ben tabii ki kurgumu akşamdan gönderdim ama son dakika bir duyum. 1 numaralı Dream Start. Olmazsa olmaz. 8-3-5-6-1 benim ufak ve orta ölçekli kuponlara önerim. Ama daha sonra geniş kurgulara 7 numaralı Queen Erinöz ve Sondu Roy de diyeceğim. Altın ilk ayağını öncelik 5 isim artı 2 isimle geçeceğim.
1: 8-3-5-6-1 dedik. 5 safkan her kuponda olsun dedik. Yazarsak 2 ve 7. Geldik ikinci koşuya. İkinci koşuda şartlı 4 bir koşu. 4 yukarı Araplar, 2000 metre kumdalar ve 7 safkanın katılacağı yarıştayız. Cemal Süberk burada kimleri tutuyor?
2: Şimdi yarış gidişatı bugün Umut Tay'a bakıyor. Çünkü hiç onu kovalayacak, kafa takacak tabiri caizse bir isim gözükmüyor. Umut Tay önde eğer istediği tempoyu ayarlayabilirse yarışı bitirebilir. Ama bende bir tane ciddi rakibi var. O da son ikinciliğinde buradaki çoğu ismi geçen 4 numaralı Çağdaş Alaçat diyeceğim. Ben iki ismi bu koşu için yeterli görüyorum. 1 ve 4 sıralaması da öğreneceğim.
1: Evet, 1 numaralı Umut Tay kendi temposunu bulur. Önde kaçar, bitirebilir şeklinde görünüyor. Rakip de 4 numaralı Çağdaş Alaçat olur. 3. koşu Maiden. Maiden'da da 7 safkan var. Bugüne kadar kazanmadılar ama tatminkar koşu yapan isimler var. Çimde koşup bu sefer ilk defa kuma çıkacaklar var. Sen kimleri sıraladın? Nasıl
2: ben burada Pörsoy gibi aynı ağırın atı. Bursa'da bir yarış gördü o gün. Yarış içinde biraz huysuzluk yaptı. Kimden bahsediyorum? Lungta'dan bahsediyorum. Ben Lungta'yı bugün tek olarak bırakacağım. Banko tercihim, ilk banko tercihim Lungta olacak abi.
1: 3 numaralı Lungta. 3. koşta 3 numaralı Lungta ki idmanlarını İzmir'de yapıyor. Çok iyi hazırlandı bu safkan bu yarışa. Kum'da ilk yarışında kazanır dedik. 3 numaralı Lungta'yı banko olarak önerdik. 2. altının başlangıç ayı handikap 14 yarış 2000 metrede kumda 15 safkanın katılacağı yarışta 2 numaralı Özgülen Güzeli ve 6 numaralı Naldöken Prensi ekürü koşacaklar. Söz sende, 2. altıya nasıl başlayacağız?
2: Yarış yaşamında şu anda 2 tane yarış gördü. İlk yarışını kazanan Naldöken Prensi potansiyeli olduğuna inandığım bir isim. O yüzden ilk şansı Naldöken Prensi'ne vereceğim ben. Ama çok sıkı rakibi, son yarışlarındaki yaptığı dereceler grup için yeterli gördüğüm 7 numaralı Sancak Taşıyan, 6-7. Daha sonra en yakın ciddi rakipleri bence yine galoplarını beğendiğim 12 numaralı Halit Ağa, 6-7-12. Olmazsa olmaz bu üç isim mutlaka yazılacak. Daha sonra da takip ismim var burada, bir türlü içeriye atamadık. 8 numara Bağlı Çiçek çok cazip. Daha sonra da 14 numaralı Gün Işıtan diyeceğim. Sıralamam 6-7-12-14-8.
1: 6-7-12 her kuponda olsun. Ekürlerden Naldo Grand Prensi ile başladık. Sancak Taşıyan ve Halit Ağa dedik. Bu üçlü her kuponda olmalı. Sonra 8 Bağını Çek, 14 Günüştan'la koşuyu kapadık. Geldik 5. koşuya. 5. koşu handikap 15. 3 yaş İngilizler 1600 kumda koşacaklar. 13 safkan var. 13 safkan içinde çok karışık bir AGF puanlaması var. Hepsine sanki oynanmış, her yarış severin biri onu tercih ederken diğeri başka bir yarı tercih etmiş. Zor bir koşu görünümünde karşımızda bir handikap 15 yarış. Ne diyorsun burada?
2: Ben Hasaseki ile başlayacağım. Yarışın süratli gidecek olması ona yarayacak ama tabii çok isim önereceğim burada. Son yarışını kazanırken bende olan sürpriz hanesinde olan Glorious Life. Daha sonra 7 numara 6 numara Crush Life, 7 numara No Breaks ve aşama içinde gördüğüm bir isim var burada. Son koşu 1642'nin içinde bitirdi. Avenging'den bahsediyorum 9 numara. Daha sonra yine kumaşı olduğuna inandığım bir isim var burada. 10 numaralı Dağ Turaf. Dağ Turaf

0: Gutters.
1: Evet.
0: Daha sonra son yarışını kazanan Erin Özalp ve Rüzgar Lider'le bu koşuyu sonlandıracağım abi.
1: 3, 6, 7, 9 başta, sonra 10, 2 ve 1 şeklinde 7 safkan yazdık. Bu zor yarışı kalabalık geçtik. 6. koşuya geldik. 6. koşu Berat Gökçen'le düzenlenen bir koşu. Rahmetli Berat Gökçen aprantilerimizden biriydi. Attan düşerek vefat etmişti. Şimdi geçen sene Familiar Kaan Akın Sözen'le kazanmıştı. Bu sene kim kazanır? Kimi tutuyorsun bu koşuda?
0: Ben 3 ismi bu koşuda hiç ayırmayacağım. Aşama, müthiş aşama kaydettiğine inandığım, iyi ağır bakımıyla her ne kadar 60 kiloyla start alacak olsa da The Admiral bu yarışta söz sahibi olacak. Daha sonra 2 isim var. Çok ciddi rakipleri. Ya bu 3 ismin bu koşuyu bitirmeden arasında geçmesini bekliyorum. 2 numaralı Hook Susus. 4 numara Redstone. Bu isimler her zaman birbirlerini geçebilirler. 1-2-4, 2-4-1 ya da 4-2-1 ayrımsız kuponlarda olması lazım.
1: Evet, 1-2-4 ayırmadık. The Admiral, Hook Saksız ve Redstorm üçünü beraber yazdık. 1-2-4 dedik ve ilk altılıyı bu şekilde kapamış olduk. İkinci altılı handikap 17 koşu ve handikap 17 koşuda da 2000 metrede 9 safkanın katılacağı yarışta. Let's Love %49, El Verdugo %28'de rakipleri ayırmış gitmişler. Diğerleri %10'un altında bir AGF almışlar. 4 ve 5 numaralar çok öndeler. Sen ne diyorsun burada?
0: Aynı ben de katılıyorum bu AGF oranına. Let's Love ve El Verdugo ilk şanslı isimlerim benim bu koşu özelinde, ama ben bir isim daha, her ne kadar 60 kilo siklet taşıyacak olsa da Can Sadi de bence bu yarışta iddialı olabilecek bir isim, hata kollayacak. 5-4-1 hiç ayırmadan kuponlarda olması gerektiğine inanıyorum.
1: Evet, burayı da 5-4-1 dedik. 3 safkanla geçtik ve günün zorlu yarışlarından birine daha geldik. Şartlı 4 yarış, dişlere ait bir yarış. Yamak 2 yarışı ve 2000 metre kum. Bütün her şey sürpriz olma ihtimalini yükseltiyor. Cemal Süberk burada kimleri tutuyor?
0: Ben son çim yarışını hiç ölçü almadığım bir isimle başlayacağım. Yamak yarışı 4 numarası da Sera. Benim ilk şanslı ismim olacak. Daha sonra yine son yarışına hiç inanmadım. Bir yarış evvel kazanırken göz okşayan bir Dutchens Müller. İlk ciddi rakibi bence. Yine 3 yaşlılardan bir isim var burada. 3 yaşlı. Yeğenim Nehir. Mutlaka kuponlarda olsun. İşleri eksik gözüküyor ama arasına rağmen sınıfa göre kalite bir isim. 7 numara Speedy Soul. Daha sonra 1 numara Toros Güzeli ve Rüzgar Akarca. Bence yeterli gördüğüm isimler. Sıralamam 4-3-8-7-1-6.
1: 4-3-8-7-1-6 yazdık. 6 safkan önerdik. 4, 3, 8, 7, 1, 6 günün zor koşusunda bizim sıralamız oldu. Ve İzmir'de kapanışa geldik. Son koşuya geldik. Son koşu şartlı 3 koşu. 1600 kumda koşulacak bir yarış. 18 safkan var. 18 safkan içinde kapanışta kimleri tutuyorsun?
0: Ben burada da bir banko hakkımı kullanacağım. Gün özelinde. Burada hatta ikili de vereceğim. Bizi dinleyen Radyo Spor dinleyicilerine günün kapanışını 4 yaşlı aralıkların bence son koşmuş olduğu gruplara nazaran bir tık gibi alt gözüken müsait rakiplerin yanında Sılpar bence yarışı kazanacaktır. Rakipleri de 15 numaralı Serin Tepe ve 14 numaralı Külünç Ağası'yla ikili tavsiye olacak koşu özelinde. 16 numara banko tercihimdir. Rakipleri 15-14 ikili için.
1: Evet, 16 Sılpar'la günün kapanışını yaptık. Bankomuz Sılpar oldu. Aykut Balcı'dan Ankara'yı, Cemal Süberk'ten İzmir'i aldık. Cemal, çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar. Herkese bol şanslar.
1: Evet, bugün Ankara'yı ve İzmir'i bu şekilde yaptık. Değerlendirdik hızlı. Yetiştirmeye çalıştık sizler için. Son düzlükte yeni üyelere 2500 lira olduğunu, 2500 lira hediyemiz olduğunu unutalım, anlatalım ve görün, yeni üyelere özel, ilk kez kupon yapacaklar özel. Her gün 500 lira, toplamda da 2500 lira hediyemiz var. Bunu değerlendirebilirsiniz sondüzük.com'da bahislerinizi yaparak. Ayrıca yine 5'te kaldığınızda, altınız yattığında 500 liraya kadar iade var. %25 kuponunuzun %25 kaybını karşılıyoruz. Her gün günde 500 lira kazanma ihtimali sizlere sunuyoruz. Diyelim, herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.

0: Kafa.com.tr'de.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Arpi Berović. Şimdi THD.
2: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesiyor.

0: giden maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
1: Maç başlayabiliriz.
0: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Radyo Spor WhatsApp hattını da aktif bir şekilde kullandığımızı söyleyelim. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Gelişmeleri konuşacağız. Reşat Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Selamlar, saygılar.
1: Merhaba sevgili Salim, herkese hayırlı günler. Çok şükür insan değilsindir umarım.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. İsterseniz hemen başlayalım hocam. Beşiktaş'ta bir süreç başladı. Beşiktaş'ta yeni dönem için ilk adım atıldı. Beşiktaş futbol direktörlüğü görevi için Önder Özen'le anlaşma sağladı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Serkan Reçber ve Sergen Hoca ile yollar ayrıldı. Buyurun hocam.
1: Tabii ki Serdar Adalı profesyonellerle çalışmak istiyor. Saygı duyuyorum başkana. Sergen Yalçın camianın taraftarı istediği bir hoca profiliydi. Tekrar onu getirmesi Beşiktaş takımına. Arkasından Serkan Reçber özellikle Kasımpaşa'da yaptığı işler onu da getirmesi. Ama devre arasına baktığımızda herhalde 7-8 tane oyuncu alındı Salim.
0: Evet. Devre arası.
1: Dolayısıyla şimdi oynanan oyuna bakıyorsun, oyuncu profillerine bakıyorsun. Yani sana çok büyük ışıklar verebilecek oyuncu kim devre arasında alınan desem bana ne cevap verirsin? Yani Aslani midir, Akbetu mudur, yani kimdir? Evet. Dolayısıyla olmadı. Sergen Yalçın da çok eleştirilecek günler de yaşadı, maçlar da yaşadı. Yani bak 2-0 geridesin, 10 kişisin, derbi oynuyorsun. Mesela bunları koruman lazım. Yani ama Beşiktaş takımında devre arasında bir şeyler değişmedi. Ve alınan oyuncular da böyle çok fark yaratan oyuncular değildi. Harcanan rakamlara baktığımızda. Dolayısıyla Sergen Yalçın'la yolların ayrılması, Serkan Reçber'in de bu transfer, devre arası transferlerindeki bence yanılma payı Serdar Başkan'ı Önder Özen'e gitti. Önder Özen evet yorumculuk kulübü geçmişte Fenerbahçe'de çalıştığı kulüpler de var, antrenör bir de var. Neler yapar? Vallahi kestiremiyorum mesela. İnan kestiremiyorum. Yani çok yakından tanımıyorum. Profil olarak da sadece işte konuşmalarımdan bakıyorum, ediyorum ama kestiremiyorum. Ama Beşiktaş'ın ciddi bir yapılanmaya ihtiyacı olduğunu aşikar. Dolayısıyla takımı güçlendirmek lazım, kaleye takviye yapmak lazım, savunmaya takviyeler lazım. Yani Orkun tamam, yani çocuk elinden geleni yapıyor ama etrafını kuvvetlendirmek lazım. Ben yeterince mesela Çerni'den falan

0: Yani Çerni gibi bir oyuncudan verim alındığını düşünmüyorum. Dolayısıyla acaba diyorum Amrabat gitti senin diyorum. Mesela daha iyi oyuncular alınamaz mıydı diyorum mesela Beşiktaş adına. Ama böyle bir hamle yaptı Serdar Aziz Başkan. Önder Özel'in neler yapabileceğini hep beraber göreceğiz. Levent Bilic ismi geçiyor ki daha önce çalışmışlardı. Onunla birlikte tabii burada Levent Bilic'in de ya da başka teknik direktörüne gelmesi, Önder Özel'in gelmesi hiçbirinin önemi yok. Önemli olan ne biliyor musun sadece?
1: Nedir hocam?
0: Ve alacağı teknik direktörle Beşiktaş kulübünün yapacağı transferler çok önemli. Alacağı oyuncular çok önemli. Yani Beşiktaş benim de karşılıklı oynadığım yıllardan bugüne geldiğimiz o çok başarılı olduğu dönemlerde hep böyle oyunu domine eden, agresif saldırgan, çok pozisyona giren, oyunu hükmeden bir yapıda oynayan Beşiktaş'tı. Ama bugün geldiğimiz noktada yani 4-0 derbi kazandım. Ben yani tam hatırlayamadım. Sergen Hoca'yı çok kritik maçları kaybettim. Yani Beşiktaş'ın yani bugün bakıyorsun dünya futbolunda işte Bayern Münih bir futbol kültürü inşa ettiler, ortaya koydular. Hangi hoca gelirse gelsin şampiyon tamamlandılar. Ama bir futbol kültürü var orada. Bayern Münih'te. Bakıyorsun Barcelona ona keza. Yani hocaların değişmesi sadece işte Avrupa şampiyonasında işte Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursan falan o farkını gösteriyor. Yoksa Bayern Münih'in başına kimi koysan şampiyon oluyor. Çünkü orada ezberlenmiş bir oyun kültürü var. Yani Beşiktaş'ın gerçekten de bir oyun kültürü çok eski yıllarda oluşmuştu. Ama yıllar içerisinde bu kaybolmaya başladı. Mesela Galatasaray'ın bir oyun kültürü var. Bunu net görüyorsun ve devamlılığı var. Mesela Fatih Terim'in 96 yılında gelip 2000 yılına kadar şampiyon olduğu dönemdeki oyun anlayışına, oyun kültürüne bak. Ve şimdiki Okan Buruk'la Galatasaray'a bak. Çok değişen bir şey yok. Yine ön alan baskılarını yapan, top kendiyken oynayan, daha fazla topu hareket ettiren, pozisyonlar bulan bir Galatasaray. Yani o gün de böyleydi, bugün de böyle. Sadece oyuncular değişti. İşte o zaman Hacı varken işte bugün Osimhen. Yani oyuncuların isimleri değişti ama oyun kültürü değişmedi Galatasaray'da. Fenerbahçe takımında da yani değişimler yaşanıyor sürekli. Bakıyorsun mesela Beşiktaş'ta gittikçe kayboluyor anlayış. Yani Konya Spor'u küçümsemiyorum, çok önemli bir kulübümüz. Ülkemizde çok gerçekten de benim de çok sevdiğim bir kulüptü Konya Spor takımı. Ama böylesine bir yarı final karşılaşmasında kendi sahanda Konya Spor'a kaybediyorsan yani orada bir şeyler eksik demek. Salim. O yüzden de değişimleri normal buluyorum. Ama Önder Özen değişimi zaman içerisinde onu kestirmek güç. Bir anda ön yargı davranmak istemiyorum. İnşallah iyi şeyler yapar Beşiktaş'ta, ülkemizin nadir kulüplerinden bir tanesi.
1: Hocam şimdi çok kısa bir aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum, ardından devam edelim. Olur mu hocam?
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahminleri oyna.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas,

0: lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Reşat Hocam, tekrardan merhabalar, hoş geldiniz.
6: Merhabalar sevgili Salim.
5: Hocam, hemen size şunu da sormak istiyorum. Beşiktaş'taki süreçten bahsettiniz. Siz Serdar Bey'i de yakından tanıyan birisiniz. Daha önce de kendisi Adana'da Seyhan Belediyespor döneminde çalıştınız diye biliyorum. Doğru.
6: Evet, orada da yöneticimizdi. Ben teknik adamken 3. ligde. Adana Spor'da da yönetimdeydi. Yöneticimiz de Adana Spor'da iken de.
5: Şu anda Önder Bey geri döndü, bunu söyleyelim. Önder Hoca geri döndü. Teknik direktör konusunda ne olur? Bir değişim olabilir mi? Ne dersiniz?
6: Ya olabilir. Yani dedikodu gazetelerine göre Selahattin Bilic ile herhalde görüşüyor.
5: Teknik konusunda bir değişim olacak ama yerli mi olur, yabancı mı?
6: Valla bilemiyorum. Büyük ihtimalle yabancı olur diye tahmin ediyorum. Ama burada oyuncu profilleri çok önemli. Salim, yani kadro planlaması önemli. Şimdi yabancı oyuncuları göndermek de sıkıntı. Çok ciddi maliyetler. Dolayısıyla kimleri göndereceksin, kimleri alacaksın, nasıl yapacaksın? Yani doğru oyuncuları getirmek lazım, doğru profiller getirmek lazım. Yani dolayısıyla Ribery'i kim tanıyordu abi? Galatasaray gitti, aldı, geldi, dünya yıldızı oldu. Yani. Buna benzer birçok örnek verebiliriz. Doğru oyuncuları getirebilmek çok önemli. Kadroyu birbirini tamamlayan oyunculardan oluşturabilmek çok önemli. Ve başında tabii ki teknik direktör çok önemli, eyvallah, ama çok önemli teknik direktörlerin eline verdiğiniz kadrolarla bir yere gidemezler. Hiçbir şey yapamazlar yani. Dolayısıyla oyuncu, yani antrenör, teknik direktör transferi ne kadar önemliyse oyuncu planlaması da çok önemli. Transfer de çok önemli. Dolayısıyla işte bunlar için zaten Önder Özen geldi. Bakalım, hep beraber göreceğiz inşallah. Doğru planlama yaparlar.
5: Hocam, gelen mesajlar var. Bu mesajlarla ve sorularla devam edelim isterseniz. Hemen kontrol ediyorum. Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin Salim abi. Hem sana hem de Batkan'a selamlar olsun demiş.
6: Aleykümselam.
5: Teşekkür ederim. Selamun aleyküm, iyi yayınlar abi. Batman Petrolspor'un teknik direktör adayları kimlerdir? Zeytinburnu'ndan Turgut Bey yazmış. Teknik direktör adayları Batman Petrolspor'da şu an için net bir somut gelişme yok. Ancak Serdar Hoca ayrıldı. Karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Gündemde yer alan isimler var, ancak Batman Petrolspor'un da ben bu sezon yapılanmasını merak ediyorum. Başkan Bey ile yapmış olduğum röportajda, Zeynel Abidin Bey ile yapmış olduğum röportajda ilk hedef ligde kalıcı olmak demişti. Geçtiğimiz sezonda önemli bir şampiyonluk yaşadı. Hatta siz Adana FK'da çalışırken Batman Petrolspor'la aynı gruptaydınız hocam.
6: Evet. Çok önemli.
5: Mevcut oyuncu kadrosuyla ilgili neler söylersiniz? O kadroya takviyeler lazım mı?
6: Ya tabii ki, yani ikincilik farklı, birincilik farklı bir lig. Her ligin kendine özgü oyuncu profilleri var. Ki yabancı oyuncular devreye giriyor. İkincilikte yabancı kuralı yok. Ama burada devreye giriyor. Dolayısıyla orada da tabii yapılanma çok önemli. Gelecek teknik direktör çok önemli. Yabancı oyuncu alacaklar mesela. Onlar önemli. Çünkü yapılacak olan yabancı oyuncu transferleri ve doğru yerli oyuncularla başarıya gidebiliyorsun. Ama yabancı transferine yanılıp mevcut yerli oyuncularda da beklenen verim alamadığınızda çok kötü günler yaşıyorsunuz. Dolayısıyla Batman Petrolspor'un yaş ortalaması da çok genç değildi. Önemli yıldızlar da ayrılacaktır. ligi çıkınca yani bu ligde olmayıp ama bir ikinci ligde yine yıldız taşı dönecek oyuncular var mesela o takım içerisinde. Dolayısıyla ciddi bir yapılanma ihtiyaçları var. Ha, başkan belki temkinli konuşmak istedi. Büyük kalıcı olmak istiyoruz o ligde gibi. Bence doğrusu da bu zaten. Batman Petrospor'un bu yıl bu ligde ne yapabiliyorsa yapmalı. Kime düşmeden. Yoksa playoff yapmalı. Ondan sonraki senesinde daha doğru takviyelerle şampiyonla oynamalı. Batman'a da bu yakışır.
5: Peki hocam, ben gelecek sezon birinci ligin çok zor geçeceğini düşünüyorum. Özellikle de ligde kalma yarışında mücadele eden takımlar için. Çünkü bu sezon birinci lige 4 takım veda etti. Adana Demirspor, Hatay Spor ve Serik Spor. Sezon başlangıcında lige veda edeceği konuşulan ekiplerdi. Çok zor şartlar altında mücadele etti bu takımlar. Özellikle de Adana Demirspor ve Hatay Spor. Bu sezon öyle kolay birincilik olmayacak. Ligde kalma yarışı daha da zor olacak. Düşüncem bu. Çantada keklik değil hocam bu sezon birincilikte kalmak.
6: Evet, bu sezon tabii düşmeyi oynayan takımlar için müthiş bir sezon. Çünkü senin ifade ettiğin gibi Adana Demirspor, Hatay Serik gerçekten de özellikle ekonomik sıkıntılardan dolayı havlu attılar. Çok erken havlu attılar yani. Bir takım kalıyordu, geliyor düşecek olan bir takım. Şimdi dört takım düşecek yani. Bak Sakaryaspor gibi camia küme düştü ya Salim. Çok acı yani. Ben Sakarya çevirdiğimde Sakaryaspor'u da çok severim. Ama küme düştüler yani. İşte bunlar hep yanlış yapılanmaların getirdiği neticeler. Dolayısıyla senin de ifade ettiğin gibi ki Tepe birincilikte çok önemli kulüpler var. Ve bu yıl gerçekten de hem playoff olsun hem şampiyonluk olsun çok zorlu geçti. Dolayısıyla özellikle playoff'a kalma mücadelesi yani çok zorlu geçti. Önümüzdeki sene çok daha zor olacak. Takımların çok dikkatli adım atmaları gerekir diye düşünüyorum.
5: Peki hocam, gelen sorularla devam edelim. Hemen kontrol ediyorum. Salim Bey, iyi yayınlar. Reşat Hocam'a selamlar. Reşat Hocam'a göre Çorum Spor mu yoksa Erok Spor mu Süper Lig'e çıkar demiş Emre Bey. Yine satılmış saat. Salim Bey selamlar. Reşat Hocam'a da bol bol selamlar. Sana da selamlar. Teşekkür ederim. Çorum FK Esenler Erok Spor maçını sorar mısın? Derfin Yunus tane mesajını göndermiş. Benim de fotoğrafımı göndermiş. Teşekkürler Yunus abi. Güncel fotoğrafımı atabilirsen daha güzel olur. Kilolu fotoğrafımı göndermiş WhatsApp hattına. Teşekkür ediyorum. Yunus abinin de selamı var. Derfin Yunus tane. Reşat Hocam sizi çok seviyor yalnız.
6: Çok selamlar. Eksik olma.
5: Yani Yunus abi sizi çok seviyor. İnanılmaz derecede demiş. İsterseniz hocam iki dinleyenimizin sorusuyla devam edelim. Sonrasında Derfin Yunus tane'nin sorusu farklı. Onu da konuşalım.
6: Esenler Erospor Çorum FK maçıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Gerçekten de her iki takımda deneyimli, tecrübeli oyuncular var. Kaliteli yabancılar var. Dolayısıyla çok kolay bir karşılaşma olmayacak. Birbirine çok denkler. Gerçekten de zor bir karşılaşma olacak. Ama güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Yani Esenler Erospor da yense, Çorum FK da yense, yani şampiyon olsa yadırganacak bir durum yok. Şartlar çok eşit ama benim favorim, ben baştan beri söylüyorum. Çorum FK takımının çok daha deneyimli, çok daha tecrübeli, daha kaliteli, bir tık daha, bir minik tık daha kaliteli takım olduğunu düşünüyorum. Ve Çorum şehrinde çok istediğini, camiası çok istediğini görüyorum sosyal medyada. O yüzden de benim favorim Çorum FK. Ama Esenler Erokspor'da çıkarsa onları da hep beraber tebrik ederiz. Çok da şaşırmam yani.
5: Hocam özellikle de şehir takımları çıksın şeklinde bir istek var kamuoyunda. Çorum FK ile ilgili böyle bir istek var. Esenler Erokspor'da da önemli bir yapılanma var. Esenler Erokspor'da 3. ligden 2. lige, 2. ligden 1. lige yükseldi. 1. ligdeki 2. sezonu ve Amespor'la da ciddi bir yarış halindeydi. Son haftalar

0: maçlarda yarışa havlu attı. Sarıyer'le birlikte Pendik maçında puan kaybetmese ikinci sırada ligi tamamlayacaktı. Bu noktada üçüncü sırada olmaları uzun süre ikinciliği kovalayan bir takım olarak üçüncü sırada direkt finale kalmaları bir dezavantaj oluşturur mu? Demoralize olabilirler mi?
1: Tabii psikolojik anlamda ya elindeki şampiyonluğu altın tepside ama spora hediye ettiler yani. Kendi düşeni alamaz.
0: Evet.
1: Salim. Yani tabii ki bunun üzüntüsünü camia olarak, yönetim olarak, oyuncu grubu olarak yaşadılar. Ciddi anlamda yaşadılar. Belki en ağırında Osman Özköylü yaşadı. Herkes duruyor ama o değişti. O gitti. Dolayısıyla tabii ki bu moral motivasyon anlamında ciddi bir kayıp yaşatır onları ama aradaki süreçte işte mental hazırlık futbolda çok önemli deniyor ya. Yani bilim adamların araştırmalarına göre bir takımın fiziksel mental sahadaki oranları hep tartışılıyor. Özellikle mental hazırlığı çok daha fazla olduğu görüşüne hakim bilim adamları. Yani bu maçlarda mental olarak Erokspor, senler Erokspor nasıl hazırlanacak? Ne kadar teknik direktör yardımcısı, yöneticisi, oyuncu grubu kendi kendini birbirlerini hazırlayabilecekler bu karşılaşmayı? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama o hayal kırıklığını yaşadıktan sonra gelen bu süreçte gerçek anlamda motivasyonları sağlanmışsa kulüp olarak, yönetim olarak, oyuncu grubu olarak, birlikte gelen sektör olarak bunu başarabilmişlerse hep beraber bu maça hazırlarsa tabii şartlar değişir. Ha, bu kolay mı? Çok kolay da değil. O hayal kırıklığın arkasında. Ama öbür tarafta Çorum FK, işte Bodrum FK ile kendi sahasında oynadığında gördük tribünleri ne kadar renkliydi, ne kadar istekliydi, doluydu ve oyuncu grubunun da çok istediğini gördüm. Özellikle Pedrinho yani. İnanılmaz istiyordu maçı kazanmayı. Yani hepsi öyleydi de. Özellikle Pedrinho çok istiyordu karşılaşmayı kazanmayı. Ve akademikte finale kaldılar. Cami olarak da moralli, motivasyonları yerinde. Finale çıktıkları için de. Çok da istiyoruz. Dolayısıyla ben Çorum'un daha hazır olabileceğini düşünüyorum. Kadro kalitesinin bir tık yani küçük bir tık daha üstün olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Çorum FK'nın çıkacağını düşünüyorum, şampiyon olacağını düşünüyorum.
0: Yani bu noktada sizin bu noktada hocam düşünceniz şampiyon olacağı noktasında Çorum FK'nın.
1: Tabii ya Esenler Rockspor olursa da şaşırmam yani. Ben Esenler Rockspor kötü demedim. Kadro kalitesini övdüm. Çok iyi kadro. Buralara gelmesi zaten kadro kalitesini gösteriyor. Ama Çorum FK'nın bir tık ince de olsa önde olduğunu düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz sohbetimiz devam ediyor. Reşat hocam gelen sorularla devam edelim. Derfin Yunus Nane'nin sorusu farklıydı. Selamlar Anadolu Ateşi'nde Salim Manav kardeşim, değerli hocam Reşat Yılmaz hoş geldiniz. Trabzonspor Ernest Muçi'yi renklerine bağladı. Fatih Tekke ile gidecek ve geleceklerle daha güçlü Trabzonspor bekliyorum. Beşiktaş'a Önder Özen geldi lakin işine karışılırsa hemen bırakır. Fenerbahçe şu an soru işareti. Galatasaray hazır kulüp diye düşünüyorum. Değerli görüşlerinizi alabilir miyim demiş.
1: Tabii Muçi tuttu. Bazı oyuncular bazı takımlarda olmaz ama bir başka takımla uyum sağlayabilir, olabilir. Ama Trabzon'da tuttu. Trabzonspor camiası seviyor Muçi'yi. Bonservis konusunda gereğini yapacaklarını söyledi zaten Ertuğrul Doğan. Dolayısıyla Fatih Tekke de tuttuğu bir oyuncu. Başarılı da oldu Ernest Muçi. Dolayısıyla hayırlı olsun. Onlar kadrosunu güçlendirecekler. Ama iyi bir temel attılar yani. Trabzonspor, Fatih Tekke olarak, yönetim olarak iyi bir temel attılar. Tabii bunun üstünü doldurmak lazım. Eksik bölgeleri var. Bu yıl bence çok başarılı Trabzonspor takımı. Fatih Tekke de ona keza. Ama doğru takviyelerle, doğru oyuncu profilleriyle Trabzonspor'un gelecek sezon çok daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Önemli olan katılacak olan oyuncu performansları. Galatasaray zaten hazır bir takım. Çok kayıp yaşamayacağını düşünüyorum. Icardi konusu,

0: Yani daha böyle diri, daha işte önü açık, Osimhen olmadığında. Yani bir kere ön tarafta santrafor ve santrafor mevkiinde oynayan bir oyuncunun artık günümüz futbolunda hücum presle yapması lazım. Yani, rakibi çıkartmaması lazım. Yani, sadece gol atmak, yani asist yapmak, bunu da yapması lazım. Bugün Mbappe tartışılıyor bunu yapmadığı için yani. Dolayısıyla günümüz futbolu basketbol gibi oldu. Artık işin bitti hemen geriye dönüyorsun. Ya da ön alan baskısında herkes santrafor dahil savunma oradan başlıyor. Dolayısıyla kadro planlamasında Galatasaray'ın çok değişkenlik gösterdiğini zannetmiyorum. Oyuncu profilleri zaten ortada. Birini tanıyan oyuncular. Belki bir tane takviye, doğru takviye yaparlar diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe'nin yani ciddi anlamda ön tarafa oyuncu transfer etmesi gerektiğine şerefte falan olacak işler değil, güçler. Dolayısıyla Brown'la falan olacak işler değil. Fenerbahçe'nin çok iyi bir sol bek alması lazım. Ön tarafı güçlendirmesi lazım. Evet, orta sahada belki Asensio, Kante, Gündüz, İsmail, yani bunlarla iyi işler çıkartabilir Fenerbahçe ama ön tarafı güçlendirmesi lazım. Savunmayı biraz güçlendirmesi lazım. Ederson konusu ne olacak mesela? Yani orada da Fenerbahçe takımında da yani çok Beşiktaş gibi olmasa da bir ciddi anlamda bir revizyon şart yani ön tarafta özellikle. Oyuncu grupta.
1: Hocam hemen sorularla devam edelim. Kontrol ediyorum. Soruları kontrol ediyorum hocam. Şehmuz Yüksekdağ, Salim abi hayırlı yayınlar, Reşat hocama da selamlar. Bence Galatasaray teknik direktörü kalıcı idolünü kullanması kalıcı olmalı. Bu idolden devam edilmesi gerektiği yönündeyim. Siz ne dersiniz demiş. Yani Okan Hoca ile devam edilmeli diyor. Ne dersiniz hocam?
0: Ya sevgili Salim, yani Avrupa'da özellikle işte Bayern Münih gibi takımları dışarı koyarsa yani 400'te şampiyon yapmış bir hocaya yere göre sığdırmazlar ya. Hataları var mıdır, eksikleri var mıdır? Tabii oluyor. Onlar insan neticede. Okan Buruk da insan. O da hata yapacaktır. Bazen kadro planlamasında, seçeneklerinde, oyun anlayışında, değişikliklerde yapabilir. Ama 400'te şampiyon yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Kolay bir hadise değil. Dolayısıyla devam edilecektir. Ve Galatasaray'ın da ciddi anlamda bir hedef olacak yani önünde. Beşinci şampiyon. Bir rekor için belki oynayacaklar. Yani gelecek sezon Galatasaray'ı motive edecek en önemli şey üst üste beşinci şampiyonluk rekoru. Bu motivasyonu sağlayacaktır Galatasaray takımı. İşte bunun karşısında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük camiaların kadro planlamalarını iyi yapıp iyi hazır olmaları lazım. Yoksa Galatasaray beşinci şampiyonluğu da alır. Onu söyleyeyim ben söyleyeyim.
1: Arada hocam hani demiştim ya ben yayında Osman Hoca PFLK'ya sevk edildi, ceza alabilir şeklinde bir yorumum vardı. Ben onu araştırdım. Osman Hoca'ya 40.000 TL para cezası verilmiş. Yani geçmiş. Devam etseydi Osman Özköylü son maçta kulübede olacaktı.
0: Geçmiş olsun.
1: Yani öyle bir durumda söz konusu. Volkan Demirel'e de o dönem yine aynı konuşmuştuk. Volkan Demirel'e de bir maç ceza gelmiş. Hocam, İzmir'den Ayhan Bey, iyi yayınlar dilerim. Ülkede bir cep telefonu alırken bile taksitle bile alamıyoruz. Trabzonspor Muçi'nin bonservis ücretini 4 yılda 8 taksitle ödeyecek. Beşiktaş için hayal kırıklığı, Trabzonspor için ise çok karlı bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız demiş.
0: Yani katılırım. Niye katılmayayım? Çünkü iyi performans gösterdi bu için. Yaşı da iyi.
1: Evet. Yani ben de aynı fikirdeyim hocam. Şu anki performansını düşündüğümüzde, güncel futbol piyasasını düşündüğümüzde 8,5 milyon euro az bir ücret. Kaldı ki Trabzonspor tarihine geçti. Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle takıma kazandırılan oyuncusu Varis'ti. Varis'in Trabzonspor'a gelişinden yaklaşık 10 yıl geçti. 10 sezon, belki de daha fazla. Yakın dönemde Zubkov ve Sikan, her ikisine de 6 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. Güncel piyasayı düşündüğümüzde, futbol piyasasını düşündüğümüzde bence normal bir ücret hocam, 8,5 milyon euro.
0: Valla yani aslında doğru olanı da ben şöyle düşünüyorum. Doğru olanı ne biliyor musun? Doğru olanı bonservis ücreti ödemeden Avrupa piyasasında bu değerde oyuncular bulabilmek, evet, kulübe kazandırabilmek. Doğru olanı bu. Ama yapacak bir şey yok. Bu rakamları verebiliyorsa, Trabzonspor vermek istiyorsa verdi zaten. Oyuncu da kattı kadrosuna. Bakalım göreceğiz. Önümde sezon maçı belki bu yüzden daha fazla bir performans gösterecek. Daha iyi gösterecek ama tabii alacak oyuncular önemli. Özellikle sol öne çok iyi bir oyuncu alması lazım Trabzonspor'da. İyi bir stoper alması lazım Trabzonspor takımına. Dolayısıyla yapacak transferler de bence Trabzonspor'un önümüzdeki performansını gösterecek.
1: Hocam son bir mesajla bitirelim. İyi günler, iyi yayınlar Salim Bey. Bir futbol sever olarak Esenler Erokspor'un 2026 yılı seyirci ortalamasının 384, Çorum Spor'un ise 10.000 olmasının sporun doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu tip takımların varlığını amatör gibi hissediyorum. Futbol sever olarak anlamıyorum. İnşallah Çorum Spor çıkar, Süper Lig'e kolay gelsin demiş. Karşıyaka taraftarı dinleyenimiz.
0: Yani
1: Haluk Bey'in sorusu.
0: Ya tabii ki futbol taraftarları da güzel Salim. Yani oyuncu için de öyle yani. Biz yıllarca futbol oynadığımızda tribünler dolu olduğu zaman oyuncu için de yani inanılmaz bir keyif alıyorsun futboldan, oynadığın oyundan ama evet, tribünler boş olduğu zaman sana keyif vermiyor yani, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani yerde katılırım ama tabii Esenler Erokspor kulübünde de çok ciddi emekler vermiş yönetimler, oyuncular hepsi de bir emek veriyorlar neticede başarılı olmak için. Yani onlara da haksızlık yapmak istemem ama yine söylüyorum, benim favorim Çorum Spor.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Reşat Yılmaz'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arabanı arabam.com'a verin de cinsat.
5: Radyo Spor.

0: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa ev.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
5: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
6: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Beşiktaş ve Bursaspor.

0: Orada oynayan, şampiyonluklar yaşayan teknik direktör Ali Tandoğan. Ali hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Sağ ol Salim'cim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Hocam Beşiktaş'taki değişim sürecini konuşalım. Neler söylersiniz? Yorumunuz ne olur? Siz Beşiktaş'la ilgili yapmış olduğunuz paylaşımları da takip ediyorum sizin. Sosyal medya hesabınızda ve Radyo Spor yayınlarında paylaşıyorsunuz. Ve ne dediyseniz şu ana kadar da gerçekleşti. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Yani Salim'cim şöyle söylemek isterim. İşin en başından almak gerekirse Sergen Hoca'yı neden getirdiler? Hedef şampiyonluk muydu? O zaman mesela Sergen Hoca'yı getirirken bu açıklamaların yapılması gerektiğini düşünüyorum taraftara. Eğer hedef şampiyonluk değildiyse, ki öyleydi, neyi başarısızlık olarak baz aldılar ve hocayı neden gönderdiler? Bunu irdelemek lazım. Bilmiyorum sen de katılır mısın ama bu duruma. Çünkü Beşiktaş o dönemde bir yeni kadro, yani kadro yapılanması, ya birbirine uyum sorunu yaşayan Rafa Silva gibi,
0: Evet.
1: aslında bana göre çok iyi oyuncu ama sorunlu bir oyuncu, yani surat ifadesinden de onun gideceğiyle alakalı yorum yaptığında biliyorsun o dönemde de çok Rafa'yı hiçbir yere bırakmayız diye konuşulmuştu. Ama ben
0: Nitekim gitmişti hocam.
1: surat ifadesinden futbolcu olarak onun buradan ayrılmak istediğini hissediyordum ve dediğim de oldu. Bana göre Sergen Hoca geldikten sonra hedefinde şu vardı Salim'cim. Şimdi o dönemde 6 veya 7 maç veya 8 maç olabilir. Tam emin olmayarak konuşuyorum. Bunların 2-3 maç sonrasında üst üste oynanabilecek veya 10 maçı az alalım. Bunların 6 tanesi içeride maçı vardı, tamam mı? Oraya kadar geçecek olan sürede iyi bir gidişat yakalarsa içerideki maçların çoğunu kazanabileceğini planlayarak ilk 3'ün içerisinde çok rahat girebileceğini hesapladılar, tamam mı?
0: Evet.
1: Hatta konuşmalarında bakarlarsa insanlar bunu zaten göreceklerdir. Hocanın ve yardımcısının zaman zaman konuşmalarında. Ama bunu o ilk geliş sürecini çok iyi atlatamadıkları için diğer tarafa geldiklerinde o üst üste oynayacakları maçları kazanmalarına rağmen aradaki puan farkını çok daraltamadılar. Genel olarak aradaki bölüme baktığımızda son haftayla ve ilk haftayı aradan çıktığımızda orta bölümde yani oynanan maçlarda Beşiktaş yani birçok maçı kazanmış ve iyi bir gidişat sergiliyordu. Ama daha öncesinde kaybedilen puanlar bir türlü üst tarafı yakalamasını engelledi diyebiliriz. Sonuç olarak kime ceza kesildi? Her zamanki gibi hocalara ceza kesiliyor. Bana göre oynanan futbol kötü değildi. Yani açık ve net söyleyeyim.
0: Evet.
1: Kötü bir futbol yoktu. Ama sonuç olarak hedefini kaybetmiş bir takımda da hocalık yapmak kolay olmuyor ki. Yani her maçı kazandırmaya çıkacaksınız ama sen yukarıyı yakalayamıyorsun. Bu da
0: Evet.
1: çok zor bir psikoloji. Bana göre verilen karar doğru mudur, yanlış mıdır? O tabii ki uzun zaman sonra değerlendirilecektir. Sonuç olarak bugünkü kadroya baktığımızda mutlaka ilave ve takviyeler isteyecektir taraftar da herkes. Çünkü yeterlilik açısından ne bir Galatasaray'la ne bir Fenerbahçe'yle ve Trabzon bile bu anlamda Beşiktaş'ın önünde olması onun daha takım olarak iyi noktalarda olduğunu gösterir. Tamam, Sergen Hoca gitti artık. Artık onun üzerine konuşulacak bir şey de kalmadı. Yeni gelen hoca yeni takviyelerle önümüzdeki döneme muhtemelen şampiyonluk hedefiyle çıkacaklardır diye düşünüyorum.
0: Peki yani hocam şu şartlarda Beşiktaş'ın sezon öncesi Beşiktaş'ta yapılan transferleri de incelediğimizde ben Beşiktaş'ın net bir şekilde sezon öncesine göz attığımda şampiyonluk yolunda kalıcı yani şampiyonluk yolunda kalıcı bir mücadele edeceğini düşünmüyorum. Mevcut Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosunu düşününce.
1: Evet.
0: Katılır mısınız hocam?
1: Ya önümüzdeki seneyle alakalı mı?
0: Önümüzdeki sezon seneyle ilgili değil hocam. Sezon başında mesela Beşiktaş için
1: Ha.
0: net bir hedef şampiyonluk değildi. Şöyle ki şunu örnek vermek istiyorum. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır. Bonservis bedeli ortada, performansı ortada.
1: Evet.
0: Victor Osimhen bonservisi ortada, performansı ortada. Yedeği Icardi. Fenerbahçe sezon içerisinde eleştirilebilir ama geldiği takım Manchester City Ederson'un.
1: Evet.
0: En-Nesyri eleştirebilirsiniz ama bence İspanya'da iyi bir süreç geçirmişti.

0: Asensio Aston Villa'da adeta farklı bir pozisyonda kendini buldu. CV'si
1: Fariska.
0: ortada. Yani Beşiktaş kadrosuna baktığımızda sezon başı itibariyle Rafa dışında kreatif bir oyuncu var mıydı hocam?
1: Ya şöyle tabii karşılaştırıldığında bakıldığında Beşiktaş'ın anlatmak istediğim az önce oydu. Yani
0: Evet.
1: kadro kalitesiyle Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle ve Trabzon'a dedim ya baş edebilme şansı çok zordu zaten.
0: Çok zor hocam.
1: Şunu söylemek isterim. Yani şimdi ben daha önce de atıyorum Svensson sağ bekte oynadığı zaman Svensson'u da eleştirdim. Neden eleştirdim? Şimdi Beşiktaş'ın sağ beki veya sol beki bu kadar geriye pas yapmaz. Zaten hedef kazanmak değil mi? Oynarsın
0: Evet.
1: pekine oyununu gibi. Orta sahada o dinamizmi yakalayamadığını söyledim. Şimdi bu sene için de aynı şey geçerli. Yani savunma anlamında Beşiktaş'ın işte bekler anlamında kanat organizasyonları anlamında mesela Masuaku'yu gönderler değil mi? Mesela Masuaku'yu şu an sen Beşiktaş'ta ilk kaçıncı sıraya yazarsın?
0: Masuaku mu? Yani
1: Sol bek yani
0: Masuaku
1: Masuaku.
0: gitti. Şu anki mevcut kadroyu düşündüğümüzde Masuaku bindirmeler yapan bir bekti. Yani
1: Yani
0: Rıdvan geldi. Masuaku'nun önüne geçebildi mi? Hayır, geçemedi.
1: Yani hani diyelim ki kıyaslama yaptığımızda sen mesela hoca olsan Masuaku'yu mu oynatırdın Rıdvan'ı mı?
0: Büyük takım hocasıysam Masuaku'yu oynatırım.
1: Ya deme yani şey olsa da her ne kadar savunma anlamında ufak tefek hatalar da yapsa
0: Bindirme
1: Masuaku öne
0: yapacak
1: çıkacak değil
0: hocam.
1: mi? Yani ya çok
0: Siz
1: yetenekli
0: de
1: bir oyuncu.
0: yıllarca sağ bek oynadınız. Bursaspor'da
1: Evet.
0: şampiyon oldunuz. Beşiktaş döneminiz, Gençler Birliği dönemi de çok çok
1: Evet.
0: iyiydi. Yani Ali Tandoğan'ı ön plana çıkartan Ali Tandoğan futbol oynadığı dönemde destek veriyordu. Bindirmelere
1: Şimdi
0: katılıyordu, ortalar yapıyordu. Ben linç yedim hocam mesela. Svensson'la ilgili yorumumu söyledim. Hem Radyospor'da hem de A Spor yayınlarında. Svensson sıradan bir Anadolu takım beki. Adana Demirspor'da oynar. Arkadaşların bakış açısı çalışkan, özverili. Zaten çalışkan olacak. Her futbolcu çalışkan olacak. Yani orta sahayı geçmez. Adana Demirspor'da 100 üzerinde maçı var. Attığı gol sayısı 2. 2 ya da 1. Birini Konferans Ligi'nde atmıştı yanlış hatırlamıyorsam bu. Asist katkısı sınırlı. Sempatik geldiği için, çalışkan olduğu için İnsanlar direkt hoşuna gitti ama futbolun bir realitesi var. Katılıyorum hocam size. Ben Masuaku'yu tercih ederim.
1: Tabii.
0: Siz
1: Yani
0: peki
1: şimdi
0: hocam?
1: biz efendim
0: Sizin de tercihiniz Masuaku olur değil mi hocam?
1: yani zaten ben Masuaku'nun zaten ilk sıraya yazardım. Bir takım kadro yapılanmasında eğer olacaksa elinde böyle bir değerlendirme yolunda eğer Masuaku gibi bir oyuncu varsa onu ilk sıraya yazardım. İlk beşin içine sokardım demek istediğim o
0: Evet,
1: yani.
0: doğru yani.
1: Evet. Sokardım. Neden? Onun üzerinden işte iyi bir forvet alırsın. İşte yani hep deriz ya kalecinle işte ortadan o tam merkez orta saha yani şeyine çok iyi kurarsın. Forvetini çok iyi oluşturursun. Kanatların ona göre birbirlerine uyumluluk. Yani Beşiktaş'ın yıllar sonra da yıllarca yaşayacağız sonra sorunu söyleyeyim. Eğer çok iyi bir akıl gelmezse burası çok kısa vadede bir şeyde ulaşabilse de uzun vadede hep kayıpta olacak. O yüzden de bir an önce doğru bir yapılanma içerisine sokması lazım Beşiktaş'ın. Tamam mı? Bugün bu yapılanma içerisinde de kulüp içerisinden tutun da başkanına kadar herkesin aynı şeyi düşünüp hocada istikrar, oyuncular grubunda istikrar ve Galatasaray kaç senedir aşağı yukarı aynı oyuncularla devam ediyor. Farkındaysan.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe'de iyi kötü bazı oyuncular hep kalıcı. Trabzon'da ona bakarsan işte benzer. Ama Beşiktaş'ta sürekli oyuncu değiştirerek bir yere varmayla olmuyor bu işler. Anlatabiliyor muyum? Bir kere orada istikrar sağlanmalı. Uzun vadede eğer bu şekilde devam ederse hayal kırıklığıyla borç üzerine borçlarla oyuncu alarak bir süreç yaşar. İşin sonunda çok iyi olmaz diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok
1: Rica
0: sağ
1: ederim.
0: olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Var mı hocam kariyerinizle ilgili bir gelişme?
1: Yani ufak tefek şimdi bazı biliyorsun ben bir sağlık sorunu yaşadıktan
0: Evet,
1: sonra
0: şu anda
1: biraz
0: iyisiniz ama
1: ara
0: hocam.
1: vermek. Şu an iyiyim. Biraz da oğlumla da ilgilenmek zorunda kaldım. O da futbolcu olduğu için Galatasaray
0: Başakşehir'deydi hocam en son.
1: taraftarı. Başakşehir'de U13'te oynuyor. Biraz da onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Futbola biraz uzak kalmak zorunda kaldım bundan dolayı ama şu an ufak tefek bir kıpırdanmalar başladı. Tabii biz işi çok kovalayan diğer arkadaşlar gibi değiliz yani. Biri gelsin biz gidelim gibiyiz. Bakalım nasip ya. Bundan sonra belki bir şey başlayabiliriz yani. Belli olmaz.
0: Hocam yalnız işiniz çok çok zor. Şundan dolayı yani bunu net bildiğim için söyleyeceğim. Birincilikte, ikincilikte, üçüncülükte hoca olmak istiyorsanız direkt oturduğunuz zaman buna bizzat şahidim de.
1: Hı hı.
0: Yani farazide konuşmam. Sizle birebir de muhabbetimiz var. Direkt oturuyorsun yöneticilerle. Atliklerde zaten bu durum içler acısı. Sponsor bulabilir misin diyor.
1: Ha, evet, bunu duymuştum ben de.
0: Sponsor bulabilir misin diyor. Sponsor
1: senin paranı karşılayabilecek birini bulabilir misin diyor, değil mi?
0: Yok ya, sponsor derken mesela hocam kendi zaten hoca gittiği zaman oraya direkt hocanın kazandığı ücret değil, bunu söyleyelim.
1: Evet.
0: Hoca zaten ücret almıyor. Bunun dışında direkt sponsor bulursan hoca yaparız seni diyorlar.
1: Hmm. İş buna geldi diyorsun ya.
0: Evet. Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun hocam. Sevgili dinleyiciler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Ali Tan Doğan'da. Ali Tan Doğan'la birlikte gündemi değerlendirdik. Gelen sorular var. Bunları da cevaplayalım. Gelen birçok soru var. Bunları da yanıtlayalım sevgili dinleyenler. Merhaba, iyi yayınlar Salim Bey. Ali hocamıza selamlar olsun. Beşiktaş taraftarıyım. Bence Sergen Yalçın futboldan ziyade oynattığı, yaptığı açıklamalar gönderilmesine sebep oldu demiş. Evet, yorumcuyken yapmış olduğu açıklamalar Sergen hocanın gidişine net bir şekilde neden olduğunu düşünüyorum. Özellikle de net bir şekilde vurgulayalım. Daha önce yapmış olduğu keskin yorumlar devamlı önüne çıktı. Devamlı önüne çıktı Sergen hocanın. Yani daha önce bu tarz olaylar oldu mu derseniz, bu tarz olaylar yaşayan teknik direktörü var mı? Yok, ancak Sergen Hoca da bu net bir şekilde sosyal medyanın da büyümesiyle birlikte ortaya çıktığını vurgulayalım. Galatasaray'daki futbolculara bunu okumayacağım ya. Bu direkt infial oluşturacak bir soru. Erhan Bey, teşekkür ederim mesajınızı. İçimden okudum. Programımızın son bölümündeyiz. Çünkü bir mesaj okuduğunuz zaman direkt o mesaja cevap geliyor. Onları da okumak zorunda oluyorsunuz. Bundan dolayı okumayacağım. Teşekkür ederim. Yarın Konya'da önemli bir final var. Konya Spor'un rakibi. Sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Konya Spor'un rakibi Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacaklar. Batıkan, istersen Hasan'ı arayalım. Son 2-3 dakikamız. Son Hasan'la bağlantı yapalım. Muhtemel 11'i paylaşsın bizimle. Konya Spor'u yakından takip ediyor kendisi. Ardından da bitirebiliriz. Konya Spor'u yakından takip ediyor Hasan Yıldırım. Son durum nedir? Özellikle de benim merak ettiğim Adama Nagalo. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Adama Nagalo ile ilgili de gelişmeler yaşanabilir. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum. Başakşehir kaptanı Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 2028 sezonuna kadar uzattı. Ömer Ali Şahiner de kariyerinde biliyorsunuz Konya Spor ve Başakşehir var. Konya Spor'da da önemli işlere imza atmıştı. Bunun altını da çizmiş olalım. Beğendiğim bir oyuncu, ligimizin önemli bek oyuncularından birisi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hasan Yıldırım. Hasan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Salim. İyi yayınlar.
0: Son durum nedir Hasan? Özellikle de benim merak ettiğim Nagalo konusu var ve muhtemel 11'i nasıl yarın için?
2: Evet Salim. Yani senin de söylediğin gibi hepimiz kupaya odaklandık. Kupa için artık geri sayıma da geçtik. Çünkü yani şehir buna bayağı bir hasret. Çünkü biliyorsun 2016-17 sezonunda kupayı kaldırmıştık. Ve yeniden bir kupa sevinci daha yaşamak istiyoruz bütün Konya olarak. Ve doğal olarak da bunun için heyecanlı bir şekilde bizler de bekliyoruz. Yerimize duramıyoruz. Zaten de geceleri uykular haram oldu. Uyuyamıyoruz. İnşallah hayırlısı o kupayı alırız. Tabii bunun yanı sıra eksiklerimiz var. Biliyorsun sen de biraz önce söyledin. Nagalo ki en büyük eksiklerimizden bir tanesi olarak görülüyor. Çünkü şöyle, Konyaspor Türkiye Kupası'nda son 4 maçta kalesinde gol görmedi biliyorsun. Evet. Ve bunun yanı sıra yani çeyreklerde Fenerbahçe, yarı finalde Beşiktaş. Konyaspor kalesinde 40 tane şut var ama hiçbirisinde gol sevinci yaşayamadı rakipler. Bunun özel bir sebebi var. Adel Demirbağ ve Adama Nagalo'nun savunma tandemindeki yüksek eforlu performansları ve gerçekten bizler adına da yani ligde de zaten çok iyi bir konuma getirdi bizleri bu performans. Kupada da finale kadar getirdi. Savunma zafiyeti anlamda hiçbir şey vermiyor. Ama Nagalo biliyorsunuz bir apandisit ameliyatı oldu ve hızlı bir şekilde onun bizler sahalara dönmesini bekliyoruz. Yani ameliyat olduğunda doktor 10 gün sonra ayağa kalkabilir ya da hazır hale gelebilir dedi. Maçı 7 gün vardı. Yani yakın bir geçmişte ameliyat oldu. Ama Antalya maçının kadrosunda var. Maç saati de belli olacak. Bunun yanı sıra
0: Trabzonspor maçının.
2: Tabii Trabzon maçının.
0: Evet. Antalya'da değil mi? Evet. Tabii, Antalya'da evet. Maç, bunu da söyleyelim. Peki tabii, evet. Muhtemel 11'i paylaşır mısın Hasan? Varsa.
2: Muhtemel 11'i paylaşayım sevgili Salim. Kalede Bahadır'ı bekliyoruz. Sağ bekte Uğurcan Yazgın'ı, sol bekte Berkan Kutlu ki o da kupa maçına saklanıyordu. Ligdeki son maçlarda forma giymedi. Küçük bir problemi vardı. Neler olur bilemeyiz. Adil Demirbağ yine oynarsa Nagolo'yu bekliyoruz ki Richard Bazur da onun alternatifi olarak yer alıyor. Her ne kadar Süper Lig'deki son maçta kırmızı kart görüp bizi birazcık teller birbirine değse de çok gereksiz bir kırmızı karttı. Ne olacağını bilmiyoruz. İkili ön libero'da Marko Yazovic ve Melih İbrahimoğlu sağ kanatta, Deniz Türüç'ü sol kanatta, Ole Ekbe'yi 10 numarada, Bardi'yi ileri uçta da Jackson Mulaka'yı bekliyoruz. Kritik maçlar değil hanımca genellikle bu şekilde çıkıyor. Çünkü Mulaka rakip savunmayı yorduktan sonra Kramer sadece gol vuruşu yapmak için oyuna giriyor diyelim daha doğrusu. Çünkü biliyorsunuz onda menisküsünde bir problem var.
0: Evet.
2: Onu 90 dakika zorlamaktansa 60-65'lerden sonra oyuna dahil etmek biraz daha mantıklı geliyor bizlere ama tabii maç saatine ne olur ne değişir onu bilemiyoruz Salim.
0: Çok teşekkür ederim Hasan. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
2: Rica ederim Salim. İyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Konya Spor'u yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Hasan Yıldırım'dı. Yayınımızı noktalıyoruz. Ben yarın ve gelecek hafta yayınlarda olmayacağım. Benim yerime Burak Alaca sizlerle birlikte olacak. Bayram sonrasında pazartesi günü görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Şimdiden tüm dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Radyo Spor.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: at yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumları için sizinleyim. 9 koşu var Ankara'da. 4. koşu ile günün 2. haftalığı yarışı başlayacak. 1400 kunda 4 tukar atlan handikap 14 yarışında 3 numaralı Karl Sauron'u ve 4 numaralı Ersan Ayet grubun biraz daha önünde. Gerek son yarışlar gerek form durumları ile bu ikili yarışa ağırlığını koyacak. Küçük oyunlara 3-4 yeterli olur. Geniş oyunlar 11 numaralı Gazneli, 7 numaralı Maderya ve 6 numaralı Ayferi'de kuponlara ekleyebilirler. 2. ayakta handikap 15 yarış 3 yaşlı İngilizlerin 1600 simde start alacağı bu yarışta 9 numaralı Wolf Brothers kazanmaya çok yakın. Siklet avantajı da var. Vedat abi işte bu safkan küçük oyunlara banko olarak tercih edilebilir. Rakip yazmak isteyenler için 2 numaralı Tuva, 5 numaralı Güneyim, 4 numaralı Aspendip, 6 numaralı Misfake ve 10 numaralı Mir Emre'yi önerebilirim. 3. ayakta 1500 kunda 3 yaşlı İngilizlerin kısa vadede 6 yarışında 3 numaralı Zagros Rüzgarı ve 4 numaralı Good Weave Glory 2 formda safkanı zorlarsa 1 numaralı Fire of Tiger zorlayabilir. 3-4 biraz daha geniş oyunlar 1 de ekleyebilir bu aya. 4. ayakta 4 yaşlı Arapların 1200 kunda handikap 16 yarışında yine 2 safkan son yarışlarıyla dikkat çekiyor. Kilo avantajlarını da dikkate alarak burada 6 numaralı Kuzeyhan, 5 numaralı Samet Efendi ikilisini küçük oyunlara yeterli görüyorum. Geniş oyunlar için 4 numaralı Serda Yudan ve 7 numaralı Sukambi'yi sürprizde önereceğim. 5. ayakta 1300 simde 3 yukarı dişi İngilizlerin şartlı 5 yarışında gördüğü yarışlar sonrası 9 numaralı Laj Yefa'nın kazanacağını düşünüyorum. Son grup 1 yarışını da ölçü almıyorum. Bu safkan gruptan çok kalite bir isim. Rahat bir birincilik bekliyorum. Günün bankosu. Sonraya geldiğimizde Bölünen Meydan'ın son bölümü 1900 simde 3 yaşlı İngilizlerin start alacağı bu yarışta 10 numaralı Time Changer, 1 numaralı Huayra, 4 numaralı Competitor, 9 numaralı Palacinka. 11-4-9 kuponlarda olması gereken isimler. Geniş oyunlar için ise 5 numara I Make The Rules, 2 numara Arno Rebel'ı sürprizde önerebilirim. Akşam İzmir yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Arpi Berović, şimdi THD.
3: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes

0: kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor. ...2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
4: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Sizlerle birlikte her hafta olduğu gibi saatler 13-14 aralığında burada birlikte olacağız. Bayaz basketbol gündemini masaya yatıracağız. Futbola küçük bir virgül koyup herkese öncelikle selamlar, sevgiler. Evet, yarın Final Four başlıyor Euroleague'de. Artık Avrupa basketbolunda sezonun en beklenen dönemine geldik. Atina'daki OAKA'da oynanacak mücadeleler, yarın yarı final mücadeleleri, pazar final mücadelesi oynanacak. Geçtiğimiz yıllara nazaran farklı olarak üçüncülük mücadelesinin de kaldırıldığını söylemekte fayda var. Yani aslında bu da çok, bana sorarsanız, kabul edilebilir olumlu bir gelişme. Devam edelim. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, nispeten dörtlü finalin ev sahibi sayılabilecek Yunan ekibi Panathinaikos, Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Diğer tarafta da eşleşmelerde Real Madrid, Valencia ile iki İspanyol takımı karşı karşıya gelecekler. Kazanan iki taraf pazar günü oynanacak final mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Hakikaten Avrupa basketbolunda nefesler tutuldu diyebiliriz. Buradan öncelikle Fenerbahçe Beko'ya başarılar dileyelim. Gönlümüz Fenerbahçe Beko'dan yana. Hepimiz üst üste ikinci şampiyonluğu bekliyoruz Sarı Lacivertlilerden. Daha önce bunu Anadolu Efes başarmıştı. Daha önce pandemide de aslında Anadolu Efes'in çok iyi götürdüğü bir sezonda. Lig tescillenmemişti, erken bitirilmişti pandemi dolayısıyla. Yine bir back to back Türk basketbolunda 2020 sonrası geride bıraktığımız 6 yılda iki kere bunu başarmış olursak Türk basketbolu olarak kulüp düzeyinde Avrupa'nın net bir şekilde zirvesine çıkacağımızı düşünüyorum. Gönlümüz Fenerbahçe Beko'dan yana. Dediğim gibi bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Sizlerden de katılım bekliyoruz. Final Four öncesi biraz sohbet edelim. Hakeza. Bildiğiniz gibi yarın da bir programımız var. Burada iki gün boyunca Final Four özel yapalım. Cumartesi, pazar günleri zaten Final Four maçlarını konuşacağımız için. Öncesinde tahminlerinizi, düşüncelerinizi alalım. Final Four'a çıkacak takımları doğru tahmin eden dinleyicilerimize hediyeler verecektik. 3 tane dinleyicimize kulüplerinin lisans ürünlerini verecektik. Onun çekilişini de yarın açıklayacağım sosyal medya hesabı üzerinden. Onu da söyleyeyim. Hafta başında yapacağımı söylemiştim ama affınıza sığınıyorum. Dediğim gibi araya doğum günüm vesaire girdiği için bu hafta biraz yoğun geçti. Dün de yayındaydım bildiğiniz gibi. Yarın ama dediğim gibi bunun açıklamasını da yapacağız. WhatsApp

0: Numarasını artık vereyim. Üçüncü kez söylüyorum. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında programa Final Four'a yönelik mesajlarınızı bekliyorum. Enteresan bir Final Four bizleri bekliyor. Yani ev sahibi Panathinaikos, hakeza bu bahsettiğimiz Panathinaikos da Euroleague'in en pahalı kadrosu. 50 milyon dolarlık bir kadrodan bahsediyoruz. Final Four'da yer alamayacak. Uzun uzun zaten daha evveliyatında da bahsetmiştik. Yani deplasmanda 2-2 maçta mağlup ettikleri Valencia'ya evlerinde 2 maç vererek toplamda da 3-2 mağlup oldular ve Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'ta işler pek beklendiği gibi gitmedi. Orada da bir ayrılık bence çok şu an muhtemel. Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos herhalde zannediyorum bir seyirci avantajına sahip olacaktır. Yunanistan'da olduğu için ki orada Panathinaikos taraftarlarının Türk lirası karşılığıyla 90 bin liraya kadar ulaşan biletlerini 30 bin lira bandına artık kara borsadan sattığı söyleniyor. Olympiakos'un bir avantajı olabilir. Kesin olarak bir İspanyol takımı finalde olacak. Bir tarafta Valencia Real Madrid eşleşmesi olduğu için İspanyollar da kupayı kazanmak adına oldukça umutludur diye tahmin ediyorum. Bir tarafta da Fenerbahçe Beko son şampiyon ki Yunanistan'da biliyorsunuz hani Türkler özelinde turizmin çok yoğun olduğu bir ülke. Orada da yine yoğun sayıda Fenerbahçe taraftarı bekliyoruz. Dediğim gibi gönlümüz Fenerbahçe Beko'dan yana. Turnuva öncesi dün Fenerbahçe Beko'yu uğurladı. Burada medya olarak basın mensupları yine cuma günü geçtiğimiz cuma bir Final Four etkinliği vardı. Katılım sağlayamadım ama dün Fenerbahçe Beko Atina'ya gitti. Öncesinde demeçler vardı, röportajlar vardı. Gerçekten keyifler yerinde gözüküyordu. Şimdi Final Four'dan biraz bahsetmek gerekirse statü olarak söylüyorum bunu. Direkt turnuva üzerinde değil ama Euroleague'de sezonun nişanesidir Final Four yani. Neden böyle söylüyorum onu da biraz açmak isterim. Normal sezonun en iyi takımı olsanız dahi Final Four'da bildiğiniz gibi çok işler tek maça baktığı için kesin olarak beklediğiniz gibi gitmiyor çoğu zaman. Sürprizler olabiliyor. Çok iyi bir takım olmanız da yetmiyor orada şampiyon olmanız için. Günlük faktörler, şans faktörleri, bireysel performansların da biraz sizden yana olması gerekiyor. O sebepten ötürü Final Four'a kalmak da çok büyük bir başarıdır. Yani o sezonun performansını aslında bir şekilde nişanelendirmek gibi yorumlayabiliriz. Final Four'da şampiyonluk kadar olmasa da çok kıymetli. Bu anlamda Fenerbahçe Beko üst üste 3. kez Final Four'a kalarak bence çok büyük bir işe imza attı. Yani Euroleague'in en iyi 4 takımından 4 takımı arasında adını yazdırdı Fenerbahçe Beko üst üste 3. sezonda. Ki dediğim gibi geçen sene şampiyon da olmuştu. Bu kıymetli. Öncelikle bunun farkına vararak bir yola çıkmak lazım. Burada Fenerbahçe'nin yaptığının 3 sene üst üste ne kadar kıymetli olduğunu doğru idrak etmek lazım. Buradan tekrardan tebrik edeyim temsilcimizi. Dün bir Final Four öncesi basın toplantısı vardı. Fenerbahçe tarafında Koç Sarunas Yasikevicius ve deneyimli oyuncu Nando De Colo basın toplantısına katıldı. Demeçlerine bakacağız. Nando De Colo burada sezon sonunda emekli olacağını da açıkladı. Yani Euroleague'de daha önce CSKA ile şampiyonlukları vardı ama Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde mesela ben çok heyecanlanmıştım Nando De Colo için. Ya Avrupa'nın en iyi oyuncusuydu tartışmasız. Hala mesela Euroleague tarihine baktığımız zaman en iyi oyunculardan net şekilde biri olduğunu, o listenin en tepelerine yazabileceğimizi söyleyebilirim Nando De Colo'yu. Ama Fenerbahçe kariyerinden de şampiyonluk olmadan gitmesi benim içime sinmez. O yüzden bu sene çok kıymetli. Yani tabii ki bu işin biraz romantik tarafı ama Nando De Colo'nun Fenerbahçe'de bir Euroleague kupası kucakladığını görmek istiyoruz. Hakeza zaten kendisinin de sezon içerisinde Azbel'den ayrılıp Fenerbahçe Beko'ya transfer olmasının temel nedeni de buydu. Söylemişti de zaten kendisi. Yani şampiyon olursak emekli olmak istiyorum diye dün emekliliğini de açıkladı. Şampiyonluk için de bence Fenerbahçe'yi yakın görüyorum. Bir erken final olacak Olympiakos Fenerbahçe maçı. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında demeçleri paylaşalım. Biraz da Final Four değerlendirelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.

Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Mesajlarımız var, onlara bir bakalım. WhatsApp hattımızı tekrardan hatırlatalım. Bildiğiniz gibi 6. Adam interaktif bir program. Burada süremiz yettiğince sizlerden gelen bütün mesajları değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajlar bizler için önemli. Biraz da sohbet edip fikir alışverişi yapmış oluyoruz. Pana'nın taraftarı bizi destekler mi Olympiakos'a karşı demiş bir dinleyicimiz. Yani salonda olacak Panathinaikos taraftarları muhtemelen Fenerbahçe Beko'yu destekleyecektir. Yani onların arasında bizim Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin bile ötesinde akıl sıra erdiremeyeceğimiz düzeyde bir rekabet var. Hani kin ve nefret demek istemiyorum ama ne yazık ki biraz da öyle. Yani Panathinaikos-Olympiakos derbisinin adı şu bu arada bilmeyenler için. Derby of Eternal Enemies. Yani sonsuz düşmanların, sonsuza kadar düşmanların derbisi. Bu şartlarda Fenerbahçe'yi destekler. Finalde Fenerbahçe olursa ya da Fenerbahçe-Real Madrid-Fenerbahçe-Valencia maçı olursa muhtemelen biraz daha nötr olacaklardır ama Olympiakos'u şampiyon yapmak istemezler. Ya şey düşünsenize mesela. Yine futboldan bir karşılık vereyim. Daha anlaşılabilir olması adına. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak bir UEFA Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi finali diyelim. Bu bir numaralı organizasyon doğru. Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ın şampiyon olmasını yani açık konuşayım. Hepimiz diyoruz Türk takımlarını Avrupa'da desteklemeliyiz vesaire vesaire diye ama hani bir Panathinaikos taraftarının fanatik duygularıyla bakınca çok isteyeceklerini zannetmiyorum. Ya da işte Seyran Tepe'de Şampiyonlar Ligi finalini Fenerbahçe'nin kazanmasını da pek bir Galatasaray taraftarı herhalde çok fazla istemez. Burada da öyle bir durum var. Olympiakos'un OAKA'da şampiyon olmasını elbette istemeyeceklerdir. O yüzden Fenerbahçe'nin arkasında yoğun bir Yunan taraftar desteği de olabilir yarın itibarıyla. Fenerbahçe, Olympiakos, Fenerbahçe, Beko, Valencia, Real Madrid, Fenerbahçe, Beko'ya Olympiakos karşısında başarılar demiş. Buradan teşekkür ederim mesajı için. Dinleyicimize bir bakalım. Tuğrul Bey, Fenerbahçe, Beko'ya başarılar. Evet, ümit ediyorum. Pazar günü finale taşırız hayallerimizi. Yarın karşılaşmayı tabii İstanbul'dayım. Takdir eder.

bilirsiniz ki anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Atina'da değilim. Maçı Atina'da takip etmeyeceğim. Yarın Taksim'de takip edeceğim karşılaşmayı Fenerbahçeli dostlarımla. İnşallah güzel de olur. Güzel bir son yazarız. Bu hikayeye 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajları süremizin sonuna kadar da değerlendireceğiz. Devam edelim. Burak kardeşim selamlar. Kocaeli'den Bülent. Fenerbahçemize başarılar diliyorum. Farklı bir sistem olacak. Böyle başarılı bir durumun basında, TV'de çok minik yer olması, çok minik yer alması üzücü. Her zamanki basketbol üvey evlat olmaya devam ediyor. Ne olursa olsun şampiyon olacağımıza inancım tam, seviliyorsunuz. İyi yayınlar demiş bilmukabele. Buradan Bülent abiye, Bülent Yener'e de selamlar. Yani basında az yer buluyor mu? Geçtiğimiz yıla nazaran daha fazla ama hala çok az. Evet, katılırım buna. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi basın üzerinden de hep söylüyorum ya. Basın bu arada şeyde de böyledir. Hani sadece spor yazarı, spor basını olmasına gerek yok. Siyasi basın da böyledir. Magazin basını da böyledir. Kaostan beslenir. O yüzden şu anki konjüktürde basketbol içerisinde bir kaos olmadığını herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz. En azından Fenerbahçe Beko nezdinde. Ama şimdi bakıyoruz, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları var. Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi var. Basının doğal olarak odağı orada. Ekmek orada olduğu için. Bu hoş bir şey değil. Bana sorarsanız etik değil. Ama işin aslı bu. Ben bunu yapmamaya gayret ediyorum. Hani bu konulara tabii ki ben de temas ediyorum futbol programı yaptığımda. O kadar da şey değiliz ama yani bir başarı varsa onu bir şekilde hakkını teslim edeceksin. O yüzden Fenerbahçe Beko'nun dediğim gibi geçen sezona nazaran Final Four etabı itibariyle medyada biraz daha fazla yer bulduğunu düşünüyorum. Çok ciddi bir farktan bahsetmiyorum bu arada ama hala hak ettiği değerin, görmesi gereken değerin çok altında olduğunu da düşünüyorum. Bu konuda da sizlerle hemfikirim. Burak Bey, NBA'de Houston Rockets Antetokounmpo için Milwaukee Bucks'a Alperen Şengün'lü bir paket önermiş. Eğer olursa Alperen Şengün Milwaukee Bucks için nasıl olur? Yani orada Miles Turner ve Bobby Portis gibi iki oyuncu varken Alperen'i nasıl konumlandıracaklarını bilmiyorum. Alperen bunlardan daha iyi oyuncu ama iki tane uzunları var. Ve hani Alperen hep diyoruz ya, topu yere vurabiliyor, şut zaman zaman, çok tabii net olduğunu söyleyemeyeceğim bu konuda ama şut atabilir. İşte dribbling özelliği var vesaire. Bu işte Alperen kadar iyi pasör olmamakla birlikte ya da tepeden oyun kuramayacak olmakla birlikte Miles Turner ve Bobby Portis de topu yere vuruyor. Yani Milwaukee'de ciddi bir kadroda revizyon gerekecektir Alperen giderse. Şu mesela çok iyi olabilir. Alperen'li Miles Turner'lı bir 4-5. Miles Turner'ın Indiana Pacers dönemi gibi çember önünde kaldı. Alperen'in savunma yükünü hafiflettiği, Alperen'in 4'te oynadığı ki bu sene zaman zaman şeyde de görmüştük, hatırlarsınız. Houston Rockets'ta da Steven Adams'ın 5, Alperen'in 4 oynadığı, sakatlanana kadar Adams. Böyle denklemler görmüştük. Bence bu güzel olabilir bu şekilde. Savunmada Miles Turner 5'te kalırken hücumda Miles Turner iyi de bir şutör olduğu için Alperen boyalı alanı kullanıp Miles Turner biraz daha orada spacing yaratabilir şutuyla. Savunma tarafında da aslında böyle hücum savunma farklı planlarla mantıklı olabilir ve Alperen Doğu Konferansı'na giderse All-Star, her sene All-Star olur. Yani orada geçireceği en azından bir 4-5 senede en azından 3-4 tane de yine All-Star apoleti takabilir diye düşünüyorum. Doğu daha rahat bir konferans çünkü Milwaukee'de. Yine rekabetçi yapar, tutup Doğu Konferansı'na şampiyonluğa götürmesi çok zor. İşte çok iyi bir Knicks takımı var. Çok iyi bir Pistons takımı var. Çünkü Detroit'i düzeltiyorum. Milwaukee Bucks'ta Alperen haricinde orada çok fark yaratacak oyuncular olduğunu düşünmüyorum ben. İşte Pistons'ı saydık, Knicks'i saydık. İyi bir Cavaliers var şu an finaldeler. James Harden'lı, Donovan Mitchell'lı. Yani doğuda da gidip şampiyon olamaz ama oyuncu olarak en azından bireysel olarak kendi adını sivriltebilir diye düşünüyorum. Batı Konferansı çok zor çünkü. Mutlu yıllar Burak Bey. Olympiakos'a 40 sayı fark atarız. Sakaryalı Çerkez Özgür. Buradan Özgür Bey, Özgür Meriç'e de selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederim doğum günü mesajınız için de. 40 sayı fark. Ya bunu bu arada bir kere daha yazmıştı Özgür Bey. Acaba Allah mı söyletiyor, içinize mi doğuyor bilmiyorum ama. Yani inşallah. Olympiakos'a 40 sayı fark atarsan zaten finalde de gelecek takıma en az bir 20 sayı atarsın o gazla herhalde. Öyle düşünüyorum. İyi olur, vallahi iyi olur. İsteriz böyle bir şey görmek. Herhalde Bart Sokas'ı da ya kalbine indirir ya da görevinden eder bu 40 sayılık fark. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım. Final Four finaline Galatasaray gitseydi çok olurdu. Fenerbahçe olduğu için basının talebi çok olmuyor. Unutmayın, Galatasaray'ın ÇEV Kupası finalinde 3 gün boyunca devlet televizyonları dahil full yayın yaptılar.
Yani Galatasaray'ın Çevik Kupası voleybolu çok yakından takip eden biri olmadığım için sadece final ikinci maçını izledim. İlk maçı da izlemedim. Sonrasında tabii burada kutladık ettik ama bilmiyorum yakından takip etmedim süreci. Dediğiniz doğru da olabilir dediğim gibi çok yakinen takip etmediğim, vakıf olmadığım için bir yorum yapmam doğru olmaz. Yani görüşünüze saygı duyuyorum bir şekilde de paylaşmış olalım. Erkan Akbaş. 0538 052 1487 diyelim WhatsApp hattımıza tekrar hatırlatayım. 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyoruz. Buyurun gelin biraz Final Four konuşalım. Euroleague'de sezonun artık sonuna geldik. Yani eğer pazara kadar bu Final Four basketbol etkinliklerini konuşamazsak yaz boyu sadece transfer konuşacağız Euroleague'de. Yani çok basketbol konuşacak bir malzeme kalmayacak elimizde somut olarak. O yüzden bugünlerin kıymetini bilelim. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Devam edelim. Özgür Bey yazmış. Ne yazık ki basketbol kadın voleybolun gerisine düşeli çok oldu. Üçüncü spor konumunda şu an demiş. Yani uluslararası düzeyde çok fazla başarı elde ettiğimiz için işte Uluslar Ligi, Dünya Şampiyonası vesaire voleybol tabii ki önüne geçti. Yani en azından şey olarak söylemiyorum. Basketbolu bence hala daha fazla ilgilenen bir kitle var basketbolu diye ama en azından heyecan uyandırmak ya da medya algısı anlamında artık Filenin Sultanları'nın maçı var dediği zaman herkes bir dönüp bakıyor. Böyle bir fark var evet. Yani daha iyi de daha çok da sporcu yetiştirdiğimiz söyleyebiliriz. Ya bakın senelerdir oyun kurucu yetiştiremeyip devşiriyoruz mesela. En son benim aklıma net oyun kurucu olarak Kerem Tunçeri geliyor. O da işte 2010 Dünya Kupası'ndaki hatıralarla. Yani o yüzden genel yapı olarak en azından voleybolun biraz da basketbolun önünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani işte burada Fenerbahçe'nin Efes'in Euroleague şampiyonlarından bahsediyoruz. Orada Çevik Şampiyonlar Ligi'ni 7. kez kazanan ya da 8 mi bilmiyorum bir Vakıfbank gerçeği var. Final oynayan bir Eczacıbaşı var. Yani milli takım bazında basketbolda bir Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak yükseldik. Kulüp bazında bence çok iyiyiz. İşte Euro Cup'ta kadınları erkek Euro Ligi Euro Cup'ı kadınlarda aldık. Erkeklerde Euro Cup'ta final oynadık. Euro Lig'de Final Four'a çıkmış durumdayız şu anda bugün itibariyle. Başarılıyız ama orada çok sürdürülebilir bir yapı var. Çok dominant yani voleybol tarafında Türk takımları. O yüzden bir şey diyemiyorum. Yarın yarı finaller kısır skorlu geçer gibi sizin görüşünüz nedir ve oyuncu olarak kimi oynayalım? Bu bahis anlamında bir sorum. Onu bir sormak isterim. Emrah Bey mi? Emtah yazmışsınız ama doğrusu onu bilemedim. Yani kısır geçmesi muhtemel. Fenerbahçe iyi bir savunma takımı. Orada savunma özelliklerini bir kenara bırakıp Olympiakos hücum olarak yarışmaya kalkarsa bence risk artar. O yüzden savunma çok kritik olacaktır. Oyuncu olarak da kime oynayacaksınız onu bir maç saatinde açılıp görmek lazım. Yani nereden açıldı, ne yapıldı. Ben de değerlendireceğim bunu muhtemelen. O yüzden bir yarını görmek lazım onun için. İzmir'den Osman Gençoğlu. Yarınki ilk yarı finalin galibi şampiyon olur diyebilir miyiz? Sanki erken final oldu. Şampiyon olur diye kesin söyleyemem ama net favori olacağını söyleyebilirim. Yani şimdi öteki taraftan Valencia gelirse herkes diyor ya çok tecrübesiz takım diye. Tecrübesiz diye adamlar mesela Panathinaikos OAKA'da iki maçta yendi. Onların önünde tecrübe çok büyük bir set değil gibi düşünüyorum. O yüzden yarınki yarı finalin ilk maçının kazananı büyük favori olur. Ama şampiyon diyemem kesin olarak. Euroleague'de hiçbir şey belli olmuyor. Yani Valencia tarihinde ilk kez Final Four yaptı ama bu sene izlediğimiz Valencia çıkıp şampiyon olsa ki ben dün yüzdelik dilimlere böldüğümde %10 verdim Valencia'ya. Yani hem tecrübe faktörü hem işte burada seyirci faktörü olarak da Valencia herhalde işte Real Madrid, Fenerbahçe ve Olympiakos bir tık gerisinde kalabilir. Hem de işte oyuncu profili itibariyle orada çok önemli oyuncular var ama büyük anlarda göreceğiz. Panathinaikos serisinde de bir kısım gördük. %10 verdim ama çıkıp şampiyon olsa şaşırmam. O biraz takımların genel kimliği üzerinden yapılmış bir yorumdu. Yoksa oyun olarak Valencia herkesi terse yatırabilir diye düşünüyorum. Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyoruz. Bütçe yapılanması ile bu başarı küçümsenmeyecek bir düzey. Finalde Fenerbahçe Real Madrid eşleşmesi bekliyorum. Yeni sezon planlaması içerisinde Marco Guduric'i tekrardan takımda görmeyi çok isterim. İyi yayınlar diliyorum demiş Oğuz Gürbüz. Yani Marco'yu yeniden takımda görebilir miyiz? Marco Guduric her daim Fenerbahçe'ye geldiğinde iyi karşılanacaktır ama ne kadar ihtiyaç var bilmiyorum. Mesela Taylor Norton Tucker'ın kalması, Wade Baldwin'in kalması benim için yeterli. Orada işte Devon Hall gider, Trent Forrest gelir vesaire konuşulur. Orada üçüncül bir isim bulunur ama

0: Hem şöyle olabilir. Guduric'i Nando De Colo gibi bir rolde getirebilirsin. Yani kilit anlarda, ama orada da De Colo kadar güvenmezdim ben Guduric. Guduric ismine. Yani sorumluluk almaktan kaçınmıyor ama uygulama konusunda bence soru işaretleri barındırabiliyor. Bazen sevgili Ozan Demir yazmış. Bu arada bugün doğum günü kendisinin. Burada hep programlarda bahsederiz. İşte daha önce lisanslı tenis oynadığından, maraton koştuğundan ve buna karşın 1,97-110 kiloluk bir birey olduğundan çok da severim kendisini. Sevgili Ozan Demir'e buradan nice mutlu seneler dileyelim. Yaşını söylemeyeceğim, aramızdaki yaş farkı ayyuka çıkmasın diye. Buradan Ozan abiye de böyle bir jest yapmış olayım. Nice mutlu seneler buradan sevgili Ozan Demir'e. Bir de mesajı var, onu da okuyalım. Merhaba kardeşim, programı bağımlılık yapıyor, severek dinliyoruz. Eski Fenerbahçe oyuncularından bir tane oyuncuyu Final Four kadrosuna alma hakkın olsa kimi alırdın? İlave olarak bu arada Atina'dan haber geldi. Anlık Olympiakos maçı için 4.500-5.000 arası biletli Fenerbahçe seyircisi olacak. Bildiğim kadarıyla OAKA 17.000 kişilik. Yani burada dörtte birinden daha fazlasını Fenerbahçe seyircisi kaplayacak gibi gözüküyor. Bu iyi bir haber. Eski bir Fenerbahçe oyuncusunu Final Four'a götürecek olsaydım. Hadi bu soruyu size de soralım. Bu çok iyi bir soru ya. Programa iyi katkı yapmış oldu sevgili Ozan abi, Ozan Demir. Eski bir Fenerbahçe beko oyuncusunu Final Four'da kadroya ekleme lüksünüz olsaydı kimi alırdınız? Ben düşünmeden söylüyorum, Ekpe Udoh'u alırdım. Yani şu an kısa rotasyonu bence makine gibi. İşte Wade Baldwin, Taylor Norton Tucker. Orada aldığı sürelerde Nando De Colo bence çok iyi bir kısa rotasyonu var. Belki Devon Hall'dan katkı gelir geçen seneki Final Four gibi. Ama ben Ekpe Udoh'u alırdım. Sorumuzu son kez soruyorum. WhatsApp hattımızı hatırlatıp reklama gidiyorum. Eğer Fenerbahçe Beko'ya Final Four'da eski bir oyuncusunu ekleme şansınız olsaydı hangi oyuncuyu seçerdiniz? 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
5: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
6: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Radyo Spor.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Reklam öncesi bir soru yönetmiştik sizlere. Burada fikir sevgili Ozan Demir'den gelmişti. Final Four'a eğer eski Fenerbahçe takımlarından bir oyuncu ekleme fırsatınız olsa kimi alırdınız? Bu soruyu sizlerle paylaşmış olalım. Fikirlerinizi de bekliyoruz. Gelen mesajlar var, onlara bir bakalım. İbrahim Kutluay hiç düşünmeden demiş Gökhan Bey, bir bakalım. Evet, Oğuz Gürbüz, düzeltiyorum profil fotoğraflarınız birbirini andırdığı için. İbrahim Kutluay hiç düşünmeden, ya İbrahim Kutluay'ın bir 2.0 sürümü var Fenerbahçe'de şu an. Hani İbrahim Kutluay'ın çok büyük bir kariyeri var ama ben kendisinin de yapacağını düşündüğüm için. Özellik olarak maça aldığı sorumluluk, ağırlık olarak kendisine de mesela gönül rahatlığıyla Fenerbahçe'nin ta kendisi benzetmesini de yapabiliyoruz. Tarık Biberovic var yani. Ben o yüzden dediğim gibi, benim tercihim burada hatırlatmak gerekirse Ekpe Udoh'tu uzun rotasyonu için. Ya dediğim gibi kısa ve forvet rotasyonu bir şekilde tatminkar gözüküyor ama uzun rotasyonda bir Udoh katkısı ortalığı karıştırırdı. Karıştırır derken Fenerbahçe lehine bu arada, yanlış anlaşılmasın. Devam edelim. Nigel Davis yazmış bir dinleyicimiz. isminizi kontrol edeyim. İbrahim

Toprakçı'nın Ajda İsteyevsi Atina'da yani sınır dışı etmeleri muhtemel, taraftarların salona almaması, evinin camını taşlaması falan muhtemel. Yani Valencia serisinde takım 2-0 öne geçtikten sonra diğer maça 3-4 gün kala 19 saatlik uçuş, sadece gidiş 19 saatlik de bir dönüşte Hindistan tatiline gitti Ajda İsteyevsi. Playoff turunda yaptı bunu. Yani Fenerbahçe döneminden kendisini iyi hatırlıyoruz ama bu yaptığı hakikaten iş değil. Burada da yapsa çok büyük tepki çekerdi. Yunanistan'da da bence şu an çok sevilen bir insan değil. Hani tutup bundan sonra Olympiakos'la oynanacak bir Yunanistan Ligi final serisini falan tek başına sırtlayıp almazsa Yunanistan'da artık onun işi çok zor. Ki etik olarak da ben çok yanlış buluyorum. Yani 2-0 öne geçmiş olabilirsin. Karşındaki sert bir takım ve iki maçı da tek topla kazanmışsın. Sen nasıl 19 saat Hindistan'a uçup 19 saat geri dönersin? Business uçmuştur muhtemelen. Ekonomi sınıfı uçmamıştır Nacila İsteyus ama yani toplam 38 saatlik bir uçuşu iki maç arasında 96 saat varken yapmak gerçekten bana çok doğru gelmiyor. Yani sezon bittikten sonra yapabilirsin mesela. Acelesi var mı? Orada şu an büyük bir tepki o da Nigel Hayes-Davis. Ekpe Udoha evet ama Bogdan Bogdanovic'i alırdım. Bursa'dan Ali Bey. Buna da hiçbir şey diyemem. Marco değil ama Bogdan 2 seneye dönecek Fener'e. Bogdan valla şu an 34-35 yaşına geliyor. O yüzden Osman Bey atmış bu arada mesajı. Osman Gençoğlu. Ne kadar dönecekse, ne kadar çabuk dönecekse, ne kadar tez dönecekse o kadar iyi. Yaşar'ın bir şarkısı vardır ya. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Tez zamanda gelirse iyi olur. Bogdan Bogdanovic. Çabuk vakit geç olmadan diyelim. İhtiyaçtan dolayı Mirsat ya da Ekpe, onore etmek için de Damir Mrsić. Damir Mrsić de inanılmaz şutör. Ya Fenerbahçe tarihinde hep böyle çok iyi şutörler çıkmıştır bu arada. İşte yani lig düzeyinde en azından Melih Mahmutoğlu buraya yazarız. İbrahim Kutluay, Damir Mrsić, şimdi Tarık Biberoviç. Fenerbahçe hep iyi şutörler bulmuştur. Hatta hani İbrahim Kutluay değil ama Damir Mrsić ve Tarık Özen'de de bunları Balkanlardan bulmaları da çok özel bir şey. Yani kulüp kültüründe böyle bir oyuncu yetiştirme yeri var. Oyuncu bulma özelliği var şutör anlamda söylüyorum. Bence büyük başarı. Bogdan Bogdanovic demiş bir dinleyicimiz. Bu arada sevgili Ozan Demir öyle bir konu başlığı ortaya attı ki şu anda mesajlar yağmur gibi. Kendisine teşekkür ederim. Program aslında akıyordu ama bir bypass yapmış oldu kendisi. Nigel Hayes-Davis demiş Tuğrul Bey. Ya dediğim gibi Nigel Hayes-Davis'in bu sene Panathinaikos'ta aldığı kontrat çok büyük. İşte playoff ortasında tatile gitmesi, tavırları, oynadığı maçlarda çok iyi gözükmedi bana sorarsanız. Büyük bir çoğunda. Yani işte OAKA'daki Valencia serisinde kaçırdığı son saniye üçlükleri vardı büyük cesaretle. Paris basket maçında galiba görmüştük. Bir lig maçında da aynısı oldu. Yani çok iyi gözükmedi. Nigel Hayes-Davis satan memnun mu bilmiyorum. Fenerbahçe gitti diye Nigel memnun mu bilmiyorum. Ya, Taylor Norton Tucker geldi. Benzeri bir profilde. Aynı pozisyon değil ama. Bence Fenerbahçe memnundur. Alan çok memnun olmayabilir ama onu da söyleyeyim. Yıllık 5.7 milyon euroya 5.7 milyon dolara çok faydalı gözükmedi. En azından takımda geçirdiği 2,5-3 ay özelinde konuşmak gerekirse. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Bogdan Bogdanovic severiz severiz. Tabii ki bir Olympiakos maçı varsa ve o başını sallamalı Bogdan Bogdanovic diyorum. Panathinaikos'a yapmıştı bunu OAKA'da. Bir OAKA maçında Olympiakos'a da yapsa herhalde heykeli dikilirdi İstanbul'a dönüşüne. Orada yarı final final maçı arasında balmumu heykel için ya da ne bileyim neyden yapılacaksa ölçüleri alınırdı herhalde Bogdan Bogdanovic'in. Burak Bey, direkt Ekbey'i alırım savunma bakanı demiş. Bülent Bey, ya ben dediğim gibi hem savunma olarak hem uzun rotasyonda şu an Ekbey'i de olsa mesela çok başka olmaz mı? Bakın Veseli de demiyorum. Dikey sıçraması, atletizmi, zekası, devrilmesi, orta mesafe şut falan da atıyordu. Yani Ekbey'i de o dönem için çok özel bir oyuncuydu. Şu an olsa da Euroleague'i Allah pamuğu gibi atar birçoğu uzunu, öyle söyleyeyim. Ben Ekbey'i de o gözüm kapalı yazardım mesela. Selamlar, ben Ali Çoy'u alırdım eskilerden, oyun kurucu demiş. Valla ben 2001'li olduğum için çok bir fikir sahibi değilim kendisi hakkında, saygı duyuyorum. Buradan bizi dinliyorsa selam da yollayayım ama çok vakıfiyetim olan bir isim değil, o yüzden mesajınızı bu şekilde aktarmış olayım. Mersin'de Nur kardeşimiz yazmış. Selam abi, iyi yayınlar. Galatasaray'da transfer var mı? Varsa kimler? Yani şu an için benim bildiğim kadarıyla somut bir şey yok. Bu şekilde yanıtlamış olayım bu soruyu da. Selamlar Burak abi. Mersin'den Sercan. Bence o kafa OAKA'da kafa sallayacak eski bir oyuncu lazım. Sen anladın bence beni. Ben size onun yenisini söyleyeyim mi?

O Aka'da Bogdanovic gibi o kafasını sallayıp orayı yakacak yıkacak bir oyuncu var. Ki bunu bu arada sezon içindeki bir Panathinaikos maçında yaptı. Tarık Biberovic. Bu söylediğimi dediğim gibi yarın hepimiz maçı izleyeceğiz bir şekilde. Cumartesi sabahı konuşalım. O Aka'da bu sefer Panathinaikos değil Olympiakos karşısındaki dediğim gibi normal sezonda kariyer rekoru kırdı bu oyuncu. Zorlu O Aka deplasmanında Panathinaikos karşısında bu sefer de Olympiakos karşısında o kafayı sallayacak oyuncu Tarık Biberovic olacak. Benim düşüncem bu. Yarın akşam hep birlikte göreceğiz. Yani Bogdanovic'in bize o gün hissettirdiklerinin hepsini yarın ben Tarık Biberovic'in de hissettirmesini muhtemel buluyorum. Tabii muhtemel bulmakla beraber bunun içinde biraz da temenni var takdir edersiniz ki doğal olarak. Bence o da çok özel bir oyuncu. Büyük anlarda sorumluluk almaktan hiç kaçınmıyor. Jalgiris maçında serisinde önemli maçlarını gördük. Hakeza yine Playoff serisinden bahsetmiştik. Panathinaikos maçında önemli performanslarını gördük. Büyük maçlarda sorumluluk almaktan hiç çekinmedi. Gerçekten alfa bir oyuncu. Kendini de her geçen gün geliştiriyor. Yani Tarık Biberovic Fenerbahçe'nin işte burada bahsettiğimiz oyuncular gibi yıllar geçtikten sonra da hatırlanacak efsane oyuncularından biri olacak. Bu konuda ben hiçbir şüphe taşımıyorum. Aklımda hiçbir şüphe yok kendisine dair. Bir dinleyicimiz çayıyla bir fotoğrafını atmış. Dünya Çay Günü kutlu olsun diye. Dünya Çay Günü müymüş bugün? İsminize de bir bakalım direkt hitap etmek için. Şeymus Yüksek da varsa yani bilmiyorum doğruluğunu. Dünya Çay Günü kutlu olsun. Ben çok çay kültürü olan biri olmadığım için hani çok yakından takip ettiğim beni içine çeken bir gün olmadı açıkçası ama dediğim gibi buradan çay severlerin çay gününü kutlarım. Bu da ilginç bir an oldu programda. Pete Williams ve Emre Toros demiş. Emre Toros Bey. Ha Emre Toros isminizmiş pardon. Bilmediğim biri zannettim. Pete Williams demiş. Böyle 80'lerden 90'lardan oyuncular o dönem için hani Türk basketbolu çok fazla maalesef yayın olsun vesaire arşivlenemediği için takdir edersiniz ki dijital çağ bu kadar ya da ne bileyim diğer ülkelerde kadar gelişmediği için şu an 60'lardaki 70'lerdeki 80'lerdeki NBA'den bütün detaylara ulaşabilirken biraz günümüze nazaran çok güncel bir basketbol arşivi yok. 90'larda, 80'lerde. Hani Aydan Siyavuşları vesaire o takımları, o oyuncuların birçoğunu bilirim ama hepsini bilemiyorum maalesef. Burada da yaş haddinden yetişemiyoruz. Ne yazık ki devam edelim. İbrahim Toprakçı, Yan Veseli demiş. Vallahi olur. Olur. Ben Yudoğ'u tercih ederim ama Veseli'ye de bir şey demem. Sevgili Burak, Ömer Onan olur bence demiş Hüseyin Özgün. Ya Ömer Onan da büyük bir Fenerbahçe efsanesidir ama ben şey olarak düşündüm hani heyecan vermesi, orada olması, orada kupayı kaldırması gibi değil de orada kupa yolunda Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak oyuncu olarak düşündüm. Yani o yüzden biraz Ekpe Yudoğ'u buraya koydum. İhtiyaç olarak onu gördüm. İyi yayınlar Burak Bey. Levent Topsakal diyorum Mehmet Bey Kayseri'den. Bu arada Levent hocamız da burada Esport'a yayına geldiğinde cumartesi sabahları biraz sohbet ederiz. Gerçekten çok pozitif, çok olumlu enerjisi olan, çok kibar, çok da hoş sohbet biri. Buradan sevgili Levent Topsakal'a da selamlarımızı yollayalım. Gerçekten o da kıymetli bir kişilik. Konrad McRae, eskilerden hafızamda kalan vefat etti sanırım. Evet, Konrad McRae vefat etti. Buradan Allah'tan rahmet dileyelim yine Konrad McRae konusu açılmışken. Burak Bey NBA işini biliyor. Alpi Doğu'ya giderse her sene All-Star olur. Görüşüne katılıyorum. Olympiakos, Real Valencia. Bunların alayı fıs. Kupayı yeniden alırız Yasikevicius'la demiş Özgür Bey. Henry Turner ve Dallas Kamax isimlerini de önermiş geçmiş zamanlardan. Yani Real Madrid biraz belki diğerlerine nazaran form durumu olarak fıs olabilir Tavares'in de yokluğuyla birlikte ama diğer ikisi bana bilmiyorum. Yani Allah söyletiyor demek istiyorum söylediklerinizin. İnşallah fıs çıkarlar ama ben tabii biraz da temkinliyim ya da endişe demeyeyim ama biraz daha temkinliyim size nazaran. Buradan Özgür abiye de sevgili Özgür Meriç'e de selamlarımızı yollayalım. Güveniyor bayağı yarın için bu hafta sonu için Fenerbahçe'ye. Biz de güveniyoruz bakalım inşallah. Allah utandırmasın diyelim. Antalya'dan Ümit Ben iyi yayınlar. Beşiktaş Gain oyuncularının tatilde yaptıkları hakkında haberler doğru mu? Ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada iddia şu. Beşiktaş Gain'den Devin Dotson ve Jonah Matthews'un Bodrum'da yani ki biliyorsunuz playoff'a kadar liglerde bir ara var. O yüzden bunu anlaşılabilir buluyorum Nigel Hayes-Davis'in aksine.
bir tekne turu yaptıkları kız arkadaşlarıyla. Orada tekneye sipariş veren bir sipariş alan bir marketten yaptıkları alışverişin 18 bin liralık bir alışverişin ödemesini yapmadan kaç.

kaçtıkları, hani burada unuttu etti de değil, direkt kaçtıkları iddia ediliyor. Ya neden inanmadığımı söyleyeyim. Hani unutmuş olabilir, bir şey olabilir ama bizim 18 bin lira diye aslında çok büyük atfettiğimiz para 400 dolar civarı bir şey. Yani iki tane profesyonel basketbolcunun 400 dolar vermekten çok erineceğini düşünmüyorum açıkçası. Oraya kadar tatile gitmişken ödemeyip kaçtılar. Bu bence tamamen işte olay, haberin reytingini arttırmak için kullanılmış, cımbızla seçilmiş ifadeler. %100 kötü niyetli bir haber olduğunu düşünüyorum. Bakın şeyde değilim, hani bilemiyorum olmuştur olabilir noktasında değilim. Bence bu reyting almak için yapılmış %100 kötü niyetli bir haber. Ya diyorum ya, 18 bin lira bize bazen çok büyük geliyor ama yani Amerikalı iki tane basketbol oyuncusu, bunlar Beşiktaş'ta oynuyor, 400 dolar. Yani 400 doların çok onları zorlayacağını düşünüyor muyuz gerçekten? Ben düşünmüyorum. O yüzden dediğim gibi, bakın atlamıştır, ödememiştir, şey oldu da söyleniyor. Yani kıyıya dönünce ödeyeceğiz sözü vermişler. Unutmuş olabilir. Yani kaçacağı bir şey yok ki. Ya yani enteresan, gerçekten enteresan. Bu çok saçma bir haber ya. Hani şey olarak başlığı verebilirsin belki. O da çarpıcı olmaz, kabul ediyorum. Hani bir gazetecinin bunu yapmasını, ama takdir ediyorum derken anlayabiliyorum. Onu bir cümlemi revize edeyim. Şey anlayabiliyorum. Hani ödemeyi unuttular, marketten yaptıkları alışverişi ödemeyi unutup geri döndüler desen çarpıcı olmaz. Ama markete borç takıp kaçtılar gibi bir yaklaşım, yani dediğim gibi bunlar Amerikalı profesyonel sporcular. Yani burada çok bir gerçekçiliği yok ya, mantık çerçevesinde değil. Yani dediğim gibi unutmuş olmalarını anlaşılabilir buluyorum ama neden kaçsınlar? Yani velhasıl haberlerle ilgili de onu da söyleyebilirim. Bana çok makul, mantıklı gelmedi açıkça söylemek gerekirse. Pero Antic tam bir lider demiş bir dinleyicimiz. İsminize bakalım bakalım bakalım. Yücel Akbaba. Yani Antic büyük bir liderdi. Ona da dün arkadaşlarımla konuşurken şeyden bahsettik. Kızılyıldız'da burada oynanan bir Fenerbahçe maçında Kızılyıldız'dayken bench'te o dönem Dušan Olimpijević'e bağırmıştı vesaire diye konuşuluyordu. Dušan tabii o dönem genç bir koçtu ama ondan bahsedildi. Şimdi olsa dedim herhalde çok net bir şekilde kadro dışı bırakılır. Yani Pero Antic de çok büyük bir kariyer ama yani genç bir koça öyle davranması taraftarların önünde bence çok şık değildi. Dün konusu açıldı diye bu arada bundan bahsediyorum. Pero Antic iyi bir lider ama ihtiyaç olarak bence şu an Final Four'da Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecek oyuncu o olmayabilirdi. Karim Abdülcabbar. Ya Fenerbahçe'de oynamadı ama pivottur her türlü. Yollayın gelsin yani, ne diyeyim, ihtiyaç olacaktır. İnşallah özellikle yarı finalde. Finalde belki daha farklı şeyler konuşuruz ama Cambridge Žalgiris son maçında sergilediği performansa yakın bir şey sergiler. Yani aksi takdirde Milutinov, Vezenkov, Donteol gibi atletik oyuncular, Vezenkov atletik değil ama yani boyalı alanı aktif kullanan oyuncular ciddi sıkıntı yaratacaktır. O yüzden burada Cambridge'in performansı önemli. Ben geçmişten bir oyuncu getirseydim de pivot seçerdim. Bu arada Nigel Hayes Davis'in şu anda bir mesaj geldi. Hadi ismi paylaşmayayım yani, yanlış anlaşılma olmaması adına, ama Fenerbahçe'deyken de bu sezon içi tatilleri çok sık yaptığını belirtti bir dinleyicimiz mi diyeyim. Tam dinleyici olarak sıfatlandırmak da doğru olmaz ama Nigel Hayes Davis'in burada da aslında bu sezon içi tatilleri yaptı. Demek ki işler kötü gidince göze batıyor. Yani burada mesela kamuoyu çok fazla ilgilenmedi bu durumla bildiğim kadarıyla. Ya da işte az önce program başında deniyor ya, basketbol hak ettiği talebi görmüyor medya tarafından diye. Belki de bunun avantajlarından biri bu olmuştur Nigel Hayes Davis için o dönemde. Evet, son olarak yaklaşık 7 dakikamız var. Ne yapalım biliyor musunuz? Final Four öncesi basın açıklamalarına bakalım bir Fenerbahçe tarafının. Heyecanlıyız. Burada gelecek açıklamalar da önemli. Bir haber daha notlarım da gözüme ilişti. Ona da bir çok kısa göz gezdirelim. Ergin Ataman'ın kulüpten ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili çok fazla söylenti vardı biliyorsunuz. Playoff'ta elenilmesinin ardından Yana Kupulos bununla alakalı bir açıklama yapmış kendi Instagram hesabından. Bu anları unutup insanları ve yaşananları değersizleştiren herkes takımımızı sevdiğini söylemeye hak etmiyor. Daha sonra konuşacağız çünkü yapacak işlerimiz var. Not bugünkü buluşma noktamızın neresi olduğuna bakın. Yani onlar şu anda hedef olarak herhalde finalde Olympiakos'u alaşağı etmeye hedefliyorlar Yunanistan tarafında. Sonrasında herhalde tekrardan oturulup konuşulacak. Ben bir ayrılık bekliyorum ama onu söyleyebilirim.
Bir dinleyicimiz Luigi Datome ismini yazmış bu arada. Geri döndürüleceklerden. Onu da okumuş olayım. Saras ve Nando De Colo'nun açıklamalarına bakalım. Sezon boyunca savunmamız çok önemliydi. Özellikle sayı bulamadığınız anlarda savunmaya önem vermeniz gerek. Bizim temelimizi bu oluşturuyor. Hücum tarafında da sezon içerisinde çok önemli gelişim kaydettik. Kadromuzda önemli isimler var. Umarım bunların hepsi yarın Olympiakos karşısında bir şekilde sahaya yansıtmayı başarabiliriz demiş Sarunas Yasikevicius. Devam edelim. Panathinaikos'un sahasında Olympiakos'un şampiyonluğunu engellemekle alakalı ne kadar mesaj aldınız? Bu arada Sarunas Yasikevicius daha önce Panathinaikos'ta da oyuncu olarak bir Euroleague kazanmıştı. Öyle de bir bağları var, onu da söylemek lazım. Tabii ki bu durumun herkes farkında. Buna cevap vermeye bile gerek yok. Güzel bir mücadele olsun. Bizim amacımız tabii ki kazanmak. Daha sonrasında tüm konuşmalar ve söylenilenler unutulacak. Yani mesajın bir önemi yok zaten. Herhalde şampiyon olmak için gidiyor oraya Saras. Yani Panathinaikos değil, başka bir yerde de. OAKA değil, başka bir yerde de oynansa. Hedef aynı. Diğer koçlar bu salonda bulunduğu Yorgos Bartsokas'ın müthiş bir kariyeri var burada. Sağ kenarına baktığınızda her yer aynı aslında. Telekom Center'da olmak çok büyük bir memnuniyet. OAKA'dan bahsediyor sponsorlu ismi. Biraz farklı hissedeceğiz tabii ama önümüzdeki maça odaklanıp görevimizi yerine getirerek bir sonraki karşılaşmaya bakmamız gerekiyor demiş koç Saras Yasikevicius. Son olarak da burada çok fazla şey konuşuluyor. Yarı finalde tek bir eleme maçına çıkacağız. Ben açıkçası sorduğunuz şeyi çok düşünmüyorum. Soru da şu bu arada. Hem oyuncu hem koç olarak iki kez üst üste Euroleague şampiyonu olma ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunculuk döneminde vardı çünkü bu. Barcelona üstü Maccabi bildiğim kadarıyla ama bir check etmek de lazım. Benim tek düşüncem takımın başarılı olabilmesi için en iyisini yapabilmek. Biz daha basit bakıyoruz meseleye. Sıradaki maça bakıyoruz. Bu tip şeylere çok odaklanmıyorum. Basın toplantısından çıkıp bir sonraki antrenmana gitmeyi düşünüyorum şu an sadece. Üst üste iki kez şampiyon olmak harika olur ama kazanmak çok zor. Bunu başarmak çok zor. Şu anda tamamen bunu nasıl yapabiliriz? Buna odaklanmış durumdayım demiş koç Saras Yasikevicius. Nando De Colo'nun açıklamalarına bakalım. Onunki biraz daha dokunaklı çünkü bir daha bir Nando De Colo bulamayacağız. Avrupa basketbolunda orası aşikar. Bu kariyerimdeki son sezon olacak. Fenerbahçe Beko'ya katılma fırsatı benim için müthiş bir imkandı. Eşimle bunu konuştuğumda da hadi gidelim dedi. Fenerbahçe ile gerçekleştirmek istediğimiz büyük hedefler var. Final Four'da olmak benim için müthiş hissettiriyor. Son ana kadar bunun keyfini çıkartmaya çalışacağım dedi Nando De Colo. Kariyerinde de 2 Euroleague şampiyonluğu olduğunu hatırlatalım Nando De Colo'nun. Ben gergin hissetmiyorum açıkçası. Üzerimde bir baskı yok. Üzerimde olumlu bir baskı var. Bunun da iyi bir katkısı olacaktır. Oyunumuza bu baskıyı iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bu da bizim tüm sezon boyunca yaptığımız hazırlıklardan geçiyor. Yapmamız gerekeni yapacağız. Takım olarak hareket edip elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağız. Burada bulunmaktan heyecan duyuyoruz. Kupayı kazanmak için son ana kadar mücadele edeceğiz diye de eklemiş Nando De Colo. Son olarak adınız Bruno, Nando Bruno, Alfred, Andre De Colo. Neden bu kadar fazla adınız var? En sevdiğiniz isminiz hangisi? Bu biraz enteresan bir soruymuş bu arada. Kim yöneltti merak ettim. Harika bir soru. Bu bir Fransız geleneği. Her zaman ailemizi mutlu etmek istiyoruz. Benim adım Nando De Colo. Diğer isimler babamın ve dedemin isimleri. Ama bu isimleri hiç kullanmıyorum. Sadece Türkiye'deki resmi evraklarda kullanıyorum. Çünkü tam ismime ihtiyaçları oluyor diye de böyle no context bir soruya, no context bir yanıt vermiş Nando De Colo. Çok büyük oyuncu. Onun Fenerbahçe'de bir Euro kazanmasını istiyorum. Yani daha önce ilk geldiğinde çok heyecanlanmıştım. O dönem bu arada hani 2019. Ben de 18 yaşında basketbol oynuyordum hala. Benim için büyük bir heyecan kaynağıydı. Çocukluğumdan beri çünkü hani daha bundan 10-15 senedir falan ailemle Euroleague takip ediyorum. De Colo'yu görmek beni çok heyecanlandırmıştı. Bir De Colo'nun Fenerbahçe formasıyla elinde Euroleague kupasının olduğu bir enstantane yakalarsam direkt çerçeveletip duvarıma asarım, öyle söyleyeyim. Ki ben bir Beşiktaş taraftarı olduğumda zaman zaman söylüyorum. Bunlar güzel şeyler. Basketbolun güzel tarafları bunlar. Hikayeler barındırması güzel. Bunlardan keyif almak lazım. Bu iş hangi takımı tuttuğunla da çok alakalı değil çoğu zaman. Dediğim gibi De Colo çok saygı duyduğum. Euroleague tarihi boyunca en sevdiğim oyunculardan biri izlediklerim arasında. O yüzden inşallah Fenerbahçe Beko ile birlikte Euroleague kupasını Nando De Colo'nun kucağında görürüz pazar akşamı.
Burak Bey selamlar. Hakemler henüz belli olmadı. Ne zaman belli olacak? Rakipten çok

0: hakem kararlarını önemsiyorum. Bu durumdan çok canımız yandı. Vakti zamanında iyi yayınlar demiş Bülent Bey. Zannediyorum herhalde ya bu akşam ya da yarın gündüz saatlerinde açıklanacaktır maçın hakemleri. Bugün bekliyorum açıklamayı da bu arada. Bunu da bu şekilde yanıtlandırmış olalım. Bir duyuru yapmak istiyorum. Bir YouTube kanalı açtım. Burak Alaca hesabı olarak erişebilirsiniz. Zaten Burak Alaca yazdığınız zaman en yukarıda ilginç bir şekilde henüz video olmamasına rağmen o kanal çıkıyor. Kendi fotoğrafım yok, bir logo. BVA harflerinden oluşan. Bu akşam itibariyle ya da zannediyorum yarın videoya girecektir. Futbol üzerine bir kanal bu arada. Orada da içerikler paylaşmaya başlayacağım. Bugün henüz basına yansımamış. Bu spekülasyon değil ama Beşiktaş'a teknik direktör fikirlerim, önerilerim var. Bunlar dediğim gibi transfer iddiası anlaştılar bitti diye değil. Yakıştırdığım birkaç isimle alakalı bir video hazırlayacağım. Desteklerinizi de bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına buradan size bir çağrıda bulunmuş olayım. Dediğim gibi yazdığınızda zaten en üste çıkıyor. Mavi beyaz logolu bir kanal. Buradan Radyo Spor ailesinde desteklerini rica edeyim diyelim. Evet, süremiz var mı diye bir göz ucuyla bakıyorum şu an. Devam mı? Süremiz varmış, güzel. Evet, dediğim gibi buradan bundan sonrası için futbol içeriklerini de YouTube tarafından paylaşacağım. Burada zaten basketbol benim en sevdiğim şeylerden biri. Futbolu da çok severim. Burada zaman zaman futbol programı da yapıyorum. Denk gelmişsinizdir. Dün hatta kendi adıma çok büyük bir şerefe eriştim. Çocukluğumdan beri büyüdüğüm işte maç anlatımlarıyla, programlarıyla, ateş arabalarından bahsetmiştik dün de biraz. Sevgili Ercan Taner'le program yapma şerefine nail oldum. Yani genel itibariyle şu sıralar güzel bir enerji hissediyorum. Güzel pozitif duygularım var. İnşallah bunu bir şekilde hem bu vesileyle hem de radyo vesilesiyle hem de YouTube vesilesiyle sizlere bir şekilde hissettirebilirim. Dediğim gibi futbol içerikleri için burada oyuncu analizleri. Yani hani çok fazla da izlediğimiz için hani bu yönümü belki çok bilmiyor olabilirsiniz ama en azından gözlemleme fırsatınız olur. Oyuncu analizleri, oyuncu önerileri, maç analizleri gibi videolar için de Burak Alaca YouTube kanalına sizi davet etmiş olayım buradan. Çok teşekkür ederim programa verdiğiniz katkılar için. Sevgili Ozan Demir'in sorduğu soruyla birlikte yani Final Four öncesi Fenerbahçe'ye eski oyuncularından hangisini katmak istersiniz sorusuna da çok büyük bir talep oldu gerçekten. Program zaten bir şekilde akıyordu ama bypass etti programı. Daha da hızlı akmaya başladı. O da programa katkılarından ötürü kendisine teşekkür eder. Tekrardan mutlu seneler dilerim kendisine de. Evet, 6. adamdan bugünlük bu kadar diyelim. Yarın tekrardan aynı saatte buluşmak üzere. Hatta Anadolu Ateşi'ne de ben olacağım yarın. 12-2 arası yarın tekrardan buluşmak üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.

0: sen gibi vefasızım.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Ettire'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden Perşembe, Mert Elam'la birlikteyiz. Mert hoş geldin.
1: Hoş buldum Ali abi, sen de hoş geldin.
0: Üzerindekini hoş bulduk. Gene böyle bir şey olarak atmışsın, çıkarmışsın, üzerine tekrar böyle omuzlarına koymuşsun. Neden?
1: Giysem çok sıcak oluyor, giymesem biraz üşüyorum.
0: Yaz biraz gecikti mi?
1: Omuzu atmakta buldum. Valla yaz gelir gibiydi.
0: Haziran'a geldik.
1: Sonra fikir değişti tekrar. Evet. O bir hafta boyunca İstanbul'da aralıklarla bayağı yağmur yağacak.
0: Peki bu durum senin enerjini etkiliyor mu?
1: Benim işime geliyor.
0: İşine geliyor sebep?
1: Ben yürüyüşler yapıyorum. Çok sıcakta yapmak da çok iyi değil güneşin altında. Dün tabii çok da yağmur vardı. Dün başka bir sebeple yürüdüm. Şemsiye de almadım yanıma. Bayağı da ıslandım. Ama o da güzel. Bugün de böyle bulutlu havada, güneş olmadan güzelce yürüyüşümü yaptım. O açıdan iyi. Tam ideal bir de sıcaklıktır. 19-20 derece. Yağmur da olmadığında bu hava sabitlenebilecek bir hava. Bunu konuşuyoruz zaman zaman seninle. O yüzden benim işime geldi bu havalar.
0: Evet. Peki bu durum enerjini etkiliyor mu?
1: Yok, işte işime geliyor. Daha şey yok. Çok sıcak olunca daha enerjisiz olduğumu düşünüyorum. Bu havalar ideal yani. Enerjimi olumlu anlamda.
0: Kaç mesela? Etkiliyor. Kaç yani? Bize rakamlarla konuş.
1: Telefonum %5 yani, şu an.
0: Kaç?
1: %5.
0: Gerçekten mi?
1: Gerçekten.
0: Neden?
1: Neden? Ben gece şarj ettim diye düşünüyordum. Sabah da...
0: Abi çık programa girme, git telefonu şarj et ya.
1: Bu nasıl, gösteriyorum da.
0: Gözükmüyor bile telefon. Açmıyor bile kendini.
1: 5.
0: Arabada koyarsın şimdi.
1: Arabada koyacağım zaten, oraya kadar dayansa.
0: Şu bende olsa ben programa çıkamam.

0: Mazeret bildiririm, çıkamam programa.
1: Öyle mi? Düşündüm böyle şarj istesem mi diye de sonra.
0: Var burada. Gelirim. Seninki nasıl şey? Eski tarz mı?
1: Type-C.
0: Dur ben sana vereyim.
1: Yok ya, bir acelem şeyim yok.
0: Şanslı günündesin bak, şanslı günündesin.
1: Öyle mi?
0: Çantamda,
1: her zaman olmaz.
0: Çantamda şarjım var. Neden?
1: Ben taşımıyorum mesela yanımda.
0: Ne?
1: Şirket içi, arabada var.
0: Ben de taşımıyorum ama dün gece dışarıda olacağım için şirketten çıkarken telefonumuzu %100 yaptık yani Mertel'im. Biz bunları düşünüyoruz. Öyle senin
1: telefonu
0: gibi.
1: %100 yapıp bir de yanına şarj aleti mi aldın, ne olur ne olmaz diye.
0: Şarj aletimi taşımadım. Telefonu %100 yaptım, öyle çıktım.
1: He. Sonra döndüm bugün şarj
0: aleti. Yani deliysek o kadar da değiliz.
1: Tamam, olabilir canım, bilmiyorum. Gün içinde çok kullanacaksındır, bitecektir, lazımdır. Peki o zaman senden çok kısa bir ara isteyeyim ben.
0: Çok kısa bir arayla o şeyi tak da ben...
1: Buradaki prizin yeri de çok, o kadar zor ki.
0: Doğru.
1: Yukarı doğru takıyoruz.
0: Aynen.
1: Masanın altında ters duruyor şu anda
0: prizimiz. Öteki türlü olsa hayat kolay olurdu. Böyle biraz mücadele etmen gerekir ki. Priz ters olsun ki biraz mücadele et ve zorlan. Heh, bak. Şimdi kendime geldim. Ses. Bak şimdi kendime geldim.
1: Evet.
0: Şu an sen onu taktın diye benim enerjim yükseldi.
1: Valla.
0: Evet. Peki telefon %5 sen?
1: Ben bilmiyorum ya, çok hissedemedim bugün. Enerjisiz
0: değil. Düşük değil ama enerji.
1: Ya düşük değil, çok yüksek değil. Orta şeker diyelim.
0: 63. En sevmediğim şarj.
1: Yani arada
0: ne olduğu belli değil. Ne olduğu belli değil. İyi misin, kötü müsün belli değil ne oldu.
1: Takmak için erken şarja ya da çok da güvende vermiyor sana 63. Benim de 63 şu anda. Sen nasılsın bu arada?
0: Ben iyiyim. Bende bir şey yok. Sabah daha enerjim daha düşüktü. Sabahki programda. Hı-hı. Şimdi iyiyim. Şimdi kendime geldim.
1: Tabii senin için dün çok yorucu geçti. Dışarıda.
0: Bir de yaşlandım artık yani. Hani o yüzden de öyle olmuyor. Eskisi gibi değil. Sabah değil onu mi konuşuyorduk biz de. Öyle çok kaldırmıyor artık. Kolay olmuyor yani. Ama şimdi iyiyim. Şimdi Halil Demir demiş ki Beşiktaş yönetimi Önder Hoca'yı sportif direktör olarak getirdi. Peki bir yıldır Serkan Reçber'in çalışması vardı. O ne olacak demiş.
1: O Serdal Dalı'ya devretti çalışmalarını. Serdal Dalı da Önder Özen'e herhalde verecek. Böyle böyle bizim çalışmalarımız.
0: Orada bir devamlılık vardı. Esas olur mu sence?
1: İşte bu dediğim zaten gülerek biraz sırıtarak söylüyorum. Olmaz tabii yani. Böyle bir devamlılık genelde olmuyor. Hatta ne düşündüm biliyor musun? Programı yerken Hakan Safi'nin açıklamaları vardı televizyonda. Şey geçti içimden. Hani birçok yıldız oyuncu söylüyor. Hani bu iş kulüp menfaati ise seçilemese dahi hani o yıldızların kulübe kazandırılmasında Aziz Yıldırım'a destek verir mi, vermeli mi? Bu yıllardır da hep düşündüğümüz şeyler ama olmuyor mesela orada da. Hani Hakan Safi istese büyük ihtimalle Aziz Yıldırım istemez.
0: İstemeyebilir.
1: Yani bu Aziz Yıldırım Hakan Safi olarak bakmayın yani. Göreve gelen başkan, kaybeden başkan olarak bakın, çok değişmiyor. Ve ben böyle bir birliktelik de bilmiyorum, örneği oldu mu Türk futbolunda yakın zamanda dört büyükler üzerinde. Hani bir seçime giriliyor. Biri bir vaatte bulunuyor. Seçilemiyor ama o vaat işte seçilen başkana aktarılıyor. O da ya ne güzel düşünmüşsünüz, biz bunu uygulayalım diyor. Mesela böyle kaç örnek vardır acaba? İllaki vardır herhalde. Ama transferde var mı mesela böyle bir örnek? Hani bu başkanla anlaştığını diğer başkan, göreve gelen başkan kabul etti, takıma kazandıracak gibi. Olmuyor. Olması da gerek aslında. Burada da Beşiktaş özelinde de Serkan Reçber'in raporu tabii ki bir devamlılık esasıyla Önder Özen'e iletilir. Normalde Önder Özen'in de fikri çok şey değilse, farklı değilse Serkan Reçber'den onun üzerinden devam edebilir. Yani illa sıfırdan kendi şeyini yapmak zorunda da değilsin.
0: Keşke öyle olsa da
1: işte hani evet, pek olmayacağını ben de düşünüyorum.
0: Öyle olduğunu. Dinleyicimiz demiş ki memleketçe duyduk şarjın prize takılma sesini, hepimizin enerjisi yükseldi demiş.
1: Değil mi? Tak diye
0: vallahi. Katılıyorum ben de, öyle oldu.
1: Çok rahat oldu. Bak hemen %11'e çıkmış.
0: Çıkar. Benim şarjım çok şey etkili. Biliyor beni tanıdığı için ona göre şey yapıyor kendini.
1: Bunun da şeyleri var mı böyle kategorileri?
0: Valla olabilir. Şimdi
1: daha iyisi, bana, daha hızlısı.
0: Bana onu sorma.
1: Mesela elektrikli olabilir. Arabalarda hani o şarjlarda hızlar değişiyor değil mi?
0: Bunlarda da var galiba.
1: Bunlarda da.
0: Adaptöre göre değişiyor galiba. Ekstra. Kabloya göre değişiyor galiba.
1: Mesela benim arabada kullandığımda şey uyarısı yazıyor. Yavaş şarj diye. Sende oluyor mu öyle bir şey? Çıkıyor mu?
0: Yok.
1: Telefonda. Bende direkt yazıyor taktığımda. Telefonda yazıyor.
0: Telefonu yavaş şarj. Ha.
1: Yavaş şarj diye yazıyor.
0: Allah Allah.
1: Allah.
0: Peki onu sen manuel olarak değiştirebiliyor musun?
1: Yo, taktığımda işte ortaya
0: kırdım
1: çıkıyor.
0: Kırdım o zaman. 5000 lira daha kırdım senden.
1: Niye?
0: Yavaş şarj ediyormuş telefonu. Araban.
1: Demek ki dün, arabadan değil, kablodan.
0: Dün işte şeye girdin. Söyle ismini. Şey yollara girdin.
1: Tamam o evet. asfalt gitti, olmayan
0: yollara girdim. 2 günde 10 bin kestim senin arabadan.
1: Ama şarj kabloyla ilgilidir.
0: Kabloyla mı ilgili?
1: Arabayla değildir. Kablo benim kullandığım kablo.

0: İyidir.
1: Tamam o zaman. Diyecek bir şeyim yok. Ali abi, Mert Eleman'ın en verimli ve full kapasiteli dönemi hangi dönemi diye sorsak? Bekarken, evliyken ve baba olduktan sonraki diye ya, üçe ayırsak müthiş, hangisini seçer?
0: Müthiş bir soru bence.
1: Demiş. Bir kere adam daha yeni baba oldu. Hani sabah eleştiriyordum ya, taraftarlar hemen karar veriyorlar diye. Hı-hı. Takımla alakalı. Şimdi baba olduktan sonra
0: bir şey oluşmadı mı sende?
1: Daha bir şey yok. Daha 42 gün olmuş. Öğlen konuşuldu. Bekarken ve evliyken kıyaslarsam sanki evliyken daha verimliydi. Hı-hı. Mert. Öyle düşünüyorum ben. Bekarken de gayet iyiydi ama evliyken
0: biraz
1: daha iyi olabilir diye düşünüyorum.
0: Olgunlaşmış olabilirim. Evet. Onun farkı olabilir.
1: Olabilir. Yani böyle bir hani saçma bir cevap oldu ama ben öyle düşünüyorum. Ben Ali abiyi yer altında dizi mi?
0: Dizi, yer altı.
1: Yer altındaki Boza'ya, Mert abiyi de Haydar Ali'ye benzetiyorum demiş.
0: Hmm, Haydar Ali Boza'da herhalde diğer başrol. Uras Kaygılaroğlu tahminimce. Ha. Diğeri de diğer başrol. İki başrol gibi sanki. Ben çok izlemedim de.
1: Ben de hiçbir
0: fikrim yok. Bakmıştım.
1: Acaba hatta şey diye düşündüm. Yanlış bir şey var mı diye.
0: Yok yok, normal.
1: Hani yani. Dikteyle söylemişsin. Yok. Yanlış bir şey olmasın.
0: Yer altı dizisi bayağı da popüler.
1: Bakalım şöyle bir mesajlara.
0: Bir alt bant geçiyor Ali abi ama Leroy Sané Almanya milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almış. Almanya'nın kadrosu.
1: Evet, Almanya'nın kadroda açıklandı.
0: İngiltere'ninkinin de yarın açıklanacağını ben okudum.
1: Bakalım Almanya'nın kadrosunu
0: açıklayacak. Almanya'da da zaten Nagelsmann sürprizler olabileceğini söylüyordu. Kaç kişilik? 26 kişilik herhalde bir liste. Benim önümde şu an buldum. Forvet olarak Havertz, Denis Undav ve Nick Voltemade'yi çağırmış Nagelsmann. Amiri'yi görüyorum. O da adı Galatasaray'la da anılan bir hücuma yönelik orta saha oyuncusu. Muziala'sı, Goretzka'sı, Sané'si, Wirtz'i. Savunmada Tah, Rudiger. Orta sahada Pavlovic. Kimmich bek oynuyor, sağ bek. Kalede de Neuer. Bu arada asıl olay orada Neuer. O da Amami takımını bırakmıştı ama Dünya Kupası'yla birlikte tekrar geri döndü. Baumann ve Nübel'le birlikte 3 kaleci.
1: Bir sakatlık olmadığı sürece birinci tercihim Neuer olacak demiş. Nagelsmann. Baumann'ın da moralinin bozulduğu ama hani çok da bir şey diyemediğini okudum.
0: Valla Ter Stegen de yıllarca çekti Neuer'den.
1: Evet. Goretzka az süre bulan ama kadroya alınan oyunculardan
0: Goretzka'yı
1: biri.
0: Goretzka'yı hatta ilk 11 oynatacak. Evet, zaten, onu da net söyledi.
1: Aynen, bekleniyordu. Musiala sakatlığını atlattı, geldi. Florian Wirtz çok önemli bir isim.
0: Karl var, ben onu atladım. Karl genç var. Bayern'den. Evet. Lennart Karl'ı da almış.
1: Ortemade. Kai Havertz var. Bakıyorum şöyle bir. Kimmich, Pavlovic, Rudiger.
0: Sol stoper, Schlotterbeck.
1: Evet.
0: Rudiger çağrılıyor muydu Alman milli takımına?
1: Çağrıldı.
0: Son dönemde. Hani bırakmamış mıydı o? Mesela Almanya'nın savunma İkilisi Rüdiger Tah mıydı ki hep? Bende hep Schlotterbeck Tah gibi kalmış ama.
1: Bence Tah'la Rüdiger oynar.
0: Hep onlar mı oynuyordu bu süreçte? Ben
1: Pascal Gross'u burada neye öldü? Orta saha. Yazmış ki.
0: Orta saha olduğu için herhalde. Evet. Orta sahaları da oraya yazmışlar.
1: Evet, Alman milli takımı açıklandı. Sané de kadroda. Biliyorsunuz Sara Galatasaray'da Brezilya milli takımına önceden davet almıştı. Hazırlık maçları döneminde. Ama sonra Dünya Kupası için açıklanan kadroda yer almadı. Ama Sané zaten Almanya milli takımında da sürekli oynayan bir oyuncu. O da Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda kendine yer buldu. Şimdi şöyle bir bakalım. Mert dişlerini yaptırırken çok verimliydi demiş bir dinleyicimiz. Murat İzmir'den yazmış. Mert abinin oğlu Alp. Hele bir yaşına girsin, o zaman daha çok verimli olacak demiş.
0: Öyle mi?
1: Hadi çünkü bakalım. Çocuk masraflarına yetişmek için tatiller azalacak ve daha çok çalışmak zorunda kalacak demiş. Evet. Ama geçen gün Alp'i ben şeyde gördüm.

0: Astoria'da gördüm.
1: Ha, yanlış. Yanlış ha? Görmüşsün.
0: Niye, Astoria'da değil miydi?
1: Astoria'da değil.
0: Neredeydi?
1: Şeyde. Kasımpaşa tarafındaki.
0: Kasımpaşa'dakinde miydi?
1: Bize şeyde. Tamam.
0: Orada sıradaydı. Evet. Şey almış, bankamatikten numarasını almış, bekliyordu Alp orada. Yani hani siz zannediyor musunuz ki Mertelen bununla durur, şey olur?
1: Durmaz gibi gözüküyor şimdilik.
0: Almanya'dan Abdülhalit Karababa. İsme bak.
1: İlk defa böyle bir isim okuduğunu düşünüyorum.
0: Yani neredeyse Osmanlı padişahı. Anladın mı?
1: Abdülhalit
0: Karababa. Güzel isim. Dün final maçını izlemedim. Sarı kart gören kaleci oldu mu demiş. Merak ettim. Olmadı ne yazık ki.
1: Olmadı ya. Ama daha önümüzde çok final var.
0: Evet. Yanına bile yaklaşmadı hatta.
1: Türkiye'de kupa finali var. Yarın. Açarlar mı bilmiyorum. Pazar günü playoff finali var. Sonra Konferans Ligi finali var. Sonra bir de Şampiyonlar Ligi finali var. Açıldığı takdirde ben hepsine bakacağım.
0: Deneyeceksin.
1: Denemelere devam edebilirim.
0: Mehmet Ünlü %20 en alt limitimdir demiş. Onun altına düştüğü an şarja takmam lazım.
1: Takamadığında peki yani. Bazen olur ki takamazsın.
0: Ya mesela sen şimdi şirketteydin. O telefon nasıl %5'e kadar geldi de şarja takılmadı? Bunu bana bir açıklar mısın mesela?
1: İşte üşendim birine sormaya. Arabada vardı. Ona da gitmedim. Nasıl olsa idare ederim. Arabada takacağımı bildiğim için. Ama götürür beni diye düşündüm.
0: Arabada yavaş şarj ediyor. %5 benim... sen şeye gidene kadar, Ataşehir gidene kadar %8 olacaktı.
1: Yok ya, bir saatte ben onu %40'lara falan getirirdim ya. En az. Evet. O da beni idare ederdi.
0: Şarj aletlerinin hızlısı ve yavaş olanı varmış. Telefonun ekranında yazarmış. Hızlı mı yavaş mı şarj edildiği. Kablo değil, adaptör burada etkileyici, belirleyici oluyormuş.
1: Mesela seninkini taktım. Bir şey yazmıyor. Ama 39 dakikada %80'e çıkacağını vaat ediyor galiba. Dikkat ettin mi hiç ona, şu yukarıda yazana?
0: Ne yazıyor?
1: Bir dakika geçti de 39D yazıyor, yanında da %80 yazıyor. Herhalde 39 dakikada %80'e çıkaracağını söylüyor.
0: Ha, ben hiç öyle bir şey görmemiştim hiç.
1: Dikkat
0: sen
1: et bak.
0: Telefonu şey güncelledin mi?
1: Şurada yazıyor bak. Bilmiyorum güncelledim mi.
0: Aa doğru.
1: Sende de çıkıyor olabilir.
0: Şey gibi olmuş, elektrikli arabalar gibi olmuş.
1: Onlarda da mı öyle
0: elektrikli
1: şey yapıyorlar?
0: Elektrikli arabalarda diyor ya işte şu kadar dakikada şu kadar olacak falan.
1: Ha, yani o zaman aynı kaldı. Mantık.
0: Evet. 15 yılda bir telefon değiştiren adama teknoloji muhabbeti yapıyorsunuz demiş. Kınıyorum sizi Mert Bey demiş. Dinleyici haklı. Yerden göğe kadar haklı.
1: 15 yıl.
0: Mesela biz seninle teknoloji programı yapsak bence bayağı tutar.
1: Tutar tabii. Çünkü hiçbir şey bilmediğimiz ortaya çıkacağı için dalga geçmek için izler insanlar yani. Öyle tutar.
0: Aynen öyle.
1: Bilgimizden değil.
0: Yeni yabancı kuralı Türk oyunculara olan ilgiyi arttıracak gibi görünüyor. Sizce yerli oyuncular açısından hangi takım daha avantajlı ve bu sene hangi yerli oyuncular büyük takımlara transfer yapabilir diye çok genel bir soru gelmiş.
1: Vallahi Evan avantajı Galatasaray tabii ki yerli oyuncu konusunda şu an rotasyonunda işte Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Yunus, Barış Alper, çok oynamasa da Kaan Ayhan, savunmada genç işte Arda bence potansiyelli. Galatasaray tabii ki. Bugün de haberler vardı. Sabah vakit olmadı ama Galatasaray'ın işte Can Uzun'la ilgilendiği, işte Bertu ile ilgilendiği, Yusuf Sarı ile ilgilendiği bir isim daha, 4 oyuncu yazılmış. Kesinlikle bu yaz transfer döneminde çok sayıda yerli oyuncu takımların gündemine gelir.
0: İmza atabilirler yerli oyuncular.
1: Salih Özcan.
0: Mesela. Evet, şu mesajla da araya gidelim. Önder Özen tercihi teorik olarak doğru bir adım. Ama Önder Hoca'ya ne kadar alan açılacak? Yetki sınırı ne olacak? En önemlisi ne kadar sabredebileceksiniz? Belirsiz demiş. Güçlü bir başkan ve yönetim olsaydı mutlaka olumlu etkisi olurdu ama Beşiktaş'ın bu kaotik ortamından neler çıkar bilmiyoruz.
1: Güçlü bir başkan, şimdi bu dediğim de Serdar Adalı güçsüz bir başkan gibi olacak da. Mesela güçlü bir başkan sportif direktöre emanet eder mi transfer çalışmalarını?
0: Güçlü bir başkan sportif direktöre emanet etmeli. Yani sportif direktörle...
1: Türkiye'de hani ama etmeliden değil, eder mi diyorum ben Türkiye'de.
0: Yani...
1: Etmediğini düşündüğüm için aslında sordum da.
0: Anladım, zaten haklısın da. Hani ben gene ideal açıdan düşünmeye çalışıyorum. Hani seni güçlü başkan yapacak olan zaten sağ içinde alınan sonuçlar olduğu için. Hı hı. Futbol aklına da güvenmen gerekiyor. Yani o futbol aklı seni bir yere getirebilir. Zaten sen futbolu o kadar bildiğini düşünsen neden bir sportif direktörle çalışıyorsun? Dolayısıyla bir sportif direktörle çalışıyorsan ona o şansı vermen lazım ki onun yarattığı sportif başarılara sen güçlü bir başkan ol. Birbirini destekle ve yolunda devam et. Ama anlıyorum seni, hani bizde zor yani bu az önce dinleyicinin okuduğu mesajı işte ben 2-3 gündür söylüyorum Beşiktaş'la alakalı olarak. Bu sadece Önder Özen hikayesi de değil. Teknik direktör için de aynı şey geçerli olacak. Hatta Fenerbahçe'yi bile çok rahat bir şekilde ekliyorum. Hatta sabah konuşurken aklıma şu da geldi. Yarın Türkiye Kupası finali var. Yarın Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor kaybederse Fatih Tekke bile konuşulacak bence. Hı hı. Çünkü Konyaspor'a Türkiye Kupası finali kaybetmiş olacak.
1: Sezonu şey, da kötü bitirdi. Hani yani,
0: bir şey biraz kazanmamış olacak. Ondan sonra Trabzonspor'da yine bir süre Fatih Tekke konuşulur. Yani ayrılır anlamında söylemiyorum bunu ama böyle bir durum ortaya çıkabilir. O yüzden de hani bizde eğer teknik direktörün en azından doğru yolda olduğunu düşünüyorsanız, takıma bir şey kattığını düşünüyorsanız artık bu süreleri biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Yani Arsenal gibi yapmayalım. Hı hı. O kadar değil. Ama biraz daha uzun süreler bu teknik direktör tartışmasından sıyrılan takımlara bakmakta fayda var. Bunun ben takımdaki oyunculara da çok etkilediğini düşünüyorum. Yani teknik direktörün gidebileceğini düşünmek, gitme ihtimali olduğunu bilmek, yani oyuncuların çalışma motivasyonu da bence ciddi şekilde etkileniyordur. Düşünsene hani sen çalıştığın biri, müdürün gidecek, gitme ihtimali var. Sınırda gidiyor yani. Çok motive olamazsın.
1: Tabii tabii yani. Kesinlikle. O yüzden burada öyle bir şey olsa mesela.
0: İşte kulüpler bundan bence biraz uzaklaşmalı. Yapabilirlerse. Ben gene çok yapabileceklerini düşünmüyorum. Hani Önder Özen, Beşiktaş teknik direktörü, Fenerbahçe teknik direktörü. Yani bu Galatasaray'la ilgili bile hala konuşulursa zaten aslında tehlikenin farkına varmamız lazım. Genel olarak. O da çok iyi bir uyarıcı. Hani şu an sorunlu kulüpler, bu konuştuğumuz kulüpler. Fakat Galatasaray'da da böyle bir tehlike olması, sezon içerisinde bunu görmüş olmamız şu an tehlikenin boyutunu gösteriyor. Zaten Anadolu takımlarının bu sezon yaptıkları yapamadıkları ortada teknik direktör konusunda. Teknik direktör tercihleri. O yüzden işimiz çok zor.
1: Bu arada teknik direktör demişken reklama da geçtik ama Alanyaspor'da João Pereira ile sözleşme imzaladı. O arada kaynadı. Bir yere sıkıştırmayı düşündüm hep de şu an uygun bir zaman gibi geldi. Çok iyi bir sezon geçirmedi Alanyaspor. Son iki haftaya bile hatta küme düşme baskısına girdi ama tuttu Alanyaspor. Güzel bir gelişme mesela, o da pozitif.
0: Evet, doğru, onu da pozitif olarak değerlendirmek gerekir. Şimdi 14.21 olmuş saatlerimiz. Mert'in dediği gibi ilk arayı biraz geçtik. Aramızı verelim, ardından devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
10: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
11: Mark Liberovic. Şimdi TH'li.
12: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
11: Payne'ın orta. Taka!
12: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor.

0: Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü dört takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
1: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
0: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Evet, kısa araya gittik geldik. Türkiye Kupası finali Antalya'da oynanacak. Trabzonspor Konyaspor finali Cuma günü 20.45'te. Yarın final karşılaşmasını detaylı olarak konuşacağız. Bakalım şampiyon kim olacak Türkiye Kupası'nda. Onu hep beraber göreceğiz. Bununla birlikte Ali abi, teknik direktörün takıma bir şey katıp katmadığına bakmak lazım diyorsun. Takıma katkısı olup da bu katkının hızı önemli değil mi? Mesela Samet Aybaba, Bilic ve Şenol Hoca döneminde hep takıma bir şeyler kattı hocalar. Ama en hızlı katkıyı Şenol Hoca vermişti. Bilic katkı vermedi diyemez o takıma demiş. Sergen Hoca takımı aldığı dönemde döneme göre katkı verdi bence demiş dinleyicimiz.
1: Bu Şenol Güneş de diğer hocalar şimdi söyleyince dinleyicimiz, sabah da düşünüyordum. Mesela Beşiktaş'ta o dönem bir feda dönemi olmuştu. Feda olarak adı konunca ve gerçekten de ekonomik anlamda Beşiktaş iyi bir dönemden geçmiyordu. O dönemki baskı tabii bugüne kıyasla çok daha azdı Beşiktaş'ta. Ama şu an hani öyle bir tabii feda dönemi değil Beşiktaş'ta. Rakipleri çok para harcıyor ve Beşiktaş da çok para harcıyor. Yani Beşiktaş'ın şu anda hani biz zor dönemden geçiyoruz, az para harcıyoruz, zamana ihtiyacımız var diyebilmesi çok kolay değil Türkiye şartlarında. Çünkü dediğim gibi Beşiktaş da çok para harcıyor. Yani yazın da çok harcadı. Ara transfer döneminde de bonservis olarak hatı sayılır bonservisleri ödemeyi taahhüt etti Beşiktaş kulübü. O yüzden Beşiktaş'ın bu mantığı, işte yönetimin bu harcamalarla birlikte taraftar da haliyle bu kadar harcamadan çok daha iyisini bekliyor. Ama tersi olsaydı, gerçekten ekonomik anlamda hani yapılacak bir şey yok falan, bunu taraftar böyle düşünseydi bugün daha tahammül seviyesi yüksek olurdu taraftarın. Ama işte dediğim gibi şu an öyle bir dönem değil. Şu an herkes para harcıyor ve para harcamayan yönetim de, mesela şu an Beşiktaş yönetimi oldu ya, feda dönemi dedi. Bu kabul de görmez. Yani o dönem için görebiliyordu. Çünkü o dönem rakiplerinde de çok uçup kaçmıyorlardı herhalde. Ya da bilmiyorum nasıldı tam. Gerçi Galatasaray'ın o dönem harcamaları da yine yüksekti, getirdiği oyuncular. Tam dönemleri tabii birebir hatırlamamakla birlikte. Şu an öyle bir şey mümkün değil. Hani Galatasaray buluyor, siz de bulun. Yok öyle feda denir. Bu dönemki işi yöneticilerin, teknik direktörlerin çok daha zor. Hele Beşiktaş'ın çok daha zor.
0: Çorum ile Erokspor arasında oynanacak final maçında Çorum tarafına ayrılan 16.400 biletin tamamı tükenmiş. Erokspor için ayrılan 16.000 biletin yalnızca 2.600'ü satılmış. Şimdi biz şehir takımı istediğimiz için futbolun doğasına aykırı mı düşünmüş oluyoruz?
1: Yok. Gayet de normal düşünmüş oluyorsunuz ama işte futbol öyle bir şey değil şu an. Yani illa seyircinin olmasına gerek yok başarılı olman için. O biletlerin bir kısmı da büyük ihtimal yönetim tarafından alınıp dağıtılacak biletlerdir. Tabii, evet. Taraftar yüzde kaçıdır bilmiyorum. Onu da öyle bakın yani bu satışlara.
0: Galatasaray Enes Ünal'a gidebilir demiş Batuhan Ergün.

0: yedek oynayabilir. Görev verdiğinde güven verir. Yerli ve milli. Bir tek sakatlık sorunu var. Ama Galatasaray doktorları onu iyi eder bence demiş.
1: Gidebilir ama haberlere bakılırsa Bertu Yıldırım Enes Ünal'ın daha önünde şu anda transfer listesinde. Bertu ile ilgili hani geçen Genco abi de buradayken bana güldünüz, bu milli takım kadrosu seçilirken işte arkadaşlık da önemli gibi bir şey söyledim ben. Hani Can Uzun alınır, Kenan'la yakın arkadaş. İşte İrfan Can Kahveci alınır. Hakan'la, işte Merih Demiral'la iyi arkadaş diye. Bertuğ'un da Abdülkerim Bardakçı'yla ve galiba Yunus Akgün'le de bir şeyi var. Bir yakınlığı var zaten. Bunu saklamıyorlar da. Bu da bilinen bir şey. O yüzden o takımdaki birliktelik için düşünebilir. Tabii ki oyuncu da potansiyelli bir oyuncu. Sadece bundan dolayı da transfer yapılmıyor. Onu da söyleyeyim. Oyuncu da potansiyelli. Bu sezon genelde Selke'nin gerisine kaldı ama zaman zaman 11'de de kullandı onu Nuri Şahin. Benim de ilk çıktığında Hatayspor'da çok beğendiğim bir oyuncuydu. Biraz disiplinle ilgili onun sıkıntıları var. Agresif biraz fazla. Ama iyi bir yedek olabilir. Ama Galatasaray için Icardi sonrası onun yerine geçmekle tabii üçüncü santrafor olmak arasında da fark var. İkinci olmak için de çok uygun mu Galatasaray'ın? Orası biraz riskli.
0: Şimdi bence çok güzel bir soru bu. Mesela Bertu Galatasaray'ın da 3. santrafor olarak gidiyor. Eğer giderse. 2. santrafor bence olmaz. Icardi sonrası. Çok tartışılır. Ama 3. santrafor olarak giderse Galatasaray, mesela Galatasaray'ın 3. santrafora ihtiyacı var mı?
1: Vedat Muriç gibi birini alırsan zaten hani istikrarlı da performans verebileceğini düşündüğün, çok da sakatlık yaşamıyor diye düşünüyorum Vedat Muriç. Öyle bir üçüncü santrfora ihtiyacın yok. Hani Avrupa'daki kulüpler gibi yapabilirsin. Yani onların bazı zaman zaman tek santrforla bile oynuyorlar. Kanattan alternatif yaratıyorlar ki Galatasaray'da Barış Alper kalırsa öyle de bir
0: Aynen.
1: ihtimalim
0: Hani
1: var.
0: Barış Alper giderse itiraz etmem. Ama tek santrafor oynayan bir kulüp, mesela bu kadar genç bir oyuncu 3. santrafor olarak yani Bertuğ'a yazık olur. Türkiye Kupası'nda maç oynar yani. Çok az görev alır. O yüzden hani Galatasaray ikinci santraforunun seviyesini bence yukarı çekmeli. İşte mesela Vedat Muriç diyorsunuz. Hani ikna edebilirseniz Vedat Muriç çok çok iyi bir alternatif Galatasaray için. Ama yani Osimhen, Vedat Muriç, Bertu gibi bir rotasyon çok gereksiz bir rotasyon.
1: Orada belki Eybiler Ture gibi bir oyuncu bulabilirsen, hani hem santrfor hem kanat
0: İşte o da var, Barış Alper.
1: ki zaten var ama hani belki üçüncü
0: Gitmediği
1: oyun,
0: sürece.
1: yani evet belki Kanada öyle bir oyuncu ama hani evet çok da gerek yok var ya.
0: Yani o işi ben pek anlamıyorum. Bertu açısından da anlamıyorum. Galatasaray açısından da anlamıyorum. Bernardo Silva yine fazlasıyla yazılan bir oyuncu. Fakat onun geçen gün bir açıklamasını gördüm. Şöyle diyor özetle. İşte 12 yıl ülkemden uzak geçirdim. Şimdi biraz daha ülkeme yakınlaşmak istiyorum, gitmek istiyorum diyor o tarafa doğru. Bu da akla hemen tabii İspanya'yı getiriyor. Atletico Madrid okumuşsunuzdur. Oyuncuyla ciddi şekilde ilgileniyor. İşte Juventus'un ilgilendiği de söyleniyordu. Tabii Bernardo Silva'yla da ilgilenecek birçok takım var. Ama sanki oyuncu bu yaşta biraz daha Portekiz'e yakın olmak istiyor gibi gözüküyor.
1: Evet, ben de o
0: Benim
1: açıklamayı
0: anladığım.
1: gördüm. O yüzden Galatasaray seçeneği çok güçlü değil sanki. Sadece
0: Zorlaşıyor tabii.
1: bu açıdan bakarsan. Ekonomik olarak Atletico'dan daha fazla verebilir Galatasaray.
0: Bir.
1: Juventus'tan da daha fazla verir. Ama oyuncu için başka kriterler de var transferde. O yüzden dediğin gibi şu an İtalya'dan da daha yakın coğrafi olarak İspanya, Madrid, Portekiz'e. O yüzden haberler doğruysa bir de Portekiz'den acaba ilgi olur mu Bernardo Silva'ya? Sonuçta orada doğup büyümüş, yetişmiş bir isim. Belki oradan da bir teklif gelebilir.
0: Oradan teklif gelir de hani çok rahat, çok daha üst düzey bir takımda devam edebileceği için bir iki sene. Bence onu yapar ilk tercih olarak. Sonra mesela hani 35 Moutinho döndü ya mesela, Braga'da oynuyor ya.
1: Evet.
0: Öyle bir şey görebilirsin. Bernardo'dan devam etmek isterse. Ama ilk aşamada İspanya'da bir kulüp. Yani Barcelona'da konuşuluyor bu arada.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Onu görmemiştim Barcelona'yı.
0: Galatasaray'dan Jakobs, Samsunspor'dan Ndiaye. Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal'in 20 kaç kişilik?
1: 8.
0: 28 kişilik kadrosunda.
1: Geniş kadrosu.
0: Onlar da kendilerine yer bulmuşlar ama çok da geniş değil kadro.
1: 2 kişi gidecek onlarda, evet, da.
0: O
1: ama
0: da kötü ya, 28 kişilik kadro.
1: Niye öyle açıklamışlar?
0: Sıkıcı bir durum yani.
1: 2 kişiyi edecek ama
0: evet.
1: Niye şimdi de elememiş acaba?
0: Evet, Bernardo işi hani biraz Galatasaray açısından zorlaştı gibi gözüküyor. O oyuncunun açıklaması doğruysa. Ama mealen size aktarmış olduk oyuncunun açıklamasını. Peki 14.34 saatlerimiz. Atıl Uğur isimli bir dinleyicimiz bir eleştiri yapmış. Onu okudum. Teşekkür ederim eleştirisine. Keşke herkes böyle eleştiriler yapsa.
1: Ciddisin yani.
0: Ne?
1: Ciddi anlamda söylüyorum.
0: Bir şey düşünmüş. Onu güzel güzel yazmış. Yani böyle süper, böyle düşünüyorum diye. Daha ne olsun? Daha ne isteyebilirsin yani eleştiri çok için. İyi. Evet, ikinci aramıza gidelim. 14.35 aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Arabanı arabamla Takoma.
3: Değerinde tüm sat. Radyo Spor. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.37 oldu. Fuat Aydın, dün akşamki organizasyonu gördükten sonra bizim Türkiye Kupası finalinin neden hafta sonu tatil gününde değil de Cuma günü oynandığını anlayabiliyoruz. Bir de dün akşamki yayın kalitesini görünce yayıncı kuruluşun bizden çok fazla para aldığını öğrendik diye böyle çifte bir eleştiri yapmış.
1: Öyle bir fark görmüş dinleyicimiz haklı olarak tabii ki. Peki kupa finalini şey anlamadım. Niye hafta sonu yerine çok hafta için aldı kısmının eleştirisi hafta sonu olsa daha çok seyirci olurdu gibi mi?
0: Daha çok izlenir tabii yani bir cuma akşamına göre. Şimdi şöyle düşün yani ligde cuma akşamı oynanan karşılaşmalar mı zorun olmadığı sürece daha çok izlenir ya da ilgi çeker. Yoksa yani cumartesi ya da pazar günü oynanan karşılaşmalar mı? Mesela ben hep şunu savunuyorum. Türkiye Kupası için Türkiye Kupası'nın biraz daha o tırnak içinde marka değerini arttırmak için mesela Türkiye Kupası'na bir boş hafta sonu bırakılabilir. İngiltere'de yaptıkları gibi. Yani yarı finaller bir yarı final cumartesi günü, bir yarı final pazar günü rahat bir şekilde oynanabilir. Ama yapmıyorlar.
1: Evet, yapmadılar şu
0: Mesela bu
1: an.
0: yayıncı kuruluş için de bence çok iyi bir şey. Yani Türkiye Kupası'nı yayınlayan kuruluş için çok iyi bir şey.
1: Peki burada Süper Lig'in yayıncı kuruluşu için bir
0: Bir şey yok
1: sıkıntı
0: yani.
1: mı var da
0: Yo.
1: düşünülmüyor mesela?
0: Bilmiyorum. Bence düşünülmüyor sadece. Hani gündemde öyle bir şey yok. Türkiye Kupası'nın nasıl daha iyi hale getirebileceğine dair zaten hani 15 yılda bu noktaya geldiğimiz için daha
1: Peki
0: statüyle alakalı olarak.
1: kesin öyle de bunu mesela hadi federasyon akıl etmiyor da bunu mesela A Spor artık ad vereyim. Söylemiyor mu mesela biz maçları hafta sonu yayınlayalım en azından bir hafta bence demiştir ya. Onların aklına gelmiştir en kötü.
0: Hiç böyle bir tartışma duydun mu?
1: Yok duymadım da işte acaba Süper Lig'in yayıncısı beIN mi izin vermiyor ya da
0: İzin
1: böyle.
0: vermeyecek bir durum yok ki yani. Bir hafta sonu boş geçilecek. Bir hafta sonu boş geçildiği zaman B'nin ona karışma ihtimali yok. Yani 37. hafta içi oynanmayacak mesela. 37. hafta da hafta sonu oynanacak. Ama o hafta lige şey olacak, ara vermiş olacaksın.
1: İşte biz mesela her hafta sonu maç yapmadık mı? Bir hafta sonu
0: Yaptık
1: yapmadık.
0: da
1: O da şeyden milli takım
0: evet ama
1: muhabbetinden.
0: yapmayabilirdik işte onu anlatıyorum yani.
1: Ama işte
0: Planlayabilirsin bunu.
1: yapmayabilirsin. Ama o maçı da hafta içine atmak zorunda kalacaksın gibi düşünüyorum. Bu da belki Süper Lig yayıncısının işte işine gelmez.
0: Eğer
1: Orada bir
0: öyleyse de tamam anladım senin
1: gelir
0: dediğini.
1: kaybı
0: Eğer
1: olduğunu düşünüyor
0: öyleyse de
1: olabilir.
0: gene de hayır diyeceksin. Yani eğer daha iyi değer üretmek istiyorsan. Mesela bence güzel olurdu. Bir yarı finalin cumartesi günü, diğer yarı finalin pazar günü oynanması. Ondan sonra finalin de işte geçen gün sizlerle konuştuk. Daha sezon başında nerede oynanacağı belli olsun. Tarihi belli olsun. Onu da oynatalım. Ve daha güzel olabilir. Hani her zaman için daha fazlasını istemekte bence bir şey yok.
1: Kesin canım. O
0: Daha
1: istenebilir.
0: iyisini kupa olarak da lig olarak da istemekte bir yanlış yok. Ama pek oralara yaklaşmıyor. Bizimkiler öyle
1: Peki
0: söyleyelim.
1: şunu da ekleyeyim. Aslında Türkiye Kupası finali normalde pazar günü oynanacak diye açıklandı. Pazar oynanacak yani hafta sonu oynanacaktı. Fakat orada da herhalde hesap edemedikleri nokta federasyonun bu bayram tatili dönemine denk gelmiş olması maçın. Ben tahminimce bu yüzden maç pazardan Cuma'ya alındı. Cuma günü olan playoff finali de pazara alındı diye düşünüyorum. Yoksa niye pazar oynatmasınlar ki? Zaten öyle açıklamışlar en başta. Onlar da hafta sonu oynatmak istemişler ama bu sebepten dolayı ben Cuma'ya alındığını düşünüyorum.
0: Bayram yüzünden.
1: İşte bayram yüzünden
0: Ama bayramın ne
1: seyahatler
0: zaman olacağı belli değil mi? Hani yeni açıklamadı ki bayramın ne
1: yok
0: zaman
1: belli
0: olacağı.
1: de şey fikstüre yer yok ama. Ne yapacaksın yani? Lig bitti. Ligden bittikten sonraki hafta sonu oynatacaksın. Evet bayram. Baştan hata var zaten. Türkiye Kupası'nı ben dedim ya çeyrek finaller bile biz Mart ayında mı ne başladık?
0: Geç
1: Millet
0: kaldık diyorsun.
1: çok geç kaldık. Planlamayla ilgili problem vardı bu sene.
0: Ali abi demiş bir dinleyici. Dün oynanan maçla alakalı olarak Aygün abiye bağlanan herkes bu maçı izleyince bizim ligin kalitesizliği ortaya çıktı gibi yorumlar yaptı. Ama bence dünkü maç Aston Villa'nın golüne kadar kalite olarak bizim ligden bile daha kötü değil miydi? Demiş. Biz Avrupa maçlarına baktığımızda biraz abartıyoruz sanki diye de eklemiş. Bence burada şöyle bir fark oluyor. Şimdi dün mesela tribünler çok güzeldi. Tribünler çok güzel olunca tabii herkes bir tribünlere takıldı. Onu kabul etmek gerekiyor. Biz de statta ben de bayağı etkilendim. Özellikle Freiburg taraftarının yaptığı tribünden. Benim çok hoşuma gitti. Aynı zamanda işte az önce bahsettik, insanlar yazdı. Çekim kalitesi normal lig standartının üzerinde. Öyle olunca zaten maç sizi hani bir yerde biraz çekiyor. Hani açtın televizyonu, baktın o şaşaya, görüntülere biraz çekiyor. Ha, bunu işte destekleyebilirse futbol, o zaman zaten tadından yenmiyor. Hı hı. Ama dün hani sahada oynanan oyun bence de iyi bir oyun değildi. Yani çok ekstra iki güzel gol gördük. Çok keyifliydi goller. Ama oyun kalitesi olarak ben de katılırım. Ama neticede bir final karşılaşması. İşte biz zaten hep oralarda anlatmaya çalıştık yıllarca. Ligi açtığın zaman, bir ligi açtığın zaman o lig seni ilk görüntüsüyle çekiyor mu? Yani orada kalabiliyor musun sen seyirci olarak? İşte burada da ben sürekli olarak Bundesliga 2 örneğini veriyorum. Yani Bundesliga 2 açtığın zaman 5 dakika baktırıyor sana. Bana hep öyle oluyor. Yani açtığım zaman bakıyorum. Çünkü hep tribünler dolu, bayraklar var. Sağ güzel, çekim güzel. Ya Bundesliga 2'den bahsediyoruz. Ve %90'ı öyle. Biz Türkiye Kupası da tabii uçlarda oluyor. Neden? Çünkü yani neredeyse hep tribünler boş. Yani büyük takım maçını da veriyorsun, orada da boş. Hı hı. Nasıl olacak? Değil mi? Çekmiyor yani seni.
1: Çekmez.
0: Bence dünkü etkilemesinin temel sebebi o tribünler yani.
1: Bir de ama neyle neyi kıyaslıyoruz Ali abi yani? Dünkü maç
0: final karşı.
1: Sen şimdi Süper Lig'in geneliyle kıyaslarsan ben sana Avrupa Ligi'nden grup aşamasında bir maç söylerim. O maç mı daha kaliteli? Bizim derbi mi daha kaliteli mesela? Hangisini izlersin? Hmm. Bizim derbi izlersin. Bu biraz da nereden baktığına bağlı. Dünkü maçın kıyaslanacağı karşılaşma herhalde Türkiye'deki derbi karşılaşmaları olur. Gidip de sen bu maçı Süper Lig'in geneliyle kıyaslarsan olmaz. Çok yanlış bir karşılaştırma olur. O yüzden dünkü mesela tribün derbilerde de olmayan bir tribündü. Yani bizim derbilerdeki tribün biraz daha farklı. Çok gürültü var mesela. Birçok futbolcu da Galatasaray'ın tribünden falan etkileniyor ama yani ben dünkü o taraftarların o aynı anda senkronize zıplaması kadar beni etkileyen başka bir şey de yok. Geçenlerde Twitter'da bir video paylaştım. Kopenhag taraftarı final öncesi galiba, kupa finali öncesi sokakta böyle
0: beraber yürüdükleri şey mi?
1: Yürüyorlar. Orada aynı Freiburg tribünleri gibi aynı anda zıplıyorlar. Yani o görüntüyü onlar oluşturuyor. Bizde çok gördüğümü hatırlamıyorum.
0: Evet, Mustafa Dürüst demiş ki Bernardo Silva gibi uzun yıllar boyunca üst düzey başarılar elde etmiş oyuncuların gelmesine karşıyım. O oyuncuyu Türkiye'de oynamak için motive etmek çok zor. Brezilya'dan, Arjantin'den uygun maliyetle yetenekli oyuncular alınmasını tercih ederim demiş.
1: Motive etmek çok zor. Düşünüyorum böyle gelen oyuncular. Ya burada da tabii ki bir genel düşüncesi var dinleyicimiz Mustafa Bey'in de. Her oyuncu da farklı değil mi?
0: Öyle tabii.
1: Yani işte birebir aynı örnek değil ama hani Tadic de çok tecrübeli ve o da kendi çapında bir sürü şeye doymuş bir oyuncuydu. Dünya çapında bir oyuncu bence. Dzeko ile ama geldiler, çok çalıştılar, hiç bırakmadılar. Şimdi böyle oyunculara ben niye hayır diyeyim ki? O yüzden bence genel bir bakış olsun güzel ama Bernardo'yu da analiz edip ya bu adamın illa motive edilme ihtiyacı yok. Bu adam zaten doğuştan motive. Öyle bir oyuncuysa alırsın, niye almayasın? Doymuş diye. Belki doymadı adam. Ronaldo da işte hala doymadı. Messi de çok doymuş gibi gözükmüyor. Yani kaybetmekten nefret ediyor bu oyuncular. Bernardo da bilmiyorum tam olarak nasıl.
0: Çok... Bernardo da baya hani şey yapan oyuncu. Sorumluluk hisseden oyuncu yani. Sağda onu görüyorsun.
1: Benim de gördüğüm o. Yani buraya gelip parasını alıp keyfine bakacak bir profil gibi gelmiyor bana sorsan. Öyle yani, bundan eminse Galatasaray'ın scout ekibi, teknik heyeti gelsin yani, Bernardo da gelsin.
0: Evet. Dünkü stattaki gürültü ortamı sağlayan boşlukların kapatılmasıydı fakat federasyon Beşiktaş'a bunun için izin vermedi. Bu maçta niye kapandı demiş. Vallahi bence bu güzel ve haklı bir soru. Fakat dünkü uygulama Beşiktaş için de bir emsal olabilir. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararının değişmesi için Beşiktaş bunu bence kullanabilir. Hatta kullanmalı. Ben Beşiktaş'ta yönetimde olsam bunu kullanırım. Hı hı. Yani UEFA izin veriyor da siz neye göre izin vermiyorsunuz diye.
1: Tabii.
0: Çünkü UEFA'nın aldığı önlemlerle bizim aldığımız önlemler arasında ciddi farklar var. O yüzden ben onu kullanırdım.
1: Kesinlikle.
0: Yönetimde olsam.
1: Bu bayağı da gündem oldu yani. O yüzden bu konuşulur tahminimce. Yani
0: tekrar belki federasyonun kararını gözden geçirmesi için Beşiktaş baskı yapacaktır. Az önce Mert Ronaldo dedi. Bugün de Ronaldo'nun şampiyonluk maçı var. Şampiyonluk maçı öncesi beklenenin aksine kötü bir şey söylemeyeceğim. Ronaldo'nun takımıyla alakalı olarak. O yüzden damaka başarılar diliyorum bu karşılaşmada.
1: Ha, kötü bir şeyi anlası için söylemeyeceksin. Rakibini öveceksin.
0: Rakibine başarılar diliyorum sadece. Çünkü onların da düşme şeyi var.
1: Doğru.
0: Yani ben bir futbol sever olarak mesela damakın olmadığı bir Suudi Pro Ligi izleyebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden damakın bu şeyde kalması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Damak zevkin için.
0: Damak zevkin için damağın aynen Suudi Arabistan Pro Lig'de kalması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu tamamen futbol sevgisiyle ilgili bir şey, tabii, yorum.
1: Yani anlasın bunun, şampiyon olmuş.
0: Bunun olmuş. Ronaldo düşmanlığıyla falan hiçbir alakası yok. Aynen. Beni yakından tanıyan Radyo Spor dinleyicileri ne kadar burada şey söylediğimi, objektif, doğruları konuştuğumu, evet, bu konuda biliyordur diye düşünüyorum.
1: Aynen, damak o şeyin, ligin olmazsa olmaz takımlarından biri.
0: Öyle. Yani şimdi gelecek sene mesela
1: damaksız
0: damak gerek düştü mesela. Ben derim ki yukarıdaki bizim yönetim, yani damak düştü artık vermeyelim Suudi Ligi.
1: Ligin vermeyi ne anlamı var? Valla güzel bir bakış açıları bunlar.
0: Damaktan bir oyuncu söyleyebilir misin? Damak tadına uygun bir oyuncu var mı mesela? Damak tadına uygun bir oyuncu var mı?
1: Enkut orada mıydı acaba ya?
0: Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Damak takımıyla alakalı olarak.
1: Ben arada bakıyorum böyle maçlarda kadroları da, damağın kadrosunda nedense Enkut'u kalmıştı da, ben de bakacağım şimdi bulabilirsem hızlıca. İlla tanıdık oluyor tabii onlarda da.
0: Bak bakalım var mı?
1: Buldum şimdi kadrolarını. Savunmada kalede tanıdık yok. Orta sahada yok. Forvet'te
0: yok.
1: Vallahi yok. Takım düşebilir ya. Öyle bir bağ kuracağım bir oyuncu yok ya. Teknik direktörünü de tanımıyorum, Brezilyalı.
0: Bir tane yok mu ya? Bir tane bildiğimiz oyuncu yok mu koskoca damakta?
1: Şey var. Ali Uy var. Adana Demirspor'da oynuyordu. Küme düşen. Hatırlar mısın bilmiyorum. Yakın zamanda oynadı.
0: Bakayım ben de şimdi merak ettim. O var. Belki...
1: Okita var Bodrum FK'dan.
0: Abi bu takım niye oynuyor ki bu ligde?
1: Bir A nokta Traore var.
0: Ha, bu takım nasıl oynuyor?
1: Nasıl oynuyor?
0: Hani Suudi Arabistan'da parası olmayan tek takım gibi gözüküyor bu takım.
1: Evet evet, yani şu an yabancıları da öyle. Arjantinli biri var, Vada diye.
0: Vada Valentin diye 30 yaşında bir
1: Rubin
0: oyuncu.
1: Rubin Kazan'dan gitmiş.
0: Hiçbir fikrim yok oyuncuyla alakalı olarak.
1: Gineli Silla var. Aruka'dan, Portekiz'den gitmiş. Meite var, fil dişili. Cardiff'ten
0: ama yani
1: gitmiş.
0: Damak'a yapılan bu haksızlık sonrası Suudi Arabistan Ligi'nde Damak'ın şu an ligde kalmasını daha çok istiyorum. Yazık ya, şu kadroya bak.
1: Valla tanıdık oyuncu bulamadım ben.
0: Hani Ronaldo ona ödenen paranın küsuratını almasa Damak bundan daha iyi kadro kurar.
1: Aynen öyle. Yok yani. Savunmada da öyle biri yok. Kalede Brezilyalı biri var.
0: Bu gece hepimiz damaklıyız. Net söyleyeyim sana yani. Bu kadro Damak kulübüne yapılmış çok büyük bir haksızlık. Herhalde bu kadroyla ligde bu durumda olacaklar yani.
1: Peki Damak'ı tutmana gerek yok desem, illaki kümede kalması için, Alriyad'ın rakibi Alaktut kazansa ya da berabere kalsa Damak yine ligde kalıyor.
0: Ama onlar da zaten küme düşmüşler.
1: Evet biliyorum, farkındayım ama olsun.
0: Yani Alriyad bugün kazanır.
1: Yani o yüzden Damak'ın da kazanma ihtiyacı olabilir.
0: Damak en kötü berabere kalmalı. Orada da ikili averaja bakıyor. İkili averajda ne oldu diye de bilmiyorum yani. Ama Damak yani bak tekrar mı söylüyorum. Yani Damak'a büyük haksızlık yapılmış. Şu kadro büyük haksızlık yani.
1: Damak ikili averajda önde.
0: Önde mi?
1: O yüzden beraberlik bir puan yetiyor. Yetecek.
0: Bir puan alırsa Damak ligde kalıyor. Al-Nassr bir puan alırsa Al-Hilal'le puanlar eşitlenir, Al-Hilal'in kazanması durumda. Orada
1: ama
0: ne oluyor?
1: Al-Hilal'in
0: ilk maçı kazandı mı?
1: Kazanmıştı.
0: Mağlup olamaz çünkü Al-Hilal'in mağlubiyeti yok.
1: Aynen. Kilavacı da önde.
0: Oo, muhteşem bir akşam.
1: Yani Damak berabere
0: bak,
1: kalıp...
0: Bak şu an keyfim yerine geldi. Enerjim %3 falan arttı.
1: Ligde kalabiliyor. Al-Nassr berabere kalıp şampiyon olamıyor.
0: 1-1.
1: 1-1.
0: 1-1.
1: Dene istiyorsan oynamayı da 1-1. İçinde kalmasın.
0: Evet, Esport Plus'ta 21'de Al-Nassr Damak mücadelesini izleyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Damak'a yapılan bu haksızlıktan sonra Damak mutlaka o puanı almalı.
1: Bugün bu arada izleyecek maç da öyle çok fazla öne çıkan maç. Hani Almanya Bundesliga'da.
0: O bence güzel maç. 21.30'da. Evet, Wolfsburg-Paderborn. O da güzel. 21.30. O da Esport Plus'ta. Biz bir de Esport'ta tabii Ronaldo'nun maçı dışında şeyi de vereceğiz.
1: Al-Hilal mi?
0: Tabii. Al-Fayha Al-Hilal karşılaşmasını da vereceğiz. Bugün Suudi Ligi'nde düğüm çözülüyor. Bakalım ne olacak? 34. ve son hafta karşılaşmaları. Al-Nasr 83 puanda. Al-Hilal 81 puanda. Ve Al-Hilal'in 33 maç sonunda mağlubiyeti yok. Mourinho'nun Benfica'sı gibi. Ligi yenilgisiz ama şampiyon olmadan tamamlama ihtimalleri var. Bu arada Al Ahli de 81 puanla tamamlamış.
1: Onlar da iyi sezon geçirdiler.
0: Ligi iyi bir sezon geçirmişler ama tabii yetmedi.
1: Şampiyonlar Ligi'ni aldılar aslında.
0: Onlara da. Evet, bugün böyle karşılaşmalar var. Takip edebilirsiniz. Esport Plus'tan bu karşılaşmaları.
1: Hollanda'dan maç yok mu bugün vereceğiniz?
0: Hollanda'dan da maçlar var. Hollanda'da.
1: Yok, sizin vereceğiniz Esport Plus'ta.
0: Yok, onları vermiyoruz. Evet. Ajax Groningen, Utrecht Herenveen karşılaşmalarını vermiyoruz. Ajax Groningen 19.45, Utrecht Herenveen 22'de başlayacak. Orada da Konferans Ligi playoffları oynanıyor.
1: Senin tarz.
0: Evet.
1: Senin sevdiğin tarzda bir
0: bence bizim ligde de olmalı. Playoff. Bizim ligin de son haftaları kurtarmak için olabilir. Enkudu'dan bahsetmişler hani oraya gitti diye ama Enkudu ayrılmış oradan.
1: Ha, Damağa mı gitmiş?
0: Evet, Damağa gitmiş ama ayrılmış oradan. Evet Ali abi, oradan Ronaldo'ya nasıl bağladın, seni tebrik ediyorum demiş Savaş. Her şey Ronaldo'ya kaldı. Bağlanabiliyor. Bir dinleyicinin mesajını okuyacağım ama katılmıyorum. Yani bu şey gibi RT'ler beni bağlamaz tarzı yapıyorlar ya sosyal medyada, biraz onun gibi ama okuyayım yani, içimde kalmasın. Ronaldo, daha doğrusu dinleyicinin içinde kalmasın. Ali abi demiş, inşallah Ronaldo kaybeder de yarın hep birlikte eğleniriz. Ronaldo'yu tam yıkmak lazım. Katılmıyorum ama okudum. Sonuçta hani burada da %17.8'lik bir demokrasi var. Onu hep söylüyoruz.
1: Yalnız Ronaldo burayı da kaybederse psikolojik olarak gerçekten çok zor bir
0: yarın
1: döneme
0: gençlik,
1: girebilir.
0: Gençlik marşıyla gireriz. Ne olacak Ronaldo, neyi kaybedecek? Kaybetse ne olur ya burayı? Şimdi niye o kadar takılıyorsunuz?
1: Ben takılmıyorum. Ben Ronaldo'nun takılacağını söylüyorum. Ronaldo geçen işte onlar da Şampiyonlar Ligi 2 diye mi geçiyor o ikinci kupaya? Şampiyonlar Ligi 2 finalini kaybetti ya geçen Al-Nassr. Sen onu kaçırdın mı? Final kaybetti yine Ronaldo. Gamba Osaka mı, böyle bir Japon takımına kaybettiler finalde.
0: Allah Allah.
1: Tabii.
0: Yapma ya. Benim bunlara haberim yoksa üzülürüm şimdi.
1: Sen nasıl kaçırdın ya o karşılaşmayı? Final mücadelesi. Bakayım. Onu da kaybetti. Sürekli kaybediyor. Sürekli sıkıntıda yani adam Suudi Arabistan'a gittiğinden beri. Tabii çok para kazanıyor da.
0: Sıkıntıda derken ondan sonra bir şeye bağlanıyor. Bankacılık uygulamasına.
1: Bir bakıyor.
0: Bir bakıyor. Gene 30 gün geçmiş ve ona bir maaşı yatmış.
1: İşte bu iş paradan bağımsız yani. O kadar da paran olsa mutsuz olabiliyorsun.
0: Şampiyonlar Ligi 2 playoff. Gamba Osaka'yı 1-0 kaybetmişler. Evet. Hı hı.
1: Playoff muymuş? Final değil mi ya? Final diye okumuştum ama playoff diye mi geçiyor? Oradaki sistem nasıl acaba?
0: Ya eleme turları dediği bu yani.
1: Sezon bitti. Neyin eleme turu artık?
0: İşte hayır yani. Eliminasyon karşılaşmaları son maç gözüküyor. Finalde kaybetmiş gözüküyor.
1: Final yani. Ben de final diye okudum çünkü. Ha. Orada da kaybetti yani. O yüzden bugün de ligi kaybederse Ronaldo'yu Dünya Kupası öncesi zor toparlarız.
0: O da gider Dünya Kupası'nı alır. Koskoca Cristiano Ronaldo.
1: Alır mı?
0: Ne?
1: Alır mı?
0: Vallahi öyle bir hikaye de ya, futbol için çok güzel olur.
1: Messi kazandı. Bir sonrakinde Ronaldo kazandı.
0: Yani düşünsene.
1: Finalde bir de ikisi. Of.
0: Ya finalde olursa Messi kazansın canım. O şeye getirme şimdi.
1: Hayır, ben hikaye işte.
0: O çok da dramatikleştirme olayı yani.
1: Son dance, last dance.
0: Arsenal zaten gene 1-0. Arsenal diyorum. Arjantin gene 1-0-2-1'e bağlar.
1: Bağlar. Yani
0: öyle bir şey gözüküyor şey için, Arjantin için de. Peki Mert, programın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz.
1: Şarjım %76'ya çıktı sayende.
0: Harika.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Harika. Evet, o zaman yarın sabah diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
1: kalın. Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve gelin 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, Arsa ve.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.

0: Sport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor. ...2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
2: İyi günler, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. İstanbul, İzmir ve Ankara'dan bazı trafik başlıklarına yer vereceğiz. İstanbul'a başlıyoruz. Sahil Bakırköy'de Sirkeci yönünde bir kaza var. Müdahale sürüyor. Ataköy Bakırköy hattı yoğun. D100 Beylikdüzü'nde Büyükçekmece istikametinde yoğunluğun içinde gerçekleşen bir kaza vardı. Bölge Büyükçekmece Seyranpası başına doğru oldukça yoğun görünüyor. Seyrantepe yan yolda da arızalı bir araç vardı. Araca müdahale edildi ama yoğunluğu da bir yandan devam ediyor. İzmir trafiğinde faal olarak şu an trafiği olumsuz etkileyen bir kaza arıza haberi yok. Umarız da olmaz. Ankara'ya baktığımızda Eskişehir yolu Yaşamkent yönünde Bilkent'e gelmeden orta şeritte bir araç arızası var dendi. Anadolu Bulvarı Sabancı ayrımından sonra Öveçler yönünde de bir trafik kazası meydana geldi. Bu bölgenin de yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki detaylı bilgiler yayınlarımızda, aynı zamanda yolda navigasyon uygulamamızda ve tabii ki radyotrafik.com'da olacak. İlerleyen saatlerde tekrar canlı olarak görüşebilmek dileğiyle diyorum. Şimdilik iyi yolculuklar, hoşçakalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
4: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu bir gündemi konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz.
5: Eylem. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler.
4: Nasılsınız? İyi misiniz?
5: Sizler?
4: Gayet iyiyiz. Düne göre çok daha iyiyim, evet. Tabii ki. Dün biraz rahatsızlandım. Yayına çıkamadım. Olsun. Çok teşekkürler. Burak sağ olsun benim yerime size eşlik etti. O da çok keyifliydi, çok heyecanlıydı yayına girdiğinde. Çok mutluydu. Onu da mutlu olarak gördük. Bugün daha iyiyim. O yüzden yayına tekrardan geldim. Gündemi konuşacağız. Gündem dün açıkçası harika bir Avrupa finali vardı ülkemizde. İstanbul'da, evet. Beşiktaş sahasında. Aston Villa'nın net skorla kazandığı bir kupa maçı oldu. Final karşılaşması oldu. Bu karşılaşmayı konuşacağız. Çok güzel dersler vardı açıkçası.
5: Şimdi herkes şunu yazmış. İngilizler de yazmış. Bizden de tabii yazanlar var. Emery'nin 5. kupası. Aldığı takımlara bakınca hepsinde bir Villa var. Sevilla, Aston Villa. Değil mi? Villa.
4: Villarreal.
5: Real. Hepsinde bir Villa. Onda da ince bir espri oluştu. 5 kupa çok büyük bir başarı. Güzel, inanılmaz renkli bir tribün. Bence dünyanın en güzel statlarından biri Türkiye'de. Bunu zaten İngilizler de Almanlar da söylediler.
4: Net ilk 3'te Ercan abi, evet, söyleyebiliriz. Konum itibariyle.
5: Çok güzel bir yer. Stat, etrafı, deniz. Harika bir manzara.
4: Yeni yapıldı sayılır. Haliyle modern de bir stat.
5: Tabii modern bir stat. O modernlik devam eder. Hep öyle düşünülmüş çünkü. Modernliğini koruyan bir stat. Bu yüzden ben bayağı keyif aldım. Aston Villa'nın kağıt üzerinde favori olduğunu biliyoruz Ahmet. Maçtan önce bunu tabii final dedik. %50-%50 dedik ama daha iyi takımdı Aston Villa kadro kalitesi anlamında. Ve bunun gerçeğini de sahada bizlere gösterdiler. Bence zorlanmadan rahat bir galibiyet. Zaten ilk yarıda büyük bir sürpriz olmazsa diye düşündük.

0: finalde 2-0 önde bitiriyorsan o sürprize de izin verecek bir yapısı yok Aston Villa'nın. Ve maçı oynadığı iyi futbolla 3-0 kazandı.
1: Net skorla kazandı. İyi de bir futbol oynadı Freiburg'a karşı. Açıkçası Freiburg finale kadar nasıl geldi sorusunda ben final maçını izlerken bir sordum. Kendime sordum. Yani o finalde bizim bir takımımız da olabilirdi düşüncesine sahip.
0: Doğru ama buna rağmen takım oyunu, yatırım. Bundan önceki, Schuster'den önceki teknik direktörleri tam 12 yıl takımda görev yapmış. Şimdi Avrupa'daki ve Almanya'da ya da Fransa'da bu tarz teknik direktörler var. Uzun süre takımlarının başında kalıyorlar. Schuster de yine Freiburg'da yetişmiş, oynamış bir isim. Yine onu almışlar. Freiburg öyle işte nasıl söyleyelim bir Bayern Münih değil. Bir Borussia Dortmund değil. Ama ne yapabileceğini ve nasıl yapabileceğini düşünmüş, karar vermiş, yapılanmış. Buna göre transferlerini ya da altyapıdan yetişen oyuncularını sahaya sürmüş. Ya ben böyle takımları seviyorum. Ve onlar da tabii finalin verdiği heyecanı yaşadılar. Hı hı. Doğru. Aston Villa Avrupa'da 80'li yılların sonuna kadar fena değil. Başında kupası da var biliyorsun. Daha sonra bir bunalımlı dönemler yaşıyorlar. Ama İngiltere'nin eski ve köklü kulüplerinden biri. Ve bu yüzden o Championship'te de geri döndüler. Ve sonrasında da Emery ile o çıkışlarına devam ediyorlar. Mesela Tielemans'ın o mükemmel golünü de söylemeden edemeyeceğim. Topun yere inmesine izin vermeden çok güzel bir gol attı.
1: İngiltere'den Erkan Bey yazmış. Beşiktaş ismini değiştirsin. Villataş olsun. Emery de gelsin diye yazmış. Öyle var. Fenerbahçe için de Fener Villa diye sosyal medyada da okudum. İşte Beşiktaş Villataş olarak Villa ismiyle bütünleşti Unai Emery ve çok başarılı bir işe imza attı. Tek finali kaybettiği takım Arsenal. Arsenal'in başındayken final kaybetti ki o kadroda kimler kimler yoktu. Mesut Özil'inden şu an Galatasaray'da oynayan Torreira'sına kadar, şu an Fenerbahçe'de oynayan Guendouzi'sine kadar öyle bir kadroyla Avrupa finali kaybetmişti. Ama onun haricinde katıldığı bütün finalleri kazandı. Tek Arsenal'le kaybetti. Villa olmadığı için Arsenal ismini de herhalde kaybetti diye de esprilerde havada uçuştu.
0: Bu tabii büyük bir rekor.
1: Çok büyük bir rekor.
0: Bir başka espri de bunu da paylaşalım değerli dinleyicilerimizle. Unai Emery Ligi. UEFA Unai Emery Ligi bu. 5 kupa demek o anlama geliyor. Ve onu da kullandılar bayağı. Evet buna da katılıyorum. Avrupa futbol tarihinde ya da daha da genişleteyim. Dünya futbol tarihi içinde bu kupada çok ayrı bir yeri oldu. Unai Emery'nin. Onu da kabul edelim.
1: Özellikle Kupa 2'nin en büyük favorilerinden hangi takımı çalıştırıyorsa kesin finale çıkar diyebileceğimiz bir teknik direktör. Onun hakkında da çok değişik yorumlar da okudum. Özellikle çok detaycı olduğu söyleniyor Ercan abi. Yani her küçük ayrıntıya varıncaya kadar hesap kitap uzmanı ve bu konulara çok dikkat ettiği söyleniyor. Özellikle rakibin hata yapması için kurguladığı oyunlar var. Sadece rakibin hata yapması için yani kendi takımının oynaması için değil rakibin hata yapması için bazı oyunları var. Özellikle pres oyunları bu konuda öyle saldıralım pres yapalım düşüncesi asla yok. Mutlaka bir sonuca ulaşan pres istiyor. Her zaman pres yaptırmıyor takımlarına. Çok değişik orta saha kurgusundan tutun işte ileri hücum kurgularına kadar çok ince detayları hesapladığı konuşuluyor.
0: Mesela
1: karşılığında alıyor.
0: Tabii duran top antrenörü var İskoç Mackie. Onu çok iyi kullandıkları belli oldu. Dünkü karşılaşmada yine duran toplarda ne kadar tehlikeli bir takım olacağını ve olduğunu bir kez daha bizlerde gösterdi. Bu da duran top konusunun dünya futbolunda ne kadar önemli hale geldiğini. Zaten taçlardan bunu biliyorduk. Ama duran topları da çalışarak ki Tielemans'ın golü öyle bir gol. Tamamıyla çalışılmış. Bomboş kaldı. Rakip unuttu onu. Ama çalışmazsan unutmaz.
1: Tielemans önemli de bir oyuncu bu arada. Aston Villa için de çok önemli bir oyuncu ki yıllardır Türk transfer gündemine çok düşen isimlerden bir tanesi. Bakalım bu sezonda düşecek mi?
0: Evet, dün akşamdan itibaren kupayı alan takım oyuncuları tabii ki değerlerine değer katıyorlar. Onu da belirtmemiz lazım.
1: Yani çoğu oyuncu değerine değer katmış durumda.
0: Bu zaten arada kalede Dünya Kupası'nı kazanmış.

0: Copa Amerika'yı kazanmış, bir sürü kupa kazanmış Martinez. Dün koleksiyonuna o da UEFA Avrupa Ligi'ni ekledi.
1: Martinez de enteresan, biliyorsunuz 2 sene önce ayrılma durumu vardı. Hatta veda etmişti Aston Villa tribünlerine. Fakat sonrasında transfer gerçekleşmedi. Gerçekleşmeyince geri kaldı ve yoluna da devam ediyor. Çok önemli bir kaleci. Dünya Kupası sahibi, dediğiniz gibi çok kupa koleksiyoncusu kalecilerden bir tanesi. Emiliano Martinez zannedersem tam ismi de. Açıkçası enteresan bir kadroya da sahip. İyi bir kadrosu var Aston Villa'nın. Ki grup aşamasında Türkiye'ye gelip de Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmada da bunu görmüştük. Önemli bir teknik direktör ve önemli bir kadroya sahip. Bakalım, çok önemli oyuncuları da gönderiyorlar bu arada. Giden oyuncular da var Aston Villa'dan geçtiğimiz sezonlarda. Ki bir tanesi John Duran mesela. John Duran da önce Arabistan'a gitti. Sonrasında Fenerbahçe.
0: Çok iyi bonservis aldılar.
1: 77 milyon avro bonservis alındı.
0: Bence isabetli bir karar verdikleri ortada. Çünkü Duran Aston Villa'dan ayrıldıktan sonra, ki orada da büyük istikrar sahibi değildi bence. Yine 2 yıldır kayıp diyebilirim.
1: Abraham'ı aldılar mesela. Onu da konuşabiliriz. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta top oynuyordu Abraham ve sonrasında Aston Villa'ya gitti. O da enteresan bir durum. İşte daha önce Avrupa Ligi'ni Beşiktaş'ta kazanmak istediğini söylüyordu. Öyle röportajları vardı. Evimde kazanmak istiyorum tarzında. Evinde de kazandı aslında bir taraftan da baktığınızda.
0: Evet. Yani istediği, dün oynamadı ama yine maçtan sonra gayet mutluydu. Çünkü Aston Villa'nın Championship'ten tekrar Premier Lig'e yükselme sürecinde Abraham'ın o takımda forma giydiğini, o zamanlar çok daha tabii genç bir oyuncu olduğunu da değerlendirelim. Ama o da yeni takımıyla bir anda kupa kazanması, inanılmaz mutlu olmuştur. Yeni takımı derken tekrar geri döndü.
1: Evet. Çok da seviliyor bu arada Aston Villa taraftarları tarafından. Sevilen oyunculardan bir tanesi Abraham.
0: O Mackie İskoç kaptanları bir sembol oyuncu. Hı hı. O da 31 yaşında ama saha içinde gösterdiği performansa hayran olmamak elde değil.
1: İsterseniz kısa bir ara verelim. Ara sonrası yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
5: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
7: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen mesajlar var. Şimdi o mesajları da şöyle bir eritmek istiyorum. Bir dinleyicimiz yazmış. Hem Gaziantep'ten Mustafa Bey yazmış. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ta kaos var. Her iki takımın taraftarı da yerli teknik direktör ve istikrar, sabır istiyor. Acaba neden kimse taraftara kulak verip de dinlemiyor diyor dinleyicimiz.
3: Ya burada seçilmiş yönetimler var. Tabii ki taraftar bunu isteyebilir. Ama onlar ne karar verecek? Hangi

0: hangi kararlar kulüp menfaatlerine uyuyor? Bunu hesaplayıp, çünkü orada yönetim var. Ona göre bir karar verecek.
1: Bir planlama yapılacak ki bazı işte
0: Beşiktaş'ta başladı zaten.
1: Fenerbahçe'de daha farklı. Fenerbahçe'de bir seçim var. Başkanlık seçimi 2 hafta sonra. O seçim dolayısıyla çok hareketler daha yavaş oluyor. Seçim atmosferi olduğu
0: Ya
1: için.
0: şu anda şu oyuncuyu aldık, şununla anlaştık. O sözleşmenin seçim olmadığı için, yönetim görevli olmadığı için o sözleşmenin bile geçerliliği yok.
1: Geçerliliği yok.
0: Onu da
1: Sadece
0: söyleyeyim.
1: protokol yapılabiliyor. Ama bu
0: Ancak
1: o protokol de çok geçerli bir protokol değil. Ya yani belli süreleri
0: tabii.
1: var. Belli bazı maddeleri var gerçekleşmesi için. O maddeler gerçekleşmezse o protokol de çöp oluyor açıkçası. O yüzden de çok erkenden hareket etmek çok da doğru olmuyor.
0: İşte 2 hafta sonra dediğin gibi,
1: Bir
0: iki üç
1: seçim
0: hafta
1: olacak.
0: seçimden sonra ancak
1: Ki
0: bunun kararları verilecek.
1: Fenerbahçe'de de seçim atmosferi gözükmeye başladı. Bunu da aktaralım. Özellikle yönetim kurulunda kimler olacak, hangi isimler olacak, bunlar konuşuluyor. İşte bazı isimler var. Önce başka bir başkan adayının listesindeyken sonra diğer başkan adayının listesine geçme durumları oluyor. Yani böyle böyle durumlar var. Fenerbahçe'de açıkçası seçim atmosferi şu anda hissediliyor net olarak. Bunu da görebiliyoruz. Beşiktaş biraz daha farklı. Beşiktaş'ın sonuçta seçilmiş bir başkanı ve yönetim kurulu var ve ona göre karar alınıyor. Ki zaten ilerleyen bölümde de konuşacağız. Sergen Yalçın sonrası neler bekleniyor? Önder Özen hamlesi geldi. Geldi ki Önder Özen futbolun başına geçirildi. Bunu da söyleyelim ya. Beşiktaş'ta futbol koordinatörü olarak geldi Beşiktaş'ın başına. Onu da zaten ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde konuşuruz. Dünkü karşılaşmayı da tamamlayalım. Çünkü birkaç mesaj da dünkü karşılaşmayla alakalı gelmişti. Bursa'dan Serhat Bey yazmış. Özellikle dün maç öncesi iki taraftar grubu eğlencesi diye bir ders verdiler. Kavgasız gürültüsüz maç içinde ise ikinci gol sonrası Emery'nin ters takla atması herhalde bir ders vermiştir diye de bir mesaj göndermiş
0: Evet.
1: dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Gören gözler için çok çok dersler vardı dünkü karşılaşmada. Yani bir kere bu taraftarların yaptığı o şovlar, o bütünlükler ki İstanbul'a ve Türkiye'ye inanılmaz bir reklam katkısı oldu. Özellikle İngilizlerin gelip de ya bu saatte, gecenin bu saatinde hala hareketli bir şehir görmek bizi çok mutlu ediyor.
0: Çok şaşırttı değil mi onları?
1: Çok şaşırtmış.
0: Ya diyorlar ki şehir hep yaşıyor. Durmadan restoranlar açık. Karnın ne zaman acıksa hemen bir şey bulabiliyorsun. Bu bayağı hoşlarına gitmiş.
1: Çok hoşlarına gitmiş. Çünkü orada yaşayan arkadaşlarım da var. Bazen konuşuyorum. Belli bir saatten sonra hiçbir şey yok buralarda diyor arkadaşım.
0: E tabii.
1: Mesela hiç ne işte yemek yiyebileceğin bir yer açık oluyor, ne eğlenebileceğin bir yer açık oluyor. Hemen belli bir saatten sonra kapanıyor. Böyle
0: Hafta içi
1: sessiz
0: özellikle.
1: hafta içi sessiz bir şehir oluyor diyor. Arkadaşım İngiltere'deki bir şehirde yaşıyor. Buraya geldiklerinde çok mutlu olmuşlar, oldular ve İngiliz taraftarlar daha çok sosyal medyadaydı. Alman taraftarlar biraz daha azınlıktaydı.
0: Onlar biraz daha sonra geldiler. Tabii ki ama onlar da bence stadyuma renk kattılar. Deniz tarafındaki kale, stadı bilenler için söyleyelim, Dolmabahçe'de. O Freiburg bayrakları, ya bunca zamandır mesela ev sahibi olan Beşiktaş'tan ben böyle görüntüler beklerim. İki tarafta da o bayraklar bayağı etkileyici gözükmüyor mu
1: Çok
0: televizyon ekranlarında?
1: çok güzel görüntüler
0: Büyük
1: oldu.
0: bayraklar, kale arkasında bir sürü.
1: Hazırlanıp gelinmiş bu
0: Hazır
1: arada.
0: tabii, bayağı organizasyonlarını beğendim ben de.
1: Her iki kulübün de organizasyonu açıkçası çok güzeldi, değişikti. Kendi aralarında da çok ciddi atışmalar olmadı. Maçta da çok ciddi problemler olmadı açıkçası. Çok keyifli bir final oldu. Finali de biz alnımızın akıyla yaptık diyebiliriz. Evet, bazı sıkıntılar oldu. Özellikle İstanbul'da dün trafik konusunda ciddi sıkıntılar oldu. Ama bir taraftan da olayı şöyle bakıyorum. Bize kattığı çok daha fazlası. Ben öyle bakıyorum olaya. Yani bize İstanbul'a artık rahatlıkla bu finalleri bize rahatlıkla
0: E
1: verebileceklerini
0: tabii
1: gösterdik.
0: seneye konferans ligi var.
1: Seneye de aynı statta konferans ligi düzenlenecek. Bundan sonrası Şampiyonlar Ligi finali zaten düzenlenmişti. Bundan sonrası artık olimpiyatlar olsun, diğer organizasyonlar, işte Dünya Kupası olsun, Avrupa Şampiyonası olsun ki İtalya ile yapacağız zaten 2032'de. Artık biz bunları talep etmeliyiz. Net olarak bize katkısı da fazla. Özellikle esnafın yüzü güldü. Özellikle bu maç dolayısıyla
0: Tabii,
1: Ercan abi.
0: tabii.
1: Bir taraftan da böyle bir durum söz konusu diyelim. Çok teşekkürler bu arada. Bursa'ya da selamlar. Serhat Bey'e de mesajı dolayısıyla teşekkürlerimizi iletelim. Türkiye'de neden Unai Emery düşünülmüyor? Gaziantep'ten Hasan Bey yazmış.
0: Unai Emery Türkiye düşünüyor mu tabii?
1: Düşünür ama işte Unai Emery'nin de bazı istekleri olur.
0: Tabii.
1: bazı oyuncu

0: istekleri olur. İşte
1: Bütçe.
0: bütçe olur. O
1: Şimdi
0: bütçeyi...
1: bu isimler pahalı teknik direktörler. Ya yani Mourinho da öyleydi. Mesela istediği yapıldı her diye düşünüyorum. Ama buna rağmen olmadı. Marka teknik direktörlerden biriydi o, Jose Mourinho da. İşte Real Madrid şimdi biliyorsun büyük bir ihtimalle.
0: Anlaşıldı.
1: Değil mi?
0: Onu da konuşacağız Ercan
1: Bayağı bir
0: abi.
1: marka. Emery de Premier Lig'i seviyor. Oradan pek ayrılma isteği yok. Gördüğüm bu.
0: Premier Lig'de gayet mutlu. Hele Aston Villa şimdi Şampiyonlar Ligi potasına girme durumu var. Şampiyonlar Ligi potasında.
1: Tabii en marka lig diyebilir miyiz Premier Lig'e? Ben derim.
0: Bu arada Arsenal'i de tebrik etmemiz lazım. Dün Manchester City 2 gün önce Manchester City'nin berabere
1: Doğru.
0: kalması dolayısıyla Arsenal şampiyonluğunu ilan etti.
1: Bayağı bir şöyle moral oldu bence. Ne moral edeceksin şimdi? Şampiyonlar Ligi finaline çok daha güvenli ve moralli çıkacak. Bu oyunlarını ve maçı nasıl etkileyecek? Bunu maçı izlerken göreceğiz. Bambaşka çıkacaklar çünkü maçı. Artık herkes, oyuncular, kulüp, teknik direktör Arteta bayağı rahatladılar ve bütün zihinleri şu anda Şampiyonlar Ligi kupasına kilitlenmiş durumda.
0: O travmayı atlattılar diye düşünüyorum. Bir
1: Tabii
0: travma
1: tabii.
0: vardı. Zaten 20, 22 sene oldu Arsenal şampiyon
1: 25'e
0: olalı.
1: yakın.
0: 25'e yakın şampiyon olamadıkları için ciddi bir travma vardı. Hep son haftalarda kaybettikleri için özellikle Arteta döneminde. Şimdi o travmayı atlattılar. Dediğiniz doğru, Şampiyonlar Ligi'nde çok daha farklı bir Arsenal görebiliriz. Paris Saint-Germain'in karşısında.
1: Şimdi şu da var. Arsenal'in bir tarzı var. Bunu Arsène Wenger zamanında da gördük. Uzun yıllar görev yaptı. Arteta da 7 yıldır takımın başında. O aşamayı yakalayan kulüpler eninde sonunda mutlaka başarıya ulaşıyorlar. Bizim ligimizdeki kulüplerde bu olayın oturması çok zor. Bir sezonda 5-6 tane hoca giden tekrar geri geliyor. Gelen tekrar geri gidiyor. Ve bir de Arsenal'e bak. Hocaların böyle kalması bence büyük istikrar.
0: Şimdi Ercan abi, doğru düşündüğümüz zaman, doğru konuştuğumuz zaman o istikrarı sağlamak gerekiyor. Ama Türkiye'de o istikrarı biz sağlayamayız. Çünkü yani şöyle bir anlayış ortaya çıktı maalesef. Bütün maçlarını kazanmak zorundasın. Böyle bir anlayış ortaya çıktı. Bir maç kaybettim ya da bir maç
1: Kötü
0: berabere
1: hocası.
0: kaldım mı sen kötü hocasın, siz kötü takımsınız. Taraftarlar o gitti bitti, her şey bitti durumunda.
1: O
0: Takım
1: alışkan
0: ayırmıyorum bu arada, takım
1: tabii tabii
0: ayırmıyorum.
1: o alışkanlıklardan yaşayarak tecrübeyle kurtulabilir taraftarlar. Ya bu iş böyle olmuyor, başarı böyle gelmiyor. Bir anda istifa, işte ayrıl, git, bu başarı böyle gelmiyor ki.
0: Zaten gelmiyor
1: Ya
0: işte.
1: yıllardır uğraşıyorsun, gelmiyor işte başarı böyle.
0: Her sene teknik direktör değişimi ya da bir sene, bir sezon boyunca birkaç teknik direktör değişimi ya da daha da ilerleteyim, her sezon başkanlık seçimi, bu tarz durumlar istikrar sağlanamıyor. Sağlanamadığı için de ciddi problemler ortaya çıkıyor.
1: Maalesef.
0: İşte Galatasaray, istikrar için Galatasaray örneğini verebiliriz. 4 senedir Okan Hoca Galatasaray'ın başında, 4 şampiyonluğu var. 5. için mücadele edecekler gelecek sezon. Şimdi baktığınızda yönetim kurulu hemen hemen aynı. Birkaç değişiklik haricinde Dursun Özbey'in, ki bu sezon yine seçime girilecek yazın ve büyük ihtimal tek aday olduğu için yine Galatasaray'ın başkanı olarak devam edecek. Bir istikrar yakalamış durumdalar. Haliyle şimdi istikrar konusuna baktığımızda önemli. Şimdi dünyaya da baktığımızda işte Unai Emery örneğini veriyoruz. O da bir istikrar.
1: Evet tabii.
0: İşte bir başka
1: Guardiola.
0: Guardiola.
1: Ayrılacak ama 10 yıl. 10 yılda da 20 kupa. 10 yıldır Manchester City'de. Ya böyle örnekler çoğaltılabilir. 10 yıl olması şart değil. 4-5 yıl çalıştırırsa, 3 yıl çalıştırırsa bile çok önemli değil mi?
0: Çok önemli. Ama işte bizde o sabır yok, maalesef yok. Yani bizde böyle bir anlayışa girildi ve bu anlayış ciddi manada sıkıntı yaratıyor. Umarım toparlarız, umarım düzelir. İstikrar önemli. Özellikle spor dallarında istikrar çok önemli. Başarılıysa, başarı kıstası da biraz değişti. Yani kupa tek hedef olarak bakılıyor. İşte lig şampiyonluğu. Ama sadece başarıyı öyle bakmamak lazım diye düşünüyorum. Uzun yıllar o kupayı kazanamayan takımların taraftarı evet başarı kıstası olarak orayı koyabilirler. O konuda da anlayış gösteriyorum ve haklılardı. Ama başarı sadece kupa ile bence ölçülmemeli diye düşünüyorum Ercan abi. Yıllara yayılmalı. Ne yaptınız işte?

0: Son 10 senede neler yaptınız? Avrupa'da neler yaptınız mesela? Bunları da ön plana koymak lazım. Bakalım inşallah o noktalara da geleceğiz. Ülke olarak inşallah bir noktada geleceğiz o noktalara.
1: Oyuncu, teknik direktör istikrarı, yönetimlerin de istikrarlı olarak göreve devam etmesiyle oluyor. Bir dönem Anadolu'dan, o da çok teknik direktör değiştirdi ama yönetiminde büyük bir istikrar vardı. Takımın başındaydı. Şimdi rahmetli İlhan Cavcav, biliyorsun. O da tamam, teknik direktör değiştiriyordu. O zaman zaten Türkiye'de bu oturmuyor, bu sistem. Fakat yönetim hiç ve oyuncu sistemleri hiç değişmedi. Yine genç oyuncular bulundu. Türkiye ilk Afrikalı oyuncuları getiren kendisiydi. Ya bir tarzı vardı. Trabzonspor şampiyon olduğu dönemlerde, tabii şimdi bu çok zor. Hep oranın, Trabzon'un çocukları, altyapıdan yetişen oyuncularla o arka arkaya şampiyon olduğu dönemlerde böyle bir başarıya imza atmıştı. Yani her takımın kendine göre ya da her yönetimin kendine göre bir çalışma tarzı var. Önemli olan bunu sürekli hale getirmek, istikrarlı olmak. Bunu başardığınız takdirde zaten başarınız geliyor.
0: Geliyor.
1: Yani ben Gençler Birliği'nin Avrupa Kupalarında Sporting Lisbon'u Lisbon'da 3-0 yendiği maçı biliyorum. Müthiş bir skor değil mi? Ya o takım böyle büyük başarılara da imza atmış bir yapısı var. Ama oluşturduğu hep iyi kadrolarla ve pahalı olmayan.
0: Ve pahalı olmayan kadrolarla işte, yani bir istikrarı bir şekilde sağlamak gerekiyor ya diye
1: Freiburg'un
0: düşünüyorum.
1: Freiburg'un kadrosu pahalı mı?
0: Yok. Yok. O yüzden biraz zayıflandım ben. Aston Villa için tamam Ercan abi de.
1: Aston Villa tamam. Bir Şampiyonlar Ligi havası var zaten.
0: Var yani, kadroda. Premier Lig takımı. Tempo yaptığı zaman nasıl tempo yaptığını görüyoruz. İyi oyuncuları
1: ilk
0: var.
1: İlk 5 içinde Premier Lig'de. Bir ara şampiyonluğa oynuyordu bu sezon. Tamam. Ama Freiburg'da öyle bir hava var mı? Fakat ne? Sistemi ne oturtmuş? Kimin ne yaptığı belli.
0: Kompakt oynuyorlar.
1: Kompakt oynuyorlar. Bunu başarmışlar. Ya bu Freiburg takım mı ya dersin? Ama finalde sen de evdesin. Öyle değil mi? Evden seyrediyorsun Freiburg. Bunu başarmışlar.
0: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi. İngiliz futboluyla alakalı ilk kupayı aldılar Aston Villa ile. İkinci kupayı 27 Mayıs'ta alma ihtimalleri var. Crystal Palace'la beraber.
1: Doğru.
0: Rayo Vallecano oynayacak. 27 Mayıs çarşamba günü.
1: 30 Mayıs'ta da.
0: 30 Mayıs'ta da Şampiyonlar Ligi'nde. Yine bir karşılaşma var. Arsenal, Paris Saint-Germain. 3 tane İngiliz takımı finalde Ercan abi. 3 evet. Kupa adında finalde. Şimdi İngiliz futbolu hakkında da biraz konuşalım düşüncem var. Finallere kadar gelen takımlar var. Dünya Kupası'nda İngiltere'nin durumu ne olacak?
1: Her Dünya Kupası'nda şöyle denirdi. İşte bu turnuvada gizli bir favori varsa o da İngiltere'dir. Ama bir türlü bunu gerçekleştiremedi. 90'da yarı finalde elendi. En son Southgate'le istediği kupayı kazanamadı Avrupa'da. Şimdi başka bir yerde, Amerika kıtasında değil mi? Amerika'da. Yine iyi bir kadroya sahip. Teknik direktörleri dünyada saygı görmüş bir isim. Thomas Tuchel. Onlarla ne yapacaklar? Ya o tamamıyla defansif taktiği seven bir teknik direktör. İngiltere'nin bu yapısıyla başarılı olur mu? Çünkü bayağı önemli oyuncuları var İngiltere milli takımının da. Turnuva başladığında göreceğiz.
0: Şimdi.
1: Ama burada tabii İngiliz futbolunda önemli ve pahalı yabancı oyuncular da var.
0: Var.
1: Aston Villa'sında da, Crystal Palace'ında da ve tabii ki Arsenal'de de. Onları da unutmayalım. Onların da katkısı var. Ya bu İngiliz futbolunun içinde derken takımların gücünü de bir değerlendirmek gerekiyor.
0: Geçen hafta söylemiştim. Özellikle Dünya Kupası için artık tahminlere de bakıyorum. İşte anketlere de bakıyorum diye. Yurt dışı anketlere bakıyorum özellikle. İngiltere'ye çok şans tanımıyorlar. Yani %10'un altında bir şans tanınıyor.
1: Neden? Daha önceki turnuvalarda olmadığı için.
0: Ama ya en başarılı da işte İspanya ve Fransa gösteriliyor. Evet. %14, %13. Belki biraz da artmıştır. %15, %14 olmuştur. Sonrasında Portekiz geliyor. Sonrasında işte sıralama %10'un altına düşüyor. İngiltere, Almanya bu kulvarda. Biz %1'iz bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani bize çok fazla şans tanınmıyor açıkçası. Dünya Kupası'nda İngiltere ne yapacak merak ediyorum. Çünkü bu sezon İngiltere futbolu altın çağlarından bir

0: tanesini yaşıyor. Üç kupayı birden aldıklarında İngiliz futbolu için çok farklı cümleler kurmaya başlayabiliriz Ercan
1: evet,
0: abi. Bir durumu daha aktarmam lazım. Premier Lig diğer liglerle arasını iyice açmaya başladı. Ekonomik olarak da işte izlenme olarak da oynanan oyun olarak da bayağı açmaya başladılar.
1: Makas açıldı.
0: Bayağı açıldı. Yani şimdi bakıyorsunuz İspanya diyorsunuz rakip olarak gördüğünüzde. La Liga ile Premier Lig arasında ciddi bir uçurum oluşmaya başladı.
1: Ya, İspanya'da bir klasik vardır. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Hı-hı. Sonra işte Girona uğraşır gelir. Sonra bakarsınız düşmemeye oynar. Hı-hı. Villarreal uğraşır. Sevilla yıllardır düşmemeye çalışıyor. Valencia da öyle. Bu sebepten dediğin gibi İngiltere başka bir lig, Premier Lig. Başka bir seviye.
0: İsterseniz bir yarış arası verelim. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Start verildi ve günün dördüncü koşusu başladı. Çıkışta bir boy gibi gecikti 2 numaralı Green Mile, liderliği 5 numaralı Biçer Rose alıp 2 boyda fark yaptı. İkinciye 4 numaralı Ersoy Han sokuldu. İç kulvarda 1 numaralı ikimiz 3.lükte, 8 numaralı TR 4.lükte. Bariyer dibinde 13 numaralı Coştur var hemen dışında Kars'a vuranlı. Onların dışında Atlı Fırtına yer tutuyor. Daha sonra önlere doğru Emir Hatta gelmeye çalışıyor. 4 numaralı Ersoyan şimdi tempoyu arttırıp yarıştaki liderliği aldı. İkinciliğe de 8 numaralı Teyar girdi. Üçüncülükte 5 numaralı Biçer Rosa. 1 numaralı ikimiz dördüncülükte. Onun hemen dışına 11 numaralı Gazneli geldi en dış kulvarda. 12 numaralı Atlı Fırtına. İç kulvarda 13 numaralı Coştur. Bir bu o kadar geride 9 numaralı Vet Cihan içinde. 10 numaralı Emir Hat. Daha sonra 6 numaralı Ayferi de. Bir bu o kadar geride 7 numaralı Madeira iç kulvarda. 3 numaralı Kars'a vuranlı son sırada Green Mile. 4 numaralı Ersoyhan önde 8 numaralı Teyar ikincilikte dışarıda 12 numaralı Atlı Fırtına ortada Gazeli. Onun içinde ise 1 numaralı ikimiz sırasıyla viraj dönüldü. Teyar geldi Ersoyhan'ı yakaladı 400'ün başında. Daha geriden 1 numaralı ikimizin dış kulvardan 11 numaralı Gazeli'nin içeriden Coştur'un atakları var. Ersoyhan önde kalmaya çalışıyor ama Teyar ondan liderliği şimdi Asbak'ta da olsa aldı. Ersoyhan tazelemeye çalışıyor içeriden 3 numaralı Kars'a vuranlı daha geriden. İkimizin ve Gazeli'nin atakları var. 8 numaralı Teyar önde bariyer dibinden 3 numaralı Kars'a vuranlı geliyor. Son 50 metre. Teyar önde içeriden Kars'a vuranlı geliyor. 8 numaralı Teyar önde. Kars'a vuranlı gelse de Teyar kazanıyor. 3 numaralı Kars'a vuranlı ikinci. 1 numaralı ikimiz üçüncü. 4 numaralı Ersoyan dördüncü. 11 numaralı Gazneli de beşinci oldu. 8 numaralı Teyar Mehmet Nuri Sunkar'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
9: Kredi? Radyo Spor!
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: ürününüze varan vergi avantajı sağlayın.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlar.

0: anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son İngiltere'yi konuşuyorduk. İngiltere şu anda bir finali kazandılar Aston Villa'yla. Bir diğer final 27'sinde konferans ligi finali Crystal Palace'la Rayo Vallecano oynayacak. Ve bir diğeri de Şampiyonlar Ligi 30'unda Arsenal'le Paris Saint Germain'in.
4: Tabii yine final ama Crystal Palace'a neden daha yakın? Çünkü kadro kalitesi anlamında daha iyi takım. Crystal Palace, Vallecano'da.
3: Çok daha iyi bir takım Ercan abi.
4: Yani onu da bir not olarak söylemem lazım.
3: Geçtiğimiz aylarda bu programı yaparken özellikle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi mesaisindeki Premier Lig takımlarını konuşurken hep söylemiştik. Premier Lig takımları çok iyi tempo yapabilen takımlar. Çok ciddi tempo yapıp oyunun her türlü yönünü oynayan takımlar. Açıkçası biraz farklı açılmaya başlandı. En son onu konuşuyorduk ara öncesi, yarış arası öncesi. İngiltere hem 3 finale çıktı takımları hem de ciddi bir Premier Lig ayrışması var. Yani baktığınızda hem ekonomik olarak hem oyuncu kalitesi olarak hem takımların kalitesi olarak evet, biraz daha Avrupa'dan ayrışmaya başlayan bir Premier Lig görüyoruz ki bu da bir sıkıntı yaratabilir özellikle Avrupa futbolu için diye düşünüyorum Ercan abi. Biraz daha İspanya ve İtalya'nın, Fransa'nın yaklaşması ya da Almanya biraz daha farklı bakıyor duruma ama diğerlerinin biraz daha yaklaşması gerekiyor diye düşünüyorum.
4: Ya İspanya yaklaşır Avrupa kupalarında çünkü Real Madrid ve Barcelona. Tabii Atletico Madrid de her zaman bu konuda iddialıdır. Fransa'da zaten Paris Saint-Germain'in hegemonyası devam ediyor. Çöküş ve istenilen sonuçları alamama Serie A'da var İtalya'da. Bu konuyla ilgili herhalde onlar da biz nerelerde yanlış yapıyoruz'u değerlendirecek kapasiteye sahiptir. Onların da az değil. 4 tane Dünya Kupası var. Böyle problemler yaşadıkları zaman sorunları nasıl çözeceklerini net olarak biliyorlardır bence. Ve bu konuda da yeni sezondan itibaren Serie A'yı görebiliriz.
3: Bir farklılık olacak diye düşünüyorum. Serie A'da da yani onlar da çok rahatsızlar bu durumdan Dünya Kupalarına katılmama konusu. Ki onların...
4: Mesela geçen sene Inter finalde 5 yenmez. Tam yersin ama Inter gibi bir takımın geçen yıl 5 yememesi lazım. Neden? Çünkü İtalyan futbolunda takım savunması ve ana temel savunman hata yapmaz, gol yemez ya da az gol yer. Bunların hepsi kırıldı İtalyan futbolunda. Juventus da bu sene 5 yedi. Finalde değil ama 5 yedi. Ya İtalyan futbolunda bunlar pek görünen hususlar değil. Galatasaray'dan 5 yedi Juventus'ta. Mutlaka bu konuyla ilgili onlar da değerlendirmelere gideceklerdir.
3: Bir dinleyicimiz yazmış, ismini de Hakan Bey yazmış. Bence İngiltere istediği yükselmeyi bu sene yakalayacak diye düşünüyorum.
4: Olabilir.
3: Numaradan da anladığım kadarıyla İngiltere mi acaba? Hakan Bey'e soralım. Neredesiniz? Numara farklı olduğu için yine de bir soralım. Kane müthiş oynuyor diye yazmış. Harry Kane, müthiş oynuyor diye yazmış. Okurken söyledim, kusuruma bakmayın. Okuduğumu direkt paylaştım. Harry Kane bu sezon Dünya Kupası'nda bakalım neler yapacak. Ya,
4: 30 yaşına yaklaşırken Harry Kane hiç şampiyonluk almamıştı. 30'unda arka arkaya aldığı kupalarla şu anda herhalde o da o golcülüğünün karşılığını almış olmanın mutluluğunu yaşıyordur kupa olarak. Tabii ki İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en önemli gücü, hücum gücü Harry Kane. Hı hı. Onu kabul edelim.
3: Çok oyuncu da dışarıda kaldı Ercan abi. Trent Alexander'lar dışarıda kalmış durumda. Yani Rashford dışarıda kalmış durumda.
4: Rashford'ı...
3: Greenwood dışarıda kalmış durumda.
4: Rashford'ı anlamadım ama. Fena değildi bu sene bence. Ya iş yapabilir diye düşünüyordum. Barcelona'da çok iyi bir performans ortaya koymuştu çünkü Rashford. Bunu kabul edelim. Belki bonservisini bile alacak Barcelona Manchester United'den. Ki Rashford'un free kicklerde de tehlikeli olduğunu, o adam geçme, pozisyon hazırlama ve tabii ki sürpriz şutlarıyla da

0: Milli takımda da ben iş yapabileceğini düşünenler arasındaydım ama tabii ki o teknik direktörün kararı. Öyle diyebiliriz.
1: Başka düşündü galiba. Bayağı oyuncu dışarıda kaldı İngiltere'de. Ben de bu Dünya Kupası'nda kadrolar açıklanmaya başlandı. Merak ediyorum bazı kadroları. Bazı oyuncular olmadığı için açıkçası oyuncuların gelecekteki performansları nasıl olacak? Onda soru işaretleri var bende. Bir bakmak lazım, bir iyice bir analiz etmek lazım. Bir dinleyicimiz yazmış. Bu sene Premier Lig'den 6 takım Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer aldı ve 6'sı birden son 16 turuna kaldı. Hatta ilk 8'de 5 İngiliz takımı vardı diye yazmış. Yani İngiltere futbolunun geldiği nokta.
0: Ya şimdi öyle bir enteresan olay var ki Aston Villa lig maçında bu hafta kaybederse sıralamaya göre 6. Bournemouth bile Şampiyonlar Ligi'ne yine katılabilir. Yine bir 6 takım görebiliriz İngiltere'de. Bu da başarı tabii.
1: Çok büyük başarı. Yani baktığınızda bir anda Şampiyonlar Ligi grup aşaması, lig aşaması Premier Lig'e dönmüş. İlk 8'de 5 tane İngiliz takımı dediğiniz zaman Premier Lig'e dönmüş Şampiyonlar Ligi lig aşaması. Açıkçası böyle bir durum var. Enteresan da bir durum. Dinleyicimize çok teşekkürler. Bu arada Hakan Bey'e sormuştum. Nereden yazdınız diye. Sağ olsunlar. Osnabrück'ten yazmış Almanya'dan dinleyicimiz. Bu arada orada da VfL Osnabrück şampiyon olmuş. Kutlama yapılmış. Geçen pazar gelenleri atkı çocuklara balon verdiler. Çok güzeldi. Biz de göremezsin bu durumu diye yazmışlar. Çok teşekkürler bu bilgi için. Yine bir başka İngiltere ile alakalı yazmış bir dinleyicimiz. Bence de ya hatta sezon bittikten sonra bence çok konuşulacak bu konu. Bournemouth hakkında yorum yapmak gerekiyor diye yazmış dinleyicimiz.
0: Bence de öyle. Ya yani Bournemouth'un
1: 2010'da 4. ligde mücadele ediyordu çünkü.
0: Tabii Bournemouth ve belki Avrupa Kupalarına katılır mı katılmaz mı bilmiyorum. Manchester United maçına bağlı. Brighton gayet iyi gözüktüler. Ben öyle değerlendiriyorum. Iraola'yla Bournemouth'un da bu başarısı hiç de tesadüf değil.
1: Yine bir İspanyol teknik direktör diye
0: Evet,
1: de dinleyicimiz
0: oyun
1: yazmış.
0: zekaları. Oyun zekalarının dünya futbolundaki etkisi. Ya o Portekizlerin tahtı gidiyor. Artık
1: İspanyol, bence İspanyollar çoktan
0: o
1: o tahtı
0: tahtı
1: aldılar.
0: aldılar.
1: Aldılar.
0: Doğru. Daha doğru bir deyim oldu.
1: Çünkü baktığınızda yani Luis Enrique'ler var, İspanyol işte Katalan ama Guardiola'yı da sayabiliriz o ekipten. Baktığınızda Unai Emery'ler var. Yani çok önemli isimler var. Baktığınızda Xabi Alonso Almanya'da Bayern Münih'in tahtını indirmiştir.
0: Leverkusen,
1: Leverkusen'da şampiyon oldu. O da bir İspanyol. Yani baktığınızda İspanyollar açıkçası futbolu Portekizlilerin elinden almaya başladılar gibi
0: evet.
1: gözüküyor.
0: Futbolun patronunu diyelim, değil mi?
1: Ve bence Dünya Kupası'nda herkes Fransa diyor ama ben Lamine Yamal olsun olmasın İspanya'yı ben bir numara görüyorum şu anda Dünya Kupası'nda.
0: İspanya ile başa çıkmak kolay değil. Oyun olarak şu anda ne yapacaklar? Tabii Dünya Kupası bu. Büyük bir turnuva. Ama ben sana yakın olan tarafım. Tabii Amerika kıtasında olduğu için Arjantin'i unutmayalım tekrar. Bunu ısrarla söylüyorum. Ancelotti'nin Brezilya'sını da çok merak ediyorum.
1: Ben şans vermiyorum.
0: Ben merak ediyorum. Acaba oyun olarak neyi benimsediler? Ne yapacaklar?
1: Bu arada Neymar'ın şartlarını öğrendiniz mi Ercan abi?
0: Öğrendim. İstersen değerli
1: Paylaşayım. Bilmeyen dinleyicilerimizle de paylaşayım. Neymar milli takıma bazı şartlarla kabul edildi. Bir kere oynamadığı zaman surat yapmayacak. Oynamadığı zaman çıkışlar yapmayacak. Yedek oturacak. İstenildiği zaman oynanacak. Ve problem çıkartmayacak. Bunlardan söz alındığı için milli takıma seçildi Neymar.
0: Evet, takım içinde ben huzur istiyorum düşüncesiyle kendisiyle konuşulmuş, anladığım bu. O da büyük bir olgunlukla tabii ki bunu kabul etmiştir. Şunu da unutmayalım, Brezilya milli takımında oynarken çok ağır bir sakatlık yaşadı. Brezilya milli takımı da belki de vedası olacak büyük bir ihtimalle Brezilya'ya. Bu yüzden de onlar da önemli bir düşünceye imza attılar. Ancelotti de öyle ve Neymar'ı davet ettiler. Ya burada nankörlük yok, centilmenlik vardı.
1: Centilmenlik
0: Ya
1: var.
0: unutulmadı, silmediler.
1: Bir de Brezilya'yı çok da fazla Dünya Kupası öncesi karıştırmak istemediler diye düşünüyorum.
0: Tabii hususlardan biri o.
1: Neymar çok önemli bir oyuncu Brezilya'da. Hala çok fazla ismi konuşulan, söylenen,
0: İkon.
1: ikon, çok saygı gösterilen bir isim. Haliyle onun Dünya Kupası'nda olmaması Brezilyalılar açısından bir hayal kırıklığıydı Ercan abi. Ki sosyal medyalarından da bunu anlayabiliyorsunuz. Fakat bir kısım da istemiyordu. Yaşantılarından ya

0: çantasından dolayı ve futbol ki son dönemindeki performansından dolayı. Ama Neymar çok önemli bir oyuncu. Bütün Brezilya kadrosunu aynı hedef için aynı doğrultuda toparlayabilecek isimlerden bir tanesi.
1: Takımda o istenilenleri yaparsa oyuna girdikten sonra belki etkili olabilir. Bazı maçlarda 11'de başlayıp sonra oyundan çıkabilir. Ama oralarda faydası olursa Brezilya için de kuvvetli bir güç ortaya çıkacaktır.
0: Brezilya milli takımı ile alakalı Neymar'a medet umdular. O kadar çaresiz ki tarzında. Neymar'a çok medet ummuyorlar. Neymar'ın toparlayıcı özelliğini kullanmak istiyorlar. Neymar'ın son dönemdeki performansı değil.
1: Tabii ya, o performansa baksalar almazlardı.
0: Yani ismini kullanmak istiyorlar açıkçası. Tam evet. Biraz sert bir ifade, biraz çok nasıl diyeyim? Hırçın bir ifade gibi gelecek ama gerçekten öyle. Biraz ismini kullanmak istiyorlar Neymar'ın ve o tartışmaya girmek istemiyorlar. Hele bir de şimdi
1: dünya polemik olmasını istemiyor.
0: Dünya Kupası'nda kötü bir sonuç gelirse bu sefer Neymar'ı da almadım bak bundan dolayı oldu da önüne geçmeye çalışıyorlar.
1: Tabii tabii.
0: Çünkü
1: iyi bir strateji bence.
0: Hazırlık maçlarında alınmadı diye olay oldu Brezilya'da.
1: Tabii.
0: Ondan nasıl alınmıyor
1: işte,
0: diye.
1: İşte düşünüyoruz. Geniş kadromuzda zaten var ve ondan sonra da açıklandı. Alındı.
0: Ben özellikle defansif kurgusunu çok merak ediyorum Ancelotti'nin Brezilya ile.
1: Ben de onu, yani takım savunması, hücuma çıkışlar, orta alandaki organizasyonlar, Brezilya milli takımında kötü oyuncular da yok bu arada. Deneyimli oyuncular da var Neymar'ın dışında. Bu oyuncularla gençlerin kaynaşması çok önemli. Ki Ancelotti de bunu kabul edelim, bu konularda uzmandır.
0: Bir dinleyicimiz İngiltere hakkında şunu söylemiş. İngiltere milli takımının ligine baktığımızda çok sayıda yabancı futbolcu var. Bence Dünya Kupası'nda başarılı olması zor diye de yazmış. Ama şunu da şöyle bakmak lazım. Şimdi dünyanın en iyi futbolcuları Premier Lig'e gidiyor oynamak için. Dünyanın en iyi futbolcularının geldiği birlikte yerel oyuncular da ciddi manada gelişirler. Ya olayın bir de ya bu tarafı var.
1: Oynayanlar da var. İngilizler var Premier Lig'de oynayan İngiliz oyuncular.
0: İngiliz oyuncular da var. Haliyle o gelişme aşaması, o üste çıkma aşaması ki ciddi bir uzunca bir süredir İngiliz futbolu açıkçası çok iyi durumda değildi.
1: Ya
0: istenilen seviyede değildi diye.
1: Evet, şöyle İngiltere'ye bir oyuncu olarak Ahmet'i transfer edeceğim ben diyor Manchester United. Senin standartların olması gerekiyor. Milli takımda oynama yüzden. Öyle hemen İngiltere'ye bir kulüp seni transfer edemiyor biliyorsun. Hadi gel biz seni aldık diye bir şey yok. O kontenjanın içinde milli takımda ne kadar oynadın? Gösterdiğin süreklilik ne? Kaç yıldan beri bunların hepsine bakılıyor, kabul ediliyor ve transfer görüşmeleri öyle başlıyor. Yoksa veto yiyorsun transferde. Önemli maddeler var transfer edilirken İngiltere'de. Ya her istediğini alamıyorsun.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Bugün ben de okudum onu. Şimdi paraşüt sistemi var Premier Lig'de. Premier Lig'den düşen takım paraşüt sistemiyle ve sponsorların da katkılarıyla, bonuslarla 160 milyon avro, yani 100 milyon sterline yakın bir para, 100 milyon üzerinde sterline yakın bir para elde ediyor. Şimdi bugün haberi ben de okudum, dinleyicimiz de yazmış. Barcelona'nın bu sezon şampiyonluktan aldığı gelirle İngiltere'de Premier Lig'den düşen takımın paraşüt geliri daha fazla İngiltere'nin düşen takımın. Yani işte dengesizlik.
1: Doğru.
0: Burada ortaya çıkıyor. Bu ciddi manada sıkıntı. Dinleyicimiz de sağ olsunlar bunu yazmışlar. Bu uçurum gittikçe açılacak gibi gözüküyor. Keza bizim ligde de Galatasaray mevcut koşullarda ekonomik olarak farkı açabilir durumda diye de yazmış. İyi kadro Şampiyonlar Ligi gelir, iyi kadro Şampiyonlar Ligi gelir diye de devam etmiş dinleyicimiz yazmışlar. Teşekkürler bu arada. Bir başka dinleyicimiz Fransa ile alakalı. Fransa'nın hücum hattı korkutuyor mu sizce diye. Çok önemli bir hücum hattı var Fransa'nın.
1: Fransa'nın bütün hatları korkutuyor. Her yerde kalite ve klas var. Her bölgesinde.
0: Ki İspanya ile beraber kupanın en büyük favorisi. Arjantin'i de unutmayalım bu arada.
1: Arjantin'i tabii unutmuyoruz. Geçen şampiyon. Kağıt üzerinde öyle ama. Fransa'da tabii hatırlarlar mutlaka futbol severler. Geçen Dünya Kupası'nı penaltılarla kaybetti Arjantin karşısında. Ve daha güçlenmiş bir kadroyla geliyorlar. Yani geçen Dünya Kupası'nın finalisti Arjantin, Fransa.
0: Bir dinleyicimiz Brezilya futbolu Almanya'dan 7 tane gol yediği gün bitti bana göre diye yazmış.

0: Yine bir başka dinleyicimiz.
1: Sonuçlar Dünya Kupası'nda oluyor.
0: Değişik sonuçlar oluyor. Pele'yi söylemiş. Hala en genç gol atan oyuncu Pele. Toprağı bol olsun diye yazmış Mustafa Dürüst.
1: 1958 Dünya Kupası.
0: Enteresan. Yani hala onun bazı rekorları da kırılamamış durumda. Özellikle geçmişte ben izlemediğim için çok detaylı bilmiyorum ama izleyenler konusunda...
1: Biz de izlemedik, sadece o görüntülerini biliyoruz.
0: O sinema filmini anlatmıştınız Ercan, evet. Abi hala aklımdadır o. Yani çok enteresan bir durum söz konusu. Bu arada Çin'de Pele'ye ne denirmiş? Pele denmezmiş Çin'de. Billi'ymiş Ercan abi, Billi. İsmi. Billi. Hatta yani Çin'de öyle söyleniyormuş.
1: Öyle tanınıyor.
0: Çin'de telaffuzu farklıymış.
1: Farklı. Çince'de.
0: Çince'de telaffuzu farklıymış. Bunu da hemen küçük bir bilgi olarak da paylaşmak istedim. Kısa bir ara. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.

0: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz biz aradayken yazmış. Hafta sonu Pelin'in filmini izlemiş. Bayağı etkilenmiş. Herkese de tavsiye ettiğini söylüyor. Biz de hemen aktaralım. Futbol filmleri, futbolcu filmleri güzel oluyor Ercan abi. Özellikle geçmişi de anlattıkları için çok keyifli oluyoruz.
6: Seyretmeyenler için ideal olabilir tabii.
5: Spor belgeselleri, spor filmleri, dizileri çok keyifli oluyor. Özellikle sporu sevenler için güzel bilgi birikimi de oluyor. Değişik oluyor. Keyifli oluyor. Şimdi bir dinleyicimiz bir mesaj göndermiş. Galatasaray 2000'de UEFA'da final oynayıp kupayı aldıktan sonra 2001'de Alaves, 2003'te Celtic, 5'te CSKA, işte Middlesbrough sıralamış. 2026'da da Freiburg. Bu takımların içerisinde bir tanesi neden bizim takımlarımız olamazdı diye sormuş dinleyicimiz. Bu kupada finale çıkmak bu kadar mı zor diye de devam etmiş.
6: Ya, finale çıkmak kolay değil de hedefin olması gerekiyor. Takım olarak da buna inanman gerekiyor tabii. Hem Konferans Ligi hem UEFA Avrupa Ligi. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde final zor. Şu anda önce 16 dedik. Türk takımları için iyi. Çok inanılmaz güçlü takımlar var Kupa 1'de. Bunu gördük zaten. Şimdi de çeyrek final olmalı. Ama bu iki kupada

0: Herhangi bir takım. Bütçesi iyi olan herhangi bir takımımız niye final hesabı yapmasın diye mutlaka düşünüyorum. Ben düşünüyorum. Sen de herhalde düşünüyorsun.
1: Ben almamız gerekiyor. Yani bu kadar ara vermememiz
0: yatırım
1: gerekiyor.
0: Yatırım yapıyoruz. Öyle değil mi?
1: Baktığınızda 350 milyon Galatasaray'ın kadrosu, 300 milyona yakın Fenerbahçe'nin kadrosu.
0: Evet.
1: 200 küsür milyon Beşiktaş'ın kadrosu baktığınızda, Trabzonspor'un da bir o
0: ve
1: kadar var.
0: Bu kadar
1: var.
0: Paraya kadro oluşturuyorsun. Avrupa'da sıfır çekiyorsun mesela. Yani kupa anlamında söylüyorum. Yani 26 yıldır kulüpler düzeyinde bir kupan var mı? Yok. O zaman Türk futbolu şöyle böyle demenin de bir anlamı yok.
1: İşte bunları geliştirmemiz lazım. Yani en kötü kupayı da alamıyorsak devamlı finallerde, işte çeyrek finalde, yarı finalde bu tarz bütün
0: tabii
1: kupalarda yer almamız gerekiyor.
0: Ve
1: yani
0: bunu
1: futbolun gelişimi için.
0: Bu sene kupa alıyorsun, sonra 3 sene kayıplarda olmaman da gerekiyor. Yine oralarda gözükmen lazım.
1: Yine yarışmacı olarak kupayı almasan bile devam etmen gerekiyor dediğiniz doğru Ercan abi. Böyle böyle gelişmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım. İlerleyen zamanda inşallah o istediğimiz başarıları da elde edeceğiz. İsteğimiz, düşüncemiz bu yönde diyelim. Yavaş yavaş da artık hem dünkü karşılaşmayı hem biraz da Dünya Kupası'nı konuştuk. Yavaş yavaş da ligimize de dönmeye başlayacağız. Artık yeni bir sezon var ve yeni sezonda ki şimdi saat başı bir ara vereceğiz. Ara sonrası özellikle bu yabancı kuralını da konuşmak istiyorum. Çünkü federasyon açıkladı artık. Yabancı kuralı resmileşti. 10+4. 10 yabancı. Yaş sınırı yok o 10 oyuncuda. +4'te yaş sınırı var. 2003 doğumlular ve üzeri doğumlular. 4 oyuncu takımlar transfer edebilecekler kadrolarına +4 olarak genç oyuncuları. Geçen sezondan 2002 olarak kadroda kalan gençler de yine bu kategoriye girebilecekler. Onu da aktaralım, öyle bir madde de var. 2026-2027 sezonunun statüsünü açıkladı federasyon.
0: Evet.
1: Tüm detayları açıkladı. O detaylar içerisinde de bu yabancı kuralı var. Bu yabancı kuralıyla beraber açıkçası neler olacak? Bu yabancı kuralıyla beraber takımlarındaki o oyuncu sirkülasyonu nasıl olacak? Şimdi 12+2, 12+4 olarak bazı takımlar düşünüyordu ki ona göre de bazı hazırlıkları yapıldığı konuşuluyordu. Artık tamamen çoğu takım yerli oyunculara yönelecekler. Bu sefer yerli oyuncuların fiyatları ciddi manada artmaya başlayacak diye
0: zaten
1: düşünüyorum.
0: Zaten artacaktı. İyice artacak. Bizim Türk oyuncular, yurt dışında oynayanlar, gurbetçiler de dahil buna, fiyatlar bayağı yükselecektir. Bunu da sana katılıyorum. Böyle açıklandıysa kulüpler de buna göre artık transfer planlarını ve programlarını yapmaları gerekiyor. Fakat ısrarla şunu söylemek isterim. Her sene bu kural değişmez. Bunu daha önceki programlarımızda da değerlendirdiğimiz gibi nasıl Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da bu kural hep aynıysa, hiç değişime uğramıyorsa, biz de artık bir kuralımız olmalı ve ona göre kulüplerimiz mutlaka işte 3 yıl sonrasını bile düşünerek hareket ederler. Bu kural diyeceksin ki bu kural değişmeyecek. Ya penaltı kuralı gibi. Futbolun kuralları var ya, offside kuralı gibi. Öyle kaldı, bu kural değişmeyecek.
1: Ben sınırlandırmaya da karşıyım Ercan abi. İyi futbol iyi futbolcularla oynanır. İyi futbolcu neredeyse gidip alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki başkaları da istiyorlar oyuncuyu.
0: Ya bütçen uygunsa gidip alabilirsin. Zaten kontrol ediliyor artık bütçeler. Hem UEFA ediyor, futbol federasyonları ediyor. Öyle değil mi? Bunlar kontrol ediliyorlar. Bu duruma göre de bir değerlendirme yapmak gerekir. Ama ben her sene 10+4, seneye belki 8+2.
1: Plan o zaten Ercan abi. Azalttıkça azaltılacak yabancı sayısı. Yani düşünce o. Ben de diyorum ki sınırlandırma olmasın, herhangi bir rakamla sınırlandırmayalım. Kim nasıl oluyorsa alsın ama başka kriterler olsun. Mesela Premier Lig'deki gibi kriterler olsun. Belirli bir yüzde milli maç oynamış oyunculara yönelelim. Altyapı da olsa, işte A takım da olsa o tarz oyunculara yönelelim. Her yabancı oyuncuyu kadromuza katmayalım. Ona göre bazı kıstaslar olsun. O kıstaslara göre oyuncuyu Türkiye'ye getirelim. Benim bakış açım bu yönde. İyi futbollu, iyi futbolcularla oynanır. İyi futbolcuyu da neredeyse gelip almak gerekiyor. Düşünce
0: o. Bütün kadronu yabancıyla böyle donatmak zorunda değilsin değil mi? Donanmış bir kadro bu her taraf. Ben dersin 6 tane çok kaliteli oyuncu alacağım. Mesela. İşte. Ya benim bütçeme göre de bayağı kaliteli 6 oyuncuyla. Geri kalanları da Ben alt

0: Adamların iş bilmediği nedir diye soruyorsan yabancı kuralı. Şimdi en büyük gelir Avrupa'da. Buradan gelir nasıl gelir? İyi ve tecrübeli oyunculardan olur. Bunu 4 genç oyuncuyla yapamazsınız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor'a genç oyuncuları Avrupa'da ne kadar oynattık diye soruyor. Ne kadar
1: Nasıl
0: süre verdik?
1: Oynatamıyoruz çünkü biz hazır oyuncuya alıştık. Teknik direktörler de alıştı. Hazır oyuncu. Ya çok şöyle bakalım. Çok kariyerli yabancı teknik direktörler de genelde %95 hazır oyuncudan yararlanmak isterler. Çünkü o da kariyerini ve geleceğini düşünmek zorunda diye düşünenlerdir.
0: Bu genç oyuncu işi biraz bana bir farklı geliyor Ercan abi. Yani şimdi genç oyuncu tamam da ben bir genç oyuncu aldığım zaman çok ciddi bir katkı vermesini isterim. Yani takıma eğer bir genç oyuncu alıyorsam çok ciddi bir katkı vermesini
1: öyle
0: isterim.
1: Öyle bir oyuncu istiyorsan da
0: 30-35 milyondan başlıyor Ercan abi. Minimumu.
1: 35-40.
0: Minimumu o da.
1: Yani milyon euro diyelim. Öyle genç oyuncuyu da transfer edemezsin zaten. Zaten o parayı görmüş genç oyuncular. Onların belirli hedefleri var. Yani Real'i bile düşünebilirler.
0: Türkiye değil hedefleri zaten.
1: Onların tabii hem onlar hem temsilcilerinin hedefi bir an önce işte Premier Lig, La Liga, Serie A'ya gidebilmek. Ben Bundesliga bile demiyorum.
0: Dünkü maçta top bir anda bile durmadı. Kaleci out oldu hemen başlatıyor diyor dinleyicimiz. Amsterdam'a da sevgilerimizi selamlarımızı iletelim. Evran Bey'e de teşekkürler. Bir dinleyicimiz yazmış katılıyorum buna. Yabancı sınırından önce transfer sezonunu Avrupa ile eş zamanlı yapmamız lazım. Bu daha faydalı olur diye yazmış.
1: Güzel bir öneri bu. Artık transfer bitiyor. Avrupa'da bitiyor. Bitmeye yakın. Biz bir anda heyecanlanıyoruz.
0: Akşam pazarı başlıyor bize Ercan.
1: Transferde akşam pazarı oluyor. Çok güzel bir tanım bu. Akşam pazarından sonra işte ne kaldıysa onları alıyoruz. Bu faydalı oluyor mu? Çoğu zaman olmuyor.
0: Ben şunu da anlamıyorum. İşte kadro kuruyorsunuz. Bunu daha önce de Türk takımlarında yaşadık. İşte kadro kuruyorsunuz. İşte son 3-4 transfer, önemli transferi son günlere bırakıyorsunuz. Niye? Fiyat düşsün diye. Tamam, ekonomi önemli, çok önemli. Ama yani takımınız o sırada maç yapıyor ve maçlar oynamaya başlıyor.
1: Takımınızı kuramıyorsunuz zaten.
0: Takımınızı tam kuramıyorsunuz. Sonra son günde o transferler geliyor. Takım kurma biraz daha süre alıyor. Bu sırada yine maçlar oynuyorsunuz. Bazılarını kaybediyorsunuz, bazılarını kazanıyorsunuz. Bu genelde takımlarımızda Türkiye'de gördüğümüz manzaralar. Ya bir an evvel takımı kurup yola devam etmek gerekiyor. Eğer gerçekten bir son dakika bir transfer olacaksa o bir anda sürpriz niteliğinde çıkması lazım. Yani sürpriz olması lazım ki ha tamam bu sürpriz oldu transfer. Ama transfer sezonunun başında bence transferleri bitirmeleri lazım takımların. Ben öyle düşünüyorum.
1: Avrupa ile Avrupa takımları ne yapıyorsa katılıyorum sana. Aynı dönemler içinde bu işi bitirip ya bir de o çalışmalara kampa tam bir kadroyla gitme hayalim var benim bütün takımlarda. Ama bizim takımlarımızın şöyle bir tarihsizliği var. Önerilemelere çok erken başlıyoruz. Ya şimdi Fenerbahçe'de öyle olacak. Beşiktaş'ta öyle olacak. İki takımımız erkenden başlayacak.
0: Önerilemeler. Haziran'da başlıyorlar çalışmaya, Haziran sonunda.
1: Tabii.
0: Sonra da Temmuz'un 3. haftasında maçları var.
1: Ya elendiğin zaman kızma. O oyuncular ya da takım bütünlüğüyle değerlendirelim. O formunu bulamaz ama.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Bu transfer takımlarımızın sürdürülebilir bir durum değil. Bu transfer durumu.
1: Tabii yıllardır konuşuyoruz bunu. Şu ana kadar gidiyor ama ne kadar gidecek merakla ben de bekliyorum.
0: Yani federasyonun altyapıdan muhakkak kadroda iki yetiştirilmiş oyuncu bulundurmasını istemesi lazım. Alması değil. Yetiştireceksin şartı koşması lazım her sene diyor dinleyicimiz. Bunu şimdi İtalya yapacak. İtalya'da da böyle bir sıkıntı var. O yüzden bir çöküşten sonra nasıl kurtulabiliriz düşüncesi. İşte İtalyan oyunculara, genç oyunculara daha fazla yer vererek takımlarımız üçerli beşerli genç oyuncuları daha fazla kadrolarına katarsa ve işte yıldız oyuncularla harman sağlayabilirsek bu gençleri daha başarılı olabiliriz gelecek sezonlar için.
1: Teknik direktörlerden de onları tabii oynatması rica edilecek.
0: Böyle bir durum var. Teknik direktörler de artık oynatacaklar. Eğer öyle bir durum varsa ki bunu da artık kararla yani federasyonun aldığı bir kararla yola devam etmek istedikleri söyleniyor. Bekleyip göreceğiz. Ama bu önemli yani. Bir süre sonra işte bu yabancı konusu da bir noktada tıkanıyor Ercan abi. Şöyle tıkanıyor. Yabancıyı tamamen açtığınızda

0: Bu sefer yerli oyuncu bulma konusunda da sıkıntıya düşebilirsiniz. Milli takım için konuşuyorum bu arada. Ama olayın bir de madalyonun diğer yüzü var. Yabancı oyuncu sınırlaması kalktığı anda, siz buraya yabancı oyuncuları getirdiğiniz anda, yerli oyuncular da yurt dışına, Avrupa'ya daha rahat gidebiliyorlar. Çünkü şimdi yabancı sınırı olduğu zaman yerli takımlarımız yerli oyuncuları talep ediyorlar. Ama yabancı sınırı olmadığı zaman bu sefer yabancı oyuncu talep ediyor takımlarımız.
1: Fiyatlar ona göre yükseliyor. Oyuncu ben nasıl olsa ülkemde kalmak istiyorum diyor, haklı olarak. Ki bu normal bir karar bence. Aynı paradan daha fazlasına, hem de ülkende kalıyorsun.
0: Böyle de bir durum var. Yani bu işte, bu madalyonu iyi bakmak lazım. İyi etüt etmek lazım. Ve dediğiniz çok doğru. Her sezon bu kararın değişmemesi lazım. Ya da her sezon kararı değiştirebilecek taleplerde gidilmemesi lazım. 4 sene önce, 5 sene önce bu karar verilmeli. Ve 5 sene boyunca, 10 sene boyunca, her neyse o süre, bu kararla devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte istikrar diyoruz. Bu istikrarı da böyle de sağlamamız lazım. Yoksa yapboza dönüyor takımlar. İşte şu kadar yabancı, bu kadar. İşte bir sürü genç oyuncusu olan, bu artı dörtlerle oyuncusu olan takımlarımız var. Ama işte 2002-2001'li mesela artık sayılmıyor diyelim. Örnek veriyorum. O oyuncuları elden çıkarmak zorunda. Yeni Tabii. genç oyuncuları almak için. Ya böyle de bir durum söz konusu. Bazı kriterler belirlenmeli diye düşünüyorum. Öyle her... oyuncuyu da, her yabancı oyuncuyu da ülkeye getirmememiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Hepimiz öyle düşünüyoruz da maalesef öyle olmuyor.
0: Bir de ülke puanı diyorlar diye yazmış bir dinleyicimiz. Ülke puanını nasıl yükseltebilirsin diye de devam etmiş, sormuş. Ülke puanını yabancılarla işte Avrupa kupalarında mücadele ederek, yenerek, puanlarak, yenerek, işte puan alarak, tur atlayarak, Ercan abinin de dediği gibi, ancak öyle biz ülke puanını arttırabiliriz. İyi futbolcular gelecek, ülke puanı da yükselsin diye de yazmış. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır. Hemen hemen aynı kapıya çıkıyoruz hepimiz. İyi futbolcuları da bulup getirmek gerekiyor ama işte böyle sınırlı durumda oyuncuları buraya getirmek de öyle kolay olmuyor.
1: Bir de tabii her takım getiremiyor.
0: Her takım da ekonomik olarak da o kadar aynı seviyede olmadığı için, ama yani bir düzen gerekiyor diye düşünüyorum. Bir noktada ciddi sıkıntı yaşayacak takımlarımız.
1: Öyle gözüküyor.
0: Yani şimdi transfer yapmak... dan ziyade son dönemde maalesef takımınızdaki oyuncuları göndermek asıl. Transfer başarısı orada ortaya çıkıyor. Çok sayıda oyuncu var.
1: Alıyorsun uzun süreli 3 yıllık sözleşme yapıyorsun. Oyuncu maalesef diyelim ki hem oyuncu mutsuz hem takımına faydalı olamıyor. Ve gönderemiyorsun da bu sefer.
0: Bir dinleyicimiz Avrupa'ya giden takımlar yabancı sınırından muaf olmalı yazmış. Ama şimdi ligde de o dengeyi sağlamak, yani eşitlik ilkesi biraz bozuluyor ligde de o zaman. Tamam, Avrupa'ya öncelik verelim.
1: Ligde şöyle derler, o zaman ligde oynatmazsın, onları Avrupa'da istediğin gibi oynatırsın. Bu sefer takımın içinde bütünlük bozulur.
0: Bütünlük bozulur yani.
1: Ya Avrupa maçından Avrupa maçına oynadan futbolcu, onun da konsantrasyonu dağılır. Öyle değil mi? 12 maç oynayacak. Ve o sene diyelim ki elendin gittin, bir daha oynayamayacak.
0: Bir daha oynayamayacak. Oyuncu da açıkçası oynamak ister. Her maçı oynamak ister.
1: Ha, oyuncunun belki işine gelir. Her ay yine maaşını alacak, antrenmana çıkacak, sadece top oynayamayacak.
0: Maç başı anlaştıysa çok zor o zaman.
1: Çok zor tabii.
0: Sıkıntı o zaman ortaya çıkıyor.
1: Zaten oyuncular kabul etmez onu. O riske girmezler.
0: Yaş sınırı aşsa da sözleşmeli ise kriterin içinde olması lazım. 2002'ler bu kriterin içinde diye biliyorum.
1: Evet.
0: Yani 2002 doğumlular da dahil ediliyor bu sezon. Ama gelecek sezon itibariyle dahil edilmeyecekler haliyle. Bakalım gelecek sezon neler olacak, neler bitecek. Gelecek sezonda da yine bir yaş sınırı gelecek mi, yabancı sınırı gelecek mi, bekleyip göreceğiz. Ki şöyle konuşuluyordu, artık bunu azaltacağız. 14, 12, 10, 8, 6 diye azaltacağız diye konuşuluyordu.
1: 6 sıfıra mı getirecekler?
0: Herhalde 3 yabancıya kadar indirecekler diye tahmin ediyorum. Hayır,
1: bunun bir yerde durması. Ya kulüplerin bunu bilmesi lazım.
0: 90'larda 3 yabancı vardı biliyorsunuz.
1: Kulüplerin bunu bilmesi lazım. Değil mi?
0: Kulüplerin hiçbirisi bunu istemiyor bu arada. Yabancı sınırı istemiyorlar. Ya yani hemen hemen bütün kulüpler, Şampiyon Galatasaray da dahil buna, 2. Fenerbahçe de dahil, diğer takımlar da dahil, çok istemiyorlar bu.
1: Ya gelecek planlarını tabii karşılıklı paylaşmaları gerekiyor. Hem Kulüpler Birliği'nin, federasyonun, ki bilsinler. Ya uzun vadeli yatırımlar yapan iş insanları var.
0: İsterseniz bir yarış arası verelim, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi

0: bir talih sunar.
1: Güneyim de üçüncülükte, Aspendip dördüncülükte kaldı. Onun dışından önlere doğru gelmeye çalışıyor şimdi 13 numaralı Senshi Amazon, daha sonra 12 numaralı Choice Girl. En dış kulvarda 8 numaralı Sky Cruise var. 1 numaralı Gani koşudaki lider. İkincilikte 3 numaralı King Gökalp. 5 numaralı Güneyim üçüncülükte, dışında 13 numaralı Senshi Amazon. Onun dışında 8 numaralı Deal Breaker. Bir iki boğa kadar geride 12 numaralı Choice Girl. Daha sonra 7 numaralı Sky Cruise. Bir boğa geride 4 numaralı Aspendip. Dışında 11 numaralı Crazy Dealer, en dışta 2 numaralı Tuva var, daha sonra 10 numaralı Mir Emre ve 9 numaralı Wolf Brothers sırasıyla Taylar düzeye çıkmak üzere. 1 numaralı Gani önde, King Gökalp ikincilikte, dışarıda değil Bırakır var içinde, 5 numaralı Güneyim, daha sonra 2 numaralı Tuba ve 12 numaralı Joyous Girl sırasıyla Taylar düzeye çıkıyor. 1 numaralı Gani düzlüğe dönde çıktı. 3 numaralı King Gökalp ikincilikte, içinde 5 numaralı Güneyim, daha geride Deal Breaker, onun dışından 2 numaralı Tuba'nın Joyous Girl'ün atakları var. Son 400 metreye girildi. 1 numaralı Gani yarışın lideri, dışarıdan 2 numaralı Tuba'nın daha geriden Wolf Brothers'ın da atakları var. 5 boy farklı 1 numaralı Gani yarışın lideri. 2 numaralı Tuva, 11 numaralı Crazy Dealer, 4 numaralı Aspendip ve 9 numaralı Wolf Brothers geliyor. Gani önde. Tuva'nın Wolf Brothers'ın atakları var. 1 numaralı Gani kazanıyor. 9 numaralı Wolf Brothers ikinci, 2 numaralı Tuva üçüncü, 11 numaralı Crazy Dealer dördüncü, 4 numaralı Aspendip de 5. oldu. 1 numaralı Gani Hışman Çizik'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Reklam.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
11: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
12: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
13: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Yabancı sınırını konuşuyorduk en son. Yabancı sınırı 10 artı 4 olarak, 4 genç oyuncu olarak belirlendi. 10 yabancı oyuncunun herhangi bir yaş sınırlaması yok. Ama artı 4 oyuncunun 2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. 2002, evet. Geçen sezon 2002 doğumlu olanlar da bu listeye dahil edilebilecekler. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. Ama 4 tane genç oyuncu oynatma durumu var. 10 artı 4. Ha, Ercan abi de biraz önce söylemişti. Bazı takımlar hiç o artı 4'ü de kullanmayabilirler. genç oyuncu almayabilirler. 10 tane yabancı oyuncuyla yollarına devam edebilirler.
14: 8 olabilir, 7 olabilir.
13: 8 olabilir. Hep bahsediyoruz.

0: takımın
1: mecburiyeti yok.
0: Takımın omurgası diye işte forvet, orta sahalar, evet, defans oyuncuları ve kaleci. Onlar yabancı olabilir. Yani omurga yabancı olabilir. Ya da omurga Türk olur, kanatlar yabancı olabilir. Böyle böyle organizasyonlar düzenlenebilir. Takım planlamaları yapılabilir düşüncem var. Bekleyip göreceğiz. Tabii ki bu yabancı kuralı dolayısıyla, yabancı sınırlaması dolayısıyla bence çoğu takımımızın transfer gündemi de değişti diye düşünüyorum. Artık daha çok yerli oyunculara yönelecekler diye düşünüyorum. Ki bunun için de çalışmalar başlatıldı. Galatasaray özellikle yerli oyunculara doğru bir yönelme durumu söz konusu.
1: Ya onu yapacak tabii lig için önemli. Ama Şampiyonlar Ligi'nde kadronu koruman lazım. Hatta daha fazla güçlendirmen lazım. Yabancı oyuncuyu kastediyorum bunda. Bu ortaya çıktı. Ne kadar uğraşırsan uğraş bütçe olarak son 16'ya kalındığında bu önemli bir örnekti. Çok iyi bir çalışmaydı bence. Son 16 tablosuna baktığında Bodo ve Galatasaray'ın en düşük bütçelere sahip. Galatasaray önde, Bodo hemen altında Norveç'in. Aradaki farkı herhalde görebiliyorsun. Yani kimlerle mücadele ediyorsun ve sahada maçı kazanmaya çalışıyorsun, bunlar ortaya çıkıyor. Bunu nasıl halledeceksin? O kalan 10 artı 4'te bile para harcamak zorundasın.
0: Şampiyonlar Ligi'nde bir başarı bekleniyorsa, ki 16 bence başarıydı bu sezon için. Tabii ki Galatasaray şimdi daha üstü hedefleyecek. Çeyrek final, yarı final hedefleyecek. Ona göre bir kadro kurulması gerekiyor. Şimdi yabancı sınırıyla beraber o kadroyu nasıl kuracak Galatasaray?
1: Tabii.
0: Yani yine elindeki yabancıların bir kısmını göndermesi gerekiyor ki kiralık bazı oyuncularla tekrar anlaşılmayacağı konuşuluyor. İşte 3 tane kiralık oyuncuyla.
1: Onlar gidecek.
0: Onlar kendi takımlarına dönecekler. Genç oyuncuları başka takımlara kiralama düşünceleri var. Artı bir de tabii ki yerel oyuncu, yani yerli oyuncu havuzunu geliştirme düşüncesi var Galatasaray'ın, ki bu konularda da çalışmalar var. İşte Yusuf Sarı örneği var, Bertu Yıldırım örneği var. Yani isimler de zikredilmeye başlandı. Bu isimlere yönelilecek tarzında forvet hattına bir yerli santrofor bekliyor Galatasaray taraftarı da.
1: Bertu'yu diyelim bir sakat olarak diyelim, Osimhen hafif bir sakatlığı var. Yok, Bertu'yu kullanırsan bir Osimhen etkisi alabilir misin? Ya da biraz daha ortasını.
0: Çok zannetmiyorum.
1: Şu an itibariyle çok zor.
0: Çok zor. Ama zaten Galatasaray Icardi'nin durumuna göre bence bir yabancı santrofor transferi de düşünüyor. Yani Icardi kalır mı kalmaz mı, ki son konuşulan konu veda ettiği yönünde ama her an her şey olabilir diye konuşuluyor. Ki Dursun Özbek konuşacağız, herhangi bir veda durumu söz konusu değil diye geçtiğimiz haftalarda açıklama yapmıştı.
1: Bunun şöyle halledilmesi lazım. Sezon başı hazırlık kampı en baştan itibaren Icardi'nin orada olması sağlanmalı. Yani işte kampın sonuna doğru anlaşma sağladı, imzaladı, geliyor. O an taraftar belki sevinebilir ama bir sezonu daha heba ediyor Icardi. Onun o fit haline, o kamplara katılarak kavuşacağına inananlardan. Ya o sezon başı antrenmanını görmek zorunda. Ya takım çalışırken.
0: Bu bir zaten tartışma konusu Ercan abi. Yani bu bence bütün oyuncuların sezon başı kampı görmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ki 2022 Dünya Kupası yüzünden çok değişti maalesef bu durumlar. Eskiden bir düzen vardı.
1: Tabii.
0: Yazın o yaz kampını oyuncular yerler. Ve ondan sonra gayet güçlü bir şekilde lige başlarlar durumu vardı. Fakat şimdi o Dünya Kupası'nın Aralık'ta oynanmasından dolayı bütün durum değişti.
1: En azından ben şuna da karşıyım ama yapamıyorlar, işte takvim deniyor. Ya Temmuz ayında ön eleme maçı olmamalı. Avrupa Kupalarını kastediyorum. Takvim diyorlar, sıkışık, nerede oynatacağız diyorlar. Takımlar hazırlanamıyor.
0: Ağustos'ta da lig başlatılıyor. Ağustos ortası.
1: Hazırlanamıyorlar. Ya Ağustos'un başında oynatabilirsin. Ağustos ortasında da ligin başlıyor. En azından %50'yi aşmış olacaklar hazırlık anlamında. Ya 20 Temmuz'da bazen takvime göre bir bakıyorsun 19 Temmuz, 18 Temmuz oluyor. Ya hazırlanamıyorsun ki.
0: Ercan abi, bu playoff'ları lig usulü neden düşünmüyorlar? Yani lig usulü bu özellikle ön playoff'lar yani.
1: O da olabilir tabii, değil mi? İlk iki yalan.
0: Yani mesela kaç takım var? 8 takım var. 8 takım lig usulü mücadele tek maç üzerinden mücadele etsinler. Üst sırada tamamlayanlar bir final oynar. 1-2 olanlar final oynarlar. Galip olan Avrupa kupalarına devam eder.
1: Ya da 2-3 gider.
0: Ya da 2-3 gider. Yani öyle bir düzenleme yapılabilir. Bu fikri şu yüzden söyledim. Sezon öncesi hazırlık maçı da oynaması gerekiyor takımların. Kuvvetli takımlarla oynadığınız zaman takımınızın durumunu net olarak görebiliyorsunuz. Şimdi playofflara kalan takımlar benzerler genelde. Yani takım yapısı itibariyle genelde benzer takımlar kalıyorlar. Güzel bir lig olabilir düşüncem var.
1: Ya şöyle.
0: Hem de hazırlık olarak çok güzel değerlendirilebilir.
1: Şu takımlara daha fazla şans veriyorsun kağıt üzerinde. Yapacak bir şey yok. Bu takımlarda Norveç, Danimarka, İsveç takımları. Sizi eleyip gidiyorlar. Çünkü onlar da lig devam ediyor. Fizik olarak tamamıyla hazırlar. Ve eğleniyorsunuz. İşte diyelim ki Shakhtar başlıyor Ukrayna'da lig. Daha iyi hazırlanıyor. O tarz ülkelere baktığımızda. Geliyor sizi eliyor gönderiyor. Elenip gidiyorsunuz.
0: Yani böyle bir lig usulü de değişik olabilir. Onların da işte lig usulü geldiklerinde daha farklı olabilir. Tek maç usulü olduğu için herkes bir maç oynayacak rakibiyle. İki maç olarak oynamayacak. Güzel bir hazırlık turnuvası gibi planlanabilir diye düşünüyorum. Bakalım belki ileride olabilir. Çünkü gerçekten dediğiniz doğru, çok erken hazırlıklar başlıyor. Erken forma giren takımlarda performans olarak bir süre sonra ligde düşmeye başlıyorlar. Erken düşüyorlar.
1: Ya her zaman yüksek formun düşüşü vardır. Bunu engelleyemezsiniz. Bunu ancak bir ortalama şeklinde tutturursanız o iddianız devam eder. Bunu başaramayan takımlar ligde de erkenden, Avrupa'da da erkenden havlu atıyorlar. Böyle bir dezavantajı var.
0: Bir de mesela şimdi playofflarda elendiğiniz, önemelerde elendiğiniz zaman moralman da çok eksi olarak takımlara dönüyor. Sezona öyle başlıyorsunuz. Moral olarak bir çökmüş olarak başlıyorsunuz. Bu da ciddi manada problem.
1: Öyle gözüküyor.
0: Yeni sezon için toparlanmak biraz zaman alıyor. Hele bir de transferler geç geldiyse bu sefer takım olma hüviyeti çok geç elde ediliyor.
1: Evet tabii takım.
0: O sırada da puanlar kaybedilmiş oluyor.
1: Ne diyoruz? Takım savunması çok kötü. Kötü oluyor tabii.
0: Hazırlanamamışlar çünkü.
1: Evet.
0: Şimdi bu sezon bir de şöyle bir tehlike var. Bu sezon Dünya Kupası'nda ileriki turlara çıkacak olan takımların oyuncuları geç dönecekler.
1: Tatil yapmak, 2 hafta izin yapacaklar.
0: Tatil yapmak durumundalar. Tamam işte bazı ülkelerin oyuncularının liglerde geç başlıyor. Zaten bir ön eleme oynamayacaklar onların takımları. O konuda rahatlar. Direkt lig aşamasıyla yollarına devam edecekler. Ama işte baktığınızda bazı ülkelerin takımları da ciddi zarar görecek bu durumdan. Bazı oyuncular. Çünkü yine dinlenemeden veya 1-2 hafta anca dinlenip tekrardan lige, kendi takımlarına geri dönecekler.
1: Adale sakatlıkları.
0: Yine çok
1: sayıda bazı problemler yaşanmaya başlanacak.
0: Problem yaşanabilir. İşte bunun da çok sayıda maç hep konuşuyoruz. Buna da bir önlem alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim için tabii ki futbol severler, spor severler için çok sayıda maç tabii ki mutluluk verici bir durum ama bir futbolcu sağlığını, sporcu sağlığını düşündüğümüzde aynı durum, aynı mutluluk olmuyor. Hatta daha da kötüsü oluyor. Çok sevdiğiniz bir oyuncu sakatlanabiliyor. Uzunca bir süre takımdan ayrı kalabiliyor. Bu da sizi, takımınıza ciddi bir dezavantaj sağlayabiliyor. Bunların da önüne geçilmesi gerekiyor. Bakalım, ama yine bu Dünya Kupası'nda da bazı oyuncular dinlenemeyecekler. Onu da söyleyeyim, gelecek sezon itibariyle yine yorgun bir şekilde göreceğiz oyuncuları.
1: Hem öyle hem de bahsettik az önce tabii, adale sakatlıkları maalesef fazlalaşıyor.
0: Bu da ciddi manada sıkıntı yaratıyor diyelim. Transfer konuşuluyor. Fenerbahçe'yi biraz ayrı tutuyorum Ercan abi. Çünkü Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi, yönetim kurulu seçimi olacak. Ve haliyle yeni başkandan transfer beklentileri var. Başkan adaylarının zikrettikleri bazı isimler var tabii ki. Teknik direktör olarak da, yine oyuncu olarak da yine görüştükleri bazı oyuncular var. Ya da futbol aklı için görüştükleri bazı isimler var. Ama sonuçta bir seçim ortamı var. Bu seçim ortamında bu tarz durumlar konuşulur. Bu tarz cümleler kurulur. Seçimi kazanmak için de bazı hareketlerde bulunulabilir. Yani seçim atmosferinde hemen hemen her durum bununla karşılaşabiliriz. O yüzden Fenerbahçe'yi biraz ayrı tutuyorum ama diğer takımlarımıza baktığımızda şimdi Beşiktaş yepyeni bir futbol aklıyla başlayacak. Önder Özen, ki ilk bölümde biraz konuşmaya başladık. Nasıl buluyorsunuz bu tercihi?
1: Öncelikle Önder Özen dönemi mali sıkıntılar olmasına rağmen iyi bir oluşum.

0: meydana getirildi. Beşiktaş böyle oluşumları çok sever. Ama bunda ısrar edilmedi sonra. Yollar ayrıldı. Uzun süre birliktelik. Tabii teknik direktör de şu anda önemli. Bazı adaylar var.
1: Acaba yeni Slaven bilişini bulabilecek mi Önder Özen? Ben de onu düşünmeye başladım.
0: Ya bulunacak mı? Olabilir mi? O da buna çalışacaktır mutlaka. Ama Beşiktaş için o kadro hiç favori olarak gösterilmeyen kadronun daha sonraki dönüştüğü yere baktığımızda böyle çalışmaların ve böyle iyi yatırımların nasıl başarı getirdiği gözüktü. Bunlarda ısrar edilmesi gerektiği örnekleriyle hep beraber tekrar gözüktü. Bunu sağlamak istedi Beşiktaş yönetimi şimdi. Umarım başarılı olurlar. Ki Önder Özen dünya futboluna yakındır. Güney Amerika dahil her yeri çok iyi takip eder. Ben de yakından tanırım, bilirim. Ya, futbol da çok sever.
1: Analizleri de iyidir.
0: İyidir. Analizleri de doğru. Bu yüzden umarım iyi bir teknik direktör ya da oyuncu alırlar. Başarılar diliyorum ben de kendisine.
1: Şimdi Beşiktaş özelinden biraz çıkartayım durumu. Merak ettiğim bir soru var Ercan abi. Bunu sormak istiyorum size. Şimdi kulüpler futbol aklı alıyorlar. İşte sportif direktör deniyordu. Şimdi biraz daha farklılaştı durum. Artık tamamıyla işte futbol aklı, futbol direktörü gibi
0: Evet.
1: cümleler kullanılmaya
0: Sportif
1: başladı.
0: direktör olunca bir kulüp, spor kulübü olarak değerlendirelim Ahmet. O zaman voleyboldan da basketboldan da sen sorumlu olmuş oluyorsun. Değil mi?
1: Sport en tepe ise öyle. Futbol aklında futboldan sorumlusun, futbol
0: Tabii.
1: kulüplerinden sorumlusun. Şimdi benim merak ettiğim durum şu Ercan abi. Kulübün başkanı var, yönetim kurulu var. Haliyle onlar da, Türkiye için konuşuyorum bu arada. Onlar da futbol için işte bir kulübün başına geldik. Biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. İşte biz de bir takım kurmak istiyoruz gibi gibi gibi. Bir futbol aklı getiriyorlar. Teknik direktörü futbol aklı mı seçmeli yoksa yönetim kuruluyla beraber başkan ve futbol aklı hep beraber bir teknik direktöre gidilmeli?
0: Ya şimdi teknik futbol direktörü önerecek. Yönetim bunu değerlendirecek. Zaten bu birlikte verilecek bir karar. Ben bunu istiyorum. Başka bir teknik direktör olamaz diye bir şey söz konusu olmaz.
1: Yani bütün sorumluluğu tamamıyla futbol direktörüne mi vermek gerekiyor yoksa o sorumluluğu beraber mi paylaşmak gerekiyor?
0: O göreve geldiği için %70 futbol direktörü ama %30 da yönetim kurulu. Ya bir yönetim kurulu, bir de son kararı kim verecek? O kulübün başkanı verecek. Tabii ki futbol direktörünün bir isim önermez zaten. Şu şartlarla iki ya da üç isimle bir değerlendirme yapılır. Ona göre de kararı verirler.
1: Bunu sordum çünkü Avrupa'daki mesela yönetim yapısı, kulüp yapılarına baktığımda genelde futbol direktörünün işine karışmıyorlar. Futbol direktörü teknik direktörü belirliyor. Futbol direktörü özellikle
0: Bizde biraz farklı şu anda.
1: işte o yabancı oyuncu transferleri konusunda ciddi efor sarf ediyor futbol
0: Öncelik
1: direktörü.
0: futbol direktöründe olabilir ama son karar başkandadır bizde.
1: Geri kalan bütün işleri başkanlar ilgileniyorlar.
0: Tabii.
1: Ekonomik olarak da olsun, diğer kulüp işleriyle alakalı ama futbolla alakalı bütün kararları futbol direktörü veriyor Avrupa'da. Bizde işte bu sistem bir türlü oturtamadık Ercan abi.
0: Oturtamadık ama yine de işte son karar başkanın. Onu söyleyeyim.
1: Bizde son kararlar
0: Ben
1: genelde
0: hiçbir işe
1: başkan.
0: karışmıyorum. Olmaz, yok, olmaz o. Bizde olmaz o.
1: Bizde seviyorlar bir de karışmayı özellikle.
0: Net karışmazlar ama mutlaka başkanın ve yönetimin haberi olur.
1: Çok sayıda Beşiktaş için teknik direktör ismi de geçiyor. Yerli yabancı isimler. Sizce isimden bağımsız olarak Beşiktaş'ın teknik direktörü nasıl olmalı Ercan
0: Beşiktaş'ın
1: abi?
0: teknik direktörü kendisine hesap edilecek bir ekolün temsilcisi olmalı bence. Hangi ekol olur? Kendileri karar verirler. Güney Amerika mı? Alman mı? Fransız mı? Kendileri buna karar verirler. Ama bir ekolün temsilcisi olması ve o ekolün oyun yapısını Beşiktaş'a uygunluğu kabul edilirse seçimin öyle yapılması gerekiyor. Ülkelere tamamen örnek olarak verdim. Ama bir oyun sisteminin temsilcisi olması gerekiyor. Ben mesela Alman futboluna inanırım. Alman ekolüne. Ben. Sen Fransız ekolünü seversin diyelim. Bu yüzden de önce buna karar verecekler. Ondan sonra hareket edecekler. Olay bu.
1: Şimdi Beşiktaş için de şöyle konuşmalar var. Yabancı teknik direktör mü, yerli teknik direktör mü konuşmaları var. Beşiktaş'ta

0: bir teknik direktör vardı Sergen Yalçın ki bence Sergen Hoca Türkiye Kupası'nda kaybedilen yarı final sonrası zaten bence Beşiktaş'la ayrılmıştı. Sonrasında işte o iki maç.
1: Evet onu hissettirmişti.
0: Bence o kopuş gerçekleşmişti diye düşünüyorum kulüple Sergen Hoca'nın arasında. Yerli antrenöre gitmek ve yabancı antrenörle çalışmak. Yani Beşiktaş için onu da sosyal medyada da görüyorum. Beşiktaşlı arkadaşlarımla konuştuğumda
1: da. Şu anda rota yabancı teknik direktör. Onu net olarak söyleyebilirim.
0: Yani yabancı teknik direktör daha ağır basıyor şu anda Beşiktaş'ta
1: evet,
0: gördüğüm
1: rota
0: kadarıyla.
1: Rota şu anda öyle.
0: Lucescu'nun oğlu Ravzan Lucescu konuşuluyor. AYK'daki PAOK düzeltiyorum. PAOK'taki onlar da 2-2 berabere kaldılar. Yine böyle bir sıkıntılı durum oldu galiba onlarda da. Başka Alman bir iki tane isim.
1: Lassner var.
0: Lassner var.
1: Dino Topmöller var.
0: Topmöller var.
1: Postekoğlu var. Tottenham'da çalıştı.
0: Postekoğlu'nun ben Türkiye'de çok başarılı olabileceğine inanmıyorum Ercan abi. Ya oynattığı ben, oyunla.
1: O riskli oyun.
0: Çok güzel oyun bu arada. Ya, lafım yok.
1: Ama işte Tottenham ne halde şu anda? O bir sürü değişim oldu Tottenham'da. Tamam bir kupa aldı. Ama sonra da o lig devamına bakıldığında ligde de kötü gitti.
0: Kötü gittiler.
1: Ya şimdi onlara bakarlar bu oyuncuları alırken. 2 yıldır Tottenham çok kötü. Bir sürü de hoca değiştiriyor.
0: Sondan bir ya önce
1: düşün, 2020,
0: düşme hattının bir üstünde.
1: 2025 yılında kupa 2'ye almış bir takımdan bahsediyoruz. Ve bu teknik adamların içinde Postekoğlu da var. Tabii kendileri bilir. Bilemeyiz ama biz sadece rakamları ve ortaya çıkarttıkları performansları burada söylemekle yükümlüyüz.
0: Yani bana
1: iyi sonuçlar alamıyor şu anda.
0: Oynattığı futbol da Türkiye'de çok eleştirilebilecek bir futbol. Çünkü riskli dediğiniz doğru, çok riskli bir oyun. Bazı noktaları göze çok güzel gelebilir oyunun ama riskli Türkiye'de oyunu oynatmak da Tottenham'da oynatmak ve Türkiye'deki bir takımla oynatmak çok farklı.
1: Tottenham'da bile olmadı. Bir de çabuk çözerler oyunu. Bol bol gol yersin. Mesela. Ya şimdi o karar vermek lazım dediğim o. Ya bu hemen bir de kısa vadede başarı gelmez.
0: Biraz
1: işte ekolün temsilcileri olarak aldığın yabancı teknik direktörler ya 3 maçta başarı gelmez onu söyleyeyim. 4 maçta. Ama oyundan esintiler verebilir. Oynatmak istediği oyundan.
0: İşte bizde bu kadar özellikle Beşiktaş taraftarı bu konuda çok sabırsızlar. Haklılar da.
1: Bunu taraftara çok iyi anlatmak gerekiyor. Taraftar bence çoğu taraftar anladı bunu zaten. Beşiktaş taraftarını kastediyorum. Anladılar, gördüler. İşte isimler yapamıyor, olmuyor.
0: Yerli isim olarak da iki isim ön plana çıkıyor. Bir tanesi Şenol Hoca.
1: Olmadı.
0: Olmadı.
1: Onu net olarak açıkladılar.
0: Serdal Adalı
1: başkan açıkladı.
0: Başkan açıkladı. Evet. Diğeri de Arda Turan ismi.
1: Evet, İlhan Palut da konuşuldu.
0: İlhan Palut da konuşuldu.
1: Ama Arda olarak Turan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek büyük bir ihtimalle. Şu anda olur mu? Ben biraz uzağım o işe. Olursa da enteresan bir girişim olarak değerlendiriyorum.
0: Bu arada Arda'ya sadece ya bizim ülkemizden değil, dünyanın hemen hemen çoğu noktasından teklifler gelmeye başlamış. Shakhtar'da bu sezon yaptığı işler öyle yabana atılır işler değil. Şampiyon yaptı.
1: Yarı final
0: Avrupa Kupalarındaki kendi ülkelerinde oynamıyorlar maçları. Tren yolculuklarıyla, 13 saatlik tren yolculuklarıyla maça gidiyorlar.
1: Önemli bir başarı.
0: Çok önemli bir başarı. Savaş ortamında oyuncuları tutmaya çalışıyorlar. İşte savaş ortamı var. Ülkede, başka ülkelerde maçlarını oynuyorlar. Başka ülkelerde yaşamaya çalışıyorlar. En son lig maçlarında 3 tane hava saldırısı alarmı çaldı ve sığınaklara gitmek zorunda kaldılar. Maç esnasında maç durdu ve sığınaklara gittiler. Yani kolay değil Arda Turan'ın yaşadığı. Çok büyük bir başarıya imza attı. Bir kez daha tebriklerimizi iletelim Arda Turan'a. Türkiye'ye geri dönmesi dediğiniz doğru, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Shakhtar'la beraber.
1: Ya ihtimal ama düşük olarak değerlendireyim. Ben şunu, tabii bu bir espri. Beşiktaş Shakhtar'a şunu sorabilir. Bu genç Brezilyalıları nasıl buluyorsunuz?
0: Onu ben araştırdım Ercan abi.
1: Değil mi? Bunu sormak ve düşünmek, biz Türkiye genelinde niye bulamıyoruz mesela?
0: Yıllar öncesine dayanıyor bu durum. Yıllar öncesine. Ve her sene mutlaka 2-3 tane genç Brezilyalıyı kadrolarına katıyorlar Ercan abi.
1: Evet.
0: Böyle bir sistem oturtmuşlar.
1: Bu çok önemli değil mi?
0: Ya zaten Shakhtar ikinci Brezilya takımı diye konuşuluyor. İşte ikinci Brezilya oyun takımına gideceğim diyor mesela Brezilyalı oyuncu. Öyle konuşuyor. Oyun tarzları da benziyor. Ya yani böyle bir yatırım yaptılar ve yatırımını da karşılığını fazlasıyla alıyorlar. Bu sezon oynattıkları Shakhtar'ın yabancılar çok iyiydi. Çok iyiydi.
1: Toprağı bol olsun. Lucescu döneminden itibaren başlayan son derece başarılı bir operasyon. Brezilyalı oyuncular Ukrayna'ya geliyorlar Shakhtar'a ve çok başarılı oluyorlar. Kolay yenilen bir takım olmuyor Shakhtar.
0: Çok ciddi paralar da ödenmiyor bu arada. Ya biz mesela gidelim o Brezilyalı oyuncuları almaya kalkalım bizden istedikleri paralarla. Shakhtar öyle bir sistem kurmuş ki çok ciddi paralara da gidilmiyor Shakhtar'a. Güzel bir sistem. Sonra Shakhtar çok ciddi paraları oyuncuları satıyor. Yani sistemi kurmuşlar ve başarılı olarak devam ediyorlar. Ülkelerinde savaş var ama ona rağmen yine devam ediyorlar. Avrupa kupalarında yarı final oynadılar. Yani örnek teşkil edecekse Shakhtar da örneklerden bir tanesi ama tabii ki Shakhtar'ın kulüp yapısı çok farklı. Çok zenginlerin destek verdiği bir kulüp. Artı Rus yanlısı bir kulüp. Bunu da söyleyeyim evet. Yani. Bulunduğu konum itibariyle biraz da Rus yanlısı bir kulüp baktığınızda. Ama işte onlar da Avrupa'da oynamayı tercih ediyorlar ve Ukrayna'da da devam ediyorlar. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
4: Zagros Rüzgarı'nın hazırlığı devam ediyor. Üç numaralı Zagros Rüzgarı henüz yerini almada hazırlığı sürüyor. Fire of Tiger, Lion Tomo, Goodwill Glory, The Hawks ve Nine Trees içerideki atlar. Zagros Rüzgarı şimdi bir tur attı. Tekrar yaklaştırılmaya çalışılıyor kullarına. Hazırlığı devam ediyor bu safkanın. İlgilileri tarafından dış start istenmiş iki isimden birisi Zagros Rüzgarı. Bir diğeri ise The Hawks. O 5. kulları kullanacak. Fire of Tiger son 2 startında 3. oldu. Lion Tomo son koşusunu 2. bitirirken Zagros Rüzgarı son yarışında sentetik pistte 4. olmuştu. Goodwill Glory bu yıl koştu. 5 koşunun 4'ünde kazanmayı başardı. The Hawks son 6 startında 4 birinciliği var. Nine Trees de son katıldığı koşuyu kazanmıştı. Zagros Rüzgarı için giriş hazırlıkları sürüyor. ...500 metre mesafede yapılacak kum pistte koşu. Diğer 5 tay içeride, dışarıdaki tek tay. Zagros Rüzgarı. Henüz yaklaşmadı kulvarına Zagros Rüzgarı.

Sart görevlisinin yedeğinde hazırlıkları devam ediyor. 3 numaralı Zagros rüzgarının yerini almadı bu Safkan. Zagros rüzgarı kullarına yaklaştırılmaya çalışılıyor.

start görevlerinin de yardımı var. Zagros rüzgarının yerini alabilmesi adına yoğun bir uğraş gösteriyorlar. Evet, 3 numaralı Zagros

0: rüzgarı koşudan çıkarıldı. 3 numaralı Zagros rüzgarı koşmaz. AGF 4 numaralı Goodwill Glory. Diğer 5 de içeride. 3 numaralı Zagros rüzgarı koşmayacak. 5 de hazır. Start verildi ve 6. koşu başladı değerli yarışseverler. 4 numaralı Good View Glory yarışın liderliğini almıştı. Dışarıdan gelen 1 numaralı Fire of Tiger onu yakaladı, öne geçti. 5 numaralı The Hawkes da artırıp ikinciliğe girdi. 4 numaralı Good View Glory üçüncülükte. 2 numaralı Line Tomo dördüncülükte, bir boy kadar geride. 6 numaralı Nine Trees sırasıyla sapkanlar 1000 metre startına doğru ilerliyor. 1 numaralı Fire of Tiger bir boy farklı önde ikincilikte. 5 numaralı The Hawkes içeride. 4 numaralı Good View Glory bir boy geride. 2 numaralı Lion Tomo hemen içinde. 6 numaralı Nine Trees var. Son 800 metreye yaklaşılırken de 1 numaralı Fire of Tiger yarışın lideri. 5 numaralı The Hawkes ikincilikte. İçeride yine 4 numaralı Good View Glory 2 boy kadar geride. 2 numaralı Lion Tomo onun da 1,5 boy gerisinde. 6 numaralı Nine Trees var. Son 600 metreye girilmek üzere. 1 numaralı Fire of Tiger önde. İçinde Good View Glory, dışında The Hawkes, onu yakalamaya çalışan safkanlar bu üçlü. Gerideki ikiliden 5-6 boy kadar önde Fire of Tiger düzce lider çıktı. Ortadan şimdi yol bulan 4 numaralı Good View Glory peşine takıldı. The Hawkes 3.lükte, Nine Trees de dışarıya çıktı. Son 300 metreye girilmek üzere. İçeride 1 numaralı Fire of Tiger yarışın lideri. 4 numaralı Good View Glory daha geriden. Nine Trees'in atakları var. Son 200 metre 1 numaralı Fire of Tiger önde. 4 numaralı Good View Glory dışarıdan 6 numaralı Nine Trees geliyor. Fire of Tiger direniyor. 4 numaralı Good View Glory'nin gayretleri var. Nine Trees de geliyor. Fire of Tiger önde dışarıdan. Nine Trees geliyor. Aynada yakalıyor rakibini. 4 numaralı Good View Glory 3. 5 numaralı The Hawkes 4. oldu. 2 numaralı Line Tomo da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Fire of Tiger sonlara kadar öndeydi ama dışarıdan etkili geldi 6 numaralı Nine Trees. Bakalım rakibini geçebildi mi? Bunun kararını birazdan foto finish resminde göreceğiz.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Radyo Spor. Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Radyo Spor. Reklam.
9: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
10: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
11: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor bu arada. Spor kanalları da Postuçoğlu'nu Beşiktaş'a yansımaya başladılar Ercan abi. Evet. Geçen bölüm konuşmuştuk.
12: Postekoğlu değil
11: Postekoğlu
12: mi?
11: Bakalım neler olacak merak ediyorum. Ama ben oynattığı futbolun Türkiye'de ciddi sıkıntı yaratabileceğini düşünüyorum. Bir dinleyicimiz yazmış Serdar Bey İstanbul'dan. Azerbaycan Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov Beşiktaş için ya da Fenerbahçe için düşünülemez mi diye sormuş.
12: O kendi takımında bir sembol. Azerbaycan'da.

0: çok büyük başarılara imza attı. Bizim buradaki ortamla oradaki ortam arasında büyük fark var. Bunları düşünmek gerekiyor. Hemen burada istifa diye bağırıyorlar biliyorsun. İki beraberlik, bir galibiyet. Başarısızsın diyorlar.
1: Yok be, mutlaka bütün maçlarını kazanmak
0: Evet.
1: zorunda. Ya öyle, bu arada gerçekten böyle bir gerçek dünya, gerçek futbol bu değil. Her maçını kazanmak zorundasın diye bir durum yok. Yani
0: Yok tabii
1: takımlar
0: canım.
1: çok bütün maçlarını kazanabilirler ama işte bazı maçları da kaybedebilirler, bazı maçlarda puan kaybedebilirler. Ya performanslar hep en tepede, en tepede olmak durumunda değil. Değil.
0: Bir takımın oyuncuların düşüş zamanı vardır. Tekrar form yakalama dönemi vardır. Bizde bunların hiçbiri kabul edilmiyor.
1: Bir dinleyicimiz yazmış, Volkan Bey. Çok teşekkürler. Çatalca'dan Volkan Bey, Volkan Başkan. Sohbetimiz 10 numaraymış Ercan abi. Sabaha kadar dinlesem sıkılmam diye yazmış. Çok
0: Teşekkür
1: teşekkürler.
0: ederiz.
1: Bizi çok seviyormuş. Biz de sizi çok seviyoruz. Bütün dinleyenlerimizi çok seviyoruz diyelim. Bu güzel mesajınız için de çok teşekkürler. Joachim Löw ismi geldi şimdi.
0: Yok
1: Joachim
0: kimler değil mi?
1: Löw, Almancası, evet. Joachim Löw. Şimdi Löw neden takım, niye gitmiyor takımlarımız Löw'e diye sormuşlar. Löw'e gidildi. Ne zaman gidildi? Fenerbahçe gitti. Mourinho öncesi gidildi. Fakat işte Alman milli takımından sonra herhangi bir takım çalıştırmadı.
0: Ya ben uzun süre kafamı dinlemek istiyorum dedi. Belki çalışırım dedi. Yani şu anda dün mesela final maçını da izlemeye geldi.
1: Buradaydı. İstanbul'daydı.
0: İstanbul'daydı. Solskjaer de
1: Tabii.
0: İstanbul'daydı.
1: Çok mutluymuş döndüğü için
0: Evet,
1: Solskjaer.
0: evet. Onunla da röportajda izledim. Ama ben uzun süre dedi bir Alman milli takımından sonra çalışmayacağım. Yoksa bir teklif yapıldı kendisine. Doğru senin söylediğin. Ama öyle bir şey yok.
1: Dün de röportajda Fenerbahçe'yi tabii ki takip ediyorum. Her zaman da takip edeceğim dedi. Bu
0: Evet.
1: sezon umarım şampiyon olurlar diye de ekledi. Ama bir takım çalıştırmıyor. Yani Alman milli takımından sonra hiçbir takım çalıştırmadı.
0: Evet, hiçbir takımla temas bile kurmadı.
1: Bu arada Alman milli takımından önce de çok sayıda takım çalıştırmadı.
0: Öyle bir tarzı var.
1: Genelde istikrar seven isimlerden bir tanesi diye
0: Kesinlikle
1: düşünüyorum.
0: öyle.
1: Almanlarda var bu işte. Klopp da öyle mesela. Klopp'un kafa yapısı da biraz öyle. Ya ben takım çalıştırmayacağım diyor. Çalıştırmıyor da.
0: Ben diyor, evet, şu anda başka bir işteyim diyor. Önemli bir markanın sportif sorumlusu. Artık diyor dinlendikten sonra bir şeye karar veririm diyor.
1: Tekrar futbola döner mi konusunda bir soru işaretim var Klopp'un. Yani dönerse de işte sportif direktör olarak, daha doğrusu düzelteyim, futbol direktörü olarak dönebilir ki zaten işte bir markanın takımlarının futbol
0: Tabii.
1: direktörü kendisi. Yani ondan geçiyor o takımdaki bazı durumlar, o
0: Ha şu
1: takımlardaki durumlar.
0: olabilir, kabul eder mi? Dünya Kupası'ndan sonra Nagelsmann ayrılırsa Almanya'dan Alman milli takımı için düşünülen bir numaralı isim olduğu yazılıyor Alman medyasında. Onu da bir bilgi olarak değerli dinleyicilerimizle paylaşmak isterim.
1: Bu Dünya Kupası'nda başka işte Tuchel İngiltere'de başarılı olursa Alman milli takımı için de düşünülebilir.
0: Olabilir.
1: Böyle bir durum da söz konusu. Bakalım. Ama başarılı olabilecekler mi? Özellikle İspanya ve Fransa'yı gördükten sonra İngiltere ve Almanya'nın çok çalışmaları lazım bu Dünya Kupası'nda Ercan abi.
0: Ya, turnuva belli olmaz. Favoriler hiç beklenmedik beraberlikler, mağlubiyetler alabilirler. Eleme maçlarında her şey olabilir. Gruptan çıkarlar da.
1: Arjantin mesela geçen Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'a yenilerek başlamıştı turnuvaya. Şampiyon
0: Onu
1: oldular.
0: unutmayalım. Yani birçok takım öyle beraberlikler ya da mağlubiyetlerle başlayabiliyor.
1: Bakalım neler olacak, neler bitecek ama çok sayıda teknik direktör Dünya Kupası sonrası teknik direktörle yollar ayrılacak gibi gözüküyor diyelim. Bunu da aktarmış olalım. Yine konu başlıklarımızdan bir tanesiydi. Onu da paylaşmak istiyorum. İngiltere'de bu Salı günü çok değişik bir karar alındı Ercan abi. İngiltere'de değişik olaylar oluyor Championship'te. Bizi de ilgilendiriyor. Neden bir Türk'ün sahip olduğu takım İngiltere'de Championship'te finalde artık
0: Premier Lig'e çıkmak
1: Premier
0: için.
1: Lig'e çıkmak için işte 200 milyon şimdilik sterlinlik, hatta euroluk diyeyim daha doğrusu, 130 milyon sterlinlik bir para ödülü var Premier Lig'e çıkmada. Çok ciddi bir para bu. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City finale kaldı. Finalde rakibi belliydi. Southampton olarak konuşuyorduk. Fakat Southampton'ın bazı analizcileri teknik ekipte yer alan bazı analizcileri gizli bir şekilde Middlesbrough antrenmanını takip edip Middlesbrough antrenmanını kayda almışlar. Ve bu da tabii ortaya çıktı ve Southampton diskalifiye edildi finalden.
0: Evet, önümüzdeki sezonda eksi 4 puanla başlayacak.
1: Eksi 4 puanla başlayacak ve bir de para cezası var. Zaten Southampton cephesi de şöyle yaklaşıyor. Bunlar daha önce oldu, para cezası verdiniz. Bize niye hem Premier Lig'e çıkma final maçını bizi diskalifiye ettiniz hem de eksi puan veriyorsunuz diye de onlar böyle bir çıkışta bulundular. Fakat iş biraz araştırılınca Middlesbrough tarafı da şu durumları elde etti. Başka maçlarda da yapmış bunu Southampton.
0: 3-4 analiz maç ekibi var.
1: Böyle 3-4 tane maç var. Haliyle kabul etti de Southampton'ı. Artık bu deliller de ortaya konunca kabul etmek durumunda kaldı. Ve diskalifiye edildi. Yerine şimdi Hull City'nin rakibi Middlesbrough oldu. Tartışmalar da ortaya çıkmaya başladı. Şimdi Hull City tarafından şöyle cümleler kuruluyor. Biz geldik finale. Finaldeki rakibimizi beklerken bir anda rakip 10 değişti.
0: Gündür.
1: Biz 10 gündür başka takıma çalışıyoruz finalde.
0: Şimdi
1: oyuncularımıza da izin verdik maçtan önce. Son antrenman öncesi bir izin verdik. Şimdi 2 gün kaldı, 3 gün kaldı ve bizim tek antrenmanımız kaldı. Ve tek antrenmanda biz hazırlanacağız. Bu doğru değil açıklamaları var. Bir taraftan hukukçularla görüşmeler devam ediyor ki hukukçularla da niye Southampton tamamen diskalifiye edilmedi, biz Premier Lig'e çıkartılmadık konusu var.
0: Evet, bunları hükmen
1: niye biz galip sayılmadık konusu var. Bayağı bir tartışmada dönmeye başlamış durumda.
0: Fakat o maçı oynatmak istiyorlar. O bir gelenek Wembley Stadında, değil mi? Bu yüzden de o tartışmalardan işte çıkarsa bugün bir sonuç çıkabilir, yarın çıkmaz. Çünkü artık
1: cumartesi günü maç var Ercan abi.
0: Cuma günü Londra'ya gidecekler.
1: Tabii.
0: Bugün de şu ana kadar da bir haber yok.
1: Bence artık sizi oynatacak maçı.
0: Öyle gözüküyor.
1: İngiltere Futbol Federasyonu o maçı her türlü oynatacak. Wembley'de final. Bu arada bir Mustafa Bey dinleyicimiz yazmışlar. Bu idman gözetleme olayını İngilizlere kaptırmamıza çok üzüldüm diye. Gülücükle göndermiş. İroni yaparak göndermiş. Kaptırmadık. Var. Bizde de var. Bizde de Fenerbahçe konuşuyor şu anda. Samandıra tesislerinin çevresindeki apartmanlardan antrenmanlar fazlasıyla izleniyor. Ve buna göre de bir önlem alınması lazım. Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde biz askeri sistemle evlere İşte görevli gönderiyorduk. Yabancı birileri varsa evden çıkartıyorduk tarzında çok sayıda da haber başlığı okudum. Bu tehlikeli bir durum. Cidden sıkıntılı bir durum. Yani bunu aslında yapmamak lazım. Bu tamamen ne denir? İşte kopya çekmek denir. Ne denir?
0: Tabii.
1: Ya, hırsızlık, bir nevi hırsızlık Ercan abi. Ya, bunu kulüplerin yapmaması
0: rakibin
1: lazım.
0: Rakibin taktik çalışmasını
1: çalmak.
0: O zaman o çalışmayı da bence kendi, kimsenin haberdar olmadığı kendi stadında yapacak. Mesela Kadıköy'de.
1: O konuda da bazı soru işaretlerim var. O statta da görevli olanlar var. Mesela maçtan önceki antrenmanı o statta yaptığınızda maça hazırlanan görevliler var. O görevlilerin bazıları o takım mensubu olmayabilir, o takım taraftarı olmayabilir.
0: Sıfır görevli olacak o anda orada.
1: Bunu
0: mesela sağlayabilirsiniz maç saatinde. Sıfır görevli olabilir orada.
1: Ben de bir anımı paylaşayım Ercan abi izninizle, dinleyenlerimizin de izniyle. Trabzonspor'da çalışırken o dönem Trabzonspor Dinamo Kiev'le Avrupa Kupası maçı oynayacak. Maçtan bir gün önce bizde işte UEFA'nın bazı talimatları var. Hazırlıklarımızı yapmamız lazım ki ertesi gün sabah UEFA yetkilileri gelecek ve kontrol edecekler. Ona göre maçı oynatıp oynatmayacaklar. Maçtan önceki akşamda biz hazırlanırken Dinamo Kiev'in antrenmanı vardı Ercan abi. Biz de tabii ki göz ucuyla baktık ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Haliyle bakıyorsun, eğer oradaysan bakıyorsun. Dinamo Kiev sadece korner çalıştı Ercan abi o maç için.
0: Hiçbir şey yapmadı. İlk genelde maçı, son antrenmanlar öyle oluyor zaten.
1: İlk maçı Ukrayna'da 2-1 kazanmıştı. Trabzonspor çok iyi oynamıştı. Gayet iyi oynamıştı. İkinci maç dakika 10 korner. Dinamo Kiev 1-0 önde. Dakika 20 korner. 2-0 önde, dakika 30 yine korner oldu, direkten döndü top. 2-0'la tur atladı Dinamo Kiev Ercan abi. Eğer kulüpten birileri olsaydı bence görselerdi durumu, sadece korner savunmayı çalıştırabilirdi Trabzonspor'a. Mesela, elenmeyebilirdi. Mesela. Bir örnek mesela. Bir aramız var, ara sonrası yine devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı bakıp katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs

0: sayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Antalya'dan Selim Bey bana bir mesaj göndermiş. Southampton takımı rakibinin taktiklerini çaldıysa, Middlesbrough mağdur edilmişse final maçı neden oynatılmasın da Hull direkt çıksın, onu anlamadım diye demiş. Şimdi olayın bir de şu boyutu var ya. Hull şöyle bakıyor. Zaten finalde Middlesbrough kaybetmiş yani. Kaybeden bir takım neden finale çıksın düşüncesiyle hareket ediyorlar. Onlar da öyle hareket ediyor. Biz kazandık, finaldeyiz. Kazanan takım hile yapmış. O zaman biz çıkalım düşüncesi. Yoksa dediğiniz doğru tabii ki, neden oynamasın Middlesbrough, ama kaybetmiş Middlesbrough. Hileli olarak Southampton kazandı ya da kazanmadı. Orada durum o değil yani. Middlesbrough kaybeden kaybetti. Var. Kaybeden finale nasıl çıkar mantığıyla yaklaşıldığı için. Yoksa dediğiniz doğru yani, bana kalsa tabii ki böyle bir durumda kaybeden takım oynar finali. Yani benim de düşüncem o yönde, ama işte hukukçularla görüşülüyor. UEFA'da bazı durumlar var ki UEFA oynatıyor. Yani bir altta yani yenilmiş takımı oynatıyor böyle durumlarda. Var birkaç tane örneği.
6: Örnek var.
5: Örnek var. Haliyle bu durumları yan yana koyduğunuzda ortaya çıkan tabloda ben finalin oynanması taraftarıyım, ama Hull City cephesi daha farklı bakıyor.
6: Şu ana kadar bir haber çıkmadığına göre oynanacak.
5: Büyük ihtimal oynanacak zaten o durumda. Böylelikle anlatmış da olayım. Antalya'da selamlarımızı iletelim. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Stuttgart'tan Almanya'ya sevgiler. Aydın Bey yazmış. Yaşar Aydın Bey yazmış. Trabzonspor taraftarıymış. Çok teşekkürler güzel dilekleriniz için. Çok güzel dileklerini de aktarmış bizler için. Çok teşekkürler dileyelim. Yine gelen bazı bu idman gözetleme olayıyla alakalı. Bu durumu düşündükçe paranoyak seviyesine gidecek bir durum olarak bakıyorum demiş bir dinleyicimiz. İçeride bir ajan, idmanları gizlice izleyenler, örneğin deplasmana gidiyorsunuz, son idmanı deplasman sahasında yapıyorsunuz gibi ama...
6: Ama son antrenmanda genelde taktik çalışılmaz. Taktik çalışma günü maçtan 2 ya da 3 gün önceki dönemlerdir. Son antrenmanda kesinlikle taktik çalışılmaz. Ne olursa
5: geç kalınmış olur zaten son idmanda taktik çalışmak. Çok geç kalınmış olur. Daha önceden oyuncuların taktiği öğrenmeleri gerekiyor. Ona göre hareket etmeleri gerekiyor. İşte dediğim gibi bir aradan önce Trabzonspor'da böyle bir durum vardı. Yani gözümle gördüm, adamlar korner çalıştılar. İki korner de gol oldu. 10. dakika ve 20. dakika. 30. dakikada da direkten dönen bir pozisyon vardı. Sadece son antrenman geldiler statta. Amniaker, eski Amniaker'de. Korner çalıştılar. Ve kornerle de turu atladılar. Yani böyle de bir durum vardı. Maalesef böyle bir durumla da karşılaşmıştık. Bir dinleyicimiz yazmış. Hem selam göndermiş, hem de İngiliz Futbol Federasyonu Southampton'a Ercan abinin de dediği gibi çiv gibi çaktı diye yazmış. Çok teşekkürler bu mesaj için de. Komik tarafı bu, ama gerçekten Southampton'ın yaptığı iş de çok doğru değil. Bu arada Southampton'ın teknik direktörü de ben bunun ceza olduğunu bilmiyordum diye açıklama yapmış. Ya bu da çok normal bir durum değil Ercan abi.
6: Ceza almaz olur mu? Yani rakibin çalışma metotlarını filme alıyorsunuz. Öyle değil mi?

0: işlem uygulanması gerekiyor bu duruma. Ama şimdi bakıyorsunuz Southampton bir sene boyunca emek sarf etti. Geldi. Evet tamam işte bazı hileli durumlar olabilir. Onu ayrı tutuyorum. Oyuncular bugüne kadar geldiler. Bir anda finale çıkarken final elinizden alınıyor ve gelecek sezonda -4 puanla başlıyorsunuz lige.
1: Bir de nasıl başlayacaksınız? Belki küme düşeceksiniz bu moralsizlikle.
0: Öyle de bir durum olabilir. Yani o yüzden de bu tarz durumlara dikkat etmekte fayda var. Rakibinizin analizini böyle gizli kapaklı izlememek gerekiyor. Bu her anlamda hırsızlık ya suçu.
1: Bir takım taktiğini ne kadar değiştirebilir? Artık bunu teknik direktörün bilmesi lazım. Yani rakibin son maçını izlesen ne oynayabileceği ya da son maçlarını tekrar tekrar izlesen iyi kötü bilmen lazım.
0: Bence şunu incelediler. Final olduğu için Ercan abi kornerler, işte free kickler ve hepsinden fazlası bence penaltılar. Maç penaltıları da kalabilir. Berabere devam ederse.
1: Onları çalışırlar ki kaleciye yardım değil mi?
0: Tabii. Yani bunları da bence kaydettiler ve buna göre hazırlanmaya başlamıştı Southampton. Ya ben öyle düşünüyorum. Yoksa dediğiniz doğru. Maçları izlediğiniz zaman hemen hemen aynı taktikler var takımların.
1: Ya ama bir takımın o taktiğini değiştirirse zaten risk olur.
0: Ciddi risk olur. Üzerinde
1: ana taktiğini değiştirdiğin zaman risk olur.
0: Üzerinde çalışılması gerekiyor. Ve vakit az. O kadar da ciddi bir vakitleri yok. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Merakla bekliyorum hafta sonu ben de. Championship zor bir lig. Ki çok zor olduğu için de ciddi problemler de ortaya çıkabiliyor. Ama izlemesi de çok keyifli bir lig açıkçası. Kendi adıma söylüyorum bunu. Premier Lig'de seviyesinde değil tabii ki ama çoğu ligden de üstte bir seviyede.
1: Tabii. Championship. Zor, çok zor bir lig.
0: Çok zor bir lig. Oyun anlamında da çok zor oyunların döndüğü bir lig. Uzun topu çok fazla kullanmayı seven, mücadeleyi ve özellikle yapışarak yani temaslı mücadeleyi çok seven bir lig. O yüzden çok sayıda sakatlık da olabiliyor. Ve var yok, var olmadığı için hakem kararları çok tartışılıyor. Enteresan bir durum söz konusu. Bazı goller mesela offside belli ama görmemiş hakem.
1: Acaba var olacak mı bundan sonraki dönemde?
0: Olur mu bilmiyorum Ercan abi.
1: İsteyecekler mi?
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Southampton'la Göztepe aynı gruba ait. Acaba Göztepe'de de böyle bir durum oldu mu diye. Ben çok sanmıyorum. Ama
1: tamamıyla takımın başındaki teknik direktörle ilgili.
0: Ve analiz ekibi.
1: Analiz ekibi, evet.
0: Ya insan da bir düşünüyor demiş. Evet tabii ki insan bir düşünür böyle bir şeyle karşılaşınca haliyle. İster istemez düşünürler ama ben hiç zannetmiyorum böyle bir durumu olduğunu. Ama artık bundan sonra özellikle tesisler ve antrenman sahaları fazlasıyla kontrol altına alınacak. Bütün takımlarımız alacak gibi gözüküyor diyelim. Vedat da gelmiş bu arada. Yarış aramız varmış. Vedat'a da hoş geldin diyelim. Yarış arasına gidelim.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Liderliği ortak oldu. Bu üçlüden iki boy geride 4 numaralı Serdar Ayudan dışında 5 numaralı Samet Efendi. Onun iki boy gerisinde 7 numaralı Sükan Bey içinde 3 numaralı Arslanoğlu. 3 boy geride 1 numaralı Kara Ayhan var. Kuzeyhan Aspak döndü. Hemen dışında yine 8 numaralı Ketüda. 1,5 boy geride 4 numaralı Serdar Ayudan dışında 2 numaralı Tuna Adam. 1,5 boy kadar geride Samet Efendi sırasıyla Safkanlar virajı dönüyor. Ketüda düze lider çıkmayı başardı. İçinden Serdar Ayudan, dış kulvardan Tuna Adam'ın atakları var. Daha geriden Samet Efendi'nin içeriden yol arayan Kara Ayhan'ın, dışarıdan da Sükan Bey'in çabalarıyla 200'e girilmek üzere içerideki Serdar Ayudan şimdi Aspak döne geçti. Ketüda, Tuna Adam dışarıdan, Sükan Bey içeriden, Kara Ayhan da yol arıyor yine Samet Efendi ile. Daha geriden Arslanoğlu'nun atakları var. Serdar Ayı dönünde bariyerden bir numaralı Kara Ayhan dışarıdan. Sükan Bey geliyor. Serdar Ayı dönünde içeriden bir numaralı Kara Ayhan dışarıdan. Sükan Bey geliyor. Serdar Ayı dönünde Kara Ayhan geliyor. Serdar Ayı'dan önde Kara Ayhan geliyor. Aynada yakalıyor rakibini. 7 numaralı Sükan Bey yarıştan 3. olarak ayrıldı. 4.lük için 3 numaralı Arslanoğlu, 5 numaralı Samet Efendi ve 8 numaralı Ketüda fotoyu beraber geçen safkanlar oldular değerli yarışseverler. 1 numaralı Karayan sonlarda etkili gelip 4 numaralı Serdar Ayudan'ı yakaladı. Bakalım hangisi kazandı, birazdan foto finish resminde göreceğiz.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun,

0: At yarışı oynamak çok kolay. ebay.tjk.org. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam İzmir yarışları yorumlar için yine sizinleyim. Hava açık, güneşli İzmir'de kumpist normal. Tüm koşular kumpiste olacak bugün. 9 koşu var, 4. koşuyla günün 2. haftalık ayını başlayacak. 2000 kumda 4 karar atlanan handikap 14 yarışı. Bir banko ile başlayacağım. O da 7 numaralı sancak taşıyan olacak. Bu safkan ara sonrası gördüğü 3 yarışında, özellikle son 5.liğinde Savade 6 son koşusu dikkat ettiğimizde dereceler ve rakiplere göre bu gruptan hayli farklı. Küçük oyunlar için 7 numaralı sancak taşıyanın alternatif bank olarak önereceğim. 7 dışında 6 numaralı Naldogan Prensi ve 1 numaralı Arlihan tek yazmayanların kuponlarına eklenebilecek isim. Eğer 7 tek yazmıyorsak 7-6-1 şeklinde de ilk aya giriş yapabiliriz. Geniş oyunlar için sürpriz isimler 12 numaralı Halida, 10 numaralı Aksel Bey'im ve 4 numaralı Esmer Dağ olacaktır. İkinci ayakta 3 yaş İngiliz'in Handikap 15 yarışı 1600 kumda koşulacak. Bu yarışta grubun kaliteli formda isimleri 3 numaralı Hasaseki, 2 numaralı Erin Özalp ve 1 numaralı Rüzgar Lider yine küçük orta ölçekli kuponlar için yeterli olacaktır. Geniş oyunlar 4 numara Cherokee, 9 numaralı Awenging ve 10 numara Doctor of Goddess'ı kuponlara sürpriz isimler olarak ekleyebilirler. Üçüncü ayakta 3 çıkar İngilizlerin 1400 kumda kısa vade altı Berat Gökçe koşusunda 2 numaralı Huxukus'un ben bugün kazanmasını bekliyorum ve kuponlara banko olarak öneriyorum. 4. ayakta 3 çıkar İngilizler handikap 17 yarışta start alacaklar. 2000 kumda koşulacak bu yarış. Yine bir banko adayımız var. Son yarışları çok parlak olan 5 numaralı Let's Love bugün yine kazanmasını beklediğim ikinci banko olarak önereceğim isim olacaktır. Bu safkanın yanına at yazmak ve sürpriz aramak isteyenler 3 numaralı Grand Speed, 1 numaralı Can Sadi ve 4 numaralı Elvir Verdigo'yu değerlendirebilirler. 5. ayakta 3 çıkar İngilizlerin şartlı 4 yarışı 2000 kumda start alacak. Dişi safkanların start alacağı bu yarışta 8 numaralı Yeğenim Nehir, 6 numaralı Rüzgar Akarca, 9 numaralı Wings of Freedom, 4 numaralı Stasera, 1 numaralı Toros Güzeli ve 7 numaralı Speed Soul. 8-6-9-4-1-7 şeklinde bir sıralama oluşturdum. Bu ayakta 3 numaralı Dutchins Miller'da sabah görüşmelerinde duyduğum bir isim. Bu da eklenebilir kuponlara. Sonraya geldiğimizde kalabalık bir yarış. 18 safkanın start alacağı şartlı 3 yarış. 4 yaşlı Arapların 1600 kumda start alacağı bu yarışta Yiğitcan Gökçe ile koştuğu tek yarışını kazanan 15 numaralı Selin Tepe. Sonraki ikinciliğinde de bence çok başarılı koştu. Bugün yine aynı jokeyle ve yine uygun grupta start alacak. Kazanmaya yakın görüyorum. Alternatif bir diğer banko adayım olacaktır. Bana göre en ciddi rakibi de 16 numaralı Sılpar olur. 15-16'yı bir tek olarak da bir banko gibi düşünerek iki atla da geçebiliriz. O şurada sürpriz yapabilecek bir isim bana göre 10 numaralı Tamerkuz olur. Bu şekilde kuponlarımızı kurgulayabiliriz. Yarınki yarışların yorumlarına buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
7: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de vakıf katılım

0: Mobil şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
5: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: masrafsız. Ayrıntılı bilgi halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Çok sayıda gündem maddesini konuştuk, futbolu konuştuk. Artık biraz da basketbolda konuşalım. Yarın önemli bir organizasyon başlıyor. Euroleague, ki Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu. Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko yine Final Four'da ve yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. İlk karşılaşma saat 18'de Olympiakos'la karşılaşacak. Yunanistan'da oynanıyor karşılaşmalar, Final Four. Bakalım, ikinci kez back to back deniyor ona. İkinci kez kupayı alabilecek mi? Geçen sezon Fenerbahçe kupayı Türkiye'ye getirmişti, ülkemize getirmişti. Bakalım bu sezonda getirebilecekler mi? Olympiakos çok güçlü bir takım. Çok önemli oyunculara sahip ve önemli bir teknik direktöre, daha doğrusu koça sahip. Fakat genelde Final Four'ları çok oynayamadılar geçmişten beri Olympiakos. Nasıl bir Final Four bekliyorsunuz Ercan abi?
6: Ben bu Final Four'da Valencia büyük sürpriz yaptı. Panathinaikos'u eleyerek. Deneyimli Olympiakos dediğin gibi önemli oyunculara sahip ama bence en iyi koç Fenerbahçe'de. Bunu da bir avantaj olarak görüyorum Fenerbahçe adına. Fenerbahçe Olympiakos maçını kazanan takımın da Final Four'u kazanacağına inananlardır.
5: Diğer tarafta da bir İspanya derbisi var. Valencia Real Madrid karşılaşması.
6: Real Madrid kupa gediklisi. Valencia az önce söylediğimiz gibi çok büyük bir başarıya imza attı. Panathinaikos'u eledi ve 2-0'dan gelip eledi. İspanya tamam önemli ama ben ısrarla söylüyorum. Yarınki maçı kazanan herhalde
5: kupayı alır.
6: Kupayı alır diyorum. Ya benim tahminim öyle en azından.
5: Ben de hemen hemen aynı fikirdeyim sizler Ercan abi. Şöyle bir durum var. Yunan derbisi bekleniyordu final için, fakat Final Four'un İlk maçlarında İspanya derbisi olacak. Real Madrid konusunda da soru işaretlerim var. Çünkü Real Madrid Euroleague'le anlaşmayı yaptı mı yapmadı mı? NBA'ye gidecek mi gitmeyecek mi soruları çok fazla. Haliyle Euroleague'de kalacak mı kalmayacak mı konusunda gelecek sezondan itibaren

0: Yani değişecekse bu durum ve bu sezon EuroLeague'de Final Four'unda kalmaları kupa için onları daha da bence motive ediyor gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Onlar da olabilir. Valencia tehlikeli takım, gördük bu sezon, ligde de gördük.
1: Atletizmi çok yüksek bir takımla geldiler buraya kadar, büyük bir başarıyla. 2-0'dan geriye gelmek, ben fizik kondisyon olarak mükemmelim mesajının en güzel örneğidir.
0: Hem de finalin en önemli adayını eleyerek. Panathinaikos kendi evinde oynayacağı için ve çok ciddi bir harcama yapıldı Panathinaikos cephesinde bu sezon. En son işte Nigel alındı. Nigel'ın alınmasıyla beraber bir durum varmış. Transfer bütçesini aşılırsa cezaya bir para ödemek gerekiyormuş. Bugüne kadar EuroLeague tarihindeki en yüksek ceza 3 milyon avro olarak ödenmiş. Düzeltiyorum, 6 milyon avro ceza ödenmiş Panathinaikos tarafından. Bunlara rağmen, bu kadar oyuncu, yıldız oyuncular getirilmesine rağmen, ki Ergin Ataman da Avrupa basketbolu için çok önemli bir antrenördür. Çok başarılı bir antrenördür. Ergin Ataman da takımın başında gitti ki ilk sezon kazanmışlardı EuroLeague'i. Üçüncü sezonu bu sezon. Bu kadar yatırıma ve bu kadar önemli isimlere rağmen Final Four, kendi evlerindeki Final Four'u yapamamaları çok ciddi bir handikap onlar için.
1: Doğru.
0: Çok büyük bir değişiklik de olacak gibi gözüküyor. Ben Ergin Hoca'nın da artık Panathinaikos'tan ayrılacağını düşünüyorum. Başka bir takıma, ki Barcelona konuşuluyor. Barcelona'ya geçme durumu var. Real Madrid'in başına geçme durumu var.
1: Bugün de açıklaması var. Başkanın, Panathinaikos'un başkanının. Zor günler yaşadık, doğru. Şimdi Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa odaklandık. Aynı şekilde Ergin Ataman da söylentilere kulak asmayın, daha lig şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız. Tabii ki o maçlar da oynandıktan sonra ana karar verilecek diye ben de öyle düşünüyorum.
0: Ki zaten şöyle bir cümlesi vardı Ergin Hoca'nın. İşte bu sezon ya EuroLeague'i ya da ligi alacağız diye. Yani ikisini birden değil. Ya EuroLeague'i ya ligi alacağız tarzında bir açıklaması vardı. O yüzden bu açıklama istinaden, işte final serisi Olympiakos'la oynayacak Panathinaikos. O serinin sonunu beklenebilir ama bir değişiklik olacak gibi geliyor bana. Özellikle takımda da bazı oyuncular gidecek düşüncem var. Bazı yıldızlar gidecek düşüncem var. Nigel'la alakalı çok ciddi eleştiri var Yunan tarafında. Özellikle Nigel bazı seyahatlerde bulunuyor. Onu Fenerbahçe'de oynarken de yapıyordu. Şimdi Panathinaikos'ta da yapıyor. Haliyle ciddi bir eleştiri ortaya çıkmaya başladı Yunanistan'da. Bu kadar para verdik, bu kadar Avrupa'nın en önemli oyuncularından bir tanesi olarak seni transfer ettik. Ama sen playoff zamanı gezintilere gittin diye. Gezilere gitti, İzlanda'ya gittin gibilerinden bazı çıkışlar var. Yani Nigel'la Panathinaikos'un arasının da çok iyi olduğunu, bir kısım Panathinaikos taraftarıyla arasının çok iyi olmadığını düşünüyorum. Belki başka değişiklikler de olabilir. Mesela Panada TJ Shorts vardı ki Ergin Ataman Valencia ile oynanan son playoff karşılaşmasının devre arasında biz 4 kişi hücum ediyoruz 5 kişi yerine TJ Shorts yüzünden diye çok ciddi bir açıklamaydı. Onunla da bir artık başka bir takıma gitme düşüncesi olabilir. Başka bir transfer durumu olabilir. Pana'daki durumlar bu. Kendi evlerinde Final Four oynanacak ve Panathinaikos Avrupa basketbolu için çok önemli bir takım. Ve kendi evinde oynanan Final Four'a katılmaması onlar için çok büyük bir yıkım. O yüzden ciddi değişiklikler de bekliyorum.
1: Tabii ki takımın içinde bu başarısızlık. Bunu hem başkan da kabul ediyor Panathinaikos'un. Ergin Ataman da kabul ediyor. Kalacaksa da o takımda bazı isimlerle vedalaşma kesin olur. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Bir vedalaşma ben de bekliyorum. Diğer işte dört takıma baktığımızda Valencia geldi. Sürprizdi ama geldiler. İyi dediğiniz gibi atletizmi yüksek bir takım. Çok iyi bir koçları var. Aynı zamanda birkaç iyi yıldız isimleri var. Ya da yıldıza dönecek isimleri var öyle diyeyim. Ve başarılı oynuyorlar. Ve kompakt savunmada da hücumda da kompakt işlere imza atıyorlar. Başarıları zaten bu kompaktlıktan geliyor biraz da. Real Madrid cephesinde ise soru işaretlerim var. Tavares en önemli oyuncularından bir tanesi. Sakatlığı nedeniyle Final Four'da olmayacak. O yüzden işte bazı durumlar olabilir diye
1: ya bu şimdi dezavantaj. Basketbolda futbol gibi değil. Ya futbolda da önemli de basketbolda çok daha önemli. Kritik oyuncular olmazsa.
0: Hele bir de Tavares uzun oyuncu. Yani evet. Uzun Real Madrid uzun oyuncularla da oynayabilen bir takım. Uzun oyuncusunun, en önemli uzun oyuncusunun olmaması savunmada da problem, hücumda da problem. Real Madrid için. O yüzden orada Valencia'nın gelmesi finale sürpriz olmayabilir. Yani İspanya derbisinden Valencia da çıkabilir. Yani biraz Valencia'yı önde görüyorum Real Madrid'e göre. Koçları da daha iyi. Real Madrid'in koçundan daha iyi durumda. Onu da söyleyebiliriz. Diğer eşleşmede ise Fenerbahçe, Beko ve Olympiakos eşleşmesinde iki, yani şimdi sezona baktığımızda, sezonda oynanan oyunlara baktığımızda, yani iki takım için de öndedir diyemiyorum. Sadece Yunanistan'da oynandığı için tamam, Panathinaikos sahasında, Olympiakos sahasında değil, Pire'de değil karşılaşmalar, ama ciddi ciddi bir durum var.
1: Rekabet var aralarında. Çok birbirlerini sevmiyorlar.
0: Hiç sevmiyorlar. Yani gerçekten düşmanca davranıyorlar. Yani bir Panathinaikos'u Pire'de rahatlıkla yürüyemez. Ya da bir Olympiakos'u Oako stadının çevresinde, salonunun çevresinde rahatlıkla yürüyemez. Yani böyle bir durum var ve çok ciddi bir tartışma var kendi aralarında. O yüzden de ne olacak merak ediyorum. Panathinaikos taraftarları bilet aldılar. Çoğu bırakmış biletleri, satmaya başlamışlar. Ama yine de bir kısım gelecek. Kimi destekleyecekler? Onlar için de çok değişik bir durum. İşte bir tarafta Türk takımı var.
1: Doğru.
0: Diğer tarafta Yunan takımı, ama düşman Yunan takımı var. Kendi evimizde oynuyoruz ve biz oynamıyoruz gibi düşüncelere sahipler. Açıkçası bir karma karışık durum oldu onlar için de. Değişik bir Final Four yarın başlayacak. Bakalım temsilcimize başarılar dileklerimizi bir kez daha
1: İletelim, ben de iletelim. Çünkü şöyle, dediğim gibi koç farkı böyle turnuvalarda önemli Ahmet. Onu söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim.
0: Saras çok önemli bir koç. Bir de Saras'ın şöyle bir özelliği var. Son 6-7 sezonda hep Final Four'da.
1: Ya böyle
0: kazanamıyordu
1: maçları,
0: Fenerbahçe ile o şeyde zincirde.
1: Böyle maçları nasıl oynayacağını mükemmel bilen bir koç var.
0: Anlatılan mesela 40 tane özel hücum seti, 40 tane özel savunma seti olduğu konuşuluyor. Ona ait, ona özel. Ve o setler içinde bütün takımın bütün görevlerini yerine getirmesi gerekiyor. Yani herkes görevini bilip o görevi yapmak zorunda. O setlerin başarılı olması için. Genelde de bütün takım olma hüviyetini sağlıyor Saras. Baktığınızda yıldızlar, mesela Nigel geçen sene Fenerbahçe'de yıldız oyuncuydu ama takım oyuncusuydu. İşte Wade'e baktığınız zaman, Wade daha öncesinde gerçekten egolu, gerçekten kendini düşünen bir oyuncuyken şu anda tamamen takımın lideri, bütün takımı kanatlarının altına almış durumda. Mesela playoff serisi öncesi bütün takıma hediyeler almış.
1: Bu tabii koçun takıma verdiği havayla ilgili.
0: Koç sağlıyor bunları. Yani koç takıma önem veriyor. Takım olgusuna önem veriyor. Bireysel olarak yıldız olabilirsiniz ama takım için çalışmıyorsanız hiçbir manası yok. Kalk getiriyor. Başarılı bir antrenör. Bunlar disiplinde sağladığı zaman bence başarıların gelmesi çok da şaşırılacak bir durum değil Saras tarafında. Ama işte Final Four'da kupayı kazanamıyorlardı. Fenerbahçe ile geçen sezon kupayı da kazandı Saras. Bundan sonra da devamı gelecek. Ben çoğu basketbol otoritesinin aksine Fenerbahçe'yi daha önce görüyorum. Daha önde görüyorum. Kupa için. Yani Olympiakos'u yener düşüncem var.
1: Şu tabii ki ev sahibi ne olursa olsun. O hava var. Bu yüzden de yarını atlatan takım, işte Yunanistan'da olduğu için ev sahibi diyeceğiz Olympiakos'a. Fenerbahçe deplasmanda. Kim yarını atlatırsa bence kupaya çok yakın olacak.
0: Kupayı alacaklar
1: diye düşünüyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim Mercan abi. Fenerbahçe'yi, Beko'yu bir adım daha önde görüyorum. Yarın bu arada 20.45'te Trabzonspor Konyaspor finali var. Önümüzdeki
1: yarın
0: hafta
1: değerlendireceğiz
0: zaten.
1: Tabii
0: siz yarın programda Mehmet'le değerlendirirsiniz. Sonrası sonucu kupayı kim alırsa değerlendirmeyi de pazartesi günü yaparız beraber. Bir aksilik olmazsa. Aynı zamanda yine bu hafta sonu Çorum Spor'la Erok Spor.
1: Son takım belli olacak.
0: Son takım belli olacak.
1: Lige çıkacak.
0: Lige çıkacak. Dinleyenlerimizden Satılmış Bey de Konya'da olacağım. Çorum Spor'umuza başarılar diliyorum. Erok maçında diye de yazmış. Çok teşekkürler. O maçı da takip edeceğiz. Bakalım Süper Lig'e hangi takım çıkacak diye. Onu da bekliyoruz diyelim. Vedat uyarıyor artık. Veda vakti diyelim. Ercan abi, eklemek istediğiniz son bir cümle var mı?
1: Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.
0: Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Ben Ahmet Özölçer. Ercan Taner'le beraber Spor Kazanı programında sizlerleydik. Bir aksilik olmazsa pazartesi günü tekrar aynı frekansla görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi. Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız?

0: mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Radyo Spor!
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
8: Opel Mokka GS Hybrid Mayıs ayına özel avantajlı fiyat ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
11: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
8: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Mayıs ayına özel takas desteği ve bayram öncesi teslimat avantajıyla Opel Odak'ta sizi bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
12: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay sıfır faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Radyo Spor.
15: Reklam.
16: Arpi Berovic. Şimdi THD.
17: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
16: Payne'ın ortu. Tucker!
17: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
18: Hadi başlayız. Hadi başlayız.
17: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor.
19: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Nesine saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine saatlerinde bugün ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Görece durgun bir perşembe günü aslında bültene baktığımızda. Tabii ki dün UEFA Avrupa Kupası finali İstanbul'da oynandı. Aston Villa Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupaya ulaştı. Unai Emery zaten bu kupayı tarihte en çok kazanan teknik direktördü. 5. defa da kupayı kazanmayı başarmış oldu. 3 farklı takımla 5 UEFA Avrupa şampiyonluğu Unai Emery'den geldi. Avrupa Ligi finalini görece tabii ki konuşuyor olacağız. Cuma gününün bülteni üzerinden tabii ki Türkiye Ligi, Serie A ve diğer ligleri konuşuyor, değerlendiriyor olacağız sizlerle birlikte. Euro Lig'e bakacağız. Benim bu hafta sizlerle beraber Nesine Saatlerindeki son günüm. O yüzden tabii ki Cuma gününün bültenine ve hafta sonunun bültenine de biraz beraber göz atacağız. Euro Lig'de de elbette Final Four başlıyor. Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısında olacak. Cuma günü saat 6'da. Radyo Spor'da da maçları canlı olarak dinleyebileceksiniz tabii Final Four'da. Onu da söyleyelim. Olympiakos Fenerbahçe Beko mücadelesi Cuma günü saat 6'da efendim ve bu maçı Radyo Spor'dan canlı olarak da dinleyebileceksiniz. Onu da hatırlatalım. Final Four'u konuşacağız. Final Four'u konuşmak için sevgili Anıl Yazar konuğum olacak. Futbol bültenine bakacağız. UEFA Avrupa Ligi diyeceğiz. Sevgili Yiğit Ayık orada bizlere eşlik ediyor olacak. Tabii ki muhteşem bir NBA gündemi de tabii ki söz konusu. Dün gece San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder serisi 1-1 dengeye geldi. Bu gece New York Knicks Cleveland Cavaliers serisinin ikinci mücadelesi oynanacak. New York seride 1-0 önde Doğu Konferans finallerinde. İlk maçı 22 sayı geriden gelerek kazanmayı başarmıştı. New York Knicks tam 7 dakika kala 22 sayı gerideydiler ama 22 sayılık farkı kapayıp maçı uzatmalara götürerek kazanmayı başarmıştı New York Knicks. Orada da serinin ikinci maçı bu gece Türkiye saatiyle 3'te. Bu maçı da değerlendiriyor tabii ki olacağız sizlerle birlikte. Yoğun bir gündemimiz var. Öte yandan tabii ki bunların hepsini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi yarışarız.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Start verildi ve günün 8. koşusu başladı. Değerli yarışseverler, 2 numaralı Final Duty kullarından çıkış yapamadı. 2 numaralı Final Duty derecesiz. Yarışın liderliğini ise iç kulvardan gelen 11 numaralı Melee in the Maya aldı. 12 numaralı Smart Children peşine takıldı. Bir bu o kadar geride 6 numaralı Botanik Bebek. İç kulvarda 3 numaralı Mahal. Daha sonra 10 numaralı Lavsi. Onun dışında 8 numaralı Kömür Hanım. Bir bu geride 5 numaralı Elisu. Daha sonra 7 numaralı Kindness var içeride. 4 numaralı Serveyron dışında 9 numaralı Lahefa. Daha sonra ise 1 numaralı Chili Charlie. 11 numaralı Melee in the Maya yarışın lideri. İkincilikte 12 numaralı Smart Children. İç kulvarda 3 numaralı Mahal var. Hemen dışında 6 numaralı Botanik Bebek. 1,5 boy geride 5 numaralı Elisi dışında 10 numaralı Lavsi. Onun dışında 8 numaralı Kömür Hanım sırasıyla kısraklar düzlüğe çıktı. 11 numaralı Melee in the Maya düzlüğe de lider çıktı. Dışarıdan 12 numaralı Smart Children. Onun dışından Botanik Bebek'in iç kulvardan Mahal'in atakları var. Son 200 metreye doğru Smart Children geldi. Melee in the Maya'ya yapıştı. İki kısrak arasında başa baş mücadele var. Daha geriden Mahal 5 numaralı. Elisu'nun da gayretleri var en dıştan da. Lahefa gelmeye çalışıyor. 12 numaralı Smart Children öne geçti. Melee in the Maya ikincilikte 12 numaralı Smart Children kazandı koşuyu. 11 numaralı Melee in the Maya yarışın ikinciliği için 9 numaralı Lahefa ile fotoyu beraber geçti. 3 numaralı Mahal 4. 5 numaralı Elisu da 5. oldu. 12 numaralı Smart Children Hışman Çizik de kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org. Radyo
6: Spor. Reklam. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
7: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
6: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
8: Radyo Spor. Reklam.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

Nesine saatlerinde birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. NBA'yi tam sizlere anlatıyordum. Oradan başlayalım. NBA'de bu gece New York Knicks ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya gelecekler. Söylediğim gibi serinin ilk maçını New York kazandı ama çok enteresan bir hikayesi vardı maçın. Keza maçın son anına kadar neredeyse Cleveland Cavaliers'ın net bir üstünlüğü vardı. Hem skorda hem de oyunda. Son 7 dakikada 22 sayı avantajı olan Cleveland 18'e 1-1 seri yedi ve yanlış hatırlamıyorsam 30'a 4'lükte bir uzatma serisi yiyerek maçı kaybettiler. Buradan döndükten sonra ikinci maça gelirken Cleveland'ın bu maçta şansı ne kadar olur, doğrusunu söylemek gerekirse benim gözümde oldukça düşük. New York Knicks seriye biraz yavaş başlamıştı. Biraz paslanmış gözüküyorlardı. Keza şunu unutmamak gerekiyor. New York bir önceki serisini 4 maçta kazanmayı başarmış ve 9 gün dinlenerek buraya gelmişlerdi. Bu dinlenme birazcık New York ekibinde paslanma yaratmış gibiydi. Maça yavaş başladılar. Hücumda şutları girmedi. Savunmada biraz konsantrasyon düzeyleri düşük gözüktü ama maç devam ettikçe hem savunmada hem de hücumda ritimlerini buldular. Jalen Brunson da 38 sayı attı maçta. Bugüne geldiğimizde rakibini artık bence daha iyi çözmüş olan ve yeniden maç ritmi konusunda da vites arttırmış bir New York Knicks göreceğiz ve tabii ki de son derece özgüvenli olacaklar. 22 sayılık bir farktan geri dönerek galibiyete ulaştıklarından ötürü. Öteki taraftaysa tam tersi, ellerindeki maçı kaçırdıklarından ötürü son derece belki de moralsiz olan ya da mental olarak daha dağılmaya teşni bir Cleveland Cavaliers görebiliriz. Ben serinin ikinci maçında bundan ötürü New York'un kazanmaya yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum. Kendi tahminim maç sonucu 1 ve alt bitebileceği yönünde. Toplam sayı bu maç için 215.5'tan açılmış gözüküyor şu anda sevgili dinleyiciler. Bu maçın normal süresinin 101-101 bittiğini hatırlatmakta fayda var. Ben bugün bir uzatma beklemiyorum. Bu yüzden 215'lik sayı baremini de görece yüksek buluyorum. New York Knicks'in galibiyeti getirip maçı da alt bitirebileceğini düşünüyorum. Bundan farklı olarak da handikap 5.5 sayıyla New York Knicks'i denemek isteyenlere de önerim olur. Oyuncu olarak da Jalen Brunson'un sayıları tabii ki yine burada öne çıkartılabilir. Brunson'un 28 sayısı yine bu karşılaşma özelinde bence Jalen Brunson'un ulaşabileceği bir barem olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Jalen Brunson serinin ilk maçında yavaş başladı ama 38 sayıyla bitirdi. Bunu hatırlatmakta fayda var. Bunu düşündüğümüzde yine Jalen Brunson'un bugün 28 sayısı 1.56 orandan bence değerlendirmek için makul. Aynı orandan, aynı baremden Donovan Mitchell'ın sayılarına da Cleveland tarafında bakabilirsiniz. Mitchell'ın da 28 sayısı 1.61'lik baremde. Düzeltiyorum. Onun oranı biraz daha yükselmiş. Mitchell da serinin ilk maçında yine bu rakamları buldu. Son periyotta çok kötü durdu. Bugün yine agresif olmaya çalışacaktır. Bu sayıları ben üretebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar Cleveland'ı maçta favori görmüyor olsam da burada yine Donovan Mitchell'ın sayıları da mantıklı olacaktır. Onu da tercihleriniz arasında değerlendirebilirsiniz. Öte yandan üçlükler söz konusu olduğunda ben seride son maçta bir anda sahne alıp iyi performans sergileyen Landry Shamet'in bugün New York Knicks adına daha fazla oynayabileceğini düşünüyorum. 2 Shamet üçlük isabeti 1.62'den değerlendirmek isteyenler varsa bence tercihleri arasında bulundurabilirler. Sam Merrill'ın 3-3 isabetinin de 2 oranı var. Yine onu da hatırlatmış olalım. Bir tane daha burada son bir oyuncudan bahsetmiştim. İstiyorum. Oyuncu bahsi olarak bence öne çıkartılabilir. Sayı, rebound ve asist toplamı Evan Mobley artı 28, 1.60'lık bir oranı var. Mobley bence serinin ilk maçını iyi oynadı. Daha da agresif olması gerektiğini gördü. Olabilir mi bir muamma ama Cleveland tarafında eğer ilk maça göre biraz daha iyi olma ihtimali olan birisi varsa benim gözümde bu James Harden değil, Evan Mobley. Bundan ötürü eğer Mobley tarafında da bir bahis denemesi yapmak istiyorsanız Mobley'nin sayı, rebound ve asist toplamında artı 28'ine bakabilirsiniz. Artı 28 sayıdan Evan Mobley sayı, rebound, asist toplam puan olarak söylüyorum tabii ki bunu. Değerlendirmek için makul bir tercih olarak bizlerin karşısında

0: Güzel bir maç ben bekliyorum. Her ne kadar San Antonio yoklama serisi kadar kaliteli bir basketbol karşımıza çıkmayacak olsa da yine de burada da yine iyi bir seri, iyi bir de tribün Madison Square Garden'da New York Knicks adına izlemek mümkün diyelim. Buradan tabii futbol kısmına dönelim. Sonrasında Euroleague'de sevgili Anıl Yazar'la beraber konuşacağız. Futbol kısmı için de az sonra Yiğit Ayık bizlerle birlikte olacak. Futbolda tabii dün UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu. Aston Villa 3-0'la mağlup etmeyi başardı. Freiburg'u, Yuri Tillemans'ın muhteşem bir golü vardı. Buendia ki ondan dün de bahsetmiştik. Liverpool karşısında da çok güzel bir gol atmıştı. Çok istim üzerinde. Dün de performansıyla öne çıktı. İkinci gol ondan geldi. Morgan Rodgers da 3-0 kazanmayı başardı Aston Villa. Onların performansını sevgili Yiğit Ayık da bizlere konuk olduğunda değerlendiriyor olacağız. Tabii yarın Trabzonspor ve Konyaspor arasında Türkiye Kupası finali mücadelesi var. Herkesin yakından takip edeceği bir mücadele. Bunları değerlendirmek için de artık Yiğit Ayık bizlerle beraber. Yiğit hoş geldin abi.
1: Merhaba abi, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Seni duydum, daha da iyi oldum. Ben çok ufak UEFA Avrupa Ligi ile girizgahı yapmıştım. Pası da sana kısaca eklemek isteyeceğim bir şey varsa oradan atayım. Emery 5. kupayı kazandı. Aston Villa 3-0 galip geldi.
1: Yani aslında dün biraz röntgenini çekmiştik karşılaşmanın seninle evet. beraber. Yani beklediğimize yakın bir karşılaşma oldu. Yani özellikle Freiburg tarafının maçı zorlaştırmasını bekliyorduk ki nitekim ilk gol atana kadar bence Aston Villa ortada bir oyun vardı, bunu söylemek mümkündü ama Aston Villa golü attıktan sonra Freiburg tamamen kırıldı ve yani zaten bir Emery takımından da öne geçtikten sonra nasıl oynamasını beklersiniz, tam olarak Aston Villa öyle oynadı ve galibiyeti perçinlemeyi başardı. Rakibini hiç fırsat şansı bile tanımadı ki Freiburg'un aslında geçiş hücumların da etkili olduğundan bahsetmiştik ama yani bir Premier Lig takımına karşı bunu nasıl yapacaklar orada şüphelerimiz vardı ki tam olarak da o şüphelerin karşılığını sergileyen bir maç bize izlettiler. Açık konuşmak gerekirse çok keyifli bir finaldi, onu söyleyelim. Güzel de bir maç oldu. Tribünlerdeki atmosferler de herhalde ya Aston Villa taraftarı olsun, Freiburglu taraftarlar olsun bayağı bu görsel şölene renk kattılar diyebiliriz. Her anlamıyla güzel bir final oldu diyebiliriz abi ve kupa canavarı Emery yine evet. kupasının sahibine oldu abi.
0: Kesinlikle.
1: Yani Aston Villa kesinlikle ya beklenmeyen bir şey yapmadı abi. Yani ne beklediysek onu oynadı ve maçı kazanmasını bildi.
0: Ya çok iyi bir performans ortaya koydular. Zaten Liverpool karşısında da çok iyi gözükmüşlerdi. Hani o form kazanmaya başladıklarını görebiliyoruz onların. Kupa canavarı dedik. Kupalardan devam edelim. Yarın ülkemizde Türkiye Kupası finali var. 20.45'te Trabzonspor'la Konyaspor arasında. O kupa finalinden sen ne beklersin?
1: Ya açık konuşmak gerekirse abi Trabzonspor'un da işte ligdeki Gençler Birliği maçında az kadrosuyla oynamadığını belirtelim. Biraz daha kupa maçını...
0: Tamamen kupa odaklı durumdalar.
1: Aynen, kupa odaklı durumdalar abi. Sezonu en azından yani güzel geçirdikleri sezonu bir kupayla kapatmak istiyorlar ki bence buna da yakın taraflar. Ligde bu iki takımın karşılaşmasına Konyaspor kazanmıştı hatırlayacaksınız. Ama ben burada daha farklı bir oyun izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben Trabzonspor'un kupaya daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum.
0: Peki burada sana şunu sormak istiyorum. Aslında Gençler Birliği ile eşleştiği noktada da artık Trabzon'un hedefi tamamen kupaydı. Ligde sıralama anlamında bir işi kalmamıştı. Ve buna rağmen oldukça zayıf da bir kadroyla çıkan Gençler Birliği karşısında son ana kadar çok zorlandılar. Yine böyle bir problem yaşaması ihtimalini düşünüyor musun Trabzonspor'un?
1: Ya olabilir. Olabilir abi. Ya böyle bir ihtimal tabii ki de mevcut. Çünkü ya ister istemez aynı motivasyonla oynamayınca oyuncular belli bir düzen dışına çıkabiliyorsunuz bazen. Siz ne kadar oyuncuları motive etmek isteseniz bile bazen oyuncuları motive etmekte zorlanabiliyorsunuz antrenör olarak. O yüzden ya burada tamamen Fatih Tekke'nin maharetine bakacak. Çünkü oyuncuları bu maça konsantre etmek, bu maça adapte etmek tamamen hocanın görevi. O yüzden ya ben burada Trabzonspor'un hata yapacağını düşünmüyorum. Sezonun en azından bu noktasına kadar iyi getirdiklerini düşünüyorum. Sezonu iyi yerde kapattıklarını düşünüyorum ve burada da sezon finalini ben iyi bir şekilde yapmalarını bekliyorum.
0: Ya ben de ama dediğim gibi biraz o baskı ihtimalini düşünerek mesela benim bu maç için kafamdaki bir yüksek oran

0: denemesi 0'dan 1. Yani ilk yarının 0 bitti ama maçı Trabzon'un kazandığı bir deneme. Şu an içinde 4.73 gibi bir oranı var. Bilmiyorum. Genel olarak ilk yarı 0'da bu maça yakıştırıyorum ben. Az önce Trabzon'un Gençlerbirliği karşısındaki performansından ötürü. Çünkü ben orada biraz oyuncuların motivasyon yetersizliği gibi değil, tam tersi biraz hani stres ve gerginliği olarak da görmüştüm maçı. Benzer bir durum finalde daha da yüksek olabilir. O yüzden bakalım Türkiye Kupası'nda bizlerin karşısına neler çıkacak. Yani kupaları konuşuyorken kupalardan kopmayalım istiyorum. Çünkü hafta sonu iki kupa maçı daha var. Bir tanesi Almanya Kupası. Deutsche Pokal'de Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Bir de eğer yorumum varsa tabii ki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kadınlar finali de Barcelona ile Lyon arasında. Orada zaten çok alıştığımız bir eşleşme bu iki takım arasında. oynanıyor olacak. Biz istiyorsan Stuttgart Bayern Münih ile girizgahı yapalım. Sen orada ne beklersin?
1: Yani Stuttgart biliyorsun abi böyle kupa maçlarında rakiplerini zorlamayı seviyor ama Bayern Münih'inde inanılmaz bir formu var ve kesinlikle herhalde bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasını istediğim takımlardan birisi net Bayern Münih'ti. Maalesef tabii ya, o fırsatı ellerinden kaçırdılar ama. Ya
0: şampiyon olmasını isteyeceğimiz bir diğer takıma yenildiler gibi bir şey oldu zaten orada.
1: Gibi abi aynen gibi. Aynen öyle oldu abi. O yüzden ya açık konuşmak gerekirse ben burada ya Bayern Münih tarafına tabii daha yakınım ama ya burada gollü bir maç bekliyorum. Yani öyle Stuttgart da kolay lokma olacak bir takım değil. O yüzden ben burada KG var bir üst tercihimi daha böyle ön plana koyuyorum bunu söyleyeyim.
0: Ya ben de kesinlikle bir KG var bekliyorum. Yani şu çok benim hani gözümü boyuyor. Son 10 maçta Bayern Münih 3.3 gol ortalamasıyla oynuyor. Stuttgart da 2.2 gol ortalamasıyla oynuyor. Yani İyi bir gol oranı bizim karşımıza sanki çıkabilir gibi. Yani ben böyle bir 3.5 üst denemesini bile bu karşılaşmaya kafamda yakıştırıyorum doğrusu. 3-1 tarzı bir Bayern Münih galibiyeti. Hani beni şaşırtmaz. KG var beni şaşırtmaz. O anlamda
1: ben de bir maç bekliyorum abi.
0: Böyle hani hareketli bir maç bekliyorum ben de. Öte yandan dediğim gibi Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali de var. Orası için eğer ufak bir yorumum varsa onu da alayım senden.
1: Ya açıkçası ben Barcelona'nın Real Madrid maçlarını seyretme fırsatı bulmuştum. İşte TV'de yayınlarda olduğumuz periyotta da. Tabii böyle çok yakinen takip edebildiğimiz bir
0: lig değil, evet.
1: Açık konuşmak gerekirse ama ya kadro kalitesi olarak Barcelona'nın çok daha üstün bir kadroya sahip olduğunu en azından hepimiz ya biliyoruz. İşte Putellas olsun, Bonmati olsun. Yani burada daha star isimlere sahip takım. Barcelona, o yüzden ben Barcelona'yı finalde daha yakın görüyorum. Ama gollü bir final olmasını da bekliyorum abi açık konuşmak gerekirse.
0: Evet, yani zaten bu takımlar son yıllarda finallerde sürekli karşılaşıyorlar. Tabii finallerden bahsederken hani final niteliğinde bir maç daha sorusu gelmiş bir dinleyicimizden. Esenler Erokspor Çorum maçı da bir final değil mi, onu da konuşur musunuz diye. O maçta pazar günü kazanan Süper Lig biletini alacak. Sen kimin gelmesini öngörüyorsun Süper Lig'e?
1: Yani açık konuşmak gerekirse abi ben Çorum'un gelmesini isterim. Ya farklı bir,
0: evet.
1: Ya bunu isteme nedenim de açık konuşmak gerekirse ya İstanbul deplasmanı görmektense bir Anadolu deplasmanı ya da işte en azından Süper Lig'in Anadolu'ya gitmesini daha çok isterim. Hani ben bu nedenle Çorum'un çıkmasını daha çok isteyen taraftayım ama yani Erol'un da çok güçlü bir kadrosu var. Çorum'u da fazlasıyla zorlayacaklardır. Ama ben burada abi karşılıklı goller çıkacağını düşünüyorum. Bol gollü, keyifli bir maç izlememiz çok muhtemel gibi geliyor bana. Yarı final eşleşmesinde ya hatırlayalım. Çorum'un da ne kadar dirayetli, dirençli bir oyun ortaya koyduğunu. Bu yüzden ben burada goller noktasına gideceğim. Çünkü hakikaten iki ucu keskin bir tercih olacak bir tarafı seçersem. Bir tarafı seçmek de açık konuşmak gerekirse çok da tercih edeceğim bir bahis olmaz. Ama ben burada gollere yönelmeyi tercih ederim. Çünkü ya Erok'ta hakikaten abi düşünüyorsun mesela. Çorum'un da çok iyi bir hücum hattı var. Erok Spor'un da hakikaten iyi bir hücum hattı var ama ya Erokspor sezonun sonlarına doğru ister istemez motivasyonel anlamda ya biz çok rahat hani bu ligi çıkarız kafasına büründüğü için, o mentaliteye büründüğü için bence problemler yaşadı. Bu playoff'a ne kadar sirayet edecek bunu bilmiyoruz çünkü Çorum maç yaptı biliyoruz ama Erok hiç maç yapmadı. O yüzden bence maç içerisinde dalgalanabilecek performanslar olabilir Erok tarafında. O yüzden ben Çorum'a daha yakınım abi, onu söyleyeyim.
0: Ya ben de katılıyorum sana. Çorum'un dirayetine özelliklerini sen de parmak bastın. Bu anlamda ben de aynısını düşünüyorum. Yani Nesne'deki yayınlarımızda ben daha çok alt lig maçlarını takip edebilme fırsatı buluyorum. Özellikle hafta sonu erken seanslarda tabii. O anlamda Çorum'un dirayeti bence bu noktada fark yaratıyor. Öteki tarafta da abi yani daha işin düşüncesel kısmında da duygusal kısmında da kesinlikle hemfikirim seninle. Yani bizim metrobüs durağı isimlerinden bozma daha fazla İstanbul kulübündense biraz daha farklı bölgelerimizdeki takımların da ligimize gelmesine, Süper Lig'e gelmesine tabii ki de ihtiyacımız var. Taraftar kültürü ve çeşitlilik açısından da bu daha kıymetli diye düşünüyorum. Önemli bir maç tabii ki. Orada yine final niteliğinde bekliyor olacak iki takımı da. Buradan tabii biraz hafta sonunun, gecenin bültenine bakacağız. Öncesinde bir reklam arası.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek Arsa'dan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.

0: Plaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague'de Final Four zamanı. Devler Atina'da kupanın peşinde. Cuma 18 Olympiakos Fenerbahçe Beko. Cuma 21 Valencia Real Madrid. Final maçı Pazar 21'de basketbolun dev sahibi Esport Plus'ta.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesine Saatlerinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabii hafta sonunun, cuma günü ve hafta sonunun maçlarına biraz daha futbol bülteninde bakıyoruz sevgili Yiğit Ayık'la birlikte. Yiğit, yarın tabii Serie A'da maçlar var. La Liga cumartesi günü artık kapanışı yapıyor. Premier Lig için de aynısını pazar günü söylemek mümkün. Artık liglere de veda ettiğimiz bu haftada senin öne çıkarmak istediğin herhangi bir maç var mı?
3: Yani açık konuşmak gerekirse abi, daha henüz net bir şekilde incelemedim ama bakacak olursak hani aklımda kalan maçlarda mesela burada La Liga'da önemli maçlar var abi. Bu küme düşme hattını ilgilendiren evet. Karşılaşmalar var ki işte Elche, Girona, Osasuna, Levante, bu takımları ilgilendiren maçlar herhalde kritik önem arz edecektir La Liga'da bu hafta. Yani açık konuşmak gerekirse abi burada ya ben Alaves'in kalmasını isterim, Elche'nin kalmasını isterim. Osasuna ile Girona'yı biraz arka plana atabilirim sanki ya. Yani oyun olarak da ben bu sezon hem Elche'nin performansını, işte hem Alaves'in hem de Levante'nin performansını, son haftalarda Levante inanılmaz işlere imza atıyor. O yüzden ya onların da kalmalarını isterim. Yani bakalım neler olacak. Yani, burası bir ateş
2: evet,
3: attı gibi
2: çok, adeta. Çok enteresan bir ateş attı. Yani Sevilla kendisini oradan çıkarmayı başardı son maçlardaki iyi performanslarıyla, ama geri kalan kısımda 19. Mallorca ile 15. Levante arasında yalnızca 3 puanlık bir fark söz konusu. Girona 40 puanda, onun da üzerinde 43'er puanla Alaves, Sevilla yer alıyor 13-14. Sıralarda. Yani 14'ten 18-19'a kadar bir düşme mücadelesi var. Hakikaten nefes kesici bir son La Liga'da bizleri bekliyor olacak. Yiğit Ayık, sana da teşekkür ederiz zaman ayırdın programa katıldın.
3: Ben teşekkür ederim abi. Davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de bol şans dileyim.
2: Sevgili Yiğit Ayık bizlerle birlikteydi. Hafta sonu futbol gündemini konuşmuş olduk. Az sonra da Euroleague'de Final Four diyeceğiz. Euroleague Final Four'unu sevgili Anıl Yazar hattımıza geldiğinde değerlendiriyor olacağız. Ben girizgahı orada ufak olarak tabii ki yapayım. Cuma günü yarın başlıyor efendim Euroleague'de Final Four. Atina'da oynanacak. Olympiakos ile Fenerbahçe Türkiye saatiyle 6'da karşı karşıya geliyorlar. Bu karşılaşmayı Radyo Spor'dan da canlı olarak dinleyebilirsiniz. Yeniden hatırlatalım. Saat 9'da da Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geliyor olacaklar. Olympiakos Fenerbahçe mücadelesi bu noktada tabii hem bizi daha yakından ilgilendiren taraf, ama doğrusunu söylemek gerekirse birazcık da sanki erken final niteliğinde olan bir maç. Turnuva ağacının bu kısmından sanki hayatta kalıp bir üst tura finale çıkan takım şampiyon olmaya da yakın olacak gibi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko tabii ki Final Four'un ev sahibi olan Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Bir Yunan takımı, Yunanistan'da bu sezon Final Four, Atina'da özellikle. Olympiakos'un sahasında değil ama Panathinaikos'un sahasında Oaka'da. Buna rağmen son açıklamalara bakılırsa, gelen son yorumlara bakılırsa maçta 9500'e yakın bir Olympiakos taraftarı, 3000 ila 4000 arasında da bir Fenerbahçe Beko taraftarı bekleniyor. Biraz daha ev sahibi avantajının rakibimizde olacağını söylemek mümkün. Heyecan verici bir Final Four mücadelesi olacak bu iki takım arasında. Bu iki takım da son yıllarda Final Four'un gediklisi konumundalar. Fenerbahçe Beko Euroleague şampiyonu oldu son Final Four ziyaretinde Şarnas Yaskevicius'la beraber. Olympiakos'un da Barsokas döneminde 4 defa üst üste Final Four'a gelme serisi var. Bu noktada ben Fenerbahçe Beko'nun savunmasının büyük bir fark yaratacağını düşünüyorum. Burada biraz daha savunma üzerinden tanımlanacak bir maç bekliyorum. Fenerbahçe Beko'nun tabii ki kazanabileceğini düşünüyorum ama Olympiakos'un da playoff'ları ne kadar formda geçirdiğini hatırlamak gerekiyor. Bu noktada belli bir handikapla, 6.5 handikapla Fenerbahçe Beko tarafında kalınabilir. Ama benim maç için genel tercihim biraz daha taraflardan kaçınarak maç geneli 164.5 sayı altını denemek olacaktır. Ben dediğim gibi bu karşılaşmada biraz daha savunmaların öne çıkmasını bekliyorum. Anıl Yazar hazır mı acaba? Anıl'la beraber burada Anıl'ın da yorumlarını alacağız ama şimdi bir reklama gidelim. Yarışa gidiyoruz. Yarıştan sonra Anıl da bizle beraber olacak. Orada değerlendireceğiz.
1: Nesine editörlerin

0: yakındı kulvarına ancak tekrar geriye doğru çıktı. Giriş hazırlığı sürüyor şimdi. 1-2 tur daha attı ve tekrar yöneltildi kulvarına. Ancak yine geriye doğru bir hamle yaptı bu safkan. Gözleri örtülü bir şekilde hazırlığını sürdürüyor iMake Rules. Henüz yerini almadı bu safkan. Şimdi bir tık daha, biraz daha yakın. iMake Rules. iMake Rules da tam anlamıyla artık hazır kulvarında. Tyler son koşu için hazır. Koşu başlamak üzere. Start verildi ve yarış başladı. 12 numaralı Silver Fox grubun 5-6 boy kadar gerisinde çıkış yapabildi koşuya. 4 numaralı Competitor aldı liderliği dış kulvardan. 5 numaralı iMake The Rules geldi şimdi onu yakaladı ve öne geçmeyi başardı. İkincilikte 4 numaralı Competitor var. 2 boy kadar geride 9 numaralı Palacinka ilerliyor. Onun 1 boy kadar gerisinde 11 numaralı Mistelila, içinde 7 numaralı Midnight Mirage. Daha sonra Time Changer yer tuttu. Yine Time Changer'ın dışında 8 numaralı Midnight Mover. 2 boy kadar geride 2 numaralı Arno Rebel. Onun dışında 1 numaralı Huayra. 2,5 boy geride 3 numaralı Chesta Hedron. 10-15 boy geride ise 12 numaralı Silver Fox var. 9 numaralı Palacinka 1200'e lider girdi. Tempoyu artırıp iMake The Rules'u ikincilikte bıraktı. Fark 2 boy. Üçüncülükte Competitor. Onun 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Midnight Mirage yer tutuyor. 2 boy kadar geride 10 numaralı Time Changer dışında Miss Delila. Daha sonra 2 numaralı Arno Rebel. Onun dışında 8 numaralı Midnight Mover. En dış kulvarda 1 numaralı Huayra var. 1,5 boy geriye gelense 3 numaralı Chesta Hedron. 9 numaralı Palacinka 800'e de önde girdi. iMake The Rules ikincilikte, üçüncülükte 4 numaralı Competitor var. 2 boy kadar geride Midnight Mirage iç kulvarda. 2 numaralı Arno Rebel dışında 10 numaralı Time Changer. Daha sonra Midnight Mover sırasıyla son 600'e girildikten sonra dıştan gelerek tekrar öne geçti iMake The Rules. Palacinka tempo kaybetmeye başladı. Competitor da ikincilikte. iMake The Rules pistin ortasında düzle lider çıktı. İç kulvardan Midnight Mirage'ın en iç kulvara dalan Arno Rebel'ın orta kulvardan Midnight Mover'ın da atakları var. Son 400 metreye girildikten sonra Midnight Mover liderliği aldı. İçeriden 2 numaralı Arno Rebel'ın dış kulvardan Competitor ve Chesta Hedron'un atakları var. Midnight Mirage önde, içeriden 2 numaralı Arno Rebel geliyor. Son 100 metreye girdikten sonra Arno Rebel öne geçiyor. Midnight Mirage ikincilikte, son metreler 2 numaralı Arno Rebel kazanıyor. 7 numaralı Midnight Mirage ikinci, 3 numaralı Chesta Hedron üçüncü, 10 numaralı Time Changer dördüncü, 4 numaralı Competitor da beşinci oldu. 2 numaralı Arno Rebel Nizamettin Demir'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Anıl Yazar attığımızda. Anıl, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, özel yayınlar.
5: Teşekkür ederim. Yani senle aslında çok daha detaylı ve uzun Euroleague'le Final Four konuşmak isterim. Ama biraz süremiz az, o yüzden senden hızlı yorumlar rica edeceğim. Final Four yarın başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısında yarın saat 6'da Atina'da sahne alacak. Sen bu görkemli karşılaşmadan ne bekliyorsun? Tahminin nedir?
6: Vallahi açıkçası kağıt üzerinde Olympiakos tabii ki favori olarak gösteriliyor genel anlamda. Hatta bugün de basın toplantısında Barsokas'a soruldu. Ama o pek bu favori gösterilme durumuna çok da mutlu değil. Biraz rahatsız. Çünkü bu anlamda Barsokas'ın da Olympiakos'un da son dönemde biraz geçmişinin çok parlak olduğunu söyleyemeyiz. Fenerbahçe geçen sezon şampiyonu temsilcimiz back to back için yeniden parkede olacak. Bu anlamda aslında bugünkü yine basın toplantısında ben mesela gözüme bir şey çarptı. Çok dikkatimi çekti. Barsokas ve işte Vasikevicius'la birlikte bir ortak fotoğraf istendi kupanın önünde.

0: orada vücut diline bakıldığında Barsokas'ın çok gergin gördüm. Ben Yatıkevicius'ta çok daha böyle rahat, hatta şakalar yapıyordu. Çünkü geçen sezon zaten şampiyon olmuş. Bu sezonda takımı Final Four'a taşımayı başarmış. Hem de takımın en önemli iki tane yapı taşını kaybetmesine rağmen. Bu nedenle biraz burada yine bence Oaka'da Yatıkevicius'un biraz yarı yarıya ev sahibi olabileceği bir yer, geçmişinden ötürü, basketbol kariyerinden de ötürü, oyunculuk kariyerinden ötürü. Ben çok yakın bir maç bekliyorum. Tabii ki Olympiakos sezon içerisinde çok yani öne çıktığı anlar oldu. Hatta hala maçın favorisi olarak gösteriliyor. Belki çok çok ufak bir farklı ben de gösterebilirim ama açılan oranları yani 1.27'den mesela bir Olympiakos galibiyetini denemek yani hiç bence mantıklı değil o orandan. Ben handikap avantajıyla Fenerbahçe'yi kesinlikle yanımıza almamız gerektiğini düşünüyorum. 4.5 handikapla, 5.5 handikapla. Evet, Vezenkov çok formda. Hemen hemen de mesela Olympiakos'un tam kadro geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle Olympiakos'un maç içerisindeki topsuz oyunları çok bence normal sezonu kaybedilen maçta Fenerbahçe'nin en çok sıkıntı yaşadığı noktalardan biriydi. O dönem ama Fenerbahçe çok sakatlıklarla da boğuştuğu bir dönemdi. Kritik bir, zorlu bir süreçten geçiyordu. Bu maçın atmosferinin çok daha farklı olacağını düşünüyorum. O yüzden çok maça baş bir maç olacağını düşünüyorum. Ben 5.5 handikapı yanıma alırdım 1.50 orandan Fenerbahçe'yle, hatta 4.5 handikapta da 1.62 oranı var. Maç son 2 tercihini yanıma alırdım. Bunun yanında da yine açıkçası çok yüksek bir skorlu bir maç beklediğimi de söyleyemem. 165.5 şu anda 159.5'tan açılmış ama 165.5 bandına, 164.5 bandına ne kadar yükselebilir skorlar, o noktada da biraz yine şüpheliyim ama ilk önereceğim tercih Fenerbahçe'nin handikapla birlikte maç sonu 2.
1: Evet ya, yani burada akıllar bir diyeyim. Valencia Real Madrid'de ne beklersin? Tavares'in olmadığı bir Real Madrid var Final Four'da.
0: Evet. Ya burada da aslında şimdi Real Madrid'de çember altında işte uzunlar konusunda çok büyük bir kriz var. Yani orada hemen hemen yanlış görmediysem sadece Osman Garuba kalmış durumda. Bu da Real Madrid'i özellikle Valencia karşısında ve hatta finale de çıkartır. Finalde de çok uzun sürelerle maç içerisinde Scariolo'nun kısa beşleri tercih etmeye itecek bir sebep. Bu da bence Valencia'nın ekmeğine yağ sürebilir. Yani Valencia'nın için üstlerimiz kısa olduğu için çok uzatamıyorum ama zaten çok etik bir sezon geçiriyor. Bir de bu kısa beşli oynaması Real Madrid'in bence Valencia'nın tempo bulması için, maç içerisinde yüksek tempoyu yakalaması için Valencia adına bir katalizör görevi görebilir düşüncesindeyim ben. O yüzden ben taraf partisinde mesela 1.58 orandan bir Valencia galibiyetini öne çıkarabilirim. Valencia'nın ben kazanacağını düşünüyorum hatta bu maçı. Bunun yanında da dediğim gibi yani belki işte kısa beşlerle oynaması, Scariolo'nun kısa beşleri tercih edecek durumda kalması nedeniyle belki tempo yükselebilir. Bu da skora yansıyabilir genel anlamda ama yine de bir Final Four maçı olduğunu ve Real Madrid'in de buraları defalarca oynayan bir takım olduğunu, çok tecrübeli bir takım olduğunu unutmamak lazım. Burada yine ne olursa olsun 177.5 barajı mesela toplam sayıda bana biraz fazla geldi. Bir Euroleague Final Four maçı için, bir yarı final maçı için, böylesine bir maç için. O yüzden yani 177.5-176.5 bandına gelen skorun bu anlamda çok da yaklaşacağını düşünmüyorum ne olursa olsun.
1: Evet, Anıl yazar, Tracy McGrady'nin 33 saniyede 13 sayı attığı performanstan bu yana kısa sürede gösterilen en iyi basketbol performansı buydu diyebilirim. Ağzına sağlık abi.
0: Teşekkürler, yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Sevgili Anıl Yazar'la birlikte de Euroleague Final Four'u konuşmuş olduk sevgili dinleyiciler. Ben Özer Çelik Süngü, Nesine Saatlerinde sizlere eşlik ettim. Bana ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Ben buradan lafı Emrecan Demirci'ye aktarıyorum. Mutlu günler.
2: Nesine editörlüğünün sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahmin oyna.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
9: Merhabalar tüm dinleyicilerimize, iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci, Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmalarla sizlerle birlikteyim. Bu akşam ilk olarak Danimarka ile başlamak istiyorum. Saat 19.30'da Brøndby ile Kopenhag, Danimarka'nın en büyük rekabetinde karşı karşıya gelecekler. Aslında iki ekip de hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçirdi ve geldiğimiz noktada artık son Avrupa bileti için bir anlamda sezonu kurtarmak için bu kritik mücadelede karşı karşıya gelecekler. Eşleşme tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takım Konferans Ligi ikinci ön eleme turuna adını yazdıracak. Ev sahibi tabii ki normal sezon daha üst sırada bitirdiği için burada ev sahibi avantajına sahip. Normal sezonun ardından şampiyonluk grubunu da dördüncü sırada bitirmeyi başarmışlardı. Ama Avrupa hattının tümüyle dışında kalmaları işten bile değildi açıkçası. Son 3 maçta 1 puanda kalmış bir Brøndby söz konusuydu. Son hafta hedefsiz Midtjylland'ı yendiler ve sürpriz biçimde her iki takipçilerinin de kaybetmesiyle kendilerini buraya atmayı başardılar. Savunmada Gotrey, Alves ve Kjølert'in oynaması beklenmiyor. Lauritsen de durumu belirsiz olan bir diğer isim. Ama bu isimlerin belki de tamamından daha önemli bir soru işareti mevcut. Hem gol hem de asist katkısıyla takımın en üretken isimlerinden olan orta saha Wallis'in de üzerinde bir soru işareti bulunduğunu ifade edelim. Sonuna kadar risk alacaklardır. Eğer oynayabilecek durumdaysa riske edeceklerdir ama bu anlamda da bir belirsizlik mevcut. Bunu da belirtmiş olalım. Kopenhag ise kendi standartlarında zannediyorum ki felaket bir sezon geçirdi dersek çok yanlış.

0: yanlış olmayacaktır. 12 takımla oynanıyor Danimarka Ligi. Normal sezonun ardından ilk 6 şampiyonluk grubuna, son 6'da ligde kalma etabına geçiyor ve Kopenhag bu sezon ilk 6'da dahi yer alamadı. Düşmeme grubu olarak ifade edebileceğimiz bölümde iyi skorlar aldılar. Yani karneye baktığımız zaman son dönemde üst üste iyi sonuçlar almış bir Kopenhag görüyoruz. Evet, ama bunda rakiplerin zayıf olması ve büyük oranda da zaten hedefsiz olması etkiliydi diye düşünüyorum. Yakın zamanda çıktıkları en kritik karşılaşma Danimarka Kupası finaliydi. Orada da iyi direnmelerine rağmen Midtjylland'a son bölümde yedikleri golle 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadılar. Kopenhag derbisinde tabii ki uzun süredir Kopenhag'ın daha baskın olduğu maçlar izliyoruz. Şu an için ise Brøndby hem form grafiği hem kadro itibariyle güvenilir durumda değil. Kopenhag ise uzun yıllar o oturtmuş olduğu, rakibine bir anlamda ezberletmiş olduğu oyun kalitesinden ve psikolojik üstünlüğünden oldukça uzakta. Ben bu anlamda Kuzey futbolunda görmeye alıştığımız biçimde o akıcı, keyifli futbolun profil anlamında biraz daha uzak kalabileceğini düşünüyorum burada. Ki oyun anlayışına ek olarak en başta ifade ettiğim gibi bu eşleşme oldukça sert bir rekabet. Özellikle Brøndby'nin sahasındaki karşılaşmalar çok sert geçebiliyor. Dolayısıyla daha sert fauller, oyunun daha fazla durması, temponun düşmesi gibi durumlarda bu karşılaşma özelinde ayrıca dikkate alınması gereken faktörler diye düşünüyorum. Bu anlamda ben açıkçası dengenin kolay kolay bozulmayacağı kanaatindeyim. Ortada bir mücadele izleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu sebeple öncelikle tercihim burada ilk yarı beraberliği olacak. İkinci karşılaşma için Hollanda'ya gidelim. Orada da saat 19.45'te Ajax'la Groningen kozlarını paylaşacaklar. Bu sezon bekleneni hiç veremeyen bir diğer takım Ajax'tı tabii ki. Eredivisie'yi ancak 5. sırada bitirebildiler ve artık Konferans Ligi 2. ön eleme turu için mücadele edecekler. Bu mini turnuvanın da tabii ki kısaca formatından söz etmek istiyorum. Toplamda 4 takım yer alıyor. Diğer eşleşmede Utrecht'le Herenven karşı karşıya gelecek. Eşleşme tek maç üzerinden oynanıyor ve bu iki maçı kazanan takım da finalde karşılaşıp sona kalan tek takım Avrupa biletini alıyor. Aslında Ajax'ın sezonunu özetler nitelikte bir gelişme de bu maçla ilgili yaşandı. Bu karşılaşmayı normalde saha avantajına sahip olmalarına rağmen Volendam'da oynayacaklar. Çünkü Amsterdam Arena konser sebebiyle müsait değil. Dolayısıyla bu kritik karşılaşmada saha avantajından da yoksun olacak Ajax. En başta tabii ki aşina oldukları kendi evlerinin olmaması zaten başlı başına bir dezavantaj. Buna ek olarak Volendam'ın kapasitesi yaklaşık 7.000 kişi. Dolayısıyla atmosfer açısından da stat dolsa bile Groningen'i çok çok ürkütecek bir ortam olmayacağını söyleyebiliriz. Nitekim kombine sahipleri öncelikli bilet hakkına sahiplerdi. Fakat bu kitle stadı dolduramadığı için biletler daha sonra genel satışa da çıktı. Diğer bir ifadeyle 40 bin kombine sahibi 6.800 kapasite civarına sahip stat taki bu mücadeleye pek ilgi göstermedi. Hafta içi olması da çok ciddi bir etken olmayabilir diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü maç yerel saatle 18.45'te başlayacak ve Amsterdam'la Volendam arası da zaten 25 kilometre kadar, sadece İstanbul ya da Ankara içerisinde bile daha uzun süre yol gitmemiz gerekebiliyor bir karşılaşma için. Bu anlamda ben genel olarak taraftarın bir nevi tepki gösterdiğini ya da bu karşılaşmayı önemsemediğini düşünüyorum bundan hareketle. Açıkçası şu an için oyuncuların ve teknik ekibin de benzer hisleri paylaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü Ajax kalibresinde bir takım için Konferans Ligi 2. ön eleme turu için iki maç oynayacak olmak çok da motive edici, heyecanlandırıcı bir, heyecan verici bir durum olmasa gerek ki bunun ötesinde zaten Ajax kendi liginde şampiyonluk, o da olmuyorsa Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi mücadelesi içerisinde olmak isteyecektir önümüzdeki sezon. Bu anlamda buraya gelirken ki motivasyonları da bence çok ciddi bir soru işareti. Diğer tarafta Groningen normal sezonda Ajax'ı kendi evinde 3-1 mağlup etmişti. Bu anlamda ben maçın özel durumunu da göz önünde bulundurarak Groningen lehine bahisleri değerlendirme taraftarıyım. Önceliğim Groningen'in yenilmezliği olacak fakat daha yüksek oranlarla doğrudan konuk ekibin galibiyeti ya da Groningen için 1,5 gol üstü seçeneği denemeye değer diye düşünüyorum. Üçüncü karşılaşmada Almanya'da 21.30'da Wolfsburg Paderborn'u ağırlayacak. Yine oldukça kritik bir karşılaşma. Önümüzdeki sezon Bundesliga'da oynayacak takımın belirleneceği baraj eşleşmesinde ilk mücadele oynanacak. Wolfsburg Bundesliga'da son haftaya direkt düşme riskiyle girmişti. Fakat kapanışta bir diğer rakipleri St. Pauli'yi Hamburg'da 3-1 mağlup ederek rakiplerini alt lige gönderdiler. Kendilerini de playout hattına atmayı başardılar. Aslında son dönemde iyi bir hava yakaladıklarını söylemek de çok yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alıp yalnızca Bayern Münih'e kaybettiler. Buralara da çok uzak olmadıklarını söyleyebiliriz aslında. Daha önce 2016-17 sezonunda bir playout eşleşmesi oynamışlardı. Orada Eintracht Braunschweig'ı her iki maçta da mağlup ederek ligde kalmayı başarmışlardı. Bir sonraki sezon yine aynı yerde, bu sefer kurbanları Holstein Kiel olmuştu. Onlara da aynı tarifeyi uygulamayı başarmışlardı. Bu sefer rakip Bundesliga 2'yi 3. sırada tamamlayan Paderborn olacak. Paderborn'da özellikle duran topların aranan ismi orta sahada Bauer'un cezası söz konusu. Aslında buna dün Rusya'daki Rotor-Akron mücadelesinde de değinmiştim. Ben lig yükselme düşme maçlarında farklı lig takımlarının karşı karşıya gelmesini açıkçası kendi adıma biraz adaletsiz buluyorum. Bana göre düşecek ve yükselecek takım sayısının belli olması ve playoff veya playout maçlarının da aynı ligdeki takımlar arasında oynanması biraz daha adil. Çünkü burada Paderborn ikinci lig için kadro kurmuş bir takım. Sezonu ikinci ligde geçirmiş bir takım. Diğer tarafta Wolfsburg ise koca bir sezonu, hatta yılları, organizasyonu Bundesliga'ya göre yapmış bir takım. Bu anlamda arada ben ciddi bir güç farkı olduğunu düşünüyorum açıkçası ve Wolfsburg'un eşleşme genelinde de bu maç özelinde de çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Zaten tecrübeli bir takımlar ligin son bölümünde de kötü gidişi büyük oranda durdurmayı başarmışlardı. Ben ilk maçta kendi evlerinde hata yapmayacakları kanaatindeyim açıkçası. Oranların da oldukça cazip olduğunu düşünüyorum. Öncelikli tercihim yine nispeten güvenilir olarak gördüğüm doğrudan maç sonu 1 olacak. Fakat burada sürpriz kuponlarda ilk yarı 1, maç sonu 1 ya da handikaplı Wolfsburg galibiyeti gibi seçeneklerin de denemeye değer olduğu kanısındayım. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
9: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
10: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
12: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
13: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne istersen ol.
15: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
16: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
19: Radyo Spor. Reklam.
20: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. İstanbul, İzmir ve Ankara yolları ile ilgili paylaşımlarımız devam ediyor kaldığı yerden. Başkent'te başlayalım. Ankara'da trafik yoğunluk ortalaması %90'lı seviyeleri aşmış durumda. Anadolu Bulvarı'nda çevre yolu yönüne doğru ASKİ bölümünde bir arızalı araç beklemekte. Eskişehir yolu merkez yöne doğru MTA bölümünde de bir kaza var. Bir de 1071 Malazgirt Bulvarı'nda Öçevler yönünde Fen Lisesi kavşağında arızalı araç var. Konya yolunda merkez yöne doğru Eskişehir yolu ayrımına gelmeden önce de arızalı araç bölgedeki yoğunluğu etkiliyor. İzmir'de yoğunluk ortalaması %80'li seviyeleri gösteriyor. Çevre yolu yoğun. Çevre yolunda Buca yönünde otogar viyadüğü öncesi bir arızalı araç bekliyor. Bir de 6108. sokakta otogar yönüne doğru çevre yolu köprüsü öncesi bir kaza bölgedeki yoğunluğu etkilemekte. İstanbul'a döndüğümüzde burada da %80'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Artık bayram giriş çıkışları başladı diyebiliriz İstanbul'da. Yaka değiştirme seçeneklerine bakalım. İkinci köprü Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu Akşemsettin Viyadüğü'nde başlıyor. Kısa kısa açılmalar olsa da Çamlıca gişelere kadar sürecek. Anadolu Avrupa yönü

0: Saniyeden akıcı yoğun ikinci köprüde. Birinci köprü Avrupa Anadolu geçiş yoğunluğu kısa kısa açılmalar olsa da Yeni Bosna'dan itibaren köprüye kadar yoğun. Anadolu Avrupa yönünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Cevizli'den başlıyor. Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu geçiş 7 kule gerisinden başlıyor. Anadolu Avrupa yönünde tünel girişinde bir problem yok ama daha öncesinde dediğimiz gibi Cevizli'den Uzunçayır'a yoğunluk etkili. Üçüncü köprü her iki yönde akıcı. Detaylar, özet gelişmeler, bunlar hepsi de daha fazlasına radyo trafik yolda navigasyondan ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar, dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
1: Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pas'ı sunar. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 21 Mayıs Perşembe, saatler 18.32'yi gösteriyor. 2 saat boyunca sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Değerli dinleyenler, bugün şu saate kadar gündemde neler var? Kısa bir özet geçmek isterim. Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon yarın akşam belli olacak. İki takım da bugün Antalya'ya gitti. Saat 19'da Antalya Stadı'nda Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'la iki takımın kaptanı basın toplantısı düzenleyecek. O basın toplantısında Radyo Spor'dan sizlerle paylaşacağız, sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Yine maça dair de bir bağlantımız olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon dün akşam İstanbul'da belli oldu. Bugün böyle şampiyon olan takım Aston Villa ve kupayı finalde kaybeden Freiburglu oyuncuların paylaşımlarına baktım. Hepsi de İstanbul'a çok büyük övgüler dizmiş ve bu finalin yankılarını konuşacağız. Saha içindeki oyunu, Aston Villa'nın 8 yılda geldiği noktayı birazdan bir telefon bağlantısıyla değerlendireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu ligleri erken tescil etmesi nedeniyle eleştirilmişti. Tabii büyük bir tartışmanın önüne geçmek için bu kararı almışlardı. Bugün de yabancı kuralına dair tartışmaya son noktayı koydu Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve açıklama yaptı. Buna göre 2026-2027 sezonunda 10+4 kuralı geçerli olacak. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği'nin bir başvurusu olması bekleniyordu. Kuralın 12+2'den devam etmesi yönünde bu tartışmanın da önünü kesmiş oldu Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi. Ve eğer son önümüzdeki günlerde, daha doğrusu, çok büyük radikal bir değişiklik olmazsa 2026-2027 sezonunda kulüpler 10+4 yabancı kuralıyla devam edecek. Nedir 10+4? 10 futbolcunun yaşına, doğum tarihine bakılmaksızın istediği gibi transfer yapabilecek kulüpler, ama kadrodaki 14 yabancıdan 4'ü 2003 ve öncesi doğum tarihi olması lazım. 1 Ocak 2003 ve sonrası doğum tarihli olması lazım. Tabii bu kural tüm kulüplerin transfer politikalarını da değiştirdi. Galatasaray'da bu kuralı bekliyordu ve Galatasaray'da buna göre bir transfer politikası izleyecek. Gündemde de Can Uzun var 10 numara mevki için Eintracht Frankfurt'tan. Yine Galatasaray'ın gündemindeki diğer oyuncuları da paylaşacağız. Beşiktaş'ta artık yeni hoca kim olacak sorusu hakim ve şu anda da Önder Özen ve Başkan Serdal Adalı temaslarını hızlandırdılar. Şu an kulübe en uygun hocayı bulmak için görüşmelere başladılar. Bugün farklı isimler de gündeme geldi siyah beyazlı takımla ilgili. Bu isimleri de konuşacağız değerli dinleyenler. Euroleague'de şampiyon pazar günü belli olacak. Yarın akşam da temsilcimiz Fenerbahçe saat 18'de Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Maç öncesi açıklamalar var. Diğer Final Four maçı ise Real Madrid'de Valencia arasında. Yine program içerisinde bunlara da yer vereceğiz. Yurt dışından transfer gelişmeleri, transfer iddiaları, çarpıcı haberler program içerisinde sizlerle buluşturacağız değerli dinleyenler. Şimdi hemen vakit kaybet. Burada George Jesus konusunda da önemli bir gelişme var. Notlarımı arasına almıştım. Hemen onu da hatırlatayım. Hakan Safi'nin teknik direktör adaylarından biri mi George Jesus? Yine Aziz Yıldırım'ın listesinde mi? Jesus'un da çarpıcı açıklamaları var. İlerleyen dakikalarda o açıklamaları sizlerle paylaşıp yorumları da ekleyeceğim. Bir kez daha hatırlatayım. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. UEFA Avrupa Ligi finaliyle başlamak istiyorum bugün programa. Hakikaten İstanbul'da dün bir futbol şöleni vardı. Hem İngiliz hem Alman takımı olduğundan tabii iki dünya futbolunun köklü ülkesinin takımlarının mücadelesi. Güzel de bir final oldu. Tabii Aston Villa kalite farkıyla Freiburg karşısında kaliteli kadrosuyla sonuca gitmeyi başardı. Maçı da yerinde stadyumda takip eden spor spikeri, spor yazarı Okay Karacan telefon hattında. Okay abi merhaba.
4: Dayancım selam, iyi akşamlar. Dinleyen herkese sevgiler.
3: Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Tabii İstanbul'da böyle bir final, bir tarafta Alman takımı, bir tarafta İngiliz takımı, dünya futbolunun iki köklü ülkesi. Hani hakikaten bizim için de bir şans oldu diye düşünüyorum. Saha içine girecek olursak sonucu, 3-0'lık farkı ne belirledi diye sormak isterim.
4: Daha iyi olan takım kazandı. Diğeri bir mucize biliyorsun. Düşük bütçeyle doğru bir işte Alman bütünleşmesi diyelim. Alman birlikteliği diyelim, Alman disiplini diyelim, ne yaparsanız yapın. Yani kahraman bakkal süpermarkete karşı bir süpermarket kazandı. Özetle bu, çok büyük bir para, çok büyük bir lig, çok büyük bir rekabet. Oranın Aston Villa'sı geldi, yendi. Yıllar önce de Bayern Münih'i yenmişlerdi. Özetle bu, kahraman market süpermarket kahraman bakkalı yendi. Ama kahraman bakkalın kahramanlığı her zaman daimdir.
3: Villa'nın sahipleri Saviris ve Wes Edens'in açıklamaları dikkat çekici. Özellikle Saviris diyor ki kendimizi kelimelerle bu başarıyı ifade edemiyorum. Çok özel bir akşam yaşadık İstanbul'da. 8 yıllık bir yolculuk ve bugün bunun karşılığını aldık diyor. Onlar da kulübü aldıklarında düşme potasından almışlardı. Son 4 yıldır Unai Emery'e teslim ettiler ama buradan şu sonuca varıyorum Okay abi. Yani hani UEFA kupasını almaları dahi bir süreç 8 yılı aldı. Bir Aston Villa gibi bir kulübün onca, yani diğer kulüplere göre ciddi bir bütçeye sahip olmasına rağmen, hani para da her zaman her şeyi çözmüyor. Sabır kısmında da çok güzel vurgu yapmış kulübün sahipleri. Emery'e sahip çıkarak, ona sabır göstererek bugünlere geldik diyorlar. Sezon başında da ilk 5 maçı kaybetmişlerdi Premier Lig'de, kötü başlamışlardı ama hani bizde hemen sürekli bir hoca değişikliği oluyor ya, orada onun olmayışı üzerinden bir değerlendirme rica edeceğim.
4: Şimdi dünya futbolu çok özellikle çok güzel yerlere temas ediyorsun. Senin farkında bu, seni tebrik ediyorum. Dünya futbolu her geçen gün yeni yazılım yüklüyor. Bu net. Ve o yazılımlar şunu demiyor: hocayı değiştirirsin, teknik direktörü işte değiştirirsin ya da menajeri, İngilizlerin daha tabiriyle sportif direktörü, futbol direktörünü değiştirirsin. İki tane oyuncu getirirsin, bitirirsin. Öyle bir şey kalmadı artık. Bak, Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin düştüğü durum 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Ben de bizzat şahit oldum, içindeyim. Öyle şu hocayı getirelim, bu hocayı getirelim, ne olmuyor bu işler. Futbol aklı mesela şeyde zannediyor, biz Türkiye'de şunu sosyal medyaya bakıyorum. Futbol aklı teknik direktör zannediliyor. Futbol aklı kulübün ta kendisi. Ya muhasebecisinden sağ bekine kadar, yemek pişiren aşçısından kapıdaki güvenliğine kadar futbol aklı, birliktelik. Bu Alman kulüplerinin çoğunda var birliktelik. Ha, negatif tarafları da var. Az çok Alman kulüplerini geçen sene çalışan arkadaşlarım da vardı orada, inceledim ama bir futbol aklı orada var. İşte az önce dediğin gibi senin. 5 yıllık bir planlama yaptılar. Bu planlamayı nasıl yaptılar, ya da 8 yıllık planlamayı nasıl yaptılar? Bir, karşımızda Chelsea var, Manchester City var, Manchester United var. Amerika'nın, Orta Doğu'nun önemli finans merkezlerinin sahip olduğu. Arsenal var keza. Everton var keza. Biz bunlara karşı nasıl mücadele edebiliriz? Biz de aynı yol üzerinden gidiyoruz. Ama bu zaman alacak. Ve bu zamanı biz doğru değerlendirmek için de doğru seçimler yapmamız lazım. Bugün Aston Villa'nın Birmingham'daki tesislerini göz ardı edemezsin. Ya İngiltere'deki bütün tesisleri göz ardı edemezsin. Yani dünkü zaferi ben izlerken Unai Emery'e baktım. Evet dedim, yani Unai Emery. Claudio Ranieri'yi düşün. Getirildiği dönemi düşün Leicester'a. Efsane iş yaptılar. Çok kötü başladıkları bir sezon da oldu. İşler çok kötü gidiyordu. Türkiye'de 5 haftada yollarsınız adamları. Yani biz bu hikayeye bakarken Türkiye'yle kıyaslayalım istiyorum Ayhan. Bir gece

0: değişmiyor hiçbir şey. Yani şunu bunu değiştirerek hiçbir kaderi değiştiremezsiniz. Yeniden yapılanma Aston Villa'nın bize verdiği bir ders bana kalırsa. Ve bunun çok detayları var ama zamanını çok fazla çalmak da istemem.
1: Okay abi, yani çok da güzel bir yere geldik. Şimdi kadroya baktım. 2022 Kasım'da Unai Emery geldiğinde Aston Villa'nın kadrosundan üzerinden 3,5 yıl geçmiş. 4 yıla yaklaşmış süre. O günkü kadrodan 11 oyuncu var bugün Aston Villa'nın kadrosunda. Yani Emery'nin başladığı günden bugüne geldiğimizde. Bu kadro istikrarı, hani sürekli biz transfer yapıyoruz ya, işte transferle çözmeye çalışıyoruz her şeyi. Şimdi bugün bir haber okudum. Önder Özden 16 oyuncuyu sildi diye bir haber gördüm Beşiktaş'ta.
0: Palavra yani, ya o haber.
1: İnşallah palavradır. Çünkü işte onu o şekilde yaparak da bir yere varamıyoruz. Yani Aston Villa 4 yıl öncesinin kadrosundan bugün 11 oyuncu hala tutuyorsa... İşte istikrar dediğimiz şey tam da bu olsa gerek herhalde.
0: Futbol aklı dediğin şey bu zaten. Yani bir futbol aklı tesis ediyorsun. Bu futbol aklı bazı oyuncuları, bazı yapılanmayı, bazı organizasyon şemasını çiziyor ve onu sonuna kadar uyguluyor. Bu kadar basit. Yani düşünsene Hasan Arat dönemindeki Beşiktaş'la şimdiki Beşiktaş arasında sadece kesişim noktası Ersin var. Bu kadar. Başka kimse, hepsi gitti. Hiç kimse kalmadı. Yani o futbol aklı ile bu futbol aklı arasında çok büyük fark var mı? Yok. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Kimileri o iyiydi der, kimileri bu iyiydi der. Seneye de aynı şey olabilir, ondan sonra da olabilir. Fenerbahçe açısından bakarsan da 3 aşağı 5 yukarı aynı. O futbolcuları götürüyoruz, bu futbolcuları getiriyoruz, şu futbolcuları götürüyoruz. Bu yıldızlar olacak bir şey değil ki. Yıldız yönetimi dünyanın en zor işlerinden birisi. Bir de kulüpte çalışmayan bilemez bazı şeyleri. Gerçekten kulübün içerisinde yaşayan, ben Allah çok şükürler olsun ki bunu gördüm. 30 tane adamı idare ediyorsunuz. 30 tane adamın karakterini uyumlandırmak çok kolay değil. Ya bir futbolcu bir şeye takar, bilemezsin neye takıldığını. Birileri bir şey yazar, anlamazsın ne olduğunu. Futbol aklı bir futbol kulübünün yapılanma organizasyonudur. Bunu Real Madrid çok güzel anlatmıştır. Dün Aston Villa geldi, gözümüzün içine soktu. Aslında Freiburg da gözümüzün içine soktu. Az parayla da çok büyük işler yapılabileceğini gösterdi. Aston Villa'da devlerin olduğu bir yerde adımlarını yavaş yavaş ama düzgün atarsan bir yere geleceğini gösterdi. Dönüyorum Gordon Wynn dönemine. Çok kötü başlangıçlar. Kovulabilecekti bu dönem burada olsaydı, gençliği bu döneme denk gelseydi. Ama istikrarlı bir şekilde Süleyman Seba yönetiminde çok büyük işler yaptı. Acayip işler yaptı yani. Beşiktaş tarihini değiştirdi. O dönemle bu dönem farklı. Ama bir gecede değişmiyor her şey. Dün biz Aston Villa'yı izlerken onu gördük. Yani biz oyuncuları resmen tanıyorduk, biliyorduk. Aramızda konuşuyoruz. Tilemas şöyle, Hilk şöyle, şu şöyle, bu böyle. Biz Stelian Petrov vardı değil mi falan. Konuşuyoruz. Aston Villa'yı ezberlemişiz. Yani özetle bizim Türkiye'de geri dönüp bakarken insanların üzerinden konuşmak. Geçmiş olsun vallahi. Unai Emery çok büyük bir adam bak. Çok çok büyük bir adam. Hani hakikaten bir adamın ihtisas alanı ne olur? Çok iyi radyocudur, çok iyi futbol spikeridir, çok iyi efendim eczacıdır, olağanüstü iyi cerrahtır falan. Bu adam UEFA kupası. Şampiyonlar yine katılırım ama almam. UEFA ise kaparım. Yani mizah tarafı bu kadar. Benim olayım budur diyor. Dün çatır çatır aldı. Zaten çok büyük ezdi geçtiler. Ya, büyük bir fark yarattılar. Dün çok büyük bir ders vardı almak isteyene. Öyle bir gecede insanların bir şeyleri değiştiremeyeceğini kanıtıdır. Türkiye'de örnekleyerek gittim ama kimse üzerine alınmasın. Önder Özen'i de çok severim. Çok büyük bir, bütün kulüplere de çok büyük bir saygım var. Ama 3 aşağı 5 yukarı 30 yıldır sadece sahadaki futbol maçlarını anlatarak iş yapmıyorum. Ekonomisine de, siyasetine de, gelişimine de bakıyorum. Dün çok büyük bir ders verdik. Açılış boyu pasını sen attın bana. Evet, bir gecede olmuyor abi. Windows 7'den Windows 21'e neyse işte geçilmiyor bir gecede.
1: Okay abi, son olarak da taraftar kültürü üzerine bir soru sormak isterim. Dün akşamdan itibaren bizim ülkemizdeki taraftarlar sosyal medyada özellikle Freiburg taraftarını paylaşıyorlar ve hani çok güzel bir ortam oluşturduğunu, çok organize bir şekilde takımlarını desteklediğine vurgu yapıyorlar. Az önce sen de bahsettin, Freiburg 250 bin nüfuslu bir şehir. Son 18 yılda iki teknik direktörle çalışmışlar. BBC'de de onlar için çok güzel bir ifade vardı. Taşların Atletico Madrid'i diye bir tarifte bulunmuşlardı. Dün akşamki hem İngiliz hem Alman taraftarları gördükten sonra bizim ülkemizdeki futbol taraftarını da göz önünde bulundurarak biz bu işin neresindeyiz?
0: Ya şimdi burada çok alıngan insanlar var. O yüzden bir şey söylemek istemem. Bugün Alain Markaryan çok isyan etmiş eleştirilere.

0: Şimdi o da isim yapmış bir amigo diyeyim yani.
1: Evet, tribün lideri diyelim hadi.
0: Yani çok bozulmuş ya, biz de yapmıştık diye. Başarı iyi tribün yaratır. Ha, bu kadar basit. Beşiktaş'ın Lyon tribünlerini hatırlasana. Muazzamdı. Ankara ve Bursa maçlarını hatırlasana, şeyde şampiyon oldukları stadyumun yeni yapıldığı dönem. Muazzam tribünler yapıldı. Dolayısıyla bu muazzam tribünler yapılabilir. Fenerbahçe de yapıyor bunu, Galatasaray da yapıyor. Şu anda Galatasaray daha iyisini yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü başarı var, para geliyor, motivasyon yüksek, yapabiliyoruz. Bizde bunlar oluyor, olmuyor değil. Ama burada UEFA'nın bir süslemesi var. Bakın, algı çok önemli bir şey. O kenarlara koyulan reklam tabelaları, onların düzenlenme şekli, ortaya atılan stikerler, ışıkları kullanma modeli ve işi şova dönüştürme olayı bambaşka bir olay. Yani işi şova değil. Dün biz eğlendik bir maçta. Futbol izlemedik ki. Maçta eğlendik. Taraftarları izledik, eğlendik. Bu kültürü çok kolay elde edemezsin. Bu bir futbol aklının parçası aslında. Taraftar tarafında. Türkiye ile ilgili şöyle bir açıklama yapayım sen. Mesela Freiburg'un kale arkası taraftarı hep birlikte şarkı söyledi, hep birlikte bayrak salladı. Takım mağlup duruma düşünce hep birlikte şarkılarını söylediler. Kupayı alan tarafı izlediler. Onlar kupayı aldıktan sonra alkışlayıp gittiler. Bu oyuna olan tutkuları. Ya orta sahada bir ikili mücadelede hakemin karar vermesi gereken bir faul pozisyonunda Aston Villa tribünü anında "Wow!" diye bağırdı. Yani topu izliyorlar. Maça bakıyorlar. Futbol taraftarı bunlar. Evet, kendi takımlarında taraftar ama maça bakıyorlar. Bir kurtarış yaptı kaleci Martinez. Anında gol gibi hep birlikte, hepsi aynı anda futbola bakıyorlar. Futbol izliyorlar. Biz böyle bir şey yok ki. Ya bak, çok net bir şekilde söylüyorum. Bizde sürekli şarkı var. Rahmetli Hıncal Uluç bunun eleştirisini yapardı. Onda T'yi alırlardı. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay, bu kadar. Ve bizim tribünlerimiz bölünmüş. Ahmetçiler, Mehmetçiler, Hüseyinciler tarafından. Ben Freiburg'da böyle bir şey görmedim. Hep birlikteydiler. Yani o tribünün bir grubu var, bu tribünün bir grubu var. Onlar başka bir hale, bunlar başka bir hikaye. Tabii hani şey olarak da, hani tribüne girme prosedürü açısından da sıkıntılar var. Bir, pahalı. Kabul etmek lazım. Çok pahalı Türkiye'de fiyatlar Avrupa'ya göre. İki, pahalı olunca gerçek taraftarın, gerçek satın alma gücü olan taraftar olmak isteyenin imkanı olmuyor. Parası olan da olaya daha çok lüks açısından bakıyor. Bizim onlarla kıyaslama durumumuz olamaz hiçbir şekilde. Yani ben yıllardır Almanya'ya da gittim. Yıllarca Almanya'da maçta, Borussia Dortmund'u da gördüm, Bayern Münih'i de gördüm, Kaiserslautern'i de gördüm, Werder Bremen'i de gördüm. Görmediğim hiçbir kulüp kalmadı. Hepsi böyle bunları. Adam gibi izlediler maçı, adam gibi gittiler. Ha, bizde şu olur. 2-0'dan sonra bu hocayla olmaz. Böyle sağ bek mi olur? Kalecinin yediği gole bak. Kademe 0. Bu orta sahayı, 10 numarayı değiştirmek lazım. Bu kadar. Adamların hiç öyle bir şey konuştuklarını zannetmiyorum. Çünkü böyle bir kültür yok içerilerinde. Türkiye'de bu kültürü maalesef bir şekilde pompalıyorlar. Çünkü satıcılar var. Türkiye bir pazar. Rahmetli Erbakan'ın çok güzel bir sözü vardı. Ayhan. Onlar ortak bir biz pazar derdi Avrupa Birliği için. O zaman Avrupa ekonomik topluluğu olarak geçiyordu.
1: Hala da öyleyiz maalesef.
0: Onlar ortak biz pazar hikayesi. Birileri diyorlar ki bizim satış yapmamız lazım. Bu satış için de sürekli olarak şunu ifade etmemiz lazım. Topluma şu algıyı yerleştirmemiz lazım. 10 numarayı değiştirmeniz lazım. Kanata oyuncu almanız lazım. Sağ bekinizi değiştirmeniz lazım. Takımı komple göndermeniz lazım. Bu hocayla olmaz. Kimle olur, şunla olur, bununla olur. Sürekli olarak bir pazarlama faaliyeti yapılıyor bu ülkede. Ve büyük paralar harcanarak çok acayip şeyler yapılacakmış izlenimi yaratılıyor. Maalesef bu böyle. Ve bu algıya herkes kapılıyor. Ve herkes, bu reklamcılar da PR yapıyorlar sonuçta. Satıcılar da PR yapıyorlar. Bir şekilde PR da yaptırıyorlar. Diyorlar ki biz burada bu PR'ı yaparsak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon her neyse oyuncuları değiştirtiriz. Ciddi anlamda da bitiririz işi. Ya sen başta bir şey söyledin, onu unutmadan söylemek istiyorum. Ya ben eskiden Gaziantep Spor Kulübü'nün, Kayseri Spor Kulübü'nün, Konya Spor Kulübü'nün kimlerle nasıl oynadığını, sağ bekinin, orta sahasının, sol açığının kim olduğunu, bayrak oyuncusunun kim olduğunu bilerek futbol izlerdim. Hah derdim, Marcelo'yu izleyeceğiz Gaziantep Spor'da. Ay Kayseri Spor'da Levent bakalım neler yapacak. Ya her sene değişiyor, her sene Afrika'dan başka insanlar geliyor. Her sene her sene değişiyor. Onlar gidiyor, öbürleri geliyor. Muazzam bir alsat operasyonu var. O yüzden istikrarın mümkün değil olması. İstikrara ulaşabilmenin imkanı yok. Bu kafayı değiştirmemiz lazım. Bu kafayı değiştirmek için de el birliği yapılması gerekiyor. Ben şunu söylüyorum. Bir, Türkiye Futbol Federasyonu'nu oluşturan kulüplerin, Kulüpler Birliği AŞ kurulacak. Ne oldu onu bilmiyorum. Lig, Süper Lig AŞ. Bir araya gelip bu kavgayı gürültüyü bitirmesi lazım. Maç günü birbirinize ne yaparsanız yapın. Onun dışında saygı, saygının olmadığı yere taraftar da gelmiyor, reklamcı da gelmiyor. Bak dün muazzam bir çekim yaptılar. Eve gittim, maçı kaydetmiştim. Bir kez daha izledim. Highbury'de maç izler gibiydi, pırıl pırıldı. Çünkü üst düzey teknikle çekiyorlar. Çok üst düzey kameralar var. Çok üst düzey bir çalışma. Hemen hemen yani pırıl pırıl bir iş koydular ortaya. Türkiye'deki yayıncı eleştiriliyor. Evet, ben de eleştiriyorum. Geçmişteki kalitelerine yakın bir kalitede değiller. Çünkü insan sermayesi konusunda yatırım yapmadılar. Bunu eleştirmek için kendimde hakkı görüyorum. Çünkü 35 yıldır bu işi yapıyorum ben. Ve hiçbir şekilde birilerine de falan çok iler demek gibi bir durumum yok. Türkiye'de herkes bunu görüyor. Süper slowlar vardı, fantomlar vardı. Dün bunların hepsini okuttular. Her şeyi ilginç hale, güzel hale getirdiler. Bunu bir şölen hale getirdiler. Eski federasyon başkanı şey demişti. Ya işte futbola ilgiyi artırmak için konser vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Amerikan vari bir takım vaatlerde bulunmuştu. Yapmadılar, yapamadılar. Olmaz, yapamazdı. Mümkün değil. Bu Amerikalıların işidir. Özetle yani çok zamanını almayayım. Çok dolu bir şeydi. Üstüne gelip seninle bu konuların hepsini konuşmak isterim. 1970'lerden itibaren Amerikalılar bu sporun muazzam bir olay olduğunu anladılar, futbolun. İşin içine girdiler ve Amerikanlaştırıyorlar her şeyi. UEFA organizasyonları da, göreceğimiz Dünya Kupası da tamamen Amerikanlaşmış organizasyonlardır. Yani oyunun kendisi sana yetmiyorsa oyunun içerisine ve çevresine güzel şeyler koyman lazım. Fan parklar yapman lazım. Beşiktaş'ı Freiburg'a, Taksim'i Aston Villa'ya verdiğin zaman bir zaten oyun kuruyorsun sistemin çevresinde. İki tarafı ayırdığın ve onların şarkılarını söylediğin zaman onların coşkusunu artırıyorsun sırayla. İki tarafa eşit davrandığın zaman yerlileri de işin içerisine sokarken şovu yani bir uluslararası ortak dil haline getirebiliyorsun. Bunlar çok değerli şeyler. Ben dün akşam bir Türkiye Ligi mücadelesini Galatasaray, Rize, Beşiktaş, Bursa her neyse böyle hale bu hale getirebilecek bir gücün olabileceğine inandım. Paranın olabileceğine inandım. Yeter ki o saçma sapan paraların harcanıp transfer piyasasında yok edilmemesi ve bir ortak noktada anlaşılması sağlansın. Sponsorların akması sağlansın. Dolayısıyla hem Freiburg ders verdi hem Aston Villa.

0: yaparak en son bu kertede şunu gösterdi. Türkiye, İstanbul spor için, eğlenmek için, spor izlemek için fevkalade iyi bir destinasyon. Ve kedisiyle, eğlencesiyle, misafirperverliğiyle bu işi 10 numaraya getirdiler. Son sözüm şu ayağın. Margaret Thatcher, bu meşhur Hillsborough ve Wembley olayları, Kral Bodeven Stadı olaylarından
1: 85.
0: Sonra. 85. Evet, sonra. Bizim hayvanları almayın dedi. Bak, bizim hayvanları almayın dedi Avrupa'ya. 5 sene Avrupa'ya gidemediler. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Scotland Yard, İngiliz Gizli İstihbarat Teşkilatı adım adım maçları takip etmeye başladılar. Holiganları teker teker dişlediler. Onlara cezalar verdiler. Ve İngiliz holiganizmi sadece kendi çaplarında eğlendikleri bir holiganizma dönüştü. Bugün bir tane olay çıkmadı Aston Villa taraftarlarından. Hepsi körpütük sarhoştu bir tek. Çünkü diyorlar ki ben bir olay çıkartırsam, bir hadise çıkartırsam bir daha futbol izleyemem diyor. Yani dayım gelip beni içeriden kurtaramaz diyor. Falancının bilmem nesiyle ben içeriye girmem zaten duygusu yok. Hiç kimse en ufak problem yok. İngiliz futbolun şahlanışının temelinde Margaret Thatcher'ın aldığı o net karar var. Sert karar var. Bak bakalım bir daha yapabiliyorlar mı bu holiganizmi? Yapamadılar ve şu anda İngiliz futbolu zirvede en pahalı ürün haline geldi. O dönemlerde İngiliz futboluna Lordlar kamerasından basit oyun diye bakıyorlardı. Halkın ucuz eğlencesi diye bakıyorlardı. Sonra Lordların oyun haline geldi bu. Çünkü orada bir değer vardı. Bizim bu işi değerli hale getirmek için önümüzde çok güzel bir örnek geldi, dayandı. Ama bunları yaparken Ayhan ben şunu öneriyorum. X, Y, Z hep aynı adamlar yapmasınlar bunu. Herkesi, toplumun bütün kesimlerinden görüşlerini insanlarını alsınlar. Mesela senin alsınlar. Mesela işte Ahmet'in alsınlar, Mehmet'in alsınlar. Hiç sistemin içerisine dahil olmayan insanları da dinlesinler. Hep bakıyorum Türkiye'de aynı adamlar konuşuyor. Aynı adamlar reklam yapıyor. Aynı adamlar fikir belirtiyor. Aynı adamlar yönetiyor. Ya biraz başkalarının da görüşlerini alın. Ya mesela ben Almanya ile ilgili bir şey olduğu zaman Hüseyin Özkürt'ü ararım. Derim ki abi anlat. Yarım saat, bir saat konuşuruz. Bilmediğim şeyleri öğrenirim. Bazı şeyleri ona anlatırım. O da ilgisini çeker. İngiltere ile ilgili beni ararlar. Fransa ile ilgili seni ararlar. Takipçi insanlar vardır. Türkiye'de bunun tesis edileceği yer Kulüpler Birliği AŞ'dir, Süper Lig AŞ'dir. Bunu yaparsak Freiburg'la Aston Villa'ya öykünmeden yolumuza devam ederiz.
1: Okay abi, maalesef Türkiye'de işte o bilen kişilere gidilmiyor. Çok da güzel özetledin. Bu arada ağzına sağlık. Ben hiç girmedim araya. O kadar güzel anlattın ki. Reklam vaktimiz gelmiş abi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka ederim. Bir yerde görüşürüz yine.
0: Çok mersi. İyi akşamlar bütün dinleyicilere. Sevgiler.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
9: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas.

0: Aslında ilerisi sende.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 12 numaralı Halit Ağa. Onun yarım boy kadar gerisinde 7 numaralı sancak taşıyan bu safkanın yarım boy gerisinde içeride 3 numaralı baş süvari var. 1,5 boy kadar gerilerinde iç kulvarda 4 numaralı Esmer Dağ ilerliyor. Onun hemen dışında 1 numaralı Arlin Han. Bu safkanların da 1 boy kadar gerisinde 14 numaralı Gün Işıtan. Yarım boy geride 9 numaralı Yol Gezer. 2,5 boy gerisinde 15 numaralı Murjan sırasıyla safkanlar 1200 metre start yerine ilerliyor. 6 numaralı Nalöken Prensi 1,5 boy farklı önde. İkincilikte dışta 10 numaralı Aksel Bey'in var. Yarım boy gerisinde içeride 11 numaralı Can Feza. 1,5 boy kadar geride dışta 7 numaralı Sancak Taşıyan. Onun yarım boy gerisinde içeride 8 numaralı Bağını Çiçek. Hemen dışında 2 numaralı Özgülen Güzeli. 1 boy kadar gerilerinde 12 numaralı Halit Ağa. Yarım boy kadar geride içeride 3 numaralı Esmer Dağ ilerliyor. Onların da 1,5 boy kadar gerisinde orta kulvarda yer alıyor. 3 numaralı Baş Süvari. Bu safkanların 1 boy gerisinde 14 numaralı Gün Işıtan sırasıyla safkanlar bu şekilde son 800 metreye girdi. 6 numaralı Naldöken Prensi liderliğini bir boy farkta sürdürüyor. 10 numaralı Aksel Bey'im ikincilikte. Onların hemen dışına doğru şimdi üçüncülüğe 5 numaralı Tuna Kalesi sokulma çabasında. Yarım boy gerisinde 8 numaralı Bağını Çiçek var. İçeride 11 numaralı Can Feza. Ortada 2 numaralı Özgülen Güzeli dışlarında. 12 numaralı Halide Ağa. Bir boy geride 3 numaralı Baş Süvari yanında 1 numaralı Arlin Han ortalarında 14 numaralı Gün Işıtan sırasıyla safkanlar virajı dönmek üzere. 6 numaralı Naldöken Prensi de üzeri lider çıktı. İkincilikte 8 numaralı Bağını Çiçek. Üçüncülükte 10 numaralı Aksel Bey'im, dördüncülükte 7 numaralı Sancak Taşıyan, beşincilikte 14 numaralı Gün Işıtan, son 300 metreye girilirken içeride 6 numaralı Naldöken Prensi, 2 boy farklı lider, 8 numaralı Bağını Çiçek'in, 7 numaralı Sancak Taşıyan'ın ve 14 numaralı Gün Işıtan'ın ataklarıyla son 200 metreye girilir liderlik. 6 numaralı Naldöken Prensi'nde fark 3 boy kadar, 7 numaralı Sancak Taşıyan geliyor, dışında da Gün Işıtan var, ancak 6 numaralı Naldöken Prensi 3 boy farkta kazanıyor yarışı. 7 numaralı Sancak Taşıyan ikinci, 14 numaralı Gün Işıtan üçüncü, 8 numaralı Bağını Çiçek dördüncü, 4 numaralı Esmer Dağ da koşudan beşinci olarak ayrıldı. 6 numaralı Naldöken Prensi Kadir Tokaçoğlu ile kazandı. 2 numaralı Özgülen Güzeli ile Ekür start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
4: Radyo Spor'da Derin Pas devam ediyor. Şu sıralarda Antalya Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut ve iki takımın kaptanı basın toplantısı düzenliyor. Hemen oraya gidelim.
5: İstiyorum bunu taçlandırmaları için. Hem şehrimizin, camiamızın buna duyduğu isteği, özlemi hissediyorum ve bunun için istiyorum. Rakibimiz Trabzonspor. Lig maçından önce de söyledim. Bu senenin en bence hoca burada olduğu için değil, başarılı takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Çünkü belki zamana ihtiyacı olan bir takımın çok kısa sürede nasıl yarışmacı olabileceğini Trabzonspor özelinde takip ettik. Bu yönden büyük saygı duyuyorum. Çok tehlikeli silahları var ofansta. Bunun bilincindeyim. Güçlü bir rakiple oynayacağız. Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Tabii ki önlemlerimizi alırken nasıl oynamamız gerektiğini de oyuncularımızla çalıştık. Hiçbir maç, hele ki hiçbir final maçı ne sadece savunma yaparak ne de sadece hücum ederek kazanılmaz. Bunun bilincindeyiz. Bir kere her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz gerektiğini ve bu finalin her dakikasını konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz. Evet, dediğim gibi inşallah güzel bir maç olur her şeyden önce. Evet, ne kadar rekabet olsa da, olacak olsa da yarın sahada üst düzey bir birbirine saygı ve centilmenlik gibi unsurlar da devreye girecektir. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlayacak ve tribünden izleyenler, televizyondan izleyen

0: Edenler, Türk futbol kamuoyu inşallah güzel bir final izleyecek. Fatih Hoca'nın dediği gibi her ne kadar biz kazanmak istiyorsak da iyi oynayan kazansın. Biz de bu konuda hayırlısı diyoruz ama çok da istediğimiz bir gerçek.
1: Savic'le devam edebiliriz.
2: Hello to everybody. Tomorrow we have very tough and important match in front of us. We are playing cup final, and I hope and I'm sure that we are very well prepared and we are ready tomorrow to try to win the cup, because it will be very important for us as a team, for our fans, for all the city of Trabzon, and we hope that we can give them that gift to win the cup number 10 in the history of Trabzonspor. I'm very happy to have opportunity to play this game, because before I came here I knew that I'm coming to the big club, and that is the reason because I choose Trabzonspor to always have opportunity to play these big games as a cup final. And I think that this season we played very good football also in the league. We were competitive until almost at the end to fighting for the league. It was a very good season, and if we win cup tomorrow it will be excellent season for us. I want also to congratulate to the Konyaspor team what they did this season, especially the second part of the season. They did really extremely well, and they fight for the cup to arrive in the final. They are a very good team. I have also some friends there playing, and I hope that tomorrow we are going to enjoy in the final game everybody on the pitch and outside of the pitch. And as our coach says, let everything pass in the best atmosphere, football atmosphere possible, and hope to everybody to come enjoy the game and to come back home safe. Good luck to everybody.
3: Öncelikle herkese merhabalar. Yarın bizi çok önemli ve çok zor bir maç bekliyor. Bir kupa finali oynayacağız Evrit'te. Ama çok hazır ve motive durumda buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için, taraftarımız için ve şehrimiz için bu kupayı kazanmayı ve Trabzonspor'un 10. Türkiye Kupası'nı müzemize götürmeyi çok istiyoruz. Bu maçı oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Trabzonspor'a geldiğimde, büyük bir kulübe geldiğimi ve büyük bir kulüpte olmanın da size bu tür maçları, bu tür finalde oynama fırsatı sunacağının bilincindeydim geldiğimde. Tabii ki bunları oynayabilmek benim adıma da büyük bir mutluluk. Aynı zamanda burada olmak beni de çok fazla mutlu ediyor. Şunu da ifade edebilirim aslında. Konyaspor'u da kutlamamız gerekiyor. Çünkü Konyaspor özellikle sezonun ikinci yarısında önemli başarı gösteriyor. Önemli performanslar gösteriyor. Onlar da finale yükseldiler ve büyük başarı gösterdiklerini söylemek ve onları da tebrik etmek istiyorum aynı zamanda. Çünkü iyi bir mücadele gösterdiler. Finale kaldılar ve sezonunda da genel olarak çok başarılı olduklarını ifade edebilirim. Orada oynayan arkadaşlarım var. Arkadaşlarımın da demin aslında hocamız da bahsetmişti. Onlarla beraber saha içerisinde mücadele edeceğiz. En iyi savaşı, en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Saha dışındaki dostluğumuz elbette yine devam edecek. Her zaman böyle olacak bizim adımıza. Umuyorum herkesin çok eğleneceği, çok güzel bir final olacak. Herkesin de maç sonrasında evlerine güvenle, huzura döneceği bir final diliyorum.
1: Adil.
4: Merhabalar. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Ben sezon başına dönmek istiyorum. Biz takım arkadaşlarımızla kamp sürecinde birbirimize bir söz vermiştik. İnşallah Avrupa kupalarına oynayacak seviyelerde sezonu bitiririz demiştik. Bunu ne yazık ki başaramadık ama bildiğiniz üzere sezon içerisinde çok inişli çıkışlı performanslarımız oldu. Ama Savic'in de dediği gibi ikinci yarıdan itibaren çok önemli maçlar kazandık. Kupada ve ligde. Ama benim önceliğim tabii ki Savic'in de dediği gibi centilmenlik içerisinde geçen bir final olsun. Saha dışarısında hepimiz arkadaşız ama saha içerisinde rakibiz. Ben ve takım arkadaşlarının adına söylüyorum, kendimize vereceğimiz sözü tutmak istiyoruz yarın. Finalde kupayı Konya'ya götürmek istiyoruz. Çünkü şehrimizin ve takımımızın çok ihtiyacı var. Çok büyük konuşmak istemiyorum ama en azından kendi adıma yarın inşallah iki kişilik oynayıp kupayı almak istiyoruz.
1: Soru cevap kısmına sorusu olan Mustafa'ya buyurun.
5: Mikrofon yok değil mi?
6: Merhaba.
1: Mikrofon var.
7: Öncelikle hoş geldiniz Mustafa Yaşar, 7 Dijital. Hocam sorum size. Trabzonspor 19 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda, 17 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez de kupanın sahibi oldu. Geçtiğimiz yılda Galatasaray'ı kupada kaybettiniz. Bu final öncesi finalin yeri yani Antalya çok tartışıldı. Özellikle Trabzonspor cephesi bu tartışmanın odağındaydı. Sizce bu final yeri doğru bir tercih mi olmuştu?
8: Ben daha önce de bu soru geldi benim için. Takımım için Trabzonspor'un final oynaması en önemli şey. Bunu da tarihinde zaten çok şey yaptı, nasip oldu. Bugün de yani Antalya'da olması, başka bir yerde olması bizim için çok sorun değil. Önemli olan tüm hoca arkadaşım, oyuncu arkadaşlarımız söyledi. Yani centilmence bir oyunun geçmesi, sahanın iyi olması önemli tabii ve hakem yönetimi çok önemli. Burada hakemin, sahanın, bu tip şeylerin konuşulmadığı, futbolun konuşulduğu neticesinde gerçekten buralara gelmek dün için bir soru işaretiyken bugün burada iki takım var. Allah bize nasip etti. İkinci bu arka arka finalimiz. Yeri bizim için çok önemli değil. Tabii ki bize düşen biraz daha fazla sorumluluk var. Dediğim gibi yani biz oyuncu ekibi ve hepimiz ciddi bu konuda çok ciddi isteğimiz var ama futbol bu. Karşımızda da iyi bir teknik adam ve özellikle son maçta bizi yenmiş bir Konyaspor var. Dolayısıyla kolay bir maç yok. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben. Ama Trabzonspor olarak bunu çok arzu ediyoruz yani. Benim için yerden daha ziyade sahanın iyi olması önemli. Yani onu bilmiyorum. Onu oyunculardan bir feedback alabiliriz ama şu an için onu bilmiyorum.
1: Musa Bey.
9: Güven TRT Spor. İki hocama da soru sormak istiyorum. Fatih hocam ilk olarak size. Sezon içerisinde odak olarak belirlediğiniz kupa finaline yarın çıkacaksınız hocam. Önümüzdeki sezonun için yarın elde edeceğiniz kupa sonucu sizin planlarınızı ne derecede etkileyecek? İlhan hocam size de az önce Adil Demirbağ da söyledi. Sezon içerisinde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Konyaspor vardı ama sizin gelişinizle beraber yükselen bir ivme var. Takımda geldiğiniz noktadan bugüne kadar neleri değiştirdiniz ve takımın değerlendirmesini nasıl görüyorsunuz?
0: Ben senden ne bileyim ne?
10: Peki ben... Başı nasıldı başı?
11: Hocam adilleri
10: var. Ha tamam evet. Şöyle. Ya bu soru hep soruldu. Bu soru gerçekten beni sıkıştırıyor. Şöyle sıkıştırıyor. İşte eskiden bunlar yapılmadı da geldik bunları yaptık tarzında bir yaklaşıma götürebiliyor cevabı. Hiç istemediğim bir. Ama Adil de hatırlar. Ben ilk geldiğim zaman ikinci ya da üçüncü toplantım, belki birinci toplantım, hatırlamıyorum. Oyuncularıma şunu söyledim. Benden önce burada iki tane çok sevdiğim Türk antrenör, başarılı bulduğum Türk antrenör çalıştı. Recep Hoca ve Çağdaş Hoca. Şimdi ben Konyaspor'a geldim ve bütün camia her şeyin düzeleceğine dair bir inanca sahip olmaya başladı. Ama ben hiçbir şey yapamam dedim. Benim elimden bunu bir anda düzeltmek asla gelmez. Çünkü daha öncekiler de iyi antrenörlerdi. Ve dediğim gibi iyi arkadaşlarım ikisi de. Burada sizin daha fazla sahiplenmeniz, daha fazla mücadele etmeniz, daha çok inanmanız gerekiyor. Oyuncularla yaptığımız konuşma tam da buydu. Ama en kritik nokta kazanmaya ihtiyacımız vardı. Ve takım kazanmaya başladıkça o var olan potansiyel özgüveni de arkasına alarak daha iyi işler yapmaya başladı. Evet, bugün için zaten kupa finaline kaldığımız günden itibaren yarı final maçından sonra aslında tüm odağımız bu final oldu. Aradaki lig maçları da bizim için konsantre olması Çok kolay maçlar olmadı ve artık Fatih Hoca'nın dediği gibi finale geldik.

0: yarın burada büyük bir rekabetle oynamaya çalışacağız. Herkes de söyledi. Bunun yanında da dostluğa ve centilmenliğe sarılarak oynayacağız. Hocanın da söylediği, inşallah Halil Hoca bu büyük rekabete, bu futbolun güzelleştirmeye çalışan iki takıma katkı sağlar ve çok adil bir yönetimle kazananın da aklında bir şey bırakmaz, kaybedenin de aklında bir şey bırakmayacak bir yönetim göstererek maçı bitirir. Bunlar.
1: Şimdi bu soruya şöyle cevap versem belki de birçok şeyi de kapsayıcı bir cevap olabilir. Özellikle bu sezonun başında, hatta geldiğimiz döneme yine atıfta bulunarak başlangıç noktasını orası seçmem lazım. İnsanlar bize özellikle geldikten sonraki yaşadığımız süreci başarılı olarak değerlendirdiler. Buna ben de katılabilirim. Fakat bu başarı da camiamızın şöyle düşünmesinler lütfen. Yani Trabzonspor'da üçüncülük bir başarı mıdır? Kesinlikle değildir. Trabzonspor tarihinde çok üçüncülük var. İkincilik başarı mıdır? Değildir. Bunun sayısı da fazladır. Büyük takımlarda çalışıyorsanız, işte ben 1 ve 4 demiştim ama özellikle bu sezona atıfta bulunarak söylemiştim. Çünkü geldiğimiz durum gerçekten çok iç açıcı bir durum değildi açıkçası. Dolayısıyla o kötü durumdan ihale gelmek ve başarı şöyle değerlendirebilir benim açımdan. Sahanın içerisindeki oyuncuların değerinin artmış oluşu, en azından herkes tarafından görünen bu. Tabii detaylar, oyunun kendisi, klasik cümleler çok kullanmaya gerek yok. Dolayısıyla oradan şuraya getireyim. Trabzonspor'da ortada bir kupa var. Bu kupayı alamadığınızda başarılı olmazsınız. Ve en son hafta biliyorsunuz yapabildiğimiz, ki çok az yapabildik, daha fazla yapmamız lazım gereken bir rotasyonu yapamadık ve mağlup olduk. Ona rağmen çok ciddi eleştiriler aldık. Dolayısıyla büyük takımlarda kupa finallerini kaybetmek eleştiri ve başarısızlığı söyler. Bu da benim açımdan kabul edilir bir şey. Ama genelde, genel hatlarıyla 14 ayda yapılan koşulları, tüm koşulları düşündüğünüzde yönetimimizde, başkanımızda alabildiğimiz tüm riskleri, koşulları değerlendirdiğimizde ortada olması gereken diyelim, bir başarı değil ama olması gereken, bugün birçok kulübe belki örnek teşkil edecek davranış modelini, düşünce modelini, konuşma şeklini biraz öne alacak durumlar oluşturduk. Bu bizi mutlu etti ama dediğim gibi ben, bu her hocada böyledir yani. Kaybettiğinizde ne olursa olsun, antrenman maçında bile kaybettiğinizde, özellikle de yani bazı yaştaş, İlhan Hoca da çok yakınız.
2: Aynı yaştayız hemen
1: hemen. Tırnaklarıyla böyle kazıya kazıya gelen insanlar da, bu çok kolay değil. Yaptığım iş gerçekten zor. Tabii ki kimse istemez. Yani biri kupayı kazandı, başarılı, kazanamadı, başarısız. Totalde yapılan şeylere bakmak gerekiyor ama Türkiye'nin böyle bir iklimi yok. Böyle bir değeri yok. Dolayısıyla bizim kupayı almamız lazım. Kupayı alırsak işte başardık diyebilirim. Alamadıysak da tebrik edeceğiz tabii ki. Başaramadık diyeceğiz. Ama doğru işleri ve yanlışları bunun sonunda oturup değerlendireceğiz. Dolayısıyla cevabım bu.
3: Aslan.
4: Aslan Akdağ, Yeni Birlik Gazetesi. Ben de iki hocama birden soru yöneltmek istiyorum. Fatih Hocam, biraz önceki sorunun üstüne ve sizin cevabınızın üstüne şunu sormak istiyorum. Bu kupa gelecek sezonun yapılanması ve kulübün ekonomik planlanması açısından peki sizin için ne kadar kritik? Ve oyuncular sahaya çıkarken hakem yönetimi konusunda bir tedirginlik hissediyor mu? Teşekkür ederim. Ayrıca İlhan Hocam, Konya Spor bu sezon özellikle son dönemde mücadele eden takım kimliğiyle öne çıktı. Finalde de oyunun psikolojik olarak tarafınızca avantajlı olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
1: Cevap ben. Unutmayacaksan cevap.
5: Ya unutmayacağım.

0: psikolojik olarak nasıl hissettiğimiz mi, üstünlük ya da?
1: Aslında psikolojik tarafında avantajlı olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü son dönemde gerçekten mücadele eden bir takım ortaya koydunuz. Çok güzel takımları, büyük takımları yenerek bu noktaya geldiniz. Psikolojik olarak nasıl hissediyorsunuz? Avantajlı mısınız sizce? Teşekkürler.
2: Hakem konusu çok benim genelde gündemim olmuyor. Çok absürt durumlar olmadığı sürece. Bu hafta da böyle oldu. Tabii kupayı almayla, alırsanız, üçüncü olursanız size kazandıracağı şeyler var. Özellikle birincisi zaman tabii ki. Trabzonspor'un da en ihtiyacı olduğu şey bugün zaman. Çünkü transferdeki yapacağınız hamleler veya alternatifleri değerlendirme, o sürece ihtiyacınız var. Oyuncular açısından da bu psikolojik olarak da bir istek veya coşku oluşturabilir, gayet doğal. Yani oyuncuların tatilleri önemlidir, ailelerle zaman geçirecekler çünkü bir yıl boyunca çok ciddi mücadele ettiler. Dolayısıyla bunun bir etkisi var mı? Tabii ki var ama bence daha önemlisi şu. Şimdi oyuncular aslında bu soruları belki oyuncular cevaplamalı çünkü yaşadıkları sakatlıklar oluyor, eleştiri oluyor, övgüler oluyor, oynadığı anlar oluyor. Bir sürü sıkıntı yaşıyorlar, yoruldukları çok anlar oluyor. Her günün, yani hemen hemen her gün yoruluyorlar. Dolayısıyla oradaki o istek arzu, bir kupayı kazanabilme, bir camianın tarihinde isminin devamlı yer alabileceğini düşünme, ailelerine bak işte ben başardım diyebilecek o fotoğrafa girebilme, bu duygular diğer şeylerin hepsinin daha önünde oluyor. Ama neticesinde bu bir oyun. Bu oyunda bazen istemediğiniz anlar yaşıyorsunuz, bazen ben şöyle bakıyorum. Ne olursa olsun, bugünden itibaren, bugün ben çalıştığım bu ekibimi asla unutmayacağım. Beni hiç üzmediler. Biz ne dediysek onu yapmaya çalıştılar. Eksiğiyle artısıyla çok hafızamda kesinlikle yer edecek bir grup. Onlarla gurur duyuyorum. Dolayısıyla yarın ellerinden gelen en iyisini yapacaklar. Konya Spor da aynı. Burada aslında taraftarlara söylemek istediğim şey. Ya bunu istemeyecek oyuncu yok. Ama performanslar, o gün o sahadaki o psikoloji, onu siz söylemenizde oyuncunun kendi kendine yaptığı bazı şeyler var. Planlarımız var. Birbirinden habersiz. Olacak mı? Ben şöyle bakarım hayata. Bazen öyle olmaz. O kadar güzel olmaz. Burada bakacağınız tek bir şey vardır. Benim baktığım, ki İlhan Hoca'nın da bildiğim kadarıyla baktığı tek merkez. Allah ne lütfedecek? Baş tacı. Dolayısıyla Rabbim inşallah hayırlısıysa bize lütfetsin. Ve biz bunun için çok çalıştık. Çok emek sarf ettik. Söyleyeceklerim bunlar.
3: Evet, şimdi aslında bir önceki cevabımla daha paralel olacak. Takım maçlar kazandıkça özgüveni artıyor, bunu söylemiştim. Tabii ki Türkiye'de belli başlı büyük takımlar var. Trabzonspor da bunlardan biri. O maçları kazandığınız zaman, evet, demek ki konsantre olursak, çok iyi mücadele edersek bu maçlarda da güzel sonuçlar alabiliriz hissi oyunculara geliyor. Ama şunu soruyorsanız, orada kazandığınız büyük maçların yarına bir etkisi var mı sorusu, bence hayır. Çünkü her maç bambaşka bir hikaye. Mesela Trabzon'da Konya'da oynadığımız maçı hatırlıyorum. Daha maçın ilk yarının ortalar ya da maçın başları tam hatırlamıyorum. Muçi penaltı noktasında topu yakaladı, bir hata yaptık. Çekti, vurmadı, ona açı bir makas yaptı, vurdu. O top kaleye geçse bambaşka şeylerden bahsedebiliriz. Ya da maç 2-1 olduktan hemen sonra Umut Nayir'in 2 metreden kaçırdığı bir gol var. Futbol tamamen kırılma anlarından oluşan bir oyun. Kimisi kırılma anı der, kimisi futbol şansı der, kimisi Allah yardım etti der. Ama futbol anlardan oluşan oyun. Yarın, ama benim için şu önemli. Oyuncular mücadele ettiler. Kapasitelerince sonuna kadar mücadele ettiler. Benim yarın görmek istediğim en önemli parametre bu. Sonuna kadar mücadele etsinler. Eforlarını sonuna kadar harcasınlar. Fatih Hoca'nın dediği gibi sonuca biz karışamıyoruz. Evet, bütün her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Sadece göstermekle kalmayıp bunların antrenmanlarını da yaptırmaya çalışıyoruz ki sahada karşılaşacaklarımızla antrenmanda karşılaşalım daha önce. Ama futbol çok acayip bir oyun. Onun için yarın kırılma anları da çok önemli. Dediğim gibi o maçların avantajını kullanmamız yarın mümkün değil. Bir final maçı oynayacağız. Çok mücadele etmemiz, büyük bir konsantrasyonla oynamamız gerekir.
4: Konya'nın Sesi Gazetesi ve Futbol Arena Halil Yılmazer. İlhan Hocam'a soracağım. Kariyerinizde daha önce Hatay Spor'da bir ikincilik şampiyonluğu var. Birinci lige çıkarmıştınız. Yarın gelecek olan kupa zaferinin kariyeriniz açısından yeni bir pencere açacağını kendiniz için düşünüyor musunuz?
3: İşte Fatih Hoca'nın cevabına geldik. O kupa da, o ikincilik şampiyonluğu da yarın kadar önemliydi o gün için. İnanılmaz önemli ve değerliydi. Attığım her adımdan gurur duyuyorum. Bunlar inanılmaz kazanımlar. Yarın da bunlardan bir tanesi. Bence bu mücadeleyi verebilmek inanılmaz önemli. Demin şunu dedim, futbolun sonucuna hükmedemiyorsunuz. Belki her şeyi çalışıyorsunuz ama o topun kaleye girip girmemesi noktası tamamen sizin kontrolünüz dışında. İstiyor muyum? Çok istiyorum. Evet, Türkiye'de kariyer, ben İlhan Palut'um. Yarın kupayı kazanabilsem de ben aynı teknik direktörüm. Yarın Trabzonspor kazansa da ben aynı teknik direktörüm. İnsanların bu bakış açısıyla bir yerde teknik direktörleri konumlandırması benim futbol anlayışıma ters. Onun için şu açıdan bakıyorum. Yarın başta söylediğim gibi bu kupayı, finalini oynayacak olmaktan son derece mutluyum. Sonucunu da kazanmayı çok istiyorum ama benim futbol bakış açım bunun benim kariyerimi etkilemesi gerekmiyor.
5: İbrahim Ravuç hocam, ben de yine Hatay Spor zamanından bir soru soracağım size. 2018-19 döneminde Hatay Spor'dayken koşulu bir galibiyet sevinciniz vardı ve ondan sonra da ikonik bir İlhan Palut koşusu olarak geçmişti. Yarın olası bir galibiyette yine ikonik bir gol sevinci, galibiyet sevinci görecek miyiz? İkinci sorum kaptanımıza, yine bu sezon çok iyi skor katkıları verdin ama hala milli takımda adın yok ve biz seni her zaman milli takımda görmek istiyoruz Konya Spor olarak. Ne söylersin, ne hissediyorsun yarınki maçtan sonra, Beşiktaş maçının ardındaki gibi güzel bir mesaj iletir misin Türk futboluna buradan?
3: Bir ses değiştir isterseniz. Abim, senden başlayalım.
6: Evet, yani şimdi bunu her zaman söylüyorum. Her Türk gencinin, her Türk futbolcusunun gibi benim de hayalim var milli takımda forma giymek. Tabii ki bunun için çabalıyorum, çalışıyorum, mücadele ediyorum. Her zaman iyi olmak zorundasınız. Sonuçta yaptığımız iş kolay iş değil. Hem psikolojik, hem mental, hem fiziken iyi durumda olmanız gerekiyor yukarılarda olabilmek için. Ben bir gün hayalim zaten. Yani ben biliyorum, inşallah bir gün milli takım forması giyeceğim. Onun dışında şu an tabii ki milli takımımızı destekliyorum. Milli takımımızı hocasına çok saygı duyuyorum. Arkadaşlarım hep orada oynuyor. Ama benim şu an önceliğim yarınki final maçı ve ben final maçında kupayı kazanıp şehrime götürmek istiyorum. Aileme söz verdiğim gibi, taraftarlarımıza, camiamıza, başkanımıza söz verdiğim gibi kupayı alıp şehrimize götürmek istiyorum. Yarınki psikolojiye bakıp ikonik bir mesaj verecek miyim, vermeyecek miyim bakacağız. Teşekkür ediyorum.
3: Evet, bana geldiğiniz zaman o soruda bizim hiçbir şeyimiz planlı olmuyor. Çünkü sağ kenarında maruz kaldığımız duyguları yani anlatmakla tarif edemem. İnanılmaz bir duygu sağanağı altında oluyoruz ve hiçbir planlı sevinelim ya da sevinmeyelim, sakin olalım ya da coşkulu sevinelim gibi plan

0: Asla ve asla olmuyor. Ama şunu gördüm ve tecrübe ettim. Biraz fazla coşkulu sevindiğimiz zaman belki rakip takımı destekleyenler için bu biraz itici gelebiliyor. Onun için inşallah kupayı kazanırız. Hiç sevinmesem de olur. Ama şu anda çok sakin hissediyorum. Bir patlama yaşayacağımı zannetmiyorum. Yani. Sakin hissediyorum.
1: Evet. Son soruyu alacağız.
2: Emre Tanrıver, Gazete Spor. Sorum Sayın İlhan Pabut'a. Hocam, çeyrek final ve yarı final maçları da bir nevi final gibiydi aslında rakiplerden dolayı. Bu doğrultuda bu maçlardaki oyun stratejiniz yarınki maç için bir referans olacak mı? Teşekkürler.
0: Yarı final maçına dönersem Beşiktaş maçına biraz fazla defans yaptık açıkçası. Ve Trabzonspor'la ligde oynadığımız maçın ikinci yarısına baktığım zaman bu strateji her zaman sonuç vermeyebilir. Zaten biz teknik adamlar bazen maç kendi yarı sahamızda geçer ama aslında bu bizim stratejimiz de değildir. Aslında böyle planlamamışızdır ama oyun bizi bir şekilde geriye ittiği anlar olabilir. Başta da söylediğim aslında bir final maçı ne sadece hücum ederek ne de sadece savunma yaparak kazanılamaz. Onun için biz oyunun iki yönlü de oynamaya çalışacağız. Bu büyük maçların farkı ne? Evet, içeride hiçbir beklenmediği anda ortaya çıkabilecek rakiplerde büyük yetenekler oluyor. Trabzonspor'da da var. Ve özellikle bu süreçte yıldızlaşan oyuncular Fatih Hoca'nın dediği gibi takımda fazla. Onlara da dikkat etmemiz gerekir. Bu da bizim kaçınamayacağımız bir gerçek.
1: Basın toplantımız sona erdi. Teşekkür ederiz. Toplu bir fotoğraf çekimimiz olacak kupayla birlikte.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
4: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC.

0: gündüz de gece de farklıyız.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
3: Şampiyonlar son düzlükte.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum lastikleriyle bir arada. Kum lastikleri yol durumunu sunar.

0: Mutlu akşamlar Radyo Spor dinleyenleri. Yolların durumunu aktarmaya devam ediyoruz. Şu sıralarda İstanbul'a bir göz attığımızda yaka değiştirme seçenekleri öncesi %70'li seviyeleri gösteriyor yoğunluk ortalaması. Avrasya Tüneli, Avrupa Anadolu Geçişi 7 Kule civarlarından başlıyor. Anadolu Avrupa Ünlü Rahat. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu Geçişi Perpa'dan başlıyor. Anadolu Avrupa yönü. Çamlıca Rampa'dan yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu Geçişi. 5. Levent'ten başlıyor. Kabaca kadar sürüyor yoğunluk. Anadolu Avrupa Ünlü 2. Köprüde rahat. 3. köprüde bir problem yok. Her iki yönde akıcı. Bunlar özet gelişmeler. Hepsi ve daha fazlasına radyo trafik yoldan navigasyondan ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Dikkatli sürüşler.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Radyo Spor.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
6: ister o. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı

0: Seç, yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.43 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487 değerli dinleyenler. İlhan Palut, Konya Spor Teknik Direktörü, Fatih Tekke, Trabzon Spor Teknik Direktörü ve iki takımın kaptanları Savic ile Adil Demirbağ basın toplantısı düzenledi. Yaklaşık 35 dakika sürdü basın toplantısı. Biz de bu basın toplantısını canlı bir şekilde sizlere aktardık değerli dinleyenler. İki takımın hocası da kupayı çok istediğini net bir şekilde vurguladı. Ama tabii ki futbolun da anlar oyunu olduğunun altını çizdiler. Şimdi bir Trabzonspor bağlantısı gerçekleştirelim. Trabzonspor'u da yakından takip eden bir gazeteci Tuncay Lakot telefon attığında. Tuncay merhaba.
1: Merhabalar, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum sana.
0: Basın toplantısını sen de takip etmişsindir abi.
1: Takip
0: artık
1: ettim.
0: Final zamanı yarın akşam. İki takım da çok büyük emek verdi. Uzun bir yoldan geldi. Biri üzülecek. Tabii Trabzonspor kadro kalitesi itibariyle Konyaspor'un bir adım önünde gibi duruyor. Ama evet. Konyaspor da son 4 maçta büyük takımlara karşı 3'ünü kazanmayı başardı. O da istikrarlı bir yoldan geldi buraya. Nasıl bir final öngörüyorsun diye sormak isterim sana.
1: Ayhan, gerçekten senin de ifade ettiğin gibi Türkiye'nin iki güzide takımının belki konum itibariyle zaten hafta boyunca Trabzon'da da tartışılan konu buydu. Daha ikinci finalist belli olmadan final stadyumunun belli olması beraberinde tabii tartışmaları da getirdi. Onun dışında atmosfer gayet iyi. Çok sayıda Trabzonspor taraftarının gerek hava yoluyla gerek karayoluyla, karayolundan gelenler de bizler gibi, bizler de emekçiler olarak biz de karayoluyla birazdan yola çıkacağız dedim. Bağlantıyı yapalım, ondan sonra
0: kaç
1: yola
0: saat çıkıyorum. Sürüyor abi Trabzon Antalya'dan? Antalya Trabzon.
1: 15 saat sürüyor.
0: 15 saat. Allah evet, kolaylık versin.
1: 15 saat özel aracınızla, eğer otobüsle gitmek isteyen olursa 17 saatlik bir yolculuk Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna. Tabii biraz zahmetli bir yolculuk olacak. Trabzonspor'da Gençler Birliği maçı biraz moralleri bozdu. Onun sonrasında camia hemen çok çabuk kenetlendi. Maçın havasına hem şehir girdi hem takım girdi. İki takım teknik direktörünü de az önce izledik kaptanlarla beraber. Ve onlar da tabii ki artık yüzüp işin finaline gelindi. Favori takım, senin de ifade ettiğin gibi, kadro derinliğine baktığımızda, ligdeki sıralamaya bakıldığında Trabzonspor bir tık daha önde duruyor ama finallerin hiçbir zaman favorisi olmaz. Senin de ifade ettiğin gibi Konyaspor da buraya gelene kadar önemli rakipleri mağlup ederek finali oynamayı hak kazandı. Bu açıdan da çok çok önemli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ben.
0: Saha içine dair de hem de transfer gelişmeleri hakkında birkaç sorum olacak Tuncay. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Türkiye'de yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona erecek. Daha resmi transfer döneminin açılmasına bir ay var ama Ernest Muçi ile başlayan beklenen de bir gelişmeydi aslında bonservisinin alınması. Trabzonspor Ernest Muçi dışında önümüzdeki yaz hangi mevkilere kaç transfer yapacak, bunu belirledi mi?
1: Şimdi bu noktada özellikle kaleci konusu Trabzonspor'un önünde duran bir konu. Onana'yla İngiliz ekibi, daha doğrusu Manchester United'la görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. Bu noktada tabii tasarrufu

0: anadan yana kullanıp şartların oluşması halinde de öncelikli hedef olarak birinci sırada tabii ki kaleci gündemi var Trabzonspor'da. Stoper mevkisine yapılması planlanan bir transfer var ki ben Samsunspor forması giyen Van Drongelen ismini duydum. Trabzonspor'un listesinin içerisinde olan bir oyuncu Van Drongelen. Bu sezon özellikle gösterdiği performansla da Trabzonspor'un radarına girmiş durumda. İki kanat bölgesine de Trabzonspor takviye yapmayı hedefliyor. Bu noktada Sayın Ertuğrul Doğan'ın da katıldığı canlı yayında ifade etmişti. Herkes bu doğrultuda Vakeme'nin yollar ayrılması gündemdeydi. Herkes onu beklerken başkan bir gol de bize attı açıkçası bu noktada ve bir transfer yani sözleşmeyi uzatma teklifini kendilerine yaptığını da ifade etti bu doğrultuda. Ve onun akıbeti ne olacak? Tabii 3 oyuncunun herhangi bir probleminin olmadığını söyledi. Hem Draguş'un, hem Mendy'nin, hem Muhammed Şam'ın bu noktada taliplerinin olduğunu söyledi. Ama Lustram konusunda tabii ki karamsar, başkan da ona herhangi bir teklifin gelmediğini ifade etti. Ben iki kanat mevkisine de özellikle Rizespor'da forma giyen bir oyuncu Ayhan Falay'dı yanlış hatırlamıyorsam ismini. O da bu sezon çok önemli işlere imza attı. O resmi rakamla resmi makamlara bu soruyu sordu. Henüz Rizespor cephesinde resmi bir isim yok. Yani bir görüşme yok ama isim listenin içerisinde, havuzun içerisinde var. Forvet mevkinde özellikle Onaçu'nun akıbeti, ona da gelen teklifler var ama burada en can alıcı nokta bana göre şu Ayhan. Trabzonspor eğer gerçekten transfer yapacaksa iki değerli oyuncusunu gözden çıkaracak. Bunu başkan da ifade etti. Çünkü ekonomik tablo ortada. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın geçen sezon harcadığı rakamlar, yapılan transferlere bakıldığında da bu noktada tabii kesenin ağzının açılabilmesi, daha potansiyelli oyunculara gidilebilmesi açısından da kaynak yaratması gerekiyor Trabzonspor'un ve bu kaynağı da başkanın ifadesiyle söyleyeyim ki çok büyük bir olasılıkla da böyle olacak. Çünkü Olay'a çok ciddi talipler var ki hatırlarsın ben yine seninle yaptığımız programda da ifade etmiştim. Batagov ameliyat olacağını söylemiştim ve ameliyatın İngiltere'de olmasının bir sebebi de oyuncunun İngiliz ekibinin radarına girmiş olmasıydı. Orada da İngiliz ekibi onun sağlık kontrollerini yakından takip ettiğini de söylemiştik. Ne kadar doğru istihbaratlar, bilgiler verdiğimizin de bir göstergesi olsun. Merkez orta sahada özellikle Genoa forması giyen Ukraynalı oyuncuya da çok büyük bir beklenti var. Deri Karadeniz noktasında o noktada bir tasarruf. Bu 19 dönüşümlü A takımda mı süre alacak? Yoksa tamamen U19'a mı gönderilecek? Bunlar da süreci belli edecek noktalar ama 6-7 net transfer yapacağını söyleyeyim Trabzonspor'un.
1: Tunca abi çok teşekkürler. İyi yolculuklar diliyorum sana. Görüşmek üzere.
0: Ayhan iyi yayınlar diliyorum ben de. Dinleyenlerine de iyi akşamlar, kolaylıklar.

0: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
11: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
14: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
15: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
14: Şampiyonla son düzlükte.
16: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
17: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
18: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
19: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
16: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
20: Happy Sigorta.

0: Radyo Spor'da saatleri 19.55 yaptık. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edeceğiz. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör yabancı olacak diyebiliriz artık net bir şekilde. Bugün listede bir isim daha dikkat çekiyor. Bruno Genesio. Bruno Genesio Lille biten sözleşmesini yenileyerek kulüpte kaldı sezon başında. Temmuz 2024'ten beri Lille çalıştırıyor Genesio. Takım başında 99 maça çıktı. 50 galibiyet, 19 beraberlik ve 30 mağlubiyet aldı. 1.71 puan ortalaması yakalamış 59 yaşındaki teknik adam. Ve ayrılmasa da gündemde sezon sonu Lille kontratının feshedilmesi, bitirilmesi gündemde. Tabii birçok isim var Beşiktaş'ın listesinde. Şu ana kadar düşünülen isimlerden Ernesto Valverde ve Razvan Lucescu'nun olma ihtimalini düşük görüyorlar. Beşiktaş camiası içerisinde bir yönetime yakın isimler. Dino Topmöller, Oliver Glasner, Bruno Genesio ve Felipe Luis 4 teknik direktör biraz daha diğerlerinden ayrılmış durumda. Tabii hoca seçerken eldeki oyuncu grubunu da göz önünde bulundurarak seçecektir yeni futbol direktörü Önder Ezen. Belki şu ana kadar konuşulan isimlerin dışında farklı bir isim de gündeme gelebilir. Henüz bir karar verilmiş değil ama Beşiktaş yönetimi de bu süreci çok uzun tutmak istemiyor. İşte Haziran'ın ilk haftasında en azından 2-3 Haziran tarihine kadar 2 hafta içerisinde yeni teknik direktörü belirleyip teknik direktör geldikten sonra eldeki oyuncu grubu üzerine nerelere takviye yapılacak hocanın oynatmak istediği oyun planı ve bunun üzerine sezon planlaması yapılması bekleniyor. Tabii Beşiktaş'ın gözü bir yandan da yarınki Türkiye Kupası finalinde olacak. Trabzonspor kupayı alırsa Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden başlayacak sezona. Büyük ihtimalle Beşiktaşlar Trabzon'un almasını isteyecekler yarın. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde gelir daha yüksek değerli dinleyenler. Bugüne dair Beşiktaş'ta öne çıkan gelişme durum buydu. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar açıkladı bugün Türkiye Futbol Federasyonu. Aslında kulüpler bir hazırlık yapmıştı. Ne yönde hazırlık yapmıştı? 12 artı 2 kuralının devam etmesini istemişti ama Türkiye Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği'nin kendisine o talebi getirmesini beklemeden net bir tavır aldı. Yabancı kuralı daha önce açıklandığı gibi 10 artı 4 şekilde uygulanacak. Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde: takım listesinde yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun onun için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A takım listesinde 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026-27 sezonunda en az 4'ünün 01-01-2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur denildi. Böylece işte Galatasaray'ın geçen hafta başında, daha doğrusu bu hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir ziyareti vardı. Kupayla beraber Dolmabahçe Sarayı'na gitmişlerdi. Burada Sayın Başkan Dursun Özbek'in Cumhurbaşkanı'na kuralın değiştirilmesi yönünde bir talep olduğu basına yansıdı. Yine Türkiye'de Süper Lig'deki şu an mevcut kulüpler içerisinde 12 kulüp, aralarında Galatasaray'ın da olduğu 12 artı 2'nin devam etmesini istiyordu. Ama Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de bu konuda sürecin daha fazla uzamaması, bu konunun daha fazla tartışılmaması için Kulüpler Birliği'nin kendisine getireceği talebi beklemeden net bir karar aldı. Belki artık Kulüpler Birliği de burada yani yeni bir başvuru yapmayacaktır Türkiye Futbol Federasyonu. Ama tabii şu şeyi de unutmayalım ki eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girerse de değişebilir bu karar. Bu konuda Süleyman Hurman'ın çok net açıklamaları var. Bugün Salim Manav'ın programına konuk oldu Süleyman Hurman, Fatih Karagümrük Başkanı. Ve şöyle bir ifade kullanmış: uluslararası arenada 100 bin euro etmeyecek Türk oyuncular bugün 1 milyon euro civarında paralar istiyorlar. Bunun adı aslında yolsuzluktur. Bir insan ancak hak ettiği kadar para kazanmalı. Verebileceğinin 10 mislini talep ediyorlar. Kulüpler de mecbur kalıp karşılıyor ama batıyorlar demiş. Bu ülkede her yıl en az 10 kulüp batıyor. Bunun yolu yabancı oyuncunun serbest kalmasıdır. Oyuncu yetiştirmenin yolu yabancıyı kısıtlamak değil, tesise, bilgiye ve insana yatırım yapmaktır diyor Sayın Süleyman Hurma. bilmem katılır mısınız ama çok net ifadeler kullanmış. Ya burada şu tarafı var. Yani şimdi yerli oyuncuların eli güçlü olunacağından işte bakacaklar kendisini isteyen takımlara. Aa, tamam, bu takımın elinde işte 10 yabancı var. Diğerleri genç. Ben burada oynarım. Bir şekilde o denklemin içinde kendini sokarım. Bir şekilde alacağı transfer ücretinde de birse iki isteme hakkı doğacak. Ya bu kısıtlayıcı kurallar olduğunda genelde kaybeden kulüpler oluyor. Dolayısıyla keşke tamamen serbest bırakılsa ya da işte Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörü olduğu dönemde bir kural vardı. 15 yabancı kuralıydı ama asıl oradaki Fatih Hoca'nın da dediği gibi takımlar kadrolarında 15 yerli oyuncu bulundurmak zorundaydı. O kural çok sağlıklıydı ama sonra o da değiştirildi anlamsız bir şekilde. Ondan sonra 7 kere daha değişti kural ve hala bu tartışma bitmiş değil. Yeni sezonda da hakem tartışmalarının yanı sıra yine biz bu yabancı kuralını sık konuşacağız gibi. Çünkü şu an mevcut tabloda hiç kimse memnun değil. Federasyon dışında bu kuralı işte Trabzonspor istiyor, isteyen kulüpler arasında. Bir iki kulüp daha var Anadolu'dan. Ama diğer kulüpler bu kuralın bu şekilde kalmasını istemiyorlar. En azından 12 artı kuralının devam et 12 artı 2 kuralının devam etmesini istiyorlar değerli dinleyenler. Yarışa gidelim, ardından devam edeceğiz.
1: Sigortanın sunduğu Ayhan Şenso

0: Dışında 5 numaralı Star My Best. Onların 1.5 boya kadar gerisinde. Orta kulvarda 4 numaralı Red Storm ilerliyor. Yarım boy gerisinde içeride 6 numaralı Thunder Jet sırasıyla. Safkanlar 800'e doğru koşuyor. Liderlik 2 numaralı Üstlük Zest'e. Fark 1.5 boy kadar. 1 numaralı The Admiral ikincilikte. 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Ultra Fast. Üçüncülükte onun 2 boy gerisinde. 3 numaralı Febris. Ondan 2 boy geride dışarıda 5 numaralı Star My Best. Yarım boy geride 4 numaralı Red Storm 1.5 boy kadar geride. 6 numaralı Thunder Jet sırasıyla. Safkanlar virajı dönmek üzere. Berat Gökçe koşusunda 2 numaralı Hüz Success yarışın lideri. Fark 1 boy kadar 1 numaralı The Admiral ikincilikte içeride 7 numaralı Ultra Fest dışarıda 3 numaralı Febris en dış kulvarda 4 numaralı Red Storm sırasıyla son 400 metreye girildi. 2 numaralı Hüz Success yarışın lideri 400'den sonra tempoyu daha da artırdı. Farkı 5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı The Admiral şu anda ona en yakın olan Safkan konumunda. Son 100 metreye girildi. 6-7 boy farklı lider. 2 numaralı Hüz Success büyük adımlarla fotoğrafa doğru ilerliyor. Fark açıyor ve koşuyu da Hüz Success kazanıyor. 4 numaralı Red Storm ikinci oldu. 1 numaralı The Admiral üçüncü. 3 numaralı Febris dördüncü. 7 numaralı Ultra Fest'e koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Hüz Success Gökhan Gökçe ile Berat Gökçe koşusunu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.

Radyo Spor'da saatleri 20.05 yaptık. Şimdi yabancı kuralının 10 artı 4'te kalması üzerine Galatasaray'da farklı bir yola girecek gibi Galatasaray yönetimi bunu bekliyordu. Bugün Sözcü gazetesinde de bu haber yer aldı. Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun'u gündemine aldı Galatasaray. Hem yerli oyuncu, milli takımda oynuyor, hem 20 yaşında. 10 artı 4'ün 4'üne uyuyor. İlk 11'de rahat planlama yapabilir misiniz? 10 numara mevki için düşünülüyor Can Uzun. Ve Galatasaray 35 milyon euroluk bir teklif hazırlamış Can Uzun için. Eintracht Frankfurt ise 45 milyon euro talep ediyormuş Sözcü gazetesinin haberine göre. Can Uzun da takımdan ayrılmak istiyor bu arada. Frankfurt yönetimine de bunu bildirmiş. Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkmış. 10 gol 6 asistlik katkı sunmuş. 2024 yazında Nürnberg'den 11 milyon euro karşılığında alınmıştı Can Uzun ve Eintracht Frankfurt'ta 5 yıllık kontrat yapmıştı. Şu an 3 yıl daha kontratı var Can Uzun'un. Yine Galatasaray'ın orta saha mevkisi içinde düşündüğü bir başka isim, o da yine genç bir oyuncu. Portekizli Yıldız Bernardo Silva'nın adı geçmişti ama Galatasaray artık 10 artı 4'e göre transfer planlaması yapmaya başladı. Bu bağlamda da ismi gündemdeki oyuncu, şu an konuşulan oyuncu, hemen notlarım arasında da almıştım burada. İngiltere Premier Lig'de sezon başında transfer olmuştu ve orada da Sunderland'da çok da iyi bir sezon geçirmişti. Habib Diallo ve Galatasaray bu oyuncuyu kadrosuna katmak için şu an bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Okan Hoca'nın da tuttuğu, beğendiği oyunculardan biri. Genç bir oyuncu. Orta sahada ciddi bir arayış var zaten Galatasaray'da. Orayı güçlendirmek istiyorlar yeni sezon öncesi. Orta sahaya yapılacak transferler de artık 10 artı 4 kriterine göre yapılacak. Tabii bu kural diğer futbol ülkelerinde, yani transfer yapacağı kulüplerin bilmemesi mümkün değil. Oyuncuların menajerinin bu kuralı bilmemesi mümkün değil Türkiye'de. Kulüplerimiz bu tip oyuncu ararken, yani 2003 tarihi ve öncesinde, pardon, sonrasında doğmuş oyuncu ararken bir handikap yaratacak, bir külfet yaratacak mali açıdan. Bu da yine ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nda kulüplerin arasına bir nifak sokabilir. Bernardo

0: Silva konusunda daha önce de bahsettim. Galatasaray'ın Ocak ayından itibaren bir ilgisi vardı ama şu an kural değişikliğinden dolayı Bernardo Silva ihtimali azaldı gibi. Bugün İspanyol basını Atletico Madrid'in de oyuncuyu çok yakından takip ettiğini, önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağını yazdı. Barcelona Juventus da istiyor. İngiltere'de Xabi Alonso'nun Chelsea'nin başına gelmesinin ardından Xabi Alonso'nun da istediği oyunculardan biri haline geldi. Chelsea de önümüzdeki günlerde bir teklif yapacakmış Bernardo Silva'ya. Sanırım Galatasaray işi biraz zora girdi gibi Bernardo Silva konusunda. İlerleyen günlerde yine görüp araştırıp takip edeceğiz sizler için. Sacha Boy'la ilgili bir haber var. Galatasaray aslında 10 artı 4 kuralında Sacha Boy'un durumunu da bekliyordu. Sacha Boy'un sonu oldu bu. Çünkü Bayern Münih'le transfer edilmesi için 15 milyon euroluk bir opsiyon vardı. Galatasaray yönetimi de o rakamı 10 milyon euro seviyesine indirip Sacha Boy'un bonservisini almayı planlıyordu. Ancak TFF'nin açıkladığı 10 artı 4 yabancı kuralının ardından Galatasaray yönetimi kadro planlamasını yeniden şekillendirdi. Bu gelişme üzerine Sacha Boy'un transferi için yürütülen görüştürmeler askıya alındı. Daha da bu karardan dönüş olmayacağına göre Sacha Boy'un da ikinci Galatasaray dönemi, kiralık dönemi bitti diyebiliriz. Ben ama hala şey tarafındayım. Yani işte Cumhurbaşkanı ne derse oluyor ülkede şu an. Cumhurbaşkanı Erdoğan federasyondan böyle bir talepte bulunursa, bu kuralı 12 artı 2 yapın derse, İbrahim Hacı Osmanoğlu da değiştirmek zorunda kalabilir. Çok kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas

Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 20.12 yaptık. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz değerli dinleyenler. Fenerbahçe'deki gelişmelerle devam edeceğim. Jorge Jesus'tan bugün dikkat çekici bir açıklama geldi. Suudi Arabistan kulübü El Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Jesus, Record gazetesine konuştu. Portekiz'in önemli yayın kuruluşlarından. Şöyle diyor Jesus, şu ana kadar 4 ülkede çalıştım. Portekiz'de 3 kez şampiyon oldum. Suudi Arabistan'da 2. şampiyonluğumu kazanabilirim ve Brezilya'da şampiyon oldum. Şu an için geriye sadece Türkiye şampiyonluğunu kazanmak kaldı ama Fenerbahçe'ye son 2 yılda kazandıkları en önemli kupa olan Türkiye Kupası'nı kazandırdım diyor. 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam 53 maçta 2.23'lük puan ortalaması tutturmuştu. Fenerbahçe sezonu Süper Lig'de 2. sırada tamamlamış. Türkiye Kupası'nda ise zafere ulaşmıştı. Hakan Safi'nin adayları arasında biri. Jorge Jesus teknik direktör adayları arasında. El Nassr'dan da ayrılacak. Bakalım ilerleyen günlerde ne tür gelişmeler olacak değerli dinleyenler. Yarın da Aziz Yıldırım basının karşısına geçecek. 14'te İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenleyecek. Biz de Aziz Yıldırım'ı ilk kez kameralar karşısında hani bir basın toplantısında göreceğiz aday olduktan sonra. Tabii çok sayıda sorular sorulacaktır. Ben de yarın basın toplantısını takip edip fırsat gelirse Aziz Bey'e sorular soracağım. Ona da özellikle teknik direktör konusu, futbol takımı hakkında ne düşünüyor? İşte tabii kulübün gündeminde birçok proje var ama şu an taraftarın, herkesin merak ettiği futbol takımında hoca kim olacak? Benim dün itibariyle öğrendiğim Aykut Kocaman ismi teknik direktör konusunda ilk sırada Aziz Yıldırım'ın listesinde. Aykut Hoca'ya da dışarıdan işte Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin gibi kulübün efsaneleri bir futbol aktı oluşturarak orada bir ekip kurul oluşturup destek olacak gibi Fenerbahçe'de bir öze dönüş var eğer Aziz Yıldırım kazanırsa. Hakan Safi'nin ise böyle bir şey gündeminde yok bildiğim kadarıyla. O daha çok eski model, yani şu an eski model dediğim Fenerbahçe'nin son 2-3 yıldır yaptığı sportif direktör, teknik direktör modeliyle ilerleyecek. Bu kapsamda da Paolo Maldini'nin yine danışman olarak Hakan Safi'ye destek vermesi bekleniyor eğer Hakan Bey seçimi kazanırsa. Conte ve Jorge Jesus gibi hoca adayları da listede. Hakan Bey'in çarpıcı açıklamaları vardı. Her gün bir etkinliğe katılıyor iki başkan adayı da. Tabii tüm kulüp üyelerine ulaşmak istiyorlar, projeleri paylaşmak istiyorlar. Bu bağlamda da Türkiye Ligi'ni bilen bir hoca diyorum demiş. Hoca nasıl olacak diye. İşte bu Jorge Jesus bu kritere uyan bir hoca. Şimdi Jesus'un açıklamalarının üzerine Hakan Bey'in de bu cümlesi tam oturdu. Bizim şu anda önceliğimiz hoca seçmek değil. Dünya yıldızlarıyla dün de bugün de görüşme yaptım. Derdimiz Fenerbahçe'ye dünya yıldızlarını getirmek, ne pahasına olursa olsun bunu yapmak istiyoruz. Bizim hayatımız cesaretle geçti. İddiayla geçti. Biz de Kasımpaşa'nın evladıyız. Sokaklarda yetiştik. Ne yapılması gerektiğini zaten yaşamımda yaptığım şeylerden bir bakılması lazım. Cesaretle karşımıza çıkan bütün duvarları yıkmak için çalışıyoruz demiş. Başkan olursam kendi oyunumu oynayacağım. Ekibimle beraber nasıl oynayacağını da biliyorum, göstereceğim. Bu işe baş koydum. Para ise para, cesaret ise cesaret. Allah'ın izniyle yapacağız diye böyle çok keskin, net ifadeleri var Hakan Safi'nin. Dünya yıldızları derken tabii burada Muhammed Salah da Fenerbahçe'nin gündemindeki oyunculardan biri olduğu bir süredir Mısır basınında yazıldı, çizildi. Bakalım Hakan Bey işte sol beke Liverpool'dan Robertson yine konuşulan oyunculardan biri. Önemli bir yıldız oyuncu forvet transferi yapacağını paylaşmış Hakan Bey. Burada Dortmund'dan Sergi Cirasi için bir süredir temaslar var. Juventus'ta Vlahovic kararı bekleniyor ki Vlahovic eğer Juventus'un yeni sezon planlamasında yer almazsa, satış listesine konulursa yine Hakan
Safi'nin transfer listesinde yer alan oyunculardan biri. Seçime de çok bir şey kalmadı değerli dinleyenler. İşte yarın cuma, sonraki gün cumartesi, 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra da Fenerbahçe'de yeni başkan belli olacak. Günler çabuk geçiyor. Bakalım Fenerbahçe başkanlık konusunda oyunu kimden yana, tercihini kimden yana kullanacak. Seattle'dan bir dinleyicimiz yazmış. Süleyman Urma hem haklı hem de haksız. Kulüpler Birliği ortak kararda birleşemeyip belli bir maaş iskeleti oluşturmayıp Türk oyunculara euro ya da dolar ödenmesinde

durdurmadıkları, ayrıca kendi menajer sistemlerini kurmadıkları sürece para harcamaya devam ederler diyor dinleyici. Bakıyorum başka bir mesaj var mı? Yabancı sınırsız olduğu zaman da kulüplerin ne kadar mantıksız transferler yaptığını gördük. Bizde yabancı hayranlığı olduğundan biz hak eden Türk futbolcusuna o formayı vermedik. Ya burada denge kurulamıyor. Yani burada o denge işte hayatın her aşamasında bize bizim ihtiyaç duyduğumuz şey denge. Dengeli olmak. Burada kulüplerimiz maalesef o dengeyi koruyamıyorlar. Dinleyicimize de katılıyorum. Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Altay Bayındır'ın bir açıklaması var. Daha fazla sahada olmak isterim. Bunun için de bir karar alınması gerekiyorsa alacağız demiş Altay. Şu an yedek kaleci konumunda. Diyor ki Arsenal maçı benim adıma çok güzel geçen bir maçtı geçen seneden. Maçın içinde seri penaltı atışlarında birer birer penaltı çıkardım. Özgüvenim o dönem artmıştı. Ama sonrasında tekrar yedek kaldığını ve ritminin bozulduğuna vurgu yapmış. Kalecinin sürekli oynaması gerektiğini söylüyor. Bunu yakalamadığın zaman sallanıyorsun. Bu sallantıyı da çok fazla yaşamamak için her antrenmanı maç niteliğinde yapman gerekiyor ki maçın bir an geldiğinde ona hazır olman lazım. Ne zaman olursa olsun, ne an olursa olsun oynamaya aç bir insanım. Oynamak için elimden geleni yapıyorum demiş. Artık daha fazla oynayacağı bir takıma gitme isteği de var. Altay Bayındır'ın. Bakalım tercihini Türkiye'ye dönme yönünde mi yapacak yoksa Avrupa'nın farklı liglerinde kariyerine devam mı kararı alacak? Fenerbahçe için bir kaleci gündeme geldi. Onu da sizlerle paylaşayım değerli dinleyenler. Ederson'un satılması gündemde Fenerbahçe'de. Hatta Suudi Arabistan'da birçok kulübün istediği yönünde haberlerde yer aldı. Ederson da zaten sık sık paylaşıyoruz sizlerle. Buraya pek uyum sağlayamadı. Fenerbahçe ile o ilişki sağlıklı olmadı. Taraftar da çok sevmiyor Ederson'u. Ederson'un eşinin de zaman zaman yapılan yorumlara tepkisi vardı. Lucas Chevalier şu an Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan kalecilerden biri. Geçen sene hatırlayacaksınız Donnarumma Manchester City'ye satılmıştı. Yerine Lucas Chevalier'i almıştı Paris Saint-Germain. Ancak sonrasında Safanov'a kaptırdığı yerini şu an yedek konumunda. Safanov da şu an Luis Enrique'nin beklentilerini karşılayan bir kaleci konumunda. Burada Şövalye'nin de ayrılma ihtimali varmış Paris'te. Şartlar uygun olursa da satılacağını yazmış Fransız basını. Fenerbahçe'nin de transfer listesindeki isimlerden biri olarak dikkat çekiyor Lucas Şövalye. Hiç fena bir kaleci değil. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bugün bir karar geldi. Yine bölgesel amatör ligde oynanan Kurtalan Spor, Şırnak Petrol Spor maçının incelenmesinin ardından iki kulübün de küme düşürüldüğü açıklandı. Hatırlayacaksınız 3 Mayıs 2026 tarihinde bölgesel amatör ligde Kurtalan Spor'la Şırnak Petrol Spor maçında başkan saha kenarına inip bir talimat veriyor. Görüntülere de yansımıştı bu. Ve burada kazanması gereken Şırnak Petrolspor sanırım maçı galip bitiriyor. Burada şike yapıldığı görüntülerle tespit edilmiş. Türkiye Futbol Federasyonu da iki takımı küme düşürdü. 2026 Dünya Kupası'na artık son 21 gün, 3 hafta sonra Çarşamba akşamı startı verilecek turnuvanın A milli futbol takımı için de yarın önemli. Çünkü Ay Yıldızlar yarın 2026 Dünya Kupası yolunda ilk antrenmanını yapacak. Saat 17.30'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde basına açık, 15 dakikası basına açık bir antrenman gerçekleşecek. Trabzonspor kadrosunda yer alan milli oyuncular yarınki antrenmana tabii katılamayacak kendi maçları olduğu için. Yavaş yavaş da ligi biten, maçı biten oyuncular geliyor ve yarın Dünya Kupası yolunda ilk antrenmanı yapacak Vincenzo Montella yönetiminde Ay Yıldızlılar.
Tabii yavrum.

0: Yavaş yavaş Dünya Kupası yolunda milli takımların aday kadroları da açıklanıyor. Bu minvalde Senegal teknik direktörü de Dünya Kupası aday kadrosunu açıkladı dün. Burada Galatasaray'dan İsmail Jakobs ve Samsunspor'un forveti Şerif Ndiaye aday kadroya alındı. İki oyuncu Süper Lig'den Dünya Kupası'nda Senegal milli takımı için forma giyecek. Senegal sırasıyla Norveç, Fransa, Norveç ve Irak'la karşılaşacak Dünya Kupası'nda. Leroy Sané de Alman basınında tartışılan bir oyuncuydu. Ama Julian Nagelsmann Leroy Sané'yi de 2026 Dünya Kupası kadrosuna aldı. Bu Alman milli takımında geniş kadrosunda Sané'yi göreceğiz. O da Dünya Kupası'nda ülkesiyle forma şansı arayacak değerli dinleyenler. Tabii İran milli takımının durumu çok merak ediliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran milli takımı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne vize başvurusunda bulundu. Takım 19 Mayıs'tan bu yana Antalya'da kamp yapıyor 2 gündür. Bugün de Ankara'ya gitmiş oyuncular. Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'ndan vize için girişimde bulunmuşlar. FIFA daha önce FIFA Başkanı Gianni Infantino o Mart ayındaki milli arada Antalya'ya gelerek İran milli takım kampını ziyaret etmişti. Vize konusunda da Amerikan hükümetinden kolaylık istedi, sorun çıkarılmamasını istedi. Amerika'da güvenlik güçleri de İran milli takımı için ekstra bir güvenlik çemberi oluşturacak kamp yaptığı otelde. İran'ın tabii burada kendi aşçısını götürmesi, yani İran'ın da kendi içinde birçok güvenlik önlemi alması bekleniyor. Yine İran devletine bağlı özel güvenlik güçlerinin de İran'ı orada koruması bekleniyor. Bu Dünya Kupası'nda bizim en çok böyle hani bizim derken aslında dünya haber ajanslarının, haber merkezlerinin ilgisini çekecek olan İran milli takımının durumu olacak. ABD Başkanı Trump 12 Mayıs'ta İran milli takımının Dünya Kupası'na katılmasının önünde bir engel olmadığının ve her türlü güvenlik açısından bunun uygun olduğunun altını çizmişti. Bakalım Dünya Kupası'nda umarım da tabii bir tatsızlık yaşanmaz. İran milli takımının grubunda da hangi takımlar vardı bir maç programında bakayım. İran milli takımını merak ettim. 98 Dünya Kupası'nı hatırlar mısınız? Orada İran milli takımı Amerika'yı yenmişti. Azizi El Azizi gol atmıştı. Belçika, İran, İran, Gambiya, İran, Yeni Zelanda grup maçları. İran Gambiya hazırlık maçıymış, özür diliyorum. İran milli takımı turnuvadaki ilk maçına Yeni Zelanda karşısında çıkacak. İkinci maçı Belçika ile üçüncü maçı da Mısır'la oynayacak değerli dinleyenler. Evet, Radyo Spor'da bu akşam da derin pası noktalıyoruz. Bu akşam tabii biraz Antalya'dan gitti yayın. Yarım saat boyunca hem İlhan Hoca'nın hem Fatih Tekke'nin hem de iki takımın kaptanları Savic'le Adil Demirbağ'ın basın toplantısını yayınladık. Akışımızda biraz mecburi değişiklik oldu. Yarın akşam da ben olmayacağım değerli dinleyenler. Yarın akşam saat 18'de Fenerbahçe Olympiakos EuroLeague Final Four maçını Radyo Spor'dan naklen dinleyebilirsiniz. Saat 21'de de Real Madrid Valencia maçını sizlerle paylaşacağız. Pazartesi akşamı görüşmek dileğiyle herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Hep iyi sigorta. Ayhan Şensoy'la Derin Pası sundu. Hep iyi sigorta.
2: Reklam. Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek

0: bir platformda tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Reklam.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Son sırada 2 numaralı Berit sırasıyla Safkanlar son 600 metreye girmek üzere. Lidali'nin 3 numaralı Grand Speed sürdürüyor. Hemen dışında 5 numaralı Let's Love var. 1,5 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Black

0: Jack Breed sırasıyla altlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe lider çıkıyor. 3 numaralı Grand Speed Fark. 2 boy kadar dışarıdan. 5 numaralı Let's Love yüklendi. Orta kulvarda 8 numaralı Black Breeze var. Son 400'den sonra 3 numaralı Grand Speed rakiplerine direniyor dışarıdan. 5 numaralı Let's Love atak yaptı. Son 200 metreye girilirken Grand Speed hızını korumaya çalışıyor. Let's Love geliyor. 200'e girilmek üzere girildi. Liderlik Grand Speed'de Let's Love'ın atakları devam ediyor. Grand Speed bir boy fark önde. Let's Love geliyor. Gerilerden de 6 numaralı Fortunello'nun çabaları var ama Grand Speed rakibine direniyor. Grand Speed kazanıyor. 5 numaralı Let's Love 2. 6 numaralı Fortunello 3. 2 numaralı Berit 4. 8 numaralı Black Breeze de koşudan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Grand Speed beyaz bayrak aynı yaptı. Gökhan Gökçe ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.34'ü gösteriyor ve yaklaşık 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı. Sevgili dinleyiciler, hafta içi her akşam olduğu gibi pazartesiler hariç sizlerin karşısında oluyorum, biliyorsunuz. Bu akşam da yine sizlerle birlikteyim ve gündem gerçekten çok yoğun. Yarın akşam oynanacak olan Trabzonspor Konyaspor Türkiye Kupası finali öncesinde basın toplantısı gerçekleşti ve iki teknik direktör basın toplantısında açıklamalar yaptı. Birazdan oraya bakacağız. Ayrıca bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklamalar geldi. İki konuda açıklama var. Birisi transfer döneminin ilanıydı. Diğeri ise özellikle biliyorsunuz çok da fazla konuşuluyor son günlerde. Yabancı kuralı ile ilgili de Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi. Açıklandı, merakla beklenen bu açıklamada yapıldı. Bu konulara bakacağız elbette. Bunun dışında tabii birçok transfer haberi var. Onları konuşacağız. Transfere dair hem teknik direktör arayışları var Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, hem de tabii transferle ilgili birçok dediğim gibi konu var. Konuşacağımız o haberler üzerinden de bir değerlendirme yaparız. Önder Özen bugün resmen açıklandı, resmi olarak. Artık Beşiktaş'ın sportif direktörü oldu Önder Özen, sevgili dinleyiciler. Yine çok merak edilen bir konuydu. Almanya milli takımının kadrosu açıklandı ve Leroy Sané bu kadroda yer aldı, sevgili dinleyiciler. Almanya milli takım kadrosunda yer aldı. Ayrıca yine çok merak edilen bir başka konu, Panathinaikos tarafında Ergin Ataman'la yollar ayrılacak mı, ayrılmayacak mı? Herkes bu sorunun cevabını merak ediyordu. İşte bugün o soruya cevap geldi. Panathinaikos'un başkanı bizzat açıkladı Ergin Ataman'ın takımda kalacağını. Yani açıkçası yoğun bir gündem var. Bu yoğun gündem üzerinden de sizlerle sohbet edeceğiz. Sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattından mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87, Radyo Spor WhatsApp hattımız. 0538 052 14 87, buradan göndereceğiniz mesajlara yayına dahil olabilirsiniz. Ben de gelen tüm mesajları okumaya çalışıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Evet, aslında bu yoğun gündem içerisinde yine gecenin karşılaşmalarına da bakarız. Oynanacak maçlar var. Onlar üzerinden bir değerlendirme de yaparız, sevgili dinleyiciler. Dün geceye dönmek isterim. Dün gece Aston Villa çok rahat bir galibiyet aldı Freiburg karşısında. Yani belki bu kadar rahat bir galibiyeti birçok kişi beklemiyordu. Ama Aston Villa'dan 3-0'lık net bir galibiyet geldi, sevgili dinleyiciler. Bunu konuşalım ilerleyen dakikalarda, tabii bununla ilgili düşüncelerimizi de sizlerle paylaşırız. Bunun dışında yine özellikle bana kalırsa yarın oynanacak karşılaşma öncesinde de yine konuşalım istiyorum bu karşılaşmayı. Yani Trabzonspor, Konyaspor

Mücadelesini. Bugünkü birinci konu başlığım şu olsun sizlerden gelecek mesajlarda. Lütfen konu başlıklarına cevap verin. Çok sevinirim. Birinci konu başlığımız şu. Yarınki kupayı kim kazanır? Trabzonspor mu, Konyaspor mu? Siz hangi takımı daha yakın görüyorsunuz? Lütfen bize yazın. Radyospor WhatsApp hattımıza 0538 052 1487. Bir kez daha belirtelim. 0538 052 1487. Gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Biz de gelen tüm mesajları burada yayın içerisinde okumaya çalışıyoruz.

Evet, önce isterseniz bugün iki açıklama birden geldi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Onunla başlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada yaz transfer döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayacağını belirtti ve 4 Eylül 2026 tarihinde de sona ereceğini, ara transfer döneminin ise 1 Ocak 2027 tarihinde başlayıp 5 Şubat 2027 tarihinde sona ereceğini duyurdu sevgili dinleyiciler. Tekrar edelim tarihleri. Yaz transfer dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona eriyor ve ara transfer dönemi de 1 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat'ta sona eriyor sevgili dinleyiciler. Bu iki tarihi de açıkladı bugün Türkiye Futbol Federasyonu. Ve bir başka açıklama da şöyleydi sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz son günlerde çok konuşuluyor, özellikle Galatasaray'ın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde yapmış olduğu bir şey vardı. Daha doğrusu bir talebi vardı. Bu 10 artı 4'ün değişmesi gerektiği yönünde ve ondan sonra da çok konuşulmuştu bu konu. Ve bugün açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı kuralının 10 artı 4 olarak uygulanacağını açıkladı sevgili dinleyiciler. Kulüpler A takım listesinde Türkiye A milli futbol takımında oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10'u için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026-2027 sezonunda en az 4'ünün 2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. Pardon, düzelteyim. 1-1-2003 ya da daha sonraki tarihlerde diyor. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması Türkiye A milli futbol takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla olmasına engel teşkil etmez diyor sevgili dinleyiciler. Yani kısacası diyor ki artık bundan sonra 10 yabancı da şart aramıyoruz ama 4 yabancının 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Yani 24 yaş altında olması gerekiyor kısacası. Beklenti bu yönde, hatta 23-24 diyelim ona. Bakalım yani bu karar alındı. Bunu da açıklaması yapıldı. Herhangi bir değişiklik olur mu olmaz mı? Önümüzdeki günler ne getirir? Bunu göreceğiz ama tabii birçok takım geçtiğimiz yıldan itibaren buna göre planlamasını yaptı bile. O nedenle ben bu tür planlamaların günlük değişmesini çok doğru bulmuyorum açıkçası. Yani işte bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılabilirdi ama bugüne kadar yapılmayıp son gün artık biz bunun böyle olmasını istemiyoruz şeklindeki bir düşünce. Daha önce bununla ilgili planlama yapan, yani geçtiğimiz sezon transferlerini buna göre planlayan, bir sonraki sezon o artı dördü belki de önceden hazırlayan, ki bunlardan biri de Beşiktaş'tı mesela, biliyorsunuz çok genç oyuncular almıştı Beşiktaş geçtiğimiz sezonun ortasında. Bu planlamanın bir parçasıydı aslında. İşte bunu yaptığınızda çok fazla belki de beklentilerin aslında bir sonraki sezona dair yapılan planlamaların da boşa düşmesi söz konusu oluyor. O yüzden biraz daha belki önceden yapılan açıklamalara sadık kalmak çok daha doğru gibi gözüküyor ki öyle de yapmış federasyon.

Sizler ne düşünüyorsunuz yabancı hakkında, yabancı sınırı hakkında? Lütfen benimle paylaşın düşüncelerinizi. 10+4 sizce de uygun mu? Yani siz de böyle olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Benim gibi mi düşünüyorsunuz? Yoksa farklı bir düşünceniz mi var? Lütfen bunları paylaşabilirsiniz. Radyospor WhatsApp hattına göndereceğiniz mesajlarla. Ayrıca Trabzonspor, Konyaspor mücadelesinde kazanan kim olur sizce? Kupayı kim kazanır? Onu da lütfen yazın. Bence Trabzonspor kazanır. Yarın benim için daha önemli maç var. Final Four yarı finali. İnşallah finale çıkacağız demiş dinleyicimiz Serdar Kantık. Teşekkür ediyorum Serdar'a. Evet, yarın saat 18'de başlayacak Fenerbahçe Olympiakos mücadelesi ve Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Onu belirteyim. İzleme imkanı olmayanlar, radyodan takip edecek olanlar için Radyo Spor Esport ortak yayınıyla canlı olarak yayınlanacak. Final Four'un bütünü yayınlanacak bu arada. Önce Fenerbahçe Olympiakos, ardından da Valencia Real Madrid maçları yayınlanacak. İnşallah Fenerbahçe'mizin finale çıkması durumunda o final maçında yine Radyo Spor'da olacağını belirtmek isterim. Gayet güzel olur. İnşallah böyle de gerçekleşecek diyelim. Tabii bununla ilgili hani gelen mesajlarda yeni bir yine düşüncesini belirtmek isteyen olursa yarınki Final Four'la ilgili onu da yazabilirsiniz bu arada. Lütfen oradaki düşüncelerinizde Final Four'da kimi daha şanslı görüyorsunuz onu da benimle paylaşın. Radyo Spor WhatsApp hattı üzerinden 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Evet, aslında konu konuyu açıyor, üst üste konulardan bahsediyoruz ama hemen şöyle isterseniz gecenin maçlarına da bir bakalım mı? Ben özellikle bu gece oynanacak karşılaşmalardan öne çıkardığım birkaç mücadele var. Onları paylaşayım sizle. Daha fazla geç olmadan en azından bu paylaşımı yapayım istiyorum. Wolfsburg-Paderborn mücadelesi var. Almanya Bundesliga'da play-out mücadelesi. Burada Wolfsburg tabii Bundesliga'dan play-out oynama hakkı alarak geldi. Düşecek mi? Paderborn çıkabilecek mi? Böyle bir maç. Benim beklentim burada aslında iki takımın da gol bulmasından yana olacak. Bence bu gece zaten gollerin olduğu bir gece olacak. Benim beklentim böyle. O yüzden burada karşılıklı gollerle maçın tamamlanmasını bekleyebiliriz. Belçika'da şampiyona turu mücadeleleri var. Kulüp Brüj Michelin deplasmanında ben Kulüp Brüj'ün en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. 1.5 üst ve Kulüp Brüj galibiyeti gerçekleşebilir. Gent Saint-Gilloise mücadelesinde karşılıklı gollerle maçın tamamlanmasını bekliyorum. Ve Anderlecht-Sint-Truiden mücadelesinde de yine karşılıklı gollerle mücadelenin tamamlanması beklentisi içerisindeyim. Hollanda Eredivisie'de Avrupa Ligi playoff mücadelesi var. Orada da Utrecht-Herenveen mücadelesinde yine karşılıklı gollere sahne olmasını bekliyorum. Bu karşılaşmanın Utrecht-Herenveen her iki takımın da gol atmasını beklediğim bir karşılaşmadır. Bunun dışında şöyle bakalım, var mı başka öne çıkarabileceğimiz maç? Yok yani, daha böyle majör karşılaşmalar bunlar, en azından öyle söyleyebiliriz. Başlamış maçlar da var, onlara da bakacağız tabii ki. Skorlarını merak edenlerle de paylaşacağız. Kocaeli'den Vural Ben diyor. Kural 12+2 daha uygun. Çünkü Avrupa'da puan ve sıralama çok önemli. 4 tane yabancı genç oyuncu bizim için gerçekçi değil. 12+2 olması gereken 2 genç oyuncu olması daha uygundu bence demiş. Sevgili Vural'a teşekkür ederim. Tabii burada yine söyleyelim. Burada sayının ne olduğundan çok böyle son dakikalara bu işin bırakılması bence problem olan. Yani sezon bitiyor. Artık yeni sezon başlamadan önce işte bununla ilgili şikayetlerini belli ediyor. İşte en son Galatasaray'dan bahsettim ya, dedim işte Galatasaray'da Dursun Özbek'te, Okan Buruk'ta 10+4'ün sakıncalarından bahsettiler. Aslında olması gereken şu. Geçtiğimiz sezonun başında bundan bahsederseniz ya da geçtiğimiz sezondan önce ne zaman karar alındıysa o dönemde. Çünkü şöyle diyorum ya, bu sezon transfer yapmaya başlayan takımlar bu planlama dahilinde yapıyorlar transferlerini. Yani bir sonraki sezonu da düşünerek belki işte o 4 yabancıyı ikisini şimdiden dahil edelim diyorlar. O yüzden bu böyle son dakikada olabilecek bir şey değilmiş gibi geliyor bana. Benim düşüncem bu. Vedat abi selamlar, iyi akşamlar. Fenerbahçeliyim ben. Çok kararsızım. Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı başkan olmalı? Sen kongre üyesi olsan, Fenerbahçeli olsan hangisinin projeleri
demeçleri sana olumlu geliyor. İyi yanlar, iyi akşamlar demiş sevgili Kadir Tuzla'dan. Şimdi sevgili Kadir, açıkçası şu ana kadar çok net resmi bir açıklama zaten yok. Yarın Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları olacak bildiğim kadarıyla. İşte yönetim kurulu listelerini görmek lazım. Ondan sonra

0: bazı projeler var. Onlar konuşulacak. Ondan sonra belki daha net fikir söylenebilir ama yani burada ben şunun yanında olurdum, bunun yanında olurdum gibi bir fikrim asla olmaz. Çünkü ben bir basın mensubuyum ve burada bunu en azından şey yapmam, telaffuz etmem. Ama şöyle yapabilirim yani bakarım, kulislere bakarım. İşte Fenerbahçe'nin kongresi aslında yıllardır, uzun yıllardır Fenerbahçe kongrelerini takip eden basın mensupları var. Onlar kongrenin yapısını da iyi bilirler. Onlarla sohbet eder ve onlardan da aslında kimin daha önde olduğu yönünde bilgiler de alıyorum. İşte bu anlamda belki size bilgi aktarabilirim şu yönetimler belirlendikten sonra. Ama en azından şunu söyle, ya yani ben olsam şunu oy verirdim gibi bir yönlendirme yapmam. O benim tarzım değil. Teşekkür ederim sorunuz için. Bence de Trabzonspor kazanır demiş bir başka dinleyicimiz. İngiltere'den Erkan. Yabancıda doğru olan Fatih Terim'in 14 yerli kuralıydı. Başta 4 büyükler fona para yatırmak istemediği için kuralı değiştirdiler. Avrupa'da başarı için yabancı oyuncu değil Türk hakem lazım kimilerine demiş İngiltere'den Erkan. Peki bir gönderme de yapmış sevgili Erkan. 10+4 kuralı deyince aklıma Galatasaray'ın şeyi geliyor diye işte talebi geliyor diyor sevgili dinleyicimiz. Yani burada tabii en son bunu dile getiren Galatasaray ama ben bunun tek başına Galatasaray'la ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Yani belki yarın bakacağız Galatasaray'dan başka takımlar da bununla ilgili açıklama yapabilir. Bekleyip görelim. Bugün açıklandı ya. Artık bundan sonra belki yeni bir açıklama gelir önümüzdeki günlerde. Bakalım. Şimdi ne dedik? Burada özellikle gelecek mesajlarda 3 konu başlığı verdik. Euroleague'de Fenerbahçe yarın Final Four'da oynayacak. Euroleague'le ilgili hiç mi heyecanınız yok? Lütfen yazın. En çok Euroleague'le ilgili yazılması lazım bu gece bence. Yani o heyecanı şimdiden yaşamaya başlayalım. Tamam tahmin ediyorum ya belki Fenerbahçe Beko geçtiğimiz senede kazandı ve biraz bir anlamda alıştırmış da olabilir taraftarları ama yine de bir çok değerli görüyorum ben orayı. Bunun dışında yarın akşam oynanacak Trabzonspor Konyaspor maçında sizce kupayı hangi taraf alır? Ve siz ne düşünüyorsunuz 10+4 kuralıyla ilgili? Sizce doğru mu? Ben şöyle tabi bu yabancı kuralıyla ilgili özellikle ben de geçmişte şöyle bir fikir beyan etmiştim. Bunu da hatırlatmak isterim. Yani gelen yabancı oyuncuların özellikle belli bir seviyede bir kalitede olması gerekir demiştim. Şimdi burada işte bu 23 yaş vesaire bunlar bence çok değerli. Yani aslında yapılan çok doğru bir iş. Ama işte Avrupa'daki takımlarla yarışmak anlamında bazı sıkıntılar yaşar mıyız sorusu bence yaşayarak göreceğiz. Ya da o zaman takımlarımız çok doğru scoutlar kurup dünyanın önemli futbol altyapılarından genç oyuncuları bulup getirecekler. Yani biz genç ama gelecek vadeden oyuncuyu zor alırız. Bu yaştaki oyuncu gelmez Türkiye'ye gibi düşünenlere şunu söyleyeyim. Yani dünyanın yani birçok yerinde o kadar fazla oyuncu var ki gidip nasıl buluyorsa birçok ülke işte Portekizler, Hollandalar nasıl bulup getiriyorsa biz de bulup getirebiliriz yani. Bu çok zor bir şey değil diye düşünüyorum ben de. Ya yani zor tabii kolay değil ama şunu demek istiyorum. Bu kadar imkansız değil. İmkansız olsa zaten bu diğer takımlar bulamazdı. Orada daha belki scouting'i iyi yapmak gerekecek bundan sonraki süreçte. Peki abi geçen sene Galatasaray'ı dinlemediler diyor. Galatasaray sırrı hiç istemiyor ki. 2013-2014 sezonunda Dragbo Schneider gelince de bu olmuştu demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Aynı muhabbet olmuştu gene demiş. Teşekkür ederim. Olabilir. Tabii Galatasaray'ın eskiden beri bir tavrı var bu konuda diyorsunuz. Olabilir. Ama bu biraz daha işte şu kulüpler birliğinde bunlar konuşulacak. Kulüpler birliğinde konuşulduktan sonra belki bir nihayete erecek. Oradan bir şey olacak, talep olacak belki federasyona. Onu göreceğiz. Peki şimdi bir ara vermemiz gerekiyormuş. Tamam arayı verelim. Bir nefeslenelim. Saat başı itibariyle geri döneceğim ve yavaş yavaş artık gündemdeki konuları ayrıntılarıyla konuşmaya başlayacağız.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye

0: hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
3: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
3: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
3: Şimdi tekrar kontrol edin.
2: Yine 399 lira oldu.
3: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
2: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
4: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
3: Cezada indirim olur mu acaba ya?
4: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Mark Liberovic. Şimdi THT.
7: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
6: Payne'ın orta. Takı!
7: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
8: Hadi başlayınız. Hadi başlayınız.
7: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
9: Radyo Spor
5: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: uçacaktı.
1: Happy Sigorta sunar.
2: Happy Sigorta.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
4: Merhabalar, merhabalar abi.
3: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
6: 8. koşu başladı. Rakiplerinden 1,5 boy sonra yarışa başladı. 9 numarada Wings of Freedom ve 6 numarada Rüzgar Akarcı. Ama Rüzgar Akarcı hemen grup içinde yerini aldı. 1 numarada Toros Güzeli lider başladı. 1,5 boy gerisinde ikincilikte. Dış kulvarda 6 numarada Rüzgar Akarcı hemen yanında ortada. 8 numarada Yenim Nehir var. 1 boy gerilerinde içeride. 3 numarada Duchens Muriel. Onların 1 boy kadar gerisinde 4 numarada Stasera içeride. 5 numarada Gemlik'in kızı yanında 2 numaralı. Süslücan 2 boy gerilerinde. 9 numarada Wings of Freedom 1,5 boy geride. 7 numarada Spirit Soul sırasıyla 1400 metre start yerine doğru ilerliyor safkanlar. 1 numarada Toros Güzeli 3 boy farklı önde. İkincilikte 9 numarada Yenim Nehir var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 3.lükte 6 numarada Rüzgar Akarca. Yarım boy kadar geride içeride. 3 numarada Duchens Muriel. 1 boy kadar geride 4 numarada Stasera sırasıyla 1200 startına doğru koşuyor atlar. Liderlik 1 numarada Toros Güzeli'ne. Şimdi dışarıdan 4 numarada Stasera atak yaptı. Yanlarında 8 numarada Yenim Nehir var. 2,5 boy gerilerinde dışarıda 6 numarada Rüzgar Akarca. Hemen içlerinde 3 numarada Duchens Muriel. 2 boy geride 5 numaralı Gemlik'in kızı yanında 2 numaralı Süslü Can. 1 boy gerilerinde 7 numaralı Spiris

0: 7 numaralı Speedy Soul. Son 200 metreye yaklaşılıyor. Orta kulvardan atak yapan 8 numaralı Yeğenim Nehir liderliği aldı. İçeriden 3 numaralı Uçan Smüller'in atakları var. Geriden Speedy Soul ve Rüzgar Akarca da. Atağa kalkıyor, farkları azaldı. Yeğenim Nehir önde dışarıdan. 7 numaralı Speedy Soul geliyor. Rakibini Yeğenim Nehir yakalıyor. Yanlarında da Uçan Smüller var. Speedy Soul geliyor ve koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Yeğenim Nehir ikinci, 3 numaralı Duchan Smüller üçüncü oldu. Yarışın dördüncüsü 4 numaralı Stasera, beşincisi de 6 numaralı Rüzgar Akarcı oluyor. Metin Mert Karabulut da 154 gün sonra kaldığı yerden devam ediyor. Speedy Soul kazanıyor.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor.
4: Güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.
6: Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 21.05 artık. Radyo Spor'dasınız. Bahse gireriz de. Sizlerle birlikte, sizlerden gelen mesajlarla birlikte yayına devam edeceğiz. Radyo Spor WhatsApp hattını bir daha hatırlatayım. 0538 052 14 87. Birinci bölümde şunu sordum. Yabancı kural hakkında ne düşünüyorsunuz? 10+4 hakkında sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Yarın Fenerbahçe Final Four'da Olympiakos'ta oynayacak. Ümit ediyoruz kazanıp finale çıkacak ve şu kupayı alacak. Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum ve yine yarın akşam oynanacak Trabzonspor Konyaspor Türkiye Kupası finali içinde düşüncenizi merak ediyorum. Sizce kim kazanır? Lütfen benimle paylaşın. Gelen mesajlar var, hemen bakalım. Selamlar, yıllardır yabancı kuralı diye bir şey var ve ne olduğunu anlayamadık. Bir karar alırsın, uygularsın. Yanlışı görünce düzeltirsin, olur biter. Bu da bir ya da iki kere olur. Bence isteyen istediği kadar yabancı alsın, parası olan yabancının da yerlinin de iyisini alıyor. Yanlış yapan da düşer, bu kadar. Bu akşam kupayı da, yarın akşam kupayı da Konya alacak bence demiş. Sevgili Recep göndermiş. Sevgiler demiş, bizden de kendisine sevgiler. Final Four ile ilgili koyu Anadolu Efes'te olan Caner'e de yazdım. Olumlu dönüş aldım. Haydi tek yürek olalım final için demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, tek yürek kesinlikle öyle. Caner evet, Anadolu Efes taraftarıdır. Hatta Anadolu Efes maçlarına oğluyla birlikte çok gittiğini de bilirim. Ama Caner'in böyle durumlarda her zaman, bu da yani sadece işte basketbol değil, futbolda da Türk takımı eğer Avrupa'nın bir köşesinde bir maç yapıyorsa biz orada Türk takımının yanındayız. Yani biz bunu, ben kendi payıma da söylüyorum. Sevgili Caner de söylüyor zaten. Abi saygılar, Başakşehir'de Özbek bir futbolcu var, fena değil bence. Kulüpler neden hiç doğuya doğru bakmıyorlar, merak ediyorum. Mesela kardeş ülke Azerbaycan'da hiç mi yetenekli oyuncu yok? Eminim ülkemizdeki takımlarda oynamayı hayal eden çok sayıda yetenekli genç vardır demiş. Sevgili dinleyicimiz, ismine de bakalım. Şahin. Sevgili Şahin. Vardır tabii ama işte diyorum ya, burada önemli olan doğru bir scouting uygulayabilmek. Yani burada tabii işte futbol altyapısı daha güçlü ülkeler var. Şimdi Azerbaycan, işte Özbekistan, buraların çok güçlü olmadığını söyleyelim altyapılarının, ama şu manada söylediğiniz doğru. Yani bu oyuncular Türkiye'de oynamayı çok isterler. Burada hak veriyorum size. Ama dediğim gibi yani futbol altyapısı çok iyi olan ülkeler var. Oralarda bir kere her şeyden önce iyi bir scouting ekibi kurmak, oraları iyi taramak ve oyuncuları çok daha gençken bulmak. En önemlisi bu bence. Yani öyle bir şey olsun ki şimdi bu işte genç oyuncuları, 24 yaş altı oyuncuları almak zorundasınız ya, 4 oyuncu. Şimdi belki biraz daha fazla o

genç oyuncuları bulmak konusunda altyapısını en azından belki daha öncesinde bulup altyapıya dahil edip ondan sonra A takıma yükseltmek gibi bir düşünceye sahip olabilir kulüpler. Bu anlamda iyi bir kural diye düşünüyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Az önce bir mesaj okudunuz. İngiltere'den bir arkadaş Galatasaray'a Türk hakemleri üzerinden bir gönderme yaptı demiş. Bu sezon Galatasaray Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'de kendinden çok daha büyük bütçeli takımlara karşı aslanlar gibi mücadele etti ki çok haklısınız. O zaman hangi hakemler yönetti bu maçları demiş. Avrupalı hakemler mi, Türkler mi demiş. Avrupa'da kart rekoru kırmadı mı demiş bazı takımlarımız demiş. Bakın siz de gönderme yapmışsınız mesela. Ben hep şunu söylüyorum. Harun Çen kardeş göndermiş bu arada mesajı. Ben hep şunu söylüyorum. Yani bu uzun yıllardır değişmeyen bir gerçek. Yani herkes birinci aslında suçu kendinden başkasına atmayı tercih ediyor. Yani kimse demiyor ki ya biz de şuralarda şuralarda hata yaptık. Bu nedenle de bu sıkıntıları yaşadık diyen yok. Herkes bir işte kimisi hakemlere, kimisi başka bir yere, bu başarısızlıklar her zaman başka birilerine gidiyor. Başarıysa sahiplenen çok, biliyorsunuz yani. Mesela hiç şampiyon olan bir takımın ben şey dediğini duymadım. Ya bu sene hakemler harika yönetti, çok şükür şampiyon olduk diyen duymadım yani. Yani onların yönetimi sayesinde, adil yönetimi sayesinde şampiyon olduk diyen yok. Mesela bu sene Galatasaray da şampiyon olduktan sonra ne dedi? Buna rağmen, ya bu kadar kötü yönetime rağmen şampiyon olduk dedi. Kimse demiyor ki ya ben hep şunu söyledim, burada yine de söyleyeceğim. Hakemlerimiz formsuz, hakemlerimiz kötü. Bunu kabul ediyorum zaten. Ama hakemler herkese kötü. Yani Galatasaray'a iyiyim, Fenerbahçe'ye kötü, ne bileyim Beşiktaş'a iyi, Trabzon'a kötü değil. Herkese kötü. Ve emin olun 34 maçlık bir serüvenden bahsediyoruz. Bu 34 maç içerisinde hakemlerin zaman zaman hatalarını her takıma yaptığını da söyleyebilirim. Yani aslında 34 maçlık periyot bize şeyi de göstermiş oluyor. Eğer iyi bakarsanız, doğru tespitler yaparsanız nerede ne hata yaptığını da takımlar çok net görebilir. Ya da neden şampiyon olamadığı sorusunun cevabını hakemler dışında başka sebeplerde de bulabilir diye düşünüyorum. Peki devam edelim. Ben dünkü maç üzerinden İngiltere ile Türkiye'deki oyuna ve kurallara saygıyı öne çıkarmak istiyorum. Dünkü maçta ne demiş, Veliaht Prens de gelmişti izlemeye. Bu önemli maça oğlunu getirmedi. Ben kral olacağım, bir gün okulu ekmek sorun değil demedi. Türkiye'deki durum çok farklıdır demiş İngiltere'den Erkan. Ya çok başka bir bakış açısı getirmişsiniz sevgili Erkan, ama özellikle futbola bakış açısı manasında, yani işte İngiltere'nin futbola bakış açısı, Türkiye'nin futbola bakış açısı. Şimdi İngiltere'ye baktığımızda biliyorsunuz işte İngiltere Avrupa futbolunun en önemli ülkesi ki bu senede görüyoruz. Yani eğer Şampiyonlar Ligi'ni de alırsa Arsenal, yani şeyde de önümüzdeki haftada eğer şey bir terslik çıkmazsa yine İngiltere'de kalabilir Konferans Ligi. Yani kısacası Avrupa'daki bütün kupaları toplayıp gelecek bütün İngiliz takımları, görüntü o. O yüzden oraya bakmak lazım aslında. İyi yayınlar Vedat abi. Kupayı inşallah Trabzonspor alır, ancak şanslar %50-50. Kim günündeyse kırılma anlarını iyi oynayan kazanacak demiş. Teşekkür ediyoruz. Kim demiş hemen ismine de bakalım. Sevgili Muhammed'den gelmiş bu mesajda. Çok teşekkür ederim. Ne diyor? Ergün Bey diyor ki Bursa'dan Galatasaraylıyım diyor. Final Four'da Fenerbahçe'mize başarılar dilerim demiş. Sevgili Ergün Başkan'a selamlar buradan. Gerçekten çok güzel bir bakış açısı dediğim gibi. Avrupa'ya çıktığı zaman takımlarımızı destekleyeceğiz. Türk takımlarını destekleyeceğiz. İşin özü bu. Bu arada önümde bir maç açık. Şöyle bir kafamı kaldırdım, baktım. Hangi maç bu diye. Eski bir maç mı? Değil. Bu maç El Nasır'ın bu akşamki mücadelesi sevgili dinleyiciler. El Nasır bu karşılaşmayı kazanırsa şampiyon oluyor. Damaklı oynuyorlar. Ve gerçekten bu akşam, yani geçtiğimiz hafta hatırlarsanız bir sıkıntı yaşamışlardı son saniyelerde şampiyonluğu ilan etmek üzereyken. Ama bugüne kalmıştı şampiyonluk. Şimdi bakalım El Nasır Damak karşısında 13. dakikası oynanan karşılaşmada 0-0'lık beraberlik var. El Nasır bakalım şampiyonluğu elde edebilecek mi? Bu arada orada El Hilal'le karşılaşıyorlar, biliyorsunuz. El Hilal'le mücadele ediyorlar. El Hilal de 1-0 önde. El Nasır henüz golü bulamadı ama El Hilal El Fayha deplasmanında 1-0 önde.
Bakalım yani kazanmak zorunda olduğu bir maça çıkıyor şu anda. El Nassr. Bu arada Jorge Jesus da itiraz ediyor ceza sahası içinde bir pozisyonda penaltı için ama maçın hakemi devam kararını verdi bile.

0: Devam ediyoruz. Mesajlarınızı göndermeye lütfen devam edin. Radyo Spor WhatsApp hattımıza 0538 052 1487. Gelen tüm mesajları okumaya çalışıyorum. Bugünkü konu başlıklarımızı yeniden hatırlatalım. Fenerbahçe yarın Final Four'da Fenerbahçe-Beko Olympiakos karşısında olacak. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yani Fenerbahçe'nin Final Four'u kazanıp kazanamayacağı konusunda neler söyleyeceksiniz merak etmekteyim. Aslında Fenerbahçe destek mesajlarınızı bekliyor gibiyim yani. Aslında meselenin özü de o galiba bunu söylerken. Yarın Trabzonspor, Konyaspor mücadelesi var Türkiye Kupası finalinde. Kim kazanır kupayı? Bu konudaki düşüncenizi lütfen benimle paylaşın. Ve 10 artı 4 kuralı. Bugün açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu dedi ki 10 artı 4 şeklinde olacak. Yani 10 yabancıya karışmayacaklar yaşına vesaire ama 4 yabancı için yaşının 24 yaşın altında olması kuralı var. Daha doğrusu 01.01.2003'ten büyük olacak. Peki Vedat Bey iyi akşamlar diyor. Ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Buradan herkese saygılar. Fakat yarın Fenerbahçe'yi desteklemek istiyorum. Destekleyeceğiz çünkü bu bir milli maç. Futbolun nasıl Şampiyonlar Ligi ise basketin de Şampiyonlar Ligi yarın. Aziz Yıldırım'ın gelmesini istemiyorum. Çünkü bu kavga, bu dövüş, bu kin, nefret birbirimize düşürme istemiyorum. Aziz Yıldırım geldiğinde kesinlikle yine bu durum oluşur diye düşünüyorum demiş. Yarın Konyaspor'un kazanmasını istiyorum. Sanırım kazanırsa Avrupa Ligi'ne gidecek. Saygılar, sevgiler, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. İsmini göremedim ama hemen şuradan bakayım. K. Güneş. İsmini göremedik ama soy ismi Güneş. Teşekkür ederiz. Yani tabii Aziz Yıldırım geldiğinde yine işte bir şey olur mu? Ben onu bilmiyorum ama. Yani kim gelirse şu son özellikle işte Hakan Safi ve Aziz Yıldırım var şu anda aday olarak. Kim gelirse gelsin tabii Fenerbahçe için çok önemli bir yıl. Yani üst üste uzun zamandır şampiyon olamayan Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor. İyi de bir kadro kuracak gibi görünüyor gelen kim olursa olsun. Burada tabii yine şunu söylemek lazım. Bir kere saha içerisinde kalmak en güzeli. Yani eğer saha içindeki mücadeleye odaklanırsa gelen başkanlar mutlaka bunun karşılığında bir şey alacaklardır. Sonuç alacaklardır sahaya odaklanırlarsa diye düşünüyorum. Ha bir taraftan şu da var. İşte biz başlatmadık ki onlar başlattı. Ama onlar neler yapmıştı? İki taraf için de söylüyorum bunu. Fenerbahçe'si de Galatasaraylısı için de. Ya bunun bir sonu yok anlatabiliyor muyum? Yani aslında zamanında şu öyle yapmıştı da biz de böyle yaptık diye değil de daha çok aslında kendi önüne bakması herkesin en doğrusu. Herkes kendi aslında şöyle mesela bir Galatasaraylısınız ya Galatasaraylı olarak Fenerbahçe yönetimini işte Aziz Yıldırım gelmesine olur bu olur gibi değil de kendi yönetiminizi mesela sahanın dışına çıkmayın kesinlikle çıkmayın şeklinde eleştirirseniz çok daha doğru olur. Fenerbahçeli de kendi yönetimi için yapsın bunu ama. Ya doğru olan bu aslında. Herkes kendi yönetimi için bunu söylerse. Ya burada maalesef taraftarın da beklentisi böyle. Taraftar da ya birazcık böyle saha içinde kalmayı tercih ettiğiniz zaman hemen yeteri kadar temsil edilmediği düşüncesinde, işte hakların çok korunmadığı düşüncesinde falan oluyorlar ve bu da işte beraberinde o başkanların daha fazla bu tür açıklamalar yapmasını getiriyor. Ben dediğim gibi herkes kendi tarafından daha sağduyulu davranırsa, sağduyulu açıklama yaparsa en doğrusu olur. Diyelim cümleyi daha uzatmadan devam edelim. Yarış daha var. Reklam mıymış ha? Arkadaşlarımız uyarınca ben yarışa daha var dedim ama reklam arası gelmiş. Çok kısa bir reklam aram var. Hemen arkasından buradayım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
4: Devam ediyoruz. 21-20 saatlerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Merhabalar, ben Ergün Sertkan, İsviçre Zürih şehrinden radyonuzu dinliyorum demiş. Sevgili Ergün'e teşekkür ederiz ama devamını da getirmemiş. Var mı bilmiyorum bu düşüncesi bugünkü konu başlıklarımıza dair. Onları da bekliyorum sevgili Ergün. Yazmaya devam edin lütfen. Peki, ha yazıyormuş bu arada, devamını da getirecek herhalde. Birazdan okuruz onu da, gelir gelmez. Tekrar şöyle dönüp baktım. El Nasr'ın hala golü bulamadığını görüyoruz sevgili dinleyiciler. Dakikalarda artık. Bu arada yani çok önemli pozisyondan faydalanamamış orada. Kim? Mane. Değil mi? Evet, Mane vuruşu yapmış ama kaleci çok iyi bir kurtarış yapmış. Onu da belirteyim. Dakika 20 artık ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ajax Groningen maçında 2-0'lık Ajax üstünlüğü var. 2-1'e gelmişti maç ama muhtemelen iptal edildi bu gol herhalde. 68'de bir gol olmuştu, görmüştüm ama geri alınmış demek ki. Ben fark etmeden. Hatta oyuncunun ismi de yazıyordu ama niye iptal edildi onu anlayamadım. Peki. Şöyle hemen devam edelim biz sizlerden gelen mesajlarla. Evet, Ergün'den mesaj gelmedi daha ama bir başka dinleyicimizden gelmiş. Vedat Bey, iyi akşamlar, kolay gelsin. Kulüplerden önce önemli olan Türk futbolunun ilerlemesi. Bu pencereden bakmak gerekiyor demiş. Almanya'dan selamlar demiş. Çok haklısınız. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. Evet, gündeme bakacağız demiştim. İkinci bölüme geçince aslında 21.30'dan sonra gündemi değerlendirelim istiyordum ama işte Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un açıklamaları var. Bunun dışında Önder Özen bugün biliyorsunuz Beşiktaş'la sözleşme imzaladı, resmileşti artık. Oraya bakacağız. Bunun dışında yine Almanya'da Dünya Kupası'nda kadro açıklandı. Leroy Sané var. Bizim de şu geniş kadromuza bir bakacağız. Yani milli takımın geniş kadrosuna da bir bakacağız. Onun üzerinden de ikinci bölümde yine sizlere konu başlıkları vereceğim. Birinci bölümü tamamladığımızda. Onu da belirtmek isterim sevgili dinleyiciler. Bu arada kupanın hakemi belli oldu. Uzun bir süre sonra bu kadar önemli bir karşılaşmaya Halil Umut Meler atandı sonunda. Yani çok fazla eleştirildi biliyorsunuz. Halil Umut Meler'in bir türlü görev alamaması ve işte belki de eldeki tek üst düzey FIFA kokartlı hakem olmasına rağmen Türkiye'de çok fazla görev alamaması çok eleştirilmişti. İşte sonunda şimdi gelmiş o sevgili dinleyiciler. Bunu belirtelim. Sevgili Deniz'den gelmiş mesaj. Deniz Durul, bakalım o ne diyecek. Abi iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Kendisini Radyo Spor mikrofonlarından da hatırlayacaksınız. Geçmiş

0: yıllarda burada da birlikte program yaptık. Kupayı Konya alır diyor sevgili Deniz Turul. Herhalde Fenerbahçe Beko ile ilgili de birkaç kelime yazar birazdan. Onu da paylaşırız sizlerle. Teşekkür ederim. Vedat Bey iyi akşamlar demiş. Teşekkürler. Ergün Başkan ne diyor? Türk futboluna hizmet eden kim olursa olsun her zaman destek verelim demiş. Ve Bayburt Gökçedere futbol takımımıza da başarılar diliyorum demiş. Sevgili Ergün Başkan'a teşekkür ederim. Bayburt Gökçedere. Bayburt Gökçedere. Peki. Evet, şimdi tabii burada şunu da söyleyelim. Özellikle tabii 10 artı 4 kuralı bu şekilde bu haliyle devam edecek açıklaması geldi ya. Ben açıkçası yine kendi fikrimi böyle bir net söylemek isterim. Bence bu, şu hali doğru. Yani şu açıdan doğru. Ben aslında zaten bu yabancı kuralı ile ilgili genel bakışımı daha önce sizlerle paylaşmıştım. Bilmeyenler için yeniden paylaşayım da. Yani ben bu yabancı kuralının çok bir etkisi olduğunu düşünmüyorum Türk futboluna. Yani şu anlamda oyuncu yetiştirmemize bir katkı sağladığını düşünmüyorum. Yani burada yabancıya niye sınır koyarsın? Türk futbolculara da yer açılsın ve onların oynayabileceği alan olsun diye. Ama ben dediğim gibi bunun çok faydası olduğunu düşünmüyorum. Ben tazyik yukarıdan gelirse, yani yabancı kuralı eğer böyle sınırlanır ve yukarıdan tazyik gelirse bir faydası olacağı düşüncesinde değilim. Bence tazyik aşağıdan gelmeli. Yani ne demek istiyorum? Biz iyi futbolcular yetiştirirsek, altyapıları takımların iyi olursa ve o yetiştirdiğimiz futbolcular artık baskı yaparsa biz hazırız, bak oynamaya hazırız dediği anda yabancı kuralı gelmeli. İşte o zaman o alttan gelecek oyuncular kıymetlenecek. Ya da bu kuralın bir anlamı olacak. O yüzden benim düşüncem bu. Ha, buradaki avantajı şöyle gördüm. Dedim ya, eğer siz bir şey yapacaksanız, yani oyuncu alacaksanız, o oyuncunun genç olması önemli. Neden önemli? Dediğim gibi o kadar fazla oyuncu geliyor ki lige ve gelen bu oyuncuların birçoğundan da çok verim alınamıyor. Ve sonuç itibariyle bu paraları, ülkenin paraları bunlar. Ya bu ülkenin paraları veriliyor ve bence mutlaka ve mutlaka burada bir şey olmalıydı, kriter olmalıydı. Yani ya oyuncuların belli bir milli takım sayısı olmalıydı. Yani en az şu kadar forma girmeyen oyuncuyu almayalım gibi. Ya da bir yaş sınırlaması olmalıydı. O yüzden bence bu iyi bir şey. Yani benim desteklediğim bir şey. Onu söyleyebilirim. Ama yine söylüyorum, burada Türk futbolunun işte gelişimine bir faydası var mı, ya da Türk futbolcusunun, o anlamda çok olduğu düşüncesinde değilim. Onun için biraz daha altyapılara destek olmakta fayda var. Olympiakos zor maç, Atina'da oynanacak olması onlar için avantaj olsa da biz de Fenerbahçe'yiz. Korku salırız ve inanıp finale kalırız demiş. Ve Talen Horton Tucker da maçın adamı olur demiş. Sevgili Deniz Durul'a teşekkür ederim. Sağ ol Deniz. Ya ben de zaten Fenerbahçe Olympiakos yarı finalini kazanan takımın kupayı alacağını düşünüyorum. Ya bence erken final orası. O yüzden kazanan kupayı da kazanır. İnşallah kazanan Fenerbahçe'miz olur ve kupayı da Fenerbahçe'miz kazanır diyelim. Teşekkür ediyorum sevgili Deniz Durul'a da. Ve devam edelim. Radyo Spor WhatsApp hattını bir daha hatırlatayım. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyiciler. Evet, Trabzon Konya finalini Halil Umut Meler yönetecek demiştik. Bunu söyleyelim. Trabzonspor'la ilgili bugün, dün özür dilerim, akşam saatlerinde Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı. Tabii herkes Onana için gidecek gözüyle bakarken bir anda Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarıyla birlikte her şey değişiverdi. Yani hiç kimse beklemiyordu Onana'nın kalışını. Hatta işte Fenerbahçe'de kaleci Tarık'la anlaşmak üzere olduğu Trabzonspor'un haberleri çok çıkmıştı. Sonra biliyorsunuz Tarık'la Fenerbahçe sözleşme uzattı. Ki bence çok doğru bir karar verildi. Çünkü Tarık gerçekten iyi bir kaleci. Özellikle işte ligin ilk yarısında Ederson'un olmadığı süreçte çok önemli işlere imza attığını söylemek lazım. Belki son bölümde Mert Günok kaleye geçti ama ben açıkçası Mert Günok'tan daha iyi bir performansa sahip olduğunu düşünenlerdenim. Yani Mert Günok'un oynadığı maçlarda belki Tarık Çetin olsaydı çok daha iyi performans ortaya çıkarabilirdi diye de düşünüyorum. Peki var mı gelen mesajımız? Var. Ergün Sertkan bir daha mesaj atmış. Ne diyor? İsviçre'nin Zürih şehrinden radyonuzu dinliyorum. Size bir sorum olacak ve bu konuda merakımı gidermenizi istiyorum. Neden tüm Avrupa'nın üst liglerinde yabancı futbolcu sayısı serbestken Türkiye'de kısıtlamalar var? Bu durumun Türk milli takımımızın ve Türk kulüplerimizin önünü kestiğini düşünüyorum. Her ne kadar daha önce bildirilse de bu kısıtlamaların Türk futbolunun gelişimini engellediğine inanıyorum. Bildiğiniz gibi İsviçre milli takımı oyuncularının çoğunu yurt dışında oynayan futbolculardan oluşuyor. Ve bu sayede her Avrupa şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılma başarısını gösteriyor. Bizim Türkiye'deki kuralın yanlış olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz demiş. Yani genel manada bakış açım şu zaten. Türk futbolcu yetişmesine bir katkısı yok dediğim gibi. Ama futbolcuyu serbest bırakılabilir bu arada yabancı sayısı. Yani serbest olsun bence de. Ama bir kriteri olsun. Yani densin ki işte şu anda olduğu gibi bir yaş sınırı ya da milli takımda en az şu kadar oynamak gibi bir kural vesaire bunlar konulsun. Yoksa burayı eğer şeyde bırakırsak, serbestte bırakırsak yabancı futbolcu çöplüğüne döner Türkiye. Ve birçok oyuncu hiç burada belki süre alamadan bir sürü paralar alacak. O yüzden ben bu anlamda bunun gerçekleşmeyeceği düşüncesindeyim. Yani daha doğrusu bunun gerçekleşeceği düşüncesindeyim ama Türkiye'de bu ihtimalin çok düşük olduğu düşüncesindeyim, öyle söyleyeyim. Peki, devam edelim. Var mı yeni bir mesaj? Yok. Yarış başlamak üzereymiş, arkadaşlarım uyarıyor. Tamam, hemen bir yarış arası verelim. Ardından ben nefesleneceğim. Döndüğümüzde ise artık ikinci bölümde yeni konu başlıkları ve yeni konularla karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
3: Boğa yerine yaklaştırıldı. Gel Boğa yerini alacak. Üst numaralı Eylemcik, 7 numaralı Küçük Zeynep. Start gerisindeki turlarına devam eden atlar. Şimdi 7 numaralı Küçük Zeynep baksa yakın. Küçük Zeynep yerini aldı. Dışarıdaki safkan sayısı da azalmaya başladı. 10 numarada Tamer Kız da. Beyaz kuşağın gerisinden geliyor öne doğru. On numaralı Tamer Kız da starttaki yerini şimdi alıyor. On sekiz numaralı Haylaz Kız. 14 numaralı Külünç Ağası ve 9 numaralı Eylemcik. Start girişi hazırlık turlarını sürdürüyor. 14 numaralı Külünç Ağası yerine yaklaştırılacak olan isim. Arap atı 1600 metre mesafede kum pistte start alacak. Günün son koşusunu izleyeceğiz İzmir'de Şirin Yeni Podromu'nda.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
3: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
2: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıkmış.

0: çıktı.
1: Şimdi tekrar kontrol edin.
0: Yine 399 lira oldu.
1: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
0: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
5: Eylemcik'ti. Yerini almak üzere. Aldı, start verildi ve 9. koşu başladı. Rakiplerinden 4 boy sonra koşuya başlayabildi 2 numaralı Lotus Emine. Koşunun liderliği için 3 safkan ön tarafa gelmişti. Şimdi bunlardan koşunun liderliğini 7 numaralı Küçük Zeynep aldı. 1 boy kadar fark yaptı. 17 numaralı Mor Beyaz ikincilikte, 16 numaralı Sılpahar üçüncülükte, 1 boy geride 15 numaralı Serintepe. Serintepe'nin hemen dışında 4 numaralı Turbo B dolandı. 1 boy kadar gerilerinde 6 numaralı Free Blood ilerliyor ve bu şekilde safkanlar 1000 metre start yerine doğru geliyor. 7 numaralı Küçük Zeynep liderliğini sürdürüyor. Şimdi ikinciliğe 17 numaralı Mor Beyaz girdi. Hemen dışına onun 4 numaralı Turbo B geldi. 1,5 boy gerilerinde 16 numaralı Sılpahar, yanında 15 numaralı Serintepe. Bu safkanların hemen dışına doğru 14 numaralı Külün Çağası geldi. 1 boy geride 6 numaralı Free Blood, onun yanında 1 numaralı Gökhisar belirdi. Bu safkanların 2 boy gerisinde 18 numaralı Haylaz Kız, içeride 5 numaralı Anadolu Muhafızı, 1 boy gerisinde 8 numaralı Akgüne, içinde 10 numaralı Tamerka sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. Temposunu artıran 17 numaralı Mor Beyaz koşunun liderliğini alıp 600'ü lider koşmaya başladı. 2 boy gerisinde 4 numaralı Turbo Bey ikincilikte, onun hemen dışında 3.lükte belirdi 14 numaralı Külün Çağası, 1 boy kadar geride 15 numaralı Serintepe sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 17 numaralı Mor Beyaz son düzlüğe lider çıkmıştı. 14 numaralı Külün Çağası liderliği devraldı ondan. Geriden 6 numaralı Free Blood'ın yanından 15 numaralı Serintepe'nin bariyer dibinden, 10 numaralı Tamer Kız'ın yanlarından da 6 numaralı 16 numaralı Sılpahar'ın atakları başladı. Şimdi orta kulvardan 16 numaralı Sılpahar geldi. Bir anda mücadelenin içine dahil oldu. Yanında Tamer Kız, dışlarında da Free Blood var. Son 100 metreye girildi. 16 numaralı Sılpahar da son 50 metreden sonra biraz rahatladı. Farkı bir boya kadar çıkardı ve koşuyu da 16 numaralı Sılpahar kazandı. 6 numaralı Free Blood ikinci, 10 numaralı Tamer Kız üçüncü, 4 numaralı Turbo Bey dördüncü, 14 numaralı Külün Çağası da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 16 numaralı Sılpahar, Bekir Mert Mırık'la kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
7: Biberovic. Şimdi THD.
8: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor. Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
9: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
8: 2026 Final Four heyecanı.

0: Mesut'la ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.

Artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok renkli geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var. Biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
4: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Bahse gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. 21.46 oldu saatler. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Sevgili dinleyiciler, şöyle bir hemen gelen son bir iki mesaja bakayım. Ardından da gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Yeni konu başlıklarını birazdan paylaşacağım sizlerle. Yazmadan duramadım demiş İngiltere'den Erkan. Ne demiş? Sizi durdurmayan ne? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Fatih Terim kuralı yabancıyı serbest bıraktı. Süper Lig takımlarının kadrolarında bulundurabilecekleri yabancı oyuncu sayısını serbest bırakırken aynı zamanda kadroda bulundurulması zorunlu olan yerli oyuncu sayısını 14 olarak düzenlemişti. Sırf fona para yatırmamak için kuralı esnettiler, değiştirdiler. Şimdi aynı şeyi para vermeden yapmak istiyorlar demiş. İsterlerse 30 yabancı olsun, lisansını alıp fona para yatırırsın. Avrupa'da hepsini oynat ama Türkiye'de 14 yerli kadronda olacak diyor İngiltere'den Erkan. Sevgili Erkan, tabii orada zaten 28 kişilik bir kadro belirleniyor biliyorsunuz. O 28 kişilik kadronun 14'ü yerli olduğunda 14'ünde yabancı olarak kalıyor. Burada yani 14 yabancı konusunda işte sizin de söylediğiniz gibi burada beklenti şu: bir sınırlama olmasın. Yani yaş sınırlaması koymayın şeklinde bir beklenti var. Tek fark o. Öyle söyleyebiliriz. İnşallah Final Four'u alırız diyor. Yunanlar bizi iyi bilir, Fenerbahçe'miz şampiyon olacak diye de eklemiş. Teşekkür ederim. Evet, biz tabii bugüne de bakalım, dediğim gibi gündem yoğun. Özellikle bugün Trabzonspor ve Konyaspor teknik direktörlerinin basın toplantıları vardı. Fatih Tekke önce onun açıklamalarına bir bakalım neler söylemiş Trabzonspor teknik direktörü. Kupayı hak ettiklerini söyleyerek cümlelerine başladı Fatih Tekke. Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. Güçlü ekipleri eleyerek buraya geldiler. Ayrıca çok net söyleyeyim, takımda 14 aydır hiç görmediğimiz bir istek ve coşku var. Biz bu kupayı çok istiyoruz. Oyuncuların bunu hak ettiği ifadelerini kullandı. Oyuncuların, ben ve ekibim, tüm camia bu kupayı çok fazla istiyoruz. Yarın takım olarak en güçlü halimizde sahada olacağız. Yarın umarım kazasız belasız, sakatlıksız, herkesin

O konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı bir maç yaşarız. Camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım istediğimiz gibi olur dedi Fatih Tekke. Son olarak kupayı kazanamazlarsa başarılı olamayacaklarını söyleyen Fatih Tekke şu sözlerle tamamlamış. Demiş ki finalin Antalya'da olması çok önemli değil. Önemli olan sahanın ve hakem yönetiminin iyi olması. Ortada bir kupa varsa onu alamazsanız başarılı değilsinizdir dedi. Ki işte üçüncülüğün bir başarı olmadığından bahsetti Trabzonspor için Fatih Tekke sevgili dinleyiciler. Diğer tarafta Konyaspor'da İlhan Palut teknik direktör neler söylemiş hemen bir bakalım. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı eleyerek tarihinde ikinci kez finale yükselen Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz. Umuyorum ki güzel bir final olur. Trabzonspor ve Konyaspor gibi takımlar sahaya büyük mücadele koyar. Bütün umudumuz inşallah kupayı bizim kazanmamızdır diyor. Devamında ise bu finali oynayacak olmaktan dolayı gerçekten mutluyuz. Her final oynayacak takım gibi buraya gelmişken kazanmak istiyoruz. Mücadelemizi taçlandırmak için istiyoruz. Trabzonspor bu senenin en başarılı takımlarından biri. Zamana ihtiyacı olan bir takımın nasıl başarılı olabileceğini takip ettik. Çok fazla silahları var. Güçlü bir rakip. Hazırlıklarımızı tamamladık. Nasıl oynamamız gerektiğine çalıştık. Ne sadece savunma ne de sadece hücum ederek kazanılmaz. İyi mücadele etmeli ve finalin her dakikasını konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz dedi. Devamında attığım her adımla gurur duyuyorum diye de devam etmiş. Futbolun sonucuna hükmedemiyorsunuz. O topun kaleye girip girmemesi tamamen kontrol dışarı. Ben İlhan Palut'um. Yarın kazansam da kaybetsem de aynı teknik direktörüm. Bu kupayı kazanmak istiyorum ama bu maçın sonucunun kariyerimi etkilememesi gerekiyor. İnşallah Halil Umut Meler bu büyük rekabette futbolu güzelleştirmeye çalışan iki takıma katkı sağlar ve çok adil bir yönetimle kazananın da kaybedenin de aklında hiçbir soru işareti bırakmadan maçı bitirir dedi. Bu arada tabii burada Adil Demirbağ'ın bazı sözleri vardı milli takımla ilgili. Onu da önemsediğim için isterseniz onu da aktarayım. Konyaspor'un başarılı futbolcusu diyor ki benim hayalim milli takımda forma giymek. Tabii ki bunun için çabalıyorum, çalışıyorum, mücadele ediyorum. Her zaman iyi olmak zorundasınız. Sonuçta yaptığımız iş kolay değil. Hem psikolojik hem mental hem fiziken iyi durumda olmanız gerekiyor. Yukarılarda olabilmek için hayalim zaten. Ben biliyorum inşallah bir gün milli takım forması giyeceğim. Tabii ki milli takımımızı destekliyorum. Montella'ya çok saygı duyuyorum. Arkadaşlarım hep orada oynuyor. Ama benim şu anda önceliğim yarınki final maçı ve ben kupayı kazanıp şehrimize götürmek istiyorum dedi Adil Demirbağ ki işte bu stoper konusunda çok konuşuluyor biliyorsunuz özellikle stoper konusunda bazı oyuncular için işte mesela Çağlar Söyüncü için çok fazla şey var. Neden ya yani Çağlar var da neden şu yok, ne Emirhan yok, neden işte Adil yok gibi. Tabii bu konularda aslında Montella'nın şöyle bir duruşu var. Diyor ki Montella ben bir takımla yola çıktım. Bu takım sadece iyi performans veren değil, aynı zamanda birbiri için oynayan, iyi birbirine alışmış bir takım. Ben bu takımı da çok fazla bozmak istemiyorum diyor sevgili dinleyiciler. O açıdan da bazı oyuncuları özellikle işte Samet Akaydın gibi, Çağlar Söyüncü gibi oyuncuları da kadroda bulunduruyor. Yani mevzu bu aslında. Milli takımımızın geniş kadrosu da belli oldu biliyorsunuz. Hemen o konuya da geçelim buradan. Bu arada milli takımımızın geniş kadrosunu ben şimdi birazdan sayacağım. Orada size göre hangi oyuncular bu geniş kadrodan Dünya Kupası kadrosunun dışında kalır? Düşüncelerinizi yazın lütfen. Ben merak ediyorum. Şimdi kalede Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Ersin Destanoğlu ve Mert Günok var. Tekrar edeyim. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Ersin Destanoğlu ve Mert Günok var. Burada iki kaleci çıkacak kadrodan. Hangi isimler sizce kadrodan çıkmalı, hangileri kalmalı? Kaleciler konusundaki düşüncenizi merak ediyorum. Savunma tarafına baktığımızda Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Akçiçek, Merih Demiral, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı. Burada bir isim var ama hatırlayamadım ismini.

0: soyadı Kaplan, Trabzonspor'dan gitmişti biliyorsunuz Hollanda'ya. O isim galiba ama ben ilk ismini hatırlayamadım, yardımcı olun. Çağlar Söyüncü, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın. Savunma böyle. Buradan sizce hangi oyuncular kalır, hangileri gider? O düşüncenizi merak ediyorum. Ve gelelim orta saha ve forvet hattına. Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Barış Alper, Yılmaz Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, İsmail Yüksek, Atakan Karazor, Oğuz Aydın, Aral Şimşir, Deniz Gül, Ege Tıknaz, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Salih Özcan ve Kaan Ayhan isimleri var burada da. Yani şöyle söyleyelim, 28 kişi olacak. Öyle değerlendirelim. 18 oyuncu var orta sahada ve forvette. Savunmaya bakalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 30, 35 oyuncu var şu anda. 7 oyuncu buradan gidecek. Yani bunların ikisi kaleciler olacak. 5 oyuncu da savunma ve orta sahadan bu şeyin dışında kalacak. Öyle söyleyelim. Sizin düşünceniz ne? Yani kimlerin dışarıda kalacağını düşünüyorsunuz? Peki. Yani çok uzun uzun yazmışsınız. Bu kadar uzun mesajları maalesef okuyamıyorum. O yüzden teşekkür ederim göndermiş olduğunuz mesajı ama okuyamayacağım. Şöyle sevgili dinleyiciler, önce isterseniz kalecilerle başlayalım. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Ersin Destanoğlu, Mert Günok. Sizce hangi ikisi dışarıda kalmalı? Radyospor WhatsApp hattına yazın lütfen. 0538 052 14 87. 0538 052 14 87. Bence burada Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır net olarak kalacak. Benim düşüncem bu. Burada tabii Muhammed Şengezer, Ersin Destanoğlu ve Mert Günok arasında bir tercih yapılacak. Ben Mert Günok'un da bu sıralamanın içinde olabileceğini düşünüyorum. Muhammed Şengezer ve Ersin Destanoğlu bence dışarıda kalabilir. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen yazın. Bu arada tabii Berke Özer bence burada asıl üçüncü olması gereken kaleci. Yani Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Berke Özer olmalı bence. Yani Berke evet işte bir şey milli takım kampından izinsiz ayrılması vesaire bunlar yaşandı biliyorsunuz ve bu nedenle de o dönemde kadrodan çıkarılmıştı. Ama yani ben çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bir gün hatta bununla ilgili bir açıklaması olmuştu. İşte belli yanlış anlamalar oldu diye de söylemişti. Bence bunu işte kamuoyuna açıklama yapmadan önce benimle konuşulabilirdi vesaire gibi de açıklamaları vardı ama bence mutlaka ikinci bir şans hak ediyor. Yani zaten iyi bir oyuncu da, ya kaleci olarak çok iyi bir kaleci de, katkı anlamında dediğim gibi hani bu takımın birbiriyle olan iyi ilişkileri var ya, işte o ilişkilere ne kadar katkı sağlayabilir? Orası soru işareti. Neden soru işareti? Bu sebepten. İşte o kadrodan ayrılması vesaire. Ben açıkçası dediğim gibi bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sizin düşünceniz nedir bilmiyorum ama Berke Özer konusundaki fikrim bu. Uğurcan Çakır ve Berke Özer olması gerekirdi demiş bakın bir dinleyicimiz. Ben daha bunları söylerken o yazmış. Semih Cesur. Teşekkürler sevgili Semih. Kadro 26 kişi olacak, 28 değil 9 kişi gidecek demiş. Biliyorum ama ilk önce 28'e düşecek, sonra 26'ya düşecek. Teşekkür ederim hatırlatma için. Ersin ve Mert kadro dışı kalır bence demiş. Kim demiş? Sevgili Erkan Yanık. Teşekkür ederim. Vedat Bey, benim kişisel görüşüm Fenerbahçe'den savunma ve kaleci olarak hiçbir futbolcu milli kadroda yer almamalı demiş. Sebebi de son dakikalarda yediği saçma sapan goller, haksız mıyım demiş. Yani sizin fikrinizdir. Ben aynı şeyi düşünmüyorum. Mesela Mert Müldür'ün mutlaka kadroda olacağını düşünüyorum ben. Onun dışında başka kim var? Bir de Çağlar Söyüncü var zaten. Ya yani Mert Müldür, Çağlar Söyüncü. Kaleci olarak da Mert Günok var ama yani ben tabii üçüncü kaleci olarak Mert Günok'un yer alacağını düşünüyorum. O da yine biraz önce söylemiştim ya. Montella'nın böyle bir bakış açısı var. Yani işte bir ekip, o ekibin içinde bazı oyuncuları da böyle takımın işte abileri olarak değerlendiriyor ya da takıma katkı sağlayan isimler olarak değerlendiriyor. Mesela onlardan birisi de Mert Günok. İşte Mert Günok'un kalacağını ben düşünüyorum. Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Mert Günok. Mert Günok da üçüncü kaleci zaten. Yani çok ona iş düşecek mi? Ben ihtimal vermiyorum açıkçası. Peki savunmaya geçelim şimdi. Ferdi Kadıoğlu, Yusuf Akçiçek, Merih Demiral, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mustafa Eskiellaç, Samet Akaydın ve bu Kaplan soy isimli olan kimdi? Bana yazar mısınız lütfen? Trabzonspor'dan gitmişti hatırlarsanız. Bir oyuncu Hollanda'ya gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Ahmetcan Kaplan gelmiş sevgili. Görkem'den geldi. Sağ olsun Görkem hemen oradan imdadımıza yetişti. Ben hatırlayamadım ismi ama evet. Ahmetcan Kaplan. Burada ben Mustafa Eskiellaç ve Ahmetcan Kaplan isimlerinin olamayacağını düşünüyorum kadroda. Onun dışındaki isimlerin kadroda yer alacağı düşüncesindeyim. Yani şöyle bakıyorum. Ferdi Kadıoğlu, Eren Elmalı ikisi sol bek olacaktır. İşte sağ bekte Zeki Çelik ve Mert Müldür yer alacaktır diye düşünüyorum. Stoper'de Merih Demiral, Yusuf Akçiçek, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı olur. Belki beşinci işte Samet Akaydın ya da Çağlar Söyüncü olabilir. Yani burada bu iki kişiden biri de dışarıda kalabilir. O da ihtimal dahilinde. Bu benim düşüncem. Sizin savunmayla ilgili düşünceleriniz ne? Yazın lütfen Radyospor WhatsApp hattına. Ve forvet hattına geldiğimizde Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Barış Alper, Yılmaz, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalanoğlu, Yunus Akgün, İsmail Yüksek, Atakan Karazor, Oğuz Aydın, Aral Şimşir, Deniz Gül, Deniz Ege Tıknaz, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci, Salih Özcan, Kaan Ayhan. Yani burada ne olur? Bence Can Uzun kalabilir dışarıda. Bunun dışında şöyle bakalım. Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, İsmail Yüksek kalırlar. Atakan Karazor bence dışarıda kalabilir. Aral Şimşir dışarıda kalabilir 3. Deniz Gül kalabilir 4. Deniz Ege Tıknaz kalabilir 5. Yusuf Sarı kalabilir 6. Zaten bu da yeterli olur diye düşünüyorum yani. Değil mi? Bu 6 isim dışarıda kalabilir. Yani Salih Özcan, İrfan Can Kahveci ve Kaan Ayhan. İşte özellikle bu oyuncularda uzun süredir milli takımla beraber oldukları için onlar kalacaktır diye düşünüyorum. Burada 6 isimden bahsettik. Burada savunmada 2 isimden bahsettik. 8, 1 de 2 de kaleci 10 dedik. Biz belki bunun içinden Çağlar Söyüncü de bir stoper olarak kalır mı? Onu da görürüz. O kalırsa eğer işte o bahsettiğimiz 9 oyuncu çıkmış olur. Ama dediğim gibi önce 28, sonra 26'ya düşecek kadro. Bunu da bir kez daha hatırlatayım. Peki, yani aslında şeyden geçiş yaptık. Hani Adil Demirbağ'ın açıklamalarının ardından, milli takım açıklamalarının ardından milli takım kadrosuna bir geçiş yapmak istedim hemen üzerine. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yazın istedim. Teşekkür ediyorum yine gelen mesajlar için. Kısa bir reklam aramız varmış. Hemen o reklam arasını verelim, devam edelim.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7

açılacak demişti. Yani bu aslında onun bir öngörüsüydü. Ama o öngörü gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. Daha çok yabancı isimlerden bahsediliyor. Önder Özen'in Beşiktaş'a katılması kulüp için önemli bir gelişme olabilir. Ancak taraftar ve yönetim açısından yüksek beklentiler olacaktır. Bu baskıyı yönetebilmesi çok kritik demiş sevgili Ergün Sertkan. Çok haklısınız ama Önder Özen buraya ilk kez gelmediği için, yani daha önce de burada bu mevkide olduğu için ben buraları yönetebileceğini düşünüyorum. Yani o konuda bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum en azından. İyi akşamlar abi. Bence Beşiktaş ve Fenerbahçe'de genç, cesur ve mümkünse paralı yöneticiler gelmeli ve yerli bir teknik direktörle sabırla beklenip başarı sağlanmalı. Farkındaysanız hep gidip geri gelenlerden medet umuluyor demiş. Yani yerli teknik direktör konusunda Beşiktaş'ın çok kaldı mı isim anlaşabileceği çok bilmiyorum. Yani Sergen Yalçın olmadığı, başka şöyle düşünüyorum, kim gelebilir mesela, bir öneride bulunursanız yerli teknik direktör olarak. İşte şu transfer daha doğrusu Türkiye Kupası bittikten sonra İlhan Palut'la ilgili bir gelişme olur mu onu bilmiyorum. Yarından sonra belki bakarız. Bu da sadece benim hani iyi teknik direktör, iyi yerli teknik direktör dediğiniz için öneri olarak aklıma gelen ilk iyi yerli teknik direktör İlhan Palut. O yüzden söyledim. Yoksa bir şey bildiğimden değil, onu da söyleyeyim. Fenerbahçe için bu ihtimaller var. Hem işte yerli teknik direktör Aykut Kocaman isminden bahsediliyor ki Aziz Yıldırım gelirse Aykut Kocaman isminin çok öne çıktığını söylüyor. Sevgili İrfan 25 ile konuşuyoruz. İrfan Aykut Hoca olacak diyor bence. Diğer taraftan İsmail Kartal tabii Fenerbahçe için çok önemli bir isim. Belki Hakan Safi tarafı kazanırsa İsmail Kartal isminden bahsediliyor. O yüzden yani bu ihtimaller var ama Beşiktaş için böyle çok yerli teknik direktör, ki Şenol Güneş ismi çok konuşuldu biliyorsunuz, ama yani çok açık ve net Serdal Adalı dedi ki ben, dedi, Şenol Güneş'le çalışmak istemiyorum. Böyle olunca da artık anladık ki o ihtimal artık yok. Bunu söyleyelim. Peki. Dursun Özbey'in bir açıklaması varmış. Şimdi önüme düştü. Onu da hemen hızlıca söyleyeyim size. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey iki takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Mauro Icardi ile ilgili son durumu açıklıyor. Arjantinli yıldızın oynama garantisi istediği yönündeki iddialara dikkat çekici bir cevap veren Özbek, Victor Osimhen'in ise satılmayacağının altını çizdi. Başkanın hayali Bernardo Silva transferi diyor. Detaylara bir bakalım. Nerede açıklamış başkan bunu? HT Spor'un sorularını yanıtlıyor Dursun Özbek. Diyor ki, kırılma noktası bir sürü maç var. Önemli maçlardan biri evimizde oynadığımız Fenerbahçe maçı. Kazanınca büyük mutluluk yaşadık. Bu sezon Antalya Spor maçı beni çok heyecanlandırdı. Juventus maçı da çok güzeldi. Neden Antalya Spor maçını söyledim? Üçüncü haftada liderliği aldık. Sonuna kadar getirdik. O maçta heyecanlandım. Kocaeli Spor deplasmanındaki maça çok üzüldüm. Konya Spor'a kaybettiğimiz maçta da üzüldüm. O iki maç üzdü. Hayatın akışı içinde bunlar var. Bütün maçları kazanacaksınız diye bir şey yok diyor. Hayalimiz Avrupa'nın ilk 10 takımı içinde olmak. Avrupa'ya odaklanacağız. Oradaki başarıyı sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki sene inşallah son 8'e ve daha yukarılara mücadele edeceğiz. Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni almak. En kısa sürede müzemize bu kupayı götürmek istiyoruz diyor Dursun Özbek. Hedef büyük. Şahsım adına Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Nuri Şahin ya da Arda Turan iyi olmaz mı? İkisi de daha önce büyük takım görmüş ve vizyonlu insanlar bana göre demiş. Valla ikisi de olabilir aslında, biliyor musunuz? Ama işte Arda Turan'da şey var. Yani Galatasaray'la çok özdeşleşmiş bir isim. Hem Arda Turan açısından gelir mi, kabul eder mi Beşiktaş ya da Fenerbahçe'yi? Hem de taraftarlar acaba bu anlamda bir kabul ediş, ki ben taraftar boyutunun çok daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani taraftarlar çünkü bu iki ismi de sempatik buluyorlar. Bir antipatik gördüklerini düşünmüyorum hem Beşiktaş hem Fenerbahçe taraftarının, ama dediğim gibi Arda Turan konusu biraz değişik. Nuri Şahin, valla oynattığı oyunu da beğeniyorum. Nuri Şahin'in ben çok önemli bir karakter de olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Yani Türk futbolunun önde gelen isimlerinden olduğunu düşünüyorum. Bir futbol adamı olarak da gelecekte de çok önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum. Hem Türk futboluna hem takımlarımıza, Türk takımlarına. Ve El Nassr 2-0'a getirdi skoru. El Nassr ikinci yarıda 2'yi attı ve artık işi bitirdi diyebiliriz.

0: şampiyonluk geldi de diyebiliriz. El Hilal 4. dakikada atmıştı golü. Hala 1-0 devam ediyor mücadele orada. Çok da zorlamıyor El Hilal. Yani muhtemelen kulaklar burada. El Nasır'dan gelecek haberdi ama 2'yi de attıktan sonra El Hilal'in ikinci yarıda bir gol daha atıp atmayacağı meçhul. Ben çok ihtimal vermiyorum artık. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama ben ihtimal vermiyorum. Peki. Dediğim gibi Dursun Özbey'in açıklamalarına devam edelim isterseniz. Sayın Başkan bakalım neler söylemiş. Icardi Galatasaray bizim için çok önemli futbolcumuz diyor Galatasaray için ve bizim için. Geldiği günden beri çok büyük hizmetler verdi. Şampiyonluklarda çok büyük katkısı var. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Hak ettiği sevgiyi, saygıyı gördü diye düşünüyorum. O da Galatasaray'ı çok seviyor. Bu sene kontratının sonuna geliyoruz. Menajeriyle buluştum. Kendisine bir teklif yaptım. Tabii şunu herkesin bilmesi lazım. Galatasaray yarışmacı bir kulüp. Galatasaray Avrupa'da bir marka. Takımını hazırlarken tabii ki bazı kriterler var. Bu takımı yarışmaya hazırlayan teknik ekibin de büyük katkısı var. Bütün bunları düşünerek bir teklif yaptık. Cevabını bekliyoruz. Şimdi bir tatile gitti. Dönüşte bize cevap verecekler. Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek hiçbir şey olamaz. Teklife cevap bekliyoruz diyor. Ardından Icardi'nin oynama garantisi istediği sorusuna böyle bir şey olamaz. Bir takımda böyle bir cümle kurulamaz. Böyle bir ifadede kimse bulunamaz. Her şey oyuncunun takımda gösterdiği performansa göre gelişir. Bunları görmeden sen garanti oynayacaksın kardeşim denmez. Kimsenin haddi değil Galatasaray'a gelip ben oynama garantisi istiyorum demek. Oyuncunun formayı kapması esastır bizde diyor Dursun Özbek. Galatasaray'da olduğu için son derece mutlu olduğunu belirtmiş menajeri aracılığıyla Icardi. Burada şampiyonluklar yaşadı. Çok büyük ilgi gördü. Taraftarın sevgilisi, çocukların sevgilisi. Biz de sadece yönetim olarak değil, taraftarımız da inanılmaz bir sevgi gösteriyor. Bu bir gerçek. Galatasaray'ın buna bağlı olarak Icardi'ye yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine müteşekkiriz diyor. Osimhen konusu sorulmuş. Galatasaray'ı ve Türkiye'yi çok sevdi. Galatasaray'da kalacağını söyledi ve Napoli'de konuşmaya başladık. 75 milyon euro çıkış maddesi var ve bu yönde transfer hamlesine başladık. Napoli kulübü Osimhen'in kulübü için teminat istedi. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Zaten normalde prosedürler çok sert diyor. 35 milyon euro kendi şirketimden diyor bunun için ben şey verdim. Bu anlamda çok zor bir transferdi. Osimhen gösterdiği performansla bu paraları hak ettiğini gösterdi. İkinci bir nesli de şimdi Osimhen Galatasaray'la yapıyor. İki almışız. Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz. Satmayı düşünmediğimiz bir oyuncuya fiyat biçmek doğmamış futbolcuya don biçmek gibidir demiş sevgili dinleyiciler Dursun Özbek. Peki. Abi hayat çok garip demiş dinleyicimiz. Kim bakalım? Yani hayat çok garip ki bu birçok konu için söylenebilecek bir şey. Bu sevgili Mustafa Şaşmaz göndermiş. El Nasır şampiyon oldu. Arsenal şampiyon oldu. Bir biz olamadık demiş. Aslında biz de bu sene şampiyon olabilirdik ama diyor bazı özellikle de ligin ikinci yarısında çok kolay maçlarda puan kaybettik diye de eklemiş. Çok teşekkür ederiz sevgili Mustafa'ya da göndermiş olduğu bu mesaj için. Reklamlar.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Biz bu iş artık bitti dedik ama El Nasr Damak maçında Damak penaltı kazandı. El Nasr 2-0 önde, Damak penaltı kullanacak, 2-1'e getirebilir tekrar skoru. Bu da muhtemelen El Hilal'in belki de iştahını kabartabilir. Yani Damak ikinci yarıda aslında iyi de başlamamıştı oyuna. El Nasr golü de bulmuştu ama ikinci golü yedikten sonra üst üste pozisyonlara girdiler. Ve bakalım şimdi bunlardan birinden penaltı nedeniyle faydalanabilecekler. Bir köşe vuruşunda top eline çarptı. El Nasırlı oyuncunun kaleye doğru giden bir top ve maçın hakemi de tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Şimdi Damak bu serbest vuruşu kullanıyor, dakikalar 58'i gösterirken. Bakalım gol gelecek mi? Gol geldi. 2-1 oldu sevgili dinleyiciler. Ve artık dediğim gibi El Hilal de biraz umutlanmıştır. Ve muhtemelen El Hilal bundan sonraki dakikalarda o ikinci golü de bulabilir. Ben her iki yarıda da gol bekliyordum orada. O nedenle de biraz önemsiyorum, oraya bakıyorum. Evet, Almanya Dünya Kupası kadrosunu açıkladı ve en çok merak edilen isim Leroy Sané yer aldı sevgili dinleyiciler. Hemen hızlıca aktarayım. Oliver Baumann, Manuel Neuer ve Alexander Nübeyi isimleri 3 oyuncu kalede. Savunmacılar Waldemar Anton, Braun, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmeha, Alexander Pavlovic, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, Angelo Stiller, Jonathan Tah ve Malik Thiaw. Hücumda ise Amiri, Maximilian Beyer, Goretzka, Kai Havertz, Lennart Skal, Jamie Leveling, Jamal Musiala, Leroy Sané, Deniz Undav, Florian Wirtz ve Nick Boltmate var sevgili dinleyiciler. Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda Deniz Undav da yer almış bu arada. Deniz Undav için biliyorsunuz bir dönem acaba milli takımı seçer mi soruları da sorulmuştu. O da yer almış kadroda. Ve bir başka haber, Panathinaikos'ta Ergin Ataman arasında son günlerde çok yazılıyor. Acaba ne zaman gönderilecek? Şimdi gönderildi ama gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Panathinaikos'ta planlanan antrenman iptal edilmiş. Yaşanan gelişmeler sonrası Ergin Ataman'la yolların ayrılmasının an meselesi olduğu söyleniyordu. Ergin Ataman'ın geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Giannakopoulos, Instagram hesabından Panathinaikos'un 2024 EuroLeague şampiyonluğu sonrası çekilen ve Ergin Ataman'la birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı. Bu anları unutup insanları ve yaşananları değersizleştiren herkes takımımızı sevdiğini söylemeye hak etmiyordur. Daha sonra konuşacağız çünkü yapacak işlerimiz var. Not, bugünkü buluşma noktamızın neresi olduğuna bir bakın demiş. Giannakopoulos'un bu sözleri Ataman tartışmalarına yönelik tartışmalara doğrudan bir yanıt olarak yorumlandı. Yani aslında Giannakopoulos net bir tavır koymuş ve Ergin Ataman'la yola devam edecek görünen o. Diyelim ve devam edelim. Trabzonspor'da ilgili hızlıca birkaç haberim var. Onları paylaşacağım sizlerle. Sevgili dinleyiciler, onlardan birisi Onana. Onana'nın kalacağı yönünde bir haber var sevgili dinleyiciler. Hemen bakalım isterseniz neymiş ayrıntıları. Transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Trabzonspor'da ilk olarak Muçi'nin bonservisi alındı. Şimdi ise gözler tapusu Manchester United'da olan Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'ya çevrildi. Bordo Mavilerin transfer döneminin son gününde Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Andre Onana, Trabzonspor'daki ilk maçından itibaren taraftarın sevgilisi haline geldi. Ve devamında ne demiş? Karadeniz ekibi Kamerunlu file bekçisini bir yıl daha kiralamak istiyormuş. Onana'nın da Avrupa'dan çok sürpriz bir teklif almadığı sürece Trabzon'da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Onana için bir yıl daha kiralamak istiyoruz. Hocamız da görüşü olumlu. Arkasındaki genç oyuncuların gelişimine çok iyi destek olan bir oyuncu. Niyetimiz bu yönde, belli maliyetlere de katlanacağız diyor Ertuğrul Doğan. Yani Ertuğrul Doğan'ın birinci ağızdan yaptığı açıklama bu sevgili dinleyiciler. Andre Onana ile ilgili. Son bir mesaj okuyalım ve sonra da veda edelim. Bence Mauro Icardi ile güzel bir şekilde yolların ayrılması gerekiyor. Aksi takdirde fiziksel durumu nedeniyle Galatasaray'da oynaması zor ve yedek kalmayı da kabul edemeyecektir. Bu nedenle Icardi'nin ayrılması Galatasaray ve oyuncu için daha hayırlı bir seçenek olacaktır demiş Ergün Sertkan. Teşekkür ediyoruz. Benim de bu arada düşüncem bu yönde. Yani evet, gerçekten önemli işler yaptı Icardi. Ama artık bence zamanı geldi. Ayrılık zamanı geldi. Ben öyle düşünüyorum. Umarım öyle de gerçekleşir. Bu arada 3-1'i buldu. El Nasır ve golü de Cristiano Ronaldo serbest vuruştan attı. Muazzam bir gol attı bu arada. Çapraz bir pozisyonda. Çok güzel bir vuruş ama bir offside var mı onu merak ediyorum. Çünkü orada bir oyuncu kalecinin hemen önündeydi. Oraya bir bakacağım şimdi. Şampiyonluk maçında da Ronaldo'ya yakışırdı yani bu gol. Olmalıydı, bir gol atmalıydı bence. O da gerçekleşti. Tebrik etmek lazım. Sonunda Ronaldo bir şampiyonluk alacak Suudi Arabistan'da. O beklediği şampiyonluğu alacak, ya da öyle söyleyelim. Evet, bir daha izleyelim pozisyonu. Var mı bir offside? Yok yok. Kalenin içinde bir oyuncu var orada. O kalenin içindeki oyuncu olmasa zaten bu gol olmaz. Onu söyleyeyim. Yani ne işi var o kalenin içinde oyuncunun, onu da bilmiyorum. Yani gerçekten kalenin içindeki oyuncu geriye doğru koşup kalenin içine gitmese orada gelen oyuncu, şu oyuncu offside olabilir mesela. Net bir offside olabilir. Çünkü kaleciden sonraki ikinci oyuncu o çizgideki oyuncu. O olmasa net bir offside var. Belki. Ama dediğim gibi bu şampiyonluk maçında yakıştı Cristiano Ronaldo'ya gol atmak. Evet, ben de yavaş yavaş artık veda edeceğim. Sizlerin mesajlarını da okumaya başlamıştık. Şöyle bir bakalım, var mı yeni bir şey? Yok, tamam. Çok teşekkür ediyorum gönderdiğiniz mesajlara, vermiş olduğunuz desteğe, yayınıma. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Vedat Parlak. Yarın saatler 20.30'u gösterdiğinde ben burada olamayacağım. Çünkü yayında biliyorsunuz saat 18 ile 20 arasında, tahmin ediyorum 20 gibi biter diye düşünüyorum. Fenerbahçe Olympiakos mücadelesi Final Four'un ilk karşılaşması. Ve saat 21'den itibaren de yine Final Four'daki ikinci karşılaşma Valencia Real Madrid maçları. Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bu mücadeleler nedeniyle ben cumartesi sabahı saat 12'de sizlerin karşısında olmayı ümit ediyorum. Görüşünceye dek herkese mutlu bir akşam dilerim. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Arkı Berovic. Şimdi THD.
3: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
2: Taylor Norton. Takır!
3: EuroLeague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eriyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
4: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
3: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
6: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
7: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
8: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Radyo Spor!
1: Bahse gireriz devam ediyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Dolu dolu 1,5 saat bizleri bekliyor. Öncelikli olarak bunu ifade edeyim sizlere. Güzel karşılaşmalarım olacak yine. Dakika anlamında da takip ettiğim bazı maçlar var. Biraz 10 dakika 15 dakika geçtikten sonra yine tahminlerimi sizlere aktarıyor olacağım sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bu akşama özel bir konu olacak mı? Tabii ki bir sorum olacak. Herkes yerini aldıysa sorumla başlıyorum. Sizler de cevaplarınızı bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcuyu soruyorum bu akşam. Yine kolay sorulardan biri. Böyle söyleyince dinleyicilerimiz kızıyor. Ya neresi kolay bu sorunun? Sana sorsak sen de bilemezsin. Yapay zeka bile bilemiyor gibi cevaplar alıyorum. Ama bilen de biliyor. Şimdi 200 tane cevap geliyorsa bunlardan 80'i 90'ı doğru cevap oluyor. Soru ne kadar zor olursa olsun doğru cevapları veren dinleyicilerimiz oluyor. Benim kendi ifademle söyleyeyim. Futbol gurmelerinden tabii ki yine başarı bekliyorum. Ben bu akşama özel Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu kimdir? Mesajlarınızla katılım sağlayabilirsiniz. Gol ihtiyacınız varsa, totem ihtiyacınız varsa yine bunları da elimden geldiğince değerlendirmek istiyorum. Abi bir maçım kaldı. 70. dakika. Ne yaptıysam olmadı. Bir gol attırır mısın? Dediğinizi duyar gibiyim. O maçı bana yazmanız yeterli olacaktır ki şu an El Hilal maçından bir gol bekliyoruz. Ha ben beklemiyorum. Totem görevi üstlendim şu an. Evet, çevremden bir tanıdığımın aslında benden özel istekleri oluyor zaman zaman. El Hilal'in bir gol atmasını rica etti. Tabii yaparız dedim. Yani elimden gelince. Üçüncü golü bile attırırız. Hiç sıkıntı değil. İki değil. Üçü de attırabiliriz. İlerleyen dakikalarda bakacağız neler olacak. Cevaplar geliyor. Sizler yazmaya devam edin. WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç gol atan futbolcusunu soruyorum. Doğru cevaplar geliyor. Doğru cevaplar geliyor. Şöyle bir göz ucuyla baktım mesajlara. Evet. Güzel cevaplar gelmeye devam etsin. Ben de skorları aktarayım bu boşlukta. Wolfsburg-Paderborn mücadelesi. Almanya Bundesliga playout mücadelesi. Wolfsburg maçın favorisiydi. Maç öncesi 1.42'lik bir oran karşımıza çıkıyordu Wolfsburg lehine. İlk yarıda o tempoyu göremedik. Golsüz bir ilk 45 dakika yine dikkatimizi çekti. Gollü geçme potansiyeli yüksek gibi gözüken ama kısır geçen maçlardan biri. İkinci yarıda umarım beklentileri karşılayan bir 45 dakika izleriz. Gol anlamında da ben oldukça gollü bir karşılaşma çıkar diye ümit ediyorum en azından. Çünkü birçok kişinin de bu maça bahis aldığını biliyorum. Gördük, kuponlarda da gördük. Hem sosyal medya hesabımdan da bana yazan bazı dinleyicilerim oldu. Umarım ikinci yarı karşılıklı gol var. 2,5 gol üstüne gider bu mücadele diyelim. Şöyle bakalım diğer maçlarımıza. El Hilal mücadelesi 1-0 devam eden bir karşılaşma. El Fayha 0, El Hilal 1. Dakikalarda 71'i gösteriyor. El Hilal'in bir golünü bekliyoruz. Umarım El Hilal burada ikinci golü atacak. Olmaz diyelim ya. Bu maçtan gol sesi çıkmaz. Totemimi ben böyle yapayım. Gol çıkmaz o maçtan. 1-0 biter bu mücadele. Dedikten 2 dakika sonra 2 gol bile gelebilir. Totemlerimi bazen böyle yapmaya çalışıyorum. Onun dışında Neom 0, El Ettifak 1. Dakikalar 72'yi gösteriyor. Yine gollü geçme potansiyeli yüksek karşılaşmalardan biriydi. Ama beklenen durum gerçekleşmedi. Şu ana kadar 72 dakika geride kalırken kaleyi bulan isabetli şut sayılarına bakıyorum. İki takımın totalde çekmiş olduğu isabetli şut sayısı sadece 4. Oldukça kötü bir tablo bizleri karşılıyor. Neon mücadelesinde dakikalarda 72'yi göstermekte. Peki diğer maçlarımızda neler oluyor derseniz de yine şöyle bakalım. İsviçre Süper Ligi yükselme, küme düşme playoff karşılaşması. İlk mücadele Grasshoppers 1, Aarhus 1. Dakikalarda 61'i göstermekte bu mücadelede. Ha burada 2,5 gol üstü gelir diye düşünüyorum. Grasshoppers baskılı. İkinci yarıda şöyle bir göz ucuyla bakmaya çalışıyorum bu mücadeleye. Tek kaleye dönen bir karşılaşma. Grasshoppers kendi evinde bence hata yapmaz. Serinin ilk karşılaşması biliyorsunuz. Rövanşı olacak bir de bu mücadelenin. Kendi evinde zor da olsa maçı kazanabilecek güce sahip olduğunu ben düşünüyorum. Grasshoppers takımının. Peki
dönelim şimdi mesajlara. Şampiyonlar Ligi tarihinin en erken golünü sorduk ama bir de en genç futbolcusunu soruyoruz. Şampiyonlar Ligi tarihinde atılan gollere şöyle bir bakalım. Gözümüzün önüne getirelim. En genç oyuncu kimdi? Evet, doğru cevap sevgili İbrahim Bey. Peki, teşekkür ediyorum. Arda Güler demiş yine bir dinleyicimiz. Olabilir, emin değilim. Birazdan açıklayacağım sorunun cevabını şu an. Ben de doğru ya da yanlış cevabı vermek istemiyorum. Peki, teşekkür ederim. İsmini paylaşmamış dinleyicimiz sevgili Nedim Bey. Bulurum, bir şekilde bulurum. Ne kadar isminizi gizleseniz de ben bulurum isminizi. Selamlarımı ileteyim Nedim Bey'e de. Şöyle bir maç gelmiş bana. Kopenhag maçını kazandım peki. Kopenhag maçından kazanmış dinleyicimiz. Karşılıklı gol var demiş. Onun dışında Grasshoppers Ağrı mücadelesi 2,5 gol üstü bekliyormuş. Son maçıymış. Dakikalarda 62'yi gösteriyor bu karşılaşmada. Bakalım olacak mı, ama ben olacak diyorum. Yani iddialı konuşmayı pek sevmem, biliyorsunuz. Beni tanıyanlar biliyor. Grasshoppers'ın ben gollerinin geleceğini düşünüyorum. Yani iddialı konuşmam diyorum ama iddialı konuştum. Gol değil, golleri gelecek diye düşünüyorum. Daha iyi bir takım Grasshoppers takımı. Ağrı'yla kıyaslandığında önemli oyuncuları var kadrosunda. Özellikle Frey. Michael Frey, takip ediyorsunuzdur, bilenler vardır illaki. Müthiş bir kanat oyuncusu. Çok keyif alıyorum onu izlemekten. Bu maçta da yine bir asist veya bir gol atabilecek gücü ben görüyorum kendisinde. İkinci yarılarda daha fazla gol attığını biliyoruz Grasshoppers takımının. Şu an 64 dakika geride kaldı. Son 5-6 dakikadır tek kaleye yakın bir mücadele oynanıyor. Grasshoppers ikinci golü bulacaktır. Benim görüşüm tabii. El Fayha, El Hilal mücadelesine dönecek olursak, bir de 64. dakikada penaltı kaçmış. Yani olacak iş değil. Olacak iş değil. Penaltı vuruşundan yararlanamamış. Robin Neves. Yani çok enteresan. Tabii toteme başlayamadık o süre içerisinde. Ondan kaynaklandı. Ya da yapsak mı yapmasak mı diye düşündük. Ama Kader Meite oyuna girdi. Kader Meite'nin bir golü var. Sıkı takipçileri var. Biliyorum. Çok iyi bir futbolcu. Abdülkader Keita'ya benzettim ya. İsmini de Abdülkader Keita geldi aklıma. Kader Meita'nın golünü bekliyoruz El Hilal takımında. Kim atarsa atsın, değil mi? Çok da önemli değil. Kaleci çıksın atsın ya. Çok o kısmına ilgilenmiyoruz. Grasshoppers Ağrı maçı demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. 0-0 bitti demiş. Peki, o zaman düzeltelim onu hemen. Merhaba, ben Antalya'dan Süleyman. Bayağı uzun bir mesaj göndermişsiniz ya. Yani okumaya başlarsam bu mesajı takriben bir 22 dakika içerisinde bitiririm diye düşünüyorum. Tek cevap verirseniz çok mutlu olurum sorduğum soruyla alakalı. Bakalım şöyle bir özet geçelim. Evet, Barcelona forması giyerken 10 Aralık tarihinde Inter Milan'a karşı attığı golle bu unvanı ele geçirmiş diyor dinleyicimiz. Futbolcunun adını da yazmış. Doğru. Doğru cevap, doğru cevap. Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu kimdir? Cevaplar geliyor. Hayır, Mustafa Bey'in cevabı yanlış. Arda Güler cevabını vermiş ama yanlış cevaplardan biri. Onun dışında Frey bu sezon tek bir golü var. Maalesef formundan artık çok uzak demiş dinleyicimiz. Yani tamam, gol atma konusunda ciddi bir sorun yaşadığını biliyoruz ama bir yerde çıkış yakalayacak o futbolcu. Yakından takip ediyorsunuz siz de. Eski formundan uzak demişsiniz. Evet, eski formunun oldukça gerisinde bir performans gösteriyor. Bir de şöyle bir durum var. İki hafta önce diye yanılmıyorsam deplasmanda oynadığı karşılaşmada asist yapma başarısı göstermişti. Yani ileri uçta da artık fayda sağlamaya devam eden bir futbolcudan bahsediyoruz. Ya benim gönlümden geçti, bilmiyorum, Frey. Bence gol atacak. Bence sıradaki golü Frey atacak. Çok iddialı konuşuyorum bugün. Çok iddialı.

Tabii güzel karşılaşmalarımız var. Onları da değerlendireceğiz. Saatlerimiz 22.39'u gösteriyor. Sevgili Halil İbrahim birazdan bizlerle olacak. Arkadaşlarımız hazır olduğunda lütfen bana haber versinler. Ben de bağlantımı sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiş olayım. Peki, teşekkür ediyorum Erkan Bey'e bu mesajından dolayı. El Hilal bir gol atarsa demiş dinleyicimiz. 80. dakikadan sonra 3'ü bile atabilir. Sonradan açılan bir takım. El Hilal takımı. Demiş. Peki, umarım gelir ya. Ağzınızdan bal damlıyor bu akşam. Güzel. İkinci golü bekliyoruz El Hilal takımından. Bakalım neler olacak. Bir diğer dinleyicimiz Kaka cevabını vermiş. Ha, futbolcu olarak yazmış. Tabii canım, yanlış anlaşılmasın. Kaka cevabını vermiş. En genç, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu Kaka demiş. Doğru cevap değil. Doğru cevap değil. Onun dışında bakalım, Rivaldo diyen dinleyicimiz, Rivaldo da doğru cevap değil. Yani çok mesaj geldiği için şu an Radyo Spor WhatsApp hattına yanlış cevapları da söyleyeyim. Yani bu isimler üzerinden ilerlemeyelim diye söylüyorum. Şöyle bir bakalım neler geliyor. Doğru cevabı arıyorum. Doğru cevabı arıyorum ama henüz bir iki kişi dışında bulamadık. Görkem Bey, iyi yayınlar diliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu, evet sevgili Firuz Bey, doğru cevabı vermişsiniz. Tebrik ediyorum. İkinci ya da üçüncü doğru cevabı veren dinleyicimiz oldunuz. Tebriklerimi sizlere iletmiş olayım. Kulüp bir 2-1 öne geçmeyi başardı yine deplasmanda. 51. dakika ilk yarı 1-0 tamamlandı. 1-1 oldu 47'de. 50. dakikada da ikinci golü buldu Kulüp Brugge. Benim sosyal medyadan paylaştığım bir kuponda tek maçım kaldı şu an o zaman. Evet, Anderlecht, Trudense mücadelesi. 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var demiştik. Bir golümüz kaldı. Trudense'nin bir gol atması benim kuponumu başarılı olması anlamına gelecek. Hadi bakalım. Şu dakikadan itibaren Trudense taraftarıyım. Taraflı yayın yapıyorum şu an. Evet, hep bana soruyorsunuz ya. Abi hangi takımlısın? Bak, Fenerbahçe'yi övdün, kesin Fenerbahçelisin. Hayır. Takımımı açıklıyorum. Trudense takımını destekliyorum ben. Çocukluğumdan beri. Ailecek desteklediğimiz takımlardan biri. Her günde ailemde bir takım ismi söylüyorum değil mi? Yani benim işime hangi takım yarıyorsa ben o takımı destekliyorum. Şu an Trudense takımı benim işime yarıyor.

0: Kopenhag'a çok teşekkür ediyorum. İyi para kazandırdı demiş dinleyicimiz. Yani bunu para kazanmak için oynamayın. Hani ben bunu ifade edeyim baştan. Ya burada kuponları paylaşıyoruz ya da sizlere önerilerim oluyor. Ya para kazanmak için kesinlikle düşünmeyin. Şans oyunu olarak bakın. Ya bugün kazanırsınız, yarın kazanırsınız. Üçüncü gün kaybedersiniz, hırs yaparsınız vesaire. Yani aman aman sizler benim için kıymetlisiniz. Benim ağzımdan çıkan bazı karşılaşmalarla alakalı tahminlere güvenip ki güvenebilirsiniz. Ama yanılma payımın da olduğunu unutmayın. Ya ben de insanım. Tamam, maçları takip ediyoruz, izliyoruz. Sizlerden belki daha fazla takip ediyorum işim gereği. Ama her söylediğimin de gerçek olacak diye bir durum söz konusu değil. Bu konuda sorumluluk kabul etmiyorum. Onu söylemeye çalıştım. Peki, teşekkür ederim dinleyicime. Şöyle bakalım cevaplara. İyi yayınlar. Barça'dan bir oyuncuysa ya Yamal Lamal'dır ya da Messi'dir. İkisi de 16-17 yaşında başladılar Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya. Sürpriz olarak da eskilerden Xavi, Iniesta olabilir. Eren Gönüllü mesajı gönderen dinleyicim. Şampiyonlar Ligi tarihinde en genç futbolcu golü attı ve o futbolcunun adını soruyorum sizlere. İyi gitmiş aslında burada Eren Bey. İyi başlamış da sonunda işte yanlış bir cevap vermiş. Peki doğru cevabı bana WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz diyoruz. Bu arada telefonumuz hazır mı? Peki arkadaşlar, kulağıma söyledi rejideki arkadaşlar. Hemen o zaman bağlantıyı gerçekleştirelim. Sevgili Halil İbrahim Ağış bizlerle birlikteymiş. Halil abi hoş geldin.
1: Selamlar Görkem. Radyo Spor dinleyenlere de İyi dinlediler diyorum. Heyecan yapıyorum sen de bağlanırken nedense. Sanki ilk defa çıkıyormuşum gibi.
0: Ya sen 25 gerçekten yıldır bu işin içerisindesin.
1: Kesinlikle öyle. Sen heyecanlandırıyorsun sevgili Görkem.
0: Teşekkür ederim. Hayatımda aldığım en güzel iltifatlardan biri ama senden duymuş olmak bunu tabii biraz beni düşündürdü. Beni düşündürdü. Yayından sonra özel olarak bu konuyu konuşalım.
1: Kesinlikle, çünkü gerçekten seninle çıktığım zaman ayrı bir hava, ayrı bir atmosfer var. Gerçekten keyif alıyorum. Ölü yayın yapmıyoruz yani.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Fazla vaktim yok. Maçlara şöyle bir geçmek istiyorum seninle. El Fayha, El Hilal mücadelesinden bir gol bekliyoruz. Dinleyicilerimiz gol bekliyor. Dakikalarda 82'yi gösteriyor karşılaşmada. Senin yorumun olur mu bu mücadeleyle alakalı? Yani Suudi Arabistan Pro Ligi'ni yakından takip ediyorsun. El Nasr'ın şampiyon olacağını sezon öncesi söylemiştin. Yine seninle telefon bağlantımızda. Ben Cristiano Ronaldo'nun takımının şampiyon olmasını bekliyorum demiştin. Bu maçla alakalı kalan bölümde bir önerin olacak mı acaba dinleyicilerimize?
1: Ya ben şu an özellikle Belçika Ligi'ni takip ediyorum. Çünkü Kulüp Brugge biliyorsun bugün kazanırsa 20. şampiyonluğa ulaşacak.
0: Evet.
1: Bu maç çok önemsiyorum. Benim için hep böyle final maçları hep özeldir. Belçika Ligi'ni de biliyorsun, takip ediyorum.
0: Tabii.
1: Şu an Kulüp Brugge iyi gidiyor, üstüne gidiyor ama sanki gol yiyecek gibi, çünkü böyle bir baskı yapıyor.
0: Ya ben mesela sana sorduğum karşılaşma El Fayha, El Hilal, sen Belçika Ligi'ne geçtin. El Hilal evet. Maçında da 83. dakika. Sevgili Halil İbrahim bizlerle birlikte.
1: Oradan da gol bekliyorum. Çünkü gerçekten arada kadro kalitesi var Elhilal'in.
0: Ama şöyle bir eksi olabilir mi aslında? Böyle bir durum yaşanabilir diye ben korkuyorum daha doğrusu. Şimdi El Nasr şampiyonluğunu ilan etti diyebiliriz. 4-1 Damaç karşısında. Dakikalar 83. Orada 4-1'lik bir skor. Maçı kazandığı an itibariyle şampiyonluğunu ilan edecek bildiğin gibi. Elhilal takımı da El Nasr'ın puan kaybetmesini bekliyor. Mağlup olmasını bekliyordu. Ve şimdi moraller bozulmuş olabilir. Buradaki skoru da öğrenmişlerdir diye tahmin ediyorum. Kalan bölümde hadi yüklenelim. Maç 1-0, 2-0 yapalım biz bu karşılaşmayı diye futbolcuların da psikolojik olarak etkilenebileceğini ben düşünüyorum. Buna katılır mısın?
1: Kesinlikle katılıyorum. Tabii ki moral bozukluğu, oradan gelen gol haberleri takımın havasını düşürmüş durumda. Ama yine de ümitleri kesmeyelim, gol bekliyoruz.
0: El Hilal'den gelecek ama El Fayha'dan gelmesi bir anlam ifade etmiyor.
1: El Hilal'den bekliyoruz golü.
0: Peki şöyle bir gece seansına döneceğim. Güzel maçlarımız var. Onları hızlı hızlı yorumlamak istiyorum. 8-9 dakika sonra, çünkü bağlantımızın sonuna geleceğiz. Şöyle bir bakalım. Deportivo ile Guaira karşılaşmasını çok soran dinleyicimiz var. Tabii benim uzmanlık alanıma girdiği için Libertadores Kupası gece seansındaki maçlarla ilgili de sorular geliyor dinleyicilerimizden. Ben Penarol maçını ön plana çıkartacağım. Onu söyleyeyim dinleyicilerimize. Senin gece seansından önerebileceğin bir bir karşılaşma olur mu? Yoksa bültenden kendi seçimin varsa onu da alabilirim.
1: Ben mesela Üniversite Katolika Barcelona karşılaşmasında ev sahibinin galibiyetini bekliyorum. Ayrıca hani ilk yarıdan işi biteceğini bekliyorum. Hı hı. Bir de ilk karşılaşma vardı. Arjantin Temsilcisi ile oynuyor.
0: Evet.
1: Deportivo ile Guerra, İndia Mendoza. Ben evet. Bu karşılaşmada karşı gol olarak bekliyorum. Çünkü deplasmana garantiledi Arjantin Temsilcisi. Ev sahibi de iddiasını sürdürmesi için kazanmak zorunda. Ben karşı gol olarak bekliyorum.
0: Karşılıklı gol var bekliyorsun. Peki senin seçebileceğin başka yorumlayabileceğin maçlar varsa alabilirim. Çünkü benim soracaklarım bunlardı sevgili İbrahim.
1: Evet. Bugün bana şey sormadın. Şampiyonlar Ligi'nde gol kim atacak diye.
0: Ya şimdi sen cevap verirsin. Bilgisayarını açmışsındır. Yani dinleyicilerimizin cevaplarını etkileme diye ben aslında sormadım sana. Bak o süre içerisinde de sormuyorum dikkat ettiysen. Net cevap vereceksin. Bir araştırma yapacaksın. Ki yapar mısın bilmiyorum. Futbol gurmesi diyebileceğim tarih konusunda ben tek geçerim seni. O yüzden sormuyorum. Yani sen katılma rica ediyorum. Sen katılma. Dinleyicilerimiz doğru cevabı kendileri versinler.
1: Ayrıca Sudan Amerikan'a kupasında gece Makara Allianz Atletik karşılaşması var. Makara'nın ilk yarıdan işi bitirip ilk yarı ev sahibinin galibiyetini bekliyorum Makara'nın.
0: Makara. Peki. Teşekkür ediyorum.
1: Çok, ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Radyo Spor dinleyenlere de iyi dinlemeler diliyorum. İyi akşamlar.
0: Sevgili Halil İbrahim Ağış bizlerle birlikteydi. 2-3 karşılaşma vardı. Dinleyicilerimizin de aslında ön plana çıkardığı maçlardı bunlar. Ve onları kısaca yorumlamış olduk. Kendisi yıllardır bu konularda artık uzmanlaştığını düşünüyorum. Net bilgilere ulaşabilmek adına da kendisinden görüş almış olduk. Şöyle maçlarımıza dönelim.

0: Grasshoppers 1, Aru 1 dakikalar 76'yı gösteriyor. El Fayha 0, El Hilal 1 dakika burada da 87 oldu. El Nasır 4-1 önde olan taraf, yine orada da 86. dakikayı tamamlamak üzereyiz. Şöyle diğer maçlarımıza da bakalım. Almanya Bundesliga Playout mücadelesi. Wolfsburg 0, Paderborn 0 dakikalar 63'ü gösteriyor bu karşılaşmada. Diğer maçlarımızda skorlar ne şekilde? Belçika 1. Lig Şampiyonluk Grubu karşılaşması. Anderlecht 2-0 önde Tridense karşısında. Burada da 57 dakika tamamlanmak üzere. Konuk ekibin bir golünü bekliyorum ben. Tridense takımının bir golünü bekliyorum. Kuponun başarılı olmuş olacak. Şayet konuk ekipten bir gol geldiği takdirde. Diyelim ve sorumuzun cevaplarına dönelim. Güzel bir soruyla başladık. Cevaplar geliyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu kimdir dedik ve şöyle bir cevaplarımıza bakalım. Futbol gurmelerinin cevaplarına. Evet, futbol gurmelerinden gelen cevaplara bakalım. Messi demiş dinleyicimiz, sevgili İbrahim Öztürk. Değil mi? Doğru okudum. Evet, İbrahim Öztürk mesajını gönderdi. Yanlış cevap. Messi cevabı. Ama yine de katılım için teşekkür ediyorum. Çok kolay bir soru olmuş abi. Yamal giydi demiş forma. Ya ben en genç oyuncuyu sormuyorum. Gol atan en genç futbolcuyu soruyorum. Onu da söyleyelim dinleyicime. Yamal değil. Yamal değil. Yanlış cevaplardan biri. Teşekkür ediyorum. Sevgili Serkan Bey, doğru cevap. Doğru cevap İzmir'den. Selamlar abi. Cevap bu demiş. Evet, cevap o. Teşekkür ediyorum. Birazdan açıklayacağım doğru cevabı. Sizler de mesajlarınızla cevaplarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcuyu sorduk ve cevaplar gelmeye devam ediyor. Peki bir kupon geldi, hemen ona bakalım. Ki son dakikalar artık karşılaşmada. El Fayha, El Hilal. 2,5 gol üstü. Yani olur mu demişsiniz de zor. Çok umutsuz konuşmayı sevmiyorum böyle. Ümit dolu insanım. Evet, ümit de vermeyi severim dinleyicilerime ya da çevremdeki dostlarıma. Ama zor bir ihtimal. El Fayha 0, El Hilal 1, dakikalar 88. Yani büyük bir mucizenin gerektiğine inanıyorum. Şu dakikadan sonra özellikle. 60 ya da 70. dakikada söyleseydiniz evet bir şeyler olabilirdi. Ya bir gol de beklemiyor. Baksanıza dinleyicimize. Bir gol de beklemiyor. İki gol birden çıkacak diyor. Umarım dediğiniz olur. Goller de El Hilal'den gelir. Hadi bir tane de El Fayha alsın ya. Karşılıklı gol var olsun değil mi? KG var bekleyen dinleyicilerimiz de sevinsin. Şöyle bakalım. Neom'dan bir gol bekliyorum diyen dinleyicim. Peki dakikalar 88'i gösteriyor. Neom 1, El İttifak 1. Orada da artık maçın son anlarına girmiş bulunmaktayız. Şöyle istatistiklere bakacak olursam da ev sahibi Neom takımı %62'lik bir topla oynama oranına sahip. Rakibi El İttifak %38 oranında topla oynayan taraf. Şutlara bakalım. 13 şutu var Neom takımının. Bunlardan 3'ü isabetli. Rakibi El İttifak takımı ise 9 şut denemesinde bulunurken bunlardan 5 tanesi isabetli olmuş. Maça 1-0 önde başladı zaten El İttifak takımı, biliyorsunuz. 5. dakikaydı yanılmıyorsam. El İttifak deplasmanda 1-0'lık skorla başladı. Az önce, bir 10 dakika önce Neom'un beraberlik golü geldi. Başlangıçta ve sonda bir gol çıkması dileğiyle. Umarım uzatmalarda bir gol gelir bu karşılaşmada. Ve dinleyicilerimiz de gol bekleyen bahisseverler kazanmış olur diyelim. Merhabalar, ben Antalya'dan Süleyman. Yine uzun mesaj ama şöyle okuyalım mesajı. UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu demiş dinleyicimiz. Peki Barcelona forması giyiyordu demiş. Peki tarihteki en golcüler sıralamasının da ilk 3 basamağı şu şekildedir demiş dinleyicimiz. Peki Yamal diyen dinleyicilerimiz kıl payı kaçırıyor bu arada. Doğru cevabı. Kıl payı kaçırıyor. Diğer oyuncu, ismini vermediğim o oyuncuyla aralarında sadece kaç gün? 28 gün oynuyor. 28 gün önce o oyuncu gol attığı için yanlış cevap, Yamal cevabı. Teşekkür ediyorum yine de mesajınız için. Tabii doğru, doğru. Antalya'dan Süleyman Bey'in cevabı doğru. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Akşamlar iyi yayınlar demiş. Yani ters yazmış daha doğrusu. Ben düzeltiyorum. Sevgili Zafer Bey, kafam karıştı. Baksanıza mesaja. Akşamlar, iyi yayınlar. Peki, güzel. Rooney diye hatırlıyorum ama olabilir mi acaba demiş. Peki, birazdan söyleyeceğim. Birazdan doğru cevabı aktaracağım. Mesut diyen bir dinleyicimiz, yine Tolga Erenoğlu mesajı gönderen dostlarımızdan biri. Doğru cevabı biliyorum diyorsanız sizler de mesajınızda Radyospor WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi tarihinde en genç futbolcu olarak gol atan o futbolcuyu soruyorum. Soruyu şöyle toparlamam gerekirse, Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu kimdir? Hadi bakalım, doğru cevaplar gelecek. Bu kadar beni tatmin etmedi. Ya, arada 5-6 dinleyicimiz doğru cevabı vermiş. Şöyle bakıyorum, 30-35, ya minimum 35 dinleyicim de yanlış cevap gönderiyor. Yani başarı oranının biraz daha artmasını sizlerden rica ediyorum. Lütfen doğru cevaplarla mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben de çok kısa bir araya gidiyorum. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Canlı maçlar sırasında tabii gol beklentileriniz varsa yine onları da konuşabiliriz. Yine bana abi şu maçtan gol bekliyorum diye yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince totem yapmaya çalışacağım. Peki, çok kısa bir ara, döndüğümüzde sizlerden gelen cevaplar ve canlı skorlarla birlikteliğimize devam edeceğiz.
1: Bahse gireriz devam edecek.

0: Mark Liberovic. Şimdi THD.
1: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
0: Payne'ın ortası.
1: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü dört takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor.
2: Hadi başlayalım. Hadi başlayalım.
1: 2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
3: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
6: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakacağım, mesajlara bakacağım ama şöyle bir skorları bir kez daha hatırlatayım dinleyicilerime. Neon 1, El Ettifak 1 şeklinde sonuçlandı. Çıkmadı başka bir gol. Grasshoppers 1, Ağrı 1. Burada da 87. dakika oynanıyor. El Hilal mücadelesinde ne yaptıysak o golü getiremedik. El Fayha 0, El Hilal 1. Hep ben totem yapıyorum ya, sizlerden bir ricam olsun. Anderlecht Tridense karşılaşmasında da konuk ekibin bir golünü bekliyorum şu an. Evet, önemli benim için. Birçok arkadaşıma dedim bu maçta 2,5 gol üstü ve karşılıklı gol var olur demiştim. Sizler de Tridense takımına artık nasıl attırıyorsanız attırın. Yani bana diyorsunuz ya gol lazım diye. Ben de sizlere söylüyorum bunu. İlk defa. Evet, hayatımda ilk defa sizlerden bir ricam olacak. Lütfen konuk ekibe bir gol atması adına bir totem yapın. Bulunduğunuz yeri değiştirin. Radyodan uzaklaşmayın. Kanal değiştirerek kesinlikle totem yapmayın. Bakın, bu konuda hassasım. Dur bir totem yapalım o zaman. Hemen kanalı değiştir ya da radyoyu kapat. Al sana totem. Yok, öyle bir şey istemiyorum. Onu yapacaksanız hiç yapmayın. Gol de gelmesin. Ben ona razıyım. Yeter ki dinlemeye devam edin. Sevgili Radyo Spor dinleyicilerim. Şöyle bakalım. Kulüp Brüj 2-1'lik üstünlüğüne devam ediyor. Karşılaşmada 73 dakika geride kaldı. Grasshoppers 10 kişi kalan takımlardan biri. Bugün ne kadar çok kırmızı kartlar çıktı bilmiyorum, takip ettiniz mi? Brøndby yine kırmızı görmüştü. Kopenhag 3-1 mağlup etti rakibini, uzatmalarda mağlup etti ama Brøndby 10 kişi kalmış olmasına rağmen muhteşem bir mücadele örneğini gösterdi. En azından ben öyle düşünüyorum. Peki skorlar bu şekilde. Gent Saint Gilloise mücadelesinde de 70 dakika 0-0 geride kaldı. Skorlarımız bu şekilde. Bakalım cevaplara şimdi, sizlerden gelen yanıtlara. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum ve son kez hatırlatıyorum. Soruyu noktalayacağım o yüzden dolayı. Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu kimdi? Çok zor bir soru değil. Şöyle biraz geçmişe doğru gidelim. Evet, biraz geçmişe doğru gittiğimizde hemen nokta atışı yapabileceğiniz bir futbolcu. Yani adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri, büyük bir takımda oynuyor. büyük bir takımda oynuyor. Barcelona forması mı giyiyordu yoksa Real Madrid forması mı giyiyordu? Bak onu hatırlayamadım. Yok hatırlıyorum da tabii. Ortalığı karıştırma deyimi vardır ya ifadesi. Şu an onu yapmaya çalışıyorum. Yani Barcelona'da oynuyordu sanki. Bilemem. Ben öyle hatırlıyorum en azından. Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcuyu sorduk. Bir de cevaplara bakalım. Dinleyicilerimiz neler yazmış. Adana'dan Nezih mesajı gönderdi. Mario Götze demiş. Yok Mario Götze değil. Yanlış cevap. Cemil olabilir diyen bir dinleyicimiz. Onun dışında Arda Güler olmasın demiş. Yok Arda Güler cevabı da yanlış. Onun dışında bakalım. Bence Messi abi diyen cevap gönderen dinleyicimiz. Onun dışında sevgili Levent Bey'in mesajı. Evet doğru Levent Bey'i tebrik ediyorum. Yamal ama çok sevimsiz bir futbolcu demiş. Neden öyle dediniz ya? Yamal çok sevimsiz. Abi ben televizyonda izliyorum. Hiç sempati duyamıyorum bu futbolcuya. Ama gol de atıyor. Ama hiç sevimli değil. Bana hiç sevimli gelmiyor. Yani sevimsiz derken anlayamadım. Neden bu kadar kendisine sinirlisiniz? Yani neden böyle bir mesaj yazdınız? Ha bu arada Yamal değil. Yamal çok yakın doğru cevaba. Sadece 26 günlük bir süreyle kaçırıyor. Yani ondan 26 gün önce doğmuş bir futbolcu Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atma başarısı gösterdi. En genç futbolcu olarak Yamal cevabı yanlış. Bir kere orada hemfikir olalım. Geliyor mesela. Mesajlar bakalım ne demiş dinleyicimiz. Yamal cevapları çok geliyor. Yani Yamal yanlış diyorum ama inatla, ısrarla Yamal yazan dinleyicilerimiz var. Yok Yamal değil. Rooney kesin abi demiş. Olabilir. Emin değilim. Birazdan açıklayacağım doğru cevabı. Belki Rooney'dir. Evet iyi bir futbolcuydu hatırlayın. Ki benim sempatik gelmeyen oyunculardan biri bana göre. Az önce bir dinleyicimiz dedi ya. Yamal çok sevimsiz bir futbolcu. Bana göre de Rooney. Pek sevimli değildi. Özellikle İngiltere-Türkiye maçlarıyla alakalı yaptığı açıklamalar vardı bizimle alakalı. Ben hadsiz açıklamalar olarak nitelendiriyorum Rooney'nin. Tamam iyi bir futbolcu olabilir ki çok iyi, üst düzey bir futbolcu değildi. Ama günümüzün, o günümüzün futbolunda evet önemli işlere imza attı. Bunu kabul ediyorum. Ama ne zaman ağzından ne çıkacağı belli olmayan insanlardan biriydi. Yani röportajlarında sürekli gaflar yapıyordu. Barcelona'dan Saviola demiş dinleyicimiz. Yaklaştınız. Yaklaştınız ama değil. Bursa'dan Ziya. İyi yayınlar ben demiş. Kırkiç diyen dinleyicimiz. Güzel yayın oluyor. Teşekkür ederim demiş. Aa, keyif alıyorsanız ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Ben de çok sıkılıyorsunuz diye düşünüyordum şu an. Yani konuşuyorum ama dinleyicilerim şu an aşırı sıkılıyor. Ne yapsam diye düşünüyordum. Keyif alanları görebilir miyim şu an yayında? Abi çok güzel bir yayın oluyor diyenlerin de mesajını bekliyorum. Rodrigo demiş dinleyicim. Tolga Erenoğlu mesajı gönderen dinleyicimiz. Yani oyuncu kalmadı. Oyuncu kalmadı. Rodrigo kaldı değil mi şu an? Yok Rodrigo değil. Peki yakın da değil aynı zamanda. Yakın bir cevap da değildi. Teşekkür ediyorum yine mesajınız için. Onun dışında ne demiş bir başka dinleyicim? Yamal cevabını vermiş. Yazacağım ya bir yere yazacağım bunu ama göremeyeceksiniz. Yamal yanlış cevap. Yamal doğru değil. Büyük harflerle yazıyorum. Değil. Yamal cevabı göndermeyin. Şansınızı başka bir isimden yana kullanın. Ronaldinho diyen yok. O da enteresan. Ben Ronaldinho cevaplarının çok geleceğini düşünüyordum. Ama gelmedi. Michael Owen demiş yine bir başka dinleyicimiz Ankara'dan. Ahmet Şentürk mesajı gönderen dinleyicim. Peki başkentimize de selamlarımı ileteyim. Ama Michael Owen da değildi. Doğru cevap olarak Lampard olabilir mi? Demiş dinleyicimiz. Ben size soruyorum. Sizler de bana sormayın. Bilmiyorum. Doğru cevap hangi oyuncu? Dakikalar içerisinde açıklayacağım. 10 geçe. Evet bir 3 dakika sonra soruyu noktalamış olacağım. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize sık sık hatırlatmaya çalışıyorum. Sorumuzu yeni katılım gösterebilmeniz adına tabii. Şampiyonlar Ligi tarihinde gol atan en genç futbolcu kimdir? Cevaplar geliyor. Bakalım. Kanada'dan selamlar demiş dinleyicimiz. Doğru cevap. Yani doğru cevabı ta Kanada'dan doğru göndermiş bana ya. Enteresan. Hayatımda hiç yapmadığım bir şey. Yani hep yapmak istediğim bir şeydi ama yapamamıştım. Dinleyicimiz sayesinde bunu da gerçekleştiriyorum. Yani çok teşekkür ederim. Telefon numarasının son iki rakamı 62 olan dinleyicimiz. Yurt dışı numarası aynı zamanda. Kanada'dan kulak veriyormuş. Kanada'ya selamlarımı iletiyorum şu an. Evet hep bunu yapmak istemişimdir. Rahatladım. Gerçekten rahatladım şu an. Hayalimdi benim. Mikrofondan Kanada'ya selamlarımı gönderebilmek benim kariyerimdeki en büyük hayallerimden, hedeflerimden biriydi. Bu anlamda Kanada'ya da kucak dolusu selamlarımı iletmiş olayım. Seni ayakta dinliyorum abi, oturmuyorum bugün demiş. Şöyle de açıklama yapmış. Evet, açıklama yapın yani, neden oturmuyorsunuz, ayakta dinliyorsunuz beni. Tabii ki bir soru işareti oluşmasın kafamızda.

Biliyorsunuz beni Instagram'dan takip edenler görüyordur. Ben 2-3 günde bir jacuzziye giderim. Yani spa merkezinin jacuzzisini kullanırım. Oradan da bir hamam yaparım. Daha sonrasında fotoğraf, videolar paylaşırım Instagram'da. Görkem Tezer hesabında. Sizler de görebilirsiniz. Profilime bakabilirsiniz. Orada talihsiz bir kaza yaşamıştım. Yani sırt üstü bir düştüm. Düştüm. Sırt üstü düşünce de oturma konusunda ciddi zorluk yaşadım. Ha, oturuyordum. Oturuyordum ama oturduktan sonra kalkarken biraz zorluk yaşıyordum. İzin alabilirdim. Yani 2-3 gün, yani minimum 3 gün izin alabilirdim. Rapor alabilirdim bununla alakalı. Sağlık konusunda tabii ki. Yani hastaneye gitseydim o esnada direkt raporu alırdım. Çünkü yürümekte bile güçlük çekiyordum. Gerçekten. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ama benim şöyle bir alışkanlığım var. Yani nefes aldığım süre boyunca böyle çok ama çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalmadıysam ben yayınıma gelirim. Ben bunu kendime görev edindim. Ben kariyerime başladığım zamanda da bunu yapmaya çalışıyordum. Yani ailemde bir sıkıntı yaşanıyordu. Ben yayında bu haberi alıyordum mesela. Çok ciddi sorunlar yaşıyordum ailemle alakalı. Ve yayını bitirmiyordum mesela. Şu an kötü bir haber aldım ama yayına devam ederim. 23.55'e kadar devam ederim. Hiçbir şey olmamış gibi. Çünkü benim yaşadığım bir sorun ya da sağlık sorunu sizleri bağlamaz. Tırnak içerisinde söylüyorum. Sizler keyif almaya geliyorsunuz burada. Zaten kaos şeklinde geçiyor. Gündeme bakıyoruz, futbola bakıyoruz değil mi? Hep kaos. Hep birbirleriyle insanların tartışmaları. Bu oyuncu şöyle yaptı, hakemler böyleydi vesaire. Hep bir tartışma, bir kaos ortamı. En azından diyorum 1,5 saat, 2 saat her neyse süre önemli değil. Dinleyicilerim kendilerini ifade etsinler, mesaj göndersinler. Sorunları neymiş? Hani konuya katılım sağlamayın. Ama günlük hayatta yaşadığınız bir sıkıntıdan da bahsedebilirsiniz diyorum. Mesela taksi şoförlerine her zaman söylüyorum. Yaşadığınız sorunları bana yazın. Sesiniz olmaya çalışayım. Bulunduğunuz durakları bana yazın. Durakları ismini anons edeyim. Arkadaşlarınıza selam söyleyeyim. Siz mutlu olun. Hani futbolu da sevdirmeye çalışıyorum. Çünkü soğuyan birçok insan var futboldan. Spordan uzaklaşanlar var. Onlar en azından biraz ya bak spor kanallarını da ben takip edebilirim. Ediliyormuş aslında, keyifli oluyormuş. Hem futbol konuşuyor oradaki arkadaş hem de bizi de dahil ediyor olayın içerisine ve arada mizah da yapabiliyor. Çok kısa olmak şartıyla. Bunları birleştirdiğimde keyif almanız benim için öncelikli. Peki hastalıktan nereden nerelere geldi konuya, değil mi? Ben başladım mı durmam, başladım mı durmam. Barça'dan şu isim olabilir mi? Doğru, doğru cevap vermiş dinleyicimiz. Peki Nuri Şahin demiş dinleyicimiz. Efe ben diye de eklemiş. Patrick Kluivert ismi gelmiş. Ne futbolcuydu ya Patrick Kluivert. Peki Krkić nereden çıktı demiş. Başka bir ismi göndermiş dinleyicimiz. Bilmiyorum sizden çıktı Krkić ismi. Benden çıkmadı. Vereyim mi doğru cevabı? Bak veriyorum. Yazıyorsanız şu an doğru ismi yazmaya çalışıyorsanız doğru cevabı aktaracağım. Bak aktarıyorum. Son 10 saniyem.

Evet, Fatih olacaktı bu arada doğru cevap. Fatih diyen dinleyicilerimiz kazandılar. Tebrik. Ne kazandık abi biz acaba diye de düşünmeyin. Doğru cevabı bilerek illa ödül kazanmanıza gerek yok. İlla ödül kazanmanıza gerek yok. Ben de kendimden şüphelendim. Acaba bir şey mi verecektim dinleyicilerime dedim. Tebrik ediyorum ya doğru cevabı gönderen dinleyicilerimizi. Onun dışında Şampiyonlar Ligi ile alakalı devam edeceğiz. Üçüncü sorum Şampiyonlar Ligi'nden olacak ama şöyle Süper Lig'in enlerini seçiyoruz demiştim ya geçtiğimiz günlerde. Yarıda kaldı o hatırlarsınız. Yarıda kalmıştı. Size göre tabii kendi yorumunuzu katacaksınız burada. Farklı isimleri gönderebilirsiniz. Sadece sizin futboldan beklediğiniz ve o oyuncudan ne istediğinizle alakalı olacak bu cevaplar. Peki sorumuza gelecek olursak, konumuza gelecek olursak daha doğrusu Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan futbolcuyu soruyorum. Yani çok önemli işler yapacak diye düşünüyordum transfer gerçekleştiğinde ama ben de hayal kırıklığı yarattı bu oyuncu dediğiniz isimleri bana yazın. Birden başka, birden fazla da isim yazabilirsiniz. Benim aklıma bir tane geliyor. Da ben söylemeyeyim. Sizlerden gelecektir. Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan oyuncu. Aklınıza ilk gelen oyuncu ama. Biraz düşünün. Aklınıza hangisi geliyorsa onu yazın lütfen. Ayakta yayını takip eden dinleyicimiz artık oturabilir. Tridense golü bulmayı başardı. Siz hep ayakta dinlemeye devam edin. Ya güzel ben güzel bir şey buldum şu an.

ayakta dinlemeye devam edin siz lütfen. Diğer maçlarımızdan da goller bekliyoruz çünkü gol beklentisi olan dinleyicilerimiz var. Onlar da kazansın. Evet, onlar da kazansın. Peki, sorumuzu sorduk. Soru da değil aslında. Yorumlarınızı gönderebilirsiniz Radyospor WhatsApp hattına. Adınızı da şöyle mesajların sonuna eklerseniz çok ama çok memnun olurum. Hani kimler dinliyor, kiminle o esnada konuşuyorum. Bunları da bilmek istiyorum. İsimsiz bir dinleyicimizin sadece mesajını okumaktansa isminizle size hitap edebilmek benim için daha keyifli olacaktır. Bunun da altını çizeyim. Sevgili Radyospor dinleyicileri ve cevaplara şöyle bir dönelim. Ne demiş dinleyicimiz? Bence abi Abdülkerim bende hayal kırıklığı yarattı demiş. Ama neden? Nedenini de yazabilir misiniz acaba? Şampiyon olan takımın bir stoperini yazmış dinleyicimiz. Yani ne bekliyordunuz? 10 tane gol atmasını mı bekliyordunuz acaba? Çok yavaş kalıyor kendisi. Oyuncularla, tabii rakip oyuncularla karşı karşıya kaldığında genelde faulle rakibini durdurabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Acaba bundan kaynaklı mı? Sizde bir hayal kırıklığı oluştu. Süper Lig'de bu sezon sizde hayal kırıklığı yaratan o ismi soruyorum ve mesajlar geliyor. Peki bakalım kimler nerelerden göndermiş? John Duran ve Ederson demiş dinleyicimiz. John Duran mı Ederson mu bu arada? İkisinden birini seçseniz hangisini söylerdiniz? Ha, ben kendi yorumumu yapacak olursam Ederson derim. Ben kesinlikle Ederson derim ama kötü bir kaleci demiyorum. Bunun da altını çizeyim. Yani bir oyuncuyu kötülemek ya da performansıyla alakalı çok kötü bir futbolcu, çok kötü oynadı demek haddime değil. Ha, dinleyicilerim yazabilir. Ama ben mikrofondan sesleniyorsam sizlere bu yorumun hadsizlik olacağını düşünüyorum kendi adıma. Ya belki de yanlış düşünüyorumdur, bilmiyorum. Bir oyuncuya çünkü tırnak içerisinde söylüyorum bunu, sallamak kolay. Televizyondan izlersin, ya çok kötü futbolcu diye böyle söylenmek kolay. Ben onu yapmıyorum. Ben onu yapma taraftarı da değilim. O yüzden sizler eleştirebilirsiniz ama dediğimiz gibi Ederson bu sezon evet Fenerbahçe'de kötü bir dönem geçirdi. Yani unutulmaz maçlar vardır ya takımların. Ya Fenerbahçe'de bu tam tersiydi. Unutulmaz maçlar Ederson'dan kaynaklandı. Hatırlayın Kasımpaşa mücadelesi. Belki de şampiyonluğu kaybettiği mücadele Kasımpaşa mücadelesinde. Asensio'nun son dakika golü devamında inanılmaz büyük bir hata. Yani çıkmasa o topa Ederson belki de Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Ha olurdu demiyorum. Fenerbahçe şampiyon olacak boyutta bir futbol oynamadı bana göre bu sezon. Çok basit hatalar yaptı. Fatih Karagümrük maçı onlardan biri. Ama bu hataları Galatasaray da yaptı. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir takım tamamen aslında oyun anlamında bir rakibine üstünlük kurmadı. Sezonun genel maçlarına baktığımızda. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'de Galatasaray'da kötü sonuçlar aldı. Yani alışık olduğumuz o tablo yoktu. Çok puan kayıpları vardı. Baksanıza Galatasaray'ın mağlubiyet sayısına. Fenerbahçe'nin beraberlik ve mağlubiyet sayısına. Ya bunlar normal değil. Daha önceki yıllarda en azından normal değildi. Ederson'a katılırım. Ederson kötü bir kaleci değil. Yani yerden yere vurabileceğim bir kaleci değil ki. Çok kötü diyen bir insanın, kariyerini hiçe sayan bir futbol severin de söylediklerini bilemiyorum. Ne kadar doğru göreceğim. O da ayrı bir konu. Brezilya milli takımına seçilen bir kaleciden bahsediyoruz. Şu anki performansına göre yine Brezilya milli takımında oynayacak ya. Dünya Kupası'nda Brezilya forması giyecek olan bir kaleci. Ha Süper Lig'de evet bu sezon hayal kırıklığı yaratan oyunculardan biri olabilir. Ki bana göre de Ederson hayal kırıklığı yarattı. Onu söylemiş olalım ve şöyle mesajlara bakalım. Ne demiş dinleyicimiz? Abi Osimhen bence hayal kırıklığı yarattı demiş dinleyicimiz. Çok maç kaçırıyor, çok sakatlanıyor ve kendisini çok yere atıyor. İlk geldiği sezon böyle değildi. Napoli'den bu yüzden kovulmuş olabilir mi acaba? Bana çok itici gelen bir futbolcu demiş. Kendini yere atma konusunda maalesef bunu her futbolcu yapıyor. Ya her takımda her futbolcu yapmaya çalışıyor. Ceza sahası içerisine girmeye çalışırken ya enteresan bir şekilde kendisini yere bırakan birçok oyuncu var. Ya bu da takım bazında değerlendirmeyelim. Fenerbahçe'de Galatasaray meselesi olarak bakmayalım. Ya belki bir takımda evet daha fazla bunlar yaşanıyordur. O ayrı bir konu. O tamamen ayrı bir konu ama her takımda yaşanıyor kendini yere atma durumu. Fenerbahçe'de de oluyor, Galatasaray'da da oluyor. Ya büyük takımlarda oluyor genelde. Daha önceki yıllarda da bunu yaşıyorduk. Peki, Adnan ben demiş dinleyicimiz. Hayal kırıklığı denilince ilk aklıma gelen

0: ve net olarak Ederson cevabını vermiş. Adnan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Selamlar, iyi yayınlar. Kante ve Sidiki Şerif. Fatih Kaya ismim demiş dinleyicimiz. Peki Şerif hayal kırıklığı yarattı mı Fenerbahçeli taraftarlarda? Ya, beklentileri çok yüksek değildi diye ben düşünüyorum. En azından mesajlarda geçtiğimiz aylarda ilk transferi gerçekleştiğinde benim gördüğüm oydu. Sizlerin tepkisi oydu yani. Şerif'ten çok bir beklentisi yoktu Fenerbahçeli taraftarların ve hayal kırıklığı yarattı demiş dinleyicimiz. Kante evet yüklü bir para karşılığında geldi aslında Fenerbahçe'ye. Kante'nin performansından memnun değil misiniz? İlk geldiğinde evet kötü bir performansı vardı. Ama sonradan toparlayan da bir Kante'yi gördük. Yani açıldı Kante. Suudi Arabistan Ligi'nde oynayıp Avrupa'ya hele bizim gibi fizik kalite açısından yani üst sıralara yazabileceğim bir lig olduğunu düşünüyorum Süper Lig'in. İkili temas anlamında Anadolu takımları çok sert oynuyor. Böyle bir ortamda tabii ki ilk geldiğinde zorluk yaşadı Kante. Ama sonrasında toparladı. Son haftalarda daha iyi bir Kante'yi de gördük. Benim görüşüm bu. Ben de Ederson oldu abi demiş dinleyicimiz ve karakter olarak da. Ahmet ben selamlar. Ne var karakterinde ya? Peki. John Duran ve Ederson bence ikisi de takımını sattı demiş. Yani çok büyük bir iddiada bulunmuş dinleyicimiz. Ankara'dan Ahmet Şentürk. O halde Ederson çok net iki kez sattı takımımızı. Ahmet Şentürk. Ankara ilk kez dinliyorum bu arada demiş. Keyif alıyorsunuzdur umarım. Başkentimize de selamlarımı ileteyim. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Dinleyicimizi... şöyle bir bakalım sevgili Ahmet Bey selamlar olsun. Onun dışında Mustafa Hekimoğlu. Wolfsburg Paderborn son dakikalar heyecanlı geçiyor. Bora Ayhan Çanakkale'den selamlar iyi yayınlar demiş dinleyicimiz ve yine bir fotoğraf göndermiş bizlere. Kulaklığınızın rengini beğendim. Evet kulaklığınızın rengini beğendim ama kulak üstü kulaklıkları kullanamıyorum. Bir de kulak içi kablosuz kulaklık kullanma devri bitmedi mi hala? Görüyorum dışarıda. Yani inatla ben kablosuz kullanacağım. Ya kulaklık dediğiniz bu icat kablolu olması gerekiyor. Ses kalitesini arttıran bir durum. Öyle Bluetooth teknolojisiyle alabileceğiniz ses kalitesiyle kablo üzerinden alacağınız birebir telefonunuza bağladıktan sonra net olarak duyabileceğiniz o ses kalitesi birbirinden farklı. Ben kablolu kulaklık kullanıyorum. Kullanmaya devam edeceğim. Hatta 3-4 tane alıyorum gittiğimde. Böyle kaliteli markaları alıyorum. Benim en büyük zevklerimden biri. Ben yıllarca daha önce müzik işi yaptım. Ve net olarak söyleyeyim bunu. İşin içerisinde olduğum için. Kablolu kulaklıklar kablosuz. Kulaklıklara göre daha iyidir. Kablosu dolansın. Boş ver. Ama kablolu kulaklıktan vazgeçmeyin. Onu da söyleyeyim sizlere. Ha tabii siz nasıl isterseniz. Ben hiç kullanmadım kablosuz kulaklık. Yani bana müziğin varoluşuna aykırı geliyor. Aykırı bir durum. Çünkü o kaliteyi alamazsın sen Bluetooth kulaklıkla. Yani iyi bir kulaklık aldığında tamam belki ses seviyesi iyi gelebilir. O ayrı bir konu. Ama aynı düzeydeki bir kablolu kulaklıkla kıyasladığında sınıfta kalır kesinlikle. Yani buna adım gibi eminim. Çünkü işin içerisindeydim yıllarca. Yani müzik işleri yaptım. Instagram'dan bakın takip edin. Şöyle bir aşağı kaydırın benim fotoğraflarımı. Kimler kimler var ama fotoğraflarda da. Bayağı bir aşağıya kaydırmanız gerekiyor. Yok canım topu topu 25-26 tane fotoğrafım var. Instagram'da Görkem Tezer yazdığınızda ulaşabilirsiniz. Sadece bakın hani istek göndermenize gerek yok. O anlamda söylemiyorum. Takip edecekseniz Radyo Spor'u sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Sizce Şerif'i kim aldırdı takıma demiş dinleyicimiz. Hoca kim aldıracak? Parasının hakkını verip maç kurtarması gerekiyordu. En büyük hayal kırıklığım Ederson demiş peki. Ederson cevapları geliyor tüm dinleyicilerimizden şu ana kadar. Yani birçoğu özellikle Ederson diyor. Süper Lig'de bu sezon sizde hayal kırıklığı yaratan futbolcu kimdir diye sorduk ve dinleyicilerimizden cevaplar geliyor. Şöyle bir bakalım ne demiş Görkem Bey yetiş hemen yetişiyorum nereye gideceğiz bir saniye yetişmem gerekiyor ben yayını kapatıyorum o zaman. Ha Wolfsburg'a bir gol lazım demiş dinleyicim. Ya yetiş deyince ben de montuma falan bakıyordum çıkacaktım. Yani yetiş çok acil gelmen lazım abi gibi bir mesaj algıladım ben. Teşekkür ediyorum. Yani geçtiğimiz günlerde sizi görmeyi o kadar çok isterdim ki. Bu UEFA Avrupa Ligi finali vardı ya. Yani araçlar Taksim'e gitmiyor. Taksiye binebileceğim yerde evet o bölgede polisler o noktayı tabii güvenlik önlemi almış. Taksiler durmuyor. Bulamadım bayağı bir uğraştım ya taksi bulabilmek için. Aklıma geldiniz. Gecenin birinde aklıma geldiniz, onu da ifade edeyim. Wolfsburg'a bir gol lazımmış. Attıralım hemen. Adımız da Wolfsburgçu oldu. Peki hemen bakalım Wolfsburg maçını açalım. Şunu şuradan. Dakika 90. Yani ne yapabilirim ben bu maç için daha? Dakika 90. Yetiş demişsiniz de yani yapabileceğim pek bir şey kalmamış gibi sanki burada. 90. dakikada Paderborn 10 kişi kaldı. Evet, ikinci sarı karttan şöyle bakalım doğru mu söylüyoruz. Evet, Jona sarı kart görmüş. Ardından bir sarı kart daha. Ya ben böyle futbolcuları kadro dışı bırakırım. Ya benim bir teknik direktör olsam ya da başka bir yönetici olsam bile ben böyle oyuncularla yoluma devam etmem. Ya çok önemli bir karşılaşma. Almanya Bundesliga play-out mücadelesi. Deplasmanda oynuyorsun ve 90. dakikada iki sarı kart görüyorsun. Yani akıl alır gibi değil. Ben böyle oyunculara kızıyorum. Gerçekten çok kızıyorum. Yani diğer arkadaşlarının emeğini, o yaptığın hata sonucunda hepsi tepe taklak olabilir. Yani yapmaması gerekiyor böyle hatalar oyuncuların ama maalesef yapılıyor. Gayet keyif alıyorum ama maalesef birazdan eve gelmiş olacağım. İş için seyahatteyim. Tabii ki ilk işim Radyo Spor'u açmak oldu demiş dinleyicimiz. Tabii ki açmaya devam edin. Evde olduğunuzda da dinlemeye devam edebilirsiniz. Hemen son dakika haberlerine ulaşmak istiyorsanız, Ajans Spor'un haberlerine ilk siz ulaşmak istiyorsanız, bizlerle alakalı, yayıncılarla alakalı yine bilgilere ulaşmak istiyorsanız da yapmanız gereken şey çok basit. Biliyorsunuz değil mi bunu? Tekrar hatırlatayım o zaman dinleyicilerime. Peki.
1: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Bilgileri verdim. Sizlerle paylaştım, artık gerisi sizde. Ha, ben tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Her futbol severin telefonunda Radyo Spor uygulaması olmak zorunda. Bence tabii ki, bilemiyorum. Sizin kendi fikriniz. Hem buradan Full HD olarak yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. Geri alma özelliği var. Durdurma sonra tekrardan başlatma özelliği bulunuyor. Yani sabah 4'te beni dinleyebilirsiniz siz isterseniz. Podcastlerimiz yine yayınlanıyor ve sporla alakalı son dakika gelişmelerine ulaşmak istiyorsanız da yapmanız gereken şey çok basit. Radyo Spor uygulamasını açıyorsunuz ve oradaki haberleri görebiliyorsunuz. Haberler kısmına tıkladığınızda zaten son dakika haberleri ilk size ulaşmış oluyor. Bunu da hatırlatalım. Yani öyle internet sitesinden site bulayım da Radyo Spor'u dinleyeyim, uğraşmayın diye söylüyorum. Çok kolay bir yolu var. Çok kolay bir yolu var. Peki bunu da hatırlatmış olalım. Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan futbolcu size göre kimdi bu sezon dedik ve cevaplar geliyor. Şöyle bakalım. Onarçu bende hayal kırıklığı yarattı demiş dinleyicimiz. Kürşat Bey mesajını gönderiyor. Antalya'dan yazıyorum demiş. Antalya Spor'u da küme düştü, üzülüyorum diye de eklemiş. Ya büyük bir şehir tabii ki, zor yani, zor. Antalya sporlu taraftarların üzüntüsünü anlayabiliyorum. Ben Antalyalı değilim ama ben bile üzülüyorum ya bir futbol sever olarak. Antalya spor, yani turizmin başkenti, bunu her zaman ifade ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Turistlerin ilk geldiği yer Antalya'dır. Tamam, İstanbul, herkesin bildiği bir nokta olduğu için İstanbul derler, gelirler İstanbul'a. Ama tatillerinin büyük çoğunluğunu Antalya'da geçirir yabancılar, turistler. Bunu da ifade edeyim. Görkem Bey, ben gece 5'e kadar demiş dinleyicimiz. Ne yapıyorsunuz 5'e kadar ya? Dur mesajı bir sessiz okuyayım ben. Ha, Taksim demiş dinleyicimiz. Ben gece 5'e kadar Taksim'deydim. Dolandım durdum o yağmurdan falan. Hatta Ortaköy'de turist aldım Taksim'e çıkmak için. 5 ayrı güzergah denedim. Son anda polisten izin aldım. Öyle girdim. Arasaydın gelirdim vallahi demiş dinleyicimiz. Ya ben gelemedim zaten, sıkıntı orada. Ben gelemedim. Taksim'e geleceğim demiştim ama gelemedim. Oraya gelseydim zaten bir şekilde işimi çözerdim ben. Ama oraya gelemedim. Yollar kapalıydı. Öyle bir sıkıntı yaşadım. Süper Lig'de bu yılın değil 100 yılın hayal kırıklığı Rafa Silva diye de eklemiş yine dinleyicimiz. Şöyle bakalım, sizlerde hayal kırıklığı yaratan oyuncular hangi oyuncularmış? Bu sezon için soruyorum. Bu sezon için soruyorum. Şöyle bakalım, Onaçu cevabı geldi yine. Arka arkaya iki tane Onaçu cevabı. Yani anlayamadım Onaçu. Ne bekliyordunuz ki? 40 gol atmasını mı bekliyordu acaba bazı futbol severler? Ha, o da olabilir. Saygı duyarım. Ben 40 tane gol atacağını düşünüyordum. Çok kuvvetli bir futbolcuydu. Hava topu hakimiyeti çok iyiydi ama 22 golde kaldı. Evet, böyle tepki de verebilirsiniz. Ya belki bunu ben söylesem, ya ne diyorum Görkem diyebilir dinleyicim. Saygı duyarım da sizin vereceğiniz bir cevaba ben bu şekilde yorum yapmam. Kesinlikle saygı duyuyorum gönderilen tüm cevaplara. Buna göre yazın yani, hiç sizle alakalı kötü bir düşüncem olmaz. İstediğinizi yazabilirsiniz diyeceğim. Çok ilginç mesajlar gelecek, o yüzden istediğinizi yazmayın. Yok, biraz düşünün, öyle cevapları yazın. Yaktın beni Grasshoppers demiş dinleyicimiz. 1-1 bitti değil mi o karşılaşmada? Evet, uzatmalara geçilmiş. Süper Lig yükselme ve düşme playoff mücadelesi Grasshoppers. 1 Ağrı 1 ilk karşılaşmada 0-0 sonuçlanmıştı. 109. dakikaya girmiş bulunmaktayız. Yani yapacak bir şey yok tabii ki artık. 1-1. İki takım da 10 kişi mücadelesine devam ediyor. İki takıma da kızdığımız için yani kim çıksın, kim kaybetsin onunla alakalı yorum yapamıyorum. Ya Grasshoppers'a kızdım ama Ağrı'ya da kızdım. Oyunu çok soğuttu. Çok zaman geçirdi. Yerde yatan çok oyuncuları vardı. Bu yüzden iki takıma da kızıyorum. Yani izlemiyorum şu an, takip etmiyorum. Kapattım. Sinirimi ekrandan çıkarttım ve yayını kapattım, öyle söyleyeyim. İzlemeyeceğim geri kalan bölümü. Umarım penaltılara gider. 25 penaltı sonrası hala kazanan takım açıklanmaz. Oyuncular oynamaya devam eder. Maç bir şekilde sonuçlanmaz. O penaltılar sabaha kadar atılmaya devam eder. Yani tek söyleyebileceğim bu. Peki onun dışında bir şey söylemek istemiyorum. Koskoca Grasshoppers küme maçı mı oynuyor demiş dinleyicimiz. Evet yani Grasshoppers, daha ne takımlar var öyle değil mi? Daha ne takımlar var Avrupa'da küme düşen? Ya Saint-Étienne bir kere en başa yazabileceğim isimlerden biri. Fransa Lig 1'in en başarılı kulüplerinden biri. Şimdi hiç Paris Saint-Germain falan demeyin bana. Paris Saint-Germain kendi tarihinle ilerleseydi, kendi tarihini korumaya devam etseydi şu an Paris Saint-Germain küme düşme mücadelesi verirdi. Saint-Étienne bunu yapmadı. Kulübün tarihini başka bir isme satmadı. Öyle söyleyeyim. En basit yolla. Saint-Étienne küme düşüyor. Evet, ikincilikte mücadele ediyor. Çıkar mı çıkmaz, bir şey olur mu olmaz mı? Ya bunlar tartışmaya açık. Ama şöyle bir açın bakın Saint-Étienne'in bir tarihine. Kaç sefer şampiyon olmuş? En başarılı kulüp kimmiş zamanında? Paris Saint-Germain değil o takım. Kesinlikle. Paris'te dostlarımdan da özür diliyorum aynı zamanda. Şimdi Fransa'da yaşayan bir gurbetçimiz yazar. Radyo Spor'da Görkem Paris Saint-Germain'i kötüledi. Şu an Eyfel Kulesi'nden seni kınıyorum Görkem gibi tepkiler lütfen gelmesin. Paris Saint-Germain evet benim sevmediğim, sempatik gelmeyen takımlardan biri. Ben tarihini kaybeden takımları pek desteklemiyorum. Ha, bunu da söyleyeyim. Tarihine sahip çıkacaksın. Başarılı olursun ya da olmazsın. Koskoca bir tarih yatıyor senin altında. Yani Süper Lig takımları içinde deniyor ya. Arabistan'dan bir iş adamına satılsın, Galatasaray'ı satsınlar, Fenerbahçe satılsın, her sene Şampiyonlar Ligi'ni alalım. Ya başarı önemli değil. Başarı gelip geçici olan bir şey. Şimdi bu kulübün tarihiyle oynama anlamına geliyor. Yani satılabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Lütfen. Düşüncesi bile kötü. Ya, futbol konuşmam. Türkiye'de bir gün böyle bir durum yaşanırsa, herhangi bir takımımız böyle bir olayın içerisine girerse futbol konuşmam. Söz veriyorum. Futbolun feyesini konuşmam. Bir daha beni futbolla alakalı yorum yaparken göremezsiniz, duyamazsınız. Yine kendimi gaza getirdim. Şu huyumdan vazgeçemiyorum. Durup durup kendimi gaza getirmeyi çok seviyorum. Peki. Görkem Bey biliyor musun? Bence Tottenham küme düşecek demiş. Bilemiyorum. Nereden bileyim? Ben Ederson demiştim ama diyen dinleyicimiz. Bence bu sezonun en büyük hayal kırıklığı Sergen Yalçın'dır. Hem oynattığı oyun hem de yaptığı transferler demiş. Peki hoca eleştirisi de gelmiş yine dinleyicimizden. Ve bununla alakalı da katılımlar gerçekleştirebilirsiniz mesajlarınızla. Oyuncuları değil, teknik adamları da tabii ki hayal kırıklığı anlamında yazabilirsiniz. WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan oyuncu size göre kimdi diye sorduk ve mesajlar geliyor. Icardi abi demiş sevgili Berkay. Icardi hayal kırıklığı yarattım yani, o kadar golü var ya Icardi'nin sakatlığın ardından. Ha, zaman zaman tabii tatili fazla uzattı, antrenmanlara geç çıktı, kazanılan maçların ardından tribünlere gitmedi. Ha, bir tepki mi gösterdi kendince bilmiyorum, ya da tribünlerle arası mı o dönem bozuktu, ona da bir şey söyleyemiyorum. Ama Icardi hayal kırıklığı olamaz ya, olamaz. Yani iyi oynadı, o kadar da kötü değil. Galatasaray'da iyi bir gol sayısına ulaştı. Bu sezon için de bu geçerli. Sakatlığına rağmen, oyuna sonradan girmiş olmasına rağmen iyi bir katkı verdi Mauro Icardi Galatasaray takımında. Ki benim en çok eleştirdiğim isimlerden biridir. Hani Icardi ile Galatasaray değil, Süper Lig'de hiçbir takım almaması lazım Icardi'yi. Bu düzeyde oynayamaz diyordum. Hatırlayın daha önceki aylarda. Ama hakkını da yemem. En hassas olduğum konulardan biri hak konusudur. Mauro Icardi bu sezonda bence başarılı olmuştur. Tabii sizin görüşünüz saygı duyuyorum. Yani siz ne derseniz doğrudur. Ben bir yorum yapmak istemiyorum üzerine. Bunu da yorum yaptıktan sonra söylüyorum tabii.

Rafa cevabı veren bir dinleyicim. Adını paylaşmamış. Peki, teşekkür ediyorum isimsiz dinleyicime. Bunun dışında bence ne demiş? Torreira beklentileri karşılayamadı bu sezon demiş. Şerif yine bence beklentileri karşılayamadı diyen bir başka dinleyicim sevgili Mustafa Oğuz. Oğuz yazmış soyadını ama bilmiyorum doğru mu? Ya da yazım hatası mı yapmış acaba kendisi? Tekrardan düzeltebilir soyadını. Oğuz diye okudum yani. Ben demiyorum. Kendisi öyle yazmış. Peki, selamlar olsun size de. Onun dışında Icardi cevabı geldi yine bir başka dinleyicimden. John Duran bence büyük terbiyesizlik yaptı Fenerbahçe kulübüne demiş bir başka dostumuz. Sizin fikrinizdir tabii ki. Okumaya çalışırım. Siz ne düşünüyorsanız bunu dinleyicilerimizle, kitlemizle paylaşmaya elimden geldiğince, dilim döndüğünce aktarmaya çalışırım. Peki onun dışında Onaçu ismi yine enteresan bir şekilde geliyor. Sevgili Tarık Pekmez mesajı gönderdi. Onaçu'dan ne bekliyorsunuz? Ben anlayamıyorum. Yani neden Onaçu'nun adı geliyor? Onaçu'ya gelene kadar birçok oyuncu var ya şu an Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan. Ederson cevabı. Evet, ona katılıyorum. Bir de Ederson yazdınız. Şimdi son olarak Ederson'da katılırım. Ama Onaçu elinden geleni fazlasıyla yaptı ya Trabzonspor takımında. Bence alkışlanılacak bir performansı vardı bu sezon. Hani eleştirmekten ziyade. Peki şöyle bir bakalım diğer dinleyicimiz ne demiş? Gol bekliyorum demiş de maçı yazmamış. Yani nereden ne maçından gol bekliyorsunuz? Hangi maçtan gol bekliyorsunuz? Onu da yazın lütfen rica ediyorum. Gol bekliyorum abi demiş. O kadar mesaj bu kadar. Yani ben mi yanlış okuyorum? Bir yerde saklı mı takımın ismi diye bakıyorum. Yok. Gol lazım. Peki. Gol lazım. Maçı da yazın lütfen. Hangi maç olduğunu da yazın.

Yarın yayına girdiğimde yüksek ihtimalle evet maçlar tamamlanmış olacak. O yüzden yarına da bir göz atmak istiyorum. Önemli karşılaşmalar var. Yine bu karşılaşmalardaki beklentilerinizi soruyorum. Hani soru değil bu tabii ki. Soru diyorum ama hani soru değil. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bu akşamın üçüncü konusu olarak belirliyorum. Son 15 dakikam kaldı. Yine katılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Çorum FK mı Süper Lig'e çıkacak? Yarınki karşılaşmayı kim kazanacak? Esenler Erokspor mu yoksa? Onun dışında Konyaspor mu, Trabzonspor mu Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek? Bunları bana dinleyicilerim yazabilir. Futbol bilgisine güveniyorum, tahminlerine ben güveniyorum dinleyicilerimin. O yüzden soruyorum tabii ki. Maaş performans olarak Leroy Sané sınıfta kaldı, hayal kırıklığı yarattı demiş yine bir başka dinleyicimiz. Bununla alakalı da tabii mesajlar gönderebilirsiniz katılım sağlamadıysanız. Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratan oyuncuları sormuştuk az önce. Cevaplar gelmeye devam edebilir bu konu özelinde. Tedesco'da hayal kırıklığı değil mi sizce Görkem Bey? Yani ilk geldiğinde herkes tarafından eleştirilen bir teknik adamdı. Ha başarılı mı başarısız mı? Onu soruyorsanız yani şampiyon olamadığı için, yani takımı şampiyon yapamadığı için Fenerbahçe'yi başarısızdır. Yani ikincilikler başarı olarak görülmez büyük camialarda biliyorsunuz. Başarılı değildir ama benim hayatımda gördüğüm, yani uzun yıllardır bunu söylemek isterim. Hiç denk gelmedim. Çok efendi bir futbol adamı. Rakibinle uğraşmaktan ziyade kendi oyununa odaklanan, oyuncuları hata yapıyor. Benim tüm sorumluluk benim diyen bir teknik adamdan bahsediyoruz. Tedesco bende hayal kırıklığı yaratmadı. Bu açıdan bakacak olursam bende hayal kırıklığı yaratmadı. Biraz daha görmek isterdim onu Süper Lig'de izlemek isterdim. Ya gerçekten çok düzgün bir profile sahip tabii teknik adamlardan biri. Ha diğerleri terbiyesiz demiyorum. Buraya çıkmasın konu. Onu söylemeye çalışmıyorum. Ama Mourinho'yu bir hatırlayın. Sürekli olarak rakibiyle açıklama yapıyordu. Ya bu maçı neden kaybettin diyorlar basın toplantısında. Başka bir takımın adını veriyor. Ya o maçı sormuyorlar ki mesela. Ben böyle basın toplantılarında sıkılıyorum. Ben sıkılıyorum. Bunu da söyleyeyim. Ya kendi takımınla alakalı yorumları paylaş. Ya da hemen hakem söyleme. Hakem nasıl neden kaybettiniz bu maçı? Ya hakem iki tane penaltımızı vermedi. Üç tane rakibin kırmızı kartını vermedi. Ya bu tartışılır. Bunu değerlendirirsin. Ama bu maçı neden oyuncuların kazanamadı? Onu söyle. Mourinho da bu arada Real Madrid'e gidiyor biliyorsunuz. Herkese Mourinho şansı versin Allah. Ne diyeyim? Ya Mourinho. Enteresan. Real Madrid. Başarısız oldukça title'ı yükselmeye devam ediyor Mourinho'nun. Fark ettiniz mi? Benfica'da da başarısız oldu. Fenerbahçe'de başarısız oldu. Daha öncesinde yine başarısız dönemleri vardı ülkemize gelmeden önce. Ve başarısız oldukça vazgeçilmeyen antrenörlerden biri olmaya da devam ediyor. Bu da ilginç. Grasshoppers'ın ikinci golünü söylüyorum. Grasshoppers 2, Aro 1. Karşılaşmada 119. dakikaya girdik sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Gol bekleyenlere de bu müjdeli haberi vermiş olalım. Anderlecht 3-1 kazandı yine. Belçika 1. Lig şampiyonluk grubu mücadelesinde Tridense'yi 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Anderlecht takımı geçmişte neydi ya değil mi Anderlecht takımı da? Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde göremiyoruz kendilerini. Öyle başarılı sonuçlarını göremiyoruz. Ama bir 15 sene öncesine Şampiyon Kulüpler Kupası adı. Hatırlayın. O döneme gittiğimizde Anderlecht gerçekten muhteşem bir camiaydı. Umarım o eski günlerine geri döner. Böyle eskileri seviyorum. Yani benim çocukluğumda, gençliğimdeki o Avrupa'da başarılı olan takımları tekrardan Avrupa arenasında görmek isterim. Ne yalan söyleyeyim.

Trabzonspor kupayı kazanacak demiş dinleyicimiz. Peki bununla alakalı yorumlara da biraz bakalım. Trabzonspor rahat kazanacak hatta demiş. Kazanacak değil, rahat kazanacak. 4-1'lik bir skor bekliyorum. Konyaspor direnemez. Trabzonspor karşısında. Erdem Bey bu mesajı gönderen dinleyicim. Onun dışında bakalım kimler, hangi takımları ön plana çıkarmış. Esenler Erokspor maçında ben ne demiş dinleyicimiz? Çorumspor'u destekliyorum. Ki bir İstanbul doğma büyüme insanı olarak. İstanbul doğma büyüme insanı. Aa, bu da ilginçmiş. Peki, teşekkür ediyorum. Ama Esenler Erokspor'u desteklemiyormuş kendisi. Ya bu kadar tepkiyi de anlayamıyorum. Ha, bu da haksızlık. Ya, gerçekten bu da haksızlık. Ben sezon başından beri Çorum FK'nın futbolunu beğeniyorum diyorum. Ama 100 kişiye sorduğumuzda 99'u Çorum FK çıksın. Esenler Erokspor çıkmasın. Ya, bunu da anlamıyorum. Abi iyi oynuyorsa Esenler Erokspor çıksın. Bir İstanbul takımı diye. Ya, neden herkes karşısına aldı Esenler Erokspor'u? Ya, buna da katılmıyorum. Hak eden takım çıksın Süper Ligimize. Esenler Erokspor'a da yakışır yani. Ne yalan söyleyeyim, yakışır. Şimdi İstanbul takımı diye de ben hakkını yiyemem Esenler Erokspor'un. İyi mücadele etti sezon boyunca. Ha, başka bir Anadolu takımından o takım mücadelesini böyle devam ettirseydi, o çıksaydı. Ha, finalde belki de Esenler yerine başka bir takım olsaydı. Ha, Çorum FK çıkar mı? Kadro kalitesi rakibine göre daha iyi. Ben Çorum FK'nın çıkacağını düşünüyorum. Ama Esenler, yok yok Esenler çıkmasın. Aman Esenler, yok olmaz. İstanbul takımı bir tane daha gelmesin. Bu düşünceye biraz karşıyım. Ne yalan söyleyeyim. Trabzonspor kazanacak demiş sevgili İlker Bey. Size de selamlarımı iletiyorum. Onun dışında Yalçın Bey, Konyaspor kazanacak kupayı demiş. Peki 3-1'likte bir skor önerisinde bulunmuş dinleyicim aynı zamanda. Instagram'dan sana yazsam olur mu abi demiş. Böyle bir soru karşısında nasıl bir cevap vereyim? Normalde sessiz kalmayı tercih ederim. Böyle ilginç sorular karşısında. Hani cevap vermem ama cevap vermeyince de burada nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Deneyelim. Yok, olmuyor. Radyo yayınlarında sessiz kalmak pek olmuyor. Yani ne yazacağınıza bağlı. Cevap verir misin yazsam? Yani ne yazacağınıza bağlı. Her yazılana cevap vermiyorum. Ama %90 oranında Instagram'dan bana mesaj gönderdiğinizde tabii elimden geldiğince geri dönmeye çalışıyorum. Bu anlamda da interaktif bir sosyal medya hesabım bulunuyor. Onu da söyleyelim. İyi yayınlar Görkem Bey. Hayal kırıklığı, Türk hakemleri ve verilmeyen buz gibi goller. Ligde sıralamayı doğrudan etkileyen faktörler Ozan Ergün. Ya şimdi hangi takım için söylüyorsunuz bilmiyorum. Yani ortaya yazılmış bir mesaj olarak adlandırıyorum. Ha tabii Türk hakemleri, ona katılıyorum. Hayal kırıklığı yarattı. Yarattı. Doğru. Çok hata, basit hatalar yapıyorlar. Avrupa'da da yapılıyor. Yani bunu da göz ardı etmek gerektiğini düşünüyorum. Sadece bizim ülkemizin hakemleri hata yapmıyor dünya futbolunda. Maalesef bu hatalar oluyor. Benim takıldığım konu ve merak ettiğim konu, kasti olarak yapılan bir hata var mı? Ben bunu merak ediyorum. Ha, olduğuna da inanmıyorum bir futbol sever olarak. Ama bazen size de olmuyor mu? Ekranda maçı izliyorsunuz. Ya bu maçta da nasıl böyle bir hata nasıl olabilir? Hani gözünün önündeki pozisyonu nasıl görmüyorsun? Bunu dediğinizi biliyorum. Bir kez de olsa, iki kez de olsa bu yorumu yapmışsınızdır bir maçı izlerken. Yani ben de izliyorum. Stadyumda, basın tribününde takip ediyorum. Ya da televizyondan. Hani televizyondan değil, Radyo Spor'dan an ve an takip ediyorum diyeceğim. Şimdi abartmış olacağım. Vakit buldukça televizyondan izliyorum. Ne yalan söyleyeyim maçları. Tabii ki radyodan dinleyeceksek de an ve an takip etmeye çalışıyorum. Yollarda olursam, yolda olursam daha doğrusu. Radyo Spor'dan bakmaya çalışıyorum. Kim daha iyi oynuyormuş, kim daha çok atak gerçekleştiriyor bunları takip ediyoruz. Ama benim önceliğim televizyondan canlı maçı izleyebilmek. Onu da söyleyelim. Buz gibi verilmeyen goller. Yani her takımın başına gelen durum. Ya bir takımın başına daha fazla gelmiştir. Diğer takıma da gelmiştir ama. Ya bu boşlukları siz doldurun. Ben takım adı vermiyorum. Yanlış yere çekilmesin konu diye. Yanlış yere çekmeyin diye daha doğrusu. Her takıma yapılıyor hatalar Süper Ligimizde. Ya bu sezonda. Fenerbahçe'nin lehine de yapıldı, aleyhine de. Galatasaray'ın lehine de, aleyhine de. Diğer takımlar için de bunu söyleyebilirim. Yani her takımın canı yanıyor.
canı yanıyor. Ama bir takımın belki daha fazla canı yanıyordur. Bu ayrı bir konu. Buna katılırım. Ligde sıralamayı doğrudan etkiledi demişsiniz. Bilmiyorum. O zaman sizin dediğinizden yola çıkacak olursam, hani Galatasaray'a daha fazla hakemler tolerans gösterdi yorumunu çıkartıyorum ben mesajınızdan. Ha, öyle bir durumunda yaşandı de diyebilmem için çok iddialı konuşma yapmam gerekiyor. Ben yapmam bir futbol sever olarak. Galatasaray'ın taraftarların, oyuncuların emeğine saygısızlık yapmam. Yani kim şampiyon olursa olsun hakem hataları her zaman oldu. Zaten kaybedenin kazananı alkışlaması, tebrik etmesi gerekiyor. Benim futbol görüşüm bu. Sonuç spor müsabakası ya. Çok abartıyoruz. Gerçekten çok abartıyoruz. Hani hayatımızın vazgeçilmezi olarak görüyoruz futbol takımlarını. Ya biraz abartmıyor muyuz? Tamam, hepimizin desteklediği bir takım vardır. Aşırı fanatik olabilirsiniz de. Yani spor müsabakası. Tüm gençlerimizin aslında çocukluk yaştan itibaren yapması gereken, insan sağlığı açısından çok önemli bir müsabaka. Futbol, spor. Ya bunların hepsini yapması gerekiyor. Kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi için gençlerimizin yapmasını tavsiye ettiğimiz bir oyun. Ve çok abarttığımızı ben düşünüyorum. Bazen futbolda özellikle. Basketbolda da bunu yaşıyoruz da futbolda daha fazla. Peki Esenler Erokspor favori bu arada bahis anlamında oranlarda demiş dinleyicimiz. Oranlara bakalım ya, değil mi? Hatırlatayım ben oranları bir kez daha. Çorum FK ve Esenler Erokspor maçında favori kimmiş? Gollere nasıl bir oran açılmış? Bunları da aktarmış olayım sizlere.

Yani çok favori demişsiniz de 1.92'lik bir oran var Esenler Erokspor tarafına açılmış. Yani çok net favori olarak gözükmüyor. Çorum FK'ya da 3.02'lik bir oran açıldı. Bu maçı kim kazanır? Yani gollere yönelmek daha sağlıklı olacaktır. Bu arada ben düzelteyim. Tabii ki bu karşılaşmanın başlama saati 19. Pazar akşamı oynanacak bir karşılaşma. Ben Cuma günkü maç olarak söyledim ya az önce. Esenler maçından bahsetmiyorum. Trabzonspor mücadelesinden bahsediyorum yarınla alakalı. Hafta sonu yayınlarım olmuyor. Cumartesi sizlerle birlikte olamadığım için şu an Esenler Erokspor ve Çorum FK mücadelesini değerlendiriyorum az da olsa. 1.50'lik oranı var. Karşılıklı gol var. Evet, en sağlıklı seçim bu olacak. Çorum FK gol bulur. İyi bir ofansif kadrosu olduğunu düşünüyorum. Kalesini gole kapatma konusunda sorun yaşadı zaman zaman sezon içerisinde. Esenler Erokspor takımı da iyi bir kadroya sahip ve yine hücum anlamında önemli işlere imza atabilecek potansiyeli yüksek oyuncuları kadrosunda bulunduruyorlar. Burada karşılıklı gol var. İdeal bir seçim gibi gözüküyor. Ha, 2.5 gol üstü. Ben girmezdim. 2.5 gol üstünü denemezdim. Karşılıklı gol var. İdeal bir seçim olacaktır. Onu da söylemiş olalım. Bu sezon hayal kırıklığı yaratan oyuncuları sorduk dinleyicilerimize ve sizler de katılım gösterdiniz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz de tabii ki yeni kulak veren dinleyicilerimiz son dakikalardayız. Katılımlarını gerçekleştirebilirler. Size göre bu sezon Süper Lig'de hangi futbolcu hayal kırıklığı yarattı? Sadece size göre. Hani genel olarak herkesin söyleyeceği bir oyuncu değil. Size göre hangi oyuncuydu? Bu en iyisi de olabilir belki. Onacho adını yazan dinleyicilerimiz var. Osimhen diyen, Icardi diyen dinleyicilerimiz var. Ve açıklamasını da lütfen yapın. Neden sizde hayal kırıklığı yarattı? Peki. Selamlar Görkem. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsın demiş. İyiyim. Bir sorun yok. Güzel gidiyor her şey. Umarım sizler için de her şey yolundadır. Bu akşamki tahminde merak ettim ayrıca. Paylaşırsan sevinirim. Duymadım. İyi yayınlar diliyorum tekrardan. İsmim Levent demiş. Yani tekrarı yok diyorum Levent Bey. Her seferinde bunu ifade ediyorum. Kaçırdıysanız kaçmıştır o. Yani şey gibi düşünün ya. Ne diyeyim? Metro gibi düşünün. Bir sonraki metroyu beklemek durumunda kalıyorsunuz ya. Bir sonraki yayınımı beklemek durumunda kalacaksınız. Tabii öyle bir durum. Tekrarı yok.

Ben yine de yani yabancı değilsiniz, tamam, aramızda kalsın, hadi yayını şu an bir ara verdim, sadece size özel söylüyorum bunu, siz duyuyorsunuz yani, böyle söyleyeyim, size özel tahminimi açıklıyorum. Penarol Corinthians karşılaşması, Libertadores Kupası mücadelesi, Grup E karşılaşması. Ben buradan bir seçimde bulunacağım. Penarol'un bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşma. Corinthians 10 puan aldı 4 karşılaşma sonunda. Yani 4 maçında da mağlup olmayan bir takım. Penarol ise 4 maçtır kazanamıyor. Oynadığı 4 maçta sadece 2 beraberlik alabildi. 2 de mağlubiyeti bulunuyor. Yani bir kazanmak zorunda artık ev sahibi takım. Öyle bir karşılaşma. Yüksek rakım olacak yine. O da önemli detaylardan biri diye düşünüyorum. İlk yarı gole yönelmek sanki sağlıklı olacak. Ya da ben beklemek istemiyorum abi ilk yarıdan bir şey diyorsanız da. Maç genelinden bir seçim isterseniz de. Yani yüksek orandan evet karşılıklı gol var. Yine beklentisi yüksek maçlardan biri. 2.08'lik bir oran. KG VAR'ın oranı. Penarol, Corinthians karşılaşması. Ben iki takımın da 90 dakika sonuçlandığında minimum bir gol atacağını düşünüyorum. Ki oranı da güzel yakaladık. Değerlendirebilirsiniz. İlk yarıdan da dediğim gibi ortaya bir gol seçiminde bulunabilir dinleyicilerim. Yine 1.50 üzeri 1.60 üzerinde ne 1.50'si? 1.66'lık bir oran var. İlk yarı 0.5 gol üstü. Oranda bir yanlışlık mı var diye bakıyorum da yok. Yok yani benim baktığım sayfada şu an böyle yazıyor. Peki 1.66 ilk yarı 0.5 gol üstü de ideal seçimlerden biri olacaktır. Bu gece benim güvendiğim karşılaşmalardan biri. Ha siz de tabii ki değerlendirin bir bakın. Ben öyle diyorum ama kesin gelecek diye bir durum söz konusu değil. Tamam iyi analiz ediyorum gece maçlarında. Genelde yanılmıyorum da evet. %90 oranında başarılı oluyorum tahminlerimde. Gece seansı maçlarımda. O ayrı. Ama yanılabilirim. Ben de insanım. Ha, tahmin yapıyorum sonuçta. Ha, kesin bileceğim diye bir durum söz konusu değil. Öyle bir iddiam da söz konusu olamaz. Sizleri yanıltmayı da istemem. Sizler de benim söylediğim maça şöyle bir bakın göz ucuyla. Hani olmaz diyorsanız da sırf ben söylüyorum diye bir tercihte bulunmayın. Kaybetmenizi istemem. Önemli bir konudur benim için. Seattle der ki bence Cengiz demiş. Aa, evet Cengiz de olabilir. Teşekkür ediyorum mesajlarınız için. Son bir dakikam kaldı. Sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. Katılım göstermediyseniz de yazmak istiyorsanız da tabii ki mesajlarınızla yine yayınımıza katılabilirsiniz. Ama artık çok az bir sürem kaldı. Sadece bir dakikamız var bunun için.

0: SLM yazan bir dinleyicim sadece SLM yazmış. Beni geçmişe götürdü. Şöyle bir 20 yıl öncesine götürdü. MSN dönemi vardı ya, hatırlıyor musunuz? Evet. SLM. Peki. Benden de size SLM olsun. Başka bir anlamı yoksa tabii ki, ben selam yazdığınızı düşünerek bu cevabı verdim. İsmini paylaşmamış dinleyicimiz, teşekkür ediyorum. Onun dışında Hakkı, ben abi Alper'e selam gönderir misin demiş. Alper kim bilmiyorum ama Alper Bey'e selamlarımı ileteyim. Hakkı Bey'in selamı varmış. Peki, çok teşekkür ederim mesajınız için. Ederson ben de hayal kırıklığı yarattı demiş. Yine bir başka dostumuz. Göksel Bey'in görüşü bu şekilde diyorum ve mesajları tamamen bitirdim herhalde. Bakayım. Evet, okumadığım mesaj yok diye düşünüyorum. Evet, gözümden kaçmamış. Peki. Gönderdiğiniz mesajlar için teşekkür ediyorum. Ve katılımlarınız benim için kıymetliydi. Sosyal medyadan Radyo Spor'u yine takip edebilirsiniz. Uygulamamızı indirebilirsiniz telefonlarınıza. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. Onun dışında Radyo Spor'u da sosyal medya hesaplarından yine takip etmenizi öneriyorum. Ve son olarak da sadece Instagram hesabım bulunuyor. Instagram'da Görkem Tezer. L ile değil, R ile. Soyadımın son harfi R. Bir ceketli fotoğrafım var. Takım elbise de diyebiliriz buna. Pek alışkın değilim. Öyle bir fotoğrafım var. Beni de Instagram'dan takip edebilir dinleyicilerim. Anlık olarak paylaşımlar yapıyorum gün içerisinde. Bazı karşılaşmalarla alakalı da tabii ki paylaşımlarım olabiliyor. Bunu da hatırlatmış oluyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Yarın yüksek ihtimalle Fenerbahçe Beko Olympiakos maçının ardından sizlerle birlikte olacağım. Saatler 20'yi gösterdiğinde diyebilirim ben. Evet, saatler 20'yi gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağım. Sonrasında yine bildiğiniz gibi bir diğer EuroLeague karşılaşması Real Madrid Valencia. An ve an Radyo Spor'da ve Esport'tan takip edebileceğiniz bir güzel karşılaşma, Final Four mücadelesi. O maçın ardından takriben 23.05 gibi bitmesini bekliyorum hani normal şartlarda. 23'ten sonra da bir saatlik yayında tekrardan buluşuyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Kuponlarınızda bol şans diliyorum. Hayatlarınızda da her zaman tabii ki her şey gönlünüz gibi olsun, istediğiniz gibi gerçekleşmesini temenni ediyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Bahse gireriz sona erdi.
2: Arpi Berovic. Şimdi THD.
3: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
2: Payne'ın ortu.
3: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü dört takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor. ...2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Radyo Spor!

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 21 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün İstanbul'da Beşiktaş'ın stadyumunda, Tüpraş Stadyumunda UEFA Avrupa Ligi final karşılaşması oynandı. Freiburg'la Aston Villa karşı karşıya geldiler ve beklendiği gibi favori olan taraf Aston Villa mücadeleyi kazandı ve kupayı müzesine götürmeye hak kazanan taraf oldu. Aston Villa ilk golü ilk yarının 41. dakikasında kaydetti. Yuri Tielemans bir duran top organizasyonunda iyi bir son vuruşla takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. İlk yarı biterken ikinci gol bu sefer Buendia ile daha da güzel bir gol olarak geldi. O da sol ayağıyla ceza sahası dışından uzak köşe bir plase gönderdi ve kaleci yetişemedi. Skor devrede 2-0'a gelmiş oldu. Aston Villa maçı bayağı bir kolaylamış oldu bu golle birlikte. İkinci yarıda da geriden gelişen bir atakta, kaleciden başlayan atakta Aston Villa bu sefer Rodgers'la golü buldu. 58'de skor 3-0'a geldi ve Aston Villa için aslında ilk golü bulduktan sonra rahat bir karşılaşma oldu. Freiburg maçın içine pek giremedi. Alman ekibi karşılaşma boyunca sadece 4 şut çekebildi. 2 isabet sağladı ve 0-27'lik bir gol beklentisi üretebildi. Aston Villa 17 şutta mücadeleyi tamamladı. 6 isabeti var. Direkten dönen bir top ve 2.30'lukta bir gol beklentisi var. Yani favori olmanın hakkını veren bir performans oldu Aston Villa cephesinden. Onlar da bu kupayı ilk kez kazanıyorlar. Daha önce Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1982 yılında bir şampiyonlukları vardı. Son kupaları da tarihlerindeki 96 yılındaki İngiltere Lig Kupası'ymış. 30 yıllık kupa setini de dünkü galibiyetle birlikte Aston Villa sonlandırmış oldu. Teknik direktör Unai Emery, o da 5. kez Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşadı. 3'ü Sevilla ileydi, 1'i Villarreal'leydi. Dün de Aston Villa ile kupayı aldı ve o da tarihe geçmeyi başardı. Birazdan onun kupa sayıları ile ilgili birkaç istatistiği de sizlere aktaracağım. Dünün öne çıkan maçı buydu. Bugün de aslında güzel karşılaşmalar var futbolda. İddia bölümünde de bugünkü karşılaşmaları konuşacağız. Dün Beşiktaş'ta beklenen açıklama geldi. Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirildi resmi olarak. Başkan Serdar Adalı'yla bir araya geldi. Fotoğraflar çekildi ve resmi duyuru da Beşiktaş tarafından yapıldı. Artık Beşiktaş Önder Özen'le birlikte futbol yapılanmasını gerçekleştirecek. Öncelik tabii ki yeni teknik direktörün seçimi olacak. Önder Özen'in tahminen önereceği isimler üzerinden gidecek süreç ki teknik direktör adayları konusunda da artık basında genelde benzer isimler üzerinden gidildiğini görüyorum. A Spor'un dün mesela aday listesi olarak bir haberi vardı. 5 aday, biri yerli, 4'ü yabancı olmak üzere. Onları da yine program içerisinde konuşuruz. Beşiktaş demişken Beşiktaş Ernest Muçi'nin bonservisinde Trabzonspor'a verdi. Trabzonspor Muçi'nin 8,5 milyon euroluk opsiyonunu kullandı ve oyuncuyu kadrosuna kattı. Bonservis bedeli 8 taksitte ödenecek. Bu 8 taksitin de 4 yıllık bir vadeye yayıldığı söyleniyor. Dün Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da HT Spor yayınına katıldı ve o da Serdar Adalı'ya bu kolaylık için teşekkür etti. Ve kendisi programda tabii birçok şeyden bahsetti. Yakın zamanda işte yarın Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nda bir final karşılaşması var. Konya Spor'la oynayacak Antalya Stadyumu'nda. Hem bu maçla ilgili hem statla alakalı bir gündem vardı, hatırlayacaksınız. Konuştu. Hem de taraftarlarına bir jest yaptıklarını belirtti ki zaten sosyal medya hesabından Trabzonspor bunun duyurusunu da yapmıştı. Finale stadyumda izleyecek taraftarlara yeni sezon formaları hediye edilecekmiş. Gerçekten güzel bir jest düşünmüş Trabzonspor Başkanı. Bunun haricinde transferlerle ilgili açıklamalar, isim de verdi Ertuğrul Doğan. Basında zaten yer almıştı ama Ruslan Malinovski ve Thierry Karadeniz transferlerinin bittiğini söyledi. Ve 6-7 oyuncuyla da görüştüklerini belirtti. Hareketli bir transfer dönemi olacağından bahsediyor Ertuğrul Doğan. Yabancı kuralı konusu son dönemde Okan Buruk'un da açıklamalarıyla birlikte tekrar gündem oldu. O konuda da Ertuğrul Doğan'ın düşüncesi net. Biz zaten transferlerimizi bu kurala göre yapmıştık. Kulüpler Birliği'nde aslında farklı bir karar alınmıştı. 12 artı 6 şeklinde federasyonda iletmiştik. Ama İbrahim Hoca Osmanoğlu da bir karar aldım ve kararımdan vazgeçmeyeceğim dedi. Bununla alakalı resmi karar da 10 artı 4 olarak bugün gönderildi diyor Ertuğrul Doğan. Yani artık kulüplerin gerçekten tüm planlamasını bu kurala göre yapması gerekecek açıklamadan anladığımız kadarıyla. Peki Fenerbahçe cephesinde neler oluyor? Fenerbahçe cephesinde tabii ki dün başkan adaylarının açıklamaları yine ön plandaydı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi konuştular. Aziz Yıldırım cephesinde özellikle teknik direktör konusunda dün de konuştuk. Aykut Kocaman'a yönelik bir sanki hava var şeklindeydi. Ama dün Aziz Yıldırım hoca konusunda dedi, yerli mi yabancı mı hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede de açıklayacağız dedi. Yabancı ihtimali demek ki hala orada gündemde. Hakan Safi de hoca ile ilgili Türkiye'yi bilen bir hoca getireceğiz dedi. Bu hoca işinin ehli olacak diyor. Türkiye'yi bilen deyince de hani Türkiye tabii herkes biliyor ama buradaki kasıt tam olarak nedir? Mesela Conte Türkiye'yi biliyordur tabii ama burada bir deneyimi yok oyuncu ve hoca olarak. Nasıl bir şey kastediyor? Bu şeye kimler uyuyor? Bu profile açıkçası onu da

0: kalmayacağı da çok speküle edilen bir konu. Verdiği röportajlar, böyle bazı kulüplere mavi boncuk dağıtması Torreira'nın, ama menajeri de diyor ki Torreira kalacak. Galatasaray'ın planı da Torreira'nın sözleşmesini yenilemek diyor ve şimdilik dediği bu. Bakalım transferde gelişmeler, transfer döneminde nasıl olacak, onu da hep birlikte göreceğiz. Ve son olarak da Avrupa'dan bir gelişmeyle özeti bitireyim. Biliyorsunuz İngiltere'de Championship playoff finali de Southampton olmayacak. Ceza aldılar. Middlesbrough onların yerine Hull City ile playoff finalinde karşı karşıya gelecek. Dün Southampton konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Uzun da bir açıklama yaptılar. Verilen cezanın hani suçla orantılı olmadığını düşünüyor geçmiş örneklerle, ama itirazları da reddedildi. Artık kesin olarak playoff finalinde Hull City ile Middlesbrough'a karşı karşıya gelecek. Gerçi Hull City de dün Acun Ilıcalı dedi ki biz de direkt olarak Premier Lig'e çıkmanın hani şeyini yapıyoruz, hukukçularla görüşüyoruz. Sonuçta yani iş işten geçti, Southampton eledi, ceza aldıysa Middlesbrough'un da gelmemesi lazım. Bizim direkt olarak Premier Lig bileti almamız lazım diye düşünüyor, ama sanıyorum orada da gelişme olmadı ve playoff finali Hull City ile Middlesbrough arasında oynanacak diyelim. Özeti böyle yapmış olalım. Şimdi şarkı ve reklam aramız var. Ardından da öncelikle Avrupa Ligi finali, sonrasında diğer konularla buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7-18 saatlerimiz, programın girişinde tabii ki dün akşam oynanan Avrupa Ligi final karşılaşmasını konuşacağız. Freiburg'la Aston Villa saat 22'de karşı karşıya geldiler. Önemli bir müsabaka sonuçta, bir final karşılaşması ve İstanbul'da daha öncesinde de birkaç sefer böyle Avrupa Kupası final karşılaşmalarına ev sahipliği yapmıştı. Dün de şehirde büyük bir hareketlilik vardı. Aslında tabii o hareketlilik birkaç gündür var. Hem Alman taraftarlar hem İngiliz taraftarlar İstanbul'dalardı. Onların da birçok görüntüsü tabii sosyal medyada paylaşıldı. Dün de yoğun güvenlik önlemleri vardı. Özellikle tabii şu an beni trafikte dinleyen dinleyicilerimiz dün de tahmin ediyorum ki iş çıkışı, özellikle Avrupa yakasındakiler bayağı bir sıkıntı yaşamışlardır. Birçok yol gün içerisinde çok erken saatte kapatıldı. Bazı yollar 3 şeritten tek şeride indirildi polis güvenlik önlemleri sebebiyle. Ben de burada iş çıkışı normalde 1 saatte gittiğim evime ancak 2 saatte gidebildim. Çok sinirli olan, bu durumdan memnun olmayan birçok kişi vardı. Normal, ben de memnun değildim, ama işte bu tarz organizasyonlarda da böyle şeyler oluyor. Daha önce de oldu. Bisiklet turlarında, işte maratonlarda yollar kapatılıyor. Bu organizasyonlarında böyle tabii sıkıntıları var o şehirde yaşayanlar için, ama tabii ki bu şehir için de ülke için de önemli de bir reklam fırsatı. Sonuçta turizm geliri, aynı zamanda birçok Alman, İngiliz geldi. Bizim ülkemizde kaldılar, maçı izlediler. Stadyumda çok büyük bir coşkuyla da karşılaşmayı takip ettiler. Dün iki takım taraftarları da gayet organize şekilde, işte üstleriyle, formalarıyla, marşlarıyla, tezahüratlarıyla iyi bir görüntü ortaya koydular. Özellikle tabii Freiburg cephesi çok daha ateşli gözüken, çok daha enerjik gözüken taraftar topluluğuydu. Onlar da sonuçta finalin favorisi değillerdi. Kazanamayacaklarını da çok büyük ihtimalle tahmin ediyorlardı. Sürpriz olmadı onlar için, ama zaten onlar da kazanmak için değil, bu finalden keyif almak için gelmişler belli ki. Çok büyük bir coşku vardı tribünlerde. Ben o tribünlerin senkronize şekilde böyle zıplayıp o tezahürat yapmalarını gerçekten çok seviyorum. Dün de öyle enstantaneler vardı. Maçı statta izleyenler, ki Ali abi de birazdan katılacak aramıza, o da oradaydı. Statta izleyenler de, basın tribünde olan meslektaşlarımız da çok sayıda videoda paylaştılar bununla ilgili. Tabii ki kamera her zaman çekmedi, ama stadyumda olanlar da o görüntüleri, o coşkuyu kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Gerçekten keyifliydi Freiburg cephesi. Hani 3-0 geride olmasına rağmen enerjisinde herhangi bir düşüş olmadı taraftarın. Zaten futbol aslında böyle biraz daha güzel.

0: Yani keyif almaya çalışarak daha güzel. Yoksa dün tabii ki 3-0 hoş bir skor değil Freiburg açısından. Sonuçta bir final kaybetti. Aslında öyle çok eğlenecek bir durum yok belki. Belki garip geliyor bizlere burada ama Freiburg da oradan bir keyif çıkarmayı başardı. Hayatta biraz böyle. Yani başımıza elbette kötü şeyler geliyor, istemediğimiz şeyler geliyor ama orada nasıl baktığımız da önemli. Freiburg cephesi bence gayet güzel baktı burada ve güzel de bir atmosfer yarattılar İstanbul'da Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumunda. Maç tabii biraz daha tek taraflı bir karşılaşmaya döndü golden sonra. Aston Villa 41'de Yuri Tielemans'la 1-0 öne geçmeyi başardı. Tabii çok yetenekli bir takım Aston Villa Freiburg'a kıyasla çok daha dünya çapında oyuncuları var. Tielemans işte bir taraftan o sahne alıyor. Rodgers İngiltere milli takımının da düzenli oynayan oyuncusu. Buendia çok yetenekli bir oyuncu. Her iki ayağını da çok iyi kullanan bir isim. Dün bir kez daha o da kalitesini gösterdi. Ve takımının ikinci golünü kaydetti. Watkins, işte McKean, Onana mesela dün yedek kulübesinde başladı karşılaşma. Onun yerine de son dönemde ilginç bir tercih yapıyor Unai Emery. Premier Lig'de de bu konuşuluyordu. Lindelöf normalde bir stoper kendisi. İsveçli, United'dan da hatırlayacaksınızdır. Onu orta sahada kullanıyordu. Dün de benzer bir anlayışla çıktı ve onun da performansı genel olarak beğenildi. Takım arkadaşlarından biri Tielemans mıydı acaba? Röportajlara baktım ama sabah hani benim için dünyanın en iyi orta sahasıydı dün akşam için dedi. O da performansını övdü Lindelöf'ün. Savunma hattı zaten yine çok iyi. Yani Freiburg'a kıyasla zaten tek tek baktığında, takım olarak baktığında Aston Villa öndeydi ve o yetenek farkıyla da bir anlamda maçı çözmeyi başardı. 2-0 olduktan sonra ikinci yarıda gelen gol, o da işte Freiburg'un biraz konsantrasyonun dağıldığının bir göstergesiydi. Bunu teknik direktör Schuster de maç sonu söyledi. Sonuçta onlar da aslında 41'e kadar iyi getirdiler. Hani 0-0 golde bir duran topla gelmiş oldu. Duran top savunması Freiburg'un bu sezon genelde de galiba lig açısından da pek iyi değilmiş. Trabzonspor muhabiri Furkan Uzun dün o da maçtaydı. Sosyal medyadan takip ediyorum. O maç öncesi paylaşmış galiba 18 duran top golü yemişler bu sezon. Kendi liglerindeki çok yüksek bir sayı. O yüzden hani dün duran toptan yedikleri gol de çok şaşırtıcı değil. Zaten Aston Villa'da duran toplara bayağı çalışmış bu final öncesi. Tielemans söylüyor maçtan sonra. Pazartesi günü duran top antrenörüyle bu seti çalışmışlar ve onun meyvesini de golle aldı Aston Villa ve maçı da bu duran topla çözdü. Duran topların neden bu kadar önemli olduğunu da zaten konuşuyoruz böyle sıkışan oyunlarda açamadığınızda rakibi. Duran top kolay bir silah. İkinci gol de keza öyle hızlı başlandı ve orada da rakip dengesiz yakalandı. Tabii sadece duran topu iyi kullanmak yetmiyor. Duran topu iyi bitirecek oyunculara da ihtiyacınız var. İşte Aston Villa'da da dün Tielemans o son vuruşu yaptı. Buendia o vuruşu yaptı. Üçüncü golde de hem topla çok iyi paslaşmalar, çizgiye inen bir Aston Villa ve orada topsuz koşu yapan da Rodgers gibi bir oyuncuya da tabii ihtiyaç duyuluyor. Aston Villa gerçekten takım olarak, organizasyon olarak, hareketlilik olarak, duran top kullanımı ile birlikte tam bir takım görüntüsü verdi ve finali hani görece diyelim 90 dakika için rahat bir şekilde kazanmayı başardı. Onlar da 1982'de en son 44 yıl önce Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmışlar. Avrupa'da tek kupaları oydu. Unai Emery ile birlikte müzelerine ikinci kupada bu şekilde geldi ve İngiltere içinde de en son 1996'da bir kupa kazanmışlar. O da lig kupasıymış. 30 yıl sonra da o kupa setinde yine dün akşam Aston Villa dindirmiş oldu. Turnuvanın en başından bu yana çok motive olduklarını söyledi teknik direktör Unai Emery. Konsantre olduklarını. Çünkü İngilizler genelde bu tarz turnuvalarda da son yıllarda çok ön planda değillerdi. İspanyollar genelde ön plana çıkıyordu ama İngilizler de geçen sene zaten bir İngiliz finali olmuştu. Bu sene de İngiliz yarı finali olduktan sonra bir İngiliz de finali kazanmayı başardı ve kupayı müzesine götürdü diyelim. Ben böyle geniş bir giriş yaptım. Dün maçı izlediğini düşündüğüm, eğer gün içinde programını değiştirmediyse, Ali abi de aramıza katıldı.
1: Evet, günaydın.
0: Günaydın.
1: Mert Eren nasılsın?
0: Ya abi ben iyiyim, sen nasılsın?
1: Biz de iyiyiz. Aston Villa'ya kupayı verdik. Geldik ondan
0: Sen mi
1: sonra.
0: teslim ettin orada kenarda?
1: Arka
0: Törende sen vardın.
1: planda ben vardım gene. Ben de biliyorsun ön plana çıkmayı sevmiyorum. Arka planda
0: Evet.
1: ben vardım. Hallettim o işleri,
0: Unai Emery
1: geldim.
0: de dün oyuncular tribüne giderken arka tarafta ekibi falan herkesi kutlamış.
1: Unai Emery'nin çalıştırdığı takımların 31 eleme turunda 30'unda turu geçtiğini okudum. Acayip bir şey değil mi? Lig
0: Tabii.
1: aşaması, grup aşamasını geçtikten sonra 31 eleme turu oynuyor. 30'unda turu geçiyor.
0: Zaten 5'inde şampiyon oldu. 1'inde finale çıktı. Finalde yenildi. Oradan hesaplarsan hani 5 4'er tur mu geçiyor finale kadar da 5 tur de. 5 çarpı 5 hadi 5 tur olsun. 5 tur oluyor mu ya? Son 6 çeyrek yarı yok 4 oluyor.
1: Ağustos 2013'ten beri çift ayaklı işte eleme turlarında 31 eşleşmenin 30'unu kazanmış ya adam.
0: Bir de Paris Saint-Germain dönemi var değil mi Unai Emery'nin arada?
1: Var. Doğru.
0: Orada o zaman tek şeyi orada mı kaybetti?
1: Bilmiyorum artık nerede kaybetti ama
0: Öyle olması lazım.
1: Colin Miller'ın yalancısıyım Twitter'da.
0: İyi bir gazeteci mi kendisi?
1: Bilmiyorum. Kefil olamam
0: Ha
1: kendisine
0: sen
1: de
0: öyle sana özel kısmına çıktı takip
1: gördüm
0: ettiğim bir gün.
1: orada bir şey. Büyük ihtimalle doğrudur. Hani bu kasten yanlış verilebilecek bir istatistik değil diye düşünüyorum. Ama hani sadece bir kupayı, bir Avrupa Kupası'nı 5 kere kazanmak da olağanüstü bir başarı. Tebrik ediyoruz Aston Villa'yı ve Unai Emery'yi.
0: Peki sen neler deneyimledin dün? Senin için de uzun ve tahmin ediyorum ki yorucu ve biraz hastalığa da davet çıkarabilecek bir gündü. Dün bayağı İstanbul'da sağanak yağış vardı hani burada yaşamayanlar için. Gün boyu da devam etti. Sabah ben evden bir çıktım. Sileceğim böyle ekstra mesai yaptı.
1: Dün sabah mı?
0: Bu
1: Bu sabah.
0: sabah, bu sabah, bu sabah çıktım da evde yani merdiven köy tarafında. Felaketti. Senden dinleyelim.
1: Valla dün Saran Medya Grubun bir turu vardı. Bir Boğaz turu vardı. Saran Medya Grup tabi biliyorsun içerik alım satımında dünyada bir marka. Dolayısıyla kendi network'üyle kendi çalıştığı insanlarla öyle bir organizasyon düzenledi. Çok da güzel bir organizasyondu. Ama gidene kadar zaten ben %70 şeyi kaybettim. Kıyafetleri kaybettim gidene
0: Nasıl?
1: kadar. O kadar ıslandık ki. Yani biliyorsun burada senin arabaya gidene kadar zaten yetti. Ondan sonra bir de aşağıda şemsiye olmasına rağmen yerden gelen sularla falan benim kurumam zaten 45-50 dakika sürdü teknenin içinde. Neyse çok önemli değil. Ondan sonra maça gittik, maça girdik. Tabii ilk dikkat çeken şey herkesin dikkatini çekmiş. Ben de okudum. Tribünlerin güzelliğiydi. Yani ben Beşiktaş'ın stadında çok maça gittim. Beşiktaş taraftarı da iyidir ama hani bu kadar organize, bu kadar iyi. Özellikle bence Alman taraftarlar, Freiburg taraftarları çok etkileyiciydi. Kale arkası tarafı sevinen Aston Villa oldu. Fakat hani işte Aston Villa da tabii onlar da kendi marşlarını, şarkılarını çok güzel söylüyorlar. Güzel tezahürat yapıyorlar ama organizasyon olarak Almanlar gene düzen ve disiplin içerisinde çok güzel görüntüler verdiler. Çok ağırlıklı Aston Villa taraftarı vardı. Hani iki kale arkası kulüplere verilmiş. Freiburg ve Aston Villa'ya ama mesela maraton diye tabir ettiğimiz tribünün çok büyük bölümü direkt Aston Villa'ydı. Biz numaralı diye tabir ettiğimiz tribündeydik. O tarafında gene büyük bölümü Aston Villa taraftarıydı. Valla taraftar güzeldi. Taraftar etkileyiciydi. O çok hoşuma gitti. Zemin UEFA sayesinde herhalde güzel bir bakımdan geçmiş. Zemin iyiydi. Ama maçı sorarsan hani maçta çok ekstra bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. Çok ekstra etkileyici böyle vay be ne maç dedirtecek bir durum yoktu ortada. Az önce sen de söyledin. Dün biz de dile getirmiştik. Yani iki takımı kıyasladığın zaman Aston Villa'daki bireysel yetenek sayısı, uluslararası tecrübe sayısı hem teknik direktöründen, işte kalecisinden başla en uçtaki oyuncusuna kadar git Freiburg'un çok önündeydi. Dün tabii ağırlıklı olarak Aston Villa lehine oynanan bir ilk yarıydı ama direkt olarak çok net şekilde yetenekle açıklayabileceğin.

0: iki gol. Tabii ilk golde o ortayı yapabilmek, organizasyonu yapabilmek de önemli. Ama o vuruşu da yapabilecek oyuncuya ihtiyacım var gene. Tilemas havadan gelen topa nasıl vurulması gerektiğini gösterdi. Normalde o topa vurup o topu denize atacak. Oradan çok oyuncu var. Çok oyuncu gördük, çok oyuncu görüyoruz. Ama Tilemas ayağını çok güzel kapattı. Buendia'nın golü zaten şiir gibiydi. Olağanüstü goldü. 4-5 dakikada zaten Aston Villa maçı bitirmiş oldu ilk yarının sonunda. İlk yarı biterken soyunma odasına giderken Aston Villa adeta şampiyonluğu kutluyordu yani. Bütün oyuncular o bölümde bir yere ısınmaya geldi Aston Villa'lı oyuncular. Maçın işte son 10 dakikası, ilk yarının son 10 dakikasında. İlk yarı bitince onlar da doğal olarak arkadaşlarının yanına gittiler soyunma odasına girerken. Adeta şampiyonluğu kutluyorlardı yani. O kadar belliydi ilk yarıdan sonra bir şey olmayacağı. Ondan sonra ikinci yarıda gelen golle zaten Aston Villa da kupayı kazandı. Bir sürpriz olmadı. Benim üzüldüğüm kaleciler sarı kart görmedi.
1: Evet.
0: Senin güzel tercihin olmadı. Ben maçı zaten direkt o gözle izledim.
1: Hiç yaklaşıldı mı?
0: He?
1: Yaklaşıldı mı karta? Yaklaşılmadı bile, değil mi?
0: Belki üçüncü gol gelmese zaman geçirmeden falan Emiliano Martinez bir şey yapabilirdi, kart görebilirdi ama üçüncü golde gelince artık ona
1: Bir
0: da
1: şey kalmadı.
0: gerek kalmadı. Hiç ona yaklaşmadı bile ama yine de senin tercihin çok güzel bir tercihti. Onu da ben oynadım. Maçı da o gözle izledim. Bir yerde dedim Emiliano Martinez'i nasıl sinirlendirebiliriz, ne yapabiliriz? Yanımda bir Brezilya bayrağı olsa onu açacaktım Emiliano Martinez'i sinirlendirmek için ama o da yoktu.
1: Lazer falan tutsaydın
0: Lazer
1: gözüne.
0: de izin vermiyorlar. Hiçbir şey götüremiyorsun. Powerbank dışında hiçbir şey götüremiyorsun.
1: Powerbank götürebiliyor musun?
0: Powerbank götürebiliyorsun
1: Nasıl
0: artık.
1: ya? Onu nasıl izin veriyorlar? Onu atarsın sahaya. Koca ağır şey. O da
0: Yani
1: yasak değil mi
0: niye
1: ya?
0: atasın? Yani hani bir
1: Ya
0: insan
1: atıyorlar abi
0: niye
1: işte.
0: powerbank'ini
1: Telefon atan var.
0: niye atsın yani hani. Zaten o işte telefon atan kaç kişi oluyor mesela?
1: Çok az
0: Hani
1: tabii
0: 1
1: eski
0: milyon kişi
1: tipler.
0: sahaya gidiyor, maç izliyor. O 1 milyon kişiden bir kişi atıyor. Ondan sonra o yapışıyor ama normalde hiçbir insan telefonunu şarj edeceği bir cihazı sahaya atmaz. Ona izin vermişler ama işte şemsiye falan onlar yasak yani. Onları
1: Sokamadın değil mi?
0: ha?
1: Sokamadın şemsiye.
0: Ben
1: Denedin mi gerçi bilmiyorum.
0: şemsiyemi sokamayacağımı bildiğim için başkasına verdim. Maça gitmeyen birine verdim.
1: Ha.
0: Ondan geri almayı planlıyorum şu an
1: Ya o da.
0: şemsiyemi. Öyle bir şey oldu. Neticede İstanbul bence yine bir finalden alnının akıyla çıktı. İstanbul bu tarz organizasyonları çok rahat yapabildiğini daha önce de göstermişti. Bir kez daha göstermiş oldu. Aston Villa da genel olarak kupanın gidişatına baktığında hak ettiğini düşünüyorum. Unai Emery için az önce bahsettik. Çok çok güzel, çok anlamlı bir hikaye. Yani 5 Avrupa Kupası 3 farklı takımla kazanmak her baba yiğidin yapabileceği bir şey değil. Çok değerli bir teknik adam olduğunu gösterdi. İşte sen az önce dile getirdin. Geçen sene bir İngiliz finali. Bu sene kupayı kazanan bir İngiliz takımı. Konferans Ligi'nde favori olan İngiliz takımı ve Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiliz takımı daha. Bu da belki işte Premier Lig takımlarının Premier Lig'in yarattığı ekonomik güçle oluşturduğu kadrolar. Dün bahsettiğimiz takım Premier Lig'de şampiyonluk yarışına giremeyen bir Aston Villa. Ama eldeki oyuncu grubuna bakarsan olağanüstü bir oyuncu grubu var elinde. Yani Aston Villa'nın elinde Arjantin milli takımının kalecisi ve İngiltere milli takımının hani yedek santraforu diyelim ama yedek santraforu var. Ve bu takım şampiyonluk yarışının içinde değil. O yüzden de zannedersem bu işte Premier Lig'in hani o gücüyle beraber oyun gücünden bahsetmiyorum, ekonomik gücünden bahsediyorum. Böyle kadrolar kurabiliyorsunuz. Böyle bir kadronun başına da işte Unai Emery gibi işini bilen bir teknik adam getirdiğinizde zaten bazı şeyler ne derler yerine oturuyor. Bazı taşlar yerine oturuyor. Aston Villa da öyle bir takım yani hani iyi bir sezon. Sonuçta Şampiyonlar Ligi hakkı ligden de alınacak gibi gözüküyor. Onun dışında bir Avrupa Kupası, 1982'den sonra kazanılan bir Avrupa Kupası. Bir parantez açayım. Emiliano Martinez şu ana kadar çıktığı bütün finalleri kazanmış.
1: Evet.
0: O da acayip bir istatistik.
1: Söyleyeyim hatta sana. 2020 FA Cup, 2020 Community Shield, 2021 Copa America, 2022 Finalissima, 2022 Dünya Kupası, 2024 Copa America ve dün Avrupa Ligi finali 7 final karşılaşması. 7 tek maç, 7 galibiyet olmuş.
0: O da çok iyi. 7'de 7.
1: Ve bunu nasıl yapmış? Dün Martinez diyor ki ısınma sırasında parmağımı kırdım. Mahşer'de bir hayır görürüm. Bütün hayatım boyunca bunu yaptım ve bunu yapmaya devam edeceğim. Hiç kırık parmağım olmadı. Daha önce her topu tuttuğumda parmağım başka yöne gidiyordu ama bunlar yaşanan şeyler. Aston Villa'yı savunmaktan gurur duyuyorum demiş Martinez. Bir de böyle bir maç oynamış.
0: Vallahi çok etkisi olan bir kaleci. Zaten çok biliyorsun fizik olarak da iri bir kaleci. Hani sahada durduğu zaman güven veriyor. Aynı zamanda hani refleksleri ve kaleciliği de çok üst düzey. Aston Villa'ya da çok şey kattı ortada. Dün ben tabii fark etmedim. Isınma sırasında aslında bizim önümüzde ısındı. Emiliano Martinez. Bir şey fark etmedik tabii izlerken. Yanımızda iki İngiliz Aston Villa taraftarı vardı. Paul ile Paul. İkisinin adı da Paul çıktı. Önde İngiliz taraftarlar. Bayağı İngilizlerin arasında izledik biz.
1: Prens'le yakın mıydınız?
0: Prens'i sabah gördüm. Sabah haberlere bakarken gördüm. Orada bilmiyordum yani orada olduğunu.
1: Ben de bu sabah. Bu sabah mı gördüm dedin sen? Bu sabah gördüm.
0: Hiçbir haberim yoktu yani.
1: Bayağı sevinmiş. Bayağı sevinmiş gollerde o da.
0: O da Aston Villa'lı bayağı. Ağır Aston Villa'lı yani. Daha önceden de biliyorduk onu. Neticede hani Freiburg elinden geleni yaptı. İlk yarıda herkes gördü. 2-3 tane duran top fırsatı yakaladılar. Bir tane de yarım pozisyon yakaladılar attıkları şutla beraber. Kalenin solundan out'a çıkan. Onlardan birinin gol olması lazımdı Freiburg'un maçın içinde kalabilmesi için. Ama tabii belki o ekstra iki gol olmasa ikinci yarı daha tam böyle bir final gibi hani iyice stresli. Zaten ilk yarıda tempo yükselmemişti. Neredeyse hiç yükseltemedi iki takım da tempoyu. Belki öyle bir tutunma şansı olabilirdi. Ama ona da işte ekstra iki gol fırsat vermedi. İkinci yarıda da zaten 2-0'dan dönmesi herhalde kimse tarafından beklenmiyordu Freiburg'un. Onlar da çok iyi bir sezon geçirdiler. Ama Freiburg hocasının giydiği şey sonradan gördüm onu da. İnsan biraz daha özen gösterir diye düşünüyorum.
1: Görmedim ben onu. Yani röportajını gördüm de dikkat etmedim üstüne.
0: Şimdi hocamı da öyle eleştireyim.
1: Giyimini mi eleştireceğiz hocam? Saç stili falan.
0: Yok saç stili değil ya. Üzerindeki böyle bir ne bileyim çok böyle bir bol
1: özensiz
0: falan.
1: Özensiz mi?
0: Biraz özensiz geldi bana. Daha özensiz daha doğru bir kelime. Hani eleştiriden ziyade tamam Alman teknik adamlar biliyorum çoğu genel olarak hani rahat giyinmeyi seviyor okey. Ona bir itirazım yok. İster istediği gibi giyinebilir de biraz böyle hani finalde özensiz bir seçim gibi geldi.
1: Diyelim bir araya gidelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.45 saatlerimiz dün akşamki Avrupa Ligi final karşılaşmasını konuşuyoruz. Unai Emery Aston Villa'nın teknik direktörü 5. kez Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Tek bir turnuvada Avrupa Kupası'nda 5 şampiyonluğa ulaşan ikinci isim oldu Unai Emery. Tek isim bundan önce Carlo Ancelotti'ydi. 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu vardı. Emery'in de 5 Avrupa Ligi şampiyonluğu oldu. Ama Avrupa Kupası olarak 5'e ulaşan Unai Emery 4. isim oldu. Ancelotti'yi zaten saydık. Mourinho bunlardan bir tanesi. Ki Mourinho'nun ikisi Şampiyonlar Ligi. Bir de Trapattoni. 5 Avrupa Kupası şampiyonluğu olan isim Emery de bu listeye katılmış oldu. 6 olan yok bu tarihte Avrupa Kupası şampiyonluğu olarak. Şimdi Carlo Ancelotti Brezilya milli takımında olduğu için kısa vadede onun bu rekoru kırması mümkün değil. Mourinho gelecek sezon Real Madrid'de olacak. Bir Şampiyonlar Ligi alabilirse Real Madrid'de bu açıdan tarihe geçecek Avrupa Kupası sayısı olarak 6'ya çıkacak. Emery'nin de hala ciddi bir şansı var. Emery de öyle çok yaşına bakayım da çok yaşlı gibi durmuyor ama 54'müş daha Unai Emery. Unai Emery'nin de aslında istese önünde çok uzun yıllar var. Avrupa Kupası için de. Şimdi gelecek sezon gerçi kupaya uzanması çok kolay değil Şampiyonlar Ligi'nde. Bir de artık eskisi gibi Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşemiyorsun. Orada başladın, orada bitiriyorsun. Gelecek sezon mümkün değil ama ya da çok kolay değil, mümkün değil demeyeyim. Mourinho için öyle bir fırsat var. Zaten Trapattoni artık teknik direktörlük yapmıyor. Unai Emery'in de böyle bir şeyi var. Dün bahsettiğimi bugün Mehmet Ün'ü de göndermiş. Villa geçen takımlarla 3. şampiyonluğu oldu diyor Unai Emery'in. Bu da ilginç yani kimin hakkına geldiyse buna bakmak. Sevilla'yla, Villarreal'le ve Aston Villa'yla şampiyonluklar yaşıyor. Avrupa'da da sormuş Mehmet Ün'ü başka Villa geçen takım var mı diye. Bilmiyorum Avrupa'da herhalde 3 takım varsa 3'üyle de aldıysa o da enteresan.
0: Vardır başka yani. Başka takımlar vardır.
1: Bir takım hani üst düzeyde En azından yazmamış da, onun da aklına gelmemiş herhalde. Varsa onu da yazabilirsiniz tabii ki. Emre Salman, hazır Beşiktaş hoca arıyorken Unai Emery'e ne der Ali Bey demiş. Unai Emery'e Ali Bey hayır demez. Dün de demedi.
0: Diyecek canım?
1: Unai Emery herkesin sıcak bakacağı bir teknik direktör ama Unai Emery'i Aston Villa'dan koparıp Beşiktaş'a getirmek şu aşamada pek mümkün değil gelecek sezon. Şampiyonlar Ligi'nde olacaklar. Lig'de hep yani şampiyonluk yarışının içinde olmaları kolay değil. Bu sezon bir ara çok iyi gidiyorlardı. Çok iyi serileri vardı aslında. Ama oralarda yakın olmaları muhtemel. Sonuçta Chelsea'de çok sallantıda. İşte City, Maresca'yla kim bilir neler olacak. Liverpool sallantıda. Aston Villa'nın da hani Şampiyonlar Ligi için bir kez daha şansı olur seneye. Bir de birkaç takviyeyle beraber belki güçlendirmeyle daha iyi bile bir kadro oluşturabilirler gelecek sezon için. Halihazırda zaten iyiler de savunma hattına belki böyle beklere takviye düşünebilir Aston Villa için. Melih Karlık, o da Aston Villa ligdeki sıralamasıyla Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Dün kupa aldığı için de direkt katılım hakkı kazandı. Birak ne olacak şimdi Ali abi demiş. Dün Ali abi bahsetti öğlen programda. O hak Sporting'e gidecek.
0: Evet.
1: Şu anda Sporting'e gitmesi demek Sporting'in Şampiyonlar Ligi elemelerinden çıkması, orada oynamaması demek. Bu da hem Fenerbahçe'nin avantajı hem Fenerbahçe'yi de hangi turda seri başı yapacaktı?
0: Üçüncü
1: eleme turunda da.
0: Ama ilk dörtte de bitirmesi lazım aynı zamanda Premier Ligi.
1: Zaten orada bir sıkıntı var mı?
0: Bilmiyorum şu an tam olarak şeyi. İkinci koşulu da o ama.
1: İlk dörtte bitirmesi gerek. Şu an tabii orada Liverpool'u yendikleri için son karşılaşmada.
0: Bakayım puan farkı nedir?
1: Ben de tekrar bir göz atayım. 3 puanlık fark var.
0: Yani Aston Villa kaybeder, Liverpool kazanırsa Liverpool 3. sırada bitiriyor.
1: 4.
0: İşte 4. sırada bitiriyor.
1: Aston Villa'nın da maçı City ile'ydi.
0: Evet.
1: Ama City de artık ligdeki şeyi netleştiği için.
0: Ama Aston Villa 1 puan alırsa sıkıntı yok.
1: Evet. Liverpool kazanamazsa da sıkıntı yok.
0: Doğru.
1: O yüzden onu da beklemek lazım. Fenerbahçeliler bu açıdan hafta sonu o zaman Aston Villa'yı yine destekleyeceklerdir. Ya da Liverpool'un rakibi kimse artık onu destekleyeceklerdir. Murat Karakış, o da merak ediyorum demiş. Bir Türk takımı İspanya'da Bernabeu'da final oynasa stadı yarı yarıya doldurabilir mi?
0: Doldur.
1: Türk taraflarlar diyor. Ben bundan şüphe duymasına zaten şaşırdım. O yüzden bu mesajı aldım. Niye dolduramayalım? Biz çok rahat doldururuz yani. Avrupa'dan hani Türkiye'den giden zaten çok sayıda insan olur da bir de Avrupa'da yaşayan da bizim çok sayıda vatandaşımız var. İspanya'da olmasa da Almanya'dan, işte Belçika'dan, Hollanda'dan eminim Avrupa'nın her yerinden Türkler gider o final karşılaşmasına. O yüzden problem olacağını zannetmiyorum. Mesela Galatasaray'ın UEFA Kupası finali Danimarka'da. Orada da bir sıkıntı oldu mu mesela? Stat doldurmayla ilgili olarak. Hani ben çok küçüktüm, çok hani şey hatırlamıyorum ama.
0: Trollemiş dinleyicimiz.
1: Trollemiş mi diyorsun? Peki var mı başka, başla ilgili bir notum var gibi elinde telefon?
0: Ha yok, bir dinleyici Ali Bey yanlış biliyor, powerbank yasak demiş de yok, doğru biliyorum, powerbank'e izin veriyorlar.
1: Ben de yasak diye hatırladığım için ben ona
0: göreyim. Sana da bunu göstereyim, sana da, seni de ikna etmek için göstereyim.
1: Tabii, vallahi iyi olur.
0: Sol önde ne yazıyor, sol üstte?
1: Powerbank allowed. Bu peki şey için mi? Dünkü final için mi? Türkiye'de
0: dünkü final için tabii işte.
1: Ha, tüm Süper Lig maçında yasak olabilir ama.
0: Tamam, ben dünkü finalden bahsediyoruz. Konyaspor Trabzon maçından bahsetmiyoruz ki. Dünkü finali konuşuyorduk.
1: Yok hani.
0: Az önce konuşurken neyi konuşuyorduk?
1: Ama sonuçta tamam, dünkü final için söylüyorsun da Türkiye'de yasak ya, insanlarda hani finalde de yasaktır diye düşünmüştür mantıken.
0: Öyle olsa öyle söylerim yani hani şey olarak. Çünkü dün hani baktık, kontrol ettik. Ne dedik işte, sen şemsiyeni sokabildin mi sokamadın mı? Hı. Yasak. Ama başka şeyleri kontrol ettik. Hatta benim yanımdaki arkadaşım çantasında vardı, soktu yani. Hı hı. Sonra stadın içinde de kullandık.
1: Evet, o ayrımı yapalım. Türkiye'de benim de bildiğim Türkiye'de sen Türkiye'de yasak olup olmadığını
0: bilmiyorum.
1: Biliyorsun. Sen sadece dünkü maç için söylüyorsun.
0: Dünkü maç için söylüyorum. Dünkü maçta yasak
1: Türkiye'de
0: değil.
1: Türkiye'de çünkü benim de bildiğim yasak powerbank sokmak. Dün bir de şeye dikkat edilmiş. Dün hem Fatih Doğan'da gördüm sanıyorum, hem Fırat Güner'de gördüm. Bu UEFA tribünlerin üst kısmını, en üst tribünlerin o üst kısmını reklam perdesiyle kapatmış. Böyle yapınca da denen o ki tribün içindeki ses stat içinde kalmış ve akustiği de olumlu anlamda etkilemiş. Bir de reklam olduğu için bir gelir de elde edilmiş orada. Ve diyor ki Fırat Güner, işin garibi TFF buna izin vermiyor. UEFA'nın tamam dediği mevzu neden ligde Beşiktaş'a yasak demiş. O da böyle bir tespit yapmış. Bu da tabii TFF'nin cevap vermesi gereken bir şey ama akustiğe bir etkisi varsa o da bence güzel. Akustikle ilgili zaten eski İnönü gibi olmadı değil mi? Beşiktaş stadının yeni stadın hep söyleniyor. Ama dün akustik olarak da herhalde ses zaten çok iyi geliyordu.
0: Dün iyiydi bayağı, evet.
1: Bu şeyin etkisi acaba ne kadar, o reklam perdesiyle kapatılması? Tribünler de çok iyiydi kesinlikle. Ama onun da belki bir etkisi olabilir. Hani sürekli giden biri herhalde zaten Fırat Güner Beşiktaş'ı takip ediyor. O böyle bir tespitte bulunmuş. Bu da dikkate değer. Mesela dün karşılaşmada top toplayıcı da yokmuş. Hı. Ben ona da dikkat etmemiştim ama o kenarda İngilizlerin yaptığı gibi toplar duruyor. Oradan oyuncular kendileri alıyor. Bu uygulamada yaygınlaşıyor. Bu da bilmiyorum bizim ligimize gelir mi? Bize de top toplayıcılar zaman zaman tartışma konusu oluyor.
0: Gelmesi gerekir. Çünkü daha normal. Özellikle deplasmanda oynayan takımlara top toplayıcı çocuklar ne yazık ki talimat gerekçesiyle talimat sonrasında topları geciktirerek veriyorlar.
1: Geçen Çorum Bodrum rövanş maçı Oğuzhan Çakır'dı galiba. O maç olması lazım. Bütün top toplayıcıları gönderdi en son. Öyle şeyler yapıyor ki oyun oynarken topu sahaya atıyorlar. Hani şey değil, verip vermeme, geç verme falan da değil. Sahaya atıyorlardı. En son kenara işaret etti. Toplayın hepsini diye spiker de söyledi. Büyük bir problem bu.
0: Tabii.
1: Bizde böyle maçlarda özellikle.
0: Yani böyle ufak hesaplar için çocukları kullanıyorlar yani. Çocuklar sportmenliği öğreneceğine anladın mı? Böyle şeylerle çocukları kullanıyorlar. Çocukları bunlara alet ediyorlar yani.
1: Ben bu arada şeye emin değilim.
0: Ne?
1: Direktif gelip gelmediğine. Çocuklar kendi de yapıyor olabilirler.
0: Olur mu canım o kadar da yani?
1: Olur. Sor Salim'e. Geçmişte neler yapmış kendi top toplayıcı zamanında.
0: Ya o bence talimatta var işin içinde yani. Hani o kadar normal değil çünkü yapılanlar. Sen şimdi öyle geciktirme falan filan topu böyle mesela istiyor oyuncu. Tamam mı? Çocuğun top elinde, topu kendi önüne bırakıyor mesela. Hı hı. Oyuncu alsın diye. Yani bırak oyuncu topu vermeyi. Görevi onun yapacağını önüne bırakıyor falan. Yani o kadar yaştaki çocukların bence çok düşünebileceği şeyler değil bunlar. Yani oyunu o kadar geciktirmek.
1: Ben düşündüklerini düşünüyorum. Talimat da olabilir tabii ki. Sana karşı çıkmıyorum ama bence kendilerini de, çocuklarda da Ali abi, onlar da görüyorlar sonuçta. Onlar da o takımını destekliyorlar. Fanatikleşiyorlar genç yaşta. Onların da ben kendi inisiyatifleri
0: tamam, o zaman işte ne olacak? Böyle şeylere her zaman için çözüm var. Sen orada o keyfi yaşamak yerine, sağ kenarında olmak yerine, oyunculara o kadar yakın olmak yerine bir daha oraya giremezsin işte. Hı hı. Koyarlar oraya bir tane plastik şey, kuka, onun üzerine de topu koyarlar, konu kapanır. Ya bu kadar basit yani, o kadar kolay ki çözümü. Öyle de olması gerekiyor bence Süper Lig'de de, alt ligde de.
1: Ufak bir detay gibi yani
0: futbolda. Yo, ufak bir detay değil. Ufak bir detay
1: futbol
0: değil.
1: Futbol futbolu o kadar çok etkileyen.
0: Nasıl etkileyen? Sen hızlı taç atmak istiyorsun. Vermiyor topu sana. Çok önemli. Taçtan kaç tane gol oluyor oyunda? Orada avantaj sağlayacaksın sen. Tacı atmak için hakeme ihtiyacın var mı? Hakemin bir düdüğüne ihtiyacın var mı? Yok. Top çıktığı anda topu alıp atabilirsin. Top çıkıyor. Sen topu istiyorsun. Oho, topu alana kadar 10 saniye oluyor. 10 saniye de artık oyun çok değerli 10 saniye. O yüzden de top kenarda kalır. Sen de hızlı kullanmak istiyorsan koşar, topu alır atarsın. Zaten biliyorsun futbolun değiştirilecek kurallarından bir tanesi de bu taç kullanımlarını şeyi sınırlamak, süreyi sınırlamak. Hı hı. Artık oyuncular da top orada mesela kukanın üzerinde duran topu da 30 saniyede atamayacak artık. Neden? İşte şeyi var, karşılığı var. O yüzden de bence olması gerekir Türkiye'de de.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.03 saatlerimiz, dinleyici mesajlarıyla devam edeyim bu bölüme. Murat Erdoğan demiş ki dünkü maçın Türkiye'de olduğuna inanamadım. Akustik, ambiyans, çekim ve görüntü kalitesi bambaşkaydı demiş. Finalden çok etkilenmiş. Futbol keyif olarak değil ama görüntü işte dediği gibi o maddeler dediğinde gerçekten etkileyici bir final oldu. Emre Bey 2023'teki Şampiyonlar Ligi finalinde UEFA yetkileriyle çalışmış. final bitiminden bir hafta önce anahtarı teslim ediyorsunuz. Hiçbir konuda en ufak bir yetkiniz olmuyor. O bir hafta önce

0: öncesinden itibaren istersen stadın sahibi ol, UEFA izni olmadan kendi stadına bile giremiyorsun. Tamamen UEFA protokolü uygulanıyor. Sadece ev sahibi ülkeye protokol tribününden belli sayıda, 2023'te 40'mış bu, koltuk veriliyor demiş. İyi günler dilemiş, bize kendi deneyimini aktarmış. Teşekkür ediyoruz. Bu taç konusu, top toplayıcı konusunda da mesajlar var. Mesela Selim demiş ki hafta sonu oynanan Celtic Hearts maçında Celtic son dakikalarda golü bulunca top toplayıcılar Hearts'larla kedinin fareyle oynadığı gibi
1: Doğru,
0: oynadılar
1: onu
0: demiş.
1: izledim ben de, izledik son bölümü. Doğru
0: İskoçya'da da
1: söylüyorsun.
0: mı yok bu
1: Ha?
0: uygulama? Premier Lig'de var, İskoçya'da yok mu? Allah Allah.
1: Orada da o, hatta Hearts'ın kaptanıyla iki tane şey sağ kenarındaki çocuk, hani böyle bayağı tahrik ettiler adamı. O hiçbir şey yapmadı mesela. Hani şampiyonluk maçı kaybediyor. Geriye düşmüş. Gole ihtiyacı var. Yani dediği gibi bayağı bir zorladılar sabrını. Bir şey yapmadı ama.
0: Vallahi yapsa yapar
1: Ya
0: yani.
1: yapsa yapardı,
0: Yapsa
1: gerçekten
0: yapar.
1: yapardı.
0: Öyle bir anda.
1: Ben izlerken sinirlendim yani, öyle söyleyeyim sana.
0: Bursa'dan Fatih, Konya Fenerbahçe kupa maçında top toplayıcı Ederson'un penaltı notlarını almıştı. Artık bu vizyon da yüklendi çocuklara demiş. Doğru, ben bu örneği unutmuştum. O da paylaşıldı sonra sosyal medyada. Hani büyük bir marifetmiş gibi, bak işte Ederson'un penaltı notlarını çaldım gibi. Ben o yüzden bu aklımda değildi ama bunun da hani yönetim git Ederson'un penaltı notlarını al değil, daha kendi inisiyatifiyle yaptıklarını daha çok düşünüyorum.
1: E
0: Plan.
1: tamam, onu zaten yönetim söyleyecek hali yok da, ben hani oyunu yavaşlatma anlamında söylemiştim.
0: Orada da hani genel içlerinden geliyorlardır. Mesela benim biliyorsun çocuklarla ilgili en son tespitim de bu, İstiklal Marşımız okunurken sürekli el kol hareketi yapmaları pek hoşuma gitmiyor. Onların da hani anne babalarından ziyade kendilerinin yaptığını tabii düşünüyorum, ilgi çekmek için, belki konuşulmak için. Onlar da yapıyorlar yani, farkında da değiller tam ne olduğunun. Bu konuda daha bir bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Sonuçta çocuklar. Gidip de orada sadece çocuklara kızmak da kolaycılık olur. O çocukları yetiştirenlere biraz da bakmak lazım. Toplayıcılarda da benzer şey yani. Onlar sonuçta küçük çocuklar yani çoğu. Altyapıda oynayan kulüplerinde çocuklar. Demek ki iyi bir, o anlamda şey yapamamışlar, bilgilendirme geçirmemiş kendilerine. Afrika Kupası'nda neler oldu hatırladınız mı demiş. Evet, final karşılaşmasında o herhalde olabilecek en üst noktaydı değil mi? Finalde şey, Fas-Senegal maçında Faslılar Senegalli kaleciyle
1: Ha evet, havlu.
0: havlu muhabbeti, o yedek kaleci
1: Mendil
0: gelmişti
1: miydi?
0: de onu bile,
1: Evet, o acayipti ya.
0: onun ötesini ben bilmiyorum, kolay kolay göreceğimizi
1: Doğru,
0: düşünmüyorum.
1: dinleyicimizi yatırat. Şimdi sen öyle söyleyince ben bir ara boş baktım, hani ne olmuştu, zaman geçirmeyle alakalı olarak düşünüyorum da, tamam. Havlusunu alıyorlar, kaçırıyorlar.
0: Burada güreş falan vardı işin
1: Vermiyorlar.
0: içinde yani.
1: Hatta yani bir tane de orada koskoca adam yapmıştı onu.
0: Evet, o
1: Sadece
0: top toplayıcı değil
1: çocukça
0: yani
1: değildi
0: onlar. Bunlar ekip
1: yani.
0: olarak. O dediğin şey işte, o planlı mesela. O şey, net planlı olunmuş bir şey, böyle anlık değil.
1: Çok ucuz işler.
0: Evet, maalesef ama yapılıyor işte. Peki şimdi finalle ilgili o zaman konuşacak bir şey pek fazla kaldığını düşünmüyorum ben. Ali abi, senin de ekleyecek bir şeyin yoksa yavaştan ligimize biz dönelim. Ligimizdeki gündemde ben öncelikle Beşiktaş'tan yine başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta dün merakla beklenen diyebiliriz herhalde o açıklama geldi. Önder Özen zaten birkaç gündür konuşuyordu, Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü olması bekleniyordu ve dün imzalar atıldı ve açıklama da geldi. Futbol A takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız denildi. Beklendiği gibi oldu. Yerli bir isim. Burada Serkan Reçber'den boşalan koltuk demek lazım. Belki titri aynı değil. O futbol koordinatörüydü, bu futbol direktörlüğü, ama özünde benzer işleri yapacaklar. Sonuçta Serkan Reçber de transferlerden, futbol yapılanmasından da bir anlamda sorumluydu. Şimdi Önder Özen orada o sorumluluğu aldı. Aslında geçen sene Serdal Dalı yine kendisini düşünmüş. Fakat Sergen Yalçın onunla çalışmayı istemediği için vazgeçilmiş.
1: Evet.
0: Yoksa geçen sezon, yani bu
1: Evet.
0: sezon demek lazım, bu sezon başında gelecekmiş. Olmamış. Sezon içinde haberleri işte bir ay önce falan çıktı. Ve Sergen Yalçın'la yollar ayrılınca o planı tekrar

0: devreye sokuyor Serdal Dalı. Belli ki çok güveniyor Önder Özen'e. Hani o dönem çalışamadı. Şimdi hemen bir fırsat buldu. Hemen Önder Özen'i getirdi. Demek ki ikili arasında bir şey de var. Bir samimi şey, bilgisine de güvendiğini tahmin ediyorum Serdal Dalı'nın. O yüzden fırsatı kaçırmadı o da.
1: Evet, bu senin söylediğin hikayeyi ben de duymuştum. Serdar Adalı Önder Özen arasındaki. Tabii Beşiktaş'a hayırlı olsun. Önder Özen'e hayırlı olsun. Serdar Adalı'ya hayırlı olsun öncelikle. Bunun yanında Önder Özen gibi insanların başarılı olabilmesi için onlara belli bir alan ve zaman tanınması gerekiyor. Biraz futboldaki merkez orta saha gibi alan ve zamanın olacak başarılı olmak için bu tarz işlerde. Eğer bu kişinin futbol aklına, futbol görüşüne, yöneticiliğine güveniyorsanız bir başkan olarak mutlak şartlar, mutlak surette o şartları da, iyi çalışma şartlarını da sunmanız gerekiyor. Biraz aslında onu dinlemek de gerekiyor belki. O bence temel şey olur. Nasıl söyleyeyim? Temel kriter olur. Bu sportif direktörlükte, bu futbol direktörlüğünde. Tabii ki hiçbir zaman bir kulübün tüm yapılanmasını tek kişiye bırakmak, tüm şirketin, ülkenin, bunlar doğru şeyler değil. Mutlak surette dengeleyici faktörler de olması gerekir. Fakat o liderliği de kabul etmeniz gerekir. O görevi verdikten sonra. Şimdi Beşiktaş'ta çok uzun süredir saha dışında işte sportif direktörlerle alakalı olarak bir kavram karmaşası, bir yetki karmaşası olduğunu hem okuduk hem de gördük. Şimdi mesela şey de ilginç. Başkan, yani kulübün en tepesindeki kişi, başkan olduktan sonra bir futbol direktörüyle çalışmak istiyor. Getirdiği teknik direktör onunla çalışmak istemediği için ondan vazgeçiyor mesela. Bu da bana biraz yanlış geliyor. Yani eğer o teknik direktörle çalışıyorsanız, o teknik direktör yüzünden futbol aklınızın gelişini geciktiriyorsanız, o zaman o teknik direktörle daha uzun süre çalışın. Ya da o teknik direktör sportif direktörle çalışmak istemiyorsa, o teknik direktörle çalışmayın. Bence öyle. Yani başkan da mesela kararlarını çok böyle biraz rüzgara göre alıyor gibi gözüküyor. O da bence hoş bir durum değil. Bakalım şimdi bundan sonraki süreçte, dediğim gibi, Önder Özen'in çalışma alanı ne olacak? Kendi kafasındakileri, kendi düşüncelerini ne kadar kulübe uygulatabilecek? Çünkü Önder Özen çok popülist bir insan değil. Şimdi popülist olmadığı zaman aldığı kararlar belki başkanın, yönetimin ya da taraftarın çok hoşuna gitmeyebilir. İşte orada ona o zamanı da vermeniz gerekiyor, İstediğiniz başarıya ulaşmak için. Yoksa ben Önder Özen'i beğenen insanlardan biriyim. Doğru işler yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Fakat Türkiye'de çok kolay değil. Yani ne kadar iyi niyetli de olsanız, tekrar söylüyorum, zaman zaman size sağlanan şartlar o istediklerinizi yapmaya yeterli olmayabiliyor. Çok çok kritik bir şey, pozisyon. Yani bütün Türkiye 3-4 takımı konuşuyor. Başka hiçbir derdimiz yokmuş gibi. Büyük takımlarda yapılan, alınan her karar didik didik değerlendiriliyor. Öyle olduğu zaman da işte çok çok kritik, yani zor iş.
0: Bir de riskli şu anda Önder Özen'i de göreve getirmek. İşte son döneminde herhangi bir kulüp görevi yok Önder Özen'in. 10 yıl olmuş en son profesyonel görevinden bu yana, ki 10 yıl öncesinde de teknik direktör. Hani sportif futbol direktörlüğü de en son Beşiktaş olması lazım.
1: O da 12-13 yıl
0: 2013-14
1: olmuş. Evet.
0: sezonu. Ve bu arada da Önder Özen işte YouTube'da televizyon yorumculuğu yaptı. Televizyonlarda yorumculuk yaptı. Hani Aykut Hocam'ın üzerinde bu çok konuşuldu. Futbol direktörlüğü de sonuçta önemli. Orada da bir pratik gerekir diye
1: Öyle.
0: düşünüyorum. O açıdan riskli. Beşiktaş'ın da hani bir risk aldı. Tabii karşılığında olumlu anlamda da bulabilir. Bu ihtimal var. Demek ki Serdal Dalı tüm bu şeye rağmen, eksi gözüken noktalara rağmen Önder Özen'in şeyine, bilgisine, güncel olarak da herhalde hala iyi takip ettiğini düşünüyor. Programda da dün demişti, hani oturuyor maçları tek tek herhalde izliyor, böyle Arsenal maçıdır. Güney Amerika'yı çok izlermiş, takip edermiş. Umarız hani Beşiktaş bu anlamda sıkıntı yaşamaz. Geçen geldiğinde de bir yıl kadar görevde kalabildi Önder Özen. Ben o döneme tekrar bir baktım. 3 yıllık bir anlaşma yapılmış aslında ilk Fikret Orman döneminde imzalarken.
1: Tabii.
0: Mayıs sonunda geliyor. İşte transfer dönemi, ara transfer dönemi, lig bitiyor. Temmuz ayında da yollar ayrılmış. Sonrasında kendi bırakmış galiba. O
1: Belki
0: dönemde çünkü çok
1: hatırlarsın,
0: eleştirilmiş.
1: belki dinleyiciler de hatırlar. Önder Özen geldi, Beşiktaş'a imza attı. Daha ilk basın toplantısı. İşte kafasındaki planlamayı anlatıyordu. Anlattı, anlattı, anlattı. Sonra bir gazeteci çıktı. Dedi ki siz Tanrı parçacığı mısınız?
0: Erdal Cömert. Ben
1: Hatırlıyorsun değil
0: ismi
1: mi
0: de vereyim.
1: bunu?
0: Evet. Daha geçen tekrar okuduğum için. Aynen. Erdal Cömert söyledim. Sormuş.
1: Daha adam Bismillah yani. Yani dedi ki siz Tanrı parçacığı mısınız? Adamdan ne oluyor yani? Ne demek istiyorsun? Çok zor. Çok zor görev. Hani Önder Özen de orada hani böyle garip saçma akla uygun olmayan bir şey söylememişti. Dedi ki hani benim kafamda bir planlama var. Bu 24 tane oyuncuyu işte 3 gruba ayırıyorum. 8'i A milli takım seviyesinde işte 8'i şu 8'i bu diye. Hani kafasındaki planı teorisini anlatıyordu. Hani böyle çok garip bir şey söylemedi. Sonuçta biz senle özür dilerim zaman zaman yabancı kuralı üzerinde konuşurken hani diyoruz ya mesela bu yabancı hakkının bir bölümü şu tarz bir yabancıya ayrılabilir ya da şu tarz yabancılara ayrılabilir değil mi? Yani herkesin kafasında futbolla ilgili bir şey var, bir görüş var, bir plan var. Hani böyle çok uçuk olmadığı sürece ne ben senin düşüncen hakkında ne sen benim düşüncem hakkında çok saçma diyemezsin. Kimi der ki ben 10 tane yabancının 5'ini uluslararası düzeyde almak istiyorum. Milli takımlarda oynasın bu oyuncular diyebilir. Şimdi mesela bu yani çok saçmadır olmaz diye itiraz edebilir misin?
0: Yok.
1: Edemezsin. Önder Özen de öyle anlatıyordu ama işte bak hani medyadan biri bir gazeteci pat diye öyle bir şey söyledi. Daha ilk şeyde kafasına vurmaya çalıştılar. Daha ilk basın toplantısında. O yüzden de bir sene sürmüştü.
0: Şimdi Önder Özen'in medya ayağında şöyle bir bence avantajı var. Uzun yıllardır artık medyada da içli dışı ve çok da sivri biri olmadığı için medyadan da öyle çok sert eleştiri falan ilk etapta alacağını ben pek düşünmüyorum. Daha anlayışlı olacaktır Beşiktaş muhabirleri de Önder Özen'e. Ama taraftar nezdinde tabii aynı kredi olmaz. Ama medya ayağında bence artı da Önder Özen. Benim düşüncem bu tabii ki. Bir de risk aldı. Bayağı risk aldı şu anda. Yani aslında orada hani
1: Rahattı diyorsun.
0: klişe bir tabirle kurulu bir düzeni vardı.
1: Hı.
0: Orada rahattı. Yani öyle gözüküyordu en azından dışarıda. O rahatını şimdi bozdu. Risk aldı. Sonuçta kulüplerde de bu işlerin uzun soluklu olmayabileceğini Önder Özen'den iyi bilecek az sayıda kişi vardır. Yani biz de biliyoruz tabii dışarıdan ama Önder Özen içinde de yıllarca bulunmuş bir isim. Bunun uzun sürmeyeceğini bile bile o riski göze aldı. Demek ki onun da içinde yanan bir ateş
1: Genelde öyle oluyor zaten.
0: var.
1: Evet. Yani o tekrar yeşil sahalara dönmek istiyorlar. Sonuçta Önder Özen'in Fenerbahçe geçmişi de var. Başarılı bir Fenerbahçe geçmişi. Yani Önder Özen de durup dururken pat diye medyada görünen bir kişi değil. Yani o Fenerbahçe'deki geçmişiyle beraber zaten Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra medyada zaman zaman görünmeye başlamıştı. Ondan sonra yorumları sevildi, devam etti. İşte bir Beşiktaş macerası oldu. Ama katılıyorum sana tabii ki o da biraz kendi o konfor alanından çıkıp bir riski aldı.
0: Bir de hani Sergen Yalçın'a kıyaslayacak olursam mesela Sergen Yalçın'ın ilk dönemine göre bu dönemde kendisine bir ön yargıda vardı. Ben muhabirlerin bazılarında da
1: Yani
0: gördüm. Sosyal
1: kesinlikle
0: medyada
1: vardır.
0: da. Bunda da işte
1: Evet.
0: o televizyon yorumculuğundaki yorumları dün yine önüme Sergen Yalçın'ın kolajı düştü. Yine o Twitter'daki sahne özel kısmında. Yani böyle arka arka izleyince yok artık yok artık bu da mı bu da mı bu da mı oldu. O da ona bayağı yara vermişti.
1: Ya
0: Yara
1: anlattım
0: verdi.
1: ben hep burada anlattım
0: Önder
1: zaten.
0: Özen'in bilmiyorum çıkar mı? Sergen Hoca kadar çıkmayacağına %100 eminim de. Önder Hoca'nın da öyle bir şeyi var. Sergen Yalçın'a kıyasla avantajı var gibi yorumculukta yani.
1: Evet. Evet.
0: Bakalım. 8-18 Önder Özen kısmını konuştuk. Dönüşte de bu adaylarla alakalı böyle farklı isimler okumaya başladım. Klişe ama daha da farklılaşacaktır. Onlara biraz göz atarız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.25 saatlerimiz Beşiktaş'ta Önder Özen'in resmi olarak göreve başlamasından sonra ilk beklenecek şey yeni teknik direktör seçimi ve o seçimi de Önder Özen'in aslında yapacağı ya da önereceği o kişiyi, teknik direktörü konuşuluyor. Orada da adaylar tabii kimler? Her günde farklı adaylar çıkıyor. Mesela dün Fatih Doğan Beşiktaş'ı yakından takip eden isimlerden biri. Listenin üst sıralarında Ernesto Valverde'nin olduğunu duymuş. Ernesto Valverde dediğinizde de Athletic Bilbao'da bu sezonu tamamlıyor. İspanyol çalıştırıcı ve sezon sonunda da takımdan ayrılıyor. Athletic Bilbao Terzic'i galiba yeni sezon için değil mi göreve getirdi. Valverde de boşa çıkacak bir isim. Geçmişinde de işte Barcelona gibi bir kulüpte var. İyi bir hoca. Deneyimli bir hoca. Tabii Türkiye'yi bilen bir isim değil ama Türkiye'de bilmiyorum heyecan yaratır mı ona da emin değilim. Ama sonuçta Avrupa futbol piyasasında beğenilen teknik direktörlerden biri. Beşiktaş'ın da adaylarından biri olarak yazılmış. Diğer bir aday benim ilk defa duyduğum Roberto Mancini. Ülkemizde daha önce Galatasaray'ı çalıştırmıştı. İtalyan çalıştırıcı 2013-14 sezonu tek sezon kalmıştı. O da Beşiktaş'ın gündemine gelmiş. Ben boşta zannediyordum. Suudi Arabistan'dan ayrıldıktan sonra ama Katar'da Al Sadd kulübünü çalıştırıyormuş şu anda Roberto Mancini ve Nisan ayı içerisinde de kulübüyle bir lig şampiyonluğu yaşamış ama sözleşmesi de 2028 yılına kadar devam ediyormuş. Eğer Beşiktaş getirmek istiyorsa bir bonservis ücreti ödemesi gerekebilir Mancini için. Bu Mancini ismi bu arada A-Spor'un haberine göre. Diğer adaylar zaten birkaç gündür üzerinde konuştuğumuz işte Oliver Glasner Crystal Palace'tan ayrılıyor. Postecoglou onun üzerine belki çok konuşmadık ama o da Beşiktaş taraftarının sosyal medyada böyle bakıyorum sanki beğendiği teknik direktör adaylarından bir tanesi. Fenerbahçe için de zaman zaman yazıldı. Çünkü oynattığı oyunda bir büyük takımı taraftarını heyecanlandırabilecek, önde basan, çok da riskli bir savunma çizgisi oluşturan bir teknik direktör. Ülkeyle de bir bağı var Manisa'yla. O yüzden Postecoglou da bir şey hava yaratabilir gibi geliyor bana Beşiktaş özelinde.
1: Ya bu konuşulan teknik direktörlerin hepsi iyi teknik direktörler. Ama işte sorun bu teknik direktörler mi? Oraya iyi odaklanmak gerekiyor. Bir süreden beri onu anlatmaya çalışıyorum Beşiktaş'ta. Tabii ki Beşiktaş'ta teknik direktör seçimlerinde ya da teknik direktör seçiminde belli şartlar, belli kriterler konulacak. Onlardan bir tanesi de oyun anlayışı. Beşiktaş'ın özellikle Süper Lig'de büyük takımların nasıl oynaması gerektiğini, hani bu ligin dinamiklerini bilen zaten net şekilde çözmüş durumda. Ona uygun bir teknik direktör bulmakta fayda var. Biraz daha işleri kolaylaştırır. Daha defansif düşünen, daha geçiş düşünen teknik direktörler Türkiye'de büyük takımlarda pek başarılı olamıyorlar. Orası kesin. O yüzden böyle kriterler olacaktır Beşiktaş'ın. O kriterlerden çıkan teknik direktör de anladığımız kadarıyla işte kötü bir isim olmayacak. Belli. Fakat işte az önce söylediğim konu, birkaç günden beri anlatmaya çalıştığım konu, ne kadar o teknik direktöre siz güveneceksiniz sezon başında. Sezon başında işler kötü gitmezse o teknik direktöre devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bütün olay Beşiktaş'ta ve bence Fenerbahçe'de bu. O yüzden de ben şu an çok böyle teknik direktör isimlerine takılmıyorum açıkçası. Bunun da sebebi zaten içim rahat. Yani iyi bir teknik direktör getirecekler belli.
0: Burada da hani ben adaylara baktığımda şimdi Valverde dediğimde hani büyük takıma uygun sonuçta Barcelona geçmişi var. Olympiakos'u çalıştırmış ve Athletic Bilbao'da da yine o oyunu fena oynatmayan isimlerden biri. Bu İstanbul'a geldiğinde Athletic Bilbao vardı Fenerbahçe yani maçında onun takımıydı. Taş gibi de takımdı yani Athletic Bilbao. O yüzden Valverde ismi bence iyi gözüküyor Beşiktaş için. Mancini keza hani karizması da olan ve büyük takım işte şimdi Katar Ligi'nde bile şampiyonluk yaşatmış takımına. Bu açıdan uygun gözüküyor. Postecoglou oynattığı oyunla en azından orada. Bir de İskoçya Ligi'nde değil mi o Celtic'de tabii şampiyonluklar Celtic'le yaşattı. Bir büyük takım geçmişi de var. Oynattığı oyunda uygun gözüküyor. Listede bir tek bilmiyorum, Glasner ismi çok yakından takip etmemekle birlikte okuduğum kadarıyla hem üçlü oynatması hem biraz daha savunma ve geçiş oynatmasıyla Beşiktaş'a çok uyumlu olmayabilir gibi geliyor. Ama
1: Glasner de zaten gelmez, merak etmeyin.
0: Hı-hı.
1: Ya o mesela bu saydığın adaylar içerisinde gelmesi en zor aday.
0: O zaman eğrisi doğrusuna gelir.
1: Böyle bir şey yok yani, bence Glasner tehlikesi yok şu an.
0: Tamam. Diğer bir aday Razvan Lucescu. O da PAOK'ta çalışıyor ve aslında o da Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa oynayan bir takımın teknik direktörü. Oynattığı oyunu bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Ama şampiyonlukları olan ve orada şampiyonluğa oynamayı bilen ve Yunanistan gibi bizim ligimize de benzer yapıda bir ligde çalıştığı için, babasından kaynaklı zaten Türkiye'yi de az buçuk bildiği için Razvan Lucescu da fena bir aday olmayabilir. Oynatacağı oyunla bunu söylüyorum. Taraftar da karşılığı nasıl olur? Razvan Lucescu heyecanlandırır mı? Pek zannetmiyorum. Ama hani kriter olarak bence taraftar kısmı hariç uyan bir isim gibi. Bunlar Aspor'un son saydığım isim. Hepsi Aspor'un adaylar olarak gösterdiği isimler. Bir de Arda Turan burada yazılmış. Arda Turan da sonuçta Eyüpspor'da da oynattığı oyunla dikkat çekiyordu. Büyük takıma göz kırpacak oyun tarzı vardı. Shakhtar da zaten şampiyonla oynayan bir takımdı. Şampiyon oldu. Avrupa'da başarı kazandı. Arda Turan da aslında profil olarak Beşiktaş'a uygun gözüken bir isim. Burada yok ama Nuri Şahin de bence oynatacağı oyunda o şeyi yaratıyor. Profil olarak söylüyorum. Tecrübe olarak tabii ki gerideler ama profil olarak Beşiktaş'a uygun gözüküyor adaylar o zaman yani. Çok şey değil, kötü değil. Şu an saydığım Nuri Şahin'le birlikte 7 isim saydım. 6'sına kendi penceremden onay verdim. Birine vermedim. Sen de zaten o gelmez dedin Glasner. O zaman çok yanlış yol gibi gözükmüyor Beşiktaş'ın
1: yani,
0: hoca yolu.
1: Yani. Ama öyle benim de çok fazla itiraz edeceğim ya da bu isimler olmaz diyeceğim bir durum yok ortada.
0: Ama senin de vurguladığın gibi bu isimleri getirsen de o işte sezonun kırılma anlarında, sezon başında, çünkü çok da kırılma anı olacak Beşiktaş'ta. Elemeler.
1: Tabii.
0: Avrupa'da oralar gördük yani bu sezon. Serdar Dalı devam etmek istiyordu Solskjaer'le ama işte Avrupa'dan da elenince artık onu da zorladı ve kırıldı Beşiktaş orada. Orada arkasında duramadı. O yüzden o kırılma anlarından minimum hasarla çıkabilecek mi gelecek teknik direktör? O belirleyici olur. Gerçi çok güçlü bir profil gelirse Mancini, Valverde tarzı, onları da kolay kolay kırılsa da gönderemezsin gibi 8-10 maçta.
1: İşte onlarınki 15-16 maç oluyor. Onu da anlatmaya çalıştım ben. Yani biraz daha kullanım süreleri fazla oluyor o tarz teknik direktörlerin. Fakat işte taraftarın da biliyorsun genelde yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi mesela bu takımdan bir şey olmayacak yaftasını çok çabuk yapıştırıyor taraftarda. Yani taraftarın da bu Beşiktaş'ın girdiği sarmalda ben ciddi payı olduğunu düşünüyorum. Bunu da defalarca söyledim. Yani taraftar da bakıyor, ha bu takım tamam olmaz diyor, bitti. Bu takım şampiyon olamaz. O kadar mı? Bu kadar, evet. Bitti. O, hiçbir şey olmaz bu takımdan. Öyle dediği anda zaten sezonu başta kaybediyorsun kulüp olarak. Taraftarın da biraz daha kredili, toleranslı yaklaşması lazım. Yani hem oyuncu grubuna hem teknik direktöre biraz bir zaman tanımaları gerekiyor.
0: Aslında burada şey garip değil değil mi? Yani taraftar aslında bu takımdan bir şey olmaz diye düşünebilir. Burada anormal hiçbir şey yok. Senin burada kastettiğin böyle düşünüp bunu sosyal medyada bir yangına çevirmek değil mi? Yoksa taraftar görüp ya bu takımdan bir şey olmaz demesi kadar normal bir şey yok. Sen de bakıp bazı takımlara bu takımdan bir şey olmaz diyebilirsin. Hı-hı. Burada herhangi bir şey yok. Bu tespit.
1: Ama şöyle.
0: Ama bunu sosyal medyada bir yangına çevirdiğin noktada sürekli bu takımdan bir şey olmaz, bu takımdan bir şey olmaz. Bence problem orada Beşiktaş'ta veya diğer takımlarda.
1: Tabii zaten bunu konuştuk. Geçen önceki sezonki Beşiktaş için de bunu konuşmuştuk hatırlarsan. Hani ben diyordum ki niye olmaz? Biraz sabredin, bekleyin. Bu takım rayına oturduktan sonra zaten ligde ne yapamaz ki? Yani hep onu anlatmaya çalıştım bir önceki sezon. Bu sezon Trabzon'un yaptığını ben bir önceki sezon anlatmaya çalışıyordum hatırlarsan. Fakat bence taraftarın atladığı nokta, şimdi sportif direktörü yeni getiriyorsun. Teknik direktörü yeni getiriyorsun. Büyük ihtimalle bayağı bir oyuncu da getirecek ya da götürecek Beşiktaş. Şimdi o kimyanın tutması için, oturması için 3-5 maç çok kısa. Yani taraftar da o kararı çok erken veriyor. Biraz da Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani erken veriyor. Ondan sonra senin söylediğin aşamaya geçiyor. Ondan sonra o aşamaya geçtiği zaman zaten geçmiş olsun. Hani oradan geri dönüş olmuyor ama taraftar da kararını çok erken veriyor. Yani 3. 5. maçta bu takım şampiyon olamaz. Bu takım hiçbir şey olmaz.

0: 8.42 saatlerimiz, dinleyici mesajıyla yine devam edeyim bu bölüme. Günaydın demiş Serdar Bey. Ben hep söylüyorum, Fenerbahçe için de söylüyorum. Hoca olarak Manuel Pellegrini demiş. Güzel demiş tabii ki, Pellegrini çok iyi bir teknik direktör ama o da Betis'te iyi bir sezondan sonra Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Yani önümüzdeki sezon içinde Pellegrini ihtimali mümkün değil. Zaten yaşı itibariyle de artık bu saatten sonra Süper Lig'e gelmesi de çok kolay değil Pellegrini, ya da en azından bir sonraki sene için en iyi ihtimalle aday olabilir. Zaten gündemde de yok böyle bir isim. İlk defa sizden okudum. Adana'dan Yavuz. Ali Bey demiş, rakibimiz olan takımlar sezonda 3 maç kaybederken Beşiktaş'ın ilk 5 haftada 2 maç kaybetmesi, alınan futbolcuların rakibimizdeki ortalama bir oyuncudan bile faydasız olması umutsuzluğumuz olamaz mı demiş. Buraya kadar iyi getirmiş de sonunda biraz düşük olmuş. Hani rakiplere bakıp umutsuzluğa düşemez miyiz ya diyor dinleyicimiz.
1: Düşün, o zaman bütün sezonu kaybediyorsunuz. Bütün sezon gidiyor. Yani sizin sezon başında yaptığınız işte Mert'in az önce bahsettiği sosyal medya yangınıyla beraber bütün sezonu kaybediyorsunuz.
0: Ama ben tekrar söyleyeyim az önce söylediğimi. Bence umutsuzluğa düşmekte herhangi bir problem yok.
1: Var.
0: Yok. Bence şöyle. Umutsuzluğa düşmekte bir problem yok. Bence işte Beşiktaş'taki ya da diğer takımlardaki problem umutsuzluğa düşüp sosyal
1: Sen
0: medyada
1: ikisini ama şu an ayıramazsın ki birbirinden.
0: yangına başlamak bence problem.
1: Sen
0: Yoksa umutsuz olup sosyal medyada destek de verebilirsin. Yani buna engel herhangi bir şey yok.
1: ama sen ikisini birbirinden şu an ayıramazsın ki günümüz dünyasında. Yani herkes her düşündüğünü söylemek, her yaptığını göstermek zorunda hissediyor. Dolayısıyla hani hayal kırıklığı yaşayan bir taraftarın o hayal kırıklığını kendine saklaması mümkün değil yani.
0: Mümkün tabii ki, kolay değil. Mümkün ama kolay değil. Benim de yolda, trafikte içimden çok kötü şeyler geçiyor mesela. Yapıyor muyum? Yapmıyorum. Bu da öyle bir şey. İnsan dediğin zaten insanı insan yapan şey
1: Aynı şey değil.
0: içinden gelen her şeyi dışa yansıtmak değil. Zaten seni farklı yapan şey bu.
1: Tam öyle
0: O
1: tabii ki
0: yüzden
1: de,
0: bizim
1: ama yani
0: aklımız var, bilincimiz var.
1: trafik örneği değil. Trafikte
0: Fark etmez, trafik değil, başka şey al.
1: başın belaya girer biriyle kavga etsen. Burada bir şey yok ki. Karşılığı yok ki. İstediğini söylüyor sosyal medyada. İstediğini yazıyor. Yanlış olsun, doğru olsun. Haklı olsun, haksız olsun.
0: Zaten bu bak kolay
1: Senin
0: olan.
1: önünde filtre var yani orada. Sen eğer arabandan inersen, kavga edersen, bir şey söylersen başına gelebilecekleri biliyorsun. Sosyal medyada öyle bir durum yok. O yüzden işte tribünlerde de öyle bir şey yok. Yani istediğini söyleyebiliyor. İstediği şekilde hakaret edebiliyor sosyal medyada. Dolayısıyla hani günümüzde futbol taraftarlarının, hele futbolla böyle yatıp kalkan taraftarların bence sosyal medyadan bağımsız senin dediğin olgunlukta düşünmesi neredeyse imkansız.
0: Evet. O yüzden sen diyorsun ki hiç umutsuz olmayın. O da
1: Um,
0: o nasıl olacak o zaman?
1: hiç
0: Nasıl umutsuz
1: umutsuz olmayın
0: olmayacak?
1: demiyorum yani
0: Ne diyorsun abi?
1: umutsuz
0: Umutsuz.
1: olacak bir durum yok diyorum ben, anladın mı?
0: Tamam
1: Hiç
0: işte
1: umutsuz
0: umutsuz
1: olmak
0: olmayın
1: diye bir şey
0: diyorsun.
1: yok yani. Tabii ki hayatta duygular değişir de bu kadar erken bir şekilde bir şey olmaz demek. Yani çocuk iki kere sen denediğinde yürüyemediği zaman o çocuk bir daha yürüyemeyecek diyor musun? Var mı öyle bir şey söyleyen? Bir yerde kalkıp yürüyor değil mi? Tamam mı? Destek veriyorsun, elinden tutuyorsun. O da kalkıp yürüyor. Şimdi sen bir futbol takımını 3-5 maçla yargılayamazsın yani. Ve bu yargıladığın yer Şampiyonlar Ligi değil. Bu yargıladığın yer Süper Lig. Süper Lig'deki takımların hali de ortada. Hani umutsuz olduğun konu ne yani? Geçemediğin şey ne mesela? Elindeki teknik direktör, elindeki güç ve elindeki kadroyla geçemediğin takım kim yani? Onun için mi umutsuz oluyorsun?
0: Peki Ali abi, sen oyuncularla ilgili iki maçta, üç maçta yorum yapıyor
1: Evet,
0: musun?
1: yapıyorum.
0: Umutsuzluğa kapılıyor musun?
1: Kapılmıyorum, ben gördüğümü
0: Kapılıyorsun
1: söylüyorum.
0: işte, tamam, gördüğünü söylüyor. İnsanlar da gördüğünü söylüyor zaten. Görmediği bir şey
1: Ya
0: söylemiyor
1: bak,
0: ki.
1: oyuncu ayrı, takım ayrı.
0: Nasıl ayrı
1: Niye?
0: abi?
1: Ayrı tabii canım.
0: Yok
1: Yani
0: ayrı da yani, ne
1: takımda
0: farkı
1: 25
0: var?
1: tane oyuncu var. Takımda 25 tane oyuncu var. Bir parça işlemediği zaman o takım kötü gidecek anlamına gelmez ki.
0: Tamam, oyuncunun kötü olduğu anlamına da gelmez. Belki iyi olur.
1: Tam
0: İki
1: başka
0: maçta
1: yerde iyi
0: bilemezsin
1: oluyor
0: ki.
1: zaten. Ama o takımda olmayabilir.
0: Evet.
1: Evet. Ama
0: İşte ben
1: yani
0: de
1: o
0: anormal bir şey yok. Sen de onu diyebilirsin.
1: takımın genel performansı

0: bütün sezon boyunca kötü olacak anlamına gelmez ki. O takım 3 hafta 5 hafta kötü oynadığın zaman. Yani o zaman size göre lig başlayacak. 3. haftada şampiyon belli. 5. haftada şampiyon belli. Bir takım 3 kere kötü gitsin. Teknik direktörü gönderin o zaman. Yani her şeyde ne derler? Her gördüğünüz olumsuzlukta, her gördüğünüz umutsuzlukta o zaman bir karşı yaptırım bekleyin yani. Bu kadar basitse tamam. Ben de bu kadar basit olmadığını anlatmaya çalışıyorum yani. Tabii ki olacak başarılar, başarısızlıklar. Ama benim anlatmaya çalıştığım bu işin artık Fenerbahçe ve Beşiktaş için bir yerde bitmesi gerektiği. Ve bunun da kaynağı taraftarın takıma, teknik direktöre yaklaşımı. Yani sen kendi takımına destek vermezsen, kendi takımını bir şey olmayacağına inanmazsan takım nasıl inanacak? Ya o takımdan ne bekliyorsunuz mesela? Sen daha 3. haftada teknik direktörün tek bacağını kırıyorsun. Kolunu kanadını kırıyorsun. Teknik direktörün. Şimdi teknik direktörünü sen kulüp olarak, taraftar olarak o hale getirirsen zaten teknik direktörün sezonu tamamlama şansı olmuyor ki. Öyle olunca baskılarla beraber yönetimlerde tamam diyorlar, gönderelim. Yani teknik direktör. Hadi ondan sonra işte kısa bir heyecan. Yeni teknik direktör kim olacak? Tamam, yeni teknik direktör geliyor. Aynı şey konuşuluyor gene. Yani birilerinin artık bu sarmaldan çıkması lazım. Birilerinin bundan kurtulması lazım. Eğer dediğiniz sizin yolsa okey.
1: Sizin derken?
0: Yani umutsuzluğa kapılalım, eleştirelim. Okey yani eğer onunla bu şekilde çıkacağını düşünüyorsanız bu kulüplerin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, tamam dediğiniz gibi olsun.
1: Ben kendimi iyi ifade edemedim galiba Ali abi. Ben şunu diyorum. Umutsuzluğa kapılmak olabilecek bir şey bence. Bir insan umutsuzluğa kapılabilir. Bir insan bakar, Galatasaray'a bakar. Son 4 yılda adamlar işte şampiyon oluyor. Beşiktaş'a kıyasla da çok daha iyi bir takım var değil mi? Ortada kıyaslarsan birebir. Dün nasıl Aston Villa ile Freiburg'u kıyasladık. O kadar fark yok tabii ki ama Aston Villa'nın daha iyi olduğu ve kazanacağı aşağı yukarı belli. Galatasaray'a, Beşiktaş'a baktığında da bir taraftar Beşiktaşlı bakıp ya bu adamlar bizden daha güçlü, şampiyon olma ihtimali daha fazla diyebilir değil mi? Bu anormal bir şey değil. Umutsuzluğa kapılabilir. Ya burada kapılmakta bence herhangi bir problem yok. Ama bu demek değildir ki umutsuzluğa kapılmak. Biz şampiyon olamayacağız, bu takım çok kötü, olmaz olmaz demek ve bunu sosyal medyada bir yangına çevirmek. Benim kastettiğim bu. Umutsuzluğa kapılmanın doğru bir şey olduğunu söylemiyorum. Normal bir şey olduğunu söylüyorum. Ama işte futbol bu. Trabzonspor'la kıyaslasan Galatasaray'ı bu sezon başında. Trabzonspor'un bu kadar işi götürebileceğini söyleyebilir miydin? Söyleyemezdin. Bence Trabzonspor da sezon başı umutsuzdu. Ama Trabzon oyunuyla o umudu verdi taraftara. Bunu Beşiktaş da yapabilir tabii ki. Yani o yüzden umutsuzluğa kapılmak olabilir. Bence bu normal. Ama iş orada bitmiyor iş. İki maç kötü oynadın. Bu sezonda şampiyon olamayacağız demek kolaycılık oluyor işte. Taraftar da orada işte kendine bakabilir. Ve diyebilir ki evet iki maç kaybettik ama olabilir işte Trabzonspor nasıl yaptı? X takım nasıl yaptı? Freiburg nasıl Avrupa Ligi'nde final çıktı? Demek ki olabiliyormuş bunlar. Dese zaten bir problem yok. Benim ayrım o. Yani umutsuzluk kapılması insanın çok normal ama bundan çıkabilecek olan da yine o insan. Ben onu söylüyorum.
0: İşte sen taraftarın öyle davranabileceğini düşünüyorsun. Ben diyorum ki bence davranamaz öyle. Buraya kadar sana itirazım yok. Sen diyorsun ki onu sosyal medyaya taşımasın, yangın yapmasın. Ben de diyorum ki yani günümüz taraftar profilinin öyle bir ihtimali yok. Yani adamın açıyorsun şeyi sosyal medya hesabı, takımın renkleri, Niki takımla ilgili bir şey. Sosyal medya hesabında sadece takımıyla alakalı olarak işte bir şeyleri RT yapmış, bir şeyleri beğenmiş, birilerine laf atmış, bir şey yazmış. Başka bir şey yok ki yani. Hani o taraftar senin dediğin gibi davranabilir mi? Bence davranamaz.
1: Ben
0: Benim söylemek
1: zaten
0: istediğim o.
1: böyle olmayacağını da biliyorum ama bu da var yani bu da olmayacak bir şey değil demeye çalıştığım bu. Yani böyle bir şey de var dediğim gibi tekrar söyleyeyim bizi insanı insan yapan şeylerden biri bu beynimiz yani biz bir hayvan gibi değiliz biz bilinçli varlıklarız düşünebiliriz ve düşünüp ya evet umutsuzluğa kapıldım ama biraz da abarttım galiba ya deyip bu kadar da kapılacak bir şey yok aslında. Olabilir mi acaba da diyebiliriz yani
0: İnşallah
1: sonrasında.
0: ederler.
1: Bu insanın yapabileceği bir şey. Bu bir dediğim ütopik bir şey değil. Hani zor bir şey. Biliyorum ülke şartlarında çünkü diğeri şu an dağ geçerakçı. O yangını yapmak daha kolay insan için. En kolayı.

0: Ama işte bunun için biraz daha fazla enerji harcaman lazım benim dediğimi yapabilmen için. Şu anda da insanlarda öyle bir enerji yok ama işte ben söylerim, sen söylersin, başkası söyler. Böyle böyle belki birkaç kişi sonuçta çığ da en başta çok ufak bir şeyden başlıyor, sonra büyüyor. Yani olmayacak iş de değil. Kolay olmadığını bilmekle birlikte. 8:52 saatlerimiz. Ben mesajları okuyordum en son. Ama hangisini okudum? Mesela Sinan Bardak, o da bu konuyla ilgili de çok galiba mesaj geldi de onlara şimdilik bakamadım sohbetten. Daha önce not aldıklarımı okuyacağım. Barış Alper sezon başında çok eleştirilen biriydi demiş. Çalıştı, çabaladı. İşi bu, taraftar sabretmiyor diye bir konu ve bahane olmamalı bence demiş. Bunu herhalde yönetim üzerinden bu eleştiri de yapıyor. Yani yönetimlere de bu eleştiriler geliyor ama bir şekilde arkasında durursa, çalışıp çabalarsa o şeyler de değişebilir. Barış Alper'i düşününce gerçekten sezon başı
1: Ya
0: taraftarın
1: bir dakika, Barış Alper eleştiri niye geliyordu?
0: ayrılmak istediğini
1: Yani ne
0: düşünüyorum.
1: alakası var dinleyicinin söylediğinin bizim konuştuğumuzla? Barış Alper ayrılmak istiyor diye eleştirildi. Performans yönünden eleştirilmedi ki.
0: Bu önce geldi bu arada. Biz konuştuğumuzdan önce
1: Önemli
0: not
1: değil
0: aldım
1: yani.
0: ben bunu.
1: Tamam yani.
0: Bu konuyla alakası yok. Bu
1: Neyle
0: önce not
1: alakası
0: aldım.
1: var o zaman söylediğin?
0: Şöyle hani oyuncuyla zaten yönetim hoca aynı şeyler değil ama demeye çalıştığı bence şey şu. Eleştiriler olabilir ama sen çalışmaya devam edersen karşılığını alabilirsin diyor. Mesela aynı
1: Evet,
0: şey
1: tamam.
0: Sergen Yalçın
1: Öyle
0: için de
1: diyorsa takım
0: geçerli.
1: olarak
0: Yani
1: için de öyle tabii ki yani.
0: eleştiri var ama Sergen Yalçın kendine inanıyorsa, çalışırsa başarılı olabilirdi yani. İlla ben taraftar bir maç protesto etti ben gideyim demek değil. Barış Alper de kendini kapatabilirdi çok rahat taraftarın protestosuyla değil mi? Morali bozulabilirdi. Gayet de normaldi
1: Yani
0: ama
1: gene teknik direktörle futbolcu örneği çok bir değil ama evet
0: yok
1: yani.
0: değil zaten. Hiçbir örnek bir değil ama bence bakış açısı olarak güzel örnekler bunlar yani. Sonuçta taraftar tepkisi her zaman olacak. Hocaya da, yönetime de. Serdal'da da diyor. Serdal'da da protesto var. Yönetim istifa var. Serdal da bırakmıyor mesela. Devam ediyor. Hani onunla da ilgili ne, ağzına dilinin ucuna geldi de söylemedin ne diyecektim bilmiyorum.
1: Yani işte.
0: Başka sebepler de olabilir tabii bırakmaması için anlıyorum ama bakış açısıdır yani. Bırakabilirdi başka biri istifade edebilirdi. 8:54 saatlerimiz reklamı bir önceki bölüm biraz geciktik o yüzden şimdi çok geçmeden gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mertelen ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
0: 8:57 saatlerimiz. Şimdi Trabzonspor'dan devam edelim. Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan dün HT Spor'un canlı yayın konuğu oldu. Ve orada gelen sorulara yanıtlar verdi. Trabzonspor ligde tabii birçok takım hepsi işte alt liglerde devam eden maçlar var ama sezonu kapattı. Türkiye Kupası finalini bekliyor Trabzonspor. O karşılaşmada yarın akşam oynanacak. Final öncesi başkan da hem finalle alakalı hem Trabzonspor'un gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Benim hoşuma giden tarafıyla başlayayım. Ertuğrul Doğan dün dedi ki sosyal medya hesabından da paylaşıldı Trabzonspor'un. Türkiye Kupası finaline gelecek tüm taraftarlarımız için ufak bir hediye hazırladık. Yeni sezon formalarını vereceğiz. Tüm gelen taraftarlarımıza kapıda tek tek hediye edeceğiz. Taraftarlarımız için ufak bir hediye bayram öncesi. Taraftarlarımız hangisini istiyorsa maç öncesi onu hediye edeceğiz demiş Ertuğrul Doğan. Bu taraftara yapılan jestler bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor bu sezon. Farklı şeyler de gördük özellikle Süper Kupa finalinde Fenerbahçe Galatasaray. Galatasaray da tabii çok iyi niyetle yola çıktı ama uygulamada sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe orada daha güzel tepkiler almıştı. Burada da mesela bir forma hediye etmek. Önümüz tabii Kurban Bayramı gelecek hafta. Çarşamba günü birinci gün olacak. Bayram öncesi hem sezon kapanışı için bir jest. Güzel yani taraftarı düşünmesi yönetimlerin. Trabzonspor yönetimi de hem bilet fiyatlarıyla da zaten sezon içinde çok büyük kampanyalar yaptı. Bu store kısmı ile ilgili de bildiğim kadarıyla zaten yapmışlardı. Bir de üzerine bunu yapması bilmiyorum. Bu sezon Trabzonspor hem transfer politikasıyla hem performansıyla hem saha dışındaki bu aksiyonlarıyla bence gayet örnek bir sezon geçirdi. Benim aklımda öyle kalacak Trabzonspor.
1: Öyle. Öyle. Yani formada bayağı iyi bir jest.
0: Pahalı yani dün bir rakam söylendi normal büyük takımlara göre yarı yarıya gibi anladım aslında ben. Ama
1: çok büyük
0: bilet fiyatın

0: çok az altındaymış. Yani aslında formaya para vereceğine bilete veriyorsun. Bir yanında forma hediye gibi,
1: Bir de
0: eşantiyon
1: finali
0: gibi.
1: izliyorsun.
0: Bir de finali izliyorsun. Bir de tabii bu jest de biraz şundan kaynaklanıyor. Trabzonspor maçın stadın yerini değiştirmek istedi. Uşak biletlerinin çok pahalı olduğu, ulaşım zaten karayoluyla uzak, Konya daha yakın. Biraz da zorlu yollardan gelecek Trabzonspor taraftarı Antalya'ya. Hal böyleyken güzel düşünülmüş bir jest. Trabzonspor başkanından ve yönetim kurulundan kimden çıktıysa fikir, tebrik etmek lazım. Hoşuna gider böyle şeyler, jestler taraftarın. Ben hani bir Trabzonspor taraftarı olsam maça giden, bana böyle bir jest yapılsa benim çok hoşuma giderdi. Bu jestler ufak tefek de olsa, forma büyük bir jest ama ufak bir jest de olsa insan hani değer verildiğini hissettiğinde farklı hissediyor. Bakışı değişir yani. Başkanı belki sevmiyordur, örnek veriyorum Trabzonspor'da. Şimdi bu jestiyle belki onu kazanır. Çok da basit aslında insanları kazanmak, yanına çekmek böyle jestlerle. Trabzonspor da bunu yaptı. Dün başkan da kendi ağzından paylaştı. Zaten sosyal medyada dediğim gibi Trabzonspor bunun duyurusunu yapmıştı. Bu bir nottu. Bununla başlamak istedim. Diğer notum yabancı kuralı konusu. Trabzonspor'un düşüncesinin ne olduğu merak ediliyordu. Trabzonspor'da dedi ki başkan, yabancı kural zaten geçen yıl yayınlanmıştı. Transferlerimizi biz buna göre yaptık. Kulüpler Birliği'nde 2-3 ay önce 12 artı 6 olarak oy çokluğuyla bir karar alınmıştı. Bunu federasyona ilettik ama İbrahim Hacı Osman oldu. Haklı olarak bir karar aldım ve kararımdan vazgeçmeyeceğim dedi. Bununla alakalı da resmi karar 10 artı 4 olarak bugün gönderildi diyor Ertuğrul Doğan, ki kendisi Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı da yürütüyor aynı zamanda. Kulüpler hani istemiş, oy çokluğuyla farklı bir sistem federasyona gönderilmiş ama federasyon da reddetmiş ki bence eğer bir yola girdiyse ve o yolunda doğru yol olduğunu düşünüyorsa kulüpler ne derse desin federasyonun kendi bildiğini okuması doğru olan diye düşünüyorum. O yüzden de yapmış federasyon. Şu ana kadar da durum bu. Ve resmi karar diyor artık Ertuğrul'dan, bize gönderildi diyor. Yani bu saatten sonra da tabii Türkiye'de olduğumuz için resmi karar falan hikaye
1: Bunu
0: tabii
1: ne
0: ki.
1: zaman söyleyeceksin diye bekliyordum. Şimdi
0: O
1: söyledim.
0: öyle. Onu biliyorum. Değişebilir. Hala değişebilir. Yani Mayıs ayının 21. günündeyiz. Haziran'da da değişir. Temmuz'da da olabilir. Sezon başlarken de kolaylık sağlanabilir. Ve bunlar oldu yani. Bunu yaşadık hepimiz. O yüzden biliyorum ama şimdilik durum bu. Takımlar da buna göre şu anlık tabii ki transfer politikalarını revize etmek durumundalar. En son olarak dün de paylaştım. Galatasaray cephesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde hem başkan nezdinde hem hoca nezdinde Cumhurbaşkanı da bu yönde bir görüş belirtmişler. Yani bu kuralın değişmesi yönünde. Ama oradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı bakalım. Şimdilik herhangi bir gelişme yok orada. Trabzonspor da bu yönde devam ediyor çalışmalarına. Transferle ilgili de basında bundan herhalde bir 3 hafta önce kadar adlar çıkmıştı. Ruslan Balinovski ve Thierry Cardenas aynı gün çıkmıştı bu iki isim. Başkanın ağzından da duyduk. Malinovski'nin transferi tamam. Thierry Cardenas da bitti. Onunla ilgili kararı hocamız verecek. Hem U19'da hem A takımda oynayabilir. 6-7 oyuncuyla da görüşüyoruz. Hareketli bir transfer dönemi olacak diyor Trabzonspor başkanı, ki Thierry Karadeniz genç bir oyuncu, milli takım, ümit milli takım oyuncusu, U19 ya da ümit milli olmayabilir. Diğeri de tecrübeli bir oyuncu, yani o artı 10, 10'luk kontenjanda olacak bir isim Ruslan Malinovski. Bir de tabii Muçi'nin bonservisi Trabzonspor'da alındı. Dün başkan da söyledi, kap açıklaması da geldi. Trabzonspor 8,5 milyon euro ödeyecek bonservis için. Yalnız bu Trabzonspor için iyi taraf, bu 8 taksitte ödenecek. Bu 8 taksit peki 8 yıl mı? Hayır. Murat Özen'in haberine göre 4 yıllık bir vadede 8 taksit olarak ödenecek. Dün Serdal Adalı'ya da kolaylık sağladığı için teşekkür etti Ertuğrul Doğan. Yani iki taraf için de iyi bir anlaşma gibi gözüküyor.
1: Yani bir kere Trabzonspor çabuk bitirdi. O bakımdan iyi. Boşlukta bırakmadı. Alınacak mı, alınmayacak mı? Çok fazla uzatmadı o konuyu. Onun avantajlı olduğunu düşünüyorum. Onun yanında şimdi Muçi bu sezon Trabzonspor'a enteresan bir katkı sağladı. Çok ekstra bir katkı sağladı.

0: Ve Trabzonspor'un oynadığı futbolda da Muçi tarzı katkı verebilecek bir oyuncuya çok ihtiyaç vardı. Şapkadan tavşanı daha önceden Trabzonspor'da genelde Vakayeme çıkartırdı. İşte zaman zaman Trezeguet çıkartırdı. Bu tarz oyuncular. İşte Onuachu sonuçta daha çok servis bekleyen bir isim. Servis geldiği zaman başarılı. Ama o da zaman zaman işte ceza sahası içerisinde bir çalım bir şey yapabiliyor. Fakat burada Muçi diğer oyunculara göre açık ara yaptı. Şimdi Trabzonspor'da çok radikal bir değişiklik beklenmediği için Trabzonspor'un gelecek sene de Muçi'ye benzer şekilde ihtiyacı olması doğal olacaktır diye düşünmekteyim. Muçi açısından da yani çok yüksek bir bonservis bedeliyle Türkiye'ye geldi. Beşiktaş macerası istediği gibi gitmedi. Hani Trabzonspor'a gittiğinde açıkçası benim hiçbir umudum yoktu. Yani Trabzonspor neden aldı diye de düşündüm Muçi'yi. Hani oyun olarak hala tartışılabilir. 90 dakika içerisinde verdikleri tartışılabilir ama işte futbol direkt skorla alakalı bir oyun olduğu için Muçi de onu sağladığı için Trabzonspor'un devam etmesi daha mantıklı gözüküyordu. Hani kadroda Muçi profiline yakın başka bir oyuncu olur. İşte mesela Muhammed Çam değil mi? Hala Trabzonspor'un oyuncusu. Bir 10 numara ama hani Muhammed Çam Trabzonspor'da o beklenen katkıyı veremedi. Şimdi bir alternatif olur. O alternatif aynı zamanda Muçi'nin saha içinde yapamadıklarını da yapıyordur. O zaman dersin yani 8,5 milyon euro çok para. Ben de zaten bir alternatif var. Ya sen indirim yap. İşte ben gene kiralayayım falan. Böyle işi daha zorlaştırabiliriz. Dikkat et bak yani sezon bitti. Muçi'nin bonservisini aldı Trabzonspor. Opsiyonu direkt olarak kullandı. Opsiyon çok yüksek bir opsiyon değil. Çok düşük bir opsiyon da değil. Hani Muçi'nin şu anki performansına bence hani nasıl söyleyeyim yakışan bir bonservis. Hani 15 milyon euro desen olmaz dersin. 5 milyon euro desen de yok artık dersin. O yüzden böyle normal gözüküyor verilen bonservis. Kredi kartına taksit de yapmış Trabzon. O yüzden bence doğru hamle ama tabii Muçi'nin de mesela şunu çok iyi düşünmesi lazım. Yani her zaman öyle goller çıkmaz futbolda. Bu sene attığı gibi Beşiktaş da atamadı mesela bu tarz golleri. Yani bir Galatasaray attığı gol var benim hatırladığım. Deplasmanda 2-0'dan 2-1'e getiren bir golü vardı böyle acayip bir gol atmıştı. Onun dışında Beşiktaş da yapamadı bu işi. Yani Muçi'nin de hani oynadığı pozisyonla birlikte biraz daha oyunun içinde pas bağlantısının içinde olan bir oyuna evrilmesi gerektiğini de tabii bence mutlak surette düşünmesi lazım. Hani yarın öbür gün vurursunuz o şutlar girmez. O zaman eleştiriler çok olur.
1: Evet yani öyle bir şeyi oyununa eklese Muçi zaten Trabzonspor'da da pek kalmaz.
0: İşte
1: Ona
0: onu
1: eklemesi.
0: yapabilir ama çünkü daha zor olanı yapıyor mesela. Hani mesela merkezde top alıp sağa sola vermek, işte doğru pas bağlantısını yapmak, böyle goller atmaktan bence daha kolay adam çok daha zorunu yapıyor.
1: Şut yeteneği iyi bu adamın. Hani sağ ayak, sol ayak şutu atıyor. Benim dikkatimi çeken topsuz koşuları da çok etkili. Ceza sahası içine ya da savunma arkasına koşulları o topsuz işi de iyi yapıyor ama işte senin dediğin o toplu olan kısım pas bağlantılarında pek görmüyoruz Muçi'yi. Görsek tabii çok daha iyi olur hem kendi için hem Trabzon için. Ama bu haliyle de demek ki Trabzonspor'a çok şeyler katacağı düşünüyor ki Trabzonspor için de 8,5 milyon euro son dönemin en yüksek bonservis ücreti oldu. Trabzonspor 5,5-6'lardı bonserviste. Yani onu açıyor bile o kadar en fazla Weivu'ya o kadar verdi. Muçi'ye o rakamın da üzerine çıktı. Bu da ona olan güveninde bir göstergesi. Aslında haberler şey gibi çıkıyordu böyle bel ağrısı var bir hocaya soralım. Hani bir ben olmayacak gibi hissediyordum. Bu belki pazarlık taktiği de olabilir. Bir ara çok öyle haberler çıktı. Muçi'nin sakatlığı kronik olabilir mi? Alınmayabilir mi? Böyle haberler vardı bir ay öncesinde ama belki de transfer şeyi taktiğiydi, pazarlık taktiğiydi. Beşiktaş da kiraya gönderdiği oyunculardan genelde iyi geri dönüşler alamıyordu.
0: Aynen.
1: En azından şimdi Beşiktaş'ta 8 taksitli olsa, 4 yıla dayanacak olsa hani belki hiç para kazanamamayı göze aldığı bir oyuncudan 8,5 milyon euro kazanacak. Bugün Al-Musrati'yi göndermeye çalışsan para verip göndereceksin neredeyse. Aynı paraları verdin. İşte Onana'sı, ne bileyim Semih'in de bonservisi çok şu an kullanılmayacak gibi gözüküyor. O da dönecek. Diğer kiralıklar aklıma
0: Hacı Ahmetoviç.
1: Hacı Ahmetoviç var. Hani olmadı o kiralıklardan o geri dönüşler. Muçi de Beşiktaş'ın şansı oldu. Bu tabii

0: Şey olmadı, planlı bir şey olmadı tabii. Yine kuş taşa çarptı yani. Trabzonspor'un iyi bir dönemine denk geldi. Kötü bir Trabzonspor'da Muçi bugün geri dönüp gelecek sezon ne yapacağız Muçi'yi de denebilirdi. O da işte futbolda oluyor böyle şanslar.
1: Aynen öyle.
0: Denk geldi. Fatih Tekke'ye denk geldi ve o da kendini buldu. Şimdi Malinovski de geliyor. O da böyle 8-10 oynayan bir oyuncu. Muçi takımda kalıyor. Augusto Onuachu'nun varlığında direkt santrı oynayamıyor. O da arkada oynuyor. O bölge bayağı alternatif var. Trabzonspor sıkıntı çekmez. Trabzonspor artık kanat rotasyonunda
1: Aynen.
0: transferlere hızlıca ihtiyacı var. Thierry Karadeniz kanat ama genç bir oyuncu. Orada net isimlere ihtiyacı var Trabzonspor'un. Herhalde bundan sonraki ilk hedef de bir kanat transferi olur. Bir de Trabzonspor kupayı kazanabilirse sezonu da Ağustos'ta açıyor için maç olarak o da bir avantaj.
1: Çok.
0: Yani Trabzon için onu da başarırsa acayip bir sezon olur. Çünkü rakipleri işte Beşiktaş, 5. bitiren Başakşehir, Fenerbahçe minimum ikinci eleme turundan başlayacaklar. Onlar playoff turundan başlayacaklar. Galatasaray'ın zaten elemesi yok. Bu da ligin başında yıpranmamak demek. Hem fiziki olarak hem olası kötü sonuçlar için. Şimdi kupayı aldın. Avrupa Ligi playofflarından başlıyorsun. Yenildin. Ya konferans ligindesin. Kötü mü?
1: Artur Avrupalısın.
0: Avrupa'dasın. Belki zor bir rakip de gelecek bu arada kurada. Zaten elenmen normal olacak. Ama konferans ligi bir de Beşiktaş'ın stadında. Hani Türkiye'de. Daha bile motive olabilirsen. Trabzonspor için bu kupa finali de bir kupa finalinden fazlası olacak yarın. Yarın daha detaylı konuşuruz. Ertuğrul Doğan'ın Fatih Tekke ile ilgili söyledikleri çok çalışıyorlar diyor ekip olarak da. Ben hayatımda ilk defa bu kadar emek veren, zamanını, saatlerini burada geçiren biriyle çalışıyorum. Çok değerli isimlerle tabii ki çalıştım ama mesai olarak çok farklı olduğunu söyleyebilirim diyor. Bence desteğin daha fazlasını hak ediyordu demiş. Ki Fatih Tekke de sezon içerisinde zaman zaman serzenişlerde bulundu. Stadın yeteri kadar dolmaması, takım hani son zamanların iyi dönemlerinden birine geçiyor. Yani şampiyonluk yarışının hep içindeydi. Orada da stat yeteri kadar dolmadı. Bunda işte Ali abinin sezon içinde sıklıkla vurguladı. Acaba o şampiyonluk motivasyonu vermemek mi taraftara? Yoksa verseydi de böyle mi olurdu? Stadın içinde bulunduğu şartlar trafiğidir, çilesidir. Acaba onlar mı?
1: Oyun mu?
0: Oyun mu? Para mı? Fiyatlar mı? Gerçi bir yerden sonra çok da kampanya yaptı Trabzonspor. Hani tam olarak nedir?
1: Hepsi.
0: Hepsinin payı vardır tabii ki. Yani biri %100 demek mümkün değil. Hepsinin payı vardır. Gelecek sezon bilmiyorum işler değişir mi? Ama gelecek sezon tabii işin içinde eğer Avrupa lig aşaması olursa o da Trabzonspor'a ayrı bir hava katar oradaki maçlar. Avrupa Ligi de olsa. Konferans Ligi belki bir tık sıkıntı olabilir ama orada da galibiyetlere gitme ihtimalin daha kuvvetli olduğu için bir motivasyon olabilir.
1: Yani ilerleme şansın da yüksek.
0: İlerleme şansı. Hayal kurabilirsin. Yani bu
1: Tabii.
0: sezon Rayo Vallecano'nun işte final oynadığı yerde yarı finaldeki rakipleri işte Strasbourg'la Palace kimle oynamıştı? Yarı finalde. Neyse böyle aklıma gelmedi de. İşte öyle takımları görünce Trabzonspor. İşte Freiburg'un Avrupa Ligi'nde finale çıkması. Bunlar hep Shakhtar.
1: Doğru, Shakhtar.
0: Shakhtar. Arda Turan'ı unuttuk. Bu takımlar oraya çıkabiliyorken neden bizim takımlarımız çıkmasın? Tabii Trabzonspor'un şunu da hesap etmesi gerekecek büyük ihtimalle. Bu sezon Avrupa yoktu. Avrupa olmadığı haliyle zaman zaman sakatlıklardan sıkıntı yaşadı. Şimdi bir de işin içine Avrupa girdiğinde bir de Avrupa Ligi olursa 8 garanti maç. Konferans Ligi olursa 6 garanti maç. Onların dönüşü öncesi daha genişle bir kadro yapması gerekebilir. Onu da herhalde başkan farkında da tabii bizim söylememize gerek yok da.
1: Tabii yani şimdi Trabzonspor'da ya da başka takımlarda sezon başı bir planlama yapılıyor ama o planlama teoriden pratiğe geçtiğinde mutlaka hani takımdaki eksikliklerle beraber başka noksanlar da çıkıyor. Yani sen bazı oyunculardan performans alamıyorsun. O mevki bir anda sorun haline geliyor. O yüzden de hem oyuncu kalitesi hem de kadro derinliği olarak Avrupa'da yarıştığında biraz daha farklı bir seviyeye çıkmak gerekiyor. Yani 13-14 oyuncu yerine 15-16 oyuncu gibi böyle daha iyi oyuncu grubuyla olmak önemli. Aynı zamanda bizde Avrupa'da çok sık kullanılan bir bahane. Hani Avrupa oynuyoruz, Avrupa oynuyoruz,
0: Yorgunluk.
1: yorgunuz, Avrupa oynuyoruz. Biz hala fazlasıyla kullanıyoruz bunu. biraz da o etkiliyor.

0: takımları da etkiliyor. Ama Trabzonspor onun planını yapacaktır. Zaten erken başladılar transfer hamlelerini. Şimdi başkan görüştüğü 6-7 oyuncu olduğunu daha dile getirdi. Trabzonspor açısından hani her transferin direkt olarak böyle işte Haziran daha başlamadan ya da Haziran ortasına kadar bitmesine gerektirecek bir durum yok. Ama Trabzonspor mevcutu koruyup üzerine hamleleri yapmaya başladıktan sonra en azından olursa o eleme döneminde gene hani iyi bir kadroyla oynaması gerekir. Diğer takımlar için de böyle yani Fenerbahçe ve Beşiktaş için de öyle. Her transferin bitmesini beklemeyin ama bazı kritik noktalarda mesela Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesine yine santraforsu çıkmasın mesela. Yani artık kaldıramaz herhalde Fenerbahçe taraftarı. Gene öyle bir şey olmasın mesela. Fenerbahçe önce santraforunu alsın bu kez. Normalde ben buna çok şey yapmam. Transfer dönemini bir süreç olarak görürüm. Ama yani bazı şeyler bu kadar bağırıyorken takımlarda onu da halledip o. Şimdi Trabzonspor mesela Trabzonspor'a bak ilk olarak ne lazım? Trabzonspor'da bir
1: Kanat
0: düşün.
1: dedim ben,
0: Ha?
1: kaleci bir de.
0: Kaleci Onana ile ilgili söyledi fedakarlık yapmak istediklerini. Onay tutmak istediklerini.
1: Ama işte yeni sezonda genç kalecilerle başlayacak gibi gözüküyor şu aşamada. O yüzden kaleci dedim. Bir de kanat gözüküyor şu anda.
0: Evet. Yani Trabzonspor açısından aslında böyle kadro korunduğu zaman ya eyvah diyeceğin çok bir şey yok. Pozisyon yok. Yani kanada takviye ihtiyacı kesin. Stopere ihtiyacı kesin. Bunlar kesin. Ama mesela Trabzonspor eleme döneminde o kanat oyuncusuyla oynarsa diğer mevkileri çok fazla sırıtmayabilir Trabzonspor'un. İşte öyle hamleler yapılırsa bu bizim için çok zor olan yaz dönemi, işte eleme dönemi takımlar için biraz daha diyorum. Hani gene öyle beklentiyi çok yükseltmiyorum ama biraz daha kolay geçebilir.
1: Mesela Beşiktaş aslında yaz transfer döneminde tabii onlar da çok takviye yapacak ama yeni sezona başlarken transferler gecikse mesela bitiren kadro kötü bir kadro mu?
0: Bence hiç değil.
1: Değil mi? Yani o
0: Hiç değil.
1: açıdan diğer rakiplerine göre en hazır gözüken de takım Beşiktaş
0: İşte
1: mesela.
0: orada tabii yapı bozulmazsa.
1: Şimdi Ersin kalacak gibi gözüküyor. Dün haberler çıktı menajeriyle. İşte Rıdvan, Murillo, Agbadu, Emirhan, Endidi, Orkun, Olaytan, Çerni, Ture'nin tabii kiralık sözleşmesi bitiyor. Bir o var. İleride de oh yani senin 10 oyuncun belli. Kanatta da hani Olayt ama olmuyor. Aslan da gidiyor. İşte orası bir bölge. İyi ne?
0: İyi. Fakat işte yeni gelen teknik direktör mesela hani neye karar verecek? Öyle bir radikal bir şey isteyecek mi? Onun için geçenlerde onu anlatmaya çalıştım. Yani bu tarz belli bir yapı oluşturmaya başladığınızda işte onu geliştirmeye çalışacak bir teknik direktörle anlaşmak da en iyisi. Yani gelip hani bak biz bir takım oluşturduk. Sen bunu geliştir. Onu kabul edecek bir teknik direktör senin işini daha kolaylaştırır. Ama geldi ya ben direkt olarak pivot santrafor istiyorum. Bohu beğenmiyorum. Siz Bohu gönderin. Tarzı yaklaşan bir teknik direktör olursa işin çok zor. Yani mevcudu bozmazlarsa senin dediğin gibi. Öyle çok anormal bir şey yok. Fenerbahçe'de de çok anormal bir şey yok mesela. Yani Fenerbahçe'de santraforunu alacak Fenerbahçe. Onun dışında Fenerbahçe'de de çok iyi oyuncu grubu var. Baktığında yani.
1: Evet. Bekler, stoper. Kaleci de işte orada da bir herhalde Ederson sıkıntısı olacak. Bir de Santrfor'da iki bölge
0: Evet.
1: gözüküyor Fenerbahçe'de.
0: Ama önce
1: Trabzonspor
0: santrafor yani. Fenerbahçe'de önce santrafor yani.
1: Trabzonspor'da da sen stoper dedin. Savic galiba kalacak. Veivu, Batagov aslında 3 iyi stoperi var ama Savic'in de sakatlanma potansiyeli orada dördüncü de bir iyi stoper herhalde düşünecektir
0: Yani
1: Trabzonspor.
0: Batagol da sakatlanıyor. Sadece Savic değil yani.
1: Gerçi o da sezon başını kaçırıyor doğru. 4 ay o uzak kalacak. Oraya bir takviye herhalde olur. Sağ bek alternatifi işte Mustafa ya da Ozan genelde gördük ama net bir alternatif yok. Belki onu almayı tercih edebilir. Orta sahada bir kalabalık var aslında. Manoski de geldiği için. Zubkov
0: Çok kalabalık değil mi orta sahaya ama?
1: işte kalabalık da hani Okay'dır, Ozan'dır, Ulayi,
0: Okay
1: Malinovski,
0: çok
1: Forkaeli.
0: kullanmadı.
1: Sakattı biraz da o
0: Yani
1: yüzden.
0: sakattı ama oynadığı zaman da gereken performansı vermedi. Şimdi Malinovski evet iyi bir oyuncu, tecrübeli bir oyuncu ama uyum sağlayacak mı? Onu hep beraber göreceğiz. Forkaeli son dönemde düştü. Ulay bir ara düştü. Hani Trabzon
1: Buçari'yi saymadım bu arada. Saydın sen mi söyledin mi
0: kimi?
1: Buçari? Buçari.
0: Buçağı'yı saymadım.
1: Ben de saymadım
0: Hani
1: ha,
0: Buçağı
1: unuttuk.
0: işte bir iki maç kıpırdandı. Ama ne kadar güvenirsin?

0: Orada aslında hani Malinowski eğer tutarsa, daha önceden de ben söyledim, direkt olarak zaten oraya takviye gerekiyordu Trabzonspor'a. Yani orada da daha sezon biter bitmez öyle bir oyuncunun gelmiş olması Trabzonspor yönetimine bence artı yazar. Çünkü çok ihtiyaç vardı o bölgede. Yani Ulaya dışında işte Folcarelli iyi oyuncu ama mesela Folcarelli de ciddi düştü sakatlık sonrası. Yani Ulaya Folcarelli iyiken çok iyi ama bir alternatiflerin olması mutlak şartta kalite olarak gerekiyordu. O da iyi hamle. Ama tutması lazım tabii.
1: Bir ara baktım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
1: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 77.772 dolardan işlem görmekte. Dün de 77.000, 78.000 dolar arasındaydı fiyat. Pek bir değişiklik olmadığını görüyorum. TL olarak da 3.541.444'te.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
1: 9.25 saatlerimiz iddia bölümündeyiz. Bugün günlerden Perşembe ve Perşembe'ye göre vallahi çok sayıda maç var. Şaşırdım sabah baktığımda. Bir kere Almanya'da Bundesliga'da playout serisi başlıyor. İki maç üzerinden oynanacak. Wolfsburg'la Paderborn karşı karşıya gelecekler. Bu ilk maç olacak. 21.30'da Wolfsburg'un ev sahipliğinde oynanacak. Galiba pazartesi günü de bu maçın rövanşı olacak ve Bundesliga'daki son takım da netleşmiş olacak. Hollanda'da Eredivisie'de Konferans Ligi playoff yarı final karşılaşmaları bugün oynanacak. 19.45'te Ajax Groningen, 22'de de Utrecht Herenveen karşılaşmaları var. Suudi Arabistan'da bugün ligin son hafta karşılaşmaları oynanacak ve şampiyon bugün belli olacak.
0: Artık gelir herhalde şampiyonluk.
1: Bir önceki maçta Al Nassr Al Hilal'i yenmek üzereyken bitime 11 saniye kala yediği golle şampiyonluğu ilan edememiş. Büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. Şimdi bugün Al Hilal'le puan farkı 2. Al Nassr da kendi evinde Damak FC'de oynayacak. Damak FC'de kümede kalma mücadelesi veren takımlardan biri ve hala kesin değil kümede kalması. Al Riyad da çekişiyor. Al Riyad da Al Aktut da oynuyor ki onların küme düşmesi kesinleşmiş. Yani Damak'ın da bugünkü karşılaşmada bir puana en azından ikili şeyi bilmiyorum oradaki kuralı ama ihtiyacı var. Ama Al Nassr tabii çok daha güçlü bir takım. Bugün ne olursa olsun Damak'ı kendi evinde yenip şampiyon olması lazım. Herhangi bir bahanesi yok bugünkü karşılaşmanın. Al Hilal de burada sürprizi kovalayacak. Al Fayya'yı önce yenip diğer maçın skoruna bakacak ama kolay değil Al Hilal'in işi burada. Al Nassr bakalım. Gerçi Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyeri de bu finallerle pek iyi geçmedi. Hem Asya Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde zaten şu ana kadar şampiyonluğu yok Cristiano Ronaldo'nun. O yüzden bir soru işareti de yok değil Ronaldo ve Al Nassr üzerinde. Bu maçların başlama saati 21. Belçika'da da bugün şampiyon belli olabilir. Orada da sondan ikinci hafta karşılaşmaları oynanacak. Kulüp Brugge'ün en yakın rakibi Saint-Gilloise'da 4 puanlık bir üstünlüğü var. İki takım ligde son hafta oynadılar. Kulüp Brugge yendi. Ve bugün de eğer Mechelen'i deplasmanda yenebilirse Kulüp Brugge rakibinin sonucuna bakmaksızın bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan edecek. Saint-Gilloise'da Gent deplasmanında olacak. Anderlecht Saint-Truidense de Belçika'da günün diğer karşılaşması. Danimarka'da bir Konferans Ligi playoff finali görüyorum. Brøndby-Kopenhag karşılaşması. İsviçre'de bir playout finali Grasshoppers-Aarhus. İsveç Ligi'nde bir normal sezon maçı. Ukrayna'da Shakhtar'ın Kolos karşılaşması günün öne çıkan karşılaşmaları Ali abi.
0: Valla Ronaldo'nun maçını merak ediyorum. Böyle bir sürpriz olur mu diye düşünüyorum. Ama senin de söylediğin gibi iki takım arasında ciddi bir güç farkı var. Artık Ronaldo ve arkadaşları da buraya kadar getirmişken. Ki aslında hani Al Hilal maçında o taçtan golü yemeseler zaten şampiyonluğu ilan edeceklerdi. Ronaldo için de güzel olur. Dünya Kupası öncesinde bir moral kazanır. O yüzden de o karşılaşmayı merak ediyorum. İki karşılaşma da Sport Plus'tan verilecek. İlk yarıdan herhalde şey alır diye düşünüyorum. Anlasır.
1: Oranı 1.27 ilk yarının olmasına gitmesi. Düz galibiyetin hiçbir oranı aşılmamış tabii.
0: İlk yarı da bayağı düşük vermişler o zaman.
1: Tabii. 1.27.
0: İlk yarı da bayağı düşük. Normalde ilk yarılar hani minimum 1.40 civarı oluyor. İddiada 1.27. Diğer tarafta Al Hilal de herhalde hata yapmaz. Onlar da bir mucize bekliyorlar ama onların da hata yapacağını düşünmüyorum. Diğer tarafta senin söylediğin Hollanda Ligi karşılaşmaları, tabii Konferans Ligi playoffları olduğu için hani çok önemli mi dersin takımlar için? Yani mesela Ajax'ın motivasyonu ne? Avrupa'dan uzak kalmak mı yoksa Konferans Ligi'ne gitmek mi? Çok kolay onu tahmin edemiyorum açıkçası. Ama genelde orada da Utrecht'in kazanmasını bekliyorum. Ajax da kazanıp hani herhalde ikisi bir orada final oynayabilirler. Playout'ta da Almanya'da da ben Wolfsburg galibiyeti bekliyorum açıkçası.
1: Evet, Wolfsburg galibiyeti de 1.55 evet. Gözüküyor. Kendi evinde iyi bir oran verilmiş. Al Hilal'e de deplasmanda 1.08'lik bir galibiyet oranı. İlk yarıdan Al Hilal'de 1.40.
0: Orada da herhalde ilk yarı denemekte fayda var gene.
1: Suudi Arabistan ve Hollanda'daki maçlar MBS 2. Onu söyleyeyim. Almanya'daki maç MBS 1. Belçika'daki yine şampiyonluk playofflarındaki karşılaşmalarda MBS pardon bir saniye.
0: Bir ben, saniye.
1: MBS 1 olarak tabii oynanacak. Pazar günkü maçlar da bültende şimdi gördüm de orada kafam karıştı. Pazar günkü maçlar MBS 2 olarak gözüküyor Belçika'da da. Hı. Orada bir duraksadım ama değişebilir herhalde. Oradaki durum. Futbolda günün öne çıkan fikstürü bu şekilde. Futbolda yarın Türkiye Kupası'nda final karşılaşması var. Trabzonspor'la Konyaspor karşı karşıya gelecekler. Fransa'da kupa final karşılaşması olacak. Lens'la Nice arasında oynanacak. Ama tabii basketbolda asıl Fenerbahçelilerin merakla beklediği karşılaşmada yarın saat 18'deki Olympiakos mücadelesi. Yarın da artık Final Four başlıyor Euroleague'de. Yarınki programda Final Four'a dair de tabii ki bir bölümümüz olacak. Fenerbahçe'yi ve oradaki tabloyu da konuşacağız. Diğer yarı finalde de Valencia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Valencia'da çok zor bir yoldan geldi. İlk iki maçı kendi evinde kaybettikten sonra 3-2 ile Panathinaikos'u devre dışı bıraktı. Panathinaikos'ta da başkanın yine kendine has şahsına münasır videoları sosyal medyaya düşüyor. Çünkü Final Four Panathinaikos'un salonunda düzenleniyor. Panathinaikos da orada yok. Başkanın profili zaten bilenler biliyor. Çok sivri bir karakter. O da çok sert sözler yine söylemiş. Herhalde Ergin Ataman'ı ve oyuncuları kastederek. Ergin Ataman'la da yolların ayrılacağı dün konuşuluyordu ama resmi bir açıklama galiba olmadı. Dünkü antrenman iptal olmuş Panathinaikos'ta. Ama resmi açıklama yok ama eli kulağında deniyor. Onu da bilgi olarak paylaşayım bu bölümü. Kapatalım. Reklama gidelim. Reklamdan sonra tekrar karşınızda olalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.37 saatlerimiz programın son bölümündeyiz. Son bölümde de Fenerbahçe'den bahsedeceğim. Fenerbahçe'de dün başkan adaylarının açıklamaları yine ön plana çıktı. Aziz Yıldırım, mesela dün burada biz hoca konusunda daha çok Aykut Kocaman tarafında gözüküyor Aziz Yıldırım. Kendi ağzından resmi bir açıklama olmasa da muhabirler. Aykut Kocaman üzerine haberler çok sık yapılıyor. Türk isimler, yardımcılar, Volkan Demirel işte saymayayım dün çok saydım. Dün Aziz Yıldırım diyor ki hoca konusunda yerli mi yabancı mı hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama arka planda Türk eski oyuncularımız olacak diyor. Yani bu az önce saymayı yarıda bıraktığım isimlerin sadece Aykut Kocaman ekibi için değil gelecek olası bir yabancı teknik direktör için de düşünüldüğünü herhalde vurguluyor. Gerçi haberler öyle değildi. Ay Kocaman ekibi üzerinden hep yapıldı benim takip edebildiğim kadarıyla. Ama başkan adayı Aziz Yıldırım böyle dedi. Diyecek bir şey yok. Böyle dediyse böyledir. Ama burada da işte acaba bir Hakan Safi'nin teknik direktör adayları bir söylem değişikliği, bir fikir değişikliği yaratır mı diye Ali abiyle konuşuyorduk. Onun etkisi de olabilir. Yani o hala ortada bıraktı Aziz Yıldırım. İşte belki de önümüzdeki hafta veya kongrede

0: açıklayacağından bahsetti.
1: Büyük ihtimalle karşı taraf bekletecek.
0: Karşı tarafı da o zaman hemen söyleyeyim, Hakan Safi tarafında da. O da L1 Üçgen YouTube kanalına konuk oldu. Galiba bir gün boyunca ekip, Ufuk Kağan Karacan ekibi onunla birlikte yer aldılar. İşte gezdiler, tozdular. Orada da açıklamaları oldu Hakan Safi'nin. Ve hoca konusunda da Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz diyor Hakan Safi. Bizim sistemimizde sportif direktör olmayacak, antrenör olacak, onun üstünde yönetim kurulu olacak, onun üstünde başkan olacak. Ben de bizzat işin içinde olacağım. Sportif direktörün olmaması demek, Türkiye'yi bilen bir hoca getireceğiz demek. İşini en iyi yapan hoca olacak diyor ve burada da kendisine yakıştırılan Conte gibi isimler de o zaman devre dışı kalıyor. Türkiye'yi bilen dediğinde, hani Türkiye'yi zaten herkes biliyor da, hani bilen den kasıt burada Türkiye'de çalışmış ya da Türkiye'de futbolculuk geçmişi olan biri herhalde, ya da eşi Türk olan biri Türkiye'yi biliyor gibi bir şey değildir kastettiği.
1: Ya burada net bir görüş var ama bu kadar kısıtlamaya gerek var mı ben bilmiyorum. Hep bunu ben söylerim. Hani yöneticiler transfer döneminde de şu tarihte gelecek, şu tarihte bitireceğiz, kesin alacağız. Hani mesela Türkiye'yi bilen bir hoca o zaman şu an belli olmuş olması lazım. Hani Türkiye'yi bilen hocalar arasında herhalde bir şey aramıyorlar, değil mi? Hani bir listeleri var. O liste üzerinde herhalde konuşmuyorlardır diye tahmin ediyorum.
0: Zaten Türkiye'yi bilen Fenerbahçe hoca olabilecek aday sayısı kaçtır ki? Çok i̇şte, azdır yani.
1: Yani o yüzden de hani belli bizim, anladığım kadarıyla. O hoca kafalarında belli.
0: Aslında Aziz Yıldırım için yazıldı ama George Jesus konuşuldu bir ara Fenerbahçe'de. Acaba Hakan Safi'nin de adayı olabilir mi şimdi? Türkiye'yi bilen bir hoca dediğinde yabancılarda öyle çok, hani Vitor Pereira'sı geliyor, ne bileyim işte Montella geliyor, Bilic geliyor,
1: Mancini geliyor işte.
0: Mancini geliyor. Böyle
1: mesela Maldini'nin danışman şeyinde olması, statüsünde olması Mancini'yi yaklaştırır mı acaba?
0: İtalyan.
1: Öyle bir durum olabilir mi?
0: Conte yakıştırılıyordu ve söyleniyordu. Sercan Hamzoğlu haber yapmıştı ama Conte de bahsettiği profil değil yani, Türkiye'yi bilen dediğinde.
1: Saati saranı biliyor Conte.
0: Ha, oradan bir görüşme oldu da.
1: Hani
0: Türkiye'ye geldi Juventus başında falan. Hani
1: ya işte böyle, hani bilmiyorum, ben çok yapmayı düşünmezdim. Yani kafanda net bir plan olabilir ama böyle sınırlamak biraz bana yanlış geliyor genelde yöneticilerin yaptığı iş. Bakalım, ben de merak ediyorum hani, çünkü Fenerbahçe'de şimdi Hakan Safi'nin hiçbir açıklaması beklentileri normal seviyede bile tutmuyor. Daha da yükseltiyor. Şimdi hani beklentiler bu kadar yükselmişken böyle bir heyecan yaratmayacak teknik direktör açıklandığında onun kongrede karşılığı olur mu? Emin değilim, çünkü genelde dün de biraz konuştuk. Hani Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım karşısında kazanması için çok güçlü bir teknik direktör artı çok güçlü birkaç oyuncuya ihtiyacı var gibi gözüküyor. Ve onları da seçimden önce açıklamalı gibi gözüküyor ki hani kartın açık oynayıp Aziz Yıldırım karşısında kongre üyeleri, kararsız olan kongre üyeleri, o tarz insanları yanına çeksin. O yüzden de şimdi hani Türkiye'yi bilen bir teknik direktör dendiği anda hani kim heyecan yaratır Fenerbahçe taraftarında? Mesela denenmiş bir teknik adam çok heyecan yaratır mı?
0: Jesus.
1: Ya da şöyle söyleyeyim. Yani Jesus kötü bir tercih olur anlamında söylemiyorum. Kongrede belirleyici olur mu? Mesela Hakan Safi'nin çok işine yarar mı kongrede? Orada biraz kafam karışmış durumda. Yani çok Türkiye'yi bilen dendiğinde öyle hani kongreyi değiştirecek bir teknik adam
0: Löw. Yok. Yani Löw, isim olarak söylüyorum. Kongreyi değiştirmez de Löw mesela. Ha. Türkiye'yi bilen, boşta olan Alman bir teknik direktör.
1: Mourinho değiştirdi yani kongresini Fenerbahçe'nin. Anlatmak istediğim o.
0: İşte oradan bir değiştiremeyecekse belki futbolcu transferiyle. Sonuçta Galatasaray'da da hani teknik direktör Okan Buruk normalde ilk geldiğinde çok heyecan veren bir isim değildi ama o da şampiyon yaptı. Daha çok Icardi, işte Osimhen gibi yıldızlar da taraftarın hocadan ziyade oyuncu tarafında ilgisini çekebilir.

0: Ama orada da şöyle bir durum var. Sen dünya çapında bir yıldızsın. Ve daha görüştüğün kişi o kulübün başkanı değil, başkan adayı. Bir söz verir misin? Seçim öncesi. Bence
1: En
0: vermezsin.
1: fazla para karşılığı protokol yaparsın.
0: Ya onu da yapar mısın emin değilim.
1: Yaparsın. Yani dersin ki siz bana 1 milyon euro verin. Sizle bir ön sözleşme yapalım. Eğer başkan olursan o sözleşme yürürlüğe girer. Başkan olamazsan 1 milyon euro'nu alırım.
0: Ben ne oysam böyle işlere
1: Girmem mi diyorsun?
0: girmem abi. Yıldız futbolcu niye girsin ya? Bilmiyorum hani teknik direktör için de aynısı geçerli bu arada. Yani bu vaatler falan iyi hoş da yani Aykut Kocaman yapar bunu mesela Fenerbahçe'yi bildiği için, çalıştırdığı için ama gidip de dünya çapında biri daha başkan seçilmeden böyle bir söz vermez gibi geliyor bana.
1: Şöyle mi der, başkan olduğundan sonra
0: E
1: konuşalım.
0: tabii yani. Tabii öyle olur. Bana kalırsa hani bir sözü belki yazılı olarak hani tamam şöyle der görüşürüz der siz başkan bir seçilin ama o kadar olur gidip de bonservisini alamayacaksın ki o ismin ya da bonservis elindeyse sözleşme imzalamayacak senin yetkin yok. Ön protokolde bu tarz isimlerle olmaz gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Tabii ki zaman gösterecek. Hakan Safi çok iddialı bu konuda. Eğer seçim öncesi böyle bir şey açıklayabilirse, ön protokol gösterebilirse biz
1: Şimdi Engin Çetin mesaj attı. Bir tane isim gönderdi. Söyleyeyim mi?
0: söylemekte problem yoksa söyle tabii ki.
1: Türkiye bağlantılı bir isim.
0: Teknik direktör adayı olarak mı?
1: Teknik
0: Biz
1: direktör adayı
0: bulamamış
1: olarak.
0: mıyız o ismi?
1: Bulamamışız.
0: Böyle nasıl aklımıza gelmez
1: Yani
0: dediğimiz
1: düşünsen sen bulursun. Sen düşünerek bir şeyleri bulabilen birisin. Ben pek
0: estağfurullah hayır,
1: bulamıyorum.
0: kimse
1: Öyle
0: kusura
1: bir
0: bakmasın.
1: yetim yok benim. Faryoli dedi.
0: Ha.
1: Hem İtalyan Maldini bağlantısı
0: Maldini.
1: hem de ne olmuş, bir ziyaret mi olmuş, onu da söyledi. Porto
0: Maldini
1: başkanını ziyaret
0: olabilir.
1: etmiş galiba Maldini. Ya da Hakan Safi mi, ikisinden biri, ben takip etmedim onu. Faryoli ama Faryoli olursa ben Fenerbahçe maçlarını izlemem.
0: Niye?
1: Ne?
0: Niye?
1: Abi ilk 15 dakika Fenerbahçe'nin pasla 15 metreye gitmesini izlemek
0: Adam
1: durumunda kalıyorsun.
0: Porto'yu şampiyon yaptı. Diyorsun ki ilk 15 dakika yok şöyle yok
1: Ya
0: pas
1: öyle
0: yapıyor.
1: yani.
0: Porto'da öyle yapmış mı? Bir
1: Ne?
0: baksaydın Porto maçlarına.
1: İnşallah öyle değildir. Yani Porto maçlarını takip etmedim ama
0: Zannetmiyorum öyle olacağını.
1: yani üf.
0: Ben izlemedim de buradaki Alanya'daki gibi değildir ya. Faryoli.
1: Dün Norveç Ligi'nde bir özet izliyorum. Kimi izledim hatırlamıyorum şimdi. Bir takım out atışını kullanırken işte kalecisi yanında iki tane stoperini aldı. Of dedim, gene ne gereksiz bir şey. Oyun kurulumu. Ondan sonra kaleci sol taraftaki stopere verdi. Stoper tekrar kaleciye verdi. Rakip baskı yaptı, gol yediler. Kaleci hata yaptı. Çok sevindim o gole. Dün o atılan gole çok sevindim.
0: Ama dün Aston Villa'da geriden Martinez'le başlayıp 3. golü de out
1: Geriden
0: muydu bilmiyorum
1: Martinez
0: ama
1: başladı ama Martinez kaç kere uzun top attı, onu gördün mü?
0: yok o kadar. Ben golü söyleyeyim hani arada
1: Hmm.
0: yapılır zaten geriden de.
1: Bayağı yaptı. Yani Martinez topu ayağında tuttu. Ondan sonra tabii ileride Oli Watkins gibi bir oyuncu var. Ondan sonra baktı, hiç uzun vurmaktan çekinmedi. Yani onun karmasını yaptığın sürece hiç itiraz etmiyorum ben. Ama böyle tek şey üzerinden giden teknik adamlar bence korkutucu. Bir de dinleyici şimdi Montella demiş.
0: Ya Montella'yı zaten hep saydık da bugün saymadık Montella'yı.
1: Bugün konuşmadık.
0: Ben demiş olmam lazım da.
1: Sen söyledin mi? Ben kaçırmışım o zaman.
0: Dediğim gibi hatırlıyorum da demediysem de hep konuştuğumuz bir isim. Ben zaten ilk bu arada Montella olacak diyen bendim. Sonra vazgeçtim. Dünya Kupası sezonu olduğu için. Olmaz. Fenerbahçe sezonu erken açacak. O yüzden bu sezon olmaz. Montella bence. Gidip de Dünya Kupası öncesi ikna edecek hali yok herhalde. Başkan adaylarının. O yüzden ben gerçekçi bulmuyorum Montella hedefini.
1: Tedesco diyorlar.
0: Fenerbahçe.
1: Ya vallahi bilmiyorum, zor iş ya.
0: Beşiktaşlar çok yazıyor
1: Ne?
0: Tedesco'yu. Beşiktaşlar çok yazıyor Tedesco'yu.
1: Ya Fenerbahçe'de daha zor. Fenerbahçe'de seçim olduğu için daha zor. Teknik direktör. Mesela Fenerbahçe'de iyi bir teknik direktör getirecek belli. Hani az önce Beşiktaş'ın konuştuğumuzu Fenerbahçe için de söyleyebiliyoruz. İyi bir teknik direktör gelecek. Orayı anladık, tamam. Ama seçim olduğu için etkileyecek. Ve büyük ihtimalle seçimden önce de iki teknik direktör adayını da alacağız. Öyle gözüküyor. Şu an gidişat o yönde. O yüzden ilginç yani Fenerbahçe. Şöyle de olabilir yani. Ali ile Mert teknik direktör adaylarıdır. İşte Ali gelir. Keşke Mert gelseydi. Bak gördün mü? Mert daha iyi olurdu. Ya da işte mesela Mert gelmeyecek Fenerbahçe, Mert başka bir takıma gidecek. Orada başarılı olacak mesela. Hı hı. İşte gördünüz mü falan diye. Yani Fenerbahçe biraz daha eğlenceli, renkli olacak teknik direktör seçiminde. Ama Fenerbahçeliler de merak etmesin, iyi bir teknik direktör gelecek. Orası belli.
0: Yani adaylar gördüğümüz kadarıyla evet iyi. Peki şey aklıma gelmedi Ali abi. Mourinho döneminde sonuçta orada da öncesinde mi bir anlaşma olmuştu? İki aday da Mourinho istediği için. Yoksa sonra mı resmi? Yani resmi olarak zaten sonra açıklandı da nasıldı o süreç, hatırlıyor musun? Mourinho süreci. Şimdi öyle bir şey olursa futbolcularda da hani biz ikimiz de Leo'yu istiyoruz gibi bir şey olursa belki erkenden, ama gerçi orada da biri icracıydı. Yani
1: Ali Koç'un kafasında Mourinho yoktu.
0: Bir de Ali Koç icra olan başkandı. Şu an iki aday da başkan değil. Evet. Dışarıdan gelecekler. O yüzden o da farklı.
1: Ona rağmen etkilemişti Aziz Yıldırım Mourinho deyince. Hatta şu da söylendi, artık ne kadar doğru bilmiyorum, onu söyleyenlere sormak lazım ama hani normalde Mourinho ismi atılmasaydı Ali Koç teknik direktörüne devam edecekti. Hı hı. Tarzı bir şey de söylenmişti. Dediğin gibi şimdi biraz daha süreç farklı Fenerbahçe açısından. Ama etkileyici olacak yani, orası kesin. Çünkü Fenerbahçe taraftarının zaten artık hani sabrı kalmayalı uzun yıllar oldu. Bir de işte az önce sen ne söyledin, hani rakip takıma bakıp umutsuzluğa kapılma, umutlanma gibi şeyler de çok fazla yapılıyor. Hı hı. Öyle olduğu noktada sen de topunla tüfeğinle çok iyi bir kadroyla girmek istiyorsun. Taraftarın beklentisi o. O yüzden de hani Fenerbahçe'de mesela daha önceden Fenerbahçe, şöyle söyleyeyim, son 3 sene içerisinde bir şampiyonluk kazanmış olsa, mesela Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin seçim yarışı bu şekilde gitmezdi. Yanına bile yaklaşmazdı yani.
0: Bu kadar uçup kaçmaya.
1: Hem uçup kaçmaya, hem yani teknik direktörler üzerinden biz diyoruz ki şimdi belirleyici olabilir insanların kafasında. İnsanlar ona göre karar vermek isteyebilir. Yani bir iyi bir teknik direktör, çok hani saygı duyulan, tecrübeli bir teknik direktör, kaliteli bir teknik direktör, yanına 2-3 tane çok iyi transfer ya da işte yani bu isimler gelecek demek, transfer dememek lazım şu aşamada, ama bu isimler gelecek demek insanları etkileyebilir. Bunda şampiyonluk gelse böyle bir şey olmazdı. Hı hı. Bunun üzerinden bir konuşma olmazdı Fenerbahçe'de. Başka şeylerle seçim kampanyası devam ederdi.
0: Peki isim olarak şu ana kadar Maldini herhalde açıklanan yönetim kurulu üyeleri harici Maldini var desek.
1: Yani Maldini, tabii Maldini'nin Hakan Safi konumlamasını hemen yaptı dikkat edersen.
0: Danışman tarzı böyle. Evet yani. Elçi, futbol elçisi, evet. Avrupa'daki
1: yani
0: elçi.
1: Aslında öyle çok direkt real bir görevi yok. Danışılacak. Onun işte network'ünden yararlanmaya çalışılacak. Olay ondan ibaret. Biraz da aslında işin içinde bence PR'da var. Hı hı. Onu söyleyeyim. Maldini konusunda. Bana öyle hissettirdi yani.
0: Olabilir. Yani bunlar seçim dönemlerinde normal şeyler.
1: Hani Hasan Arat'ta herkesle fotoğraf çektiriyordu ya. Tabii. Ne kadar network'üm güçlü. Bakın biz şöyleyiz, böyle şöyle. Yani uluslararası bir şeyim ben, insanım ben. Herkesle temasım var gibi. Şimdi eğer Maldini sportif direktör değilse, zaten Maldini ile bir temasınız varsa Maldini'ye bir şeyler danışabilirsiniz. Herkes herkese bir şey danışabilir. Hı hı. O yüzden bana ağırlıklı olarak PR gibi geldi.
0: İşte bu da üyelere Maldini nasıl geçecek? Hani PR olarak mı düşünecekler, yoksa ya bak Maldini ile bizim başkan adayımız yakın çalışıyor, ben ona oy vereyim diyen de illaki her telden çıkacaktır.
1: İşte orada önemli olan, hani tabii ki danışılabilir, söylenebilir ama o kişiyi, hani o uluslararası kişiyi ne kadar entegre ettiğiniz de önemli. Hani çünkü eğer kulübün dinamikleriyle, kulüple çok yaşayan biri değilse, Maldini'ye sorduğunuz sorular herhangi bir spor adamına sorduğunuz sorulardan çok farklı cevaplar gelmez. Yani Maldini'ye sen bir teknik direktörü sor, o teknik direktörü çok güzel bir şekilde sana anlatabilir. Ama o teknik direktörü alıp Fenerbahçe'ye koyup onu yorumlayacak bir aslında futbol aklına ihtiyaç var.
0: Maldini öyle biri değil. Evet, Klopp'la da konuşuldu.
1: Işte,
0: yani.
1: Onu anlatmaya çalışıyorum işte. Güzel. Çünkü zaten hani sorduğu zaman söyleyecek. Hı hı. Sana bir teknik direktör söyleyeyim ben. Sen o teknik direktörü çalış. İki gün sonra bana o teknik direktörle alakalı olarak çok güzel şeyler söyleyebilirsin. Çok güzel derken analizlerin doğru olabilir o teknik direktörle alakalı olarak. Şimdi Maldini de öyle. O teknik direktörü çok iyi bilebilir. O teknik direktörü sana çok iyi anlatabilir.

0: Maldini'ye soracağın isimler hep üst düzey isimler. Onlarla ilgili de hani geri dönüşler zaten çok olumsuz olmaz. Sen Maldini'ye Mancini'yi sorduğun zaman ya Mancini kötü teknik direktör diyecek mi sana? Demeyecek çünkü kötü teknik direktör değil yani. Adam iyi teknik direktör. Bilmem anlatabildim mi?
1: Ama buraya uygun mu?
0: Evet
1: Bu
0: işte
1: zamanda
0: aynen.
1: gelmesi gerekiyor
0: Aynen
1: mu?
0: öyle. Hani senin
1: O
0: kulübüne uyar
1: farklı.
0: mı? Senin kulübünün beklentisi ne? Taraftarın hissiyatı ne? Bunlar çok önemli. Kamuoyunun şeyi ne? Durumu ne? Bunlar çok önemli oluyor. O yüzden Maldini bana ağırlıklı olarak biraz PR çalışması gibi geldi.
1: Evet, 9:55 bitirdik. Bugünlük de programı yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Mark Liberovic. Şimdi THT.
5: Basketbolun kalbi Atina'da atıyor.
4: Payne'ın orta takı.
5: Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesen maçlarla Esport ekranlarında başlıyor. Sezon boyunca süren rekabetin ardından Avrupa'nın en güçlü 4 takımı şampiyonluk için parkeye çıkıyor. İlk yarı finalde son şampiyon unvanıyla sahne alan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezon lideri Olympiakos'la final bileti için cuma akşamı 18'de karşı karşıya geliyor. Diğer dev randevudaysa Hapoel'i geride bırakan İspanyol ekolü Real Madrid, 5 maçlık unutulmaz serinin ardından Panathinaikos'u eleyen Valencia'yla saat 21'de kozlarını paylaşıyor. ...2026 Final Four heyecanı Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
0: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oldu geliyorsunuz. Gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz için 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487'de WhatsApp hattımız. Günaydın. Alo.
7: Alo. Alo. Aygün abi günaydın.
0: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
7: İsmim Zeki. Ankara'dan görüntüsü. Nasılsınız?
0: İyiyim Zeki Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
7: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bir soru sormak istiyorum ama cevap beklemiyorum. Aslında bunu genel herkese sormak istiyorum diyeyim.
0: Herkese sormak istiyorsun. Melih Bey. Ankara'dan Melih Bey'den soru geldi. Günün konusunu bakalım Melih Bey mi açacak? Dinliyorum seni Melih.
7: Zeki isim bu arada.
0: Çok özür dilerim ya.
7: Hiç problem değil.
0: Günün konusunu Zeki Bey açıyor. Pardon.
7: Buyurun. Fenerbahçe'nin son 3 başkanına bakalım Aygün abi. Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Saadettin Seren. Bakın Aziz Yıldırım 3 Temmuz sürecinden sonra maalesef bir bocalama dönemine girdi. Çok zor günler yaşadı. Ve bir şekilde kontrolü Türk futbolunda yapması gerekenlerden uzaklaştığını ve tırnak arasında söylüyorum herkesin yapı diye bahsettiği bir şeylere kurban oldu ve kulübü hem ekonomik anlamda kötü bir noktaya getirdi hem de sportif başarılardan uzaklaştı futbol takımı anlamında.
0: Anladım.
7: Ve sürekli işte dış etmenlerin Fenerbahçe'nin önünü kestiğinden bahsediyordu.
0: Evet,
7: bunlarla mücadele edeceğini söylüyordu. Daha sonra Ali Koç başkan seçildi. Keza aynı şekilde Ali
0: Koç'la
7: aynı problemlerle mücadele etti. Saadettin Seren geldi. Mümkün mertebe kısa süren başkan döneminde hep uzak kalmaya çalıştı ama son zamanlarda o da ufak ufak girmeye çalışıyordu.

0: Ben şimdi şunu merak ediyorum abi. Fenerbahçe'ye hizmet etmek için illa resmi olarak Fenerbahçe'de bir koltuk sahibi olmak mı gerekiyor?
1: Anladım.
0: Yani madem Fenerbahçe'nin önünü kesen bazı dış etmenler var. Ali Koç başkanlık süresi sona erdikten sonra niye Saadettin Bey'in yanına gidip de ya gel Saadettin bak sen kulübün genel işleyişiyle ilgilen, ben dışarıdan gelen bilir zarar vermeye çalışan unsurlarla mücadele edeceğim. Veya Aziz Yıldırım keza aynı şekilde hem Ali Koç'a hem Saadettin Başkan'a niye böyle bir şey yapılamadı? Çünkü ben şunu algılıyorum.
1: Ben onun cevabını vereceğim sana.
0: Mevcut tek bir başkan saha dışı işlerle o kadar çok meşgul oluyor ki saha içine sportif başarıya zaman ayıramıyor, odaklanamıyor.
1: Peki,
0: bunun anladım. Böyle görev dağılımı yapmak gerekiyor.
1: Anladım. Peki. Çok teşekkürler Zeki Bey. Ankara'ya sevgiler. Kendinize iyi. Ya demin de kusura bakma yanlış söyledim ismini. O sırada gelen mesajları okuyordum da kusura bakma tekrar Zeki kardeşim sağ olasın. Şimdi hemen cevap vereyim. Sayın Aziz Yıldırım 20 yıllık başkanlık sürecinden sonra Sayın Ali Koç geldi. Sayın Başkan Ali Koç geldi. O dönemde ve daha sonra Sayın Saadettin Saran geldi. Ama 3 Temmuz süreci içerisinde yani o dönemde hem Sayın Saadettin Saran hem de Sayın Ali Koç kulübe finansal anlamda her türlü desteği verdiler. Sponsorluk anlamında, kulübün bazı branşlarının finanse edilmesi anlamında, Sayın Saadettin Saran saha içi reklamlarının paralarını Trenk ödedi, binlerce formalar alındı. Yani finansal anlamda yapabileceğin hatta bazı branşların da sponsorlukları ile ilgili görüşmeler yapıldı. Sayın Ali Koç da aynı şekilde. Sayın Ali Koç geldi, Sayın Saadettin Saran, Sayın Ali Koç'a hep destek oldu finansal anlamda da, mali anlamın dışında diğer anlamlarda da destek anlamına geldi. Sayın Saadettin Saran geldi, Sayın Saadettin Saran'a Sayın Ali Koç da belli dönemlerde sponsorluk anlamında destek olabileceğini söyledi. Ama bence her iki başkana da, kimse kusura bakmasın, hiç Aziz Yıldırım'ın desteğini görmedim ben, açık ve net. Finansal anlamda bir desteğini görmedim. Sponsorluk anlamında bir desteğini görmedim. Şimdi bana Aziz Yıldırım'ı sevenler kızacak ama varsa bana söyleyin. Burada açıklayayım. Dinleyicim var. Günaydın.
2: Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
1: Hoş geldiniz Behren Bey.
2: Hoş bulduk. Saygılar Aygün Bey.
1: Buyurun Behren Bey.
2: Günün yıldızı ve günün gazeteciler duayeni Sayın Aygün Bey.
1: Hayırdır inşallah.
2: Programlarınızda gerçekten artık bağımlılık yapmış Aygün Bey.
1: Teşekkür ederim.
2: Onu bir kere söyleyeyim.
1: Hoş geldiniz Behren Bey, buyurun.
2: Hoş bulduk, saygılar gene Aygün Bey. Öncelikle Aygün Bey, Fenerbahçe'nin başkanlarından hangisi olursa olsun Aygün Bey. Benim için fark etmiyor.
1: Destek taraftarlar için. Doğru.
2: Taraftarlar için nedir biliyor musun Aygün Bey?
1: Nedir?
2: Oluşturacak, asla mücadeleden vazgeçmeyen bir kadro.
1: Hı hı.
2: Asla bunun örnekleri çok var Aygün Bey. Bunun örneği Tuncay Şanlı'dır. Bunun örneği Deep Kite'dir. Bunun örneği Lugano Luciano'dur. Bunun örneği David'dir. Bunları unutmasınlar. Öncelikle Fenerbahçe ruhu. Yani öyle Kadıköy'de her babayiğidin gelip maç alıp elini kolunu sallayarak gideceği bir pozisyon değil. Öncelikle o kadroyu oluştursunlar. Birinci dakikadan 100. dakikaya kadar Aygün Bey. Ben artık 100. dakikaya kadar diyorum.
1: Uzatmaları da kapıyorsun içine.
2: Evet. Bu kadroyu mutlak suretle oluşturmaları gerekiyor. Asla mücadeleden vazgeçmeyen Aygün Bey.
1: Anladım.
2: İkinci konumda Aygün Bey. Aygün Bey ben şöyle söyleyeyim. Antalya Spor Galatasaray maçının birazını ben YouTube'dan falan şey yaptım.
1: İzlediniz.
2: Ya Osimhen var ya Aygün Bey. Yapmadığı affedersin çirkeflik yok. Bir tane kart yok. Herkese sataşmış. Efendim söyleyeyim saha içerisinde sezon içinde saha içinde futbolcuları gırtlaklayan Osimhen bir kart görmemiş ya. Ama ceza alanı içerisinde Osimhen'in yanından sinek geçtiği zaman 1.80 balıklama atlıyor. Ben şunu söylemek istiyorum finalinde Aygün Bey. Galatasaray'ın şampiyonluğu benim nazarımda Osimhen'e verilen penaltı. Galatasaray'ın şampiyonluğu eşittir hakemler. Galatasaray'ın şampiyonluğu Fenerbahçe'ye Antalya maçında, Kasımpaşa maçında verilmeyen penaltılar. Ve bu MHK ve bu Futbol Federasyonu'dur. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Hayırlar yayınlar diliyorum.
1: Dün neredeydin Aygün abi demiş. TFF Aygün yani MHK Aygün abi demiş. Kim demiş bunu hemen söyleyelim. İlker Acar. Dün özel işlerim vardı sevgili İlker. Bir gün izin yaptım. Abi bir izin yaptık. İstanbul'u sel götürdü ya. Böyle bir yağmur olabilir mi? Sabah da aynı şekilde özellikle bu Bostancı, Maltepe, Küçükyalı, Bostancı tarafında inanılmaz bir yağmur yağışı var. Göztepe, Möztepe. Yolda birikmiş o sular falan filan. Yani özellikle sabah trafikte, yani şu anda belki hala devam ediyordu yani bilmiyorum da, ama çok dikkat edin. O birikmiş sular çok büyük sıkıntı yaratıyor. Bazı araçlar da yanımızdan hızlı hızlı geçiyor. Bir de onların attığı suları falan filan hakikaten çok tehlikeli ya. Değil mi Yücel? Aynısını söyledi Yücel de. Aynı sıkıntı orada yaşadığını belirtiyor. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abi.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Bahçelievler'den Satar Ramazan Aygün abi.
1: Ramazan hoş geldin. Nasılsın? İyi misin kardeşim?
3: Sağ ol Aygün abi. Sen nasılsın?
1: Sağ olasın kardeşim. Dinliyorum seni Ramazan.
3: Ben Sergen Yalçın'ın gönderilmesini yanlış buluyorum Sergen.
1: Ne anlamda sevgili Ramazan? Ne anlamda?
3: Yani başarı anlamda, istikrar anlamında yani.
1: Gönderilmedi ama kendi bırakmak istedi. Onu söyleyeyim. Yani, orada başkan tamam. Demiş ki bu tribünler önümüzdeki sezon sana gene böyle istifaya davet ederse gitmeyeceğinin garantisini verir misin diye bir cümle kullanmış. O da bunun olmayacağını söylemiş. Yani aslında normal şartlarda devam edeceklerdi. Ama Sergen Hoca bu tribünlerde yaşanan sıkıntılardan dolayı ayrılma kararı almış. Garanti verememiş. Anladım. Öyle ama yani garanti verememiş. Kalma anlamı da garanti verememiş.
3: Doğrudur ama istikrar çok önemli değil mi Aygün abi?
1: Çok önemli. Doğru
3: i̇stikrar
1: söylüyorsun.
3: Yani istikrar önemli yani. Onun haricinde Fenerbahçe'de hani istikrar...
1: Sence Önder Özen ne yapar? Önder Özen bir şey yapabilir mi?
3: Bence zor gibi. Zor gibi Aygün abi.
1: Ben de aynı şey. Ben de aynı şey.
3: Bence zor gibi. Çünkü yabancı teknik direktöre gidecekler. Aygün
1: büyük
3: abi.
1: İhtimalle, büyük ihtimalle.
3: Çok zor yani.
1: Arda Turan ismi geçiyor yerlilerde.
3: İnşallah olur diyelim ama o da zor gözüküyor.
1: Arda Turan ismi gözüküyor. Sen başka söyleyeceğin bir şey var mı? Ben başka konu getirdim ama seni.
3: Senin yok Aygün şey abi. Söylüyorsun Aygün abi. Kendini hayırlı yayınlar.
1: Sağ ol, görüşmek üzere. Sağ ol. Neymiş bakalım Beşiktaş'ın açılınca Önder Özen'in Razvan Luchescu ismi şu anda ön planda. Disiplin, futbol yapısı ve takım organizasyonu dayalı sistemden dolayı birinci sıradaymış. Oliver Glasner, Crystal Palace'da Avrupa'da başarılı bir dönem geçiren Oliver Glasner adaylar arasındaymış. Demin de söylemiş olduğum gibi Shakhtar'ı çalıştıran Arda Turan adaylar arasındaymış. Mancini ismi dolaşıyor diyorlar ama Mancini'nin maliyetinin yüksek olması nedeniyle biraz geri durulduğu konuşuluyor. Yani büyük ihtimal ya Razvan olur. Bence Razvan olma ihtimali daha yüksek. Arda Turan tabii dönmek ister mi, dönmek istemez mi bilmiyorum. Beşiktaş'ta onun açısından da çok, kariyer açısından da çok önemli, ben sana söyleyeyim. Beşiktaş'taki başarı Arda Turan'ı çok farklı yerlere götürebilir. İleriki dönemlerde milli takımıyla götürebilir. Hatta Galatasaray'a götürebilir. Diyelim ara var galiba, değil mi? Ara varmış, kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Günaydın Aygün Bey. Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey demiş, Sayın Hasan Safi başkan seçeceğim, büyük bir takım kuracağım, büyük oyuncular alacağım, para sorun değil diyor ama asıl nasıl yapacağını açıklamıyor. Çünkü fair play kuralları var. Zengin başkan olması istediğin kadar para harcamana izin vermiyor. Fenerbahçeleri daha çok, daha açık bilgilendirmeleri gerekmez mi demiş Sayın Cengiz Çetin. Katılıyorum. Günaydın. Alo, günaydın.
5: Günaydın Aygün Bey. Nasılsınız?
1: İyiyim. Ünal Bey iyiyim. Nasılsınız? Hoş geldiniz Ünal Bey.
5: Hoş bulduk. Dün arkadaşlar sizi soruyordu. Aygün Bey bizimle beraberdi.
1: Evet. Ünal abiyle beraber oralet evet. İçmeye gittim. Tabii tabii rüyamda.
5: Evet evet. Yok, inşallah Allah'ın
1: izniyle. İnşallah abi, inşallah.
5: Yapacağız Allah'ın izniyle. Kaderimiz bir, biliyorsunuz.
1: Ünal abinin cebi var mı sizde Yücel Bey? Ünal Bey'in cebi. Ünal abi kapatma da Nişantaşı'da buluşalım. Sen de bir oralet ısmarla bana bari.
5: Yemek oralet.
1: Hayır, yemek yok. Yemeğimi ben holdingde yiyorum. Sağ olsunlar.
5: En sonda bir Türk kahvesi yapayım size.
1: Oo, vallahi Ünal abi ziyaret etmek istiyorum. Sultan Gazi'nin
5: ben Nişan... de Batı'da telefonum var.
1: Batıkan'da var mı? Tamam, alırım ben. Tamam. Siz yine buradan söyleyin. 0 kaç, 0 500 kaç abi? Sakın söyle.
5: 4500.
1: Söyle mi, söyle abi, sakın. Söyle abi, dinliyoruz. Ha.
5: Şunu diyeyim. Şimdi bence Sergen'e sorulan soruya Sergen
1: Sergen Hoca diyelim, hoca diyelim Ünal abi. Sergen Hoca.
5: Sergen Hocamız diyor.
1: Ha pardon, Sergen dediniz, ondan dedim bir şey yapayım dedim.
5: Yok yok, Sergen Hocamız başkanımıza şöyle demesi lazım da. Peki taraftar yönetim istifa deyince istifa etmeyeceğiniz garanti mi diyebilir mi?
1: Ooo. Şahane bir cevap.
5: Yani bence bunu demesi lazımdı. Haksız mıyım?
1: Vallahi şahane bir cevap.
5: Yani ben ilk aklıma insan onun gelir. Çünkü taraftar başarı ister. Sergen'e de istifa diyebilir. Bence yanlıştı Sergin gitmesi. Önceki arkadaşa katılıyorum. Daha önce pazartesi bağlandığımda da söylemiştim. Sergen sabır gösterilmesi lazımdı. Başkanım diyecekti. Peki yönetim yani istediği transferler olmazsa atıyorum kadroyu seyirci beğenmez zaman yönetim istifa dediği zaman ne diyecekti? Bırakacak mıydı? Bir de şunu diyeyim. Beşiktaş'a bence şu an Arda Turan 39 yaşında Şampiyonlar Ligi'ne direkt gideceği için bence orada kalacak gibi düşünüyorum.
1: Yani evet olabilir. Dedin doğru.
5: Ya şimdi bir kariyer
1: dedin doğru. Orada bir kariyere doğru gidiyor. Doğru söylüyorsun.
5: Yani, Aygün Bey siz de olsanız yani Şampiyonlar Ligi'nde bir maç hoş olarak orada bir isminizin yazılmasını istersiniz.
1: Tabii ki %100. Katılıyorum
5: sana. Daha sıralı olarak Beşiktaş'a geldi gönül koymayız. Her hoca alnının teriyle yeter ki işini yapsın. Hangi takımda yaparsa yapsın önemli
1: doğru,
5: değil.
1: Doğru söylüyorsun.
5: Bir de Beren Bey'e şunu söylüyorum rica ediyorum. Osman Osman diyor da Şikrinya'yı bir serilsin de.
1: Ona da cevap versin diyorsun.
5: Ya ona da cevap versin. Çünkü Şikrinya gerçekten ya penaltı alayım diye cezalı için itişip kakışma. Yani İngiltere'de oynasın hiçbir şey demem. İngiltere'de çünkü biliyorsunuz taç atışlarının koruna duran toplardan aşırı bir fiziki mücadele aynen, var.
1: Fizik gücü yüksek.
5: Ama
1: doğru.
5: En son bir maçta biliyorsun Arsenal'in atılan gol de iptal oldu. Hatta tartışma konusu oldu. Arkadaşlara bunu diyorum yani Beren Bey lütfen Fenerbahçe ile ilgilenin katkı hakkında konuşun ama
1: Beren Bey genelde TFF, MHK ve Galatasaray üçgeni arasında gidiyor.
5: Evet TFF Aykut Bey siz buraya gelmediniz sürece bu hakemler düzelmeyecek. Onu
1: ben geleceğim. Tamam. Ben geleceğim merak etme.
5: Tamam. Burada da sizi ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyacağız.
1: Aynı şekilde abi. O gurur, mutluluk Hücel, benim olacak abi. Bilgin olsun.
5: Şöyle. İnşallah sizle beraber Yücel Bey de gelirse. Yücel Bey'i biz çok seviyoruz.
1: Abi. Beren abi. Yücel çok sosyetik yerlere gittiği için bizim olduğumuz yerlerde gelmez abi. Ben Yücel'i bildiğim için sana öyle söyleyeyim. Yani Yücel'in gittiği yerde kahvenin fiyatını ben şimdi sana söylemeye kalksam biz o fiyata seninle beraber bir kavanoz oralet alır bira içeriz abi.
5: Yücel Bey bugün gelmedi değil mi? Tamam.
1: Yücel Bey bugün burada abi burada.
5: Çok teşekkür ettim.
1: Sağ ol. Görüşmek üzere.
5: Görüşmek üzere. Sağ ol.
1: Bir mukabil abi sağ ol. İstanbul'dan Bekir. Aygün abi günaydın nasılsın abi? Sen olmadığın zaman gün geçmiyor abi. Sarmıyor güne mutlu başlayamıyorum. Sevgili Burak Alacan'ın, sevgili Burak'a da çok teşekkürler. Dün gerçekten yayınımızı o yaptı. Çok da seviyorum Burak'ı. Yeri bir farklı ama senin yerin daha farklı seviliyorsun demiş sevgili Bekir kardeşim ya. Sen de seviyorsun. Allah razı olsun senden. Ne güzel mesaj bunlar ya. Güzelleri okuyacağım bundan sonra. Diğerlerini okumayı düşünmüyorum. Günaydın. Kupaya vermeye gelmeyen TFF Başkanı dün akşam Aston Villa'nın oyuncularını eline sıkmak için Sefer'in yanındaydı. Mevzu bu kadar aslında demiş. Yani Türkiye futbol tarihinde değil mi ilk kez bir kulüp başkanı kendi futbolcularına kupa verdi ya. Ve bunlar hala Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hala kendini çok başarılı görüyor. Ya bir federasyon başkanı düşün hiçbir stada gidemiyor ya. Gittiği her stada yuvalanıyor. Bir MHK başkanı düşünün. Riva'dan çıkamıyor. Bak Riva'dan çıkamıyor. Çıktığı her yerde bütün statlarda yuvalanıyor. Hakemleri aynı şekilde. Ve bunlar hala kendini çok başarılı görüyorlar. Ben bir şey diyemiyorum artık yani. Bu sözün bittiği yerdir, noktadır. Ya sen Galatasaray şampiyon olmuş, tamam gelmeyebilirsin. Senin ikinci başkanın var, üçüncü başkanın var, o var, bu var, şu var. 50 tane yönetim kurulu var ya. Günaydın, birini gönder. Günaydın.
6: Merhaba, günaydınlar.
1: Kimle görüşüyoruz?
6: Ankara'dan Mustafa. Siz anlatıyorsunuz şimdi vermeye kupa törenine katıldı diye de. Yani orada oynanan futbolun kalitesini gördünüz değil mi? Yani futbolcuların birbirine şeyi yani hareketleri, saygısı maç sonunda. Seyircilerin yani 3-0 yenik olmasına rağmen Alman takımının Freiburg'un seyircisi nasıl destekledi? Yani her şey bambaşka. Her şey bambaşka.
1: Şöyle sana söyleyeyim. Ben ilk yurt dışı seyahatini Almanya'ya yapmıştım. Köln galiba. Köln takımıydı tam benim gittiğim maçlardan bir tanesi. Köln kendi evinde yenildi. Ya 2-0 ya 3-0 veya 4-0 bilmiyorum hatırlamıyorum şu anda şeyi. Bundan söylediğim 30-35 sene önceki hikayelerden bir tanesi. Maç bitti. Ben de şimdi bekliyorum, tepki bekliyorum. İnanır mısın? Bütün takımı çağırdılar, alkışladılar ve gönderdiler abi. Eğer bizim ülkemizde yapmıyorlar. 3-0 bitsin, futbolcular yuvalanır, hoca istifaya davet edilir, yönetim istifaya davet edilir.
6: Ya yani öyle bir iklimi insan görünce bir imreyim.
1: Abi 30-35 sene, 40 sene önceden bahsediyorum ben sana.
6: Yani
1: aramızdaki fark 40 sene demek ki.
6: İşte ama yani hakem de maçın içinde hiç yani bir tuhaf karar ben görmedim. Doğru
1: söylüyorsun.
6: Yani hakeme de futbolcular hani bir
1: itiraz yok, şey yok.
6: İtiraz yok, numaradan kendini atma yok. Gayet futbola yönelik iki takım da oynamaya çalıştı. Hani iki takım da kendi ataklarıyla yani hücum yönünde atamadılar. Hani golü atan şampiyon oldu.
1: Aynen, aynen.
6: Hani yani o maçı izleyince ben biz ne izliyoruz Türkiye'de ligde diye düşündüm açık konuşmak gerekirse.
1: Biz bir şey izlemiyoruz kusura bakma.
6: Hayır, ondan sonra
1: izlemediğimiz hani, bu yayına da dünya kadar para ödüyoruz.
6: Hayır, bir de gidip diyorsunuz hani kupa vermeye gitmiyor yönetim. Hani biliyorum da yani.
1: Ama orada bir şey sana söyleyeyim vermesi gerekir. Sen Türkiye futbolu başkanısın.
6: Yakışanı bir yetkilinin olması orada yani.
1: Aynen, hani yetkilinin olması onu söylüyorum zaten.
6: Ama kimse konuşmadı yani bunu siz konuşuyorsunuz da ben hiçbir kanalda ya da
1: programdan. Konuşamazlar. Konuşamazlar.
6: Kimse bir şeyini açmıyor yani niye hani sadece ayıp diyorlar hani niye böyle oldu kimse konuşmuyor bunun niye böyle olduğunu.
1: Konuşamazlar diyorum. Konuşurlarsa Riva'ya gidemezler. Ben niye hayır, Riva'ya bu gidemiyorum? Konuştuğum için gidemiyorum.
6: Hayır bu takım adam ötürü mü şey oldu yani kimse bu olayı konuşmuyor. Hayır kimse konuşmuyor mu bu yani onu o yüzden.
1: Orada sorulacak sorulardan bir tanesi de sakın aslında. Yani bütün Galatasaray taraftarı da aynı şeyi bekliyor. Aynı şeyi açıklamayı bekliyor. Galatasaray taraftar da bu anlamda mutlu değil. Bir an önce çıkılacak, açıklanacak. Benim bir sürü Galatasaraylı arkadaşım var. Onlar da aynısını söylüyor. Çıkıp açıklayın kardeşim diyor. Niye bizim şampiyonluğumuzu bu sakınaya bağlamaya çalışıyorlar diyor. Onu anlat. Galatasaraylılar
6: da işte, bu anlamda. Çıkacak, konuşacak. Başkanları söyledi. Yani kendi
1: ya,
6: başkanları söyledi.
1: Mustafa Bey, gazeteci soracak. Nedir
6: ama
1: bu diyecek?
6: Ama soramıyor kimse.
1: Ben Türkiye'de Aziz Yıldırım'a bu kas davasını niye çektin dedim. Ülke menfaati. Peki ülke menfaati nedir? Açıklar mısın dedim. Açıklayamam. Bunları soracaksın. Sen gazetecisin. Sen gazetecisin. Oraya gideceksin. İki tane çay içeyim de olmaz. Soracaksın. Gazetecinin işi bu. Soracaksın arkadaş.
6: İşte hissiyatımı anlatayım. O 3 Temmuz olayında herkesi korkuttular. Yani bir sürü hani bir yerel iç takım olayı yüzünden Türkiye takımı.
1: Niye? Ben niye korkmadım?
6: İşte hayır.
1: Bir tane işte haberim yok. Bir tane haberim yok öyle. Ben niye korkmadım?
6: Yani insanları sindirdiler onu demek istiyorum.
1: O anlamda
6: yani
1: söylüyorsun. Peki.
6: Sindirme manasında da hayır.
1: Biz ne
6: izledik?
1: Mustafa
6: ya izlendim ben. İnşallah UEFA kupası da bizde bir Türk takımımızla böyle final ülkemizde oynarız.
1: İnşallah.
6: İyi yayınlar.
1: Teşekkür
6: ederim. İyi bayramlar şimdiden.
1: Size de iyi bayramlar şimdiden.
6: Selamlar.
1: Mustafa Bey bayramda yok demek ki kaçıyormuş. Onu not alalım Yücel. Bayramda 9 gün be abi. Değil mi? 9 gün falan değil mi? 8-9 gün. Herkes güzel güzel dinlenin valla. Evde oturanlar evinde. Güzelce dinlenin. Hak ediyorsunuz. Hepiniz hak ediyorsunuz. Bizler çalışmaya devam edeceğiz ama söyleyeyim. Bayramda da buradayız. Kendi kendimize. Sizler evden bizi dinleyeceksiniz. Aygün abi günaydın. Sen Aziz Yıldırım'ı sevmezsin ama gelse iyi olur değil mi abi? Ankara'dan Nuh Başkaya demiş. Aziz Yıldırım'ı sevmem diye bir şey yok arkadaşlar. Ben Aziz Yıldırım'ı 20 sene. Başkanlık döneminde 6 yılı cezamla geçmiş olmasına rağmen ben Aziz Bey'i severim. Bir sıkıntımız yok. Aziz Bey sinirlendiği zaman yanında durmayacaksın. Bak Mustafa Denizli'nin bir hikayesini anlatayım ben size. Mustafa Denizli sinirlenmesini nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Elini alır, kaşına götürür. Eğer Mustafa Denizli kaşıyla oynuyorsa oraya terk et arkadaş. Bak ne sanırsın? Oraya terk etmen gerekiyor. Bunu ben denedim. Elini kaşına götürdü ya Mustafa Hocam. Sorarsınız gördüğünüz yerde. Sinirlendiğini oradan anlarsın. Aziz Bey de tabii biraz şeker var başkanımızda, sayın başkanımızda. Onu gördüğün an eğer baktın sansiyonu yükseliyorsa oraya terk edeceksin arkadaş. Ben 20 senede 6 yıl ya kolay değil arkadaş. 6 sene, 6 sene tesislere giremedim ya. Günaydın.
7: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
7: Ya Gökhan ben İstanbul'dan Aygün Bey kolay gelsin.
1: Sağ olun Gökhan Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim. Eyvah gitti. Nereye gitti Gökhan Bey? Gökhan Bey düştünüz. Bizden değil kaynaklanmıyor. Bilginiz olsun. Sakın yanlış anlamayın. Düşürebilirsiniz. Tekrar ararsanız sevinirim Gökhan Bey ya. Kusura bakmayın. Hat düştü. Abi merhaba ben Mustafa Gaziantep'ten. Bu seçim konusunda neden Arap saçını önünde? 2 ay var hala teknik direktör yok. Oyuncular belli değil. Bu durum bence Galatasaray'ın işine gelecek ve yine şampiyon olacaklar. Ben şahsen rakibimin içindeki kaostan mutlu olurum. İyi yayınlar. Aynı şeyler 12 yıldır tekrar ve bir sonuca varılmıyor. İyi yayınlar demiş. Hala stat diyorlar ya. Ben anlamıyorum abi. Bir yıllık geliyorsun hala stat diyorlar ya. Stadı yıkacağım edeceğim diyorlar. Benim soracağım çok soru var da bakalım programın saatine denk gelmezse gideceğim bas toplantısına. Günaydın Aygün abi. Berhan Bey herhalde Osterwald'ın pozisyonunu görmemiş demiş dinleyicimiz. Hemen bakalım kimmiş. Hasan Bey de teşekkürlerimizi iletim. Yurt dışından yazmış. Günaydın. Alo günaydın. Günaydın.
8: Merhaba günaydınlar.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
8: Günaydın Atilla ben Beşiktaş taraftarı Aygün Bey.
1: Atilla Bey hoş geldiniz. İyi misiniz?
8: İyi misiniz? Nasıl? Ben sizi özlediğimi çağırdım ya.
1: Vallahi ben de seni özledim Atilla. Denizden Atilla deyince.
8: Buyurun.
1: Nasılsın? İyi misin? Özlettin kendini.
8: Aygün Bey. Bari benim bütün Türk kelimesileri bari mübarek olsun diye.
1: Sağ olun. Özlettin kendini Atilla. Ne diyorsun Beşiktaş'ın haline?
8: Şöyle söyleyeyim Aygün Bey'ciğim. Yani geçen sene ben arıyorum. Sıkıntılı. Yani dediğim şöyle söyleyeyim. Sergen Hoca'nın, ya Sergen Hoca açıkçası Trabzon maçından sonra çok seven kişilerin gözünde orada biraz kaybetti.
1: Puan kaybetti değil mi?
8: Yani şöyle söyleyeyim. Çocuğumun adı Sergen olacak kadar seven bir insanım, tamam mı? Hı-hı. Ama orada benim de vardım bitirdi beni. Yani şöyle söyleyeyim çok kısa. Çocuklar ağlıyor diye gazeteci sorduğunda Sergen gibi insanın ben de dedim ki ya ben de üzüldüm o çocukların adına. Onları en azından hani gönül almak için bir antrenman davet edeyim. Bir orada bir tanışalım bir resim çekelim diyebilirdi. Kalkıp da orada ya şampiyonum kaybettik, şunu kaybettik, bunu kaybettik demesi Sergen'i hiç çekmiyor. Hiç çekmiyor.
1: Evet bu haneler çoktu. Hoca da bu haneler çoktu ya Sergen Hoca. Doğru söylüyorsun. Doğru.
8: Ben şey söyleyeyim. Söyle. Yönetimi sırf takdir etmesem de Önder Özen Bey'e sokağın tavana kadar güveniyorum onu söyleyeyim.
1: Ama daha önce Önder Özen denendi. Yani ben açık ve net sana söyleyeyim. Ben Önder Hoca'nın çok uzun süre kalacağını tahmin etmiyorum. Fenerbahçe'de de denendi. Beşiktaş'ta da denendi biliyorsun.
8: Yok tam tartışmıyorum.
1: Fikret Orman dönemiydi değil mi? Yanlış hatırlıyorum değil mi?
8: Evet evet.
1: Fikret Orman dönemi.
8: Daha çok kendini geliştirdi bence.
1: İnşallah.
8: Yabancı olmasından daha yabancı. Ya şimdi çözüldü. Beşiktaş'ın vakit bir saniye kaybedecek vakti yok. Gelecek adam, yabancı adam. Türkiye'yi tanıyacak, edecek, onu tanıyacak, bunu tanıyacak. Şimdi Önder Özen bence acil bir çıkış yolu diye düşünüyorum hani bu açıdan. Öyle söyleyeyim ben de acil bir çıkış yoksa acil...
1: Vardır ya acil çıkışlar.
8: Bence her gün herkesin gibi Abdurrahman. Bir şekilde keşke olsa diyorum ben Arda Hoca.
1: Ama demin dinleyicimiz de söyledi yani şu anda orada büyük bir başarı elde etti. Çok artık evet, Avrupa mavrupa falan farklı bir noktaya doğru gidiyor Arda Turan. Yani bilmiyorum. Sanki bana sevgili Lucescu'nun Razvan gelecekmiş gibi geliyor.
8: Ya ben de Arda Hoca zoru seviyorsa... Efsane olmuyor bunda. Bu yoldan geçmez diyorsun ben de.
1: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı?
8: Ekleyeceğim bir şey. Herkese saygılar, sevgiler.
1: Saygılar, sevgi. Bizden kendine çok iyi bak. Sana da iyi bayramlar.
8: Kısa zamanda sektörümüzün belli olması istiyorum şu anda.
1: Kesinlikle süre kalmadı. Doğru söylüyorsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Doğru söylüyor. Yani lig başlı, yani lig bitti de yani şimdi transfer dönemi hocalar yok. Bak Fenerbahçe'de hoca yok. Beşiktaş'ta hoca yok. Trabzon ve Galatasaray bu anlamda şanslı. Son 4 yılın şampiyonu Okan Hoca. Fatih Hoca da bu kadar dar bütçeyle, bu kadar kısıtlı imkanlarla inanılmazlara imza attı. Onu da söyleyelim. Bu iki büyük kulübümüzün bir an önce bu işi bitirmesi gerekiyor. Şimdi kısa bir ara gidelim. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Bugün biraz daha uzun tutacağımızı söyleyelim. Kısa bir ara.
4: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet bugün çok mesaj ve bütün hatların dolu olduğunu söyledi. Biraz daha uzattık arkadaşlar. Demin de söyledim. 40-45'e kadar gideceğiz. Hatta belki 50'ye kadar gideceğiz. Bugün günlerden dinleyici diyoruz. Günaydın.
9: Günaydın abi. Mehmet ben İstanbul'dan. Nasılsın
1: Mehmet
9: abi?
1: Mehmet iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldin kardeşim.
9: Teşekkür ederim abi. Sağ ol abi. Sesim duydum daha iyi oldu.
1: Allah razı olsun Mehmet'im. Aynı şekilde. Söyle kardeşim.
9: Abi. Dün Hakan abiye kesik attın abi.
1: Kime kesik attın?
9: Hakan abi. Hakancan abi.
1: Dün yoktun Mehmet'im ya. Ondan kesik Bilmiyorum. Attım.
9: O yüzden değil mi abi? Hakan abinin olacağı gün gelmedin abi.
1: Hakan abiye aradım hatta dedim böyle böyle bir durum var tamam sıkıntı yok dedi. Dün benim biraz işlerim vardı. İzin aldım bir gün izin kullanmak zorunda kaldım sevgili kardeşim benim. İzin kararı izin yapmamız lazım Mehmet doğru mu?
9: Takılıyorum abi. Abi ben buradan Behren Bey'e seslenmek istiyorum.
1: Aleyküm selam diyelim. Söyle Behren'e ne diyorsun? Behren Bey'in damadının Galatasaraylı olduğunu biliyorsun değil mi?
9: Biliyorum abi. Şöyle bir durum var abi.
1: Beren Bey'le damadın arasındaki sohbeti çok merak ediyorum ha.
9: Buyurun abi, şimdi Osman'a laf ediyor. Galatasaray'ın şampiyonuna laf ediyor. Ben de kendisine diyorum ki Talişka'nın yaptıkları, Şikringer'in yaptıkları Mahmut Uslu'nun son açıklamasını duymuşsunuzdur herhalde. Galatasaray'ın 5. yani 4 sene üstte şampiyon oldu. 5'incine engel olmamız gerekiyor diye. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugüne kadar Galatasaray hakkında bulunduğu bütün ithamların hepsinin Fenerbahçe kulübüne çıkmasına yani umarım Behren Bey bunları takip ediyordur. Konfüçyü'nün bir sözü var abi. Nokta güçlü olunca haklı güçsüz olurmuş diye suçlu olurmuş diye bir söz var. Evet
1: dinliyorum,
9: abi.
1: Dinliyorum seni.
9: Beğenmeyen karşısına geçsin. Konfeçüz'ün bu sözünü bir kendine bir söylesin. Ondan sonra çıksın Galatasaray'ın ağzını alsın. Ondan sonra Galatasaray'ın şampiyonluklarına laf söylemeye kalksın abi. Hı hı.

0: diyeceklerim bunlar abi. Bir de abi şöyle daha önce de söylemiştim. Bayram günü kimseye hani laf yetiştirmek derdinde değilim, ortamını yerme derdinde değilim ama böyle insanlar olduğu zaman otomatik olarak geriliyoruz abi. Hı hı. Umarım bu bayram abi herkese barış ve huzur getirir, sağlık getirir.
1: İnşallah kardeşim.
0: Şimdi herkesin bütün inanan insanların bayramı mübarek.
1: Sağ olasın kardeşim, sağ ol. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Nasılsınız, iyi misiniz demiş. Fenerbahçe'yle ilgili gelişmeler var mı demiş dinleyicimiz. Okudum sevgili Selami Ulgensoy. Okudum vallahi Selami. Çok mesaj var arkadaşlar bekleyen. Vallahi dediğim gibi işte seçim. Fenerbahçe bekleyen şu an en önemli gündem seçim. Bugün zaten iki tane YouTube çekim var öden sonra. Hem Legend'ın hem de Fenerbahçe Sevdalar YouTube kanalı. Bu iki kanalı da takip ediyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama hakikaten YouTube'lar çok önemli. Ben de destek oluyorum. Yani oradaki arkadaşlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben de elimden geldiğince ara ara yayınlara gidiyorum. Hem Legend Futbol hem de Fenerbahçe Sevdalar YouTube kanalını takip ederseniz seviniriz. Tabii ki Galatasaraylı Beşiktaşlı arkadaşlarımız da çıktığı kanallar var. Onları da takip edin arkadaşlar. İyi oluyor. Hiç olmazsa anında bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Vermeye çalışıyoruz. Siz de olmaya çalışıyorsunuz. Günaydın. Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
1: Aleykümselam.
2: Adana'dan İbrahim İçeri geliyor.
1: İbrahim nasılsın? İyi misin kardeşim?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İbrahim çalışırken benim sesim şey gibi geliyor değil mi? Müzik gibi mi geliyor? Nasıl geliyor?
2: Abi senin sesin adeta terapi gibi.
1: İbrahim dinliyorum seni kardeşim.
2: Abi özellikle şimdiden kurban bayramı istedim.
1: Allah razı olsun kardeşim benim. Sen de dinlen kardeşim. Bak çok sıkı çalışıyorsun hem de. Helal olsun sana.
2: Vallahi abi, son hafta bu hafta son. Ondan sonra tatile gireceğim.
1: Ama dinlen işte. İyice dinlen bari kardeşim benim. Onu söylüyorum.
2: İnşallah hocam. Aygün abi bu başkanların birleşmesi sence daha mantıklı olmaz mı?
1: Yani ikisi de çok farklı karakter. Yani tek bir liste anlamında söylüyorsun. Ama ikisi de şu an ayrı ayrı. Yani bence de birleşebilirlerdi. İkisi de girebilirdi. Tek liste haline girebilirdi ama bir yıllık bir süreç. Sonra zaten 2027 önümüzde sene zaten bir daha seçim var. Ondan dolayı birleşmeyi kabul etmedi ikisi de.
2: Tek yemek istiyorlar. Sayın Hakan Safi çıkıyor işte transferi. Yani hani bu belediye seçimleri olur ya abi. İşte bana ver bir de yolları yapın. Sanki abi de öyle konuşmalar yaptılar. Bence mantıklı mı lan Yıldırım abi. İnşallah gelir aslında. Galatasaraylı arkadaşlar da böyle bir konuşmayı bu kadar şey yapmaz. Fazla konuşmaz.
1: Anladım kardeşim. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili İbrahim? Söyle.
2: Abi forma sözünü unutma abi.
1: Sana her zaman canım benim. Allah razı olsun kardeşim benim.
2: Yeni sözün formasını istiyorum.
1: İnşallah kardeşim. İnşallah. Şampiyon olsun söz. İlk forma sana gelir. Yo bir tane bir dinleyicimize söz verdik. Biz taksiciydi galiba değil mi Ankara'dan?
2: Ben de sen bana da söyledin ben sonra yok dedim.
1: Yok dedin işte. Sen o gün şansını kaybettin biliyorsun değil mi? Sen
2: abi ama altın saklı. Altın saklı
1: her zaman saklı biliyorum kardeşim. Fenerbahçe şampiyon olsun hallederiz. Sen merak etme kardeşim benim.
2: Tekrar
1: söz verdim biliyorsun İbrahim sana. Bir tane Ankara'dan taksici arkadaşım söz verdik. Önce hatırlıyorum ben.
2: İnşallah. İbrahim. Abi buradan tüm Fenerbahçelilere selam olsun. Kimse yanlışmasın. Tekrar girdiniz. Kendi içimizdeki arkadaşlarımızdır. Yani bakı rakip göremiyorum ben. İnşallah şampiyon olacağız.
1: İnşallah kardeşim. Kendine çok iyi bak. Sevgiler saygılar kardeşim.
2: Hayırlı olsunlar.
1: Sağ ol kardeşim benim sağ ol. Evet devam edelim dinleyici almaya. Yücel bugün yoğunuz diyor. Tamam biz de gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Elimizden geldiğince herkesin sesini duyurmaya çalışacağız. Ne demiş? Hepsi Aziz Yıldırım'ın attığı temelden üzerine bir şeyler yaptı. Bu arada Aziz Yıldırım gelsin diye söylemiyor. Şimdi ona bakarsan Süleyman Seba'nın temellerine gideriz. Anladın mı? Yani her kulüpte böyle şeyler var. Devam edelim. Kimmiş dinleyicimiz? Onun ismini okumayı unuttuk ya. Sonu 75 ile biten. IG ama herhalde bilemiyorum. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Kardeşim nasılsın? İyi misin?
3: İyiyim abicim. Sen nasılsın?
1: Nasıl gidiyor? Keyifleri iyi mi?
3: İdare eder.
1: Batı bizim şeyle de konuşuyorsun. Burak da aramış seni. Konuşmuşsun.
3: Konuştuk da hiç bilgi vermiyor bana. Mesaj atıyorum. Mesaja bakmıyor.
1: Aa, yok o yoğunluktandır. WhatsApp'a mı yazıyorsun sen kardeşim?
3: WhatsApp'ım yok abi benim. Ha, sadece tamam. Mesaj şeyim
1: ben. Ha, söylerim ben. Onu da söyleyelim Burak'a. O çünkü mesajlara bakmıyor. Şeye bakıyor. WhatsApp'a
3: bakıyor. Hiçbir şey. Hı. Yani WhatsApp veya Instagram yok. Sadece normal mesajım var.
1: Tamam anladım kardeşim. Anladım canım kardeşim benim.
3: Engelli olduğum için zor yazıyorum. Bazen birine yazdırıyorum.
1: Peki kardeşim ben gene de Burak'a ara ara söylerim. Mesajlarına da baksın. Tamam mı? Tamam mı
3: abicim,
1: kardeşim?
3: Abicim bugünkü şeylerden anlatacak mısınız? Galatasaray'la ilgili transferi.
1: Hepsini anlatacağız birazdan. Merak etme kardeşim benim.
3: Tamam abicim.
1: Tamam canım.
3: Hayırlı işler abicim. Kolay.
1: Kendine çok iyi bak kardeşim benim. Sağ olasın. Galiba Icardi'de bir sıkıntı var. Hala Icardi zaten ayrılacağını söyledi ama bugün gazetelere baktığım zaman gene Icardi'yle görüşmeler yapılacak falan filan diye Icardi bir veda mesajı yayınladığını gördüm ama Galatasaray kulübü almış olduğu paranın 3'te 1 civarında bir rakam. Yani diyelim ki 10 milyon alıyorsa veya 9 milyon alıyorsa 3 milyon artı bonuslar falan teklif etmiş. Icardi bunu kabul etmediği yönde bazı haberler vardı. Daha sonra bir veda mesajı yayınladı. Ama Galatasaray Spor Kulübü'nün hala onunla bir görüşmeler yaptığını yönde bugün gazetelerde haberler vardı. Onu söyleyeyim. Torreira'nın menajerinin bir açıklaması var. Herhangi hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız. Seneye de burada kalacak diye. Menajeri o açıklamanın içerisinde Icardi ile ilgili de ayrıldı cümlesi var. Torreira'nın menajeri onu yazmış ama Galatasaray Spor Kulübü'nde bazı arkadaşlar görüşmeler devam ediyor tarzı haber olduğu için şimdi o kısmına tam giremiyorum. Icardi kısmını hakikaten çok detaylı bilmiyorum. Yani Icardi bir veda mesajı yayınladı biliyorsunuz zaten ama Galatasaray Kulübü'nde bir teklifi var. Belki Icardi bakacak duruma istediği rakamlar olur mu olmaz mı bilemiyorum. Orada bir temasların devam ettiği söyleniyor. Günaydın.
4: Günaydın Sayın Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
4: Ankara'dan Fehmi Koç.
1: Buyurun Fehmi Bey. Hoş geldiniz Fehmi Bey. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkürler.
4: Ben de şükürler olsun. İyiyim. Öncelikle bayramımızı kutlarım.
1: Sağ olun. Allah razı olsun.
4: Bütün Fenerbahçelilerin, bütün insanların bayramı kutlarım.
1: Teşekkürler efendim.
4: İyi Galatasaraylıların.
1: İyi Galatasaraylıların mı dediniz?
4: At gözle bakmayan Galatasaraylıların bayramı kutlarım. Ve şunu söyleyeceğim Aygün Bey.
1: Buyurun efendim.
4: Unutmadan önce söyleyeyim. Az önce bir Galatasaraylı arkadaş bağlandı. Behram Bey falan şey yapıyor, güzel yapıyor. Tamam ben de Fenerbahçelilerim. Ben şunu da söyleyeceğim. Behram Bey bağlandığı zaman Aygün Bey, sizin sanki biraz modunuz düşüyor gibi.
1: Yok hiç modum düşmüyor. Valla mı
4: öyle yapmayın. Hani Galatasaraylılar biraz daha tören sanırım.
1: Hayır, şöyle söyleyeyim.
4: Ne işte bilmiyorum.
1: Yok.
4: Fenerbahçe'yle bağlanınca Aygün Bey, safınızı kesin özür dilerim. Fenerbahçe'ye bağlanınca işte Behram Bey falan bağlanınca bir hasta. Biraz şey yapıyorsunuz. Buyurun Behram Bey diyorsunuz. dinliyorum diyor ama Galatasaray'a bağlanınca işte Ünal Bey, Yener Bey, sucu arıtmacı Yener Bey. Ben onlara bir şey söyleyeceğim ben.
1: Arıtmacı diyor.
4: Yani Behram Bey'i seven olur sevmez. Ben seviyorum mesela.
1: Ben Behram abi seviyorum. Tabii. Ben Behram Bey'i seviyorum.
4: Behram Bey şey yaparken lütfen.
1: Tabii.
4: Modunuzu düşürme. Adam istediğini söyle.
1: Yok bir şey söyleyeyim. Herkes burada istediği her şeyi söyle. Ben şu ana kadar kimseye müdahale ettim mi? Etmiyorum. Hakaret olmadığı sürece kimseye müdahale etmiyorum. Doğru mu? Çünkü insanların bir görüşü var. Behram Bey'in görüşü o. Ünal Bey'in görüşü o. Mehmet Bey'in görüşü o. Ahmet Bey'in görüşü o. Herkesin farklı bir görüşü var. Doğru mu?
4: Herkesin görüşü var. Sizi Bayram Bey bağlarca modunuz lütfen düşmesin. İstediği adam istediği gibi söylesin. Zaten adam affedersin adamlar küfür etmiyor adam.
1: Tabii ki. Yani görüşünü söylüyor. Benim modum düşmüyor. Rahat olun. Benim modum düşmüyor. Şöyle oluyor bakın sizler konuşurken ben bir yandan da mesajlara bakıyorum. Belki o anda o ana denk gelmiş olabilir. Bende bir mod düşme olmaz çünkü asla olmaz. Bilginiz olsun.
4: Yok, olmaz.
1: Bizim modumuzu kimse düşüremez.
4: Benim şeyimi görüyorsunuz bazı mesajlar falan atıyor. O Yener var, Atmacı Yener falan. Fenerbahçe ama şimdi hafifle konuşuyor. Şampiyon olduk, şöyle olduk, böyle olduk. Kardeşim şampiyon az önce bir Galatasaraylı arkadaş bağlandı. Behram Bey işte Oxford'u var gösteriyor, Stren'e gösteriyor. Ya sen o sürede şikayetini göreceksin. Önce bir sen bir Barış Alper'ler gör. Yerde rüzgardan geldi yatanlar. O sümen hakimle sürüyor. Hakimin arkasından koşuyor. Adam sarı kart görmüyor. O sürede her maçta şey yapıyor. Sarı kartlı hareketi var görmüyor. Bu adamlar, bu üç saydığım insanlar her maç en az sarı kart görmesi lazım. Adam ötüme kırmızı kart görmüyor. Görüyorsunuz. Bir maç kırmızı kartı yok. Acaba o sümen Barış Alper, Torreira, Fenerbahçe'de oynasaydı her maçımızda yorum görmez mi Aygün Bey?
1: Ben yorum yapmayayım. Ben yorum yaptığım zaman farklı anlaşılır. Ben yorum yapayım, sizin yorumunuzu dinliyorum. Buyurun.
4: Her maçta kırmızı kart görüyor Aygün Bey. İnan ki sarı kart değil. Fenerbahçe'de oynuyorsun o topçular. Her maç kırmızı kart görüyor Aygün Bey. Tamam mı?
1: Toparlayalım hızlı abi. Hızlı toparlayalım sevgili abim benim. Hızlı toparlayalım.
4: Ahmet Bacı falan Yener falan var. Tamam mı? Mesela Ünal Bey ulan her günde bağlanıyor. Nasıl bağlanıyor bilmiyorum. Tamam mı?
1: Gerçekten ben de bilmiyorum.
4: Aygün Bey. Fenerbahçe'yle uğraşmasınlar. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bak futbol kulübü demiyorum.
1: Spor kulübü doğru.
4: Dünyanın en büyük Aygün Bey spor kulübüdür. Doğru. Her Brasil şampiyonu oynuyor. Galatasaray hangi Brasil şampiyonu oynuyor? Futbolla bir. Futbolda nasıl şampiyon oldu belli. Hakemlerle, federasyonlarla büyük ekşi biliyorsunuz adam gidecek daha seçim var. Kalaca belli değil. Adam gibi fikstürü çekiyor. Aygün Bey.
1: Hızlı hızlı toparlayalım. Çok dinleyici var abi.
4: Son 5 yıldır Fenerbahçe hep Galatasaray deplasmanına gidiyor. Neden? Bunlar hep bir şey midir yani? Aygün Bey. Bunlar normal midir yani?
1: Onu ben de dile getirdim zaten. Fikstürle alakalı ben de zaten konuşuyorum.
4: 5 yıldır 6 yıldır Fenerbahçe hep de son haftalarda deplasmana gidiyor. Niye Galatasaray gelmiyor?
1: Onu ben de devamlı söyledim. Doğru.
4: Bunlar bilinçli çekiliyor Hakim Bey. Buna bilinçli Fenerbahçe'nin aleyhine yapılıyor buna. Fenerbahçe şampiyon olmaz. 12 yıldır bu adamlar Fenerbahçe şampiyon yapmıyor. Tamam Hakim Bey, ben 3-5 dakikada aldım çünkü bir ayda bu bağlamaya çalışıyorum. Bağlamadım. Onun için yine kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
4: Öyle söyleyeyim dedim, tamam mı? Bu bayağı muzdarip oldu. Bu işte arıtmacılar, Yener Beyler, Ünal Beyler, Galatasaray'la bağlayın. Az önce bir Galatasaray'la bağlayın. Gider yapamaz. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü ve Aziz Başkan gelecek. Şampiyon yapacak bu takımı. Göreceksiniz. Peki. Aziz Başkan gelecek. Peki. Lobiyle yıkacak.
1: Abi kapat. Tamam. Çok teşekkürler. Çok dinleyici var. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağ olasın.
4: Saygılar.
1: Saygı bizden. Sana da iyi bayramlar şimdiden abim benim. Sağ olasın. Sağ ol.
4: En büyük Fenerbahçe'de.
1: Peki. Sağ ol. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Burada herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Herkes her şeyi söyleyebiliyor. Demin de söylemiş olduğum gibi hakaret olmadığı sürece, küfür olmadığı sürece yayından almıyoruz. O yüzden kısa bir ara mı veriyoruz? Yo, 50'ye kadar gidelim. 50'deki çünkü hakikaten çok da mesaj var şu an okunmaya bekleyen. Aygün Bey selamlar, hayırlı yayınlar diyelim. Şu anda konuşan bütün teknik direktörler, konuşulan diyelim. Bence boşa konuşuluyor. Hiçbiri devre arasını görmez. Çünkü bu yönetim anlayışı olduğu sürece Beşiktaş'ın bir adım ileri gidemez. Sabit Bek'ten başka çaremiz de yoktur bunlar. Dikili taşı falan bitirdikten sonra zaten gidecekler. O zaman artık gelecek hocayı vesaire konuşmak mantıklı. Herkese selamlar, saygılar. İstanbul'dan Doğuş kardeşimize de selamlarımızı iletelim. Selamünaleyküm Aygün Bey, hayırlı sabahlar. Kocaeli'den Önder Okan. Önder Okan Buruk bu kadar başarılı, 4 sene üstte şampiyon olmuş bir teknik direktör, Avrupa'nın büyük kulüpleri niye radarını almadı? Çok merak ediyorum demiş. Onunla ilgili bir tweet vardı. Bugün onunla ilgili bir yayın yapacağım zaten. Sevgili dinleyicimizin hemen söyleyelim. Günaydın. Günaydın. Önder Bey.
5: Günaydın Aygün.
1: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
5: Ankara'dan Cemalettin.
1: Buyurun Cemalettin, hoş geldiniz.
5: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz Cemalettin Bey.
5: Teşekkür ederim. Günahıyla sevabıyla bir yıl daha kapattık. Bir lig daha bitti.
1: Önümüzdeki liglere bakacağız.
5: Darısız yeni yıla. Size tebrik ediyorum. 25 kişine reyting rekorları kırıyorsunuz. Hep aynı kişiler arıyor.
1: Ya ben yemin ediyorum sana. Bir şey söyleyeceğim sana. Vallahi ben nasıl düşürüyorlar? Hakikaten bilmiyorum. Kur'an çarpsın bilmiyorum. Bak Kur'an üzerine yemin ediyorum ya. Düşün yani.
5: Ben aylarca arıyoruz. Ben belki 3 tane 4 tane oldu benim konuştuğum, yoksa düşüremiyoruz. Arıyoruz düşüremiyoruz. Ben kısa bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun efendim.
5: Biraz önceki arkadaş dedi ki Galatasaray neden hep son maçlarını Fenerbahçe'nin iç sahada oynuyor diye.
1: Evet.
5: O playoff döneminde bizim oradan kupa kaldırdığımızda Fenerbahçe sahasında onun intikamını almak için 3 sezondur sondan 2-3 haftaya denk geliyor. Dikkat ediyorsanız fikstürde.
1: Evet, fikstürde. Son
5: hafta ya 3. hafta.
1: Hep son 3. haftaya denk geliyor.
5: Eğer orada Fenerbahçe bizi yiyorsa şampiyonun kupasını kaldıracak. Sırf onun yüzünden fikstürü öyle ayarlıyorlar. Burada Galatasaray'ın bir kabahati yok.
1: Bir şey söyleyeceğim sana. Bu da etik bir şey mi sence?
5: 3 saniye, 3 sezondur üst üste. Yani bir tane olabilir, denk gelebilir ama 3 tane peş peşe.
1: Tesadüf diyoruz ama biz. Biz ona tesadüf diyoruz ama biliyorsun.
5: Kesinlikle tesadüf değil, bu bilinçli yapılan bir şey ama kısmet olmuyor Fenerbahçe'nin bizim sahamızda kupa kaldırması. Yani ben bunu söylemek istedim.
1: Peki.
5: Kendinize iyi bakın.
1: Çok iyi bakın. Beren
5: Bey'e selam söyleyin.
1: Aleykümselam.
5: Fanatikliği bıraksın. Artık kendi takımına kan ediyorsun. Galatasaray'ı takip etmesin. Kendi takımını takip etsin yeter.
1: Peki. Çok teşekkür. Valla bu Beren Bey parti kursa ben sana söyleyeyim var. İktidara gider ha. Vay. Seveni de var. Sevmeyeni de var. Ama muhalefette kalır. Koalisyondan mı gider? Ne yapalım? Kısa bir ara.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, iyi yayınlar Aygün Bey. Beşiktaş'a Razvan Lucescu gelirse başarılı olamaz. Arda Turan için daha erken bence Alman teknik adam gelmesi lazım demiş Bursa'dan Aykut Bey. Valla Holger Özyek vardı Fenerbahçe'de. Dereağzı'ndayız. Dereağzı'nın tesisi şöyle anlatayım böyle. Alt ve üst katta iki katta. Üst katta futbolcular yatıyor. Önlerinde böyle bir koridor gibi balkon düşünün böyle. Kocaman uzun bir balkon var. Arkalarında odaları falan filan var. Alt kısımda da işte teknik direktör odası var. Fitness alanı falan filan var. İşte ne bileyim doktor odası falan filan. Üstte de futbolcular yatıyor. Ben de antrenman erken gittim. İşte poğaçamı aldım. O zaman iyi zengin dönemim. İki poğaça, çay falan filan. Şimdi yarım poğaçaya düştük. Poğaçamı aldım falan bir baktım. Holger Özyek o balkona çıktı. Bunu hep anlatıyorum yani. Daha anlatmışımdır burada da belki de. Camları vura en sona kadar gitti. Tekrar geri döndü falan filan. Dedim ne yapıyor bu? Sabahın 8.30 falan. 10'da 10.30'da antrenman var. Hepsini tek tek uyandırdı. Erkenden hepsini balkona çıkarttı. Yemin ediyorum balkona çıkarttı. Tıkır tıkır fotoğraf çekmiştim. Ertesi günde gazetede tam sayfa haber olmuştu. Yani Alman ekolünü ben de çok severim. Hakikaten çok disiplinli. Hattımızda gazeteci Süleyman At var. Selam Süleyman, Alman ekolü bence biraz daha yatkın değil mi bizim futbola? Ne diyorsun?
7: Yani önce günaydın herkese. İyi güzel bir hafta olmasını temenni ediyorum. Bayram da yaklaşıyor. Güzelliklerle dolu günler diliyorum. Yani tabii ki Alman ekolü çok bence Türkiye bize iş yaptı bugüne kadar. Evet. Alman ve Brezilya ekolü yetiyor Türk futboluna gibi bir manzara var. Mesela Portekiz ekolünden bugüne kadar pek verim alınamadı. Aynen. Yani İtalyan ekolünden de çok fazla verim alınamadı. Ama bize iyi gelen İspanyol ekolü de iyi yaramadı. Bize yarayan ekoller yani Alman anlayışı, Alman teknik adamlar diyebiliriz. Ekolden ziyade Alman teknik adamlar, onların disiplini.
1: Aynen yani aynı. Aynı düşünce değil mi? Hala niye biz ısrarla ya denendi Portekiz denendi. Olmuyor abi Portekiz ekolü.
7: Yakın mesela şu an Samsun Spor var. Mesela sürekli Alman teknik adamla çalışıyorlar. Evet. Üçüncü isimdir böyle devam ediyor ve çok da başarılılar. Bence en doğrusunu yapıyorlar. Her ne de karar kılacaksan onda ısrar edeceksin. Fenerbahçe yıllarca Brezilyalı teknik adamlarla çok büyük başarılar elde etti. Sonra uzaklaştı Brezilya.
1: Hayır bizim gördüğümüzü niye yöneticiler göremiyor?
7: Yani bilemiyorum. Mesela Hakan Safi'nin bir röportajını izledim. Maldini diyor futbol aklı olarak düşünüyor.
1: Evet.
7: Adam Milan'da çalışıyor yani. Ben bunu çok anlayamadım, anlamda yükleyemedim. Yani böyle bir başarıya ulaşma bu şekilde olur mu bilemiyorum. Yani benim arkadaşım hem oraya hem de bize yardımcı olacak gibi. Biraz tuhaf buldum açıkça söyleyeyim yani böyle. Bence daha böyle tamamen tüm zamanını Fenerbahçe'ye verecek ve Fenerbahçe'yle yatıp Fenerbahçe'yle kalkacak bir isme ihtiyacı var Fenerbahçe'nin diye düşünüyorum.
1: Mesela Jesus ismi çok geçiyor. Jesus sözleşme işte eğer Portekiz milli takımdan teklif gelirse bırakabilirim maddesini koymaya çalıştığı konuşuluyor. Yani niye böyle risklere giriliyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Onu anlamaya çalışıyorum. Yani
7: bırak o kenara sevgili Aygün. Yani şimdi bizi dinleyen Fenerbahçe taraftarlar mutlaka vardır. Onlara soruyorum. Jesus acaba Fenerbahçe'de başarılı oldu mu? Yani futbolunu zaman zaman beğendik ama unutmayalım ki Galatasaray'dan 2 maçta 6 gol yedi.
1: Evet.
7: Trabzonspor'a kaybetti. Bunun yanı sıra Beşiktaş'tan 4 gol yedi. 3-3'lük İstanbul Spor maçı geliyor hemen aklıma. Yani herkesin saç baş olduğu o maç. Yani çok büyük bir başarıya imza atmadı ki neden tekrar ikinci Jesus dönemi düşünülüyor bilemiyorum yani. Takdiri tabii ki. Yani bu benim şahsi fikrim. Yani alınmasın diye bir fikir beyan etme durumunda zaten değilim. Öyle bir pozisyonum da yok. Sadece ben bir gazeteci olarak acaba diye sorgularım her zaman her şeyi. Bunda da sorguluyorum yani Jesus gelirse tabii ki bir önceki dönemine göre daha başarılı olur. Tabii ki bu kadro, şu an var olan kadro bir önceki çalıştırdığı dönemdeki kadrodan çok daha iyi. Ama unutmamak lazım ki bir sürü oyuncu da çaktı gitti Fenerbahçe'ye. Yani Amrabat'ından tut, o dönemde alınan bir sürü oyuncunun onun eseri olduğunu da kabul etmemiz lazım. Yani eğer bu kadroya gelir de 2-3 takviye yaparsa ve o takviyeler yine kendi istediği isimler olursa benim soru işaretim iyicene artar açık söyleyeyim.
1: Değil mi? Tabii bir seçim dönemi. Hepsini zaten konuşacağız. Açıklamalara bakıyoruz zaten sevgili Süleyman. Ne diyorsun seçim yarışıyla ilgili?
7: Valla daha şimdi artık konuşma safhaları artık yavaş yavaş geride kalacak. Bundan sonra
1: İcraat mı diyorsun?
7: Şahmat deme dönemi olacak yani. Çünkü
1: şahmat.
7: Artık, tabii çünkü başkan adayları isim zikredecekler artık. Yani yönetim kurulu listesinde kimlerin olacağı
8: yavaş yavaş.
1: Yönetim kurulu listeleri seçimi sence belirler mi, yoksa başkanlar mı seçim belirler Fenerbahçe'de? Yani vallahi, listeye baktığın zaman mesela ben bir Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın döneminin bir listesini gördüm o zaman.